0: İşte bekliyorsunuz, işte yeni federasyon başkanımız, işte ne bileyim ben o bıraksın ben geliyorum falan diye böyle bir hava ettirmeye çalışıyor. Fatih Terim gibi tecrübeli bir futbol insanının bu açıklaması bana çok garip geldi ve manidar da geldi açıkçası. Ve
1: manidar geldi. Ki
0: Hacı Osman, Sayın Hacı Osmanoğlu da eleştirildi biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla milli takımın Amerika'dan umarız tabii ki çok geç dönerler. O zaman kadar da bu olaylar soğur. Döndükten sonra ama bu tekrar bu sayfa açılacaktır diye düşünüyorum.
1: Ya ben açıklamalara baktığım zaman böyle çok bir şey göremedim hocam. Yani eleştiri olabilir. Ama yani şimdi karşı tarafında yok sırtlanlar, yok bilmemler açıklaması hoş olmadı. O anlamda söylüyorum ya hocam.
0: Zaten işte bakın ülkemizdeki yönetici zihniyeti iyi örnek teşkil ederek devam etmiyor sevgili Aygün. Yani işte bu seviyeye gelmiş insanlar ağzından çıkan cümleleri, kelimeleri çok tartarak ve ölçerek kullanmaları gerekiyor. Yalnız orada Fatih Terim hocanın şöyle bir ifadesi olmuş sanırım. Ben tam olarak dinlemedim ama bütün sosyal medyada görüyorum. Her kötü şeyin iyi bir bitişi, başlangıcı vardır gibi. Yani hani siz kötü bitirseniz de biz iyi başlatırız gibi bir şey, mesaj gibi bir şey bu aslında. Yani ben de onu anlam veremedim. Tabii ki Hacı Osmanoğlu'nun zaten futbol bilgisini geçtiğimiz televizyon programında da eleştirmiştim. Yani futbolun içinden gelmeyen, futbol bilgisi hiç olmayan, bana göre hiç olmayan birisi şu an federasyon başkanına yazık ki. Ama kurduğu cümleler de çok hoş değil.
1: Evet, milli takımda bir değişime gideceği konuşuluyor Sayın Montella'nın Paraguay maçıyla alakalı.
0: Kadro
1: işte. Anlamında radikal bazı kararlar alacak konuşuluyor. 3 değişikliğe gidecekmiş. Avustralya maçında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil olan Kenan Yıldız'ın Paraguay maçında ilk 11'de başlayacağı belirtilmiş. Barış Alper ise santrofor ya da sağ açığa gelecekmiş. Kenan Yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun yerine sahada olacakmış. Montella'nın İsmail Yüksek ya da Orkun Kökçü'den birinin yerine Can Uzun ya da Deniz Gül'ü oynatacağı ifade ediliyor. Ayrıca Zeki Çelik'in yerine de Mert Müldür'ün ilk 11'de olacağı düşünülüyormuş. Ne diyorsunuz hocam bununla ilgili?
0: Olabilir çünkü Avustralya maçında Montella'yı eleştireceğim tek nokta şu oldu benim. 3 aynı tipte orta sahayla oyunda yer aldık biz. Yani Hakan, Arda ve Orkun. Bunların üçü de top isteyen insanlar ve top dağıtan insanlar. İkili mücadelelerde bunları çok fazla göremezsiniz. Biraz Orkun'u görebiliriz ama Hakan'la Arda'yı ikili mücadelelerde göremiyoruz zaten. Dolayısıyla bizim takımın teknik kapasitesi ve kalitesi ortada. Bu takımın içerisinde mesela ben Can Uzun'u çok beğeniyorum. Hem fizik olarak hem oyun görüşü olarak çok başarılı. Şu an senin de saymış olduğun işte Barış'ın yerine solda Kenan. Barış sağa geçerse ortada mesela Can Uzun veya Deniz Gül'ü koyabilir. Kerem'i bu maçta oynatacağını sonradan hamle oyuncusu olarak da düşünebilir. Zeki Çelik'in yerinde Mert Müldür düşünebilir. Bunlar olası şeyler. Ama ben Montella hocamızın da bu geçtiğimiz müsabakadaki sonuçtan bir ders çıkardığından eminim. Bizim hep söylüyorum bakın bizim takımımızın en büyük eksiği defans bloğunun çok ağır olması. Rakiplerin hızlı geçişlerine cevap veremiyoruz, reaksiyon gösteremiyoruz biz. Dolayısıyla kalecimizin de modu düştüğü zaman ikinci yediğimiz goldeki gibi yenmeyecek golleri yiyoruz. Ne yazık ki bunlar oluyor, futbolda bunlar var ama daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ben Paraguay maçını alacağımızı düşünüyorum. 1-0 olsun bizim olsun modundayım ama belki daha farklı olabilir. 2-2'yi bulursak iyi olur. Daha sonra da Amerika maçına bakacağız. Çünkü Amerika süratli oynayan, hızlı oynayan ama tam da bizim oyun planımıza uygun bir takım biliyor musunuz? Kapanmayan. Kapanmayan takımlara karşı bizim milli takım her zaman başarılı olur sevgili Aygün.
1: İnşallah başarı gelir diyelim tabii ama orada şey de Amerika biraz tabii şöyle söyleyelim biraz da avantajlı durumda olacak.
0: Neden tabii avantajlı? Kendi sahasında
1: oynamanın vermiş tabii olduğu bir avantaj içerisinde olacak. Onu da tekrar belirtelim hocam.
0: Ama futbolcu grubunda da şöyle bir hissiyat var biliyorsun. Maç seçme şeyi vardır yani büyük maçlarda büyük oynar büyük topçular.
1: Evet.
0: Bizim milli takımda da onu görebiliriz.
1: Günaydın Anagün Bey. Nejat Bey demiş ki toprağıma selamlar Feriköylü. Nejat zevkle dinliyorum demiş. Bilmiyorum, tanıyor musunuz Feriköylü?
0: Tanıyorum. Tanıyorum.
1: Toprağıma
0: tanıyorum. Selam olsun.
1: Aleykümselam, selam göndermiş hocam size. Bilginiz olsun. Hocam isterseniz çok kısa bir reklam arasına gidelim. Aradan sonra da Fenerbahçe'ye yavaş yavaş başlamak istiyorum, geçmek istiyorum müsaade ederseniz. Kısa bir aradan sonra spor yazarı Tekin Toklucu ile sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir reklam.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Spor yazarı Tekin Toklucu hocamızla sohbetimiz devam ediyor. Hocam yavaş yavaş Fenerbahçe'ye dönmek istiyorum müsaade ederseniz. Dirk Kuyt, Kuyt İstanbul'a geldi. Sayın Başkan'la bir görüşme gerçekleştirdi ve daha sonra da ülkesine döndüğünü söyleyelim. Fenerbahçe'de teknik direktör neden açıklanmadı hocam? Açıklanmıyor veyahut da.
0: Şimdi şöyle sanırım teknik direktör tek başına biliyorsunuz bir takımı yönlendirmiyor. Dolayısıyla onun bir ekibi var. Bu ekibin de oluşması için bir çalışmalar yapılıyor diye düşünüyorum. Zaten Fenerbahçe yeni yönetimi, Sayın Aziz Başkan'ın yeni yönetimi Mazrafa'yı da daha 2-3 gün önce aldı biliyorsun. Sonra bir toplantı yaptılar, görev dağılımı yaptılar ve sıra şimdi teknik hocanın...
1: Geçen hafta çarşamba aldılar hocam, geçen hafta çarşamba.
0: Hı-hı. Yani bir hafta oldu ama araya hafta sonu girdiği için ben kaç gün oldu diye söylüyorum. Hı-hı. Dolayısıyla bu hafta bitmeden açıklanacaktır diye düşünüyorum. Kayıtında gelmesi zaten bir mesaj gibi bir şey. Adeta teknik direktörün açıklanması konusunda ve Aykut Kocaman olacağı düşüncesindeyim.
1: Ben de Aykut Kocaman'ın olacağı yönünde düşünce içerisindeyim.
0: Evet.
1: Nasıl bir teknik kadro bekliyorsunuz hocam?
0: Valla birçok şey söyleniyor tabii sosyal medyada ama tıpkı Sayın Başkan Aziz Yıldırım gibi ben de sosyal medyaya çok itibar etmiyorum ama çok iddialı başladı biliyorsunuz Aziz Yıldırım seçim döneminde ve seçim sürecinde ve hatta seçimden sonra da şampiyon olmak istiyoruz demiyor. Şampiyon olacağız diyor. Eğer şampiyon bu cümleyi kuruyorsanız öyle bir teknik kadro ve futbolcu grubu oluşturmalısınız ki bu sözünüz sizin yere düşmesin. Ve sanırım onun çalışmalarını yapıyor şu an Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu. Yani kaleci antrenörü sadece biliyorsunuz şimdiki teknik kadro öyle bir kaleci antrenörü veyahut da kondisyoner gibi 3-4 tane şeyden teknik kadro ekibinden oluşmuyor. Bayağı bir kalabalık. Sağlık ekibi daha donanımlı taç ve korner ve hatta serbest atışları bile çalıştıran teknik kadroda yer alan hocalar var artık kadrolarda. Sanırım böyle bir ekip oluşturuluyor şu an Fenerbahçe'de.
1: Evet, Volkan Demirel'in de yardımcı antrenör olacağını düşünürsek ne dersiniz onunla ilgili hocam?
0: Faydalı olur. Çünkü Volkan Hoca Volkan Hoca hoca diyorum çünkü biliyorsun teknik direktörünü evet, evet. yapıyor hocamız. Sayın Aykut Kocaman hocamızla birlikte zaten futbolculuk yanında çalışmıştı. Ve ona saygısının çok büyük olduğunu ve hatta kendisi ifade ediyor zaten. Ben gurur duyarım, onur duyarım Aykut Hocam'la çalışmaktan diyor ve hiç de gocunmuyor. Bunda gocunacak bir şey de yok çünkü Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik kadrosunda çalışacaksınız ve üst düzey Şampiyonlar Ligi elemelerini oynayacaksınız ve belki de Şampiyonlar Ligi'ne çıkacaksınız. Dolayısıyla onun için de iyi bir tecrübe olacak diye düşünüyorum Aykut Hoca'nın yanında çalışmak.
1: Hocam nasıl bir transfer politikası yürütmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin, neler söylersiniz?
0: Ya şimdi Fenerbahçe, hep söylüyorum, Fenerbahçe'nin kötü bir kadrosu yok ama eksikleri var tabii ki. En başta biliyorsunuz talihsiz bir santraforsuz bir dönem geçirdi Fenerbahçe ligin ikinci yarısında Süper Lig'de. Stoper'de de büyük bir sıkıntıları var. Mesela Skriniar'ın veya ikinci bir kişinin sakatlandığında genç futbolculara yer vermişti hocamız. Dolayısıyla Başkan Aziz Yıldırım da zaten futbola çok hakim ve Türkiye'deki futbol ekibini de çok iyi biliyor. Ve hep söylemişti zaten 5-6 futbolcu transfer edeceğiz ve transferi kapatacağız demişti. Ve o süreçte yaklaşıyor. Zaten Fenerbahçe'nin 22 Temmuz'da playoff müsabakası var yanılmıyorsam.
1: Doğru hocam.
0: Dolayısıyla ondan 3-4 hafta önce sezon açması lazım ki o maça hazırlanabilsin takım. Bu ne demek oluyor? 25 Haziran'da sezonu hocası transferleri bitirmiş olması lazım ve hazırlıklara başlamış olması lazım Fenerbahçe'nin. Vedat Muriç'in %100 transfer edildiği söyleniyor. anlaşıldığı söyleniyor. Giles söyleniyor Dortmund'dan, biliyorsun.
3: Evet.
0: Bayağı fizikli ve iyi bir santrafor. İyi bitirici kendisi. Stoper mevkine de en az iki tane üst düzey oyuncu alacağını söylemişti Sayın Aziz Yıldırım. Ve bir oyuncu daha, hangi mevkiye olacağını bilmiyoruz ama büyük bir ihtimalle sağ bek veya kenar bekler olarak düşünüyorlar bunu. Çünkü orta sahada Fenerbahçe'nin bayağı bir oyuncu birikimi var. Kaldı ki Fenerbahçe'nin kadrosu da şu an çok şişkin bir kadrosu var.
1: Yani 40 futbolcu var hocam şu anda.
0: Yani onu da eleminize etmek ve askere indirmek de çok büyük marifet istiyor. Çünkü biliyorsun bizim futbol takımlarının en büyük sıkıntısı kiraya giden futbolcuların gittikleri takımlardaki maaşlarının bir kısmını da üstlenerek gönderebiliyorlar ancak. Öyle de büyük var kulüplerimizin üzerinde. Sanırım Aziz Yıldırım, Sayın Başkanımız Yıldırım ve yönetim kurulu bunların hepsini masaya yatırmışlardır ve en iyisini yapmak için çaba sarf ediyorlar şu an.
1: Evet, demin de söylemiş olduğum 40'a yakın futbolcu var. 40 futbolcu var şu an Fenerbahçe'nin kadrosunda.
0: Evet evet.
1: Yani bu kadroyu 20-22'ye indireceksin, bir de üzerine 3-4 takviye yapacaksın. Yani 25-26 yapacaksın. Demek ki en az bir 10-15 futbolcuyla yollara ayırman gerekiyor hocam. En az.
0: Evet öyle görünüyor ama bu çok kolay da bir şey değil biliyorsun. Yani dolayısıyla hepsinin anlaşmaları 2-3 yıllık olanlar var, 4-5 yıllık olanlar var. Maaşları yüksek olanlar var. Avrupa'ya kiraya vermek için kulüplerde o maaşları vermek vermiyorlar tabii ki. Onlar da biliyorlar ki sen o oyuncu kullanmadığın için ve elinden çıkartmak için öneriyorsun. Dolayısıyla onlar da bunu koz olarak kullanıp ben maaşın şu kadar maaşını veririm, geri kalanı sene de tamam kiraların diyor. Tabii bu arada yeni alacağın oyuncuların da bir maliyeti var ve Fenerbahçe'nin ivedilikle ödemesi gereken, yakın tarihte ödemesi gereken paralar da var. Bunlar hepsi düşünülüyor şu an. Hepsi planlanıyor diye düşünüyorum. Onun için bazı şeyler net olarak açıklanmıyor Fenerbahçe Spor Kulübü'nden diye tahmin ediyorum.
1: Evet, yaklaşık bir 200 milyon euroya yakın bir paranın da kasaya girmesi gerektiği konuşuluyor hocam.
0: Evet, yakın tarih için.
1: Evet, yakın tarih.
0: En yakın tarih için, evet.
1: Ne
0: büyük
1: diyorsun?
0: Bir rakam. Valla Fenerbahçe Spor Kulübü için para söz konusu olacağını düşünmüyorum. Sayın Başkanı Yıldırım göreve talip olduğu zaman bunların olabileceğini düşünmüştür, varsaymıştır. Dolayısıyla onların planlamasını yapıyorlardır. Ben bu konuda sıkıntı olacağını düşünmüyorum Fenerbahçe Spor Kulübü'nde. Üstesinden gelecektir. Bir şekilde geliyor zaten kulüplerimiz, biliyorsunuz.
1: Evet, bir şekilde geliyor. Hocam son dönemlerde Fenerbahçe'nin Kante ve Talişka'dan çıkacağı yönünde bazı haberler okumaya başladık. Özellikle sosyal medya üzerinde bazı gazeteci arkadaşlar bununla ilgili haberler yapıyorlar. Sence bu doğru mu olabilir, yoksa neler söylersin? Kante bence ve Talişka.
0: Bence çıkmazlar. Çünkü Kante'den çıkmak için Kante'nin maliyeti çok büyük oldu biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'ye. Talişka'yla da zaten yeni bir sözleşme uzattılar sanıyorum sezon içerisinde.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla o yüzden onun da
1: maaşlarının yüksek olmasından dolayı bir çıkma düşünce anlamında söylüyorum hocam.
0: İmkansız gibi bir şey yani ve Kante faydalı olur Fenerbahçe'ye, Talişka da olur. Çünkü Talişka'dan beklentileri hocalar, Aykut Hoca bunu çok iyi isteyecektir. Çünkü onun kalitesini biliyor, Kante'nin kalitesini biliyor. Dolayısıyla ben Fenerbahçe'nin onlardan çıkacağını sanmıyorum. Kadını tutacaklardır.
1: Kale anlamına baktığımız hocam yaklaşık 6'ya yakın kalecisi var Fenerbahçe'nin. Şu anda da 3 kalecisi de milli takımlarda, milliler.
0: Evet,
1: Livakovic, Mert Müldür ve aynı zamanda Ederson.
0: Fenerbahçe'de ben anlam veremiyorum. Hakikaten bu sosyal medyada çok kirli sevgili Aygün. Yani Ederson, dünya Brezilya, hepimizin hayran olduğu, hepimizin Dünya Kupaları eskiden biliyorsun 70-80'li yıllarda Dünya Kupası olduğu zaman hepimiz Brezilya'ya tutardık değil mi?
1: Doğru.
0: Bizim için futbol ikonlarının olduğu bir kulüptür. Ve o takımın kalecisi Türkiye'de şu an Fenerbahçe'de ve milli takımın kalecisi de Fenerbahçe'de. Dolayısıyla Hırvat milli takımının kalecisi de Fenerbahçe'de. Her ne kadar kiralandıysa da yani 3 tane çok üst düzey kalecim varken bir kaleci söylentisi bana çok tuhaf geliyor. Ben Fenerbahçe'nin Ederson'u tutacağını, kaldı ki bunu Sayın Başkan birkaç defa ifade etti biliyorsun.
1: Evet.
0: Onun motivasyonunu yükseltmemiz lazım. Onun motivasyonunun yükselmesi için de ne gerekiyorsa yapacağız, elimizden geleni dedi ve sanırım bir ön görüşme de yapmışlar. Ederson da kalacağını ifade etmiş.
1: Evet, tabii Dünya Kupası'ndan sonra daha net bir görüşme yapılacak. Sayın Başkan'ın tek tek futbolcularla görüşeceği de konuşuluyor. Ne dersin bununla ilgili? Yani olumlu olabilir mi bu görüşmeler? Çünkü tribünlerin de çok yoğun tepkisi var bazı isimlere.
0: Ya şimdi tribünler deyince o benim kanayan yaram. Şimdi Fenerbahçe'nin bu son 8 yılda ya da toplamda 11 yılda şampiyon olamamasının sebeplerinden birisi de tribünler, biliyor musun sevgili Aygün?
1: Hmm.
0: Yani çok bildiklerini sanıyorlar ama çok az biliyorlar arkadaşlar. Mesela Sayın Başkan Ali Koç'un beynini o kadar rahatsız ettiler ki Aykut Kocaman'la alakalı. 2 ay bekletti Aykut Kocaman'ı Sayın Başkan ve 2 ay sonra hiç yakışık almayan bir şekilde işine son verdi Aykut Hoca'nın. Aykut Kocaman takımda kalsaydı Fenerbahçe'nin en az 2 tane şampiyonluğu vardı. Ben bu Fenerbahçe taraftarının şeyini anlayamıyorum, psikolojisini anlayamıyorum. Kendi değerinin kıymetini bilmeyen bir taraftar grubu var Fenerbahçe'de.
1: Ama o zaman da etkisi altta kalmamaları gerekir hocam, yani sosyal medya ve tribün etkisinde kalmaması gerekir
0: zaten. Sayın Başkan Ali Koç'un en büyük eksiği oydu zaten. Ben her zaman söylüyorum, futbol aklı çok üst düzey olmayabilir ama siz etrafınıza futbol aklı olan insanları toplayarak bu işleri yönetebilirsiniz. Dışarıya kulaklarınızı kapatırsınız, tribünlere siz doğru işler yaptığınız zaman zaten onlar sizi destekleyeceklerdir. Doğru işler de yapmayınca ne oldu? Tribün haklı çıkmaya başladı bu defa.
1: Doğru, doğru.
0: Yani.
1: Hocam, son olarak ekleyeceğiniz, vermek istediğiniz bir mesaj var mı sevgili Tekin Toklu hocam?
0: Evet, tribün demişken buradan değerli Fenerbahçeli taraftarlara şunu söylemek istiyorum. Aykut Kocaman hoca Fenerbahçe için çok kıymetlidir, Türk futbolu için çok kıymetlidir. Futbol severler, bütün çocuklar için de çok kıymetlidir. Çünkü Aykut Hoca sadece bir teknik adam değildir. Duruşuyla ve hitabıyla ağzından çıkan sözler hep bir mesajlar, olumlu mesajlar veren, insanlara bir şeyler öğreten bir futbol insanıdır ve taraftar da şunu iyi bilsin. Sadece Fenerbahçe değil, Türk futbolunun ve Türkiye'deki futbol iklimini en iyi bilen hoca Aykut Hoca hocalardan biridir ve futbol insanıdır Aykut Kocaman. Onun etrafında topyekun birleşirlerse başarı gelecektir diye düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkürler hocam yerimize bağlandığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.
1: Sağ olun. Hoşçakalın. Evet, hattımızda spor yazarı Tekin Tokluca hocamız vardı. Kendisine çok teşekkür ederiz ve bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick başlıyor.

0: Herkese merhaba. Radyo Sporavetri'ye hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün günlerden çarşamba. Mert Elam'la birlikteyiz. Mert hoş geldin.
1: Hoş buldum Ali abi. Sen de hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Fenerbahçe Gornik Zarpze ile eşleşti. Biraz zor söylüyorum.
1: Yani hepimiz gibi. Kolay söyle.
0: Gornik Zarpze.
1: Zarpze.
0: Zarpze. Öyle mi okunuyor acaba?
1: Ben Zarpze diyorum.
0: İlk maç 21 ya da 22 Temmuz'da içeride. Rövanşta bir hafta sonra 28 ya da 29'unda deplasmanda oynanacak Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci eleme turundaki

0: 12 önde olduğu için ikinci oluyor. Rakov'dan da bir puan fazla topluyor. Yani Lech Poznan 60 puan, Gornik 56 puan, diğer ismi garip olan takım 56 puan ve Rakov, isim böyle olacak işte, Rakov güzel, mis.
1: Kısa evet.
0: 55 puanla Polonya ligini tamamlıyor. Şöyle bir kadro değerine baktım. Tahminin var mı?
1: 50.
0: 25 milyon euro.
1: 25.
0: Civarında bir kadroya sahip bu takım. Mütevazi bir takım olarak gözüküyor. 2025 Temmuz'undan beri Slovak bir teknik direktör Gasparik çalıştırıyor takımı. Onu söyleyelim. Kadroya da bakınca kadrodaki en değerli oyuncularının bir Ukraynalı olduğunu görüyorum. Kağıt üzerinde tabii bu. Sol kanat oyuncuları 23 yaşında Klan. Maxim Klan. Ukraynalı bir oyuncu. 23 yaşında bu oyuncu. Bir de 10 numaraları varmış, düzelteyim. O da Çek. O da 5 milyon euro olarak gözüküyor. O da genç bir oyuncu. 2004'lü 22 yaşında Lucas Ambros diye bir genç oyuncuları var. Mütevazi bir takım. Onu söyleyelim. Bakayım şöyle bir de. Performanslar nasıl olmuş son yıllarda? Ona da bakacağım şimdi. Bu takım 2016-2017'de üst lige çıkıyor. Polonya'da. O zamandan beri de üst ligde devam ediyor. Ama üst lige çıkma tarihleri 2016-2017. 4-3-2-10-8-6-6-9 ve ikinci sırada bitiriyorlar. Yani ikinci sırada bitirmeden önceki sezon 9. oluyorlar. Ondan önceki 2 sezon 6. 8. ve 10. Yani bu sezon ciddi bir sıçrama yapmışlar. Ondan önce 2016-2017'de en üst lige çıkmadan önce bir sezon alt ligde mücadele ediyorlar. Onun öncesinde yine bir 6 sezon üst lig var. Ama herhangi bir dereceleri yok. Ondan önce yine bir alt lig görüyorum.
1: Avrupa maceraları herhalde birkaç sene o en başlarda ikinci, üçüncü
0: evet,
1: olduğu
0: yani dönemde. 2019-2020'de vardır Avrupa maceraları. Eğer arada bir kupa almadılarsa.
1: Doğru, bir de kupa ihtimali var.
0: Bakalım şöyle bir.
1: Şey kez, diyebilir miyiz yani?
0: Bir kez Polonya Süper Kupası kazanmışlar. 7 kez Polonya Kupası'nı kazanmışlar. 14 kez de şampiyonlukları gözüküyor ama herhalde bayağı eski şampiyonluklar bunlar.
1: Avrupa kupaları elemelerinde bizimkiler kadar tecrübeleri yok diyebiliriz herhalde Gornik.
0: Yok yok. En son
1: bu yok. İsmail ve şeye göndermeydi Avustralya.
0: En son 87-88 sezonunda ligi kazanmışlar. 80'lerde bayağı iyilermiş ama. Ey maşallah.
1: Senin hatırlaman lazım 80'leri.
0: 85, 86, 87, 88'de üst üste 4 kez kazanmışlar ligi. Ama o zamandan beri tık yok. Polonya kupasını da 2025-2026'da almışlar.
1: Bu sezon.
0: En son bu sezon almışlar. Kupayı almışlar. Ama Şampiyonlar Ligi elemesi olduğu için Avrupa Ligi'ne değil Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorlar. Çünkü iki takım orada hak kazanıyor Polonya Ligi'nde. Yani normal şartlarda Fenerbahçe'nin bu takımı fazla zorlanmadan içeride dışarıda mağlup ederek ya da işte içeride mağlup edip dışarıda berabere kalarak en kötü geçmesi gerekiyor gibi gözüküyor.
1: Yani öyle transfere çok ihtiyaç duyulacak bir karşılaşma, eşleşme
0: değil.
1: Olmaması lazım. Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu bu takımı çok rahat geçebilecek kalitede. Tabii ki transferler erken gelirse ne ala, o kimse hayır demeyecektir ama Fenerbahçe'nin kadro kalitesiyle Gornik arasında dağlar kadar fark var. Yani burada hiç soru işareti bile olmaması lazım. Fenerbahçe'nin burada artık playoff turunu düşünmesi lazım. Tabii ki adım adım gidilecek. Kastettiğim tabii ki o adım adım giderken problem yaşamaması mümkünse Fenerbahçe'nin. Ve yıllardır o süre gelen Şampiyonlar Ligi hasretini de bu sezon bitirmesi için aslında önünde iyi bir fırsat var. İşte yani Sporting'in gelmemesiyle beraber playoff turunda.
0: Şöyle de söyleyeyim, bir başka bilgi daha vereyim. En son 1994-95'te bir UEFA kupasında mücadele etmişler.
1: Hep elemelerde elenmişler o zaman öncesinde. Yani.
0: Evet. Yok zaten hani şey olarak takları yok ligi bitirdikleri pozisyon. Arada kupa şey olmayınca. Çünkü kupada bu sezon kazanmışlar. Ondan önce 1971-72.
1: Ama lige yeni çıktıklarındaki derece

0: öncelerinden birkaçı Avrupa potası gibi değil miydi? Oralara yakın değil miydi? Ben mi yanlış hatırladım?
1: Bakalım tekrar.
0: Orada acaba bir
1: Demek ki orada elendiler.
0: elenmişlerdir. Evet, öyleyse bile elenmişler demek ki. Hani ben doğru hatırlıyorsam bile elenmişler. Demek ki az önce söylediğimde
1: Evet,
0: şakayla
1: lige
0: karışıyor.
1: yarıştıklarında doğru. 2019, 2020, 2018, 2019'da üçüncülük, dördüncülük var. İkincilik var. Orada demek ki ön elemelerde
0: Gitmişler yani.
1: gitmişler. En son 94-95'te şey olmuş. Kupaya katılabilmişler.
0: Yani bu turla ilgili başka bir yorum yapmak mümkün değil yani, ne diyeceğiz Fenerbahçe için? Kazanmaktan başka herhangi bir sonuç kabul görmez yani.
1: Evet, tarihi söyledik. Bu arada Fenerbahçe'de başkan vekili Barış Göktürk HT Spor'a konuşmuş. TFF tarafından açıklanan bir takvim var. Transfer dönemi 22 Haziran'da başlıyor. Herhangi bir gecikme söz konusu değil demiş. Transferlerimiz yetişecek. Biz doğru kadro planlamasıyla Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde ileri taşımak istiyoruz diye eklemiş.
0: Yani zaten transfer 22 Haziran'da resmi olarak başlıyor olabilir. Burada önemli olan kampa yetiştirmek zaten. Hani transferin kamp tarihi neydi Fenerbahçe'nin? 27 mi, 28 mi?
1: Evet, o civar.
0: Hani 22'de değil, 25'te yaparsan da problem değil. Ha, şimdi Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Tanıdık bir rakip. Ali abinin çok sevdiği, telaffuz ederken
1: Aynen ya.
0: çok
1: Başka bir
0: keyif
1: takım
0: aldığı,
1: çıksaydı ya keşke.
0: ne diye telaffuz ediyorum ben?
1: Mitchell'en.
0: Miçülen.
1: Ona
0: İyi.
1: yakın bir şey söylüyorsun.
0: Evet, iyi söyledim.
1: Değil mi?
0: Evet. Miçülen. Danimarka ekibi Miçülen. Beşiktaş'ın rakibi oldu. Geçen kurasa diyoruz ya, mesela kuraçağı diyoruz ya da. Bir dinleyici dedi ki doğrusu kürasa mı dedi. Böyle bir şey telaffuzda
1: Allah.
0: sıkıntılar
1: Doğrudur.
0: oluyor. Doğrudur, ben de
1: Haklıdır.
0: kuraçağı diyorum hala ama Miçülen Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turundaki rakibi oldu. Herhalde gelebilecek takımlar arasında istemeyeceğimiz takımlardan biriydi Miçüler. Ve muhtemel rakipleri de yazılmıştı gün içerisinde. Beşiktaş'ın oradaki güçlü ekiplerden biri geldi.
1: Evet, normal sezonu bu yıl Danimarka'da ikinci sırada bitirdiler. Aarhus'un arkasından 46 puanla. Aarhus 50 puandaydı. Ondan sonra bir şampiyonluk grubu vardı. Orada Aarhus bırakmadı normal sezon liderliğini ve şampiyon olarak tamamladı. Midtjylland de onun arkasında 67-60 puanla ligi ikinci sırada bitirdi. Ve Şampiyonlar Ligi değil, Avrupa Ligi orada öyle çünkü bileti almış oldu. Son 4 maçını şampiyonluk grubunda kazanamamışlar. Ve son 4 karşılaşmada 3 puan alınca Aarhus'ta o bölümde 10 puan toplamış. O 7 puanlık fark oradan çıkmış. Yani aslında son haftalara kafa kafaya gelmişler ama şampiyonluk grubunda istedikleri sonuçları alamayan bir takım görüyoruz.
0: Yalnız sanki Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kurası çekti de Fenerbahçe Avrupa Ligi, Konferans Ligi kurası çekti gibi. Şimdi
1: Evet.
0: piyasa değeri 100 milyon euronun üzerinde gözüküyor.
1: Aynen öyle.
0: Transfermarkt'ta. Yani Santrfor'unda 22 milyon euroluk bir Franculino var. Ve Aral Şimşir var. Bizim
1: Aynen
0: milli
1: öyle.
0: oyuncumuz. Değeri 10 milyon euro gözüküyor. Osorio gözüküyor. 15
1: Bu
0: milyonluk.
1: sezon hatırlayacaksınız, Avrupa Ligi'nde Nottingham'a elenmişlerdi. Hatta Nottingham'ı ilk maçta gittiler, deplasmanda 1-0 yendiler. Ondan sonra kendi sahalarında maçı kaybettiler. 2-1. Maç penaltılara gitti. Penaltılarla elendi Nottingham Forest'te. Çeyrek finalde. Onu da söyleyelim. Bir çeyrek yaptılar yani Avrupa'da.
0: Evet, gördüğüm kadarıyla çok uluslararası bir takım Midtjylland. Hani Güney Korelisi var, Brezilyalısı var, işte Danimarkalısı var, Güney Amerika'dan var, Afrika'dan var, işte Nijerya asıllılar, Çekler, Kongolular.
1: Evet, Avrupa Ligi'nde de grup aşamasını müthiş oynadılar. Onu da söylemek gerekiyor. Lyon ve Aston Villa grup aşamasında 8 maçta 7'şer galibiyet, birer mağlubiyet almışlardı. Midtjylland de onların arkasına gelen 3. takım. 19 puan toplamayı başardılar. 8 maçın tam 6'sını kazandılar Avrupa Ligi'nde lig aşamasında. Ve sadece bir mağlubiyet aldılar. O mağlubiyet Roma deplasmanında geldi. Bir de Bran'la, Norveç takımı Brann'la 3-3'lük bir beraberlikleri var. Yani bayağı Beşiktaş iyi bir takım seçti. Zaten iyi yönetilen bir takım olduğunu biliyoruz. Ve Aral da orada.
0: Beşiktaş'ın da istediği ya da istediği söylenen oyunculardan biri.
1: Evet.
0: Aral Şimşir.
1: Kere bence Aral'ı hemen almak lazım.
0: Ama alırız. Yani bizde para var bizim takımlarda da. Yerine iyi bir parça yine eklerler büyük ihtimalle. Mitchell'e.
1: Tabii onların hazırlıkları vardır.
0: Vardır. Yani burada Fenerbahçe için söylediklerimizin benzerini söyleyemiyoruz Beşiktaş için. Yani bu turu kesin geçmek durumunda falan değil. Hani rakibin gücünü düşünürsen. Tabii ki yine kadro kalitesi olarak Beşiktaş'ın aşağı kalır yanı yok. Daha iyi. Ama daha takım gibi bir takım var karşısında.
1: Bir de hani şey olarak da hani kuzey takımları ondan sonra o tempo, o organizasyon hiç bizim takımlara göre değil. Zor.
0: Bu takımın tabi sezonu başlıyor mu acaba elemeye kadar? Danimarka gerçi bizim gibi değil mi? Bizim gibi başladı bitirdi
1: onlar. Onlar çok uzak değil şeyleri takvimleri.
0: Bize yakın. Bu arada oradan bir dezavantaj oluyor.
1: Aral da takımın en golcüsü değil ha. Onu da unutmayalım. Fran Culino diye bir oyuncuları var. Geçen sezon ligde 16 gol atmış, 3 de asist yapmış. Gineli bir oyuncu. Aral ligde 8 gol 13 asist. Bu Fran Culino 16 gol 3 asist. Bunlar lig performansları. Onu da almak lazım.
0: 22 milyon euro gözüküyor.
1: Frank Culino'yu da alalım. O zaman belki bir şeyimiz olur. Ne dersin?
0: Alalım. Ozorio'yu da alalım. Diğer kanat oyuncusu. Üçünü alırsak bir şey kalmıyor zaten takımda.
1: Kolluk aradır kırdıktan sonra.
0: Şimdiden iki transfer yapmışlar. Yani Afrika'dan iki oyuncu bulmuşlar. Bir tane Iheanacho bulmuşlar.
1: Yapma ya.
0: Bizim Iheanacho'nun acaba kardeşi, kuzeni falan mı?
1: Evet. Onların şöyle söyleyeyim size. Hazırlık karşılaşmaları belli. Hazırlık takvimleri belli olmuş. Ayın 20'sinde ilk hazırlık karşılaşmalarını oynuyorlar. Lillestrøm'le. Tabii kuzey takımları burada İskandinav takımları genelde birbirleriyle maç yapıyor biliyorsunuz. Sonra Malmö'yle oynuyorlar. Ayın 26'sında. 4 Temmuz'da Silkeborg'la oynuyorlar. 11 Temmuz'da Cardiff'le oynuyorlar. Bir Galler takımı ve 17 Temmuz'da da yani eşleşmeden önce Beşiktaş eşleşmesinden önce Odense ile oynuyorlar. Ligleri de 26 Temmuz'da başlıyor. Yani bizden 2 hafta kadar önce Danimarka Ligi başlıyor. Onların da fikstürü bile belli olmuş. Yani Beşiktaş'la oynamadan önce 5 tane hazırlık maçı yapacak. Mitchell'en onu söyleyelim. Beşiktaş'ta benim bildiğim 3 tane var kesin. Ama ondan sonrasını tam bilmiyorum.
0: Lig maçları onların ilk maçtan sonra mı başlıyor?
1: İlk maç şeyden sonra başlıyor. Evet. Beşiktaş'la oynayacak ilk maçtan sonra başlıyor.
0: Sonra arada yani. Aynen. Gerçi ertelenebilir onlarda da.
1: Evet. Orada başlıyor. Evet, Beşiktaş zaten mesajlar da atıyorsunuz. Gene zor bir kura çekti. Fenerbahçe'nin rakibi biraz daha makul, biraz daha uygun gözüküyor. Ama Beşiktaş geçen sene Avrupa Ligi'nde iyi işler yapan, başarılı olan, iyi yönetilen, Mert'in dediği gibi uluslararası iyi oyuncular bulan bir kulüp çekti. Bakalım neler yapacak takımlarımız ikinci eleme turlarında diyelim. 14-17 saatlerimiz, takımlarımızın Avrupa'daki rakipleriyle başladık. İlk resmi maçlarla başladık. Şimdi aramıza gideceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.21 saatlerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki ikinci eleme turundaki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Polonya'dan Gornik'le karşı karşıya gelecek. Beşiktaş da Danimarka'dan Midtjylland'le karşı karşıya gelecek. Temmuz sonunda oynanacak. Daha doğrusu 3. haftasında oynanacak ilk karşılaşmalar. Rövanşlar da hemen bir hafta sonra olacak. Bu arada Mustafa Demirkaya bir hatırlatma yapmış, doğru, onu da ben görmüştüm. Podolski, bu Fenerbahçe'nin eşleştiği kulübün hissedarlarından bir tanesi, orada da kadroda, şeyi görmüşsündür, kupayla taraftarları selamlamıştı bu sene, hatırlıyor musun? Öyle kupayla bir görüntü çıkmıştı, kupayı kazandılar ya. Hı hı. Şimdi Mustafa Demirkaya'nın mesajını okuyunca aklıma geldi. Hı. O görüntü, kupayla bayağı büyük bir statta, bayağı dolu tribünleri, böyle Podolski kupayla selamlamıştı. Hı. Hala da kadroda. Demin dikkat etmedik. Podolski de 41 yaşına gelmiş. Tabii gelecek sezon oynar mı bilmiyorum ama 2026'da burada sözleşmesi bitecek gibi gözüküyor. Ama Lukas Podolski bu takımın kadrosunda olan bir isim.
1: Kendiyle sözleşme görüşmelerine mi başlayacak Podolski'ye bakmak için?
0: Olabilir. Kendine iyi bir zam yapıp ondan sonra yola devam edebilir. O da 2021'den beri oradaymış. 2021'den beri. Geçen sezon 18 karşılaşmada toplam 272 dakika görev almış.
1: Şey o var.
0: Takılıyor.
1: Onun takılıyor. Ben dönercisi, hani döner zinciri var. Onu biliyorum.
0: O da var.
1: O var, bu var. Bir sürü şey daha var belli ki, evet, hayatında. Podolski güzel yaşıyor.
0: Aynen.
1: Hayatı yaşıyor.
0: Podolski iyidir. Podolski'yi severiz.
1: Tabii Galatasaray, eski bir Galatasaraylı olarak onun içinde enteresan bir eşleşme yani olacak.
0: Takım onun gibi gözüküyor. Beşiktaş için konferans ligi daha mantıklı gözüküyor diye bir mesaj gelmiş.
1: Tabii konferans ligi finali Beşiktaş'ın stadında, o yüzden herhalde diyor. Bir de güç dengesi olarak tahminen. Ben şöyle düşünüyorum. Beşiktaş'ın tabii ki rakibi çok zorlu. Midtjylland'le eşleşmek kimse istemez, hele ki bu turda. İkinci eleme turu yani. Çok erken daha Midtjylland'le eşleşmek için. Ama burada her hani kriz bir fırsat mı demek lazım? Buradan da Beşiktaş bir güç devşirebilir eğer işler yolunda giderse İtalyano için. Onun da sonuçta Beşiktaş'taki ilk resmi karşılaşmaları Midtjylland maçları olacak. O da çok mercek altında tutuluyor şu anda. Nasıl oynatacak, nasıl bir anlayış olacak? Eğer buradan bir turla çıkabilirse, bir üst tura çıkabilirse Beşiktaş, İtalyano'da iyi bir kredi kazanır.
0: Tabii.
1: Şu anda kredisi zaten yeni geldiği için yüksek. Ama oldu ya, daha ilk eleme turunda elenmek istemezsin yeni geldiğin bir takımda. Elensen de çok büyük yangın olur mu emin değilim. Yine olur elbette, sonuçta kadro değeri olarak Midtjylland Beşiktaş'ın gerisinde gözüken bir takım. Ama oyun olarak işte Ali abi istatistikleri verdi. Avrupa Ligi'nde çoğu takımı yapamadığını yaptı Midtjylland. Öyle kadro değerine bakıp çok da küçümsememek lazım. Çok büyük yangın olmaz diye düşünüyorum. Ama işte bir de eleyebilirse Beşiktaş, İtalyano sezon başlangıcı için lig açısından da bayağı kredi kazanır.
0: Podolski ile ilgili bir dinleyici kariyerini bitirdi diye mesaj atmış. Açıklama gelmiş miydi, öyle bir şey ben hatırlayamadım ama olabilir.
1: Çok bırakan futbolcu oldu da bilmiyorum.
0: 41 yaşında abi olduğu için olabilir. Yani bu sene olmazsa, zaten geçen yıl aldığı süreleri paylaştık sizle. Yani bu yıl olmazsa normal olur. Sürpriz olmaz. Evet, tablo bu. Şimdi bunu bir tarafa koyalım. Mert, sana sabahtan beri sormak istediğim bir soru var.
1: Sabah niye sormadın?
0: Sabah sormadım çünkü
1: aklıma mı gelmedi?
0: Aklıma gelmedi değil. Gelmedi. Hani başka şeylerden bahsediyordun sen. Programın sonuna doğru aklıma geldi. Hazırsan soruyorum.
1: Tabii.
0: Paraguay maçından korkmalı mıyım?
1: Sen bunu arada söylüyorsun ya, korkuyorsun sen.
0: Çekiniyorsun. Bak, Avustralya maçında hiç korkmuyordum. Avustralya'yı bir şekilde yeneriz falan filan diye böyle rahattım yani o maçtan önce. Ekran başına geçtiğimde de rahattım. Milli takım böyle kötü başladığında da rahattım. İlk 10 dakika 15 dakika, hı-hı, falan bir şey yoktu yani. İlk golü yedikten sonra işimiz çok zorlaştı diye düşündüm. Ama genel olarak o maç öncesi, işte maç başında da rahattım. Şimdi Paraguay maçında pek rahat hissetmiyorum kendimi. Korkmalı mıyım?
1: Korkmalı mısın?
0: Yani cumartesi sabah 8'de Radyo Spor'a bağlandığımızda
1: sen tam Genco abinin şey yaptığı gibi oldun ya.
0: Genco beni bu hale getirdi.
1: O da çok kötü bir senaryo çizmişti ya. En son programda mıydı?
0: Hı?
1: En son programda mıydı? Çok kötü bir senaryo çizdi. Ya şunu hayal ediyorum işte, turnuva bitecek, biz işte şuna kaybettik, buna kaybettik.
0: Evet evet, öyle bir şey söylemişti, hatta onunla ilgili de çok mesaj geldi. Ne diyorsun?
1: Bence korkmalısın mısın? Yani korkabilirsin abi, korkmakta bir sıkıntı yok. Ancelotti geçenlerde söyledi, gördün mü onu? Senden mi bahsettim ben? Genco abiyleyken bahsettim. Ancelotti Fas maçı öncesi basın toplantısında hani korku iyidir diyor. Korkmazsan diyor.
0: Ha, evet doğru.
1: Bir aslanla karşılaştın. Yani bir aslanla karşılaştın, onu kedi zannedersen olmaz diyor. Korkman lazım diyor yani. Korku faydalı bir taraftan, ama tabii sen izleyici olarak çok korkman olur. O tartışıyor. Futbolcular biraz çekinmeli belki. Ama biz o kadar tabii çok korkmamalıyız ya.
0: Nasıl bir maç hayal ediyorsun?
1: Nasıl bir maç hayal ediyorum? Valla kestiremiyorum bizim milli takımı. Nasıl bir maç olacak yani? Paraguay'ın anlayışını az buçuk biliyorum ama onlar da ilk yarıdan 3 gol yediler. Herhalde bu sefer o kadar şey olmaz. Kötü olmazlar ilk yarıda.
0: Daha yani onlar da mutlaka
1: konsantre
0: şimdi
1: olurlar. Biz
0: onlar
1: de öyle
0: da bizim
1: oluruz.
0: Durumumuzdalar.
1: Tabii onlar için de yenildiğin anda işin bayağı zorlaşıyor. Biz yenildiğimiz anda, Amerika puan aldığı anda biz turnuvada eğleniyoruz yani ikinci maç sonunda.
0: Evet, bir de Amerika bizden önce oynuyor.
1: Aynen, orada her şey.
0: Amerika 19 Haziran yani Cuma mı oluyor?
1: Cuma akşamı oynuyor onlar.
0: Cuma akşamı oynuyor. 22'de
1: biz cumartesi sabah 6'da.
0: Evet. Cuma akşamı hani Amerika Avustralya'dan puan alırsa, ki alır gibi gözüküyor, biz Paraguay'a yenildiğimiz anda 3. maç hikaye. Bizim için hiçbir anlamı olmuyor.
1: Hı hı. O yüzden stresim
0: var. Bu beni biraz geriyor bak.
1: Tabii
0: bu olay beni geriyor yani biraz.
1: Çok normal aslında yani dışarıdan baktığında. Stresli olmak normal. O yüzden hani nasıl bir maç olur? Herhalde ilk yarısı biraz gergin geçer. Hata yapmayalım. Aman gol yemeyelim.
0: Bence de.
1: Bulursak bir tane işte şey maçları gibi biraz. Romanya maçı, Kosova maçı. Aslında Avustralya maçı da çok farklı değildi. Yani üçlü bir orta saha, Arda kanat gibi gözüküyor merkezde. Daha defansı önceleyen bir ilk 11. Çok risk almayan bir 11. Rakip ceza sahası çok fazla çoğalamayan, aman kontra yemeyelim deyip belli bir savunma şeyini, standardını korumaya çalışan bir milli takım. Maç yine benzer olur. Yani.
0: Paraguay'da mesela bir puana çok fazla itiraz etmez. Çünkü son karşılaşmada Avustralya önünde, sonuçta onlar da kazanabileceğini düşünerek çıkacak.
1: Evet, bizim işimiz daha zor.
0: Bizim işimiz daha zor, aynen.
1: O yüzden biz beraberliği korumak güzel ama bir galibiyet golünde aramamız gerekiyor.
0: Ama Paraguay yani 60'a 70'e berabere girersek, dengede girersek hiç risk alması gerekmeyecek Paraguay.
1: Evet, bastıran biz oluruz orada tahminen.
0: Peki biz bastırır mıyız?
1: Yine topa sahip oluruz diye düşünüyorum.
0: Ama bence çok risk almayız.
1: Almayız, risk almayız. Yani topa sahip oluruz.
0: Salih Özcan, şey ne derler, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun, bütün orta sahancılarını şeyde görebiliriz. Şaka bir tarafa, ilk maçta yaptı ya işte Salih'le şeyi aldı.
1: Mert'i oyuna aldı.
0: Mert'i oyuna aldı. Kontra yemeyelim diye.
1: İsmail çıkardı ama orada.
0: İsmail çıkardı canım.
1: İsmail'le Salih'i yan yana görmedik. Ama burada da yani o riski alacağını ben de zannetmiyorum. O nasıl bir 11 çıkaracak merak ediyorum. Bugün Ali Kürekli faturayı 3 isme kesti diye bir tweet atmış hesabından. Zeki, Barış Alper, Orkun demiş. Bu tabii yayını dinlemedim. Yayından sadece bir kesit herhalde. Bu 3 oyuncu yedek kulübesine mi gelecek? Öyle anladım ben. Açıkçası hani Orkun veya Barış'tan birini bekliyordum. Ama Zeki mesela orada sürpriz oldu. Zeki eğer yedek başlarsa o sürpriz olur. Bakalım.
0: Evet, Savaş demiş ki abi ben bir aydır yazıyorum Paraguay'ı, sakalımız yok ki demiş. O da demek ki Paraguay için öyle düşünüyor. Türkiye Paraguay karşısında galip gelmeyi bırak, maçı çok farklı kazanmalı.
1: Ha, galip gelmeyi bırak, yenemez bile.
0: Hayır, 4-5-6'ya gitmesi lazım diyor.
1: Niye?
0: Öyle 1-0 2-0 işe yaramaz çünkü rakip Amerika çok güçlü diyor.
1: Ha, 3 puanda kalırız. Averajımızın 3.lük için iyi olması gerektiğini düşünüyor. Anladım.
0: Ali abi Paraguay maçından bence senden çok Genco abi korksun. Ülkeye almayız onu demiş. Genco Genco abinin kehaneti tutacak gibi demiş Esen Yurttan Hüseyin. Tam olarak Genco ne demişti? Ben
1: işte olumsuz bir senaryo
0: yani dinlemediğim yani. İçin programda Genco'yu ağırlıklı olarak tam hatırlayamadım. Avustralya'yı kaybederiz demişti.
1: İşte kötü bir senaryo.
0: O kısmı hatırlıyorum ama ondan sonra ne demişti yani?
1: Eleniyorduk işte grupta.
0: Biri yani. Yazsın lütfen. Genco tam olarak nasıl bir kehanette bulunmuştu? Nostradamus Genco'nun kehaneti nereye doğru gidiyor onu bir merak ettim ben.
1: Ama Genco abinin de hatırladıkları tutmuyor. Kehanetinin tutması da acayip olur yani.
0: Biz yenilirsek neden kesin eleniyoruz demiş Mehmet Ünlü. Biz kaybedersek ve Amerika'ya yenersek 3 puanımız oluyor. Avustralya 9 yaparsa
1: zaten biz şunu söyledik. ABD puan alacak Avustralya'dan.
0: Tabii.
1: O senaryoda biz eleniyoruz. Yoksa ABD Avustralya'dan puan alamazsa tabii ki çıkma şansımız devam edecek Amerika'yı yendiğimiz anda. Ama Amerika burada işte Avustralya'dan en kötü bir puan alır diye düşünürsek kesin eleniyoruz'u söylüyoruz biz. Yoksa dediği gibi bir senaryo da var.
0: Şimdi ne oluyor? Mesela Avustralya bizi yendi. Amerika'dan bir puan aldı. 4 puan da kaldı. Fazlet Paraguay'a kaybetti.
1: Son maç.
0: Biz de 4 puan aldık. Ama genel avarajı değil, ikili avaraja bakıyorlar.
1: Evet.
0: Avustralya bizi yendi ya. Önüm. Avustralya'ya geçme şansımız kalmıyor. Hı-hı. Biz Paraguay'a kaybettik. Paraguay sonraki karşılaşmada Avustralya'ya kaybetti. Hı-hı. Paraguay da 3 puanda bitirdi. Biz de 3 puanda bitirdik. Bizim avarajımız 0. Paraguay'ın -1. Ama biz Paraguay'a kaybettiğimiz için gene ikili avaraja bakıyorlar. Gene eleniyoruz. Hı-hı. Tablo bu yüzden. Olay bu. Genco abi olumsuz konuşunca dediği tutuyor demiş. Evet. Ayrıca Ahmet Tarin ne demiş? Son şampiyon olarak çıkıyorsun. Arjantin'den bahsediyor diyor ve hat-trick yapıyorsun. Messi'den bahsediyor. Ronaldo olmak çok zor demiş. İstanbul'dan Mustafa bu gruptan çıkamayabiliriz demişti. Ben de öyle demiştim ama tam olarak ne demişti? Hatırlayan yok bence.
1: Abi tam olarak nasıl hatırlayalım her şeyi ya? Zor ya. İşte gruptan çıkamıyorduk. Kolay çıkarız diye baktığımız grupta kalıyorduk.
0: İkili avaraj mı genel avaraj mı demiş. İkili
1: normalde
0: avaraj.
1: FIFA'da genel avaraj oluyor ama bu turnuvayla birlikte çok zayıf takımlarda olunca böyle farklı skorlar çıkabileceği düşünerek genel avarajdan vazgeçilip ikili avaraja dönüldü.
0: Abi bence bu kadar korkmaya gerek yok. Türkiye iki maçı da çok rahat kazanacak. Rahat olabilirsiniz demiş. İki maç sonunda tekrardan bu mesajı hatırlatacağım demiş. Böyle işte yüreğimize su serpen güzel bir mesaj atmış. Biz de o zaman araya gidelim. 14-34 saatlerimiz aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.38 saatlerimiz. Şöyle bir mesaj gelmiş. Genco Borun'u sadece Ali Bey değil kimse dinlemiyormuş diye. Yani kimse hatırlayamadı ya Genco ne dediğini. Evet, bu da doğru bir mesaj. Güzel. Doğru söze ne denir ama şaka. Şöyle demiş Genco.
1: Yazmışlar mı?
0: Avustralya mağlubiyet, Paraguay beraber, Amerika mağlubiyet demiş. Dinleyicimize göre.
1: Bir puan.
0: İstanbul'dan Mehmet, Genco 40 yılın başında bir şeyi doğru söylemiş, onu da kimse dinlememiş diye mesaj atmış. Gruptan çıkmak için ikili avaraja bakılıyor, grup sıralaması için normal avaraja mı bakılıyor demiş.
1: Yok.
0: Hayır.
1: Her türlü ikili avaraja bakılıyor.
0: Üçüncü takımların yer aldığı puan durumunda genel avaraja bakılacak.
1: Tabi onlar birbirleri oynayamadıkları için, aynı grupta olmadıkları için orada mecbur genel avaraj bakacak.
0: Evet. İçimden bir ses, grupta 3. maçlar sonunda bizim Amerika'nın ve Avustralya'nın 6 puanının olacağını söylüyor diyor. Bu durumda ya Avustralya Amerika'yı yenecek, Paraguay'a kaybedecek ya da tersi olacak. Biz de ikisini kazanacağız. Neden olmasın? Olabilir.
1: Olur.
0: Evet. Genco abi bunları duysa Amerika'ya iltica başvurusu yapar demiş bir dinleyicimiz. Yok yapmaz, ne yapsın.
1: O alışkın, duymuştur. Duyuyordur böyle.
0: Peki. O zaman şimdi günün transfer haberi. Bernardo Silva.
1: Milli takım kampında transfer görüşmesi mi yaptı Bernardo Silva?
0: Daha önceden de yapıyordu.
1: Sürekli yapıyordu. Kampın en başından beri. O açıdan talihsiz bence. Ben istemezdim ama futbolun gerçeği, yapacak bir şey yok. Bonservisi elinde olan bir oyuncu. Bizde de oldu. Transfer görüşmesi yapan isimler değil mi? Merih. Onlardan biri. Fotoğrafı çıktı Hakan Safi ile. Hakan'la da geçti. Zeki'nin adı geçti. Bilmediğimiz büyük ihtimal oyuncular var transfer görüşmesi yapan. Hani illa resmileşmesine gerek yok. Görüşme yapılıyor. Yapılıyordur. Bir şekilde kulağına gidiyordur. Menajeri yürütüyordur ama oyuncu da haberdar ediliyordur sürekli. Dediğim gibi çok ideal bir şey değil ama futbolun da gerçeği, yani bununla yüzleşmek zorunda takımlar.
0: Ama iyi transfer yaptılar.
1: Real Madrid için tabii olağanüstü bir transfer. Ben hani Mourinho'nun oynattığı oyunun tabii çok keyifli olmadığını düşünüyorum ama Real Madrid fırsatı gelmişken herhalde Bernardo Silva.
0: Tabii tabii.
1: Onu, ama mesela orada da Barcelona da ilgileniyordu. Barcelona acaba yeteri kadar forma şansı bulamayacağını mı düşündü orada? Gerçi Olmo oynuyordu son dönemde. Biraz daha hücuma yönelik. Pedri var. Acaba onunla mı alakalı? Bilemiyorum yani, Barcelona da olabilirdi. Ben Bernardo'yu Barcelona'ya daha çok yakıştırıyorum yani Real Madrid'den ziyade. Ama Real Madrid için de tecrübe takviyesi olarak, yani Kroos ve Modric'ten sonra orta sahada hem teknik kapasitesi yüksek hem tecrübeli bir isim kalmamıştı. Yani Arda vardı ama Arda tecrübesiz. İşte tecrübeli gibi olan Valverde teknik kapasitesi çok yüksek değil. Bernardo ikisini birlikte tek bir vücutta barındıran bir profil. O yüzden ben de çok Real Madrid için iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum ama Bernardo için işte iyi bir transfer oldu mu ona emin değilim. Mourinho'nun takımı seçtiği için.
0: Performanslar nasıl olacak? Belki iyi bir takım olacak Real Madrid kısa süre içerisinde. Belki böyle bir teknik direktöre ihtiyaçları var. Böyle bir profile ihtiyaçları var. Sağda ama iyi bir takım oluşturmaya başladılar. Peki şimdi artık yavaş yavaş son bölüme geliyoruz. Bugün Dünya Kupası'nınla alakalı olarak pek konuşamadık ama bu sabah Avusturya Ürdün'ü 3-1 mağlup etti. Saat 7'de başladı bu karşılaşma ve işte 9'u biraz geçmişti bittiğinde. Avusturya ilk yarıda Şimid'in golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda Ürdün 50'de Olvan'la skoru eşitledi. 76'da Al Arab'ın golü, kendi kalesine attığı golle bir kornerde Avusturya tekrar üstünlüğü aldı ve 90+12'de Arnautovic'in penaltısıyla Avusturya Ürdün'ü beklendiği gibi diyelim mağlup etti ama oyun olarak öyle pek parlak gözükmedi. Sabaha karşı iki maç vardı. Arjantin Messi'nin hat-trick ile Cezayir'i 3-0'la geçti. Norveç'te Haaland'ın 2 gol attığı karşılaşmada Irak'a 4-1 mağlup etmeyi başardı. Ve dün gece Fransa Senegal'i 3-1 mağlup etti. Dün tüm favori takımlar en az 3 gol atarak karşılaşmalarını kazandılar. Tabii Messi'nin, Haaland'ın, Mbappe'nin yine damga vurduğu bir gece oldu. Çeşitli rekorlar kırıldı. O rekorlardan bahsettik. Biraz sonra gene konuşuruz. Ama bugünün programını da ben yine size hatırlatayım. Bugün kupanın favori diyebileceğimiz takımlarından Portekiz ve İngiltere'yi izleyeceğiz arka arkaya. Portekiz saat 20'de Demokratik Kongo ile karşı karşıya gelecek. Demokratik Kongo'nun da eski adı Zaire'ymiş. Bizim çocukluğumuzun Zaire'si.
1: Dünya Kupası'na katılmışlardı onlar.
0: 1974'te katılmışlar. Sonra isim değiştirmişler. Demokratik Kongo olmuşlar. İngiltere'de Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek 23'te. Onu söyleyelim. Onun dışında hangi karşılaşmalar var?
1: Diğerleri onu, çok önemli değil.
0: Diğerleri izlemeseniz de olur.
1: Gana Panama
0: 0-2'de sabaha karşı ve sabah Özbekistan Kolombiya ile karşı karşıya gelecek. Böylece ilk karşılaşmalar da sona erecek.
1: Evet.
0: Dünya Kupası'nda hemen yarın akşam ikinci karşılaşmalar başlayacak. Çekya Güney Afrika'yı ağırlayacak.
1: Üf.
0: Yani.
1: Konferans Ligi.
0: Ve İsviçre, Bosna. Yarın akşam da çok zevkli karşılaşmalar yok.
1: Avrupa Ligi.
0: Açıkçası evet, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ayarında karşılaşmalar var. Mert, düne dönersek sana vereceğim sayılı dakikalarda Messi'yi mi övmek istersin? Yoksa Arjantin milli takımıyla beraber mi Messi'yi övmek istersin?
1: Valla Arjantin milli takımına dair çok övgü şeyi okuyamadım bugün. Maçı izlemedim. Ama Messi söylendi her yerde. Hani ne Emiliano Martinez, ne Lautaro, ne işte Depay. Depay'ın gerçi ilk goldeki dikine hat krampası çok iyi.
0: Evet.
1: Hakkını teslim edelim onun. Burada. Messi üzerinden okunan bir karşılaşma. Zaten Arjantin işin hücum tarafında çok etkili olabildiği bir maç gibi gözükmüyor istatistik olarak. Rakip cezası aslında sadece 12 kez topla buluşabilmişler ama iyi yaptıkları iş işte Messi gibi bir oyuncunun varlığıyla ila ceza sahasına girmeye ihtiyaç duymadan gol bulabilmeleri ve işin savunma kısmında belli bir seviyenin üzerinde yapmış olmaları, isabetli şutu görmeden kalelerinde maçı tamamladılar. Messi için ne konuşuluyordu abi en son Dünya Kupası'ndan sonra? Yaş olmuş artık, işte 35, Dünya Kupası'nı almışsın kariyerinde ilk defa. Hani zirvede mi bırakmak gerekir?
0: Ben söyledim.
1: Bu çok konuşuldu yani. Sen de senin gibi düşünen de çok sayıda insan vardı. Çünkü endişe şuydu. Hani orada artık zirveye çıkmışsın. Yani bunun daha ötesi olamaz. Bundan sonrası illa bir geriye gidiş olur yani. Yaş da çünkü 4 yaş fazla olacaksın. 39 yaş çok fazla. Messi bir sonraki Dünya Kupası'nda takım kötü olabilir. Takım iyi olsa Messi kötü olabilir, sırıtabilir. Hani o kafamızdaki Messi imajına zarar verebilecek bir turnuva olabileceği için acaba oynamasa daha mı iyi deniyordu. Böyle bir endişe vardı. Hani az önce sen Paraguay maçı için korkmalı mıyım diyordun. Messi için korkuyordun büyük ihtimal ama mesela korktuğun başına gelmedi.
0: Gelmedi, çok gelmedi tabii, öyle bir
1: İlk
0: şey söyleyemeyiz.
1: İlk maç özelinde bakacak olursak, hele ki bir de hat-trick yaptı adam. Hani bıraktım şeyi, iyi mi oynar kötü mü oynar. Adam kariyerindeki Dünya Kupası'ndaki ilk hat-trick'ini 39 işte 38 küsür yaşında yaptı. Olacak iş değil. Bir de son iki Dünya Kupası bitti. Gol rakamları da çok yukarı çıktı Messi'nin. Yani 16 golünün 10'u herhalde bu iki Dünya Kupası'na gelmiş oldu Lionel Messi'nin. Olağanüstü bir başlangıç. Onu izlemek gerçekten çok keyifli. Umarız bu performansı sürdürmeye devam eder.
0: Açayım bir parantez. Bir dinleyici Messi'nin görmediği kırmızı kartı es geçmeyin elavi demiş, gülmüş. O pozisyonu izledim ben. Net şekilde kart verilecekse rakip oyuncuya verilmeli.
1: Ha, bacağını Messi'nin tabanına doğru götürdüğü için.
0: Çok teşekkür
1: için.
0: Ederim beni yormadığın ve bu yorumu yaptığın
1: tabii
0: için.
1: Ben de öyle düşünmüştüm.
0: Sen de öyle hissetmedin mi?
1: Tabii aynen, ben de.
0: Hakem orada atlamış bir kartı, net bir atlamış kartı.
1: Şaka bir tarafa ama sarı diyorlar. Hani o sarı verilmesi lazımdı. Hakem kart dahi, hatta faul verdi mi ondan emin değilim, kart dahi vermemiş pozisyonda. Kırmızının da ağır olacağını söylüyorlar. Hani fotoğraf karesine bakınca evet kırmızı. Ama fotoğraf karelerinin aldatıcı olduğu açık. Video evet. İzlerseniz yani buna nasıl kırmızı kart verilmez diyeceğim bir pozisyon değil. Sarılık bir pozisyon diye düşünüyorum ben.
0: Evet, Cezayir bu grupta riskli olabilecek bir takımdı. Risk barındıran bir takımdı ve tabii Arjantin Cezayir'i mağlup edince gruptaki işini de bir anlamda kolayladı. Şimdi Ürdün karşısında Arjantin'in puan kaybetme ihtimali çok düşük. Avusturya maçı var bir de. Hani Avusturya maçında berabere kalsa bile Arjantin grubu lider bitirme ihtimali yüksek. Çünkü mesela Cezayir-Avusturya maçı da öyle Avusturya için, bugün gördüğümüz Avusturya için pek kolay olmayacak gibi.
1: 3 fark 2 fark falan atması averaj olarak dediğin gibi Arjantin'e Avusturya beraberliği yetebilir.
0: Evet, öyle gözüküyor. Arjantin açısından iyi bir başlangıç oldu turnuvaya. Messi 200. kez Arjantin milli takım forması giydi. 6 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk oyuncu oldu. En yaşlı hat-trick yapan oyuncu unvanını aldı Dünya Kupalarında.
1: Ronaldo'nun elinden.
0: Ronaldo'nun elinden doğal olarak.
1: Cristiano.
0: Başka?
1: Başka bir rekoru daha var.
0: Bir rekoru daha var değil mi?
1: Ama aynı rekordan bahsediyor muyuz? Üst üste 5 maçta Dünya Kupalarında gol atan ilk Arjantinli futbolcu
0: Yok,
1: oldu.
0: Yok, o değildi.
1: Benim gördüğüm o. Bu rekor da İki oyuncudaymış. Higuain ve Stabile miydi acaba? Hmm. 4 maç üst üste. Messi de 4 maçtı. Egaleydi. Şimdi onu kırmayı başarmış Lionel Messi.
0: Evet, Messi için rekorlarla dolu müthiş bir gece oldu. Maçtan sonra enteresan bir açıklama yaptı. Çok zor günler geçirmedi son dönemde. Ama futbolla alakalı değilmiş. Herhalde bir şey oldu belli ki. Ailevi bir durum oldu. İlk golden sonra gözyaşlarını tutamayınca sorulmuş. O da böyle açıklamış. Takımla alakalı, futbolla alakalı bir durum değil diyor. Messi. Bir şeyler yaşamış adam. Bir şeyler olmuş.
1: Oluyor herkesin hayatında.
0: Evet, herkesin yani. Hayatında dediğin gibi olabilir. Böyle bir durum var ortada.
1: Peki sen Arjantin milli takımın ısınmaya çıkarkenki görüntüsünü, soyunma odası koridorundan çıkarkenki görüntüsünü, videosunu gördün mü?
0: Görmedim. Nerede görebilirim?
1: Falan bilmiyorum. Sosyal medyada bugün önüme düştü. Messi önde tabii yürüyor. Arkada iki koruması, Paredes ve Depaul en yakın arkadaşları. Onun arkasında diğer oyuncular. Güzel de bir müzik böyle alta döşemişler. Çok şey duruyor. İyi duruyor.
0: Dün akşam mı yoksa, çünkü daha önce öyle bir video var.
1: Ben bugünkü maç için gördüm ama ısınmaya çıkıyor gibi derdi. Maç öncesi.
0: Evet. Messi'nin diğer rekoru da Dünya Kupaları tarihinde Klose ile beraber en çok gol atan
1: egale etti onu tabii.
0: Oyuncu olma rekorunu egale etti. Aynı zamanda biliyorsunuz Dünya Kupalarında en fazla forma giyen oyuncu da Lionel Messi'ydi. Bir şey daha ekledi oraya, bir çentik daha ekledi. 27 karşılaşmada 16 gol attı Dünya Kupalarında. Ronaldo'nun da 19 karşılaşmada 15 golü var. Onun da maç başına gol ortalaması çok yüksek. Ama Mbappe bu konuda son dönemde en iyi olan oyuncu. O da 15. Dünya Kupası maçında dün 13 ve 14. gollerini atmayı başardı. Fransa milli takımı kazandı, aması biraz var Fransa milli takımının. Tempo ile alakalı olarak, gerçi tabii Arjantin ile ilgili de aynı şeyi söylüyoruz. Ama Fransa'da iki tane çok klas pasla iyi oynayan Senegal'i çözmeyi başardı. Ben valla hala paslara takılmış durumdayım. Çok hoşuma gitti verdikleri paslar. Yani çok çok iyi paslardı.
1: Evet, Olise ve Rabiot.
0: Evet.
1: Pasları verdi. Fransa yıllardır aynı. Yani aynı sıkıcılıkta demek lazım herhalde. Oynuyorlar. Deschamps bu konuda eleştiriliyor ama değiştirmedi fikrini. Çünkü sonuçta alıyor adam. Yani bu sıkıcı futbolda belli bir noktaya kadar turnuvalarda geliyor Fransa. O yüzden değiştirmesini gerektirecek bir durum görmüyor. Dün iki yarı felaketti yani Fransa için. Oyuncum dörtlüsünün sadece bir şut çekebilmesi, ki şut hangisiydi onu da aklımda kalmadı benim.
0: İki yarıda çektiği şut mu?
1: Evet.
0: Sen sabah söylediğinde düşündüm onu ve hala ben de hatırlamıyorum.
1: Benim de böyle kafamda canlanmadı. Hani o takımdan beklemiyorsun yani. Rakip de Senegal. Hani rakip tabii ki iyi bir takım. Afrika'nın işte son şeyin finalisti. Hatta şampiyonu. Ama şey şampiyonu diyorum. Tabii şampiyonu bizim şeyimizdi. Böyle bir takıma karşı o performans tabii çok kötü, ama ikinci yarıda ne olduysa Fransa gaza bastı. Yani ikinci yarı galiba baskıda herhalde biraz daha iyilerdi. İyi toplar kaptılar Senegal oyun kurarken. O top kayıplarını çok iyi değerlendiler. Karşı karşıya pozisyonları buldular. Çok daha erken 1-0 öne geçmeliydi yani. Olise ve Mbappe net pozisyonları kaçırdı. Ama üçüncü fırsat geldiğinde Mbappe affetmedi. Maçın ikinci yarısının büyük bölümünde zaten Fransa üstünlüğüyle geçti. Yani tek bir devre oynamak yetti Fransa'ya. Ama iki yarıda da geri düşebilirlerdi. Yani direkten dönen top sekti, Menya'nın ayağına çarptı, avuta gitti, gol alabilirdi. Sarın kaçırdı, net bir pozisyon. Yani orada bir sıfır geriye düşse dönmesi daha zor olurdu.
0: Peki Fransa milli takımını izlerken geriye düşse maçı çevirebilecek bir takım mı? Yoksa hani geriye düştükten sonra bu takım zorlanır der misin? Hangisi olur sence?
1: Bu hücum hattıyla aslında zorlanmamaları lazım. Ama iki yarıdaki oyuna bakınca da bu takım nasıl gol atacak diyorsun yani.
0: Bir anda geliyor ama bu.
1: Ama geliyor işte.
0: Bir koşuyla da asla.
1: Aynen, bunu Deschamps da söylemiş yani. Mbappe bir koşuyla yani. Gerçekten bir basit koşu yani. Yaptığı da ekstra bir şey yok aslında. Bak, basit yani yaptığı şey. Hani küçümsemek için söylemiyorum ama bir çapraz koşu. Rakibinden bir metre daha önde topla buluşmak sana golü yaptı. Yani çok basit aslında futbol bazen.
0: Ve Haaland, o da Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşmada iki gol atmayı başardı. Onunla ilgili de enteresan bir istatistik var. İlk çıktığı turnuvalarda, ilk çıktığı maçlarda Şampiyonlar Ligi, Bundesliga, Avusturya ikişer, üçer gol atıyor. Haaland da Dünya Kupası için de aynı şey oldu. Onu bulabilsem çok güzel olacaktı da bakayım, eğer bulabilirsem onu da söyleyeyim size, o istatistiği de. O da çok hoşuma gitti benim. Haaland'la alakalı olarak. Şimdi Hadi ya bulayım bak. Tam böyle programın sonunda.
1: Nereden buluyorsun?
0: O istatistiği de efendim.
1: Nereden buluyorsun?
0: Heh, buldum. Vallahi buldum. Bundesliga, Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve Dünya Kupası. 4 farklı organizasyonda ilk maçlarında en az 2 gol atmış. Bundesliga'daki ilk maçında Augsburg'a hat-trick yapmış 3 gol. Onu hatırlarsın o görüntüyü. Hatırlıyorsun değil mi o?
1: Görüntü derken?
0: O Haaland girer girmez onu hep vermişlerdir. Bundesliga'da ilk adım atıyor. Hı hı. Ondan sonra Augsburg maçı 3 gol birden atıyor. Onu görmüşsündür.
1: Görmüşsündür de hani.
0: Görmüşsündür. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçı Genk'e karşı oynuyor. 3 gol atıyor. Premier Lig'de ilk maçı West Ham'a karşı oynuyor. 2 gol atıyor. Irak'ta Dünya Kupası ilk maçını oynuyor ve 2 gol atıyor.
1: Haaland'a verin bu takımları atsın. Yapabiliyorsa daha güçlü takımlara karşı yapsın.
0: Ama onun da takımı Norveç. Bir de o var.
1: Tamam. Diğerlerinde de zaten iyi takımlar. Yani normal takımlar da.
0: Evet. Gecenin Haaland istatistiği de buydu. Bu da güzel bir istatistik. Onu da söylemiş olalım.
1: Tam Haaland golü attı ilk golü. Arka direk. Çok aynen. İyi bir koşu, uzanış. İkinci goldeki presi baskısı gayet iyi. Haaland'ın ekmeğini taştan çıkarıyor.
0: Evet. Böylece programın da sonuna gelmiş olduk. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Yarın bir aksilik olmazsa Sabah Spor'unda yine sizlerle birlikte olacağız. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la hat-trick sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
4: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
5: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
6: Tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
8: Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
9: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
10: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın bugünkü konuklarını da paylaşmak istiyorum. Bugün aksilik olmazsa sevgili dinleyenler, ilk bölümde Reşat Yılmaz bizlerle birlikte olacak. Reşat Yılmaz'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Kendisiyle her çarşamba bağlantı yapıyoruz. Güncel transfer gelişmelerini, Dünya Kupası'nı, milli takımımızı ve sizlerden gelen soruları yanıtlayacağız. 12-10 reklamının ardından Reşat Yılmaz bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Bandırma Spor Sportif Direktörü Özgür Çelik bizlerle birlikte olacak. Programımızın ilerleyen bölümünde Özgür Çelik'le birlikte Bandırma Spor sürecini konuşacağız. Bilindiği üzere Bandırma Spor'da dün teknik direktör Mustafa Gürsel'le karşılıklı anlaşarak yollara ayrıldı. Mustafa Hoca'ya teşekkür edildi. Mustafa Hoca'nın da yeni adresi belli oldu. Mustafa Gürsel, Esenler Erokspor'un yeni teknik direktörü oldu. Sevgili dinleyenler, Esenler Erokspor teknik direktörlük görevi için Mustafa Gürsel'le anlaşma sağladı. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Önemli bir transfer gelişmesi var sevgili dinleyenler. Manchester City'den ayrıldı bilindiği üzere Bernardo Silva. Yeni takımı belli oldu. Bernardo Silva Real Madrid'in oyuncusu oldu. Real Madrid Bernardo Silva ile anlaştı. İsmi daha önce ülkemizden Galatasaray'la danılmıştı. Ülkemiz takımlarından Galatasaray'la danılmıştı. Bilindiği üzere Real Madrid'de bir teknik direktör değişimi var. Teknik direktör değişimi yaşandı. Jose Mourinho ile anlaşma sağlandı. Jose Mourinho'nun ilk transferi sevgili Radyo Spor dinleyenleri Bernardo Silva oldu. Bunu da söyleyelim. Daha öncesinde özür diliyorum, Cucurella ile de anlaşma sağlandı. Savunmaya takviye geldi. Mourinho yönetiminde transfer çalışmalarını sürdürüyor Real Madrid. Bence 2026-2027 sezonunun da en ilginç olayı tekrardan Mourinho'nun Real Madrid'e dönmesi oldu. İlk haberler gündeme geldiğinde ben inanamamıştım. Dış basında yer almıştı. Fakat Mourinho tekrardan Real Madrid'e gitti. Real Madrid dönemini düşündüğümüzde Mourinho'nun Türkiye bir döneminden bağımsız başarılı geçtiğini düşünüyorum. Fakat teknik direktörleri değerlendirirken elindeki mevcut kadroyla da değerlendirmek lazım. Çünkü beğendiğim bir söz var. Bazı yıldız oyuncular teknik direktörleri yıldız yapar. Bazı teknik direktörler sıradan oyuncuları yıldız yapar. Nitekim de Mourinho'yla ilk dönemini hatırladığımızda Real Madrid'de, Mourinho'nun ilk dönemini hatırladığımızda mevcut kadrosunda çok önemli yıldızlar vardı. Fakat yine de Zidane'ı hiç kimse geçemedi. Zinedine Zidane Real Madrid'de bir tarihi başarıya imza attı. 3 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazanan teknik direktör oldu. Real Madrid'le birlikte bu başarıyı elde etti. Bunu da paylaşmış olalım. Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün yapılacak sevgili dinleyenler. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri bugün belli olacak. Kura çekimiyle ilgili de yöneticiler konuştuğunda, kura çekimiyle ilgili güncel gelişmeler yaşandığında programımızda bulabilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri bugün belli oluyor. Bugün Avrupa Liglerinde kura çekimi heyecanı var. Bunun da altını çizmiş olalım. Sizlerden gelen mesajlar var. Bu mesajları da cevaplayacağım. Özellikle de Reşat Yılmaz Hoca ile birlikte soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Radyo Spor WhatsApp hattını paylaşalım. 0538-052-1487 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Saatlerimiz 12.10. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuğumuz Reşat Yılmaz olacak. Reşat Yılmaz'la birlikte her çarşamba olduğu için, her çarşamba olduğu gibi bugün de değerlendireceğiz. Reşat Yılmaz bizlerle birlikte olacak. Sevgili dinleyenler, Reşat Yılmaz'la birlikte soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Dünya Kupası'nı, transfer gelişmelerini ve milli takım konuşacağız. Bunu da paylaşmış olalım. Birazdan Reşat Yılmaz bizlerle birlikte olacak sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Birazdan hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler Reşat Yılmaz olacak. Reşat Yılmaz bizlerden telefon bekliyor. Batıkan arayabilirsin. Sizler de mesajlarınızı iletebilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487 0538 052 1487 sevgili dinleyenler. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba sevgili Salim. Hayırlı yayınlar. Herkese hayırlı günler. Çok şükür iyiyim. Sen de iyisindir umarım.
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim hocam. Hocam, Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Biraz ülkece saat diliminden dolayı bunun zorluğunu yaşıyoruz ama dün yani keyif aldık gibi hocam dünkü maçlardan. Ne dersiniz?
1: Bence de. Bence de. Ben özellikle Arjantin maçından keyif aldım yani. Messi'nin hat-trick yapması, böyle bir oyuncunun. Onu izlemek başka bir keyif be Salim. Messi. Yani anormal bir oyuncu yani.
0: Hocam ama hat-trick yaptı. Evet. Rekora egale etti. Bunu da söyleyelim. Yani şu an ben baktığımda da yeryüzünün en yetenekli oyuncusu diyebiliriz hocam an itibariyle.
1: Aynen aynen. Yani gelmiş geçmiş yani 38 yaşında hala Dünya Kupası'nda hat-trick yapabiliyor. Yani eskiden 30 yaşına geldin futbol bırak derlerdi Türkiye'de. Şimdi Türk ülkemizde de artık yaşlı oyuncular oynuyor. Belli yaşlara kadar. Futbolcuların oynama süresi uzadı. Ya bu yaşta 38 yaşında hala dömen ediyor Dünya Kupası'nda.
0: Evet. Peki hocam, hemen size şunu sormak istiyorum isterseniz. Alo. Efendim? Milli takımımızla başlayalım. Milli takımımızın da çok önemli bir maçı var. Dün basın toplantısında Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın soruları yanıtladı. Önemli açıklamalarda bulundu her iki oyuncu da. İkinci maçımızda rakibimiz Paraguay, sonrasında da ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağız. Bu noktada hocam yorumunuz nedir? İlk maçımızı kaybettik. Gruptan çıkma şansımız devam ediyor.
1: Tabii kötü başladık. Bunları var. Yani geçen yılda, geçen Dünya Kupası'nda da işte Arjantin örneği Arabistan'a mağlup oldu. Öyle başladı Dünya Kupası. Ama gitti Dünya Şampiyonu oldu. Yani bunlar futbolda var. Yalnız şu var. Yani inanılmaz bir oyuncular üzerinde bir eleştiri yapıyoruz. Ya. Acayip yani bıyıktan, sakaldan, saçtan, tut da her şeye kadar inanılmaz yani bir eleştiri yapıyoruz. Her şey çek. Videoları, YouTube kanalındaki videoları bile artık eleştiri olduk. Yani çok eleştiri yapıyoruz. Tam yenildik. Evet, yenmemiz lazımdı Avustralya'yı. İşte görüyorsunuz, İspanya gibi bir favori takım takılabiliyor. Bunlar var futbolun içerisinde. Ama toparlanmak lazım. İyi bir milli takımımız var. Tabii ki bu Avustralya maçında Montella'nın özellikle oyuncu değişikleri, tercihleri demiyorum. Oyuncu değişiklerindeki tercihlerinden bahsediyorum. Kombiden bahsetmiyorum. Onlar çok eleştirildi. Haklı olarak eleştirildi bence de. Yani büyük hatalar yaptı bence. Yani oyun içerisinde izlerken Avustralya maçını ya dedim ki bir ara. Yani Kerem kaybolup gidiyor stoperlerin arasında. Barış çok etkisi. Ya bir acaba yer değiştirir mi onları dedim yani şöyle bir ilk yarı. Yani bir 10 dakika değiştirmez misin ya? Kerem ki sol önde oynayan bir oyuncu oynayabiliyor. Genelde orada oynuyor. Zaman zaman Barış santrafor oynuyor. Onları bile değiştirmedi yani. O kadar yardımcısı var, bir şeyi var. Yani giren oyunculara bakıyorsun. Yani gole ihtiyacın var. 85'te Deniz'i alıyorsun. Yani saçma sapan işler yaptı Montella. Çok övülüyor ya bahsettik Montella'dan ama bu karşılaşmada o da çok formsuzdu. Baskın oynadık mı oynadık ama pozisyon bulamadık. Eredi gitti yani iyi hesaplama yapmamışlar ya iyi analiz yapmamışlar. Böyle kapanan bir takıma karşı işte İspanya'da zorlandı. Zorlanan takımda Brezilya mesela Fas maçı Fas zayıf takım değil ama zorlanıyor yani takımlar kapanan takımlara karşı. Dolayısıyla milli takımımızda Montella iyi analiz etmesi lazımdı Avustralya maçını. Ona göre bir oyun anlayışıyla oynaması lazımdı. Oyuna giren oyuncuları da daha doğru tercihlerle oyuna sokmalı diye düşünüyorum. Dolayısıyla tabii o maç geçti. İnanılmaz bir baskı oluştu. Gerçek oyuncular üzerinde, teknik direktör üzerinde. Çünkü ülke olarak hepimiz bir şok yaşadık. Ama çabuk kurtulmak lazım. 2002'de de Dünya Kupası'nda da kötü başlamıştık. Ama nihayetinde dünya üçüncüsü olduk. Yani bu karşılaşma iyi hazırlanacaklarını tahmin ediyorum. Yani bu karşılaşmaya doğru bir ülke olacağız. Ve maçın başından sonuna kadar full konsantrasyonla oynamamız gereken bir karşılaşma. Paraguay'da. Yani Paraguay dediğimiz takım elemelerde Brezilya, Arjantin'i, Kolombiya yenmiş bir takım yani. Dolayısıyla boş bir takım değil. Belki Amerika karşılaşmasında beklenen futbollarını ortaya koyamadılar. Farklı mağlup oldular ama yaban atılacak bir takım değil. Yani şapka alınmaması gereken bir rakip. Ona göre çok iyi hazırlanmamız lazım. Oyuncuları iyi motive etmesi lazım Montella ve ekibinin. Dolayısıyla bu karşılaşmayı kazanmamız lazım yani.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Reşat Yılmaz, sohbetimiz devam ediyor. Peki Reşat Hocam, hemen şunu da sormak istiyorum size. Yani Avustralya maçında düşünelim, oyuncu değişiklikleri yani net bir şekilde hatalıydı.
1: Tabii.

0: oynamadı bile yani oyunu. Enteresan.
1: Hocam maç. Gelen sorular var. İsterseniz bu soruları da cevaplayalım.
0: Tabii ki.
1: Hüseyin Mecit hem size hem bana hem de Batıkan'a selamlarını iletmiş. Teşekkür ediyorum. Selamlar, iyi yayınlar. Galatasaray Okan Buruk hocamız aslında 10+4 iyi neden hocamıza 21 yaş altına çören vermiyor Eyüp Aydın. Gökdeniz Gürbüz piyasada yoklar. Can Armando yeterince forma şansı bulamadı. Galatasaray yaşlanıyor. Hocamız hazır futbolcu istiyor. Allah nasip ederse transferlerde neyin ne olacağını göreceğiz. Avrupa için ve bilhassa çok çok önemli genç oyuncular. Reşat Yılmaz hocama sevgiler, saygılar, keyifli yayınlar dilerim. Bu konuyla ilgili düşüncesi nedir demiş Derfin Yunus Tane.
0: Yani özetini bir çıkartır mısın?
1: Özeti şu: Galatasaray için aslında Türk futbolu için 10+4 kuralı iyi diyor. Özeti şu hocam: 10+4 kuralında ısrar edilmeli diyor. Okan hocamız hazır oyuncu istiyor. Türk futbolu için, Avrupa'daki başarı için genç oyunculara şans verilmesi gerektiğini düşünüyor Derfin Yunus Tane. Hazır oyuncunun nasıl çıkacağı belli değil diyor. Nasıl performans göstereceği belli değil diyor. Doğru bir bakış açısı aslında.
0: Ya doğru düşünüyor. Doğru düşünüyor da futbolun gerçekleri var. Yani burada kurallar tabii ki önemli ama biz özellikle genç oyuncu yetiştirmekte, çıkartmakta çok zorlanıyoruz. Bunun için çok eksiğimiz var. Tesislerinden tut da antrenörlerden tut da ekonomiden tut, yani altyapılar, hiçbir şeyimiz doğru değil ki Salim ya.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yabancı kuralına, yani ben çok takılmıyorum ya yabancı kuralına. Bizim önemli olan oyuncu yetiştirmemiz, oyuncu çıkartmamız. Zaten Yunus Tane abimizin söylediği gibi genç oyunculara şans verebilmek çok önemli. Oynatabilmek çok önemli. Dolayısıyla bunları biz yapamıyoruz. Burada eksik kalıyoruz. Hazır oyuncu. Yani ben bir şeye karşıyım. Belli yaşlara gelmiş önemli oyunculara anormal büyük rakamlar verilmez. Ya. Yazık, günah yani. O paralara yazık. Bunu maalesef ki yapıyoruz. Ve bu kuraldan dolayı da özellikle şu Anadolu kulüplerine de bir bak. Yani üç büyüklerimizde de var da Anadolu kulüplerimizde de bak. Yedek kulübesine bir bakıyorsun. Abi, kaç tane yabancı oyuncu? Yani bu kadar da olmaz ki. Yani illaki 10+4, 14 her neyse yani doldurmak zorunda değilsin ya. Yabancıyla doldurmak zorunda değilsin yani. Ama sen de biliyorsun ki özellikle kulüplerde, özellikle Anadolu kulüplerinde işini yapan menajerleri tenzih ediyorum ama işte menajerler, yöneticiler, birçok insan bu transferlerden nemalanıyor yani. Ne yazık ki. O yüzden de sanki almak zorundaymış gibi bütün kontenjanı doldurmaya çalışıyor Anadolu kulüpleri. Halbuki genç oyunculara yatırım yapsanız, genç oyuncuları çıkarmaya uğraşsanız. Yani tabii ki yabancı oyuncu alınacak, alınmalı. Ama takip edip böyle işte Göztepe'nin yaptığı gibi mesela, Göztepe bu işleri iyi yapıyor. İşte Trabzonspor mesela bakıyorsun yapmaya başladı bu işleri Fatih Tekke'den sonra. Yani geleceğe olan oyuncular bulup çıkartmak lazım, ortaya koymak lazım. Yoksa yani rakamlarla yaşayamaz ya. Anadolu kulüplerinin yaşaması mümkün değil.
1: Hocam, yani belki tepkide görebilirim ama ben yabancı sınırlamasına karşıyım. Yabancının serbest olması gerektiğini düşünüyorum. Futbolcunun hocam yerlisi yabancısı olmaz. İyi performans gösteren ve kötü performans gösteren olur. Düşüncem bu. Yani
0: bence de, Türkiye'de
1: yani ülkemizde eğer futbolcu yetiştirmek istiyorsak altyapıya önem vermemiz lazım. Altyapının da en önemli unsurlarından birisi liyakat sahibi antrenörler, güzel tesisler. Yani ben bakıyorum mesela futbol okulları halı sahalarda çalışmalarını yapıyor. Sizin futbol oynadığınız dönemdeki gibi yetenekli oyuncular yetişmiyor. Sebebi ise tamamıyla suni çim, halı sahalarda yapılan antrenman. Bu noktada yani futbolu güzelleştirmemiz gerekiyor. Böyle şekle değil, öze inmemiz gerekiyor. Ülkemizde çok güzel stadyumlar var. Çok çok güzel stadyumlar var. Yani bu konuda devlet desteği yadsınamaz. Ancak oynanan futbol kalitesiz. Stadyumlara insanlar gitmiyor. Kaotik ortam var. Yani bence biz bunları düzeltmeliyiz hocam.

0: 10 artı 4 olmuş, 10 artı 6 olmuş. Yani bir örnek verebilir miyim yani tezimi temellendirmek için hocam?
1: Evet.
0: Fatih Terim hocanın bence Türk futbolunda yapmış olduğu en büyük işlerden birisi. Tabii çok önemli başarılara imza attı ama yabancı kuralını serbest yapmaktı. Hatırlarsın o dönem hatta o kural yabancı serbestliği değil yerli serbestliğiydi. Burada bir tercihtir. Kulüpleri yani kulüplerin tercihi. Kulüpler Göztepe gibi bir modeli tercih edebilirler. Trabzonspor'un bu sezonki modelini tercih edebilirler. Bu tamamıyla anlayışı değiştirmekten geçiyor. Belli bir kural dahilinde siz bunları kısıtlayabilirsiniz ama olmuyor. Buyurun hocam lütfen düşüncelerinizi dile getirin. Yani hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Yabancı kuralı 10 artı 4 oldu. 10 artı 6 olacak. 10 artı 2 olacak. 12 artı 2 olacak. Yani hep gündem değiştirme çabaları. Yani öze inmek lazım hocam. Haksız mıyım?
1: Ya aynı şeyleri konuşuyoruz işte, benim söylediklerimi sen de
0: Evet.
1: destekledin. Aynı şeyler yani. Biz milyon dolarları, euroları yaşlı bir zamanlar isim yapmış oyunculara vermektense yani
0: Evet.
1: bu yatırımları ülkemize yapsak, yani ülkemize yapsak, altyapımıza yapsak, tesisleşmeye yapsak, genç oyunculara yapsak yatırımları daha doğru olmaz mı? Ama
0: Kesinlikle.
1: yani doğru yolu aslında herkes biliyor ama işlerine gelmiyor. Salih, işlerine gelmiyor. Yani şu Anadolu kulüplerinden bu kadar oyuncu alıyorlar. Yedek kulübesinde kaç tane oyuncu yedek kulübesinde oturuyor yani. Bunlardan hep nemalanan insanlar var yani. Bunlar
0: Ne?
1: gerçeği biliyorlar ama gerçeği uygulamıyorlar, yapmıyorlar yani. Yapamıyorlar. İşlerine gelmiyor çünkü o
0: Hocam
1: durum.
0: milli takımımızın dün iki oyuncusu Samet ve Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. Açıklamaları dinlediniz mi hocam?
1: Dinledim.
0: Yani orada Samet Akaydın çok önemli bir cümle söyledi. Korkudan bir şey yapmaya çekiniyoruz. Hatta kameralar açıkken antrenmanda put gibi duruyorum dedi. Yani yaşanan süreçte sosyal medyayı takip ediyorsunuz. Dinleyenlerimiz de takip ediyor. Dünya Kupası'na giderken oyuncularımızla ilgili olumlu eleştiriler yapıldı. Fakat Avustralya maçından sonra net bir şekilde Hakan Çalhanoğlu ile ilgili ciddi iddialar gündeme geldi. Merih'in bıyığı eleştirildi. Eren Elmalı ve Barış Yılmaz'ın, Barış Alper Yılmaz'ın saç şekli eleştirildi. Yani burada zihniyeti de konuşmak lazım hocam. Ne yazık ki biz toplum olarak olumlu ve olumsuz durumlarda direkt manipülasyona açığız. Ve ne yazık ki gözlemliyorum. Yani biz basın mensupları da iyi insanları tenzih ediyorum. Lütfen kusura bakmasınlar ama bir zihniyet var, değişmeyen bir zihniyet. Yağmur nerede yağarsa tarla oraya sürülüyor. Katılır mısınız?
1: %100 katılırım. Niye katılmayayım? Yani Samet'in açıklamalarından ya hakikaten yani hiç hoş şeyler değildi yani. Bir mağlubiyetten dolayı oyuncuların saçıyla, bıyığıyla ya mesela dinliyorum. Ahmet Çakar çıkmış diyor ki işte Hakan Çalhanoğlu
0: Herkes
1: ikinci.
0: Hakan Çalhanoğlu'ndan Ahmet Hoca ile hukukum da vardır, muhabbetim de vardır. Fakat
1: Ya böyle bir şey olur mu ya? Yani
0: yani bir
1: kimse şey.
0: insan bir insandan neden nefret etsin ki? Yani
1: Ya böyle bir şey olabilir
0: nefret
1: mi ya?
0: söyleme bu kadar basite indirgenmemeli.
1: Ya
0: Yani
1: takımın kaptanı dünya çapında bir yıldız oyuncu ve işte görüyorum sosyal medyadan takip ediyorum. İyi bir aile babası ve arkadaşlıklarını görüyorsun. Hepimiz görüyoruz sosyal medyadan. Yani böyle bir oyuncuya işte yok takımı karıştırıyor, yok mantelleye iş koyuyor, yok işte kimse sevmiyor. Yani
0: nefret
1: bunlar
0: ediyor
1: çok
0: dedi
1: ayıp
0: hocam.
1: şeyler ya.
0: Direkt net
1: Çok
0: bir
1: ayıp
0: şekilde
1: şeyler.
0: nefret ediyor dedi Ahmet hocam.
1: Yani
0: Hocam
1: ayıp
0: nefret
1: şeyler
0: kelimesi bu
1: bile yani.
0: kadar
1: Çok ayıp
0: hafif
1: şeyler.
0: bir kelime değil ki. Sen Reşat Yılmaz olarak sen birinden nasıl nefret edersin? Kıstasın nedir?
1: Ya niye nefret edeyim abicim yani
0: Hocam nefret
1: sporculuğu
0: edebilmek için neler
1: varsa bir şey
0: yapılması gerekli
1: varsa
0: biliyor musun hocam? Bir insandan nefret edebilmen için toplum realitesinde Reşat Yılmaz'ı, Salim Manav'ı, dinleyenlerimizi düşündüğümüz zaman şu oluşumların olması lazım. Ekmeğinle oynaması lazım. Reşat Yılmaz'ın birisi ekmeğiyle oynadığı zaman sevmeyebilir. Salim de sevmeyebilir. Özür diliyorum amiyane tabirle namusuna göz dikmesi lazım bir kişinin. Ve en önemlisi vatanına ihanet etmesi lazım.

0: Nefret edebilme kriterleri benim gözümde budur. Yani ya çok ağır söylemler bunlar. Ve sizin orada bu söylemlerde bulunduğunuz kişi milli takımın kaptanı, bizim ülkemizi temsil ediyor. Yani gelinen noktada şaşırıyorum hocam.
1: Yani Hakan Çalhanoğlu çıkmış, o sakatlığın arkasından işte Inter'in son maçlarında da oynamadı. Evet. Hatta hazırlık maçında da az bir süre aldı. Ve buna rağmen çıkmış, o tempoyu gösterebilmiş. Olmadı. Baskın oynadık. Evet, onlar kapandı. Biz hep hücum, yani eksiklerimiz vardı. Daha hızlı top çevirmemiz lazımdı. Daha böyle kenarlardan iyi gelmemiz lazımdı. Yapamadık. Olmadı. Ama bunun üzerine tutup da işte bu tip spekülasyonlar çok çirkin, hoş değil yani. Yok işte takımı karıştırıyor, yok kadro yaptırıyor, yok oyuncular nefret ediyor, sevmiyor. Yani ayıp böyle şeyler ya. Yani geçmiş yıllar da bu çok oldu. Ama iyi bir topluluk olduğunu düşünüyorum ilk takımımızın. Hatalar oldu mu, hatalar oldu. Montella'nın yaptığı büyük hatalar vardı. Oyuncu değişikliklerinde özellikle. Daha iyi analiz etmesi lazımdır rakibi. Evet, oyuncular daha önemli performanslar göstermeleri lazımdı. Yani şimdi Arda Güler'i eleştiriyoruz mesela. Ben maçı izliyorum. Maçı izlediğimde bir özetini açın izleyin. Yani hep tehlike yaratan Arda olmuş. Şut atan Arda olmuş. Ara pası veren Arda olmuş. Sorumluluk almış. Yani hep yoklamış. Olmamış. Yani yapamadı. Tamam, eyvallah, ama sorumluluk aldı çocuk yani. Bir yerden yere vurulması çok doğru bir şey değil yani. Oyuncuların saçıyla, bıyığıyla yani bu tip eleştiriler, kötü oynadı diyebilirsin. Mesela Melih Demiral oynamaması lazım. Bence Ozan Kabak'ın oynaması lazım. Orta saha bölgesinde mesela Hakan'ın yanında İsmail ya da Orkun Kökçü, önde Arda 10 numara pozisyonunda oynaması lazım. Dolayısıyla buralara da eleştiri yapabilirsin. İşte Kerem hiçbir şey oynamadı. Orada kaldı yani çocuk. 5 kişinin arasında kaldı, ufacık boyuyla kaldı. Bir şey yapamadı. Yani sadece Kerem'i suçlamak çok doğru bir yaklaşım değil. Eleştirebilirsin. Ama yani çok ağır ifadeler kullanılıyor sosyal medyada. Hiç hoş değil. Bu takım bizim takımımız. Milli takımımız. Ben de nasip etti Allah, ben de o milli formayı giyme şerefine, onuruna eriştim. Ama bu bizim hepimizin takımı. Bir maç kaybedebilirsin. Bunlar var. Belki gruptan çıkamayabilirsin. Ama daha birinci maç biter bitmez. Yani bu kadar ağır eleştiriler. Ağır eleştiriler. Hiç hoş değil sevgili Salih.
0: Kesinlikle hocam aynı fikirdeyim. Yani olmaması gereken bir durum hocam.
1: Yani bir de bir oyuncuyu hedef göstermek yani. Ya bunu ne diye yapar ya? Bir yorumcu ne diye yapar ki bunu, bir oyuncuyu hedef gösterir? Ya onlarla beraber kampta mı, onlarla beraber mi yaşıyor? Ne oluyor da yani? Ha, dikkat çekmek için yapıyor bunu. Aykırı yorumlar yapalım ki reyting yapsın. Yani ama o oyuncunun ruh halini hiç düşünmüyor. Yansımasını düşünmüyor. Ailesini düşünmüyor. Geleceğini düşünmüyor. Yani maalesef yani ülkemizde artık klasikleşti bu eleştiriler.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Reşat Yılmaz, sohbetimiz devam ediyor. Reşit hocam, çok kısa bir aramız var. Aranın ardından devam edelim. Çok mesajlar var. Bunu da söyleyeyim hocam. Çok mesajlar var. Bunları da okuruz dönüşte.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Gelen mesajlar var, bunları da cevaplayacağım. Dinleyenimiz yazmış hocam, ismini de hemen bakıyorum ismine. Deniz Bey yazmış. Hemen kontrol ediyorum. Salim Bey, Allah izin verirse cumartesi sabah namazından sonra hepimiz sokaklardayız. Kimse moralini bozmasın diyor. Derfin Yunus Dane yazmış. Mükemmel sohbet oluyor. Hocam, İstanbul'a yolun düşerse muhakkak Salim Manav'la beraber görüşelim diye düşünüyorum. Allah nasip ederse inşallah. Hocam, İstanbul'a bekleniyorsun demiş. Var mı hocam böyle bir plan, İstanbul'a gelme gibi?
1: Şu ara yok. Şu ara İstanbul seyahatim yok.
0: Evet, İstanbul'a gelirseniz hocam, zaten kapımız her zaman açık. Derfin Yunus Nane'de yazmış.
1: Teşekkür ederim.

0: Yazmış. Hemen ismini de paylaşalım. Kontrol ediyorum. Abdullah Bey yazmış. Selamlar, iyi yayınlar. Pasolik olduğu müddetçe statlar dolmaz. Konya'dan Abdullah Bey yazmış bizlere. Hemen kontrol ediyorum.
1: Tribünler etkiledi.
0: Merhabalar, ben Erkan. Sizlere selamlarımı sunuyorum. Pasolik uygulaması seyirci azalmasında önemli bir etken. Seyircilere maç seyrettirmek kolaylaştırılmalı. Bir de millet geçim derdinde bir maça gitmek ailece çok masraflı demiş. Gerçekten doğru. Ne yazık ki.
1: Belki,
0: kulüplerin de burada bilet noktasında hocam biraz indirime gitmeleri gerekiyor.
1: Ama Salim, yani Süper Lig'de yani üç büyükler, dört büyükler, onların dışında yani biletler öyle çok pahalı olduğunu düşünmüyorum. Özellikle alt liglerde mesela Tepe 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig yani çok çok ucuz.
0: Evet. Hocam ama hemen kontrol edelim.
1: Yani.
0: Günaydın Salim, iyi yayınlar. Nasılsın? Mehmet ben. Ames Spor taraftarıyım. Transferde var mı bilgin? Ames Spor hocası hakkında ne düşünüyorsunuz? Saygılar demiş Mehmet Bey. Bir de Serkan Reçber niye ayrıldı? Kendi mi gitti? Demiş. Kendi ya ayrıldı. Fikir ayrıldığı sebebiyle ayrıldığını açıkladı.
1: Yani 8 günde anlaştığı kulüpten ayrıldı yani. Çok enteresan. Serkan Reçber gerçekten de bir değerdir yani futbolu için. Ama böyle bir karar belki kendi projesini uygulatmakta zorlandığını düşünüyorum ben Ahmet yöneticilerine. O yüzden ayrıldığını düşünüyorum.
0: Hocam bir mesaj var, okumak istiyorum. Metin Bey yazmış. Merhaba, iyi yayınlar. Dediğiniz gibi eğer yabancıyı sınırsız yaparsak İlk 2 senede bütün piyasa yabancılaşır ve yerli oyuncular, yerliler der ki kendi kendine, ben 1 milyon 2 milyon eurolar istemeyeyim, bana 100 bin eurolar yeter, 200 bin eurolar yeter demeye başlayacaktır. Böylelikle iyi Türk futbolcuları da ayırt edebilmiş olacağız, hem de çok yüksek para vermemiş olacağız. Böylelikle menajer oyuncularından kurtulmuş olacağız, ne mal alan insanlardan kurtulmuş olacağız demiş. Farklı bir bakış açısı. Katılır mısınız?
1: Katılırım, vallahi katılırım.
0: Yine bir mesaj var. Selamlar, iyi yayınlar. Hocama sorar mısın Salim? Birincilikte Süper Lig'e bu sene kim çıkar? İyi yayınlar demiş İbrahim Bey. Fatih Karagümrük taraftarı İbrahim Bey. Düşünceniz nedir hocam birincilikle alakalı?
1: Ama şimdiden onu söylemek güç. Çünkü daha teknik direktörü belli olmayan kulüpler var. Transfer ciddi anlamda 3-5 kulübün dışında transferler ne durumda görmedik, bilmiyoruz kadroları evet. Ne olduğunu. Onlar belli olduktan sonra evet şu takımlar favori diyebiliriz. Ama şimdiden söylemek çok güç.
0: Hocam gelen mesajları kontrol ediyorum. Hemen kontrol ediyorum hocam. Günaydın sevgili Salim. Burada Hollanda Japonya'yı yenemedi diye eleştirenler oluyor. Fakat hiç hakaret etmeden eleştirenler var. Eleştirici yapıcı yapıyorlar. Fikirlerini kırmadan söylüyorlar. Rakibe de pay veriyorlar. Japonlar için iyi oynadılar diye. Hollanda'dan gelen bir mesaj hocam.
1: Ne güzel yazmış. Yani kırmak dökmek çok kolay Salim yani.
0: Evet.
1: Ama bu milli takım hepimizin milli takımı. Dolayısıyla tabii ki eleştiri olacaktır. Oyuncular da zaten büyük açıklamalarında kabul ediyorlar. Eleştiri olmazsa olmaz. Yani herkes sorgulanabilir. Bugün Amerika Başkanı Trump bile eleştiriliyor ya, herkes eleştirilebilir. Dolayısıyla farklı boyutta eleştiriler ve bel altına neredeyse girecek eleştiriler hiç hoş değil. Bu takıma sahip çıkmamız lazım, destek olmamız lazım. Kırmak, dökmek, yıkmak çok basit. Moral vermek lazım, arkalarında durmak lazım, desteklemek lazım. Paraguay'ı yenersin, bir hava yakalarsın. Amerika maçı ne olacağını bilemezsin yani. Dolayısıyla eleştiri yaparken dinleyicimiz çok güzel açıklama yapmış. Evet. Onlardaki gibi olması lazım. Tabii ki eleştiri olacaktır.
0: Merhaba Salim Bey. Tarsus'tan Mustafa Erol ben. Yabancı sayısını tartışmak gereksiz. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımların kadro yapısını herkes uygulasın. 25 kişilik kadroda 4 altyapıdan gelen 4 tane de o ülkeden yetişmiş oyuncu bulunduracaksın. Bunu sağlamayanlar eksik kadro bildiriyor. Galatasaray genelde eksik kadro bildiriyor. Bir de altyapıdan yetiştirdiğin oyunculara maçta aldığı süreye göre TFF ödeme yapsın. Bu ödemede altyapı için harcama zorunluluğu olsun. 25 kişilik kadronun buna göre 17 tane yurt dışından transfer yapsınlar. Bunlardan nemalanmasınlar diyor bu durumdan.
1: Ya tabii ki yani üretmen lazım Salim. Yani bugün Barcelona'ya bakar mısın? Kadrosunda yani Baldes'inden Kubarsis'ine, Yamal'ından tut Gabi'sine, yani bu oyunculara Şampiyonlar Ligi'nde şans veriyor ya. Real Madrid Thiago'yu oynatıyor bu kadro içerisinde mesela. Evet. Yani dolayısıyla onlar verebiliyor şansı en üst düzeyde bile. Ama oyuncular aşağıdan çok sağlıklı geliyor. Çok iyi eğitimle geliyorlar. Çok hazır geliyorlar. Bizde öyle bir şey yok. Biz oyuncu genç oyuncu zaten güvenmiyoruz.
0: Evet.
1: Ancak Arda Güler gibi çok üstün yetenekli bir oyuncu olacak da Fenerbahçe'de işte oynadığı dönemle baktığında öyle oynatacağız yani. Onun dışında yok yani, şans veremiyoruz. Çekiniyoruz, korkuyoruz. Tabii hocalar da kendimi de haklı. 2 maç 3 maç kötü gittim bir giderim diye o şansı veremiyor.
0: Beni gönderirler diyor hocam. Efendim? Teknik direktörler beni gönderirler diyor haklı olarak. Evet. Hocam hemen kontrol ediyorum gelen mesajları. Halil Demir yazmış. İyi yayınlar Reşit Hocam'a da selamlar olsun. Bugün Beşiktaş'ın Avrupa elemesindeki rakibi belli oluyor ama bitmeye yakın, halen bir transfer yok. Geç kalındı mı? Düşüncesi nedir?
1: Yok, geç kalınmışlık yok bence. Mutlaka ki çalışmalar yapılıyordur. Ama ilerleyen zamanlarda Beşiktaş'ın gerçekten de çok ciddi takviyelere ihtiyacı var. Yani nokta transferlere ihtiyacı var Beşiktaş'ın. O nokta transferleri yaptıktan sonra Beşiktaş da şampiyonluk yarışının içinde olacaktır bence.
0: Hocam hemen kontrol ediyorum gelen soruları. Merhabalar, sizlere selamlarımı sunuyorum. Acaba niçin kulüplerimiz Japonya'dan transfer yapmıyorlar? Japonlar hızlı ve çabuk oyuncular. Hocam ne düşünür demiş.
1: Valla Japonya'yı gördünüz işte. Makine düzeninde oynayan oyuncular. İyi bir takım. Hollanda'ya sıkıntı yarattılar. Ya tabii Japon, Çin, Senegal neresi olduğu, hangi ülkenin oyuncusu olduğu çok önemli değil. Doğru oyuncuyu bulmak önemli. Potansiyelli oyuncuyu önceden görebilmek önemli. Yani burası önemli. Yani bu oyuncu aşama yapar, bu oyuncu gelişebilir deyip böyle genç oyuncuları artık hangi ülkeden alıyorsanız almanız lazım yani. Onu takip etmeniz lazım. Maalesef scouting sistemi de ülkemizde hiç geçerliliği yok. Hep böyle hazır, bilinen, taraftarlar da onu istiyor zaten. Bilinen oyuncular alınsın istiyor. Maalesef külfetli de oluyor oyuncular. Bazıları çok faydalı oluyor, bazıları hiç faydalı olamıyor. Dolayısıyla yani kulüplerimizde bir sistem yok. Sadece en büyük eksiklik bu.
0: Evet. Hocam hemen kontrol ediyorum gelen mesajları. Kocaeli'den Vural ben. Pasolik uygulaması kalkmadan Anadolu'da stadyumlarda olmaz. İzmir'den dostlarım geldi. Kocaeli spor maçına gidelim dedik. Maç bileti almadan pasolik masrafı bir kişi için 1000 TL tuttu. Olmaz, pasolik kalkmalı. Anadolu kulüplerimiz, kulüpleri için olmazsa olmaz şarttır demiş.
1: Ya tabii teknolojiyi yakalayamayan insanlar var. Ülkemizde. Dolayısıyla hem ekonomik açıdan hem de teknoloji açısından pasolik bir sıkıntı. Bu net yani. Tribünlerin azalmasında da evet, pasolikin de çok ciddi bir payı var. Ama sadece pasolike bağlayamayız. Tribünlerin boşalmasına.
0: Hocam gelen bir mesaj daha var. Salim, yarına garantisi olmayan bir insanoğlu, ölüm var. Bir de teknik direktörlerin yarını belli değil demiş.
1: Evet.
0: Mistik bir mesaj atmış Halil Bey. Teşekkür ederim. Hocam, Avustralya maçında neler yapmalıyız? Düşünceniz nedir peki?
1: Avustralya mı?
0: Düzeltiyorum. Paraguay maçı. Avustralya maçında yapmış olduğumuz hataları söylediniz. Paraguay maçında mevcut dizilişten vazgeçmemiz mi gerekiyor?
1: Yani şunu söyleyeyim ben. Bir kere Avustralya maçı Türk milli takımına çok ciddi bir ders olduğu kanaatindeyim.

0: Evet.
1: Bir kere Paraguay'ı iyi incelemek lazım. İyi araştırmak lazım. İyi analiz etmek lazım. Analizde oyuncuları iyi anlatmak lazım. Teoride. Pratikte oyuncuların iyi uygulaması lazım. Ama şu bir gerçek ki ne yapıp ne edip Paraguay'ı yenmemiz lazım. Baskı altına girmeden kendi oyunumuzu oynadığımızda hakikaten de Türk milli takımı keyif veriyor, zevk veriyor. Avustralya maçını unutmaları lazım. Tamamıyla Paraguay maçına odaklanmaları lazım. Ve maçın bir dakikasından itibaren hakem bilgiyle birlikte iyi konsantre olmaları lazım karşılaşma. Tabii ki oyuncu tercihleri de önemli ama çok fazla bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Belki Melih'in yerine Ozan Kaba oynatır. Bilemiyorum yani. Orta sahada belki değişiklik yapabilir. Arda'yı 10 numaraya çekebilir. Kenan ilk 11'de başlayacaktır muhtemelen. Yine Barış sağdan oynar. Kerem'i santrafor oynatır. Yani o bir inatçılığı da vardır muhtemelen. Yine Kerem'le başlar diye tahmin ediyorum. Barış sağda, Kenan solda, Kerem önde. Arkalarında Arda Güler. Hakan'ın yanında da Orkun. Büyük ihtimalle böyle başlar diye tahmin ediyorum.
0: Evet.
1: Sonrasında da Can Uzun gibi bir oyuncu var. Mesela onu kullanması lazım. Deniz'i kullanması lazım.
0: Dinleyenimiz yazmış hocam, Can Bey. Selamlar, iyi yayınlar. Genç oyuncuya sabır gösterecek kulüp, taraftar, basın ya da herhangi bir futbol üyesi var mı?
1: Güzel yazmış.
0: Ne dersiniz hocam? Zaten bir sistemin değişmesi gerektiğini vurguluyoruz ama sizin düşünceniz zaten, nedir?
1: Zaten bunu konuştuk yani. Genç oyuncuya sabretmek lazım. Ama bizim ülkemizde maalesef altyapılarımız, yani teknik sektörlerimiz, antrenörlerimiz altyapılarda, yani biz de, ben de teknik sektörüm ama biz yeterince kendimizi geliştirmiyoruz. Ama ekonomik şartlardan, ama sistemden, ama imkansızlıklardan, bilemiyorum artık. Bunların hepsinin bir araya geldiğinde kendimizi çok geliştiremiyoruz. O yüzden de altyapılarımızda sağlıklı oyuncu çıkartamıyoruz yukarıya.
0: Evet.
1: Yani işte biraz önce örnek verdim. Barcelona, Real Madrid, birçok takım sayabiliriz. Bu takımlar, oyuncular altyapıdan gelirken çok hazır geliyorlar. Çok donanımlı geliyorlar. Çok iyi bir eğitimden geçiyorlar. Dolayısıyla direkt oynattığınızda ya da oyuna soktuğunuzda hiç sırıtmadan oynayabiliyor. Yani sabırlar da, sabır da gösteriyorlar ama yani ben genç oyuncuların çok böyle kötü performans sergilediğine şahit olmadım maalesef. Çünkü hazır geliyorlar Salim. Aşağıdan.
0: Hocam gelen soruları yanıtlayalım. Beşiktaş ile ilgili konuştuk hocam. Fenerbahçe'de teknik direktör değişimi yaşanacak. Aykut Kocaman hocanın gelmesi bekleniyor. Yorumunuz, değerlendirmeniz nedir hocam?
1: Ya tabii dünyanın en önemli teknik direktörü Mourinho'yu getirdiniz, olmadı yani. El Bosque'ler geldi ülkemize, kimler geldi ya? Olmadı yani. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin genlerini iyi bilen bir kadro, Oğuz Çetin'di, Aykut Kocaman'dı. Yani bunlar hakikaten de Fenerbahçe'nin içini, dışını, sağ içini, tribünlerini, medyasını çok iyi bilen insanlar. Ama doğru takviye yapmak lazım. Doğru oyuncuları almak lazım. Fenerbahçe'nin elinde hakikaten de çok iyi bir kadro var. Eyvallah. Eksikleri var mı? Var tabii ki eksikleri. Var. Özellikle forvet eksiği var. Santrafor bölgesine kimsenin yok diyemeyeceği bir oyuncu almak lazım. Kenar oyuncusu almak lazım. Süratli, çabuk, top taşıyabilen, iyi orta kesebilen, adam eksiltebilen. Orta sahası iyi. Orta sahasında bir problem yaşanmaz. Genduzi, Kante, İsmail, Asensio, yani bunlar bir problem yaratmazlar. Seni taşırlar ortasına da. Ama kenarları almak lazım. Mesela çok iyi bir sol bek Fenerbahçe'ye. İyi bir stoper. Mesela yani en azından 4 tane 5 tane baba oyuncu nokta transfer yapması lazım Fenerbahçe'nin. Ben teknik direktörüne Kocaman, ben saygı duyuyorum, ben beğenirim Aykut Hoca'yı. Fenerbahçe bu konuda Oğuz Çetin'de, Aykut Kocaman doğru iş yaptığını düşünüyorum onları getirmekte. Ülkeyi tanıyorlar, Süper Ligi biliyorlar, rakipleri biliyorlar, buranın şartlarını biliyorlar ki Az Yıldırım gibi başkan da var. Yani kimse Ali Cengiz oyunları da yapamaz yani. Az Yıldırım çünkü uzun yıllar başkanlık yapmış. Nelerin olduğunu biliyor ülke futbolunda. O Dolayısıyla

0: Aykut Kocaman iyi bir tercih. Oğuz Çetin orada olması. Ben çok da severim Oğuz abi. Hakikaten de karakteriyle, kişiliğiyle, oyunculuğu zaten on numaraydı. Düşünceleriyle çok önemli futbol adamıdır. Dolayısıyla Fenerbahçe bence onları getirirse çok iyi iş yapar.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Reşat Hocam, çok teşekkür ederim değerli
0: Ben
1: yorumlarınız
0: teşekkür
1: için.
0: ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Herkese hayırlı
1: Çok
0: günler.
1: çok sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Reşat Yılmaz'la birlikte gündemi değerlendirdik. Birazdan reklam arasına gideceğiz. Atladığım soru var mı? Onları kontrol ediyorum. Birçok mesaj geldi. Mesajlarınızı bekliyorum. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız, sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattımızın dışında bize ulaşabileceğiniz adresler Twitter ve Instagram'da Radyo Spor ve Salim Manav. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum. Sevgili dinleyenler, kulüp Aykut Kocaman'ı direkt yalanladı. Neden hala Aykut Kocaman diyorsunuz demiş. Aziz Bey'in geçtiğimiz dönemki başkanlık süreçlerini düşündüğümüzde yalanlanan birçok transfer gerçeğe dönüşmüştü. Bundan dolayı ve Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olsaydı şimdiye çoktan açıklanırdı. Bence başka bir hoca olacak demiş Birol Bey. Mesajı için teşekkür ederim. Saatlerimiz 12.55. Şimdi reklam, saat başı ve at yarışı bandımız var. Ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Bandırma Spor'un yeni sportif direktörü Özgür Çelik. Özgür abi, hoş geldin, merhaba, nasılsın?
1: Hoş bulduk, merhaba Salim'im. Teşekkür ederim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bandırma Spor'da daha önce futbolculuk kariyerinde görev aldın, şampiyonluklar yaşadın. İkincilikten birinci lige yükseldiğinde Bandırma Spor önemli bir şampiyonluk yaşadın. Uzun yıllar futbol oynadın, takım kaptanıydın. Şu anda da yeni bir görev, sportif direktör olarak Bandırma Spor'da, Bandırma Spor'a geri döndün. Süreç nasıl gelişti?
1: Evet, senin de söylediğin gibi daha önce kulüpte görev aldım. Sahada kulüpte mücadele verdim. Çok şükür şampiyonluk yaşamak da nasip oldu. Şimdi de böyle yeni bir yapılanmaya girdik. Başkanımızdan da böyle bir teklif gelince ben de değerlendirmek istedim. İnşallah bir taraf için de hayırlısı olur.
0: Peki son durum nedir transferde? Hedefler nelerdir Özgür abi? Yeni sezonda Bandırma Spor'da.
1: Şöyle, yeni bir yapılanmaya girdik aslına bakarsan. Hem mali olarak hem de oyuncu portföyü açısından. Daha hem yarışmacı hem geliştirici, potansiyeli yüksek oyuncuları da bünyemize katıp bir taraftan yarışırken de bir taraftan oyuncularımızı geliştirip futboluna katkı sağlamak istiyoruz açıkçası.
0: Mustafa Hoca ile yollar ayrıldı. Yeni teknik direktör arayışı devam ediyor. Karşılıklı teşekkür edildi. Her iki tarafta birbirine teşekkür etti.
1: Evet.
0: Süreçle ilgili neler söylersin? Yeni sezonda yeni bir yapılanmadan bahsettin. Bandırma Spor son dönemde incelediğimizde iki kez playoff finali kaybetti. Bu noktada düşüncelerin nelerdir? Çünkü playoff finali kaybedildiğinde hem futbolcu grubunda hem de camiada motivasyon anlamında bir çöküntü oluşturabiliyor.
1: Evet, senin de söylediğin gibi Mustafa Hoca'ya teşekkür ettik. Gerçekten kulübe çok önemli katkılarda bulundu. Dediğin gibi bir motivasyon kaybı oluyor. İster istemez kulüplerde böyle durumlardan sonra işte bir yenilik yapmamız gerekiyordu. Hem hoca için hem de bizim için daha iyisinin böyle olacağını düşündük. Hoca'ya da buradan başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin hocamızın da. Yeni bir yapılanma yaptık. Bu yapılanmaya da uygun bir hocayla anlaşmak istiyoruz. Tahmin ediyorum ki onu da bugün açıklarız resmi sayfamızda. Hem çalışkan hem idealist. Hem de ilk plana parayı koymayan, gerçekten iş alakası yüksek biri olacak. Açıklandığında görürsünüz, ben şimdi bir şey söylemeyeyim.
0: Evet.
1: Bu yapımıza da uygun oyuncular seçmeye çalışıyoruz. Potansiyeli yüksek genç oyuncularla iş alakası yüksek çalışkan tecrübeli oyuncuları bir araya getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bunu da başarabiliriz. Taraftarlarımız da izleyenler de seyirci zevki yüksek bir takım izlerler diye düşünüyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Özgür Çelik, Bandırma Spor'un yeni sportif direktörü Özgür Çelik bizlerle birlikte. Özgür abi, bir son dakika var. Birazdan Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor.
1: Evet.
0: Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor. Hearts ya da Gornik Zabre olacak Fenerbahçe'nin rakibi. Bunu da Zabze olacak rakibi, bunu da söyleyelim. Birazdan rakibi belli olduğunda temsilcilerimizin paylaşacağım. Tekrardan Bandırma Spor'a döndüğümüzde stadyum konusuyla ilgili bir gelişme yaşandı mı? Sizin oynadığınız dönemde de stadyum sorunu vardı. Hala devam ediyor. Tesis anlamında bu sıkıntıyı Bandırma Spor giderdi ama stadyum konusu, özellikle de maçlarınızı kış saati kış mevsiminde ve yaz mevsiminde, ilkbaharda gündüz oynamanız bir handikap oluşturuyor.
1: Evet, çok doğru söylüyorsun. Sen de stada geldin daha önce buraya defalarca. Evet. Maalesef böyle bir dezavantajımız var. Ama yıllardır süren bir süreç, ama bir türlü sonuçlanmayan bir süreç. Gönül ister ki bir an önce sonuçlansın ama çok da bir adım atılmış değil açıkçası. Bandırma biliyorsun çoğu ilden büyük bir ilçe. Bandırma'dan çok daha potansiyeli düşük yerlerde stadyumlar yapılmışken Bandırma ne hikmetse bir türlü stadına kavuşamıyor. Buradan bunun serzenişinde de bulunmuş olayım ayrıca. Gerçekten stad buraya gerekli. Yıllardır bunun mücadelesini veren bir kulüp var. İnşallah buradan gerekli yerlere de bu serzenişimiz ulaşır diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim Özgür abi değerli açıklamaların için. İç ve dış transferde hareketlilik olacak mı? İç transferi soralım.
1: Şöyle söyleyeyim, iç transferde tabii ki iç ve dış transferde bir hareketliliğimiz var. Bir süreç içerisindeyiz. Dediğim yapıya uygun oyuncularla yolumuza devam edeceğiz. Dış transferde de anlaşma üzerinde olduğumuz oyuncular var. Şimdi açıklamak doğru olmaz. Kulüp sayfamızdan dediğim gibi açıklandıktan sonra üzerine konuşabiliriz. Ama bu oyuncular gerçekten kulüp yapımıza hem mali olarak hem de sportif olarak uygun oyuncular olacak. Geleceğe dönük bir planlama bizimki de. Biliyorsun sen de elimizde zaten genç yetenekli potansiyel oyuncular var. Enes Aydın gibi, Enes Çinemre gibi, Emirhan Acar gibi. Emirhan da milli takıma seçildi. Ümit milli takımda Kosova maçında oynadı. Çok da iyi bir performans gösterdi. Bu tarz geleceğe yönelik transferler yapmayı planlıyoruz. Ayrıca da yanlarına şalat yüksek, tecrübeli, iyi oyuncularla ekleyip bir armağan yapacağız inşallah.
0: Çok teşekkür ederim Özgür abi. Taraftara mesajın ne olur Radyo Spor aracılığıyla?
1: Buradan taraftarlarımızı tabii ki de öncelikle maçlarımıza bekliyoruz. Bu sene onları mutlu etmek için çok çaba harcıyoruz. Gerçekten seyir zevki yüksek, modern bir futbol oynayan bir takım, agresif bir takım izleyeceklerinin sözünü verebiliyorum buradan onlara.
0: Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kal Özgür abi.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bandırma Spor Sportif Direktörü Özgür Çelik'te. Şimdi kısa bir ara.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Müsait olursa Gaziantep FK'nın eski yöneticisi Erim Arıkan bizlerle birlikte olacak. Sevgili dinleyenler, bunu da paylaşmış olalım. Planladığımız bağlantılar, hemen söyleyelim. Erim Arıkan, planladığımız bağlantılar arasında Erim Arıkan'dan sonra aksilik olmazsa Ramazan Karacif bizlerle birlikte olacak, Ramazan Hoca. Son bölümde ise Ramazan Çelik hattımızda konuklarımız arasında yer alacak. Bunu da paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. İlk bölümde Özgür Çelik vardı. Kendisi Bandırma Spor'da sportif direktör olarak başladı. Şu anda da kura çekimi yapılıyor. Kura çekimiyle birlikte ilk başta Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Fenerbahçe'nin rakibi belli olduktan sonra diğer temsilcilerimiz Beşiktaş ve Başakşehir'in rakibi belli olacak. Ramazan Hoca'yı arayabiliriz o süreçte. 15 dakikalık süreçte Ramazan Karacif'i arayabiliriz. Erim Arıkan 15-20 dakika sonra hattımızda konuğumuz olacak sevgili dinleyenler. Bunu da paylaşmış olalım. Bunu da aktarmış olalım sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyorum sevgili dinleyenler. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Bunu da paylaşmış olalım. Sizlerden gelen sorular var. Bunları da cevaplayacağım. Transferde hareketli dakikalar yaşanıyor. Özellikle de Galatasaray'ın transfer gündeminde önemli isimler var. Bunlardan birisi de Van Dijk. Van Dijk'la Galatasaray ciddi derecede ilgileniyor. Bunu da söylemiş olalım. Hemen ben de mesaj attım Ramazan Hoca'ya, Ramazan Karacif Hoca'ya. Galatasaray'ın gündemindeki isim Van Dijk. Van Dijk'ın istediği ücret belli oldu. Van Dijk'ın istediği ücret sevgili dinleyenler net 15 milyon euro maaş. Bunun da altını çizmiş olalım. Birazdan Ramazan Hoca bizlerle birlikte olacak. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Gelen sorular var Twitter üzerinden. Bunları da yanıtlıyorum. Milli takım üzerinde gelen soru var. Mustafa Bey yazmış. Milli takımımızın sizce Paraguay maçında ilk 11'i nasıl olmalı? Yani benim düşüncem şu. Defans hattında Ferdi, Zeki, Abdülkerim, Ozan Kabak. Önlerinde Hakan, Orkun, Arda, Barış Alper, Kenan Yıldız ve Can Uzun 4-6-0'da ısrar ederse teknik direktör Vincenzo Montella bu şekilde oynayabilir. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Son dakika gelişmesini aktarıyorum. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Sarı lacivertliler ikinci eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabre ile karşılaşacak. Fenerbahçe ikinci eleme turunda Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabre ile karşılaşacak. Bunu da paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Birazdan bağlantılar olursa bağlantılara da gideceğiz. Bugün gün içerisinde Beşiktaş ve Başakşehir'in de rakiplerinin belli olacağını paylaşalım sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Sarı lacivertliler ikinci eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabre ile karşılaşıyor. Ramazan Hoca'yı arayabiliriz. Ramazan Karacif Hoca'yı arayabiliriz. Kendisi şu anda uygun. Ramazan Hoca ile bağlantı gerçekleştireceğiz. Kendisi önemli bir başarıya imza attı. Radyo Spor'daki programımızda da bunu konuşacağız. Ramazan Hoca, İşitme engelliler A milli takım teknik direktörü, dünya şampiyonu oldular yakın dönemde. Bunları konuşacağız sevgili dinleyenler. Ramazan Karacif Hoca bizlerle birlikte olacak sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Hemen kontrol ediyorum. Bağlantı sağlandı. Ramazan hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Merhabalar, teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Kırmadınız. Yayınımıza bağlandınız. İşitme engelliler futbol takımımız önemli başarılara imza atıyor. Sizler de bu başarının önemli mimarlarından birisiniz. Tüm arenalarda mücadele ediyorsunuz. Yakın dönemde İsmet Hoca'yla da bağlantı sağlamıştık.
1: Evet.
0: U21 takımımız dünya şampiyonu oldu yapılan turnuvada. Sizin düşünceleriniz nelerdir hocam? Önemli bir başarı var. Emeklerinize sağlık. Buyurun hocam.
1: Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sizler bizi kıymetli kılıyorsunuz. Bu tür yayınlara bizleri dahil ederek. Çünkü bizim sizler gibi profesyonel

0: personellere ihtiyacımız var. Klasik bir cümleyle başlamak istiyorum. Futbol ülkesiyiz. İşitme engelli arenada da futbol ülkesiyiz. Kasım 2025'te olimpiyat şampiyonluğu süreciyle başlayan serüvende geçtiğimiz ay U23 takımımız Sırbistan'da dünya şampiyonu oldu. Tabii gelecek sene, sonraki yıllarda uluslararası arenalarda işitme engelli futbol milli takımlarımızı hep zirvede tutmaya çalışıyoruz. Ülkemizde yatsınamayacak kadar işitme engelli potansiyeli var. Yine işitme engelli liglerimiz var. Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de mücadele eden takımlarımız var. Yani kapsamlı bir aileyiz, yoğun bir aileyiz. Bazen dikkatleri üzerimize çekebiliyoruz uluslararası platformlarda aldığımız başarıdan dolayı. Ama tabii ki konuşmamın başında da belirttiğim gibi profesyonellerin, yetkililerin, karar vericilerin bizlerin farkında olmasını istiyoruz. Bu konuda biraz serzenişim olacak. Ama onun dışında her geçen yıl işitme engelli futbol ailesine profesyoneller katılıyor. Cihangir Güner gibi bir sportif direktörümüz oldu. İsmet Kamak hocamız gibi bir teknik direktörümüz oldu. Dolayısıyla biz işitme engellilerinin yarınlarını da böyle garanti altına almaya çalışıyoruz. Sürekli değişen, sürekli gelişen bir camia olmaya çalışıyoruz.
1: Peki hocam, kısa, orta ve uzun vadede hedefler nedir bu arenada?
0: Şimdi her yıl uluslararası şampiyonlarımız var bizim. Gelecek yıl Kasım 2027'de Avustralya'da dünya şampiyonası var A milli takım boyutunda. Evet. Akabinde 2028'de inşallah bizim ev sahipliği yapacağımız çok kapsamlı Avrupa oyunları olacak. Bir sonraki 2029 senesinde yine Yunanistan'da olimpiyatlar olacak. Dolayısıyla aslında kısa denecek bir plan, ta olimpiyata kadar uzanan kısa, orta ve uzun vadeli plan birleşmiş oluyor. Böyle profesyonel bir plan, program yapmak zorundayız. Kısa planımızda, orta planımızda, uzun vadeli planımızda yine dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu olmak.
1: Peki hocam, daha önce Dursun Bey'le bağlantı yapmıştık, federasyon başkanıyla. Dursun Bey'le bağlantı yaptığımızda devletimizin çok ciddi destek verdiğini söyledi. Bu anlamda siz neler söylersiniz? Özellikle de tesis anlamında ve yurt dışına gittiğinizde konaklama anlamında çok ciddi desteklerden bahsetti.
0: Evet, bu soru için ayrıca teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum size. Neden derseniz samimi olarak bunu belirtmek isterim. Yani ülke dışına, yurt dışına çıktığınız andan itibaren Ay Yıldız'ın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyüklüğü, desteği, inanın bizi her turnuvada rakiplerimizin önünde başlatıyor. Bunu bir teknik adam olarak çok samimi duygularımla söylüyorum. Çünkü konaklamadan ulaşıma kadar oradaki uluslararası yetkililerimizin bizleri konuk etmesinden, bizlerle ilgilenmesinden itibaren müthiş bir güven duygusu içerisinde biz oynuyoruz. Tabii öyle bir başkanımız var ki bizim, kendisi de işitme engelli, daha önce Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlarda yarışmış, güreş branşında uluslararası derecesi olan bir başkana sahibiz. Bu da hem teknik adamlar için hem de sporcularımız için çok büyük avantaj. Çünkü bu arenada çok farklı sorunlarla karşılaşabiliyoruz. İşte kamplardan hazırlık müsabakalarına kadar, işte yemekten ulaşıma kadar, bunların hiçbiri bizim için sorun teşkil etmiyor. Başkanımız ve devletimiz sayesinde diye özetleyebiliriz devlete olan güvenimizi, devletimizin bize yaptığı hizmetleri bu şekilde özetleyebilirim.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Ramazan Karacif, kendisiyle birlikte işitme engelliler futbol takımımızı konuşuyoruz. Hocam, işitme engelliler futbol takımına ilgi nasıl? Çocuklarımızın arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin bu alana kanalize olması onların hayata motivasyon açısından da çok çok önemli. Bu noktada hocam ilgi alaka var mı? Mesela ampute milli takımına çok ciddi bir ilgi vardı ve bizi gururlandırdılar. Önemli şampiyonluklar yaşadılar branşlarında. Buyurun hocam.
0: İşitme engelliler futbol milli takımımızın uluslararası başarısı, tabii ki ailelerimizin, çocuklarımızın, işitme engelliler spor camiamıza, özellikle futbol branşına ilgisini müthiş bir şekilde artırmış durumda. Hem ülkemizde hem dünyada. Bizim branşımız avantajlı ve dezavantajlı bir branş. Şöyle ki, görsel bir uzuv eksikliği olmadığı için bazen biz engelliler arasında gölgede kalabiliyoruz. Ama şöyle de bir avantajımız var. İşitme engelli sporcu olmak için her iki kulakta da 55 desibel ve daha yukarı duyu kaybı olması gerekiyor. Bu sıkıntı sporcularımızın branş ayırt etmeksizin normal liglerde oynamasına engel teşkil etmiyor. Dolayısıyla bizim TFF uhdesinde oynanan profesyonel liglerde, bölgesel amatör ligde, süper amatör liglerde, yerel liglerde oynayan oyuncularımız da var.
1: Evet.
0: Açıkçası biz de kendi işitme engelli sporcularımızı hem işitme engelli futbol liglerimizde hem de normal liglerde oynamalarını sağlıyoruz. Hem böylelikle TFF'nin normal duyan vatandaşlarımızın ya da toplumun işitme engelli spora, işitme engelli futbola bakış açısı da tabii ki olumlu bir şekilde, pozitif bir şekilde artıyor. Sözümün başında belirtmiştim. Bu olumlu ve pozitif geri dönüş tabii ki milli takımlarımız bünyesinde uluslararası başarıdan geçiyor. Biz milli takımımızı ne kadar böyle liyakatlı, bilgili, belgeli teknik ekiplerle, profesyonel teknik ekiplerle donatırsak ki şu an bütün branşlarımızda ona yönelik bir çalışma var. Sporcularımızın da geliştiğini, değiştiğini, başarısını gören toplumumuz hem ülkemizde hem dünyada işitme engelli spora ve futbola bakış açısı müthiş ve hızlı şekilde olumlu ve pozitif anlamda ilerlediğini söyleyebilirim.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Ramazan Karacif. Hocam, yakın dönemde de turnuvalar olacak. Turnuvalara katılacaksınız. Yurt dışına devamlı gidip geliyorsunuz. Bu turnuvalardaki hedefler nelerdir? Çok ciddi gördüğünüz rakipler var mı? Yurt dışında nasıl, diğer ülkelerde nasıl bu alana ilgi?
0: Son 2 yıldır biz Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonluğu yaşamış daha önceki bir jenerasyonumuzu değiştirme ve geliştirme planı yaparak en az 10 yıllık bir milli takım oluşturma çabası içerisindeyiz. 17-23 Ağustos'ta en yakın tarihte Avrupa Gençlik Oyunları var. Almanya'nın Hannover kentinde. Genç erkek futsal takımımız katılacak. 2008-2012 doğumlu kardeşlerimiz. Gayet olumlu, uyumlu bir takımımız oluşmuş durumda şu an. Tabii onun Temmuz ayı itibariyle hazırlık kampları olacak. Akabinde Ocak 2027 yılı tarihinde Avusturya'da kış olimpiyatlarımız olacak. Oraya da A milli futsal takımımızı hazırlıyoruz. Gerçekten yine bunu tekrarlamaktan hem gurur duyuyorum. Orada da liyakatlı bir teknik ekibe sahibiz. Dolayısıyla kış olimpiyatlarının arkasından Kasım 2027'de de Avustralya'da dünya şampiyonası hazırlığımız başlayacak. Bu milli takım süreçlerinin aralarında da tabii bizim işitme engelli Süper Ligimiz, birinci ligimiz ve ikinci ligimiz oynanacak. Bu şekilde yoğun bir süreç geçiriyoruz aslında. Dolayısıyla milli takımın da önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'ndaki katılacağı yarışmaları saymış oldum. Tabii şimdi Avrupa'da da bu konuda bizim üstünlüğümüz kabul görse de son işte olimpiyat şampiyonuyuz, U23'te son dünya şampiyonuyuz. Rakiplerimizin dikkatini fazlasıyla çekmiş durumdayız. Ben bir Japonya'nın, işte bir İngiltere'nin, bir Fransa'nın, bizim bir Ukrayna'nın bizim arkamızdan bizi takip edecek daha böyle dişli rakipler olduğunu söyleyebilirim.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ramazan Karacift'i. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler hocam. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, bu bölümde işitme engelliler futbol takımımızı konuştuk. Bunun da altını çizelim. Şimdi çok kısa bir aramız var. Aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Gaziantep FK eski yöneticisi Erim Arkan. Erim Bey hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Selamlar.
0: Salim Bey hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Bir istifa süreci gerçekleşti. Açıklama da yaptınız. Süreç nasıl gelişti? Neler söylersiniz?
0: Evet, yani şöyle, biz tabii ki de canı gönülden destek olduğumuz Gaziantep Futbol Kulübü'ne iki gün önce bir açıklama yaptım. Açıklamada da zaten yeni kongrede yönetim kurulunda yer almama sebeplerimi açıkladım. Öncelikle tabii bir teşekkürle başlamak istiyorum. Anadolu Kulübü yönetmek çok zor gerçekten Türkiye'de. Evet. Bugüne kadar da Anadolu Kulübü zorlu şartlarda Gaziantep Futbol Kulübü'nü iyi yerlere taşıyan, başta Memek Yılmaz, yönetim kurulu, tüm çalışma arkadaşlarımıza, tüm kulüp personeline, taraftarımıza, hepsine teşekkür ediyoruz. Bazen tabii ki de bir kere bu teşekkür ve bu yapılan fedakarlıklar göz ardı edilmemesi gerekiyor. Onu baştan söyleyeyim. Fakat bazen bazı düşünceler hayat ideolojisinde çok fazla uyuşmaz. Böyle durumlarda da kendimize olan saygımızdan dolayı çok severek de yapsak bu görevi bırakmak gerektiğini düşündük. Burada mevcut geçirmiş olduğumuz sezonun içerisinde de illaki fikir ayrılıkları oldu. Ama bu fikir ayrılıklarının yeni sezonda da devam edeceğini gördüğümüzden kaynaklı böyle bir yer almama kararı aldık.
1: Peki Erim Bey, Gaziantep'te yaşıyorsunuz. Gaziantep FK yaşanan süreçte, yani Süper Lig'e geldi. Süper Lig'de hiç küme düşmeden mücadele ediyor. Bu sezonda önemli bir mücadele örneği ortaya koyuldu. Gaziantep kentinin ben futbola bakış açısını sormak istiyorum. Gaziantep Spor yok olup gitti. Ardından Gaziantep FK süreci başladı. Bunu Gaziantep halkı benimsedi mi, bu durumu? Neler söylersiniz? Futbola ilgi nasıl şehirde?
0: Şimdi bir kere Gaziantep futbolun da dışında bir spor şehri.
1: Evet.
0: Evet, bu konuda tüm siyasilerimiz, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin Bakanımız olmak üzere, ilçe belediye başkanlarımız, hepsi Gaziantep Futbol Kulübü'nün iyi yerlere gelmesi adına elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu bir kere çok önemli. Çünkü evet, bu kulüpleri büyük bütçeler gerekiyor, ancak gelirler çok kısıtlı. Bu kulüpleri sadece yöneticilerle yönetmek çok zor, yani maddi açıdan. Dolayısıyla onların destekleri çok kıymetli. Gaziantep spor şehri, tabii ki de spor şehri, ama Gaziantep taraftarının tabii ki de Türkiye'de futbol izleyen, futbol camiasının içerisinde yer alan her taraftarın, her izleyicinin hatıralarında çok güzel bir Gaziantep spor var. Bu hiçbir zaman unutulmaz. Celal Doğan'ın başkanlık yapmış olduğu dönemde, yine Gençler Birliği'nde İlhan Cavcan'ın başkanlık yapmış olduğu dönemde hala bugün hatıralar anlatılıyor. Evet. Hala sürekli anımsanıyor, örnek gösteriliyor. Dolayısıyla orada tabii ki de taraftarımız, Gaziantep Spor sevdası hiçbir zaman bitmedi. Gaziantep Futbol Kulübü'nü de benimsediler, destek oluyorlar. Daha fazla destek olunabilir mi şehir açısından? Tabii ki de olunabilir. Ancak bu sadece şehrin sanayicilerinden, şehrin STK'larından, şehrin siyasilerinden maddi destek beklemekle olacak bir şey değil. Yani bu bir proje işi. Proje yaratmak gerekiyor. Sürekli gelip de bizim tabiri caizse para dilenmemize gerek yok. Milletin kapısını çalıp da para istememize gerek yok. Evet, bunlar kısa vadede ihtiyaç doğabilir. Kısa vadede bu ihtiyaçları gidermek için bu şehrin sanayicisinden, iş adamından, STK'sından maddi destek beklenebilir, ama uzun soluklu, orta ve uzun soluklu bizim sürdürülebilir projeler yaratmamız lazım. Ama biz sadece günü kurtarabilme adıyla proje yaratmazsak, sadece para bulma, kaynak bulma derdine düştüğümüz noktada proje yaratamıyorsunuz.

0: selamlarımı iletiyorum. Hepsinin yüreğine sağlık. En önemli şey taraftar. Kendileri olmasa belki de biz çok zor günler geçiriyor olacaktık. Dolayısıyla bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Ve biz de her zaman elimizi, yüreğimizi taşın altına koyacağız. Bu belki yönetimde yer almama kararı almış olabiliriz ama bu şehirde her zaman bu şehrin bir evladı olarak maddi manevi bütün desteğimizi vereceğiz. Bugün bu yönetim olur, yarın başka bir yönetim olur. Biz her zaman dediğim gibi Gaziantep Futbol Kulübü'nün bir taraftarıyız, bir neferiyiz.
1: Çok teşekkür ederim Eren Bey. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Gaziantep FK eski yöneticisi Eren Arkan'dı. Milli takımla ilgili bilgiler de paylaşılıyor. Milli takımımızda teknik direktör Vincenzo Montella'nın son antrenmanda denediği 11 de paylaşıldı. Onu da aktarmak istiyorum. Denediği 11'de değişiklikler var. Önemli değişiklikler var. Bunun altını çizelim. Kalede Uğurcan Çakır. Savunma hattında Mert Müldür, Ferdi, Abdülkerim, Melih. Orta sahada Hakan'ı görüyoruz. Hakan'la birlikte İsmail, önlerinde Arda. Bunu paylaşalım. Kenardaysa sevgili dinleyenler Barış Alper, Kenan ve Kerem Aktürkoğlu. Bunu da paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Böyle bir durumda söz konusu, merak ediliyordu. Paylaşımlar yapılmaya başlandı. Muhtemel 11 ile alakalı, son antrenmanda denenen ilk 11 ile alakalı. Birazdan müsait olursa Ramazan Çelik bizlerle birlikte olacak. Ramazan Çelik'le birlikte milli takımımızı konuşacağız. Yaşanan transfer gelişmelerini konuşacağız. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, birazdan müsait olursa Ramazan Çelik Hoca bizlerle birlikte olacak. Bunu da aktarmış olalım. Radyo Spor WhatsApp hattını paylaşalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. Sizlerden gelen soruları da cevaplayacağım. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyorum. Hollanda'dan dinleyenimiz yazmış. Mesajı Aygün Bey diye başlamıştı. Sevgili Salim, özür dilerim. Klavyenin azizliğine uğradım diyor. Estağfurullah, hiç önemli değil. Hollanda'ya da selamlarımızı gönderelim. Müsait olursa sevgili dinleyenler, hattımızda Ramazan Çelik bizlerle birlikte olacak. Son bölümde Ramazan Hoca ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bağlantı sağlanamadı zannedersem. Yarın Ramazan Hoca ile bağlantı yaparız. Sıkıntı değil Batıkan. O zaman telefon hattımızı açalım. 0538 052 1487. Radyo Spor WhatsApp hattımız. Radyo Spor WhatsApp hattı dışında an itibariyle de telefon hattımızı açtık. Telefon hattı numaramız 0212 363 0434. 0212 363 0434. Radyo Spor telefon hattımız sevgili dinleyenler. Telefon hattımızı açtık. Sizler de görüşlerinizi, düşüncelerinizi, eleştirilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerini paylaşmak istiyorum. Victoria Pilsen, Midland, Karabağ, Vestri galibi, Voivoda Ferencváros galibi. Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri de şu şekilde: Victoria Pilsen, Midland, Karabağ, Vestri maçının galibi, Voivoda Ferencváros maçının galibi. Bu şekilde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri sevgili dinleyenler. Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerini paylaştım. Az önce Fenerbahçe'nin rakibi belli olmuştu. Sarı lacivertli temsilcimiz Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Gobrinik Zabre ile karşılaşacak. Kulübün sahibinin de, yani Gorbik Zabre takımının %86 hissesi ülkemizde daha önce Antalya Spor ve Galatasaray'da oynayan Lukas Podolski'ye ait. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Bir dinleyenimiz hattımızda. Hoş geldiniz.

0: Merhaba Fahim abi, Halim abi.
1: Merhaba, hoş geldiniz. Sizleri
0: Hoş
1: tanıyabilir miyim?
0: buldum abi. Evet, İzmir'den Yusuf Yeşil lütfen.
1: Hoş geldiniz Yusuf Bey.
0: Hoş bulduk abi. Fenerbahçe taraftarıyım. Ayrıca da Erzurumluyum. Erzurumspor taraftarıyım.
1: Evet.
0: Erzurum'a da Süper Lig'de başarılar diliyorum. Bu Fenerbahçe ile alakalı hala kaç gün oldu bir açıklama yapmadılar.
1: Hoca konusunda
0: Evet,
1: evet.
0: hem hoca konusunda hem transferler konusunda neyi bekliyor acaba? Onu merak etmiştim abi.
1: Yani taraftarın bekleyişi sürüyor. Gündemdeki isim Aykut Hoca. Aykut Kocaman ismi gündemde. Ben de bugün ya da yarın açıklanmasını bekliyorum. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda rakibi de belli oldu.
0: Evet.
1: Transfer noktasında da Vedat Muriç ile anlaşma sağlandı. Vedat Muriç dışında gündemde olan isimler var. Fakat mevcut kadronun iskeleti korunacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Yusuf, değerli yorumların için.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ ol Fahim abi.
1: Çok çok sağ ol, görüşmek üzere, hoşça kal. Bir dinleyenimiz yazmış. Selamlar, yayına sesiniz çok az geliyor. Telefon bağlantılarında bile ses sizden yüksek geliyor demiş ama Batıkan'a ben devamlı her program öncesinde kontrol ettiriyorum. Her program öncesinde de kontrol ettiğinde sıkıntının olmadığını konuşuyoruz. Ve bazen yayınlarda bu mesajlardan sonra bağırarak yayın yaptığım da oluyor. Bunun da altını çizmek isterim. Radyo Spor telefon hattımız sevgili dinleyenler 0212 363 0434. 0212 363 0434 Radyo Spor telefon hattımız. Radyo Spor'a ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Zaman zaman Radyo Spor'da telefon hattımızı açıyoruz. Varsa dinleyenlerimiz alabiliriz yayına. Muhtemel 11'i paylaşmıştım. Vincenzo Montella'nın son taktik antrenmanda denediği muhtemel 11'de Kerem Aktürkoğlu forvet bölgesinde denendi. Değişimler yapıldı. Sağ bek pozisyonunda Mert Müldür denendi. Savunma hattı değişmedi. Orkun'un yerine İsmail Hakan ikilisi oynadı orta sahada. Önlerinde Arda Güler oynadı. Hücum hattındaysa Kenan, Barış ve Kerem Aktürkoğlu denendi. Kenan bilindiği üzere Avustralya maçında ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu. Bunu da paylaşmış olalım. Bir dinleyenimiz hattımızda, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Salim Bey, selamlar.
1: Selamlar, teşekkür ederim. Sizleri tanıyabilir miyim?
2: Ankara'dan Ozan ben. Ya ben uygunsa milli takım hakkında çok kısa birkaç yorum soru yapmak isterim.
1: Tabii ki.
2: Ya şöyle, bizim malumunuz şu forvetsiz oyun eleştiriliyor ya. Ya gerçekten de anlam vermek güç. Hani bir de bizde yanlış bir algı oldu. Montella 4-6-0 oynatıyor şeklinde. Montella aslında 4-5-1 oynatıyor. Yani bizim o hani eskiden İspanya'nın bak bir 4-6-0 gibi bir şey değil. Hani Kerem'i de santrafor oynatması da Kosova maçında aynı şey oldu hatırlarsanız. 3 tane
1: Evet.
2: top enikledi. Avustralya maçında keza aynısı. Kerem yeteneksiz bir çocuk değil. Ama sanki sol kanatta bu çocuk daha boşluk bulduğunda daha rahat oynuyor gibi geliyor. Orada farklı bir alternatif denense daha iyi olur diye düşünüyoruz. Belki buradan da sesiniz ulaşır. Yani inşallah da iyi skorlar alırız. Çünkü biz biliyorsunuz biraz gerginleştik son yıllarda, böyle herkes burun kafasına ev modunda eleştiride. Biraz
1: Evet.
2: daha bir sabırlı olalım diyorum. Fatih Hoca'nın açıklamaları da doğruydu bu bakımdan. Biraz TFF Başkanımız Fatih Hoca da haksızlık yaptı. Kısa olarak da bunu da ekleyeyim. İyi yayınlar diliyorum size.
1: Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Selamlar, saygılar.
2: Sağ olun, sağ olun.
1: Evet, farklı bir bakış açısı geldi dinleyenimizden. Kerem Aktürkoğlu'nun ben de sol kanatta daha etkili olduğunu düşünüyorum. Dizilişle alakalı 4-6-0 diyoruz ama dizilişle ilgili şöyle bir durum söz konusu. Pazartesi günü yayınımıza Giray Bulak Hoca bağlanmıştı. Bu dizilişle alakalı 4-6-0 değil, 4-3-3 demişti. Bunu da paylaşmak istiyorum. Direkt Giray Hoca'nın yorumu bu şekildeydi. Birazdan bir dinleyenimiz daha hattımızda olacak. Bir dinleyenimiz var. Hoş geldiniz. Sizleri tanıyalım.
3: Adım Hasan, iyi günler.
1: İyi günler Hasan Bey. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, sağ olun. Benim bir şey diyecektim ama bu şimdiki milli takımda Orkun Kökçü kestik, öyle mi?

0: Benim anladığım.
1: Yani evet, ben de son taktik antrenmanda Montella'nın denediği ilk 11'e baktığımızda Orkun Kökçü ve Zeki direkt oynamayacak gibi duruyor.
0: Ben
1: Ve
0: anlamıyorum bu
1: İsmail,
0: Kerem.
1: İsmail bir de. Üç isim.
0: Yani düşmanlık demeyeyim de bu Kerem Aktürkoğlu'yu Barış Alper Yılmaz ne oynadı da onları hala oynatıyoruz biz? Başka adam yok mu bizim ülkemizde?
1: Yani burada bence direkt Paraguay karşısında yani sistem değişikliği de yapabilirdi teknik direktör Vincenzo Montella. Bunun da altını çizelim, bir sistem değişikliğine gidebilirdi. Bazı muhtemel 11'lerde Yunus Akgün de kadroda yer almış. Bunu da paylaşmış olalım. Yunus Akgün de sağ kanat pozisyonunda dizilişte yer almış.
0: Yani ben pek başarılı olabileceğimizi sanmıyorum ama inşallah başarılı oluruz.
1: Evet. Yani bazı muhtemel 11'lerde de Barış Alper, Orkun Kökçü, Zeki Çelik kesildi olarak gösteriliyor.
0: Yani hayırlısı olsun ama inşallah bir şekilde yenelim. Ülkemizin başarılı olmasını istiyoruz ama bu Montella'nın bence bir takım bazı toplu futbolcular karşısında biraz ön yargılı olduğunu düşünüyorum.
1: Evet.
0: İyi
1: Çok
0: yayınlar.
1: teşekkür ederim görüşünüz için.
0: Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşçakalın.
1: Son bir telefon bağlantımız varsa alabiliriz Vatikan. 0212 363 04 34 Radyo Spor telefon hattımız sevgili dinleyenler. Genellikle bugün milli takımı konuştuk. Bağlantılarımızda da sizlerden gelen soruları cevapladık. Bir dinleyenimiz hattımızda. Hoş geldiniz.
0: Barış Bey, iyi günler.
1: Salim.
0: Aygün abiye çok bağlandım. İlk defa bağlandım.
1: Evet.
0: Ben bundan Yener.
1: Hoş geldiniz Yener Bey.
0: Nasılsınız Barış Bey? İyisiniz inşallah.
1: Ben Salim Manav.
0: Salim var. Özür dilerim. Pardon. Özür dilerim.
1: Estağfurullah Yener Bey.
0: Kusura bakmayın. Şimdi biraz önce mesela bir arkadaş Barış Bey milli takımla ilgili konuşacağım. Kimse bir şey oynamadı yani.
1: Evet.
0: Milli takımda yani dikkat ederseniz geçen maçta. Yani inşallah bu sefer Kerem'i forvet oynatmaz. Kerem de eleştiriliyor. Yani o konuda. Yani geçen maçta gerçekten çok sabah 6 mıydı 5 miydi kalktım heyecanla gerçekten. Oğlum var 18 yaşında onu bile zorla kaldırdım. Yani baba nasıl oynadılar diyor bunlar diyor. Nasıl böyle bir futbol dedim. Ben dedim anlamadım yani. 90 dakika Kerem'i bir 90'lık adamların arasında çocuk ezildi. Ben bir Galatasaraylı.
1: Evet.
0: Şöyle bir şey söyleyeyim Salim abi. Yani milli takım inşallah başarılı olur. Ama Montella forvet oynatmadığı sürece abi sıkıntı. Yani bugün şöyle bir şey söyleyeceğim. Başakşehir'de Bertu.
1: Evet.
0: Doğru mu?
1: Doğru.
0: Bugün milli takımda sizce Avustralya maçında başarılı olur mu olmaz? Bence çok başarılı olur.
1: Yani kadroda yer alması gerekiyordu. Şu
0: Bir de
1: anda
0: şöyle bir
1: mesela
0: şey.
1: transferde ismi
0: Tabii Galatasaray'ın çok almasını istiyorum ben çocuğu.
1: evet
0: O
1: 12 milyon
0: gerçekten
1: euroluk bir
0: bana o
1: bonservis
0: herkes
1: bedeli var.
0: yani herkes görecek o çocuk Türkiye Ligi'ne damga vuracak. Yani belli yani kumaşı belli yani çocuk güzel topçu yani.
1: Evet.
0: Anlatabildim mi? Bir de yani şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi topu getiriyoruz abi ileri doğru. Barış kafayı kaldırıyor kimse yok. O taraftan bakıyor kafayı kaldırıyor kimse yok. Yani bugün Melih Demiral defansta oynamaz milli takımda ya. Şimdi Abdülkerim ağır. Tamam. Pozisyon bilgisi iyi ama ağır. Melih Demiral da ağır.
1: Evet.
0: Doğru mu? Niye Ozan Kabak'la başlamayız?
1: Evet, yani Ozan Kabak'la
0: Yani
1: ilgili bence
0: Ozan Kabak yani gerçekten Almanya'da bu sene 11'lere seçildi. Doğru mu?
1: evet.
0: Haftalık 11'lere, aylık 11'lere seçildi. Yani güzel top oynuyor. Yani bunu niye oynatmayız biz? Bunu geçtim. Salim abi bir şey daha söyleyeceğim size.
1: Tabii ki.
0: Şimdi Trabzon'da Mustafa Eskerlaç. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Bartu. Şimdi bugün Samet Akaydın. Mesela Çağlar Söyüncü. Bunların yerine bunlar yani bu bence Mustafa'nın Trabzonspor Mustafa'nın çok hakkı yeniyor. Yani o çocuk gerçekten milli takım çok hak ediyor. Güzel top oynuyor çocuk. Yani bugün yani bana sorsan Türkiye'de Ferdi'ni sol tarafa atan kim derse ben derim ki Mustafa. Doğru mudur yani bu?
1: Evet, yani bu görüşler değişebilir. Yani ama milli takım hepimizin milli takımı, kazan

0: almamız gerekiyor.
1: Ya tabii ki benim
0: Gönlümüz,
1: heyecanla.
0: dualarımız
1: Şimdi
0: milli takımda.
1: heyecandan
0: Çok teşekkür ederim
1: ikinci maçı
0: Yener Bey.
1: bekliyorum heyecanla. Tekrar
0: Evet.
1: milli takıma başarılar diliyorum.
0: Tekrardan başarılar
1: Vaktiniz
0: dilerim.
1: aldım. Kusura
0: Görüşmek üzere.
1: bakmayın.
0: Hoşça kalın Yener Bey.
1: Günaydın.
0: Bir dinleyenimizden mesaj gelmiş. Abdullah Bey yazmış. Selamlar, iyi yayınlar. Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Beşiktaş'ın rakibi belli oldu mu? Hayır, belli olmadı henüz. Önce Şampiyonlar Ligi, ardından Avrupa Ligi, sonrasında da Konferans Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli olacak. Fenerbahçe, Gobrinik, Zabre ile eşleşti, Polonya takımı. Son bir mesajla yayınımızı bitirelim. Aykut Bey yazmış. Selamlar, iyi yayınlar. Bence rakibe baskı yapacaksak sağ bekten Mert oynamalı. Fakat rakip güçlüyse Zeki oynamalı. Ayrıca Barış her şartta sağ kanatta oynamalı. Kenan sakatsa solda Barış değil Can oynamalı. Yoksa uyum olmuyor. Bireysel olarak bakınca güçlüyüz ama uyumsuz olunca teknik direktöre yazar. Kerem forvetlerin yapması gereken işi yapıyor. Duvar oluyor, faul alıyor. Bence sıkıntı yok demiş. Demiş. Teşekkür ederim mesajlar için. Yayınımızı noktalıyoruz. Saatlerimiz 12.54. Benden hemen sonra Hattrick programında Mert Elan ve Ali Erim sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12.13 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sunar.
5: Herkese iyi günler. Spor kazına başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız artık yavaş yavaş. Ercan abi hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Selamlar.
5: Evet, WhatsApp hattımız devrede. Bizlere ulaşabilirsiniz her zaman olduğu gibi 0538-052-1487. WhatsApp hattımız, çok fazla konumuz var. Hepsini değerlendireceğiz Sercan abi. İstersen rakiplerimizle başlayalım. Çünkü Avrupa Kupalarında Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.
6: Doğru. Fenerbahçe Polonya takımı Gornik çıktı. Gornik Sarpse. Ve Beşiktaş'a da Danimarka'dan Midland çıktı.
5: Midland çıktı. Aslında senin en çok korktuğun bir kuzey takımıydı, öyle oldu.
6: Evet, genelde hem ters hem de Önder Özen'in yaptığı açıklamalar var, onu okudum.
5: Evet.
6: Ya pek gelmesini istemediğimiz takım türlerinden biriydi. Artık yapacak bir şey yok diyor tabii. Ona göre biz de hazırlanacağız. Zor bir takım. Şimdi yani Aarhus şampiyon oldu Danimarka'da. Şimdi Aarhus'un şampiyonluğuna baktık. Midland favori gösteriliyordu ama yine de İyi bir takım. Aral Şimşir'in takımı. Onu da hemen belirtelim.
5: Evet.
6: Onu seyretme bir kez daha imkanına sahip olacağız.
5: Aral transfer yapmazsa.
6: Yapmazsa tabii. Aral transfer yapmazsa. Onun takımı olduğunu belirtelim ve zor bir karşılaşma bizleri bekliyor. Türk futbol severleri.
5: Şimdi Önder Özen de aslında bizimle aynı fikirdeydi. Mesafeli olduğumuz bir takım dedi Midland. Yani
6: evet.
5: İstemeyeceğimiz bir takım demek istedi o da. Normal şartlarda kendi liginde açık ara şampiyon olabilecek bir takım ama sürpriz bir şekilde Aarhus'a kaptırdılar şampiyonluğu. Tanıdığımız oyuncular var. Çok iyi tanıdığımız Aral Şimşir'i bir kez daha göreceğiz. Hızlı oynayan, özellikle rakibe nefes aldırmamak üzere baskı yapan, pres kabiliyeti yüksek, atletik ve dinamik bir takım. Avrupa'da ciddi bir çıkışı da var. Zorlu bir kura oldu. Kartlar dağılır, her şey sahada belli olur dedi.
6: Tabii şimdi biz buradan zor bir kura olarak değerlendiriyoruz ama her şey sahada belli olacak.
5: Aslında bir de olumlu yönden baktı. Analizi çok zor bir ekip değil dedi bizim için. Çok sayıda materyal bıraktılar. Avrupa'da ve ligdeki rakiplerimize de rakip oldular. Tanıyoruz, tanımak yetmiyor. İyi karşılık vermek gerekiyor. Umuyorum ki iyi karşılık veririz. Yani bilindik bir ekip olmasının da artıları olabilir bizim için dedi.
6: Nasıl oynadıkları, ucumu nasıl geliştirdikleri, deplasmanda ve içerideki stratejileri. Gerçi pres yapmayı seven bir takım, Midland takımı, bunu da göreceğiz. Bu yüzden de teknik direktör Italiano da analiz edecektir yardımcılarıyla beraber. Fakat zaten zor, kolay kura yok sezon başı. Hı hı. Yani aynı şeyleri Fenerbahçe için de söyleyebiliriz. Öyle kolay kura yok. Çıkıyorlar, onlarla tur atlamak istiyorlar.
5: Tabii ki.
6: Ufak nüanslar tur atlayan takımı belirliyor. Şampiyonlar Ligi'nde, Kupa 2'de. Bunları hep beraber göreceğiz ve değerlendireceğiz.
5: Şimdi diyor ki Önder Özen, oyuncularımıza güveniyoruz. Hocamıza çok çok fazla güveniyoruz. Yani burada teknik direktöre olan güvenin altını ekstradan çizdi.
6: Evet.
5: Önder Özen.
6: İşte, hemen teslimiyet yok tabii. Tahmin ediyorum o maça kadar en azından 3 transfer yetişebilir. Öyle düşünüyorum.
5: Evet. Ve pazartesi başlıyor resmi olarak transfer.
6: Transfer başlıyor pazartesi. Ona göre de bir oyun arayışı, zaten yeni bir oyun arayışına giriyor Beşiktaş. Bu Midland maçı da bunun önemli provalarından ikisi olacak. İlk maç İstanbul'da, rövanşta Danimarka'da.
5: Şimdi özellikle teknik direktörün konferans liginde, yani Italiano'nun konferans liginde iki kez final görmüş olmasının altını çizdi.
6: Evet.
5: Önder Özen diyor ki buralarda tecrübeli bir teknik direktör, o yüzden ona çok güveniyoruz. İtalya Kupası finali var, birini de kazandı. Kimseden çekineceğimiz bir durum yok dedi. Taraftara da aslında bir güven aşıladı burada bence.
6: Tabii teknik direktörün iki finalin olması önemli. Hı hı. Avrupa'da nasıl oynaması gerektiği yönünde bu Beşiktaşlı oyuncular için de bir moral olacaktır. Aynı şekilde iki final İtalya'da, birini de kazanmayı başarmış İtalya Kupası'nda. Bunlar tabii ki olumlu olarak bahsedeceğimiz faktörler.
5: Ve geçen sezona da bir gönderme yaptı. Ya dedi ki, geçen sezon dedi, Ağustos'un sonunda elimizde bir şey kalmamıştı dedi. Konferanstan elenmiştik dedi mesela.
6: Evet.
5: Eylül'de de ligden elendik dedi. Ligden yani koptuk dedi. O yüzden bu sene rekabet edecek bir takım kurmak istiyoruz ve döngüyü kırmak için de elimizden geleni yapacağız dedi.
6: Önemli. Ya bu istek teknik direktörde de var. Oyuncuların da bunun bilincine varması gerekiyor ki teknik direktör bunu sağlamak için çalışacaktır ve uğraşacaktır. Bir anda Avrupa'dan kopmak hiç de hoş değil.
5: Çok erken kopmuştu Beşiktaş.
6: Evet.
5: Avrupa'dan, ligden de erken koptu. Ve bunu bir kez daha tekrarlamak istemiyoruz, bu döngüyü kırmak istiyoruz dedi Önder Özen. Yaptığı açıklamalar bu şekilde. Beşiktaş'ın rakibi belli olduktan sonra bu açıklamalar geldi Önder Özen'den. Şimdi tabii Fenerbahçe'nin de rakibi belli oldu. Fenerbahçe'nin rakibi Polonya'dan Ercan abi.
6: Evet.
5: Gornik Zabrze.
6: İşte. Zabrze Podolski'nin eski takımı.
5: Evet. Evet. Şimdi Gornik Zabrze 2025-2026 sezonunda ne yaptı diye baktım. İkinci bitirdiler ligi. 34 maçta 16 galibiyet, 10 yenilgi, 8 beraberlik, 56 puan topladılar. Kupa finalini kazandılar. 7. kez Polonya Kupası'nın sahibi oldular ve 1972 yılından bu yana ilk kez bir kupa sevinci yaşadılar. Polonya Kupası sevinci yaşadılar. Bu da şöyle yorumlandı: bu takım yeniden doğdu.
6: Evet.
5: Denildi. Genç teknik direktörleri var. Mikhail Gasparik ve Mikhail Gasparik'in özellikle oynattığı futbol, takımı ateşlemesi, takımın gücüne inanması, oyunculara belli bir hedef vermesi ve bu hedefi gerçekleştirebileceklerine inandırması Polonya basını tarafından öne çıkarılmış özellikleri.
6: Dünya Kupası'nda da görüyoruz. Kadronuz ne kadar kaliteli olursa olsun. Hı. Yenemiyorsunuz. Gol yiyebiliyorsunuz. Bu Avrupa Kupaları için de geçerli. Bunu biliyoruz. Şimdi kağıt üzerinde bakalım. Fenerbahçe'nin kadrosuyla Gornik arasında, Gornik Sabzi arasında bayağı bir fark var. Hı hı.

0: maliyet anlamında var, bütçede var, oyuncu kalitesi bayağı farklı onlara baktığımızda. Fakat esas meseleye gelelim, maç sahada kazanılıyor. Sen konuyu açarken teknik direktörlerinin takımı artık bir yola soktuğunu, o takımın iyi bir oyun sistemi olduğunu, Górnik Zabrze'nin ve kupa şampiyonu olduklarını, bu yüzden de ligi ikinci bitirdiklerini, Fenerbahçe'de ligi ikinci sırada tamamladı. Onlar da ellerinden geleni yapacaklardır.
1: Lukas Podolski de sportif katkıdan çok sembolik bir lider olarak öne çıkıyor takımda. Sezon sonunda profesyonel futbol kariyerini burada noktalamıştı, hatırlayacaksınız sevgili dinleyiciler. Ve kulübün de %86'lık payla çoğunluk hissedarı Lukas Podolski.
0: Yani kulübün esasında patronu.
1: Patronu diyebiliriz. %86 demek patron demek.
0: Evet.
1: Onun için de tabii ki önemli bir eşleşme, Lukas Podolski açısından da önemli bir eşleşme gibi duruyor. Takımlarımıza başarılar dileyelim. İlk maç tabii 21 ya da 22 Temmuz'da Kadıköy'de oynanacak. Yani 5 hafta sonra diyelim yaklaşık. Rövanş da 28-29 Temmuz'da deplasmanda oynanacak. Şimdi takıma baktığımızda en dikkat çekici hücum silahları Maxim Kilan Ercan abim 6 gol 4 asistle takımın gol yükünü çekiyor. Lukas Ambros bir diğer kilit oyuncu, o da 5 asistle asist lideri, 22 yaşında ve o da kadronun en değerli oyuncularından biri.
0: Evet.
1: Bu tarz oyuncular için de kendilerini gösterme fırsatı bu tarz maçlar. Dikkat
0: öyle
1: etmek gerekiyor.
0: Fakat öyle uçan Avrupa kupalarında işte çeyrek finaller, yarı finaller, finaller oynayan bir takım değil.
1: Değil değil tabii ki.
0: Onu,
1: Fenerbahçe çok ağır basıyor.
0: Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi kağıt üzerinde öyle. Ağır basıyor değil mi?
1: Kağıt üstünde. İşte her şey sahada
0: belli oluyor. Belli oluyor. Ya bunu artık bütün taraftarlar da bu sloganı benimsemiş durumda.
1: Her şey
0: çıkarız
1: sahada.
0: Yeneriz diye bir şey yok.
1: Yok, onu biz gördük zaten. Değil mi? Dünya Kupası'nda da net
0: gördük,
1: bir şekilde
0: evet.
1: Görüyoruz. 23-30 Temmuz tarihlerinde de Beşiktaş oynayacak.
0: Evet.
1: Bunu da hatırlatmış olalım.
0: Rövanşta tabii ligin başlamasına da az bir zaman kalıyor 30 Temmuz'da. O tarihe baktığında takım biraz daha oturmuş ve hazırlanmış olarak değerlendirilebilir.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birkaç kelime de Midland'la ilgili konuşalım Ercan abi. Aslında son yıllarda adını sıkça duyduğumuz ekiplerden biri.
0: Evet.
1: En büyük başarıları şöyle bir baktığımızda 2021'de 2021 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalmalarıydı.
0: Doğru.
1: 2016'da, 19'da, 22'de, 23'te ve 25'te Şampiyonlar Ligi elemelerinde boy gösterdiler. Avrupa Ligi'nde ise hikayesi biraz daha başarılı. 2016'da son 32'ye kaldılar. 2022'de grup aşaması, 2023 ve 2025'te eleme playoff aşamaları, 2026'da da son 16 görmüş bir takım. Midland ters gelebilecek ekiplerden biri. Yani Fenerbahçe'nin kurasıyla kıyasladığımızda daha sert bir ekip Beşiktaş için.
0: Evet, bir de erken forma giriyorlar. Kuzey ülkelerinde liglerin daha önce başladığını düşünürsek, bu yüzden de biraz daha hazır olabilirler mi diye sormadan edemedim kendi kendime.
1: En büyük çekincelerden biri tabii ki Beşiktaş cephesi için bu. Dinleyicimiz demiş ki kulüplerden daha fazla konuşun demiş. Dünya Kupası çok sarmamış dinleyicimizi. Kulüplerle başladık zaten. Sonlara doğru yine Dünya Kupası'na geçeriz. Çünkü Mbappe sahne aldı, Lionel Messi sahne aldı.
0: Ama ne sahne aldı değil mi?
1: Hat-trick ve de atlanan bir de kırmızı kartı var belki de.
0: olabilir, verilebilir, verilmeyebilir. Versen ne oldu dersin, vermedi o da olabilir.
1: Evet, vardır devreye.

0: girmedi.
1: Evet.
0: Ama girebileceği de bir pozisyondu.
1: Hat-trick yaptı.
0: Hat-trick yaptı.
1: Dünyanın en çok gol atan Dünya Kupalarının oyuncusu oldu.
0: Evet, egale etti şimdi.
1: Klose'yi geride bıraktı.
0: Hı.
1: Ya bu önemli.
0: Son 5 maçında 8 gol.
1: Muazzam. Bir de hat-trick yapması da çok.
0: Evet,
1: Daha
0: Roma.
1: önümüzdeki hafta 39 yaşına basacak. Önümüzdeki günlerde. Bir anda hat-trick aynen devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi.
0: Şimdi bir yandan tabii Ronaldo'cular hat-trick sonrası şöyle istatistiklere baktıklarında Ronaldo'nun Dünya Kupaları tarihinde toplam 8 golü var. Messi'nin son 5 maçta 8 golü var. Bu
1: Tabii.
0: istatistik biraz onların moralini bozmuş gibi.
1: Evet ya, Cristiano Ronaldo artık zor zaten. Dünya Kupası o gol krallığı sıralamasında.
0: Hı.
1: Yani Mbappe var, hala oynuyor. Yaş daha 26, 27'ye yeni girecek. O rekoru kırarsa Messi ve Klose ile beraber Mbappe kırar.
0: Şimdi Mbappe 14 gol, Messi 16 gol. Mbappe daha genç tabii.
1: Evet, 26-27'ye girecek Mbappe.
0: Mbappe'nin o
1: 19
0: rekoru.
1: yaşında Dünya Kupası almış Mbappe'den bahsediyoruz.
0: Mbappe'nin Messi'nin rekorunu, Messi ve Klose'nin rekorunu ki onlar 16'şar goldeler.
1: Evet.
0: Kırma ihtimali çok yüksek. Bize sormuşlardı ya dinleyicilerimiz geçen hafta kim gol kralı olur diye. Biz hep bundan bahsetmiştik. İşte bir maçta çıkar Mbappe hat-trick yapar. Haaland 4 gol atar. Havertz işte
1: Onlar attılar.
0: üçer atar, dörder atar demiştik. Yani böyle ihtimaller de var demiştik. İşte Messi çıktı, hat-trick yaptı.
1: Mbappe 2 gol attı bir ara.
0: Mbappe 2 gol attı. Haaland attı gollerini.
1: Daha ilk maçında atıyor Mbappe 2 gol bir de.
0: Değil
1: Messi
0: mi?
1: de 3 gol
0: Messi de
1: atıyor.
0: 3 gol atıyor.
1: Sırada şimdi merakla bekliyorum. Cristiano Ronaldo var.
0: Ronaldo ne yapacak?
1: Ya Havertz de hat-trick yaparsa hiç şaşırmam mesela.
0: Yapabilir.
1: O da o tarz bir oyuncu.
0: Yapabilir. 30 gün içinde Fenerbahçe hazır olur mu demiş
1: Niye olmasın?
0: Erkan Bey Bursa'dan.
1: Neden olmasın?
0: Olur. Beşiktaş da hazır olur 30 güne. Daha çok var. Özellikle Beşiktaş'ın hazırlanması biraz daha zor. Fenerbahçe'nin hazır bir takımı var zaten.
1: Evet.
0: Elinde. Güçlü bir takımı var.
1: Beşiktaş'ın iyi kötü oyuncular belli.
0: Evet.
1: Ona göre de artık çıkacaklar, oynayacaklar, öyle değil mi?
0: Hı.
1: Dediğim gibi belki bir iki takviye yapabilirler o ana kadar.
0: Dinleyicimiz demiş ki Almanya'dayım. Turnuva başlamadan önce çeyrek final yaparız, yarı final yaparız diye çok beklenti içine girdik. Hayal kırıklığı yaşadık. Göklere çıkardık, sonra da çok eleştirdik demiş. Çok da büyük baskı yarattı bu çeyrek final beklentileri. Bu baskı da oyuncular üzerinde negatif etkiye sebep oldu demiş Hakan Bey Almanya'dan.
1: Ya beklenti her an her sürprizlere açık bir turnuva yaşıyoruz. En son işte Avrupa şampiyonu İspanya yenemedi Yeşilburnu Adaları'nı mesela. Öyle değil mi? Ya İsviçre Katar maçının sonucu sürpriz değil mi?
0: Sürpriz. Çok sürpriz var aslında
1: Var.
0: baktığımızda.
1: Bizim mağlubiyetimiz bence
0: O da
1: sürpriz.
0: sürpriz. Şimdi dinleyicimiz demiş ki Beşiktaş Midland'ı geçemez. Galatasaray rakip olsa bile annesini söylerdim çünkü hazır olacaklar demiş.
1: Hazır bir takımla dediğim gibi karşı karşıya geleceğiz. Sol kanatta da milli takım için çok umutluyum. Bence önemli işler yapacak bir Aral var Midland'da.
0: Hı.
1: Sen yalnız güzel bir konu açtın. Eğer başka bir takıma transfer olmazsa Beşiktaş için zor bir rakip olacak.
0: Onun da transfer olabileceği konuşuluyor. Hatta
1: Şimdi
0: şimdi
1: Sarajevo Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşılaşacakmış Başakşehir'de Konferans Ligi ikinci öreleme turunda. Sarajevo Inter Turku, Finlandiya herhalde Inter Turku'da.
0: evet, Inter Turku. Bakalım.
1: Bosna Hersek Sarajevo.
0: Evet.
1: Onu da hep beraber göreceğiz.
0: Yani çok zor olmayacaktır diye düşünüyorum Başakşehir için. Biraz daha geç oynayacaklar çünkü onlar daha fazla hazırlanma süresine sahip olacaklar.
1: Tabi. Bir de daha iyi kadrosu olduğu kesin Başakşehir'de. Şimdi belli oldu. Başakşehir'in rakibi de. Şimdi Midland maçı, Beşiktaş'ın oyununun sisteminin oturması, İşte Milat'ın bu seneki en büyük sürprizi şampiyonluğu kaybetmesi mi? Evet.
0: Aarhus'a kaybetmeleri.
1: O yaşandı Danimarka'da.
0: Evet.
1: Ya onlar sürpriz. İçin en flash olarak kurabileceğimiz cümle bu.
0: Şimdi Fenerbahçe'de de Başkan Vekili Barış Göktürk'ün açıklamaları vardı.
1: Evet.
0: Kura sonrası. Hem kurayı değerlendirdi. Hem transferler konusunda MT Spor açıklamalarda bulundu. Diyor ki Sayın Göktürk, Şampiyonlar Ligi'nde kolay maç yoktur. Fenerbahçe için zor kura yoktur. Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkacağız. Takımın omurgası için ekibimiz çalışıyor. Takımımıza güveniyoruz. Turu geçeceğiz. Her iki maçı da kazanarak yola devam etmek istiyoruz.
1: Evet, Fenerbahçe diyor. Yerinde yapacağı transferlerle öyle Fenerbahçe'nin 8-9 oyuncuya ihtiyacı yok.
0: Yok, iyi bir kadrosu var Fenerbahçe'nin.
1: Onu söyleyebiliriz. Yerinde yapacağı transferlerle ve teknik direktör de herhalde açıklanır.
0: Hı hı.
1: Cuma pazartesi bekleniyor artık.
0: Evet, eli kulağında.
1: Deniyor. Bu sebepten büyük bir ihtimalle Fenerbahçe'nin iyi sonuç alacağını tahmin ediyorum ben.
0: Ben Fenerbahçe'nin evet turu geçeceğine inanıyorum. Diyor ki Sayın Göktürk, TFF bir takvim açıkladı. 22 Haziran'da transfer bekliyor. O yüzden transferde gecikme söz konusu değil. Daha transfer sezonu açılmadı.
1: Açılmadı, doğru. Evet. Pazartesi değil mi?
0: Pazartesi. Transferlerimiz yetişecek. Özellikle santrafor konusunu Sayın Başkanımız söylemişti. Fenerbahçe zaten çok kuvvetli bir takım. Geçen sene doğru kadro planlaması yapılsa şampiyon olurdu bu takım demiştik. Biz bu doğru kadro planlamasıyla Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde de ileri taşımak istiyoruz diyor. Şimdi bu soru üzerine dinleyicimizin sorusunu da sana aktarmak istiyorum. Yabancı sınırı değişir mi, değişmeli mi demiş. Avrupa'da bir başarı hedefleniyorsa işte o konuda ben değişmesi gerektiğini düşünenlerdenim.
1: Yabancı konusu işte bayağı konuştuk. Şu anda federasyon olumlu değil, biliyorsun. 4 kere hayır dediler. Fakat hem Şampiyonlar Ligi, işte hem Kupa 2, Kupa 3 baktığımızda artı denilen kategoride genç oyuncular alabiliyorsun, 4 kişi değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi oyuncular niye Türkiye'de yetişsin, yabancı oyuncu? Bunu Okan Buruk da sordu dün akşam. Hı hı.
0: Türkiye Ligi'nde yani biz yetiştirici lig miyiz? Genç oyuncuları yetiştireceğiz.
1: Bir de genç oyuncu, umut veren genç oyuncu transferi, tekrar ve tekrar söylüyorum, 30 milyon euro, 40 milyon euro.
0: Minimum.
1: Umut veren.
0: Minimum. İşte Can 60.
1: Can Uzun. Çok güzel bir örnek bu. Fiyat 60 milyon euro. Şimdi nasıl yapacağım, yetiştireceğim ben Can'ı? Nasıl? Aldın diyelim.
0: Geçen Lens'ta bir oyuncu vardı, önüme düştü. İlk defa duyuyorum adını. 18 yaşındaymış. Piyasa değeri 70 milyon euro harcanamış. İlk defa duydum oyuncu.
1: Yani öyle bir, o kadar çok oyuncu var ki Mehmet. Şimdi bu oyuncuları 70 verdin mi zaten oyuncuyu bir yere gönderemezsin ki. Nereye göndereceksin? Göndermen için oyuncu oynayacak, başarılı maçlar çıkartacak, bütün Avrupa'nın dikkatini çekecek ki sen o oyuncuyu 120'ye 130'a yere geldiğinde evet transferine izin verirsin. Öyle düşünülür.
0: Hı hı.
1: Bu olmadığı zaman Türkiye'den bir takım, tamam ben genç oyuncular alacağım, bir de iyi oyuncular olacak, 50 ile 4'ü çarp ne çıkıyor ortaya?
0: 200
1: milyon euroyu nasıl vereceksin gençlere?
0: Bir de bunların maaşı var. Bir de verdin, tutmadı.
1: Tutmadı, genç oyuncu dedik, 50 milyon euro dedin, zarar.
0: Kulübün
1: öyle bir hale geliyor ki
0: eksi 50 milyon euro yazar.
1: Transfer öyle bir hale geliyor ki bir anda eksiye düşebilirsin.
0: Yani 2,5 milyar TL bir anda hop eksiye düşmüş olabilirsin.
1: Bu yüzden genç oyuncu konusu ve transfer bence büyük risk. Onu söyleyeyim.
0: Evet.
1: Ben tamam, alınacak oyuncu ile ilgili yaşla ilgili bir ayarlama yapılabilir. Dersin ki 32 yaşında alamazsın.
0: İşte o okey. Ben ona hep en başından beri onu söyledim zaten. 32 yaş.
1: Ya artı bu sene artı sana 2 vereceğim. Ama 32 yaşından düşük olacak.
0: adı geçiyor diye örnek vereyim. Mesela Van Dijk'ı alamazsın kardeşim. 34 yaşında adamın orada ne işi var diyen bir yönetim olsa saygı duyarım. 34 yaşındaki

0: Oyuncuyu getirme kardeşim buraya. Tamam, ona saygı duyuyorum da yani sen genç oyuncu almaya takımı zorlarsan sen yetiştiricilik olursun, bir de olağanüstü paralar harcamak zorunda kalırsın.
1: Evet, bu mantığa baktığımızda pek iyi bir görüntü çıkmıyor ortaya.
0: Evet.
1: Tekrar bu konu konuşulur mu, değerlendirilir mi bilmiyorum. Fakat gerekiyor ya, Şampiyonlar Ligi'nde 2 ve 3. işte Kupa 2, Kupa 3'te başarılı olmak istiyorsak yabancı konusunda biraz daha esnek olmamız gerekiyor. Ya benim şahsi hep görüşüm buydu, senin de buydu.
0: Aynen, kesinlikle. Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki Midland'dan da çekineceksek Avrupa kupalarına katılmayalım. Beşiktaşlıyım demiş. Gültekin Bey.
1: Çekinme değil, hazır olma konusu. Mesele o.
0: Hangi camiayı temsil ettiğini unutmuş gibi bir açıklama. Önder Bey'e yakıştıramadım demiş Önder Özen'e.
1: Yine de fena değildi.
0: Yani evet. Bence olması gerektiği gibi bir açıklamaydı.
1: Ya direkt çıkacağız tabii ki, tur atlayacağız diyor ama Midland'ın ne olduğunu da bence Türk futbol kamuoyu da, ya Beşiktaş tutanlar da biliyorlar, takip ediyorlardır.
0: Hı.
1: Öyle değil mi?
0: Evet. Yani sürpriz sonuçlara da imza atabilen bir ekip. Ya dikkatli olmakta fayda var. Kim olursa olsun biz neler gördük Ercan abi. Trömsöler. Değil mi?
1: Evet.
0: Yani hiç adını duymadığımız takımların gelip
1: Lugano.
0: tur atlaması. Lugano.
1: Young
0: Boys. Ya, o yüzden dikkatli olmakta her zaman fayda var.
1: Boys. Ya sezon başı sonuçlara sürprizlere açık. Sezon başındasın da. Bu iş maalesef böyle. Ya puanın çok yüksek olacak da sezon başı oynamayacağım mesela, değil mi? Ya
0: Evet.
1: Avrupa kupalarında puanı yüksek olacak.
0: Evet.
1: Ya bu kategorilerde Temmuz'da açmayacaksın sezonu mesela.
0: Açmaman iyi olur. Direkt olarak gitsen ligden
1: Transfer anlamında
0: başlasan.
1: da iyi olur.
0: Transfer anlamında da iyi olur. Ya bir de bu sürprizler sadece bizim takımlarla alakalı değil. Yani büyük takımların da çok sürpriz elenmeleri olabiliyor. Tarihsel baktığımızda mesela en büyüklerinden biri 93-94 sezonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacağına kesin gözle bakılan Manchester United'ı Galatasaray'ın elemesiydi.
1: Evet.
0: Ve ondan sonra zaten kural değişti. Direkt olarak bu takımlar lige girsin dendi. Herkes eleme usulü giriyordu.
1: Evet.
0: Bütün takımlar Şampiyonlar Ligi'nin ilk yılına baktılar ki United Avrupa'nın en iyi takımı elendi. Dediler bu böyle olmaz. Rating düşüyor. Yani Şampiyonlar Ligi dediğimiz format bu değildi bizim. O zaman dediler ki lig şampiyonluğu en azından şu şu şu ülkelerin şampiyonları direkt olarak gelsin. Yani o elenme riskini ortadan kaldıralım
1: Ve kaldırdılar
0: dediler
1: zaten.
0: ve kaldırdılar.
1: Şimdi puanlamaya da baktığında bayağı İngiltere'nin mesela gerisindeyiz. 6 takımla gidiyor Şampiyonlar Ligi'ne. 5, 6.
0: Altı, değil mi? Bizim oralara çıkmamız için de bu yabancı kuralının elden geçirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet ya, yabancı oyuncuyu bizim yetiştirme zorunluluğumuz yok. Zaten yabancı oyuncu gelecek. Sonra da kendi ülkesinin milli takımına gidecek.
0: Ya burada önemli olan yabancıyı kısıtlamak değil, yerliyi teşvik etmek. Fatih Terim'in getirmek istediği sistem aslında buydu. Kimse onu anlayamadı ülkemizde.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Dinleyicimiz demiş ki Fatih Terim'in açıklamalarını Aziz Yıldırım yapsa federasyon başkanının tepkisi aynı mı olurdu? Bunu bilemiyorum ben ama talihsiz bir cevap oldu Sayın Başkan'dan. Yani ben doğru bulmadım Sayın Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarını. Bayağı
1: Evet,
0: da bugün
1: açıklamada
0: baktığımda
1: fazla bir şey, tekrar baktım bir şey biliyorum,
0: evet,
1: göremedim.
0: Fatih Terim bir şey dememiş zaten. Sayın Başkan'a yanlış aksettirilmiş. Gereksiz bir tepki verdi orada Sayın Başkan. Bugün yayınlara da baktığımda evet Sayın Başkan'a bayağı bir eleştiri var Hacı
1: Evet.
0: Osmanoğlu'na. Paraguay maçı rahat geçer çünkü savunma yapmıyorlar, açık verirler. Biz de gol atarız. Teknikleri de bizden zayıf, bize dayanamazlar. Ali Sülek beyefendi.
1: Evet, Ali Bey söylüyor ama Dünya Kupası bu. Onlar da o maçı final gözüyle bakacaklar.
0: İşte ilk maçı kaybetmemek bu yüzden çok önemli. Yani
1: Ya bir puanla
0: krediniz
1: bile
0: olması
1: çıksa
0: lazım.
1: kredim var ilk başta. 0 puan diyelim Paraguay, bizim bir puanımız var. Berabere kaldığımızı

0: düşünelim. Maalesef olmadı Avustralya ile. O zaman o kredimizi iyi değerlendirirdik.
1: Şimdi Paraguay'da diyor ki benim son şansım. Biz de diyoruz son şans. O stresi hangi takım daha iyi yönetecek?
0: Mesele bu. Yani iki takım için de önemli bir final.
1: Biz bayağı bir baskı yaptık oyunculara. Bayağı bir eleştiri gitti. Oyuncular sıkıntıda. Onu görebiliyorum ben.
0: Ben de
1: Milli
0: görüyorum.
1: oyuncularımız. Beklenti çok yüksekti. Çünkü.
0: Aynı şeyi ben de görüyorum.
1: Fenerbahçe'nin rakibi belli ama teknik direktörü hala belli değil demiş dinleyicimiz. Ama her an belli olabilir. Belki de bugün içinde açıklanır, onu
0: Evet, o
1: bilemiyoruz.
0: konuma gelmiş durumda.
1: Yani
0: Deniyor.
1: çok büyük ihtimalle Aykut Kocaman olacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Ama resmi açıklamayı tabii ki beklemek durumundayız.
0: Önemli olan resmi açıklamanın yapılması.
1: Aziz Yıldırım vaadinde gelir gelmez transferleri bitirip teknik direktörü açıklayacağız demişti. Ancak hala ses yok. Doğru zamanı mı bekliyor?
0: Daha geleli kaç gün oldu? Mazbata'yı yeni aldılar. Hemen transferler açıklanacak derken transfer pazartesi başlıyor. Bu sebepten yarın hareketlilik cuma, hafta sonu pazartesi de resmi transfer dönemi başlıyor.
1: Ya zaten şu anki rakip Fenerbahçe'ye rakip olabilecek seviyede değil diye düşünüyorum. Yani Zeki Murat Göle de çıksa Fenerbahçe eler. Elemesi lazım.
0: Normal koşullarda
1: Normal
0: öyle.
1: koşullarda öyle. Transfer yapmadı diyelim hiç. Yine elemesi lazım.
0: Öyle değil mi?
1: Tabii. Beşiktaş iki maçta 4 gol yer demiş dinleyicimiz. Ümitsiz biraz. Ben ümitsiz değilim ya. İtalyano bende bir heyecan uyandırdı.
0: Ya şimdi daha maç oynanmadan ümitli ya da ümitsiz olmanın bir anlamı yok. Avustralya maçından önce ümitsiz miydik? Milli maç olarak.
1: Yok.
0: Bayağı ümitliydik.
1: Yok, ümitsiz değildik. Ümitliydik tabii ki.
0: Yani maçtan önce hemen peşin olarak ben ümitsizim vallahi işimiz ya yani elenir gider diyemem. Bir görelim hoca gelecek. Öyle değil mi? Oyun sistemi. Bunları bir görelim.
1: Evet, sorular böyle. Yorumlara devam edeceğim. Haberlerden de devam edelim. Biraz da dünkü maçları konuşalım tabii ki Ercan abi. Yani dün güzel maçlar vardı. Mesela Arjantin'in net galibiyetine rağmen Arjantin'i beğenmedim diyenler gördüm. Cezayir karşısında hat-trick, Lionel Messi 3-0'lık galibiyet. Ama Arjantin'i beğenmeyenler de var.
0: Valla 3-0'dan sonra ben bir şey diyemem. Çünkü oyunu istediği gibi yönlendiren, tempoyu arttıran, düşüren. Tabii ki kalesinde pozisyon görecek. Cezayir de bomboş bir takım değil. Ben kalede o istenileni pek veremediği kanaatindeyim. Zidane'ın oğlu Luka Zidane'ın.
1: Çok eleştiri var.
0: Değil mi?
1: Çok.
0: Yapacak bir şey yok ama. Messi de Dünya Kupalarının yine hat-trick'ini yaptı. Rekorunu kırdı. 6. Dünya Kupası. Ve tabii ki yayını açarken de söyledik. Kroos ile aynı gol sayısına ulaştı. Ve daha Dünya Kupası bitmedi. Bu yüzden Dünya Kupası tarihinin en golcü olması, oyuncu olmasına bayağı yaklaşmış durumda.
1: Yani muhtemelen geçecek ama sonraki yıllarda da Mbappe onu geçebilir.
0: Tabii.
1: Tabii bunu söyleyelim. Şimdi Zidane dedin.
0: Ha belli olmaz. Mbappe bu Dünya Kupası'nda bile
1: Geçebilir tabii.
0: geçebilir.
1: Fransa şampiyonluk adaylarından biri.
0: Bunu da söyleyelim.
1: Şimdi Luka Zidane dedin Ercan abi. Luka Zidane sahada en düşük reytingi alan iki oyuncudan biri. Diğer isim de Amin Guri. İkisi de 5.9 almış.
0: Çok düşük.
1: Amin Guri de 27 milyon piyasa değeri olan, adı bir ara Galatasaray'la da anılmış bir isim.
0: Evet. Geçtiğimiz Dünya Kupası'nın şampiyonu Arjantin. Ya Arjantin şöyle, ben bu kupada yine yoluma devam edeceğim mesajı veren oyunun
1: Verdi.
0: içinde zaman zaman hem orta alandaki üstünlüğü, yere geldiğinde forvette, forvet bölgesinde çabukluğu bunu bizlere sundu ve gösterdi.
1: Evet, yani 3-0'lık net galibiyetle başlamak Arjantin için çok önemliydi, değerliydi. Çünkü son Dünya Kupası'nda şampiyon olsalar da ilk maçlarını Suudi Arabistan'da kaybetmişlerdi.
0: Evet.
1: Oradan bir ders de çıkarılmış ya gibi hissettim ben.
0: Şöyle bir örnek vereceğim. Fransa-Senegal maçında, maçın ilk devresinde Senegal'in ilk yarının sonlarında direkten dönen bir topu var. Hı hı. Ve ben ilk yarının notlarına bakarken, bunu bilgi olarak vereceğim şimdi değerli dinleyicilere, Fransa'nın isabetli şutu yok maçın ilk yarısında. Bir şut denemesi, o da isabetli değil. Ya ilk yarıdaki rakamlar Fransa'nın aleyhindeydi. Ama Fransa'nın o ön bölgedeki kaçınılmaz üstünlüğü maça yansıdı.
1: İlk yarıda Fransa'nın bir şutu var.
0: İsabetli değil.
1: O da isabetsiz. Gol beklentisi 0.03.
0: Yani 0 yani.
1: 0. Rakibin Senegal'in 5 şutu var. Biri isabetli, 2 büyük şansı var. Gol beklentisi 0.43 ilk yarıya baktığımızda. Evet. Ama ilk yarı skoru 0-0. İkinci yarı ama işler değişiyor. Fransa kontrolü ele alıyor. İkinci yarıda da Senegal top oynayamıyor mesela.
0: Senegal ikinci yarıda maç 2-1'e geldiği anda biraz umutlanır gibi oldu. Çünkü bir 3,5 dakika vardı. Fakat Mbappe'nin o uzaktan attığı müthiş golüyle her şey bitti.
1: Ama Fransa'nın da ilk yarıda bu kadar zorlanacağını ben tahmin etmemiştim. Yani maçın başından itibaren bir, tamam, %100 bir Fransa hakimiyeti olmayabilir ama kontrol Fransa'da olur diye düşünüyordum.
0: Ben de öyle düşündüm. Fakat Senegal'de hem o geçişte hem de kanatlarda organize olmadı. Bayağı başarılı oldu maçın ilk yarısında. Ve Fransa'yı rahatsız etmeye başladı. Hücum bölgesinde de istenileni veremedi Fransa. Acaba problem şöyle değerlendirebiliriz. Dembele dün sahada iyi olmayan oyuncuların içindeydi.
1: Evet. 6.5 rating almış.
0: Evet. Cherki acaba düşünülebilir mi bundan sonraki maçlarda?
1: Olabilir. Çünkü Cherki'nin yerinde oynadı zaten.
0: Evet. Çünkü Olise maçın ilk yarısında mecbur geriye de geldi. O bildiğimiz klasik Bayern Münih'te sağ kanatta destek aldığı bölgede maçın ilk yarısında fazla göremedik. O da ikinci yarıda kendine geldi. Ya o lisede Fransız futbolunun yine önemli yıldızlarından biri olacak bu Dünya Kupası'nda, öyle gözüküyor.
1: Çok çok değerli bir oyuncu. 8.6 rating almış. Maçın oyuncusu.
0: Evet. Ise
1: Messi'nin ratingine baktın Mercan abi. Hat-trick kaç getirmiştir? 9.6.
0: Gayet normal.
1: 9.6 ratingle de Lionel Messi şu ana kadar oynanan bütün maçlar içinde en yüksek reytingi alan oyuncu oldu.
0: Bir de kaç yaşında düşün? 38.
1: Evet. Lionel Messi. Diğer tarafta baktığımızda gerçekten yani bir tek Diat da ayakta kalan oyuncu olarak görünüyor Senegal'de. Sağ bek. 7.2 almış Diat da. Diğer oyuncular 5.2, 5.3, 5.5. Senegal ikinci yarıda da bayağı dökülmüş.
0: İkinci yarıda oyundan düşen çok oldu.
1: Bu kadar dramatik değişimi neye bağlıyorsun? Yani fizik olarak mı düştüler?
0: Fizik değil bence de, Fransa'nın oyun gücüne artık karşı gelemediler. Öyle diyorum. Fizik olarak değil. Fransa'nın oyun gücü çok fazla. Çok iyi oyuncuları var Fransa'nın.
1: Çok üst seviye. Evet.
0: Yani dünya yıldızlarıyla dolu bir takım. Yedek kulübesine bile baktığın zaman Fransa milli takımında diyorsun ki eyvah.
1: Yani. Şimdi bakalım kadroya. Kalede Manyan var. İşte Kunde sağ bek, Hernandez sol bek, stoperler Upamecano, Saliba.
0: Evet.
1: Tchouameni ve Rabiot önlerinde. Sağda Olise, solda Doué. Aralarında 10 numarada Dembele oynadı ki Cherki dediğin gibi daha
0: sonra iyi girdi, o son bölümlerde
1: daha iyi bir performans sergilerdi. İlk 11 başlasa ve en önde de Mbappe.
0: Sonra düşün, bir ara oyuna Barcola giriyor Paris Saint Germain'de.
1: Barcola, evet.
0: İkinci golü attı.
1: Dembele çıkıyor, Barcola giriyor.
0: O da gol atıyor.
1: Evet.
0: Bayağı o da kanatta yıprattı. Senegal savunmasının dengesini bozdu.
1: Peki bu kadar iyi bir kadrosu olmasına rağmen iki değişiklikle maçı bitirmesine ne diyorsun Fransa'nın?
0: Bazı oyuncular ilk maçın zorluğunu da yaşadı diyebilirim. Ya. Öyle tarif edebilirim maçı.
1: O da olabilir.
0: Ya ilk maçlarda İşte İspanya'da nasıl kazanamadı Yeşilburun karşısında. Ama Fransa 3 tane attı. Avrupa şampiyonu İspanya. Ki Fransa Senegal maçı zor bir maç, kolay bir maç değil.
1: Zor maç tabii. Kesinlikle katılıyorum sana. Şimdi oyuna girmeyen oyunculara bakıyorum. İşte Kante, Konate oyuna girmediler. Mateta oyuna girmedi.

0: United'a Crystal Palace'tan hatırlıyoruz işte son şampiyon Santofor.
1: Ve de çok iyi bir sezon geçirdi.
0: Evet. Ya yani Premier Lig'de bayağı iyi bir sezonu yakaladı Mateta.
1: Fransa. Peki Arjantin'i izledin, Fransa'yı izledin. Şampiyonluk adaylarından biri mi? İspanya'yı izledik.
0: Ben 3 şampiyonluk adayı vardı bende. Fransa, İspanya, Arjantin.
1: Hepsini izledim.
0: Şu anda evet hepsini izledik. Hepsi de hiç de fena başlamadılar İspanya hariç.
1: Norveç-Irak maçı 4-1.
0: Irak,
1: bildin mi?
0: Maçın geniş bir şekilde özetine baktım.
1: Haaland'ın 2 golü.
0: Haaland beklendiği gibi 2 gol. Norveç yalnız takım olarak hücumda iyi de. Hücum bölgesinde. Acaba orta alan ve defans istinlerini veriyor mu? Bu konuda bazı çekingelerim var. Ya bu Fransa'ya, Arjantin'e,
1: üst düzey takımlara.
0: Üst düzey takımlara ya bir Haaland faktörü önemli. Onu söyleyebilirim.
1: Çok ağır basıyor gerçekten.
0: Onun dışında oyuncu kalitesi anlamında az önce saydığın takımların gerisinde Norveç.
1: Şimdi Haaland da 8.9 ratingle maçın oyuncusu.
0: Ya dün konuşmuştuk Irak farklı mağlup olabilir diye.
1: 4
0: evet, 4 tane yedi Irak. Yani yapacak bir şey yok. Kapasite ama Irak'ın santrafor Hüseyin'le mükemmel bir kafa golü attı mesela. O yükselişi çok
1: şık,
0: güzel.
1: Şık bir gol. Avusturya-Ürdün maçı bir diğer mücadele. 3-1'lik bir Avusturya galibiyeti vardı bu maçta da. Şimdi aslında takımların pozisyonlarına baktığımızda toplam şutlar 11-11, isabetli şutlar 4-4 ama daha net fırsatlar yakalayan taraf Avusturya ve bu fırsatları da daha iyi değerlendiren taraf oldu.
0: Avusturya o Ragnik presini tam olarak yansıtamadı bence. Yoksa daha önemli bir galibiyet alabilirdi. Şunu da belirtelim ya, Avusturya'da 28 yıl sonra Dünya Kupası'nda.
1: Biz 24.
0: Avusturya'da 28. Avusturya futbolda takımlar düzeyinde de büyük bir çöküşte. O Rapid Wien, Avusturya Wien olayları bitti artık onlarda da. Ve milli takım düzeyinde şimdi katılmaları önemli. O da tabii ilk maç testi yaşadılar. Buna rağmen de son saniyelerde kazandıkları penaltıyla da maçı 3-1'e getirdiler.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Bir dinleyicimiz demiş ki Messi çok iyi futbolcu, çok seviyorum ama nedense bir Maradona değil, onun büyüsü bambaşkaydı. Katılıyor musun Ercan abi?
0: Yani ikisi de kırılmadık, rekor bırakmadı. Tabii Messi'nin saha dışını ya saha dışındaki Maradona daha farklıydı saha dışında. Biz Messi'nin saha dışını bilmiyoruz.
1: Çok bilmiyoruz evet.
0: Çok değil, ben hiç bilmiyorum. Ara sıra işte ailesiyle verdiği fotoğraflar.
1: O kadar.
0: O kadar.
1: Evet, yani.
0: Maradona çok farklıydı o yönde.
1: Yani Maradona'nın etkisi
0: uluslararası bir etkisi vardı.
1: Bence de biraz, ya bende de biraz farklı.
0: Yani evet.
1: Maradona mı Messi mi? Bende Maradona'dır.
0: Ya o onun daha acayip bir elektriği vardı.
1: Aurası vardı.
0: Evet.
1: Maradona yani daha farklı tabii Messi.
0: Oyuncu olarak da ya ikisi de Dünya Kupası kazandı. Öyle değil mi?
1: Ya çok yüksek kalite. Ya o ona
0: ikisi
1: şey
0: de Arjantin'den
1: yok.
0: Çıktı.
1: İlla birini seçmek durumundaysak belki yani %1 %2 farkla hani Maradona diyebilirim ben de.
0: Olabilir. Ama ya ikisi de çok büyük.
1: Çok büyük çok. O tartışmaz. İkisi de Dünya Kupası kazandı. Mesela Messi'nin omzundaki yüklerden biri Dünya Kupası kazanamamış olmasıydı.
0: O da bitti.
1: O da bitti.
0: Bu sene de kazanırsa yalnız acayip bir şey olur.
1: O zaman bambaşka şeyler olabilir. Olayları çok köpürtüyoruz. Yol kazası olabilir. Paraguay'da ABD'yi de yeneriz demiş.
0: Umudumuz Ankara'dan o yönde. Umudumuz o yönde tabii. Biz de istiyoruz onu, herkes istiyor.
1: Tabii tabii, yani amacımız o. Kuvvetli takımlar kapananlara karşı genelde vasat sonuçlar alabilirler. Biz de bunun sonucunu gördük. Bundan sonraki maçlar böyle olmaz demiş bir başka dinleyicimiz.
0: Büyük ihtimalle dilek olarak bunu değerlendirebiliriz. Sahaya yansıyıp yansımadığını maç başlayınca göreceğiz tekrar.

0: İnsanlar reyting uğruna ya da bazen sırf sadece cahil oldukları için böyle açıklamalar yapabiliyorlar.
1: Maalesef.
0: Maça iyi hazırlanmıştık. Buralara kadar bizi getiren şey birlik ve beraberlik olmuştu. Bu hiçbir şekilde bozulmayacak. Sadece bir maç oynadık. Beklentilerin farkındayız. Paraguay maçında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek maçı kazanacağımıza eminim. Bu maç bizi yıldırmadı. İlk maçlarda beklenmeyen sonuçlar olabiliyor.
1: Evet.
0: Yazılanlara üzüldük. Paraguay maçında telafi edeceğiz. Ülkemizi mutlu etmek çok güzel bir duygu. Bunlar bize baskı yapmıyor. Sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Tribünlerde ağlayan çocukları görünce biz de üzülüyoruz. Sonuna kadar savaşacağız.
1: Ya şimdi şöyle bir harita çizsem, biz Paraguay'ı yensek Amerika o zaman bizden korksun.
0: Amerika'yı da değil, yenilip grup lideri olabilir.
1: Ya
0: Bir
1: biz
0: anda.
1: eğer Paraguay'ı yenersek Amerika, çünkü biz Paraguay'ı yendikten sonra evet Dünya Kupası'na iyice ısındığım mesajını veriyoruz.
0: Dünya Kupası bizim için başlamış olur.
1: Öyle değil mi?
0: Ercan abi. Yani o rüzgarı arkamıza alırız. Ben senin aynı fikirdeyim.
1: Ya bireysel anlamda da Amerika'dan daha iyi oyuncularımız var.
0: Evet. Bakıyorum. Evet, eleştiriler kendi adıma konuşacak olursam beni çok etkilemiyor. Ama bunun da bir sınırı olmalı demiş Samet.
1: Evet, genel anlamda her şeyin bir sınırı olmalı, değil mi? Tekrar tekrar eleştiri iyidir. Yapıcı eleştiri taraftarıyım ben.
0: Şimdi örnekler de vermiş Samet. Güzel örnekler vermiş. Mesela diyor ki Avrupa Şampiyonası öncesinde Hırvatistan'a deplasmanda nasıl yeneceğimizi konuşuyorlardı. Gittik deplasmanda yendik.
1: Evet.
0: Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkamazlar dediler, çıktık. Avusturya'yı yendik. Hollanda maçı belki de en iyi maçımızdı ama kaybettik diyor.
1: Maalesef.
0: En iyi maçımızda kaybettik.
1: Bayağı da iyi oynadık.
0: Bayağı da iyi oynadık.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor. Devam ediyor.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Maradona mı Messi mi sorusuna Arjantinliler ne cevap veriyor acaba demiş dinleyicimiz. Hiç bilmiyorum.
1: Ben de.
0: Ama yani çok mutlu olurum ben Arjantinli olsam. İki tane olağanüstü oyuncu çıkarmış bir ülke olarak, değil mi?
1: Evet.
0: En zayıf halkaya 3 puan verdik. Dolayısıyla Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri yenebileceğimize hiç inanmıyorum. Umuyorum yanılırım demiş dinleyicimiz. Bu Dünya Kupası bana sanki sanalmış gibi geliyor. Niye? Zevkli değil demiş.
1: Fena değil bence Dünya Kupası.
0: Batistuta, Caniggia, Mateus, Rudi Föller, Dunga, Juninho, Ronaldo, Zidane, Butragueño gibi oyuncuları arıyor gözler demiş.
1: E şimdi burada da artık ne olursa olsun bayağı yıldızlar var.
0: Var var. Fransa milli takımına bak. İşte Norveç'e bak.
1: Ya Messi var hala. İsveç'e bak.
0: Var var, Messi var.
1: Hala Ronaldo var. Yıldızlar var.
0: Var.
1: İsveç'te var, Norveç'te var, var. Ama Brezilya'da var.
0: Eski yıldızların aurası bize farklı geliyor. Neden? Şimdi bence şu nedenle, bugünkü kadar yüksek teknoloji elimizde yoktu ve bu kadar her şeye ulaşamıyorduk. Ara ara bu yıldızları izleyebiliyorduk. İşte Batistuta'ları, Caniggia'ları, Butragueño'ları, Juninho'ları falan elimizin altında sürekli, şimdi şunun gollerine bakayım diyebileceğimiz, oyununa bakayım diyebileceğimiz platformlar yoktu. Şimdi bu oyuncuları sürekli izleyebiliyoruz. Her kanalda varlar. İşte dijital platformlarda varlar. Belki de bu oyuncuların yıldız olduklarını, eski yıldızlar kadar büyük yıldız olduklarını belki de bu nedenle çok algılayamıyoruz gibi geliyor bana. Her ay da. Elimizin altındalar ya. Evet. Sürekli görebiliyoruz.
1: Sürekli
0: ya.
1: Görüyoruz. Özel hayattan da görüyoruz.
0: Evet.
1: Dijital medya bayağı gelişmiş durumda. O yüzden dediğin gibi o oyuncuları biz maçlarda görüyorduk.

0: hani Dünya Kupası'nda işte görebiliyorduk bazılarını. Evet. Avrupa Şampiyonalarında, Avrupa Kupalarında izleyebildiğimiz maçlarda. Şimdi
1: onlar tabii ki bayağı bilinçaltımızda yer ettiler.
0: Yer ettiler. Kesinlikle. Ben biraz buna bağlıyorum. Yani tüketim toplumunun bu oyuncuları da tükettiğini düşünüyorum. Eskilerle
1: her şey tükettiği gibi değil mi?
0: Evet. Evet, yarın kazanırsak eleştirenler ne diyecekler?
1: Yarın değil tabii.
0: Yani o lafın gelişi. Evet. Demiş dinleyicimiz.
1: Ne, hiçbir şey demeyecekler. Bravo çocuklar diyecekler. Ne diyecekler?
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Ha, öyle diyecekler. Bravo diyecekler. Fenerbahçe'nin rakibinin sahibi Podolski'ymiş. %86'lık hisse sahibi. Evet.
1: Evet, yayını öyle açtık zaten. Avrupa kupalarına değindik. İki takımımız, üç takımımızla ilgili.
0: Napoli'yi tek başına şampiyon yaptı. Maradona Messi yapabilir miydi demiş bir dinleyicimiz.
1: Ya Napoli çok farklı. Tabii orada Careca da vardı. Brezilya'da iyi oyuncular da vardı ama Napoli olayı dediği gibi büyük bir olay. Çünkü İtalya'da Juventus'un Juventus, Milan'ın tam Milan olduğu zamanlar.
0: Ercan abi sen bunu galiba anlatmıştın. Dinleyicimiz de hatırlatmış. Bilmeyenler için üstünden geçelim isterim. Güzel bir konu. 90 İtalya Dünya Kupası yarı final maçı Arjantin'le İtalya oynanıyor. Maç Napoli'de.
1: Evet. Maç Napoli'de. Ben anlattım. Hı hı. Ve büyük bir şaşkınlıkla dedim ki ev sahibi herhalde Arjantin. Çünkü Maradona Arjantin'de oynuyordu. Ve maçtan sonra İtalyan oyuncular açıklama yaptılar. Özellikle Maldini dedi ki sanki deplasmandaydık dedi.
0: Maradona
1: Napoli'de oynamadık da deplasmanda oynadık. Roma'da oynasak herhalde elerdik ama Maradona için Napoli taraftarları
0: Arjantin'i tuttu. Arjantin'i tuttu evet o maçta.
1: Öyle bir hikayesi vardır.
0: İşte Maradona'nın etkisi o kadar büyüktü ki Ercan abi, işte bu da en önemli örneklerden biri. Maradona başkaydı gerçekten. Mesela bugün ne bileyim Barcelona'da Arjantin'le İspanya oynasa, şimdi İspanyollar Arjantin'i destekler mi?
1: Ya şimdi
0: ya da nerede? Miami'de. Mesela Amerika Birleşik Devletleri ile Arjantin oynasa. Öyle bir durum olur mu? Çok farklıydı yani Maradona'nın aurası. Tabii, çok farklıydı. Değişikti. Fenerbahçe taraftarı belirsizliği tercih etti demiş.
1: Bilemem. Daha yeni oldu olaylar. Biraz beklemek
0: kaç
1: lazım.
0: Kaç gün oldu Mazbatay'ı alalı? Geçen hafta olmadı mı?
1: Evet.
0: Yani 6 gün galiba. 6 gün önce
1: aşağı
0: aldı.
1: Yukarı.
0: Mazbatay'ı. Ya transferleri belli başkan vardı, onu seçmediler demiş dinleyicimiz. Böyle bir yorumda bulundu.
1: Resmi olarak transfer sezonunda tabii açılmadı daha. Onu da belirtmek lazım.
0: Beşiktaş en az 4 transferi kampa yetiştirmeli demiş Bursa'dan Mehmet.
1: Aynı kanaatteyim ben de, yetiştirebiliyorlarsa yetiştirmeli. En azından kamp bölgesine, öyle değil mi?
0: Yani evet, kampa yetişmesi gerekli bence de.
1: Ya yani üçüne bile razıyım ben. 4 değil 3 ya da 2.
0: 3 diyorsun. 2. O zaman biraz haber verelim. Madem yeri geldi. Çünkü Beşiktaş taraftarını heyecanlandırabilecek bir haber var bende. İtalyano'nun bizzat kendisinin Vlahovic'le görüştüğü haberi Beşiktaş'a gelmesi için, ama Vlahovic'in de maaşı çok yüksek ya, nasıl olur ki bu?
1: Ya dengeleri nasıl etkiler? Gelir mi Beşiktaş'a? Bunlar tabii tartışmaya biraz açık konular Mehmet.
0: Yani maliyeti yüksek bir oyuncu Vlahovic.
1: Evet.
0: Ama büyük oyuncu.
1: Tabii bu sezon uzun bir süre sakatlığından dolayı forma giymediğini de hatırlatalım.
0: Tam da onu diyecektim. Buraya dikkat edilmesi gerekir.
1: En dikkat edilecek konu. Büyük risk.
0: Evet, iyi oyuncu, güçlü oyuncu ama bu sezon ki hani sakatlığın nüksetme ihtimali var mı yok mu?
1: Olabilir mi?
0: Etkiler mi?
1: Tabii canım.
0: Çünkü büyük bir külfetin altına girecek Beşiktaş Vlahovic'i transfer ederse ya da diğer takımlar, kim olursa olsun her takım için geçerli bu söylediğimiz.
1: Böyle transferlere dikkat etmek gerekiyor.
0: Evet. Şimdi Vlahovic denilen oyuncu en az bir 15 milyon imza parası, en az da 8-10 arası bir yıllık ücret ister. Öyle konuşulanlar böyle.
1: Ve bu da tabii hem bütçeyi

0: de takım içi dengeleri nasıl sağlayacaksınız? Yabancı oyuncular da var. Öyle değil mi?
1: Yabancı oyuncular.
0: Yani çıtayı o kadar yükseğe koyarsanız bu sefer takım içi dengeler ne olur? Bunların hepsini tabii ki orada hem yönetim hem teknik kadro oturur karar verirler.
1: Ya biraz bana maliyetli gibi geliyor. Beşiktaş'ın içinde bulunduğu ekonomik şartları göz önünde bulundurduğumda bu yorumu yapıyorum.
0: Ya görüntü öyle.
1: Biraz maliyetli bir isim. Dušan Vlahović. Şimdi Mason Greenwood için Aziz Yıldırım'a bir rapor sunulmuş. Greenwood'la anlaştığını söylemişti Sayın Hakan Safi. Aziz Yıldırım demiş ki önce bir teknik direktörümüzü belirleyelim, netleştirelim, açıklayalım. Diğer konulara, transfer konularına teknik direktörümüzle beraber karar veririz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor. Galatasaray'dan hiç haber vermedik. Galatasaray'da da hala bir Van Dijk isteği var.
0: Devam ediyor.
1: Değil mi Ercan
0: Evet.
1: abi? Şimdi Hull City Galatasaray'dan iki oyuncuya talip olmuş. Ve bu iki oyuncu eğer bu transfer gerçekleşirse biri Victor Nelson, diğeri Roland Şalay'ı gerçekleşirse Van Dijk'ın masrafını bu şekilde çıkarmayı planlıyormuş Galatasaray. Aynı şekilde bir başka haber Galatasaray'la ilgili Dries Mertens. Mertens'i Okan Buruk aramış. Ekibinde görmek istediğini söylemiş Ali Naci Küçük'ün haberi.
0: Evet.
1: Dries Mertens kulübede olmak istememiş. Kulübede olmak istemediğini dile getirmiş. Ama hala tribünde bir menajer olarak, takım menajeri olarak yer alabilir deniyor Dries Mertens içinde.
0: Evet, kayıt gelmiş gitmiş. Onu da söyleyelim haber olarak.
1: Evet, değil mi kayıt?
0: Evet, acaba bir görev alacak mı? Alacaksa hangi görev olacak? Bunu da göreceğiz.
1: Bu tarz yani sadece oyuncu planlaması değil yönetimsel anlamda da planlamalar var şu anda
0: Var.
1: kulüplerimizde. Bunun bilgisini verelim. Fenerbahçe Girassi konusunda ısrarcı, son aşamaya geldiği yazılıyor. Bugün Sabah gazetesinin haberi. Vedat Muriç transferi bitmiş ve Girassi için de artık son dönemeçte deniyor Fenerbahçe için.
0: Dış basında da yer aldı Girassi konusu. Tahmin ediyorum o konudaki işlem olumlu gidiyor.
1: Öyle bir görüntü var, evet, Girassi konusunda da Fenerbahçe'nin olumlu ilerlediği haberleri var. Ne yapmıştı Girassi? 46 maç süre aldı Borussia Dortmund'da. 22 gol attı. 6 da asist yaptı.
0: Bizim ligimizde iş yapabilecek bir golcü.
1: Yani fiziksel olarak
0: Evet. Ya bizim lige göre bir golcü,
1: tam
0: değil mi?
1: bizim lige göre bir golcü. Gerçekten de öyle. Şimdi Victor Nelson haberini söyledik. Hull City olabilir. Victor Nelson da Trabzonspor'da ilgileniyor Dercan abi. O
0: Evet.
1: bir haber çıktı durdu.
0: Hem durdu hem de Hull City'nin transferi. Tabii burada oyuncunun tercihi Trabzonspor mu işte Hull City mi? Bunu bir değerlendirmesi lazım. Ama haber durdu dediğin gibi.
1: Evet.
0: Ben de gördüm Trabzonspor haberini.
1: Bir çıktı durdu
0: Evet.
1: sonrasında. Bu arada Almanya'da da Ercan abi, Ankara'da da Filenin Sultanları sahne alacak. Başarılar dileyelim. Bugün Ankara'da Çin ve Almanya karşı karşıya geldi. 5 set sonunda kazandı. Çin,
0: Evet.
1: Almanya'yı 3-2 mağlup ettiler. Onların da ne oldu? Dördüncü galibiyetleri oldu. İlk haftada bir yenilgileri vardı Çekya'ya. 5 maçta 4 galibiyet Çin için değerli.
0: Şimdi turnuvada ilk birinci bölümde gençlerle oynadık Mehmet.
1: Evet, gençlerle oynadık.
0: Şimdi kadromuz herhalde bildiğimiz kadroya döndü tahmin
1: Az
0: ediyorum.
1: kadroya döndük. Bir Ebrar'ın sakatlığı var. Bunun dışında az kadroyla oynayacağız. Ben 4'te 4 yapacağımız bir hafta olacak kanaatindeyim.
0: Evra'nın sakatlığının süresi çok uzun mu?
1: Ebrar
0: Belli.
1: büyük ihtimalle Avrupa Şampiyonası'na kadar olmayacak.
0: Bayağı uzun o zaman.
1: Evet, Avrupa Şampiyonası'nda

0: Hazır
1: Çünkü
0: olur
1: hazır
0: herhalde.
1: olarak, %100 hazır olarak gelecek. Çünkü yaklaşık 6 hafta denmişti. Yani riske edilmeyecektir diye düşünüyorum ben Viyana'da. Bu takım zaten her halükarda Ebrar olsun olmasın finallere gider.
0: Evet.
1: Bizim asıl amacımız bu sene Avrupa şampiyonluğu, kendi evimizde Ankara'da Avrupa şampiyonu olmak için mücadele edeceğiz. Bu akşam da Belçika ile oynayacağız. Belçika'da iki oyuncu dikkat çekiyor. İki oyuncudan biri bizim çok sevdiğimiz, voleybol severlerin yakından takip ettiği ama Türkiye'de hiç oynamamış Birit Herbot.
0: Evet.
1: Herbot değerli bir oyuncu. Hem servisleri etkili, hem savunması iyi, hücumu da kaliteli bir isim. Takımın kaptanı ve en önemli oyuncusu. Ben oyunu onun üstüne yıkacağımızı özellikle servislerde düşünüyorum. Herbot'u da oyundan mümkün olduğunca düşürüp rahat bir galibiyet alacağımız kanaatindeyim. Diğer rakiplere baktığımızda da işte Çin'le oynayacağız, Almanya ile oynayacağız, Fransa ile oynayacağız. Bizi zorlayabilecek bir ekip şahsen görmüyorum. Ben 4 maç 4 galibiyet yolumuza devam ederiz. Sıralamada da ilk 6'ya kendimizi atacağımız kanaatindeyim.
0: Evet, VNL biraz yalnız sporcuları da herhalde yoruyor.
1: Ya VNL'in şöyle eskiden daha yorucuydu. Çünkü bir hafta biter bitmez siz bir sonraki hafta için başka bir ülkeye uçmak zorunda kalırdınız. Oyuncuların işte eşyalarını yıkamaları, kurutmaları için zaman bile olmazdı. Çoğu oyuncu çok net biliyorum ki ıslak ıslak çamaşırlarını bavula
0: Evet.
1: koyar. İşte gittiği otelde tekrar açar kurutmaya çalışırdı vesaire. Şimdi en azından arada bir haftalık dinlenme var. O bir hafta kendi ülkenize gidiyorsunuz, dinleniyorsunuz. Sonra bir sonraki hafta bir diğer ülkeye geçiyorsunuz. Bu süreyi biraz daha uzattı tabii. 1,5 aya çıktı turnuvanın boyu aradaki dinlenmelerle
0: Evet.
1: beraber.
0: Ama dinlenme şart.
1: Evet. Takvim bir şekilde yani gevşetilmiş de oldu bence. Oyuncular dinlenme fırsatı da buldular. Bu değerli. Yani aradaki bir haftalık dinlenmeler. Onu da şöyle ayarladı. İşte bir hafta kadınlar oynuyor, bir hafta erkekler oynuyor, bir hafta kadınlar, bir hafta
0: Bu
1: erkekler.
0: önemli.
1: Böylece herkesin dinlenme fırsatı oluyor. Oyuncularımız da bence iyi bir tatil yaptılar, dinlendiler. Çok uzun bir tatil mi yaptılar? Mesela Şampiyonlar Ligi Final Four'unda oynayan Eczacıbaşı ve Vakıfbank oyuncuları tabii biraz daha geç bitirdiler sezonu ama diğer takımlara baktığımızda diğer takımın oyuncuları daha uzun süre dinlenme imkanı buldular.
0: Avrupa Şampiyonası ne zaman Mehmet? Tam olarak
1: Ağustos'un
0: voleybol.
1: 3. haftası Ercan abi orada da yine mümkün olduğunca değerlendirmeleri yaparız. Şöyle
0: Peki lig ne zaman başlıyor?
1: ligde Ekim'de başlayacak.
0: Yani şunun için soruyorum, yine bir dinlenme şansları olacak
1: Tabii
0: herhalde.
1: tabii yine dinlenme şansları olacak. Ama milli takımda olmayan oyuncular sezonu açacaklar. Onlar en az 1,5 ay önce sezon açarlar.
0: O önemli.
1: Onlar sezonu açarlar ama onlar da milli takımda olmadıkları için zaten daha erken dinlenme fırsatı. Yani şu anda dinleniyorlar onlar.
0: Evet. Ya
1: Dinlenme
0: Eylül
1: olmayınca
0: ayı
1: sıkıntı oluyor Ercan abi. Sakatlık çok oluyor.
0: arka
1: Çok
0: arkaya
1: konuşuyoruz
0: tabii.
1: bunu seninle.
0: Ya bütün spor dallarında öyle. Takım
1: Basketbolda
0: sporlarında da
1: gördük,
0: çok fazla.
1: voleybolda gördük,
0: Evet.
1: futbolda gördük bu sakatlıkları. Of, o yüzden dinlenmek şart. Neden teknik direktör açıklanmıyor Fenerbahçe'de demiş bir dinleyicimiz. Bunu tabii yönetim biliyor, biz bilemiyoruz şu anda.
0: Tabii canım, yönetim karar verecek ona. Onlar ne zaman açıklanacağını, ama az zaman kaldığı konuşuluyor, söyleniyor.
1: Evet, söylentiler. Yani eli kulağında derler ya.
0: Evet.
1: Belki de biz yayını bitirene kadar açıklanmış bile olabilir. Biz stratejik düşünemiyoruz demiş. Bir puan bile alsaydık bizim için önemliydi ama kaybettik demiş
0: Maalesef
1: dinleyicimiz.
0: bu tarz turnuvalarda dinleyicimiz haklı. En azından kaybetmemek de o puanın kârı uzun vadede iyi yansıyabilirdi, değil mi?
1: Tabii bir puan. En azından 3 puan geride olmazdık şimdi. Avustralya'dan,
0: Tabii. Amerika'dan.
1: Amerika'dan 2 puan geride olurduk. Avustralya ile aynı puanda olurduk. Bizim için daha iyi olurdu açıkçası. Bunu söyleyebiliriz. Beşiktaş'la ilgili bir haber dikkatimi çekti. Leeds United Diego Leite'nin peşinde deniyor. Beşiktaş da Diego Leite'nin peşinde deniyor. İki takım da Diego Leite için çalışıyor.
0: Evet.
1: Deniyor Ercan abi.
0: Önemli.
1: Diego Leite de aslında dikkat çeken bir oyuncu. Çok da konuşulan isimlerden biri aslında transfer dönemlerinde. Diego Leite tabi ne kadar bu haberler gerçeğe dönüşecek onu bilemiyoruz şu an itibariyle.
0: Bu haberler tabi transfer haberlerinde en önemli husus resmiyet biliyorsun.
1: Evet, resmiyet.
0: Yani resmi olarak ya bir sürü isim çıkıyor transferde.
1: Hı hı.
0: Yani mesela şöyle konuşmak isterim. 30 tane teknik direktörle konuşuldu Beşiktaş'ın Adriano açıklanana kadar.
1: Evet.
0: Yani rakam net. Hiç de az bir rakam değil, değil mi?
1: Az değil. Montella'nın açıklamaları, şöyle böyle dememek lazım, destek olmak lazım. Bu çocuklar desteği istiyor ve hak ediyorlar diyor. Bakalım.
0: Ya o ilk günün ve o hemen ertesi günün bayağı bir tepki oluştu da şu anda o kadar. Ya şu anda sessizlik ve Paraguay maçını bekliyoruz. Ya olursa olur, olmazsa da yapacak bir şey yok. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Ne yapacağız?
1: Şimdi Ole Gunnar Solskjaer'in yeniden Premier Lig'e dönebileceği...
0: Okudum ben de, İsviçre Town.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Bu da önemli haberlerden biri bence.
0: Evet, haber kaynağı da önemli, BBC.
1: BBC.
0: Evet.
1: Yani olma ihtimali yüksek bir transfer gibi görünüyor. İsviçre Town için. Ole Gunnar Solskjaer, yani Türkiye'deki en büyük artısı Süper Kupa kazandırması oldu Beşiktaş'a.
0: Bir de uzun yıllar İngiltere'de hem oynadı, sonra Manchester United'da, sonra teknik direktörlük de yaptı.
1: Hı hı.
0: Bu yüzden Premier Ligi herkesten iyi bilen bir yapısı olduğunu söyleyebilirim.
1: Şimdi Carrick'i herkes merak ediyor. Aynı ikinci yarıdaki çıkışı devam ettirebilir mi? Galatasaray'ın da Bruno Fernandes ısrarı var, haberleri çok dolaşıyor. Bruno Fernandes ama ikinci yarı performansı, asist kralı Premier Lig'de, zor bir transfer gibi geliyor bana.
0: Bayağı zor.
1: Yani çok iddialı bir transfer olur Galatasaray için.
0: Olursa büyük başarı.
1: Olursa çok büyük bir işe imza atmış olur sarı kırmızılılar. Ercan abi, ağzına sağlık. Bugün
0: çok
1: biraz
0: teşekkürler.
1: Erken çıkacağız.
0: Evet, çarşamba günleri öyle oluyor. Herkese iyi günler diliyorum. Kolay gelsin.
1: İyi günler, iyi akşamlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sundu.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 18 Haziran 2026 Perşembe günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dünya Kupası maçları devam ediyor. Şu anda da son anlara oynanan Özbekistan-Kolombiya mücadelesi var. Dakikalar 90+10. 8 dakikalık bir uzatma verildi. Az önce Kolombiya maçı 2-1'den 3-1'e getiren golü attı ve şimdi Özbekistan'ın da uzaktan çektiği şu direkten döndü. Maç 3-2'ye geliyordu az daha. Direkten top oyun alanına döndü Özbekistan. Baskı kuruyor ama tabii bu saatten sonra puan için o baskı yeterli olmayacaktır. Gerçekten Özbek oyuncu da inanılmaz bir şut göndermiş uzaktan gelişine. Direkten oyun alanına döndü. K grubunda Kolombiya Dünya Kupası'na galibiyetle başladı. Gruptaki diğer karşılaşma Portekiz'le Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında oynandı akşam. O maçta da 1-1'lik eşitlik vardı. Gecenin sürpriz sonuçlarından birisi oldu bu karşılaşmada alınan sonuç. Portekiz Dünya Kupası'nın favorilerinden biri olarak gösteriliyor. Cristiano Ronaldo, onun arkasındaki üçlü, merkez ikilisi, savunma hattı, kalecisiyle birlikte gerçekten bireysel olarak çok iyi bir takım. Ama takım olarak da Demokratik Kongo'nun dün Portekiz'i bir hayli zorladığını, savunmada çok kompakt durduğunu, hücumda da etkili isimleriyle tehlikeler yarattığını gördük. Aslında maç Portekiz'in istediği gibi başladı. 6'da João Neves golü atan oyuncu, erken bir gol. Acaba Kongo kırılır mı diye insanın aklına geliyor tabii ki ama hiç öyle olmadı. Portekiz ilk yarının geri kalanında yanılmıyorsam sadece bir şut daha gönderebildi rakip kaleye. Demokratik Kongo'nun da etkili çıkışları vardı ve 45+5'te de Masuaku'nun asistinde Wissa ile Kongo beraberliği buldu. İkinci yarıda Portekiz değişiklikler yaptı ama çoğunlukta etkili olmadı. İşin hücum tarafındaki işleri pek değiştiremedi Portekiz'in değişikleri ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Gecenin maçı tabii İngiltere-Hırvatistan mücadelesiydi. İngiltere Hırvatistan'ı 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. İlk yarıda 4 gol vardı. 4 isabetli şutta 4 gol çıktı. Harry Kane penaltıdan takımını 1-0'a geçirdi. Golden önce kaçırdı ama Livakovic'in ayakları dışarıda olduğu için tekrar edildi. Orada golü attı. Baturina, onun güzel vuruşuyla Hırvatistan beraberliği buldu. 36'da 42'de Harry Kane bir kez daha sahnedeydi. Kornerden Rice'ın ortasında takımını öne geçirdi. 45+5'te artık ilk yarının son saniyelerinde Peter Musa'nın golü ceza sahası içinde tek vuruşla Hırvatistan bir kez daha beraberliği buldu ama üstünlüğü çok uzun sürmedi. İkinci yarıya İngiltere adeta golle başladı. 47'de Bellingham Anderson'ın uzun pasında savunma arkasına hareketlendi ve son vuruşuyla Livakovic'i mağlup etti. Livakovic'in ikinci yarıda yaptığı kurtarışlar tabii çok dikkat çekici. Turnuva da şu anda en çok kurtarış yapan kalecilerden biri olmuş. Hırvat file bekçisi 7 kurtarışı var. 4 gol yedi. Ama kurtarışları da ikinci yarı dikkatleri üzerine çekti. 85'te maçın son sözünü Marcus Rashford söyledi. O da çok soğukkanlı bir bitirişle İngiltere adına farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Ve İngilizler grup liderliği için çok çok büyük bir avantajı da eline geçirmiş oldu. Gecenin diğer maçında da Gana ile Panama karşı karşıya geldiler. L grubu mücadelesiydi bu, İngiltere'nin olduğu grupta. Gana Panama'yı uzatmada 90+5'te attığı golle mağlup etmeyi başardı. Yirengi'yi golü atan oyuncu oldu Gana'da. Bu karşılaşmada da tabii Panama'nın biraz daha galibiyete yakın gözüken taraf olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ilk yarıdaki performansıyla ama son sözü Gana söyledi ve onlar da 3 puanlı bir başlangıç yapmış oldular. Artık Dünya Kupası'nda grup aşamasında ilk karşılaşmalar sona erdi. Bugünle birlikte gruplarda ikinci maçlar hemen başlıyor. Hiç ara yok.
Saat 19'da Çekya ile Güney Afrika oynayacaklar A grubunda. 22'de B grubunda İsviçre-Bosna-Hersek mücadelesi var. Gece 1'de Kanada ile Katar ve sabaha karşı yine 4'te Meksika ile Güney Kore mücadeleleri futbol severleri bekliyor. Yavaştan artık bizim de maçımız yaklaşıyor. Cumartesi sabah 6'da Paraguay ile karşı karşıya geleceğiz. Bizim açımızdan tabii çok kritik bir mücadele olacak. Milli takıma dair de gelişmeleri program içerisinde konuşacağız. Peki Dünya Kupası'ndan başka voleybolda Milletler Ligi ikinci etabı dün akşam itibariyle bizim millilerde başladı. Filin Sultanları Ankara Spor Salonu'nda Belçika'yı konuk etti. İyi bir takımla bu Milletler Ligi'ne hazırlandık ve ilk baştan da 3-0'lık galibiyeti cebimize koyduk. Rahat ilk iki set geçti. Üçüncü set 25-23 ama onu da kazanmayı başardık ve 3-0'la başlangıcı yaptık. Bakalım pazar gününe kadar 3 maç daha var. Milliler kapanışta Çin mücadelesiyle yapacak. Buradan bir 4-4 çıkarma hedefimiz var. Umarız tabii seyircimiz önünde bunu gerçekleştirebiliriz. Basketbolda dün final serisinde 3. karşılaşma oynandı. Beşiktaş Gey'nin ev sahipliğinde yapıldığı mücadele. Beşiktaş aslında karşılaşma iyi başladı. İlk periyodu 4 sayılık farkla önde tamamladı ama Fenerbahçe Beko ikinci periyotla birlikte geri döndü ve maçın sonuna kadar da üstünlüğünü korudu ve karşılaşmadan 82-71'lik skorla galip ayrılarak seride 2-1 öne geçti. Artık şampiyonluğa bir adım uzaklıkta Fenerbahçe Beko. Şimdi sıradaki maç bir kez daha Beşiktaş'ın ev sahipliğinde olacak. Beşiktaş tutunmak için tura şampiyonluğa kesin kazanmak durumunda. Ama orada biliyorsunuz Yona Matthews'un sakatlığı dengeleri bir hayli bozdu Beşiktaş aleyhine. Dün Antonio Brown'un ve Dotson'un 22'şer sayısı galibiyet için yeterli gelmedi. Fenerbahçe Beko'da ise daha dengeli bir skor dağılımı dün vardı. Melli 17 sayı, Devon Hall 15, Horton Tucker 13, Cam Birch 11,

Tarık Bivoro işte 8 sayıyla takımlarının galibiyetinde pay sahibi oldular. Evet, dünün öne çıkan maçları bunlardı. Dün temsilcilerimizin Avrupa Kupaları ikinci eleme turundaki rakipleri de belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turunda Polonya ekibi Górnik Zabrze karşısında başlayacak. Görece tabii zayıf bir rakip. Fenerbahçe'nin turu kesin olarak geçmesi bekleniyor ama Beşiktaş'ın çektiği kura tabii bir aile zorlu. Mitchell'en oldu Avrupa Ligi ikinci eleme turunda siyah beyazların rakibi. Başakşehir de Konferans Ligi'nden yolunda devam ediyor. Onlar da ikinci eleme turunda Sarajevo Inter Turku eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Takımlarımıza şimdiden başarılar dileyelim. Tabii Temmuz ayının 3. haftasında bu karşılaşmalar oynanacak. Takımlar kampa girecekler. Bu ay sonunda ve o maça kadar da hazır olmaya çalışacaklar diyelim. 7.09 saatlerimiz. Benim özetim bitti. Şimdi şarkı reklam aramızı verelim. Sonrasında devam edelim.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? Radyo Spor!
3: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank. Daima seninle, daima bizim çocuklarla.
4: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com.

insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
4: Opel Combo 600 bin TL 12 ay %0 faiz. Haziran ayın özel takas desteği ve hemen teslim avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da. Şansa kalmaz
5: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: geçen geçene, beni anlayan,
1: her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.17 saatlerimiz sabah sporunda Dünya Kupası maçlarını konuşmaya başlayacağız. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Teşekkür ediyorum. Az önce sıcağı sıcağına Özbekistan-Kolombiya mücadelesi sona erdi. Karşılaşmanın ilk yarısında Kolombiya'nın

0: Munoz'da bulduğu golle 1-0 üstünlüğü vardı. Golde Luis Diaz'ın da güzel bir savunma arkası pası var. Munoz'un da bitirişi gerçekten çarpıcı, güzel. İkinci yarıda Feyzullayev, Başakşehir'den de tanıdığımız Özbekistan'ın Dünya Kupaları tarihindeki ilk golünü atıyor. Maça 1-1'lik eşitliği getiriyor ama çok da fazla üstün kalamıyor. Berabere kalamıyor Özbekistan. 65'te bu kez Diaz golü atan isim oluyor Puerta'nın asistinde. Ve Kolombiya bir kez daha öne geçiyor. Son bölümde az önce ben de biraz baktım. Özbekistan bir baskı kurmaya çalıştı ama 96-9'daki gole de engel olamadılar. 3-1'e geldi. 3-1'den sonra direkten dönen bir topu oldu Özbeklerin ama olsa dahi tabii puan alamayacaklardı ama averaj olarak belki işlerine yarayabilirdi turnuvanın sonunda. Olmadı. Onlar da ilk maçlarından mağlubiyetle ayrıldı. Kolombiya'da 2022'de yoktu. 2026'ya da galibiyette başlamış oldu. Takımın yıldızı Diaz bir gol bir asistle ön plana çıktı. Hani Kolombiya için iyi bir Dünya Kupası başlangıcı oldu. Bir de diğer karşılaşmada Portekiz'le Kongo berabere kaldılar. Grup liderliği ihtimali de Kolombiya için belirmiş durumda. Portekiz'e karşı yenilmese Kongo maçı da gerçi kolay geçmez. Kongo'nun dünkü oyununu gördükten sonra ama Kolombiya'da o liderlik hesabını bundan sonrası için yapacaktır. Galatasaray'dan bildiğimiz Davinson Sanchez Kolombiya'da ilk 11'de sahaya çıktı. Kaptan James Rodriguez'di. Ama James çıktıktan sonra da kaptanlık pazubanda Davinson Sanchez'e geçti. O da 90 dakikayı tamamladı Kolombiya milli takımında. Luis Suarez adını kendisinin bu seçim döneminde Fenerbahçe'de Hakan Safi tarafından duymuştunuz. Sporting'in golcüsü. O da Kolombiya milli takımı oyuncusu. O da bu karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı. Gol katkısı veremedi ama takımında santrforu konumunda. James Rodriguez az önce bahsettim. Kolombiya denince zaten akla gelen ilk isimlerden birisi. Arias ülkemizde transferde adı çok sıklıkla geçmiş bir oyuncu. Lerma yine benzer şekilde. Mojica sol bek takımıyla adı anıldı. Lukumi keza şu anda bile alınıyor. Beşiktaş'ın gündeminde olduğu söyleniyor. Tanıdık bir takım Kolombiya. İkinci yarıda Rios oyuna giriyor. Kolombiya bakalım nereye kadar götürecek bu kadrosu ve oyunuyla.
1: Yani ileri attığı iyi. Ama Kolombiya takımıyla alakalı olarak yapılan analizlerde savunma zaaflarından bahsediliyor. Duran top savunma zaafından bahsediliyor. İlginçtir. Ama hücum hattında da tabii hani James Rodriguez 35 yaşına geldi artık. Geçen sene tam olarak kulüp takımında hani düzenli olarak oynamadı. Hatta teknik direktör de benzer şey söylemiş. Artık biraz daha aklıyla oynuyor. Hani ayaklarıyla şeyle, vücuduyla değil, aklıyla oynamaya başlayan bir oyuncu demiş. Yani o da aslında tatlı bir nostalji ezdiriyor Dünya Kupası'nda James Rodriguez. Ama işte Luis Diaz, Arias, Luis Suarez orası enteresan bir hani hücum attı. James Rodriguez de eşlik edebilirse Kolombiya takımı bir şeyler yapabilir diye konuşuluyordu. Özbeklerle alakalı olarak da dün enteresan bir şey okudum. Onu paylaşayım sizle. Özbek milli takımının başında Cannavaro var biliyorsun. Cannavaro'yu neden tercih etmişler biliyor musun? Çünkü Özbek Futbol Federasyonu savunma ağırlıklı futbolun başarı getireceğini düşünüyormuş. O yüzden Cannavaro'yu tercih etmişler. O da işte zaman zaman beşliğe dönen bir üçlüyle başlamış. Öyle bir düşünceleri varmış Özbek milli takımı için. Orada da tabii hani dün biraz baktım Özbek takımına. İşte böyle kadro değeri 85-90 milyon euro kadar gözüküyor. Ama bunun 50 milyon eurosu sadece tek stoperden geliyor biliyorsun. Diğer oyuncularda da ön plana çıkan oyuncular Başakşehir'in oyuncuları. Özbek milli takımında. İşte direnç olarak hep iyi oldukları söyleniyor. Hollanda karşılaşmasında izlemiştim ben hazırlık mücadelesini öyle ama tabii kalite olarak bazı mevkilerde yetersiz kalıyorlar. Mesela az önce sen söyledin Luis Diaz'ın golünde biraz kalecinin de hatası vardı. Yani bir topa müdahale yaptı ama o top gitti gol oldu. Tam çeviremedi. İlk kez katılıyorlar Dünya Kupası'na. Zaten çok büyük bir beklenti yok. Ama az önce sen de söyledin hani bu grupta

0: olabilir orada.
1: Grupta. Herkes tabii şeyi bekliyor. Portekiz 1, Arjantin 1 olur. Portekiz Arjantin eşleşmesi oluyor ya çeyrekte ya ondan önceki turda. İkisinden birinde bir şey var. Portekiz Arjantin eşleşmesi var. Eğer öyle bir şey olursa dengeler değişir.
0: Yani evet.
1: Portekiz bitiremezse ilk sırada.
0: Aynen bu sürprizler olacak gibi yani bu turnuvada sürpriz grup liderleri görme ihtimalimizin fazla olduğunu ilk maçlarda herhalde hissetmişizdir. Beklemediğimiz takımlardan iyi performanslar geliyor. Tabii Kolombiya maçının 90 dakikasını izleyemedik. Onunla ilgili bir şey diyemem. Ama Kolombiya sonuçta aldığı galibiyetle grup liderliği için dengede değiştirebileceğini gösterdi. Portekiz oynadığı oyunla dün ki birazdan geleceğiz soru işareti barındırdı. Kongo'nun performansı dikkat çekiciydi bence. Bayağı iyi bir takımmış Demokratik Kongo. Ben bayağı beğendim dün akşam Portekiz karşısında onları izlerken. Savunmada da çok güçlü durdular. İşin hücum tarafında da tehdit yaratabilecek hızlı oyunculara sahipler. Çok dinamik, kompakt bir takım Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Peki biz kronolojik gidelim, geriye doğru gidiyoruz. Gece 2'deki maç L grubu mücadelesiydi. Ghana ile Panama karşılaştılar. Bu grupta İngiltere ve Hırvatistan olduğu grup. Yani Ghana-Panama bir anlamda grubun üçüncülük maçı gibi bir karşılaşmaydı. Kağıt üzerinde tabii bunları söylüyorum. Dengeler gruplarda değişebiliyor. Ghana bu maçta Panama'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Maç uzun süre 0-0 gitti. 90+5'te Ghana bir hızlı hücumda Yirenki'nin golüyle öne geçti. Zaten o dakikada öne geçtikten sonra da kolay kolay maçı vermezsiniz, puan kaybetmezsiniz. Ghana da o golle birlikte Dünya Kupası'na galibiyetle başlamış oldu. Ghana'da karşılaşma öncesi Thomas Partey'in Kanada'ya alınmamasıyla alakalı bir gündem vardı. O da milli takım oyuncusu ama hakkında devam eden bir dava var. Sanıyorum o da ülkeye girişte veya vize başvurusunda herhangi bir işte üzerine ya da devam eden bir dava olup olmadığı sorulduğunda hayır demiş ama olduğu ortaya çıkınca da böyle bir karar verilmiş Kanadalı otoriteler tarafından. Onun Kanada'ya girişi engellendi ve ilk maçı kaçırdı. Takımın önemli parçalarından biri Thomas Partey. Ghana'nın onun etrafında böyle kenetlendiği haberlerini okumuştum. Hani arkadaşımız için oynayacağız şeklinde. Tabii bu bir yere kadar götürüyor sizi. Okuduğum kadarıyla maçın ilk yarısında Panama daha etkili gözüken, gole daha yakın olan taraf ki az şut çekilmiş maçın ilk yarısında. Ama Panama'nın bir tık daha iyi olduğu söyleniyor. Panama'da bu arada Murillo, Beşiktaş'ın sağ beki forma giyiyor. Belki hatırlarsınız Panama vatandaşı oldu. Murillo'yu tabii ki biliyorsunuz ama Panama oyuncusu. Onların da en iyi isimlerinden biri aslında turnuva öncesi sakatlık yaşıyor. Carrasquilla. Dün o da yedek kulübesine başladı mücadele. Oyuna dayı sokmadı hocası. Panama açısından büyük bir kayıptı. Ghana'da da işte Thomas Partey'in yokluğu orta sahada dikkat çekiciydi. Ama dün Ghana sonucu almayı başardı karşılaşmada. Onlar için de tabii ki önemli olan o.
1: Aslında dengede gitmiş bir karşılaşma gibi gözüküyor. Ne dersin?
0: İstatistik olarak ikinci yarı öyle.
1: Maçın geneli de öyle. Yani Panama daha çok toplu oynamış.
0: İşte ben ilk yarı Panama daha önde dedim. Hmm. Okuduğum kadarıyla ikinci yarıyı bilemiyorum tabii ki. İstatistikler birbirine yani yakın gözüküyor.
1: İkinci yarıda %40 top Ghana'da, %60 Panama'da. 8'er şut çekmişler ikinci yarıda. 3 isabet Panama, 2 isabet Ghana. Panama'nın 2 büyük pozisyonu var ikinci yarıda. Ghana'nın tek büyük pozisyonu var. 2'şer korner kullanmışlar. Pas isabet oranları %85'e %84 Panama lehine. Yani bayağı ortada geçmiş maç. Ama kazanan Ghana olmuş. Neden böyle söyledim? Çünkü ben beraberlik yazmıştım bu karşılaşmayı.
0: Öyle mi?
1: Çok moralim bozuldu 90+5'te gelen golle.
0: Ben de 1-0 yazmıştım.
1: Ghana mı yazmıştın?
0: Hmm. Ama işte az önceki maçta da 1-0 Kolombiya yazdım. Bir farklı galibiyet. Bir farklı bitecekken 90+9'da Kolombiya'nın golüyle orada da patladık. Bir puandan olduk. Oluyor bu son dakika golleri. Bayağı dengeleri değiştiriyor. Ghana'da devre arasında kaleci Ateziki oyundan çıkmış. Acaba neden? Asare 46'da oyuna girmiş. Ligimizden tanıdığımız Başakşehir'den Opoku Ghana'nın sol stoper olarak maçta forma giydi. O da 90 dakika sahada kaldı. Bakıyorum başka tanıdık isim ilk 11 bazında. Tabii ligden değil ama Premier Lig'de.

0: Semenyo, Sisney'in yıldızı. O var. Kamel'den Sulemana var. Ön tarafta Jordan Ayew. Tecrübeli bir isim. Galan'ın da kadrosu aslında fena değil. Reis olarak bakıldığında. Ama öyle bir oyun üstünlüğü olmamış. Panama önünde. Ama kazanmayı da başarıyor Gana milli takımı. Peki şimdi birkaç mesaj okuyayım. Öyle reklam arasına gideyim fazla uzatmadan. Portekiz'le ilgili bir mesaj Ertan Bey'den. Acaba o şaşalı günlerini geride mi bıraktı diye sormuş. Reklamdan sonra önce bir İngiltere-Hırvatistan konuşuruz. Ardından Portekiz-Kongo maçından da tabii ki bahsedeceğiz. Emre Salman o da sanırım bir daha açılmamak üzere Messi mi Ronaldo mu dosyası kapanmıştır. Ve bir kere daha Ali Yerim haklı çıktı demiş. Ronaldo'nun dünkü oyunu tabii yine eleştiri konusu olduğu istatistikleri var. Onlardan bahsedeceğim. Ankara'dan Gürsel Bey, o da tüm takımları izledik. Sizce en güzel forma hangi ülkenindi diye forma sormuş. En güzel forma, vallahi o gözle bakmadım açıkçası. Şu an bir cevabım yok.
1: Çok dikkat çekici böyle ekstra yeni bir forma görmedik ya.
0: İşte en güzel forma.
1: Ha, Almanya biraz şeye dönmüş.
0: Nostaljik.
1: Nostaljik bir forma yapmış. O güzel formadır. Hani o formayı daha önce görenler için. Portekiz, İngiltere, zaten Arjantin'in forması çok güzel. Genel olarak. Brezilya klasik formasıyla çıktı. Başka? Hani böyle bir çırpıda yeni bir deneme, yeni bir şey görmedik. Bizim formamız güzel. Her zaman olduğu gibi. Gerçi ben şeritli formayı daha çok seviyorum ama ben öyle çok bir hani şey görmedim. Dinleyicimiz hangisini söylüyor? Bari ondan, oradan gidelim. Oradan
0: evet,
1: çıkalım.
0: Aynen. O yazarsa onun favorisi, onun üzerinden belki değerlendiririz. Bir başka mesaj. Hakan Dinç, o da Masuaku çok iyi oynamadı mı demiş. Demokratik Kongo'da birazdan konuşuruz. Sol kanat beki gibi oynadı Arthur Masuaku. Mehmet Ünlü de kaleci değişikliği sakatlıktan dolayı yazıyor demiş. Zaten evet, yani ilk yarıda gol yok, yenen bir gol yok, hata yok. Muhtemelen sakatlıktan dolayı Atiziki oyuna devam edememiş. Evet, 7.30 saatlerimiz, birkaç mesaj okudum. WhatsApp hattımız açık, 0538 052 14 87. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Araya gidiyorum. Aradan sonra da İngiltere-Hırvatistan maçıyla geri dönüyorum.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor!
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: 1980 yılı, Toto Nero diyor İtalyanlar. Büyük bir skandal. Bay skandalı, şike skandalı ve Paolo Rossi 2 yıl ceza alıyor. Kim Paolo Rossi? İtalya'nın en büyük golcülerinden biri. Rossi'yi Beerzot affettirmek istiyor. Büyük tartışmalar çıkıyor İtalya'da ve en sonunda kabul ediliyor. Gruptan zor çıkan bir İtalya var. Rakip Brezilya. İşte gerçek Paolo Rossi ortaya çıkıyor. Affın karşılığını veriyor. Hat-trick yapıyor, Brezilya'yı yeniyor İtalya. Sonra Polonya'ya 2 gol. Final maçı Almanya'ya attığı gol ve İtalya'nın skandalın arkasında, ki skandalın önemli ismi Paolo Rossi ile beraber Dünya Kupası'na alışı. Bir af çok şeye getiriyor İtalya'ya. Enzo Beerzot önce protesto ediliyordu ama daha sonrasında şunu söylüyor. İşte gördünüz, Rossi'yi aldık, o da bize kupayı getirdi.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor!
5: Radyo Spor! Reklam.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Radyo Spor!
8: Garanti BBVA.
9: Görüyorum, bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
10: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
11: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi garanti BBVA.com.tr'de.
8: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
12: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
13: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
14: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
15: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
16: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılma

0: kez o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Reklam. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
4: Merhaba değerli Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Nur Dursun. Ben İstanbul, Ankara, İzmir yollarına dair özet bilgiler paylaşalım sizlerle. İstanbul'da Anadolu Avrupa geçişinde 2. köprünün yoğunluğu Ataşehir'i buluyor hemen hemen. 1. köprünün yoğunluğu ise Çamlıca Rampa'da. Tünelin kuyruğu ise Uzunçayır'da. Harem iyi duruyor. 3. köprü boş. Avrupa Anadolu geçişlerinde köprü girişlerinde sorun olmasa da hem de 2. köprüye doğru hastalığı 1. köprüye doğru da E5'te hem Avcılar trafiğin hem de Mecidiyeköy'e ulaşması Cevizli Bağ'dan zor işler. Diğer seçeneklerde ise sorun yok. Ankara trafiğine baktığımızda yine Pursaklar kesiminde İstanbul önünde 3 çevre yolundan Ankara çevre yolunda trafik sıkışıklıklar olduğunu gözlemliyoruz. Oraya dikkat. Bir diğer dikkat çekici nokta da Turgut Özal 1 bulvarının yine sabah yoğunluğu oluyor. İzmir trafiğine döndüğümüzde ise şöyle bir yine şehir merkezine doğru Karşıyaka'dan gelen akımda trafik yoğunluğu var. Hem çevre yolunda hem de sahile doğru daha güneye geldiğimiz Anadolu Caddesi'nde de bu kalabalıklar göze çarpıyor. Bunlar tabii özet bilgiler. Daha ayrıntılı verilerse radyo trafik mobil uygulamamızda olacak ki uygulamamızı Apple Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirip kullanabileceğinizi unutmayın. Herkese yolculuklar, hoşçakalın.
3: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

7.38 saatlerimiz İngiltere-Hırvatistan dünün öne çıkan karşılaşmasıydı. İki güçlü ekip İngiltere tabii Dünya Kupası'nın şu anda favori takımlarından biri. Hırvatistan 2018'de finale kadar

0: var. Yükselmeyi başarmış. Belli bir seviyenin üzerinde milli takım. Onlardan da bir sürpriz gelebilir mi diye düşünülüyor. Ama dün özellikle ikinci yarıdaki İngiltere'nin oyunu bayağı bir övgü almış gördüğüm kadarıyla. İlk yarıda 2-2'lik bir eşitlik var. İlk yarıda 4 isabetli şut, 4 gol. Kaleci kurtarışı yok. Kane'in attığı 2 gol, biri penaltıdan, biri duran toptan. Hırvatistan'da akan oyundan 2 gol buluyor Baturina ve Petar Musa ile Baturina'nın şutu da gerçekten güzel. Musa'nın golündeki organizasyon güzel gözüküyor. Ama ikinci yarı İngiltere öyle bir başlangıç yapıyor ki 47'de Bellingham golü atıyor. Ondan sonra da ikinci yarının büyük bölümünde İngiltere'nin baskısı, Livakovic'in kalesinde çok sayıda pozisyon, üst üste şutlar, Livakovic'in kurtarışları. İlk yarı kurtarış yapamayan Livakovic mücadeleyi 7 kurtarışla tamamlıyor ki ikinci yarı bir de 2 gol yedi. Yani ikinci yarı kalesinden 9 isabetli şut geldi İngiltere tarafından. Ve özellikle İngiltere'nin ikinci yarıdaki oyunu sanıyorum az önce de söyledim bayağı kişi etkilemiş. Ve Dünya Kupası'nın neden favorilerinden biri olduklarını gösteren bir oyun olduğu dile getiriliyor. Halbuki Tuchel döneminde çok keyifli bir oyunları yok gibi gözüküyordu. Az gollü karşılaşmalar ya da gol yemedikleri maçlar. Dün 2 gol yemişler. Ama ikinci yarıdaki oyunla tekrar dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor İngiltere milli takımı. Dünkü 11 tercihi de enteresandı. Mesela Gehi'nin stoperde oynaması bekleniyordu ama Gehi yedek başladı. Konsa Stones'u tercih etti Tuchel. Merkez ikili ve önündeki Bellingham aşağı yukarı tahmin ediliyordu. Ama kanatlarda da yine ilginç tercihler oldu. Saka yoktu. Mesela onun yerine Madueke'yi gördük. Rashford yoktu. Gordon'ı sol tarafta
1: Gordon bekleniyordu ama.
0: Ben Rashford'u da gördüm çok.
1: Ben Gordon, Saka görmüştüm daha çok. Ama dediğin gibi orada bir şeye gitti. Değişikliğe gitti.
0: Saka'nın tabii devam eden Yunus Akgün'deki gibi galiba hani bir sıkıntısı var. Oynamasına engel değil ama tam performans vermesine engel. Onu koruyarak turnuvada kullanabileceği söyleniyor. Dünkü tercihte biraz ona yorulmuş. Saka'yı daha dikkatli kullanacak Tuchel. 72'de oyun alıyor onu. Evet.
1: Mesela Rodgers yazıyordu genelde. 11'de senin baktıklarında Bellingham mı yazıyordu?
0: Ben Bellingham gördüm.
1: Benim baktığımda Gordon, Rodgers, Saka yazıyordu mesela. Tabii burada bayağı da iyi bir kadro olduğu da hemen ortaya çıkıyor zaten. Bir de burada Eze var daha mesela.
0: Evet, Eze dün süre almadı hiç karşılaşmada ama önemli bir oyuncu o da. Hem kanatta da hem merkezde de oynayabilen bir isim. İşte Palmer'ın seçilmediği İngiltere milli takımı. O tarafta, o bölgede 3 tane çok iyi oyuncusu var. Dün Kane yine gollerini attı. Artık Kane'in gollerini Dünya Kupası'nda da alıştık. Onun da Dünya Kupası'ndaki 10. golü olmuş 12. karşılaşmada. Ve Dünya Kupaları tarihinde de en çok penaltı golü atan oyuncu unvanını almış. 5 penaltı golüyle.
1: 12 maç 10 gol, 5'i penaltı.
0: Evet, 5'i penaltıdan gelmiş ki ilk penaltıyı aslında kaçırıyor. Fakat işte Livakovic'in ihlaliyle beraber tekrarlanıyor. Onu da hata yapmıyor Harry Kane. Takımında 1-0 öne geçiyor. İkinci goldeki kafa vuruşu da hani kaleye aslında biraz uzak. Ama tam yerden köşeye, yere vurdurarak topu gönderiyor. O golü de gerçekten güzel. Hatta maçın sonunda sen özeti az önce izliyordun. Ben özeti izleyemedim ama bir tane engellediği de şut varmış.
1: Evet, aynen.
0: O da gol olabilir denmiş. Hatta Tuchel de övmüş yani. Orada bile gördünüz mü Kane'i nasıl kendini siper etti. Benim hani performansıyla ilgili diyecek bir şeyim yok. Hani her şey ortada diyor Harry Kane için, takımı için. Her şeyini ortaya koyan bir kaptan profili Harry Kane'den. Yani şu ana kadar aslında son günlerde işte Messi yapması gerekeni yaptı. O gün Haaland
1: kim yapamadı
0: keza
1: acaba?
0: Yaptı. Onun haricinde o gün
1: yapamayan kim acaba?
0: Tamam, oraya getireceğim bir sakin. Biliyoruz.
1: Kim yapamadı acaba?
0: Ronaldo'la ilgili düşüncelerini birazdan detaylı dinleriz. O gün neydi bir de ya? 3 oyuncu
1: Mbappe
0: yapması gerekeni yaptı. Hani bizde olmadı mesela yapması gereken.
1: Ya tabii hani
0: her takımda da olmuyor.
1: Süper yıldız dediğimiz oyuncular hani birer değil ikişer atarak başladılar. Bayağı etkili başladılar.
0: İşte Diaz Kolombiya'da yapması gerekeni yaptı şu an takımın yıldızı.
1: Bir gol bir asist değil mi?
0: Bir gol bir asist.
1: Bir gol bir asist yaptı. Yani özellikle herhalde bir İspanya'da söyleyebiliriz. Ama mesela İspanya'da kimin parlaması

0: beklersin. Yamal'ın parlamasını beklersin.
1: Evet.
0: Yamal da sakattı. Sonradan girdi. İşte senle konuştuk. 5 başarılı driplingi var. Başka kim var? Hani
1: Vinicius golünü attı.
0: Vinicius golünü
1: Brezilya'da
0: attı.
1: Hani takımı galibiyete taşıyamadı ama.
0: Ama takım kötü oynarken golünü attı. Güzel bir gol attı. Evet.
1: Ronaldo'dan onu göremedik dün. Ama işte Kane ondan bekleneni yaptı. Benim de gol kralı adayımdı turnuva öncesinde.
0: Kane mi?
1: O açıdan iyi başladı. Senin kimdi? Fransa mı? Mbappe mi?
0: Ben Mbappe diye düşündüm. Fransa'dan çıkar diye düşündüm. Gol kralı. Ama hani bu saydığımız oyunculardan zaten biri gol kralı olursa kimse şaşırmaz. Çok olağan şüpheli gözüküyorlar. İyi de başladılar turnuvaya. O yüzden orada bir sürpriz gol kralı çıkar mı? Çok ekstra böyle bir performansa ihtiyaç var. Ya da iki performansa ihtiyaç var. Bir de bu takımlar turnuvaya devam edecek diye düşünüyoruz. Bir de bazıları bayağı zayıf rakiplerle oynayacaklar. Onu da unutmamak lazım. Orada böyle gol sayıları yine artabilir. Biraz daha bencillik görebiliriz o şeylerde. Şimdi Fransa, Senegal, Norveç, bir de kim var? Irak var. Yani mesela Irak maçında Mbappe falan bayağı zorlamak isteyebilir.
1: Hı hı.
0: Şeyini, skorunu. O tarz maçlar da oynanacak. Onlar bazı dengeleri değiştirebilir gol krallığı yarışında.
1: Biz Haaland demedik mi az önce? Haaland yazmışlar. Haaland demediysek Haaland da tabii Haaland ki iki demedi, golle o da başladı beklentileri. Karşılan isimlerden biri oldu. Harry Kane de 3 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ikinci İngiliz futbolcu olmuş.
0: 3 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ikinci İngiliz oyuncu olmuş. Diğeri kimmiş?
1: İşte ben de sana bakıyorum kimmiş.
0: Yıllar belli mi?
1: Belli de.
0: Sen yıllarını söyle
1: 98, bari. 2002, 2006.
0: Alan Shearer.
1: Değil.
0: Frank Lampard.
1: Değil. Frank Lampard 98'de yoktur zaten.
0: Atıyorum zaten şu an.
1: Hani Owen desen.
0: Owen kurtarıyor mu?
1: Belki.
0: Wayne Rooney.
1: 98'de yoktur Rooney ya. Çok erken.
0: Çok erken.
1: Çok erken.
0: Kimmiş peki?
1: David Beckham.
0: Aa.
1: David Beckham.
0: David Beckham.
1: İngiltere milli takımı denince akla gelen ama tabii hücum oyuncusu olmadığı için aklına hemen geldi.
0: 98, 2002, 2006 ha.
1: Aynen. 3 farklı Dünya Kupası'nda o da gol atan ilk İngiliz olmuş. Harry Kane de bu turnuvadaki golüyle o da 2018, 2022, 2026 3 farklı Dünya Kupası'nda.
0: Arjantin maçı kırmızı kartı Beckham'ın 98 miydi? 98 Dünya Kupası mıydı?
1: Hatırlamıyorum. 2002 derdim ama.
0: 2002 derdin.
1: Sorsan hani uzman sorusu olarak 98 mi 2002 derdim. Dünkü karşılaşmada İngiltere maçı 22 şutla tamamlıyor. Kaçı ceza sahası dışından?
0: 22 şutun.
1: Evet.
0: 8'i.
1: İkisi.
0: İkisi.
1: 20'si ceza sahası içinden. Bu da acayip bir istatistik
0: bizim
1: bence.
0: Bizim tam tersi.
1: Birçok takımın tersi. Yani birçok takım rakip ceza sahasına girip bu kadar şut çekmekte zorlandı. İngiltere 20 şut ceza sahası. Tabii bazı pozisyonlar var böyle kombine. Hani Livakovic kurtarıyor, Sekeni vuruyor, Sekeni vuruyor falan. Onlar 2-3 tek pozisyonda sayının bu kadar yüksek çıkmasının sebebi bu. Ama yine de çok fazla 20. Opta'nın 66'dan bu yana verilerine göre İngiltere ceza sahası içinden en fazla şut çektiği maçı Hırvatistan karşısında oynamış. 20 ceza sahası içi şutu bence bayağı etkileyici bir istatistik. Yani Hırvatistan da normalde hani işin savunma kısmında daha iyi olmasını beklediğin takımlardan biri. Dünkü kadro hani savunmada çıkardıkları Gvardiol, Vuşkoviç ve Şutalo üçlüsü bayağı iyi bir üçlü. Kağıtçında Şutalo'yu sen beğeniyorsun. Hı-hı. Gvardiol gerçi son dönemde de pek oynayamadı ama bu takımın değişilmezi. Vuşkoviç de şu an transferin gözdesi genç stoperlerden biri. 2007 doğumlu bu oyuncu da. Önlerinde işte Pašalić, Sučić, Modrić gibi isimler. İki tane kanat beki Stanisic ve Perišić. Ama İngiltere'nin bu oyununa karşı pek işe yaramamış gibi gözüküyor bu savunma hattı.
0: Yani İngiltere özelinde ve diğer takımlar özelinde oyunculara tek tek göz atıldığında tabii çok önemli oyuncular kadroları oluşturuyor. Turnuvanın favori takımlarından bahsediyoruz. Fakat bireysel performansların da doğal olarak belli bir seviyede olması lazım. Şimdi ben dün ne yazık ki izleyemedim. İngiltere maçını kaçırdım. Şimdi ama benim baktığım sitedeki oyuncu puanlarına bakıyorum. Mesela İngiltere'nin orta saha merkezi ve ileri ucundaki oyuncuların Gordon dışındaki hepsi 7 puanı geçmiş. Bunların puanlamasında 7 ve üzeri iyi, bayağı iyi kabul ediliyor. İşte Harry Kane zaten 8.6 almış. Diyeceğim şu ki o beklenen performansı gösterdiği zaman oyuncular, hele bu kadar fazla kaliteli oyuncu bir araya gelip aynı karşılaşma içerisinde 5-6'sı beklenen performansı sergilediği zaman zaten bu takımların önünde durmak çok kolay değil. Gol atma konusunda, işte pozisyona girme konusunda, sen az önce söyledin, ceza sahası içerisinde işte şut çekme, topla buluşma, rakibi domine etme konusunda çok fazla bir şey yapamazsınız. Ama genel olarak o performansların uzağında kaldı favori takımlar. Mesela İspanya takımını izlerken, İspanya takımı da tek tek çok iyi oyunculardan oluşuyor ama Yeşilburun Adaları karşısında bireysel performans olarak ön plana çıkan bir İspanyol oyuncu görmedik. Yamal girdikten sonra biraz gördük ama mesela takımın santraforu Oyarzabal ilk 30 dakika topa değmemiş. Hani neredeyse skandal bir istatistik. Fransa takımında ilk yarıda mesela görmedik Fransa takımında ön plana çıkan oyuncu ama ikinci yarıda biraz kıpırdanınca bir anda iyi oynayan, iyi gözüken Senegal'e 3 gol birden attılar. Peki 3 golü nasıl attılar? Rakibi tamamen baskı altına alarak, hiç çıkarmayarak mı attılar? Yoksa iyi pas, iyi koşu ve iyi şutlama attılar. Yani Mbappe'nin 3. golü ortada. Rabiot'un pası ortada, Olise'nin pası ortada, oradaki vuruş kaliteleri ortada paslarla buluştuğu anda. Almanya keza hareketli gözüktü, istekli gözüktü. Belki bireysel olarak bu takımların gerisinde yetenekler olarak düşünülebilir. Aslında pek öyle değil de hani oyuncuların mesela Musiala'nın sakatlığı, hala kendini bulamaması, net bir santrafor ya da ikna edici bir santraforlarının olmaması diyelim. Florian Wirtz'in yine istediği bir sezonu geçirememesi gibi şeylerle hani Almanya yetenek olarak biraz daha sanki geride diye düşünülüyor. Ama onlar biraz kıpırdanınca, tabii rakip de uygundu ama çok farklı bir galibiyet geldi. Bizim milli takımımız çok yetenekli bir milli takım. Orası kesin. Ama mesela bizim de ilk karşılaşmamızda ön plana çıkardığımız bir oyuncu pek olmadı. Pek göremedik. O yüzden bu işler, yani turnuva oynama işi, o beklentinin büyük olduğu oyuncuların da o performanslara yakın bir şeyler göstermesi lazım. Örnek Portekiz mesela. Dün şimdi Portekiz takımını izlerken mesela ben Leao'ya çok şaşırdım. Yani oyuna girdikten sonra girmese daha iyi dedirtti. Leao gibi bir adam. Beklenti normalde büyük değil mi Leao'dan? Ama yok gibi. Yani topa dokunması, top kayıpları, tercihleri hepsi neredeyse yanlıştı Leao'nun. İngiltere'de sanki favori takımlar içerisinde diğerlerinden böyle bir tık ayrıldı gibi oldu. Ama işte az önce sen de söyledin. Sonuçta şimdi izliyorsun Portekiz takımını. Evet, performanslar beklentinin altında. Orası kesin. Hatta buna belki Vitinha, Bruno Fernandes'i bile ekleyebilirsin. Nuno Mendes'i bile ekleyebilirsin. Yani baktığın zaman ben dün öyle çok iyi oynayan bir Portekiz'i görmedim açıkçası. Hı-hı. Ama diğer tarafta mesela Demokratik Kongo'da ben takımım diyor. Onu sana gösteriyor. Öyle olunca da işte aradaki o kalite farkı maçı çözemeyecekleri noktaya getiriyorlar. Bence bizde de biraz öyle oldu. Yani bizim Avustralya maçı da onun bir benzeri, bir yakın bir hikayeyle gerçekleşti. Beklentinin altında kalan yıldızlar, o yıldızlarla beraber takım oyununun yükselmemesi ve diğer tarafta organize bir takım, iyi savunma yapabilen, zaman zaman dişini gösteren bir takım. Onlar istediğini aldılar, biz alamadık.
1: Ya belli ki ara baktı.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Radyo Spor.
5: Garanti BBVA.
6: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
7: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödeme...

0: ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
1: Garanti BB veya garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BB veya com.tr'de.
2: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
3: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne ister ister
6: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
8: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
9: Türkanlar.
8: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de. Canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
9: Bilyoner.
10: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen en paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
9: En para, en para. Bankanın güzeli.
11: Radyo Spor.
12: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada. Hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
13: Reklam.
14: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
15: Radyo Spor.
14: Saran Holding kuruluşudur.
16: Mert Elam ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.57 saatlerimiz. Şimdi İngiltere maçını konuşuyorduk. Hırvatistan karşılaşması. Dün Doruk Keskin'in bir tweet'i önüme düştü sabah bakarken. Yine Harry Kane iki stoperin arasına girip oyun kurmuş. Bayağı Münih'te zaman zaman yaptığı gibi. Hani adam için hani 9, sahte 9 oyun kurucu center for, pivot center for deniyor. Literatüre başka bir tanım kazandıracak gibi Harry Kane.
1: Ya izlemeye doyamadım. Bir oyuncu eğer hani futbolu seviyorsan, futbolu sevdiğin için izliyorsan, oyun görüşünün böylesine yüksek olan oyuncuları izlemek en büyük keyiflerden bir tanesi. Topu ayağına çok yakışıyor. Topu ayağına aldığı zaman ne yapacağını, kime pas vereceğini, o karar tercihlerinin hep doğru olması izlemeyi çok keyifli kılıyor. Yani o yüzden de benim zaten biliyorsun favori oyuncularımdan bir tanesi. Kevin De Bruyne de öyleydi. O biraz hani son dönemde performans olarak tabii eski halinin çok uzağında. Ama Kane o yüksek performansını devam ettiriyor. Gol vuruşları, penaltıları, yaptıkları daha ne yapsın adam? Müthiş bir oyuncu yani.
0: Aynen. Dün yine insanlar bayağı keyif almışlar Harry Kane'in oyunundan. Peki İngiltere milli takımı maçı konuştuk. Portekiz'e geçelim. En çok da bir malzeme bu karşılaşmadan çıktı. Portekiz, Demokratik Kongo önünde net şekilde favori olarak karşılaşmaya başladı. Kadro kalitesi olarak iki takım kıyaslandığında tartışmasız Portekiz çok daha ağır basan bir kadroya sahip. Dün teknik direktör Martinez'in sahaya sürdüğü 11 ön taraf gerçekten iyi. Yani önde Ronaldo var, takımın en golcüsü. Sağda Bernardo Silva biraz bizim Arda gibi. Tam kanat değil ama işte merkeze yakın oynamayı tercih etti. 10 numarada Bruno Fernandes. Sol tarafta Pedro Neto. Merkezdeki ikili Paris Saint Germain'in ikilisi Vitinha Neves. Bir bekte Nuno Mendes var Paris Saint Germain'den. Diğer bekte João Cancelo var. O da ligin ikinci yarısını Barcelona'da çok iyi geçirdi. Stoper rotasyonu normalde Diaz'lı, Ruben Diaz'lı bir rotasyon bekleniyordu ama Diaz yoktu. Orada Araujo ve Veiga'yı tercih etti hoca. En zayıf gözüken halka oydu ama dünkü problem Portekiz'in stoper ikilisi değildi. Portekiz dün işin hücum tarafında Demokratik Kongo'yu aşmakta, pozisyon üretmekte zorlandı. Yoksa topa çok fazla sahip oldu. İlk yarı herhalde %80'e yakın bitti Portekiz'de yine. Vitinha'nın bir istatistiği paylaşıldı. Yani ilk yarıda Vitinha tek başına, tam rakamı söyleyeyim, 91 pas yapmış isabetli. Rakip Kongo'nun 98 isabetli pası var. Yani bir takım kadar pas yapmış ama neye yaradı derseniz o paslar. 2 şut çekebildi. Portekiz ilk yarı boyunca bir tanesi Bruno Fernandes'in engellenen pozisyonu, diğeri de Neves'in attığı gol. Maçın ilk bölümünde geldi. O da güzel bir gol. Neves'in oradaki koşusu. Bizim milli takımın herhalde Avustralya önünde eksik yaptığı şeylerden biriydi. 8 numaradan o ceza sahası içi ekstra koşusu. Onu Neves iyi yaptı. Kafayla topu ağlara göndermeyi başardı. Ronaldo'nun önünden vurdu. Orada Portekiz'i öne geçirdi. Ama işte geri kalan bölümünde Demokratik Kongo'nun o anlayışını, o hattını kırmakta çok zorlandı Portekiz. Demokratik Kongo'da beşli bir hat geride. Önlerinde bir üçlü merkez. Ön tarafta da iki oyuncu var. Bakan bu onlardan bir tanesi, yakından tanıdığımız. Diğeri de Vissa. O da hızlı, hareketli bir oyuncu. Yani çok hızlı hücuma çıkan, geride de çok fazla boşluk vermeyen bir Demokratik Kongo gördük dün. Herkes gibi ben de Kongo'nun kompakt oyunundan etkilendim. Zaten dün bir de maç öncesinde ilk 11'inin birçoğunun işte Premier Lig'den, Fransa Ligi'nden, Avrupa'nın iyiliklerinden oyuncuları kullanıyor şu anda Demokratik Kongo. Aslında belli bir altyapısı o açıdan var. Bunu bir takım kimyasıyla da birleştirince dün ortaya çok iyi bir kemik gibi takım çıkarmış Demokratik Kongo. Ve öyle yabana atılacak bir takım olmadığını dün net şekilde gösterdi. Yani bu takım ilk turda elenmeyebilir.
1: Evet. Grupta başka kimler vardı Portekiz'in grupta?
0: Portekiz'in grubunda işte Kolombiya ile Özbekistan var.
1: Kolombiya ile Özbekistan. Evet. Kolombiya maçı belirleyici olur. Kolombiya'dan da puan alabilirlerse Zaten o zaman hayatta elenmezler. Çünkü Özbekistan karşısında olası bir galibiyette 5 puan yapar. Zaten hani grup ikinciliği bile düşünebilirsin belki duruma göre. Yerine göre 4 puan da yeterli olabilir. Sonuçta en güçlü takımla beraber kaldılar.
0: Evet. Portekiz'e mi geçmek istersin?
1: Yani Portekiz'le alakalı olarak işte az önce aslında söyledim. Yani dün Portekiz takımını izliyorsun. Evet, topa hakim. Fransa gibi topa hakim. İspanya gibi topa hakim. Pas. Evet, ağırlıklı olarak neredeyse hatasız pas yapıyorlar. Ama 3. bölgeye geldiğinde bu takımların tıkandığını gördük. Hepsi üretmekte ya da istediği kadar üretmekte zorluk yaşadılar. Baskıyı devam ettirmekte zorluk yaşadılar. Bunun da temel sebebi herhalde tempoyla alakalı. Topun çevrilme hızıyla alakalı. Aslında şu merkezden benim beklentim çok daha büyüktü. Yani Vitinha hepimiz gibi, hepimiz

0: gibi herkesin hayran olduğu, en çok beğendiği oyunculardan bir tanesi. Onun yanında zaten takım arkadaşı Neves var. Şimdi bu ikiliye mesela sorsam çoğu kişiye Brian Ruiz mi eklemek istersin? Mesela Bruno Fernandes mi desem?
1: Sen yine Brian Ruiz.
0: Ya işte anla, Fabian Ruiz'i mi eklesin desem? Kimi sorsam çoğu kişi Bruno Fernandes diyebilir. Dolayısıyla hani ciddi anlamda çok etkileyici bir merkeze sahip Portekiz takımı. Bekler de öyle. Yani bekler için kim ne diyebilir? Cancelo bu takımın bir beki, diğer beki Semedo. Nuno Mendes zaten o da çok etkileyici bir bek oyuncusu. Bir tarafta Neto var, bir tarafta Bernardo Silva var. Bernardo Silva dediğin adam zaten hani direkt olarak kanat düşünmüyor kimse. Onun da merkeze ne kadar gelip katkı verdiğini, pas oyununa katılabildiğini, prese katılabildiğini herkes biliyor. İleride de Ronaldo'su var bu takımın. Peki neden böyle? Soruyorum sana. Portekiz neden böyle?
1: Bilmem.
0: Yani izlediğin zaman ne eksik Portekiz'de? Sen izledin, dün Portekiz'i izledin.
1: Pivot santrfor mu eksik? Ronaldo mu eksik? Yani Ronaldo'nun performansı mı, ona mı getireceksin?
0: Yok yok, Ronaldo'nun performansını getirmeyeceğim. Hani tek tek baktığında sadece bak dikkat et, stoperleri söylemedim.
1: Ya bir eksik var muhakkak da Kongo da iyiydi bayağı.
0: Efendim?
1: Kongo da çok iyiydi.
0: Tamam, Kongo da iyiydi. Kongo da iyiydi ama Senegal de iyiydi. Fransa 3 gol attı. Senegal kötü müydü? Değildi. Hı-hı. Onlar da iyi oynadılar ama Fransa 3 gol attı onlara. Fransa da pek tempolu gözükmüyordu. Burada bireysel anlamda oyuncular hani çok yetenekli, çok da bir şey yapmak istiyorlar. Ama bireyselliğin bireyselliği var gibi gözüküyor Portekiz takımında. Yani mesela Fransa'da o çıkan iki pas gibi pas çıkmadı dün Portekiz milli takımında.
1: Halbuki sen hazırlık maçında Fransa için çok bireysel demiştin. Herkes kendini oynuyor demiştin.
0: Evet, aynen. Aynen öyle. Öyle hatırladım gözüküyordu. Tabii. İşte Portekiz şimdi bana dün öyle gözüktü. Dün izlediğim
1: bencil
0: zaman.
1: Bencil mi oynadılar? Ha? Bencil mi oynadı Portekiz'e?
0: Ya bencil değil ama böyle nasıl söyleyeyim, hani o takımdaki eksik parçayı tanımlamak çok kolay değil. Ama sanki böyle birbiriyle çok yardımlaşmayan bir takım görüntüsü var. Bu kadar pasa rağmen. Hani top Neto'ya geldiği anda Neto çalımla birini mutlaka geçip hani o hareketi yapıp ondan sonra aksiyonu yapacak gibi gözüküyor. Hani mesela Neto karşısına rakibi aldığı zaman hareketlenen, koşan, Neto'nun pas atabileceği biri yok gibi. Ya da Neto'yu rahatlatacak biri yok gibi gözüküyor Portekiz takımını izlediğin zaman. Hani bekler var. Mesela dün kanat oyuncularının beklerden yeteri kadar destek aldığını gördün mü? Mesela kanat geldi. Verdi topu kanada. Cancelo'ya. Ondan sonra Cancelo yalnız kaldı. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Hani Cancelo bindirme yaptı. Verdi önündeki oyuncuya, Bernardo'ya. Bernardo bu kez rakibiyle birebir kaldı. Hep sanki böyle tamam ben topu aldım. Bir sağma soluma döndüm. Sana pası verdim. Bakalım sen ne yapacaksın? Hani böyle bir koşu, birbirini rahatlatma, ikiye bir yapma gibi şeyler yoktu Portekiz takımında. O yüzden de bence çözmekte çok zorlandılar. İki kez işte hani Ronaldo'ya pozisyon hazırladılar. Ronaldo da onları atamayınca, iyi vuruşlar yapamayınca, belki bir tanesine dokunmasa Bruno Fernandes çok daha uygun bir pozisyonda vuracaktı. Olmadı. O pozisyonlarda olmayınca, ikinci yarıda bir de Conceição getirdi. Olmayınca da hani bütün karşılaşma boyunca atacağı gol ya duran topa bağlı ya da rakibin yapacağı savunma hatalarına bağlı bir takım gibi görüyorsun. Yani ortada bu az önce saydığımız mevcut kaliteye yakın hiç oyun yok. Hani böyle bir anda yok, bir parlama da yok oyunculardan. İşte Fransa onu yaptı mesela. O bir anda iki oyuncu parladı, iki pas, iki koşuyla işi bitirdi. O yüksek kalitenin bir yerde karşılığını verdi. Ama Portekiz açısından biraz daha sıkıntılı bir durum var gibi.
1: Evet, yani onların yıllardır aslında oyunu her zaman kalitesinin gerisinde kaldı. Yani bu sadece bu turnuvaya özel bir şey değil herhalde. Portekiz için genelde söylenen kadro kalitesine uygun bir oyunu olmadığı yönünde. Dün de ne ilk yarıda ne ikinci yarıda. Hadi ilk yarıda mesela bir kanadı merkez gibi kullandı. Bernardo'yu, bizim Arda'yı kullandığımız gibi. Ama ikinci yarı bayağı kanat aldı hemen 46'da. Conceição girdi. Bernardo'nun da kartı vardı değil mi? O yüzden çıkardı herhalde. Doğru, bu kadar erken vardı. Bir dakikada. Hı. Belki transfer görüşmeleri falan ona da takmış olabilir hoca, bilemiyorum. Ama Conceição girdi. Net bir kanat oyuncusu. İşte Leao girdi ikinci yarının ilerleyen bölümünde Neto'ya, ama onların da çok etkili olabildiğini

0: Göremedik. Bekleri değiştirdi. Semedo birkaç bindirme yaptı aslında. Ama çıkardığı paslarda topu takım arkadaşıyla buluşturmakta o da zorlandı. O Ronaldo'nun az önce bahsettiğim vuruşta Semedo muydu pası veren oyuncu?
1: İlkinde mi?
0: Bruno Fernandes'e de gelse daha net olabilecek pozisyonda. Acaba?
1: Değildi galiba.
0: Değil miydi? Ama hani o değil dese bile çok fazla o da destek vermeye çalıştı ön tarafta. Olmadı. Soldan Mendes'ten o katkı gelmedi. Vitinha'dan ileri doğru bir katkı gelmedi. Neves maçın başında vereceği katkıyı verdi ama da sonra ortalarda pek gözükmedi. Olmadı yani Portekiz için. Ronaldo da demiş maç sonu bir ifadesi var. Şöyle diyor. Bu akşam diyor hiçbir şey eksik değildi. Futbol böyle bir oyun. Kazanabilirdik de diyor. Kaybedebilirdik de demiş. Mesela Ronaldo için hani dünkü oyun öyle eksik bir oyun değil mesela. Portekiz için. Böyle görmüş karşılaşmayı.
1: Yani toplam 7 şutu var Portekiz'in. Bütün maç boyunca. Bir isabetli şutu var. Büyük yakaladığı net bir fırsat yok. Gol beklentisi 0.65.
0: Ben bu açıklamayı şöyle okuyorum. Biz elimizden geleni yaptık ama rakip çok iyiydi. Hani rakip iyi bir maç çıkardı. Biz açamadık yani. Hani elimizden geleni yaptık olmadı. Bazen de böyledir diyor futbol. Hani benim yani, anladığım o.
1: Artı tabii şimdi demin değinmedim. Artı tabii yani santrafordan herhangi bir katkı almıyorlar. Dün Ronaldo maç boyunca topla kaç kere buluşabilmiş?
0: 25.
1: 25. Portekiz'de 90 dakika sahada kalan oyuncular içerisinde en azı.
0: Normal değil mi ama santrafor zaten en az topla buluşuyor.
1: %75 topa sahip oluyorsun maçta.
0: Ali abi gördük Oyarzabal yarım saat dokunamadı. Hani Ronaldo'nun 25'i bence...
1: Ama o Oyarzabal bu Ronaldo.
0: Ama dün Ronaldo'ya gene kadar Portekiz'deki problem Ronaldo'nun az topla buluşması mıydı sence?
1: Ronaldo da katkı vermiyor diyorum. Yani Ronaldo da oyunuyla Portekiz'i rahatlatan bir isim değil. Zaten profil olarak çok öyle bir oyuncu değil. Ama bu tarz karşılaşmalarda sonuçta Ronaldo'dan da beklersin daha fazla sorumluluk almasını, daha fazla topla buluşmasını, daha fazla bir şeyler yapmasını.
0: Mesela Ronaldo'dan ne bekliyorsun sen genel olarak? Yani sorumluluk
1: şut bekliyorum.
0: Almak...
1: Şut bekliyorum. Birebir bekliyorum. Ne bekleyeceğim Ronaldo'dan? Bugüne kadar yaptıklarını bekliyorum. Eğer hala bu takımın santraforuysa, orada oynuyorsa ve mesela şimdi İngiliz basınına baktım. Chris Sutton şeyi eleştirmiş. Roberto Martinez eleştirmiş. Sen demiş neden çıkarmadın Ronaldo'yu? Çünkü dün yani Ronaldo'nun günü değildi. Ama sen gittin Vitinha'yı çıkardın. Hani Ramos'u aldın. Anlıyorum o cevap verebilir. Hani şey olarak iki tane santrafor tutuyorsun. Ama doğru değil demiş mesela. Öyle bir eleştiride bulunmuş. İşte herkes tabii Ronaldo ve Ronaldo'nun takım üzerindeki etkisi üzerinden yorumlar yapmış. Klişi falan da bir şeyler söylemiş. Şimdi çok oraya girmeyeceğim. Ama neticede Ronaldo biraz daha ceza sahası çevresinde topla buluşup rakibi birebire zorlayıp şut denemesi yapabilir. Öyle bir şey yapmadı yani Ronaldo biraz daha böyle hani nasıl söyleyeyim böyle Icardi tarzı bir santrafor gibi artık gözüküyor.
0: Ama Ronaldo da mesela dün çok şut çekse bu sefer şey demeyecek miydin ya da insanlar demeyecek miydi? Çok bencil ya.
1: Ya sana dün da bir şey beğendiremiyoruz.
0: İşte sana da beğendiremiyoruz.
1: Tamam ama yani Ronaldo yani ne yaptı Ronaldo, da sen Ronaldo'yu savunuyorsun ben onu anlamadım yani.
0: Ben Ronaldo'yu savunmuyor
1: yani
0: değilim.
1: Ronaldo ben şey demedim 15 tane şut çeksin demedim. Hayır. Hiç kimseye öyle bir şey demedim. Diyorum ki Ronaldo daha fazla şut çekebilirdi yani. Ronaldo daha aktif olabilirdi. Ronaldo aktif miydi? Hayır. Ronaldo topla buluştu mu? Hayır. Peki Portekiz santraforundan kat kaldı mı? Hayır. Yani sen şimdi şey olarak diyorsun ki ben şut çekseydi diyorum. Sen diyorsun ki çok fazla şut çekseydi ne olurdu? Şut çekmedi ki.
0: Çekseydi ne olurdu demedim.
1: Görmedik ki.
0: Anladın bu sefer mı? Bencillik de itham edilir diyor. Tamam, oradan da şut mu çekilir?
1: Bencillik olması için yapması gerekenden fazlasını ortaya koyması gerekir. Yani hani topu alır ayağına ondan sonra pas vermesi gereken yerde çeker şut atar Ronaldo. Öyle bir şey de yok ortada. Hani öyle bir deneme de yok Ronaldo'dan. Ronaldo dediğim gibi böyle Icardi tarzı. Ceza sahası içerisinde takım bana hazırlasın ben de o topa dokunayım tarzı bir oyun oynadı. Öyle olduğu zaman zaten o kadar kalabalıkta topla buluşma ihtimalin de azalıyor. Zaten şey de yok hareketlilik de yok Portekiz milli takımında. Öyle olunca da 25 kez topla buluşsun. Sonuçta topla buluşma alanını gördün mü Ronaldo'nun? Bak yani 6 tanesi ceza sahası içerisinde santraforun topla buluştuğu noktada. diğerlerinde neredeyse çok şeyde almış topu. Yani rakip yarı alanda sol tarafta çok etkisiz bir yerde topla buluşmuş. Ama oradan işte herhangi bir şey çıkmıyor doğal olarak da.
0: İşte top alamadığında da adam işte geriye gelip kenarlara gidip top almaya çalışmış. Sürekli de ceza sahası içinde beklememiş yani. Adam ne yapacak hani, dünkü karşılaşma özelinde bilmiyorum. Ronaldo konusunda bu kadar eleştiri de biraz ezbere geliyor bana.
1: Ezbere yani Mbappe kötü maç oynadı adam yani.
0: Ya tamam, zaten ben Ronaldo iyi maç oynadı diye bir şey demiyorum. Ama Ronaldo üzerinden okunabilecek bir maç mı, ona çok emin değilim diyorum. Yani sen Mbappe'den iki gol atıyor övüyorsun. Mbappe de yaptığı şey ceza sahası içindeki o koşular. Mbappe olanları bulabildi. Ronaldo'ya olan gelmedi Kongo'da mesela. Kongo karşılaşmasında. Hani Ronaldo mesela koşu atabilecekken atmadı mı? Hani müsait alan vardı, Ronaldo atmadı mı? Mbappe gibi de topla buluşamadı.
1: Gördün mü hani bir koşu?
0: İşte öyle bir alan var mıydı diyorum ben de. Öyle bir organizasyon yaratabildi mi? Hani Olise gibi bir pas atan oyuncu çıktı mı? Öyle bir alan oldu mu diyorum. Yani maç özelinden bakarsan evet, yani Ronaldo Mbappe'nin gerisine kaldı. 25 topla buluşmuş. Kötü bir maç diyebilirsin ama santrforların da her şeyi tek başına onların üzerinden okunmaz bence.
1: Santrforun katkısı konuşulur.
0: Ali abi.
1: Santrforun katkısı konuşulur. Santrafor katkı verdi mi? Veremedi mi? Santraforunu topla buluşturamayan takım konuşulur.
0: Tehan diyorum.
1: Tamam. Ama santrafor da konuşulur doğal olarak. Tamam, Ronaldo konuşulur. İki kez topla buluştu mu? İki kez buluştu sadece. İstediği vuruşları yapamadı.
0: Evet.
1: Ama burada bahsettiğimiz isim sıradan bir oyuncu değil ki. Sen Ronaldo'dan bahsediyorsun. Dün golü atsa 6 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olacakmış. Çünkü Messi'nin bir tane turnuvada değil mi? Golü yok. O yüzden tek oyuncu olacak. Yani bahsettiğimiz oyuncu Ronaldo olduğu için oyun doğal olarak Ronaldo üzerinden de okunabilir. Yani Ronaldo ne yaptı, ne yapmadı. Sen Mbappe'yi hani çok bence basite indirgedin. Hani gol attı, gol attı ama Mbappe onları yaptı işte. Onları yapabildiğin zaman varsın futbolda. Yapamadığın zaman da eleştirilirsin. Bu iş böyle.
0: Tamam. Sonuç olarak ama sonuca göre yorum oluyor o zaman bu da.
1: Tabii yani sonuca göre yorum olacak.
0: Ama
1: yani
0: diyorum
1: Ronaldo abi, katkı verse, sonuçta Ronaldo katkı verse bugün herkes diyecekti ki gördün mü bak Ronaldo da hala
0: işte futbol ama öyle bir oyun öyle, tamam öyle, da tabii. Ama biz öyle demeyebiliriz
1: yani. Ama onu gördüğüne
0: yani
1: göre yani sonuçta o adamın yaptıkları skoru etkiliyor. Sen skora göre konuşuyor diyorsun da o adamın yaptıkları skoru etkileyen şey. Yani Messi onları yapmasa, maç berabere bitse o zaman tabii ki farklı konuşacaksın. Çünkü bir şey olmamış, bir aksiyon yok. O aksiyonu yapan adam kim? O aksiyonu yapan adam konuşulur yani. Sen Harry Kane'i neden konuşuyorsun? Adam aksiyonun içinde başarılı ve skoru değiştiriyor. Skoru değiştirdiği için sen onu konuşuyorsun. O performansı verecek beklentide olan oyuncular var. Beklediğimiz oyuncular var. Şimdi Portekiz milli takımına baktığın zaman da doğal olarak hani Ronaldo'nun olduğu herhangi bir takımda, sadece Portekiz takımı da değil, onun performansı mercek altına alınır. Bugün bizim milli takımda maç bittikten sonra kim konuşulur? Arda Güler konuşulur önce, sonra Kenan konuşulur. Çünkü en büyük iki yıldız o. Onların yaptığı ya da yapamadığı zaten senin takım olarak sonucunu belirliyor. Ha, diğer oyuncular ekstra katkı verir. Biri çok iyi günündedir, takım olarak çok iyisindedir. Ayrı. Ama iş aynı zamanda bireysel performans işi. Bireysel performans düşük olduğu zaman takım skoru alamıyor. Sen de ona göre konuşuyorsun doğal olarak. Neye göre konuşacaksın yani, öyle değil mi?
0: Tamam, ben şöyle özetleyeyim. Dünkü maç benim nazarımda Ronaldo üzerinden okunacak bir maç değil. Hani Ronaldo'ya gelene kadar Neto'dan, Neves'ten, Vitinha'dan, Bruno Fernandes'den, Bernardo Silva'dan okunması gereken bir maç olduğunu düşünüyorum. Dünkü maç özelinde. 8-17 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
5: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
8: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
9: Ne istersen Neon 1.
10: Gönlüm dinlesin, bu sesi dinlesin, ben seninle biz Türkiye.
11: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
1: Umran Oto Ekspertiz.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
6: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
7: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
6: Geçer geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
8: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum. Sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.22 saatlerimiz dinleyici mesajlarıyla devam edeyim bu bölüme. Zeki Durmaz demiş ki, İzmir'den yazıyor. Ronaldo bence forvet değil, kanat oynamalı. Top rakip üstüne gidip tehlike yaratmalı. Topu sırtı dönük almak onun işi değil. Forvet oynayarak Ronaldo da bu eleştirilere çanak tutuyor. Demiş. Sonra Bruno Fernandes'e sallamış dinleyicimiz. Portekiz'in egosu en yüksek, gereksiz oyuncusu, ne yaptığını kendi bile bilmiyor demiş. Bruno Fernandes'e de bu kadar sallanacak bir durum yok ortada. Yani Ronaldo'yu savunayım diye Fernandes'i gömmek de doğru değil. Fernandes de bu sezon Premier Lig'de asist rekorunu kırdı. O da çok çok iyi bir oyuncu. Ronaldo konusunda tabii o kariyerine kanat olarak başladı. Yıllar içerisinde Santrfor'a doğru evrildi. Mbappe de aynı şekilde. Mbappe'nin ilk Dünya Kupası'nı hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama Mbappe o zaman sağ kanat oynuyordu Dünya Kupası'nda. Fransa milli takımında. 4-4-2 düzeni. Solda Matuidi, sağda Mbappe. İleride herhalde Giroud ve Griezmann vardı. İşte Monaco'da ilk çıktığında Paris Saint-Germain'de kanat, sol kanattı Mbappe. Yıllar içerisinde o da merkeze geldi.

Messi için de aynısı geçerli. Messi de bir sağ açık olarak başladı hayatına. Sonra tam santrfor olmadı belki ama merkez oyuncusuna dönüştü. Oluyor yani, böyle değişimler oluyor. Ronaldo evet çok pivot santrfor oynamaya uygun bir profil değil. Ama işte onu doğru zamanda topla buluşturduğunda o golleri de yapabilecek oyuncu. Kariyerinde boşuna 950-60 küsür gol atmadı Cristiano Ronaldo. Sonuçta onun da belli başlı meziyetleri var. O yüzden hani Messi'den farklı, biraz daha takıma ihtiyaç duyan bir oyuncu Cristiano Ronaldo.

0: O yüzden benim nazarımda da birçok kişinin nazarında da dünyanın en iyi oyuncusu. Ronaldo belki en iyi golcülerden biri olarak anılacak, şüphe yok. Saygı duymak lazım ama Messi gibi bir oyuncu olmadığı zaten aşikar. Bir başka mesaj Aykut Ezer'den gelmiş. O da işin özü demiş. Biri topu ayağına bekledi, diğeri gitti topu aldı, sürdü demiş. Mbappe ile herhalde Ronaldo'yu kıyaslıyor diye anlıyorum bu mesajdan. Bir de benim için son bir haftada söylediklerine gerçekten ne kadar inanıyor demiş. Montella'dan başladık, Ronaldo ile bitirdik demiş. İzmir'den Cemalettin, o da ne Ronaldo'ymuş be diyor. Ali Bey de Mertelem'i uzlaştıramadı ortak noktada demiş. Ronaldo'nun genel konuda biz Ali abiyle uzlaşıyoruz yani Messi Ronaldo tartışmasında da. Dünkü maç özelinde ben Ali abiyle uzlaşmadım. Mehmet Ünlü, o da her seferinde söylüyorum. Mert Adam'ın genel yapısı böyle herkesin eleştirdiği bir noktada o muhalif olmayı daha çok tercih ediyor. Diğer açıdan bakmaya çalışıyor. Burada eleştirenler de kendi açısından farklı bakabilir. Yani burada sadece benim üzerimden okumayabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Mehmet Ünlü'ye de diğerlerine de.
1: Ronaldo büyük turnuvalarda 10 maçtır gol atamıyormuş. 10 maç olmuş.
0: Evet. İstatistik benim önümde açık. Attığı en son golde galiba penaltıdan atmış o golü de. Dünya Kupası'na, geçen Dünya Kupası'na ilk maçta penaltıdan bir gol atıyor. Messi de 35 yaşından sonra 16 golün 10'unu atmış. Şu anda o konuda Ronaldo'dan önde gözüküyor.
1: Mesela Krişi'nin söylediği sözler az önce değinmedim de şimdi değineyim. O da enteresan, belki farklı bir bakış açısı açar. Diyor ki Ronaldo'nun süperstar olması, o statüde olması takım arkadaşlarının oyununu şeyde ne derler, bilinç altında etkiliyor diyebilir demiş. Bilinç altında takım arkadaşlarının oyununu etkiliyor demiş. O da şöyle söylüyor, sebebi şu. Mesela diyor, Conceição'nun pozisyonunda eğer orada Ronaldo'yu görmese, Ronaldo gibi ağır bir figür, hani bir efsaneyi görmese, belki Conceição kaleye şut çekerdi diyor. Ama orada Ronaldo'ya pas vermek zorunda hissediyor diyor ve Ronaldo'ya topu atıyor diyor. Ben de diyor, Arsenal ve Manchester City'de bazı oyuncularla bunu yaşadım diyor. Bir oyuncunun o kadar önemli olduğunu hissediyorsunuz ki bilinçsizce yani ya da istemeden işte bilinç altında o topu ona verme zorunluluğu hissediyorsunuz diyor. Bu da enteresan bir bakış açısı.
0: Mantıklı. Peki Messi'de yok mu bu? Messi'nin takım arkadaşları?
1: Var ama Messi hala yapabiliyor iş. Fark orada. Yani Messi topu aldığı zaman Messi bitirebiliyor hala. Ronaldo bitiremiyor. Öyle.
0: Peki.
1: Ronaldo'nun tamam. Elini ayağına bulaştırdığı kaç tane top gördük. Arada çok büyük fark var şu an. İki oyuncunun topu kullanma, çektiği şutlar, karar tercihleri arasında. Yani Messi sadece yaş almış gibi gözüküyor. Yani Messi o patlayıcı driplingini belki çok daha fazla yapmıyor. Ama Messi topu ayağına geldiği zaman Messi'de değişen hiçbir şey yok. Şut kalitesinde. Attığı şutları gördün. Ronaldo öyle değil.
0: Bu ama bu yaşına özel bir şey değil. 5 yıl önce de aynı durum yok muydu? Ronaldo'ya karşı takım arkadaşları iyi döneminde de pas vermek işte, ihtiyacı tamam. Hissediyorlardı. Hissediyorlardı. Şu anda hissediyorlar. Normal
1: şu
0: yani.
1: Şu anda da hissediyorlar. Yani bu klişenin söylediği ama mantıklı. Doğrudur canım. Kendi içinde bir şeyi var.
0: Kendinizi yerine koyun yani oyuncuların. Siz ama de öyle hissedersiniz.
1: İşte biri bitirip biri bitiremiyorken o zaman problem oluyor tabii.
0: Portekiz'le ilgili bir notum daha vardı. Ronaldo son 10 maçta gol atamadı dedin. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda bu arada benim söylediğim. 33 şut çekmiş bu dönemde. 11 isabet bulmuş ama gol çıkaramamış. Dün isabeti de yoktu Cristiano Ronaldo'nun. Dün o da tarihe geçti bir şekilde. 41 yaş 132 günlükle Dünya Kupaları tarihinde kaleciler haricinde bir maça ilk 11'de çıkan en yaşlı oyuncu olmayı başarmış Cristiano Ronaldo.
1: Kaleciler haricinde en yaşlı oyuncu.
0: Evet, ilk 11 çıkan. Dünya Kupası'nda bir maça ilk 11 başlayan en yaşlı oyuncu olmuş. Orada El Hadari galiba Mısır'da 45 yaşta. Ronaldo'nun bu rekoru kırması için

0: 2030'daki Dünya Kupası'nda da ilk 11'de başlaması gerekiyor. O kırılması çok imkansız bir rekor.
1: Aa, çok güzel bir şey yapmışlar. Mert. Eyvah eyvah. Birden 48'e kadar ilk karşılaşmalardan sonra Dünya Kupası'na çıkan takımları sıralamışlar.
0: Birden neye kadar?
1: 48'e kadar performans olarak. Hı hı. Of, iyi değil mi?
0: Nerede bu?
1: BBC'de. Nerede olacak? Çok iyi. Bizi arıyorum şu an. Sence kaçıncı basamaktayızdır? 48 takım arasında BBC bizi performans olarak kaçıncı basamağa koymuştur?
0: 43.
1: Yok canım, o kadar da değil. 31. basamaktayız.
0: 31.
1: 31'e koymuşlar.
0: En kötü, en iyi?
1: En kötü takım, tahmin edersin.
0: Kura çağı.
1: Aynen. Onu en kötüye koymuşlar. En iyi için kim dersin? Ya da kim dersiniz? Hani herkes bir şekilde izledi, bir şekilde dinledi takımları. Bir şeyler gördü, bir şeyler düşünüyor, bir fikri var. 48 takıma şöyle bir bakınca en iyi futbol...
0: Amerika.
1: Amerika mı? Bakayım birkaç mesaj gelsin. Ondan sonra...
0: Yani son sıra kura çağırsa ilk sıra Almanya'da olabilir tabii, o mantıkla da. Herhalde Almanya olsa sormazdın diye düşünüyorum.
1: Yok, Almanya...
0: Almanya harici bir cevap vermek istedim. Yok. Aklıma ABD geldi.
1: Evet, birkaç mesaj gelsin bakalım dinleyicilerden. En çok beğendikleri takım kim oldu? Dünya Kupası'ndaki 48 takım içerisinde. Ondan sonra devam edelim.
0: Ronaldo ile ilgili bir istatistik daha vereyim. O da Dünya Kupası kariyerinde en az 80 dakika oyunda kalıp topla en az buluştuğu maçı Kongo karşısında oynamış 25 kez. Az önce Ali abi bahsetti. Sonra merak ettim, Mbappe kaç kez topla buluşmuş Senegal önünde diye. 37 kez o topla buluşmuş. Ceza sahası içinde de Ronaldo'dan bir fazla topla buluşmuş. Kylian Mbappe 7 kez. Ama o 7 buluşmanın birinde de sağ çaprazdan golü attı. Diğeri de ceza sahası dışından son bölümde gelmişti. Dün Demokratik Kongo'dan Mukao dedi ki, dürüst olmak gerekirse Ronaldo için özel bir planımız yoktu. Çünkü artık eskisi gibi olmadığını biliyoruz. Şimdi biraz daha yaşlı. Yine de futbol tarihinin en iyilerinden biri. Ona saygımız sonsuz demiş karşılaşma sonundaki röportajında. Roberto Martinez de Ronaldo'nun çıkmamasıyla ilgili yapılan eleştiriler herhalde sorulmuş kendisine. Gol atmanız gereken bir maçta futbol tarihinin en iyi golcüsünü oyundan çıkarmak mantıklı değil diyerek.
1: Sanki başka zaman çıkarabiliyormuş gibi hocamız.
0: Savundu. Bu da anlaşılabilir. Çıkaramaması çok normal yani. Ronaldo gibi bir oyuncuyu. Abi git, çıkar bakayım. Git Portekiz milli takım başında da çıkarabiliyorsan çıkar. Burada eleştirmek kolay.
1: Ben 11'e koymam ya. Mertelam. Ben Portekiz milli takımıyla sözleşmeyi imzalarken Ronaldo'yu artık tamam, gönderin derim milli takımdan. Yoksa ben gelmem derim.
0: Tamam.
1: Ne işin var Ronaldo'lu Portekiz milli takımında?
0: Aynen.
1: Deli gibi. Bak ne oluyor? Senin de bütün kararlarını eleştiriyorlar doğal olarak. Hı-hı. Çünkü bekliyor, bir şey bekliyor işte. Bak Chris Hutton da direkt oradan almış yani. Diyor ki sen teknik direktörlük yapmıyorsun diyor. Bu takımın başında. Bununla da uğraşıyorsun işte. Yani Portekiz milli takımının teknik direktörü Roberto Martinez değil. Şu an herhangi bir teknik adam olsa aynı şeyleri yaşayacak. Hiçbir şey yok. Şansı yok.
0: Evet, cevapları alalım. Sonra reklama gideceğim ben.
1: Cevaplar senin önünde de var.
0: Hayır. Yani İngiltere, İspanya falan yazılmış. Fransa yazılmış. Fas yazılmış.
1: Şimdi
0: senden
1: şöyle.
0: Senden zor cevabı 1 Ekim yazmış. Onu bende yok da.
1: Bir dinleyicimiz Ali abi bence Japonya demiş. İspanya diyen var. Trolle Fransa var. Diyen var. Fas denmiş. İsveç, Fransa, Norveç, İngiltere, en çok İngiltere'yi beğendim. Norveç, Fransa, Fas, Almanya, Arjantin, Fas ve Japonya, İngiltere, açık ara Fas, müthiş takım. Yalnız Fas'ın 30. dakikadan sonra 90. dakikaya kadar Brezilya karşısında şut olmadığını biliyorsunuz değil mi?
0: Ben de duymadım.
1: 30 ile 90 arası şutları yok. Yani çok iyi başladılar, iyi oynadılar ama Vinicius'un golünden sonra aslında hücum anlamında Fas neredeyse hiçbir şey yapmadı. Onu da

0: söyleyelim. Araya gidelim. 8.34 saatimiz değil mi? Hı hı. Aradan sonra ben söyleyeyim BBC'nin ilk 48 takım sıralamasını.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Radyo Spor.
4: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Bankam.com Bank kartıma bin.
2: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
3: Otobüs.
2: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de. Canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
4: Bilyoner.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
7: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe. Şampiyonla son düzlükte kazanır.
10: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
9: Şampiyonla son düzlükte.
11: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
12: Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
13: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
14: Reklam.
15: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.39 saatlerimiz. BBC bir sıralama yapmış. Dünya Kupası ilk karşılaşmaları sonrasında bakalım ilk sırada

0: kim var? Tahmin edebilmiş miyiz? Doğru.
1: Ona geçeceğim hemen. Yalnız Panama'nın yediği golü gördünüz mü? Son dakikada aslında atak yapan Panama. Sol taraftan bir bindirme. O yarım alanda bir orta, kötü bir orta. Kimseye değmeden top açılıyor. Onun devamında kontradan gol yiyorlar.
0: Ha, ben başını görmedim.
1: 90+5'te kontradan gol yiyip Dünya Kupası'nda mağlup olmuşlar. Tabii bayağı acı olmuş yedikleri gol. Arada onu da izledim, merak ettim. Evet, bakayım şöyle bir. 1 Fransa, 2 İngiltere, 3 Almanya demiş bir dinleyici. Onun dışında Arjantin cevapları var birkaç tane. İlk sıraya Fransa'yı koymuşlar.
0: Fransa mı? Hayal kırıklığı oldu.
1: Turnuva öncesindeki beklentileri fazlasıyla karşıladılar. İkinci yarı muhteşem bir performans sergilediler. Her pozisyonda güçlüydüler. Ve ilk sırayı aldılar diyor.
0: Tamam, saygı duyalım.
1: İkinci sırada İngiltere. 4 gol attık. Daha fazlasını atabilirdik. BBC olunca böyle yazmışlar. Harry Kane önderliğinde harika bir hücum performansı sergiledik. Savunmada hafif endişelerimiz oldu demiş. Hı hı. Üçüncü basamak Arjantin. Lionel Messi'ye ve onun varlığıyla dehasıyla yükselen bir takıma sahipler. Bu bile ilk üçte yer almak için yeterli demişler. Almanya. Dünya Kupası'nın açılış maçında 7 gol atan bir takım ya da herhangi bir takım rakibin kalitesine bakılmaksızın göz ardı edilemez demişler. Amerika.
0: Nihayet.
1: Beşinci basamakta. İstiyorsan yaz editöre.
0: Yani görevine son verilebilir bu editörün. Öyle hissettim.
1: info@bbc.com. Paraguay'ı kusursuz bir performansla ezdiler. Ve seyirci desteğini fazlasıyla arkalarına aldılar. İlk 5'e sürpriz bir giriş yaptılar demiş. 6. basamak Norveç. 7. basamak Kolombiya. 8 Fas. İlk 20 dakika Brezilya'yı ezici şekilde yenecek gibiydiler. Sonra ikinci yarıda beraberliğe razı olmuş gözüktüler demiş. Ama daha fazlası var bu takımda diye eklemişler. 9 Brezilya. 10 İsveç.
0: 5 gol attı onlar da sonuçta. Doğru.
1: Evet. İlk 10 bu şekilde. BBC'nin değerlendirmesi. Fransa, İngiltere, Arjantin.
0: Japonya kaç?
1: Almanya, Amerika, Norveç, Kolombiya, Fas, Brezilya, İsveç. Japonya 15. basamakta. Çok mücadele ettiler ligden kurtarabilmek için. Bu etkileyici demişler. Ama her zaman sürpriz potansiyeli olan bir takımdan daha fazlasını bekliyorduk diye eklemişler. Portekiz'i 21. basamağa koymuşlar. Cristiano Ronaldo sahipler. Bunu bir dakika nasıl çevirmek lazım? Bir saniye. Şuna bir bakayım. Sen çevir bunu Mert ya, ben çevirmeyeyim. Ronaldo ile alakalı olarak tam şimdi ben sanki şey yapıyorum diye bakacaklar. Ne demek istemiş tam olarak burada bana bir anlatsana. 21. basamak.
0: Hala Ronaldo'ya sahipler. Her şeyin merkezinde olmak isteyen bir oyuncunun
1: yükü altında eziliyorlar gibi bir şey değil mi?
0: Yani evet evet öyle bir şey. Tam şimdi birebir müthiş bir çeviri yapalım da evet ne hali o. Evet.
1: Ben bir şey demiyorum. Bu BBC'nin yorumu.
0: Tamam.
1: BBC yazmış. Ben demedim yani. Portekiz'le ilgili iki cümle yazmışlar. Böyle yazmışlar. Ben bir şey demiyorum.
0: Sen hiç demezsin zaten.
1: BBC dedi bunu.
0: Tamam.
1: Okudun işte ben. Ben yazmadım. BBC yazıyor.
0: Tamam.
1: Bakayım şöyle en kötü takımlara da bakayım. En kötü takımlarda. Curaçao.
0: Tunus vardır herhalde.
1: Tunus var. Panama. Paraguay. Mesela Paraguay bizim rakibimiz. 45. basamakta yazmışlar Paraguay'ı. Defansif anlamda felaketti demiş izlemesi Paraguay'ı. Katar, Güney Afrika mesela 43. Halbuki Güney Afrika'da en kötü performanslardan birini ortaya koydu. En kötü Avrupalı Çekya gözüküyor. 41. basamağa yerleştirmişler. Evet, en iyiler ve en kötüler. İlk karşılaşmaların ardından BBC'ye göre bu. Senin en iyin kimdi?
0: Amerika.
1: Amerika.
0: İlk aklıma gelen, bilmiyorum detaylı tabii düşünmedim de, Amerika geldi ilk.
1: Yani ben oyun olarak düşünürsek Amerika ve Almanya derdim. İngiltere'yi izleyemedim ne yazık ki. İkinci yarıda çok övüyorlar herkesin dediği gibi. Ama Amerika ve Almanya derdim. Sonra 30 dakikalık Fas derdim. Herhalde ben de o şekilde bir liste yapardım. Fransa ve yani İngiltere'yi tekrar kenara koyuyorum. Fransa ve Arjantin için çok aynı şeyleri söylemem. Yani bir anda böyle hani maçlar aslında ilk yarılar bayağı kötü oynanmışken bir anda bir parlama, bir yıldız şeyiyle beraber, kalitesiyle beraber farklı kazandılar ama hani 90 dakikanın geneline bakıldığında açıkçası Almanya ve Amerika benim ilk maçlarda iki favorim olurdu.
0: Peki dünkü maçları da konuştuk. Milli takımdan bir haberle devam edeyim. Milli takım da San Jose Park'taki ilk antrenmanını bu sabaha karşı gerçekleştirmiş. Dikkat çeken not olarak Milliyet'ten okuyorum, büyük ihtimal bir ajanstan aldı onlar da. 15 dakikalık bölümü açık basına yapılmış. Montella bu esnada Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ile özel olarak görüşmüş. Birebir görüşmeler yapmış. Kerem ilk maça ilk 11'de başlamıştı. İkinci maça da 11'de başlamasını beklediğim isimlerden biri. Yunus da ikinci yarı, ikinci değişiklik olarak oyuna girmişti. Şimdi bu karşılaşmada Montella'nın ilk 11 bazında bir veya birden fazla değişiklik yapabileceği düşünülüyor. Yunus da tabii ki burada akla gelen ilk isimlerden biri ilk maçtaki değişikliklere bakınca. Yani Kenan ilk giren oyuncuydu. Onun zaten 11'e dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Diğer aday da Yunus Akgün olabilir. Özel olarak bir görüşme yapılmış oyuncuyla. Tabii bu görüşme yapılması demek illa 11'de oynayacağı anlamına da gelmiyor tabii ki. Oyuncunun özel bir durumu olabilir, bir sıkıntısı olabilir. Son durumunu öğrenmek istiyordur Montella. O yüzden de görüşüyor olabilir. Çünkü Yunus'un az önce Saka için söylediğim şey, Yunus örneğin orada da vermiştim. Yunus'ta da var. Sağlık durumuyla alakalı bazı endişeler var. Oyuncunun ağrıları oluyor. Tam performansta olmayabiliyor 90 dakikayı çıkarma konusunda. Belki onun üzerine bir sohbet olabilir. Bizim şimdi sıradaki maçımız Paraguay karşılaşması. Cumartesi sabahı 6'da oynayacağız. Yarın gece de son antrenmanımızı yapacağız karşılaşma öncesinde. Fatih Doğan milli takımı yakından takip eden isimlerden biri dün demiş ki Paraguay maçında 11'de 2 oyuncu değişikliği bekliyorum. Bir de mevki değişikliği bekliyorum. Yani toplamda 3 değişiklik bekliyorum diye bir tweet atmış.
1: Arda Güler merkezi o zaman.
0: O aklıma tabii ilk gelen şeydi. İkinci de Haluk Ürekli'nin ilk maçın faturası Zeki Çelik'e kesildi sözünden sonra acaba Ferdi'yi sağ beke atıp Eren'i sol tarafa atar mı? Ya da Mert'i direkt tabii Zeki'nin yerine Mert'i de kullanabilir. Onu yapar mı diye de düşündüm değişiklik olarak. Aklıma o da geldi. İkinci olarak. İlk olarak senin dediğin tabii direkt olarak düşünülüyor. Ama Haluk Ürekli'nin o tweetini gördüğüm için bu da aklıma geldi. O tweeti görmesem gelmezdi. Ama bakalım Montella'nın kafasında birkaç değişiklik var. İşte biri zaten Kenan olacağı kesin.
1: Montella için çok radikal değil mi?
0: Hangisi?
1: Ferdi'yi sağ bek alıp Eren'i başlatmak.
0: İşte bilmiyorum yani aklıma geldi. Belki de hiç düşünmüyor bile. Bu benim şey yapmam. Belki direkt Mert'i alacak. Zeki'yi çıkarıp Ferdi ile sol bekte devam edecek. Olabilir. Ferdi milli takımda sağ bek oynattı mı ona bakmak lazım.
1: Belki oynatmıştır hani duruma göre.
0: Çok oynatmadığını düşünüyorum ama.
1: Sakatlıklara göre belki oynamıştır. Hani Ferdi sağ bek oynamaz kimse demez de.
0: Ferdi çünkü Brighton'da sağ çıktı oynadı. Sağ bekte oynadı. Sol bek oynuyor.
1: Zeki'nin yalnız mesela fatura kesilmesini gerektiren bir performansı var mıydı sence?
0: Bence yoktu.
1: Bence de yoktu. Hani Zeki'ye çok dokunmayabilir diye düşünüyorum ben. Yani biraz daha arayışı ileri uçtaki doğru düzeni bulmak olabilir. Herhalde burada Kenan'la alakalı bence hiçbir şey yok. Soru işareti yok. Hani Kenan şu an takımla beraber zaten çalışıyor. İlk karşılaşmada da oyuna girdikten sonra etkiliydi. Kenan'ı sol öne yazabiliriz. Sol öne yazdığımız anda Arda'nın da merkeze gelmesi

0: sanki kaçınılmaz. Öyle olduğu noktada işte ya Barış Alper'i Kerem'in yerine kaydırır. Sağ tarafa Yunus'u alır. Ya da şeyi kaydırır. Barış Alper'i sağ tarafa kaydırır. Kerem merkezde kalır. Kenan solda olur. Arda arkalarında olur. Savunmada da Orkun'u daha doğrusu merkezde de Orkun'u herhalde keser. Hakan'ı kesemeyeceğine göre. Hakan, İsmail, önlerinde Arda ve az önce saydığım ileri üçlüyle devam ederiz. Normal şartlarda milli takımın en ideal dizilişi kim sizce? Nasıl? Bence az önce benim saydığım. Yani Montella'nın herhalde en çok istediği oyuncular sağlıklıyken, oyuncuların herhangi bir problemi yokken, büyük ihtimalle o da hani Kenan, Barış Alper, Kerem, arkalarında Arda, işte İsmail Yüksek, Hakan diye düşünüyordur diye tahmin ediyorum. Şu an onu yapabiliyor. En azından başlangıçta yapabiliyor. Ama burada senle birkaç gündür konuştuğumuz, anlattığımız bir şey var. O da şu, Paraguay maçının da kaybedilmemesi gerekiyor. Hele yarın akşam Amerika Avustralya'dan puan alırsa biz Paraguay'ı kaybettiğimiz anda turnuvaya veda ediyoruz. Acayip bir duruma geleceğiz ne yazık ki stres anlamında. Dolayısıyla merkezde tekrar bir 3 oyuncuyu bırakma ihtimali, sen söyledin bunu, Montella'dan görebiliriz. Herhalde bu az önce saydığımız muhtemel 11'in önündeki tek engel bu olur. Bence başka bir şey olmaz. Yani Orkun, İsmail, Hakan'ı bozmama sebebi işte Paraguay maçı en kötü bir puanla kapatılması gereken bir karşılaşma olduğu için öyle yapabilir. Onu yaparsa ne olur? Onu yaparsa da o zaman Arda gene kesin sağ tarafta kalır. Kenan sol tarafta olur. Barış Alper ya da Kerem adayı terk eder bu
1: Barış Alper
0: karşılaşma için.
1: terk eder.
0: Efendim?
1: Bence Barış
0: Ya
1: Alper terk
0: bilmiyorum
1: eder.
0: onu. Ama bence başka bir şey yok. Pek başka bir ihtimal yok.
1: Ben az önce Eren sol bek, Ferdi sağ bek dedim. Ferdi Montella'nın göreve geldiği ilk 4 maçın 3'ünde sağ bek oynamış. Ama sonra da hiç tercih etmemiş. Yani 2023 yılı bahsettiğim, 2023'ten sonra ne 24'te, ne 25'te, ne 26'da Ferdi'nin sağ bek oynadığı maç yok. Eren dememin sebeplerinden biri de Eren galiba takımın veri olarak en hızlı oyuncusu. Milli takımda geriye koşularda özellikle Eren gibi bir ismi sol tarafta tercih edebilir. Zeki de yavaş bir oyuncu değil tabii ki sağ tarafta, ama Eren ondan çok daha hızlı bir oyuncu. Hatta yine o YouTube programlarında Abdülkerim'in de olduğu yayında ona da dalga geçiyorlardı. Abdülkerim sürekli hani Eren'in varlığında çok rahat. Çünkü Eren sürekli geriye koşup hızıyla birçok atağı kesebiliyor diye. Biz de büyük ihtimal yine önde oynarız. Ama geride böyle kontra yememek için de Eren gibi bir ismi sol tarafta tercih edebilir diye düşünüyorum. Bakalım tabii, bu benim düşüncem. Montella ne düşünecek burada? Onu da maç günü öğrenmiş oluruz.
0: Birkaç dinleyici BBC bizim milli takımla alakalı ne yazmış diye sormuş. Bizi performans olarak 31. basamağa koymuşlar dedik. Şöyle bir kısa yorum yapmışlar. %70'in üzerinde topa sahip oldukları maçta Avustralya karşısında şok yaşadılar. 2002'deki dünya üçüncülüğünden sonra ilk maçta hayal ettikleri gibi bir dönüş olmadı denmiş.
1: Evet, BBC'nin yorumu bu şekilde. 8:53 saatlerimiz. Milli takımla ilgili haberlerden bahsediyorum demiştim. Sakatlık haberi yok milli takımla alakalı. Bu sevindirici. Kenan'la ilgili herhangi bir problem yok. Antrenmanda normal şekilde o da takımda çalışmalarını sürdürüyor. Sabahtan da bu fotoğraf karesi var antrenmanda. Bakalım. Haberler milli takımla ilgili şimdilik bunlar. Bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: döngüye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
7: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
9: Dünya Kupası'ndan haberlerle karşınızdayım. Dünya Kupası grup aşamasında ilk maçlar bu gece oynanan 4 karşılaşmayla birlikte sona erdi. L grubunun favorisi İngiltere Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti. Harry Kane attığı 2 golle maçın oyuncusu seçildi. Grubun diğer mücadelesinde Gana Panama'yı 90+5'te Yrenki'nin golüyle 1-0 mağlup etti. K grubunun favorisi Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında sürpriz bir puan kaybı yaşadı. Ronaldo ve arkadaşları sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı. Portekiz'in tek golünü kaydeden João Neves maçın oyuncusu seçildi. Grubun diğer maçında Kolombiya Özbekistan engelini 3-1 ile aştı. Luis Diaz 1 gol 1 asiste yıldızlaşan isim oldu. Dünya Kupası'nda günün programı şu şekilde. 19 Çekya Güney Afrika, 22 İsviçre Bosna Hersek, gece 1 Kanada Katar, sabaha karşı 4 Meksika Güney Kore.

0: 8.59 saatlerimiz. Dün Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri yapıldı. Saat 13'te Fenerbahçe'nin rakibi, 14'te Beşiktaş'ın ve 15 sonrasında da Başakşehir'in rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlıyor. Rakibi de Polonya temsilcisi Górnik Zabrze oldu. Zayıf bir ekip Fenerbahçe'nin rakibi, ki diğer ihtimal Hearts'tı Fenerbahçe için. Daha da zayıf olan ya da öyle olduğu düşünülen ekip geldi Fenerbahçe'nin karşısına. Fenerbahçe için iki kura da zaten iyi olacaktı. Yalnız burada en zorlu kurayı Beşiktaş çekti. Avrupa Ligi'nden Beşiktaş'ta ikinci eleme turundan başlıyor. Orada da rakibi Danimarka ekibi Midtjylland oldu son yıllarda. Hatta belki son 10 yıl demek lazım. Farklı bir yönetim anlayışıyla yönetiliyorlar. Avrupa'da öyle yıldızlarla bezeli bir takım değil, kendi yıldızını yaratan bir anlayışa sahip Midtjylland. İşin biraz daha istatistik tarafına önem veren, dün Önder Özen de bahsetmiş, önde baskı yapan, atletik, fizik kalitesi her zaman yüksek olan bir takım Midtjylland. Yani bizim takımlarımıza karşı aslında istemediğimiz tarzda oynayan ekiplerden bir tanesi oldu. Geçen yıl onlar da Avrupa Ligi'nde çok önemli işler yaptılar. Lig aşamasını çok iyi bir noktada bitirdiler. Eleme turlarında da belli bir noktaya kadar getirip orada da Nottingham'a elenmişlerdi. Orada da aslında kazanabilirlerdi turu da çok rahat şekilde. Böyle bir takım Beşiktaş'ın ikinci eleme turundaki rakibi oldu. Beşiktaş'ın son dönemdeki görüntüsü, eleme maçlarındaki performansı geçen hatırlayın çok kötüydü. Yani geçti turu geçerken bile Beşiktaş oralarda dahi eleştirilecek çok sayıda malzeme veriyordu. Lig performansı keza öyle. O yüzden şu andan bakınca Beşiktaş'ın bu turdaki işinin pek kolay olmadığı gözüküyor. Ama işin bence iyi tarafı, futbol her zaman gözüktüğü gibi olmayabiliyor. Sonuçta yeni bir hoca geldi. Vincenzo Italiano, yeni bir dönem, yeni bir heyecan, belki yeni transferler takıma katılacak ve Beşiktaş da tabii ki bu turu geçmeye çalışacak, elinden geleni yapacak. Ben dün öğlen söylediğimi bugün tekrar etmekte fayda görüyorum. Bu kağıt üzerinde çok zor gözüken eşleşme Beşiktaş için bir itici güçlü olabilir eğer buradan turu geçmeyi başarabilirse Beşiktaş. Sonuçta çok güçlü bir rakibi elemek de belli bir kredi sağlar. Hem İtalyan'a hem takıma hem futbolculara. Sonuçta futbolcuların bir kısmının da kredisi sezon içinde azalmıştı. Onlar belki tekrar kendilerini bulurlar. İtalyan'a için dediğim gibi önemli bir eşleşme olacak. O da ilk etapta belki böyle zorlu bir rakip çektiği için mutsuz olmuştur şüphesiz. Yani hiçbir Beşiktaşlı ben kuradan memnun olduğunu düşünmüyorum. Çok da normal. Ben de bir futbol sever olarak, bir Türk vatandaşı olarak benim de hoşuma gitmedi ama her kriz bir fırsat. Bunu da Beşiktaş bu eşleşmeyi de bir fırsata çevirebilir. Bu çevirebilecek güce ve potansiyele sahip bir camia sonuçta Beşiktaş camiası da. O yüzden çok karamsar olmaya da gerek yok. Bakalım o gün geldiğinde Beşiktaş hangi seviyede olacak, hangi takımla çıkacak ve nasıl oynayacak, bunlar karşılaşmayı ve turu belirleyecek etkenler olacaktır.
1: Yani bence bütün bu söylediklerimiz aslında bir anlamda kendi içinde biraz da üzücü. Bütün bu söylediklerimiz. Yani sonuçta Danimarka Ligi'nden bir takımdan bahsediyoruz. Bir tarafta biz varız. Milyonlarca euro harcayan bir ülke. Futbola yatıp kalkan bir ülke. Bir tarafta Danimarka var. Ama o taraf daha doğru planlamayı yapabildiği için, daha organize olduğu için, daha mantıklı kararlar verebildiği için bugün eşleşmede

0: Herkes böyle ortadan konuşuyor işte. Zor. İşte çok kolay bir takım değil. Beşiktaş elenebilir. Zaten Konferans Ligi daha şey, Beşiktaş için daha uygun. Yani Beşiktaş Avrupa Ligi'nin elemesinin ikinci turundaki rakibi karşısında bu durumda. Yani bu biraz üzücü. Hatta biraz değil, üzücü. Burada Beşiktaş 5 büyüklükten bir takımın üçüncüsüyle dördüncüsüyle eşleşmedi. Danimarka ülke sıralamasında nerede? Ülke puanında. Ona bakabilir misin?
1: Ha, sen yani, bilmiyor muydun?
0: Bilmiyorum ben. Yani Beşiktaş bu kadar.
1: 13.
0: 13.
1: Biz 9.
0: Biz 9.
1: Geçen yılı öyle bitirmişiz yani. Yeni evet. Dönemi bakmadım da geçen yılı bitirdiğimiz böyle.
0: Aynen.
1: Yeni dönemde de aynı, bu sene de aynı.
0: İşte neden böyle? Beşiktaş yanlış seçimler yaptığı için, milyonlarca eurosunu hatalı harcadığı için ve bugün bu durumda. Kimse kusura bakmasın. Sen diyorsun ki işte Beşiktaş'ın bir fırsatı olabilir. Evet, olabilir. Ama Beşiktaş'ın fırsat olması için Beşiktaş'ın gene yapboza girmemesi gerekir. Beşiktaş yapboza girdiği anda hani gene yepyeni bir takımla çıkarsan bundan bir ay sonra, değil mi yaklaşık olarak?
1: Evet.
0: Bir ay sonra zaten pek bir şansın olmaz. Yani Mitrulen değil, Lozan'ı da geçemedin. Kusura bakma ama. Ortada böyle üzücü, acı bir tablo var. Hani dün konuştuk, işte baktık takıma, şeyi söyledik. Ne derler? Yaptıklarını, ettiklerini söyledik. Ama sonra aklıma bu geldi. Bu beni biraz daha açıkçası üzdü. Önder Özen diyor ki, olasılıklar arasında en mesafeli durduğumuz ekip çıktı. Normal şartlarda kendi liginde açık ara şampiyon olabilecek bir takım. Ama sürpriz şekilde şampiyonluğu verdiler. Rakibe nefes aldırmamak üzere baskı yapan, pres kabiliyeti yüksek, atletik ve dinamik bir takım. Avrupa'da ciddi bir çıkışı var. Zorlu bir kura oldu diyor. Beşiktaş Danimarka'dan bir takımla eşleştiği için. Bunun da sebebi bizim onlardan daha kötü futbol oynamamız, daha az paramız olması, daha az yetenekli kadrolar kurmamız değil. Organize olamamamız. Her şeyi yıkıp yıkma kültürüne sahip olduğumuz için, bir şeyi uzun sürede oluşturma kültürüne sahip olamadığımız için bu noktadayız. Bu da böyle devam eder. Söyleyeyim. Yani eğer bizim takımlar bu kadar büyük meblağları bu şekilde harcamaya devam edip borçlarını bu şekilde büyütmeye devam ederken takım oluşturamazlarsa, o yatırdıkları paranın karşılığını alamazlarsa, bugün Danimarka'nın bir takımı senin için bir anda zorlu bir kuraya dönüşürken yarın öbür gün Romanya takımlarından da korkmaya başlarsın. Ne yazık ki. Bu iş böyle yani. Futbol sadece çok para verdim, benim kadrom seninkinden daha kaliteli, ben seni sahada yenerim oyunu değil. Hiç öyle olmadı. Bakalım, ben de merak ediyorum yani Beşiktaş nasıl bir takımla böyle bir eşleşmeye çıkacak. Sonuçta bahsettiğimiz yetenek havuzu çok geniş olan bir takım değil. Yetenekleri fışkırdığı bir takım değil. Ama işte zaten bunu herhalde gözün kapalı sen de söyleyebilirsin değil mi? İzlediğin zaman bir kere işte. Biz izledik zaten. Ben Nottingham maçlarını izledim. Hı-hı. O takımın. Önder Özen'in dediği gibi yani, o da diyor ki haklı olarak, analiz etmesi zor bir takım değil. Doğru. Analiz etmesi zor bir takım değil ama işte biz o takımlara karşı çok zorlanıyoruz. Yani İskandinav takımlarına karşı müthiş zorlanan takımlarımız oldu. Arada kazandık, kaybettik ama hep zorlandık. Hayırlı uğurlu olsun Beşiktaş için ama yani şu tablo Beşiktaş'ın nereye geldiğini ya da Beşiktaş'ın nereden nereye getirildiğini bence gösteren bir tablo.
1: Bir de bu maçın zorluğu, ikinci eleme turunda daha ilk resmi maçımızı bu takımla yapmak da işin bir diğer bizi zorlayacak boyutu. Hani grup aşaması olur, belli bir oyun oturtmuştur, belli bir fizik gücüne gelmiştir Beşiktaş, diş geçirebilir ama bu kadar erken bir dönemde, mesela geçen yıl ilk maç Beşiktaş'ın Shakhtar eşleşmesi. Hı hı.

0: Burada da kendi evinde 4-2 kaybediyor. Rövanşı 2-0 kaybediyor. Eleniyor. İkinci eşleşme Konferans Ligi'nde Lozan ilk maç pardon Lozan değil St. Patrick düzeltiyorum. İlk maç 4-1. İkinci maç 3-2 ama ikinci yarılardaki oyunlar falan hani çok eleştiri aldı. Lozan eşleşmesi kaybedildi 1-1 deplasmanda. Kendi evinde 1-0. Ağustos'taki maç bu aslında.
1: Orada tabii kırmızı kart var ama yine de elendi Beşiktaş.
0: İlk maçı yenemedi deplasmanda Lozan önünde. İkinci maçta da gol atamadan kaybetti. Kırmızı kart dakika kaçta gelmiş?
1: 46.
0: 46. Yani ilk yarıda da 1-0 geride zaten Beşiktaş.
1: O Dokai'yi görmüştü ya ikinci yarı başlamaz. Orta sahada.
0: Evet yani Beşiktaş'ın işi hani eleme döneminde geçen yıla bakılırsa ve son yıllara sadece Beşiktaş üzerinde değil yani eleme dönemi bizim takımların performansı çok yüksek seviyede olamıyor. Rakibin de durumunu düşününce yani kağıt üzerinde.
1: Ama rakip çok farklı bir durumda değil ki Mert. Öyle değil mi? Mesela orayı biraz atlamıyor muyuz? Yani rakipte örnek veriyorum sezonun 7. haftasında olan bir takım değil. Ya onlar da yeni sezon hazırlıkları. Dün baktık işte. Mütçülen 5 tane hazırlık maçı oynayacak. Ondan sonra Beşiktaş maçını oynayacak. Ondan sonra lig maçını oynayacak. Beşiktaş maçını oynayacak. Fikstürü bu şekilde. Hani senden öyle kilometrelerce uzakta bir hazırlık dönemi geçirmiş değiller. Yakın. 2 hafta oynuyor. O hazırlık döneminde. O bile kötü. Yani bu şekilde konuşmamız. Bu kadar çekinmemiz.
0: Tabii yani Mücülen'i bilmiyorum ama ben bizi bildiğimiz için öyle
1: tabii işte, konuşuyorum yani. Mücülen'le de nasıl oynayabileceğini biliyorsun. Hani mesela orada oyuncuları tanımasan da Aral dışında bir oyuncu tanımasan da o takımın sahaya çıktığı zaman nasıl oynayacağı kafanda var. Ve büyük ihtimalle onu göreceksin. Ama mesela Beşiktaş'tan ne göreceksin onu bilmiyorsun. Hiçbir fikrin yok. Mesela Beşiktaş nasıl oynar?
0: Yok fikrim var da olumsuz tabii.
1: Yani.
0: Olumlu bir
1: ama ne oynayacağını da bilmiyorsun mesela Beşiktaş'ın. Hani Mitchell'de bir şeyin var ya diyorsun ki bu adamlar presli oynayacak, tempolu oynayacak. Ondan sonra çok adamla üzerine gelecekler geldikleri zaman. Onu biliyorsun yani onunla ilgili bir şey söyle. Ama Beşiktaş mesela hani işte ileride mi oynayacak? Oynayabilecek mi? İstediğini yapacak mı? Yapmayacak mı? Yani orası tamamen soru işareti.
0: Kafaca ileride oynamayı oynayacak. Düşünecek evet. Ama fizik olarak mesela hoca o riske girecek mi? Hoca diyebilir ki daha yeniyiz, fizik gücümüz iyi seviyede değil. Biz önde çok baskı yapmayalım, biraz oyunu geride kabul edelim de diyebilir. Duruma göre yani takıma bakıp sonuçta fizik durumun iyi değilken bir de önde basarsan geride bu sefer belki çok eksik
1: yani
0: kalacaksın.
1: Bu konuştuğumuz taktiksel esneklik yani takımına bakıp ona göre karar verirsin ama işte neye karar verdiysen iyi yapman lazım. Ama onlar neden aynı futbolu devam ettirebiliyorlar? Çünkü çok fazla şey yok. Değişiklik yok takımda. Yani birilerini satarlar büyük ihtimalle. Birileri gider. Ama işte sen dün galiba dedin onun yerine bir oyuncu bulmuşlar mı dedin?
0: Ben mi dedim?
1: Bir şey konuşurken biri söyledi. Nerede söyledi hatırlayamadım şimdi. Yani birini satsalar da gene ona yakın bir oyuncu bulacaklar. Yani o planlar hazır.
0: Ben Can Uzun için demiştim onu.
1: Büyük ihtimalle.
0: Frankfurt'ta.
1: Yok sen değilsin o zaman.
0: Mitchell için de hatırlamıyorum dediğimi.
1: Hani biz sürekli böyle yapboz durumuyla birlikte hani normalde geliştirebileceğin bir oyunu da ön elemede oynayamıyorsun. Çünkü ön elemeye başlarken her şey sende de sıfırdan başlıyor. Öyle olunca da o kendi geçen seneki oyununa yaklaşabiliyor. Belki o da %100'ünde değil. %60-%70 ile oynuyor. Sezon başı olduğu için ama sen yani geçen sene %40'a getirdiğin oyunu %60'a çekemediğin için tekrar sıfırdan başladığın için işte kalite daha çok gözükse de sende baş edemiyorsun. Yani bunu konuşmamız bile tekrar söylüyorum acı yani. Beşiktaş'ın üzücü.
0: Başakşehir Konferans Ligi'nde ikinci eleme turunda onlar da Sarajevo Inter Turku eşleşmesinin galibiyle oynayacaklar. Başakşehir'in hata yapma lüksü yok. Hata yaptığı anda elendiği anda Avrupa'nın dışında kalıyor. Beşiktaş'ın öyle bir tesellisi var diyeyim yani olduya elendiğim için en azından konferansı gelemelerinden yoluna devam edebiliyor ama Başakşehir için dediğim gibi bu geçerli değil. Başakşehir 3 turu da geçip lig aşamasına kalmak durumunda. Geçen yıl biz Avrupa'da lig aşamasında sadece 3 takımla temsil edildik. Takımlarımız konferansı gelemelerinden elendiler. Beşiktaş ve yine Başakşehir'di. Samsun'la ve Fenerbahçe Galatasaray'la devam etmiştik. Bu yıl bakalım kaç takımla lig aşamasına

0: kalabileceğiz. En azından bir 4'ü bulmak. Hatta tabii ki bu yatırımda 5'te 5 yapmak lazım da. Orada da işte insan geçmiş tecrübelere dayanarak pek emin olamıyor. Peki birkaç mesajla bu bölümü noktalayayım. Ben mi demişim yeni yaptıkları transferleri? Transfer söyledim de ben hani mevcut takımdaki oyuncuların yerine gibi söylememiştim. İki tane oyuncu almışlar şimdiden de. Onlar yatırım olarak almışlardır. Öyle direkt ana rotasyon için değildir. Bu takımlar bir de öyle oyuncular da bulup uzun vadede transfer düşünüyorlar. Sadece kısa vade için değil. Farklı bir anlayışları var bu tarz takımların. Halil Demir o da Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncular eleme maçlarına yetişiyorlar mı? Örneğin Orkun Agbadu gibi isimler demiş. Valla orada takımların durumuna göre. Erken elenirlerse tabii ki rahat rahat yetişirler.
1: Evet yani hani Beşiktaş'ın finale gidecek bir oyuncusu olma ihtimali düşük olduğu için.
0: Yani Mourinho elenir. En kötü bir sonraki turda hani grup aşamasında
1: Güney
0: elenmesi
1: Kore çok
0: yüksek.
1: gidemez.
0: Güney Kore hani grubu geçer ama kaç maç daha yapar üstüne? 1-2 yapsın en fazla. İşte milli takım için çok parlak bir tablo şimdilik yok. Umarız gider ama. Bu oyuncular da genelde böyle 3 haftalık tatiller yapıyorlar. Ama sezon erken başlayacağı için belki 2 haftada kesebilirler. Ama daha hızlı da herhalde olmaz. O bu tarz oyuncular için. Sonuçta onlar için de yorucu bir sezon oldu. Fethiye seni bekliyor Mertedam demiş. İngiltere'den Erkan tatil vakti gelmedi mi demiş. Gelmedi daha. Biraz daha vaktim var. Temmuz.
1: İngiltere'den Erkan niye seni Fethiye'ye bekliyor?
0: Çünkü Fethiye gelmiş kendisi. Fotoğraf göndermiş Fethiye'den. Çok da güzel deniz kenarında sabah herhalde yürüyüş yapıyor diye düşünüyorum. Kendisine selamlar olsun. Beşiktaş'ın rakibi çok iyi. Rakip ne zamanı küçümsediysek tur atlayamamışız. Güçlü rakip olması bence daha iyi. En azından ciddiye alırız diyor. Deniz
1: Katılıyorum
0: sınırlarımız.
1: buna. Ciddiye alacaktır Beşiktaş. Yani Beşiktaş'ın öyle nasılsa biz bu turu geçeriz duygusuyla oynayabileceği iki maç değil. Katılıyorum ama hani o yeter mi? Tabii o da tek başına yetmez.
0: Mehmet'in o da diğer taraftan bakmış bence güzel. Şülen tarafından da bakarsanız diyor. Onlar da kuradan memnun değildir.
1: Yani
0: Beşiktaş
1: değildir
0: gibi
1: de hani
0: takımla karşılaşacağı için.
1: biz niye bu kadar huzursuzuz onu ben düşünüyorum.
0: Ama abi zaten geçen sezonki performanstan sonra
1: Ama sadece geçen sezon değil ki Mert. Ondan
0: yok.
1: önceki sezonlar da çok kötü Beşiktaş Avrupa'da.
0: Yok yok ben Mitchell'en için diyorum. Hani böyle bir takım geçen sezon lig aşamasını sen üçüncü bitirdi dedin.
1: Evet.
0: Nottingham'a işte penaltılarla mı elendiler falan hani böyle bir takımla kim eşleşse bir kara kara düşünür yani. Benfica da eşleşse düşünür. Biz daha çok düşünürüz çünkü bizim eleme performanslarımız da çok kötü. Yoksa bu takımla kimse eşleşmek istemez hele ki böyle bir turda. Burak o da 2 yıldır bizi dinliyormuş. Teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe'nin bu turu geçtikten sonraki muhtemel rakipleri kimlerdir diye bir soru yöneltmiş. Açıkçası buna dair elimde bir bilgi yok benim.
1: Onlar belli ya ben bakayım söyleyeyim onu.
0: Belli mi?
1: Belli. Bulursam şimdi söyleyeceğim.
0: O zaman öyle cevaplayalım Ali abi bulursa. Gaziantep'ten dinleyen dinleyicimiz İbrahim Bey frekansa Arap radyoları karıştı demiş.
1: Nereye? Nerede?
0: Antep'te. Böyle bir mesajı var. Sene sonu iki takımın performansına bakarsanız Mitchell'den Beşiktaş'ı rahat eder. Bunu söylerken üzülüyorum. Nottingham Forest eşleşmesi izlemiştim. Cidden çok beğenmiştim. Ama Aral'ın başka bir Avrupa takımına transfer yapması çok olası diyor. Ama işte buradaki püf nokta Aral gidebilir ama yerine herhalde onun seviyesine yakın bir takviye de yapar. Ya da belki yapmıştır çoktan. Kafalarında bir plan vardır. Gornik Zabrze'de bir aslan yatıyor belli olmaz demiş dinleyicimiz Davran Bey. Evet Podolski takımın hissedarlarından geçen yılda oynuyordu. Dün zaten hemen Podolski'nin bazı videoları sosyal medyada dolaşıma sokulmuş. Berberde bir işte Fenerbahçe örtüsüyle tıraş yapılma şakası yapılmış kendisine. O tepkisi falan Fenerbahçeliler hemen oradan bir motivasyon devşirmişler ama zaten Fenerbahçe'nin bu eşleşmeye geçmesi için böyle motivasyonlara da ihtiyacı yok. Zaten normal haliyle rahat elemesi gerekiyor diyelim. Cevabımız yok herhalde. Bulduysak dönüşten sonra onu söyleyelim.
1: Dur söyleyeceğim ben. Söyleyeyim mi?
0: Söyle. Ben bulamadım diye reklama gidiyorum.
1: Saint-Gilloise, Sparta Prag, Nek Nijmegen,

0: Bir de Sturm Graz'ın rakibiyle olan eşleşmeden gelecek takım. Onu şu an görmüyorum. Takımlar bunlar.
1: Yani çok şey güçlü değil ama yine organizasyon olarak belli bir seviyenin üzerindeki takımlar.
0: Evet.
1: Ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortamnet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
5: Kazancım net, Sigortamnet.
6: Radyo Spor.
7: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
8: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
9: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Haziran ayına özel takas desteği ve hemen teslim avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak, E5 üzeri Topkapı'da.
2: Bankam Tombank kartıma bin. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye, hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
4: Şampiyonla son düzlükte.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
4: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Dün 65 bin doların üzerindeydi ama akşam Amerika'dan gelen açıklamalar sonrası fiyat tekrar geriye çekilmiş durumda. TL olarak da 2 milyon 959 bin 569'da.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. 300.056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.

0: 9.25 saatlerimiz iddia bölümündeyiz. Dünya Kupası'nda maçlar hız kesmeden devam ediyor. İlk tur gruptaki ilk tur maçlar sona erdi. Bugün ikinci maçlar başlıyor. Saat 19'da Çekya ile Güney Afrika kozlarını paylaşacaklar. 22'de İsviçre Bosna Hersek mücadelesi var. Gece 1'de Kanada Katar ve 4'te Meksika Güney Kore karşılaşmaları oynanacak. Çekya ile Güney Afrika günün ilk maçı, puansız iki takımın mücadelesi. Bugün bu maçı kazanacak taraf en azından üçüncülüğü garanti altına almış olacak. Bakalım kim avantajlı çıkacak. Tabii ki oranlara bakıldı. Çekya bir adım önde, 1.70. Çekya'nın galibiyet oranı. Güney Afrika 3.95'lik bir oran verilmiş. İsviçre Bosna Hersek bu grupta beraberlikler alınmıştı ilk maçlarda. O yüzden ikinci maçlarda galip gelecek takım son maçlar öncesi büyük bir avantaj kapacak. İsviçre sonda golü yemişti Katar karşısında. Bakalım bugün ilk galibiyetlerini alabilecekler mi? Geceki maçı söyledik. Kanada Katar bu takımlar da berabere bitirmişti. Kanada'da Alfonso Davies'in bu maç için hazır olduğunu dün Jesse Marsh söyledi. O belki ilk 11'de, belki oyuna sonradan oyuna girebilir. Sonuçta bu takımın kaptanı Alfonso Davies. Ve diğer maç 4'te Meksika Güney Kore, ilk maçlarını kazanan iki takım. Bugün de kazandıkları anda grup liderliği garanti olacak mı? Olmayabilir. Ama büyük oranda garantilemiş oldular, öyle söyleyeyim. O açıdan önemli bir karşılaşma. Var mı bugünden önereceğin? Ben dün 4-3 yaptım. Pek istediğim gibi bir akşam olmadı açıkçası. 4-1 yaptım pardon. 4-3 yapamadım yani. 4-1 yaptım. 4-3 mü yaptım dedim?
1: 4-3 yaptım dedim.
0: 3 tane yapamadım yani. Aklımda o vardı da.
1: 3 şıkkı işaretleyememişim gibi konuşuyorsun. Sanki sınava girmişsin de istediğin netleri yapamamış gibi konuştun.
0: 4-3.
1: Türkiye-Paraguay maçının da oranları belli olmuş.
0: Tabii her şeyin belli şu an. Bütün grup aşamasının belli.
1: Ne diyorsun Türkiye-Paraguay? 1.90 verilmiş milli takıma.
0: 1.90.
1: 1.90'dan Türkiye yazar mısın?
0: Yazabilirim. Ama yazmam büyük ihtimal.
1: Niye yazmazsın? Güvenmiyor musun?
0: Başka başta seçeneklere de bakacağım canım ben.
1: Hayır, 1.02'de bir seçenek istedim ben senden.
0: 1.02'de bir seçenek yazacaksam tabii ki 1 yazarım.
1: 1 yazarsın değil mi?
0: 3 seçeneğim varsa 1'i yazarım. Ama ben biliyorsun diğer seçenekleri çok seviyorum. Dün de bayağı deneme yaptım. Çoğu tutmadı ama güzeldi yani o denemeleri yapmak da keyifli oluyor.
1: Evet, 1.90 Türkiye'nin oranı Paraguay karşısında. 3.78 Paraguay'ın oranı. 2.5 gol üstüne gidecek bir karşılaşma beklemiyor İddia. 2.06 vermişler.
0: Evet.
1: Türkiye maçında 2.06, 2.5 gol üstü bayağı iddialı. 2.5 gol altı da 1.60. Vallahi ben 2.5 gol üstü diyebilirim bu maça iddia açısından.
0: Bizim Romanya maçımız 1-0. Kosova maçımız 1-0. Avustralya maçımız 2-0. Alt ve yok bitti. Evet.
1: O yüzden 2.5 gol üstü için her şart hazır. Meksika herhalde Güney Kore ile oynarken gol atar. Güney Kore de iyi gözüktü. Onlar da gol atar diye düşünüyorum. KG var, denenebilir. Oranı iyi. Çekya Güney Afrika'yı bir zahmet yensin. Çekya çok güvenilecek bir takım değil ama Güney Afrika...
0: Ben de buna bir yazarım.
1: Çok kötü gözüktü. Kanada Katar'ı yener.
0: Ama bir 15 oranı zaten.
1: Orada oran yüzünden başka bir seçeneğe gitmek lazım. Belki Kanada kazanır... Ve 2.5 gol üstüne kadar götürebilirsiniz o şeyi.
0: Mesela ben dün şöyle bir bahis aldım. Portekiz maçında tutmadı da. Cristiano Ronaldo birden

0: fazla gol atar ve yok pardon şöyle düzeltiyorum. Portekiz kazanır ve Ronaldo 4'ten fazla en az 4 şut çeker.
1: Sen onu mu yazdın?
0: Ben onu yazdım mesela.
1: Herkes aslında dün gün içerisinde konuşuyordu. Şimdi atılan gollerden sonra Ronaldo kim bilir kaç şut çeker diye. Ondan mı etkilendin acaba?
0: Evet. Bence mantıklıydı ama olmadı Ronaldo'nun. Zaten Portekiz kazanamadı bu arada. Yani Ronaldo çekseydi bile Portekiz kazanamadığı için bahsim gelmeyecekti de. Oran hoşuma gitmişti. Onu tercih etmiştim. Öyle bahisler de var yani bugün için de. O tarz şeyler bulabilirsiniz.
1: Ben Portekiz maçında Portekiz en az 2 gol atar ve en az 6 korner kullanır tercihini yaptım. Portekiz tek golde kaldı. 6 kornere de atamadı. Aynı tercihi İngiltere için yaptım. İngiltere'nin oranı 4.33'tü iddia.com'da. O adeta güle oynaya geldi. 8 korner, 4 gol. Portekiz'in oranı çok daha düşüktü aynı seçenekte ama Portekiz gelmedi. Onlar da güzel. Özel seçenekler de var. Orada değerlendirilebilir.
0: Ya enteresan seçenekler var. Mesela işte Jonathan David iki ayağıyla da şut çeker. İşte iki ayağıyla da isabetli şut çeker. İşte soluyla gol atar, sağıyla atar, kafayla atar.
1: Aynen.
0: Falan filan. İşte
1: alternatifler çok geniş.
0: Aynen. Çok fazla seçenek var. Yani şu an 1400'ün üzerinde bahis seçeneği var. Bugünkü karşılaşmalar için. Daha da artıyor böyle gün içinde rakamlar daha da artıyor. Sürekli yeni şeyler, seçenekler yükleniyor maç saatleri yaklaştıkça. Onlara da göz atabilirsiniz bilmeyenler için.
1: Bugün hangi maç izlenir?
0: İsviçre-Bosna Hersek fena gözükmüyor.
1: Normalde Meksika-Güney Kore izlenir.
0: Evet, ilk sıra onu yazan da izlenemeyeceği için.
1: Saati sebebiyle izlenemeyecek. En güzel karşılaşma tabii oranın saatiyle, Meksika'nın saatiyle oynanacağı için güme gidiyor. Sonra da İsviçre-Bosna'yı söylersin.
0: Evet, Dzeko da dönerse, bir de Bosna Hersek'te ilk maçta süre alamamıştı.
1: Evet.
0: Dzeko izlemek de bir keyif benim açımdan. İsviçre'de onlar da bir kulüp takımı gibi yani aynı oyuncularla yıllardır neredeyse oynuyorlar. Bir Şakir'e eksik yani İsviçre'de. Çeke Güney Afrika'da da Allah yardımcımız olsun bakalım. Ne sakarlıklar ne hatalar göreceğiz bu karşılaşmada. Peki Dünya Kupası'ndan o zaman iddia bölümümüz bu şekilde olsun. Araya gidelim, aradan sonra devam edelim.
2: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu.
3: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: 1980 yılı Toto Nero diyor İtalyanlar. Büyük bir skandal. Bahis skandalı, şike skandalı. Ve Paolo Rossi 2 yıl ceza alıyor. Kim Paolo Rossi? İtalya'nın en büyük golcülerinden biri. Rossi'yi Beerzot affettirmek istiyor. Büyük tartışmalar çıkıyor İtalya'da. Ve en sonunda kabul ediliyor. Gruptan zor çıkan bir İtalya var. Rakip Brezilya. İşte gerçek Paolo Rossi ortaya çıkıyor. Affın karşılığını veriyor. Hat-trick yapıyor. Brezilya yeniyor İtalya. Sonra Polonya'ya 2 gol. Final maçı Almanya'ya attığı gol ve İtalya'nın skandalın arkasında, ki skandalın önemli ismi Paolo Rossi ile beraber Dünya Kupası'na alışı. Bir af çok şeye getiriyor İtalya'ya. Enzo Beerzot önce protesto ediliyordu ama daha sonrasında şunu söylüyor. İşte gördünüz, Rossi'yi aldık, o da bize kupayı getirdi.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor!
5: Radyo Spor! Reklam.
6: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

Opel Frontera elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.

0: kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

9.38 saatlerimiz programın son bölümündeyiz. Şimdi tekrar kulüp takım gündemlerine geri dönelim. Fenerbahçe'de yeni teknik direktör dün itibariyle de açıklanmadı. Bir dinleyicimiz yazmıştı program içerisinde, takip edemedim ne oldu diye. Evet, belli değil. Zaten açıklansa haberiniz olurdu. Bugün bekleniyor. Neden bugün bekleniyor? Çünkü Aykut Kocaman 2018'de Ali Koç göreve geldiğinde görevine bugün son verilmiş. 18 Haziran 2018. Ve bugün tekrar göreve getirileceğini resmi olarak açıklanabileceğini düşünen ya da bu yönde istihbarat alan kişiler gördüm. O yüzden bugün o beklenen açıklama gelebilir Fenerbahçe cephesinden. Hala tabii dinleyicilerden yine görüyorum, Montella mı Fenerbahçe'nin işte adayı gibi şeyler düşünülüyor. Olabilir, bilemiyoruz ama beklenti şu an hala Aykut Kocaman'ın teknik direktör olarak açıklanması. Dün mesela ekibiyle ilgili yine haberler yapıldı. Mesela Alspor'dan Erdem Akbaş ekibini yazdı. Yardımcıları işte Turgay Altay, Dick Kite dedi. Kaleci antrenörü yazdı, analist yazdı. Yeni eklenecek isimler olduğu söylendi. Galiba Onur Turul, o da İngiltere'den bir duran top antrenörünün ekibe katılacağından bahsediyor. Yağız Sabuncuoğlu, Dick Kite'ın İstanbul'a geldiğini, görev tanımını netleştirmek için yönetimle görüştüğünü, anlaşmaya vardığını Aziz Yıldırım'la ve sonrasında da Belçika'ya

0: döndüğünü yazdı. Kite'ın Aykut Kocaman'ın açıklanmasını beklediği söyleniyor. Yalız Haberi'nin teknik direktörün demiş de Kite'ın Aykut Kocaman'ın ekibine girmesi burada konuşuluyor. Haberler bunlar Aykut Kocaman açısından. Durum bu şekilde. Bakalım bugün yine takip edeceğiz tabii ki. Öğlenki programda belki açıklanmış olur. Onun üzerine konuşuruz. Ama çok enteresan bir süreç oldu Fenerbahçe açısından. Aziz Yıldırım hep işte adaylardan biri olduğunu söyledi ama çok da malzeme vermedi o konuda. Hatta ilk resmi açıklaması da başkan seçildikten sonra teknik direktör ve antrenör konusundaki haberlerle ilgili yalanlama geçmek oldu. Ondan sonra da çıkan haberlerin bir kısmında hala bir yüze görüşme olmadığından bahsedildi ama bir taraftan da en güçlü aday deniyor. Değişik bir süreç Fenerbahçe açısından. Aykut Kocaman'ı korumak için mi, yıpratılmaması için mi? Hani muhakkak bir sebep var bizim belki
1: böyle
0: görmediğimiz.
1: Böyle daha çok yıpranmıyor mu?
0: İşte bilmiyorum hani. Bence de hani. Ama böyle olacaksa eğer Aykut Kocaman açıklanacaksa belli ki bir sebep var. Aziz Yıldırım'ın ve yönetimin kafasında durduk yere onlar da gelişi güzel bu şekilde yönetmiyorlar bu süreci. Ama tabii kafasındakilerle gerçekleşen uyuşacak mı onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum.
1: Yani eğer bu konuşulanlar içerisinde işte Ali Koç, Aykut Kocaman'ı 2018'de bugün göndermişti. O yüzden bugün Aykut Kocaman açıklanacak teorisi doğruysa o zaman Fenerbahçe için iyi bir şey değil bu. Yani hala eski hesaplar, hala kişisel hesaplar görülmeye çalışılıyor demektir. Sen Ali Koç olarak Aykut Kocaman'a gönderdin bugün de. Ben de Aziz Yıldırım olarak bugün geri getiriyorum. Daha kendisi değil miydi kısa süre önce Aziz Yıldırım birlik beraberlik olalım diyen, artık seçim bitti, birlik beraberlik olmamız gereken diyen kendisiydi. Umarım öyle bir şey değildir. Bunu tabii kimse ispatlayamaz. Kimse bir şey bilmiyor bu konuyla alakalı olarak. Sadece olabilir diye konuşuyorlar. Ama umarım öyle bir şey düşünülmüyordur. O zaman Fenerbahçe için kötü olur. Hı hı. Onu söyleyeyim bu konuyla alakalı olarak. Onun dışında Aykut Kocaman isminin bekletilmesi Aykut Kocaman'ı kesinlikle korkutmaz. Aksine Aykut Kocaman'la alakalı bir şüphe var ki bekletiliyor düşüncesini getiriyor insanların aklına. Çünkü basında biraz Montella dışında neredeyse hiçbir başka teknik direktör yazılmıyor. Var mı gören?
0: Nuri Şahin yazılıyor.
1: Ne kadar şey?
0: Yani benim takip ettim. Sen belki takip etmiyorsun. Yüzde bilmiyorum da Montella ve Nuri Şahin ismi en son 3 isim kaldı.
1: Ama Montella
0: demiş.
1: Daha çok değil mi?
0: Galiba.
1: Montella daha Montella. Çok yazılıyor, daha çok konuşuluyor. Acaba mı Montella mı deniyor? Herhalde bu süreci pek öğrenemeyeceğiz gibi gözüküyor. Tam olarak arkasında ne olduğunu bence pek çıkaramayacak Fenerbahçe muhabirleri. Ya da belki bilen varsa da yazmıyordur. Ondan sonra ilerleyen dönemde şöyle olmuştu diye yine yazarlar. İnşallah öyle de olmaz da.
0: Ama şu an işte biraz daha dün Sercan Hamzoğlu'nun söylediği konu da konuşuluyor. Aziz Yıldırım'ın işin içinde olma isteği, kararlara herhalde müdahil olma. Varlığını soyunma odasında işte belki devre arasında hissettirme niyetinin Aykut Kocaman cephesinde çok
1: bu hep öyle
0: kabul görmediği.
1: Bu hep öyleydi. Yani Aziz Yıldırım pek değişti gibi gözükmüyor. Hani yeni bir Aziz Yıldırım sürümü gelmiş gibi gözükmüyor. Aziz Yıldırım'ı dinlediğin zaman öyle bir şey, öyle bir izlenime kapılmıyorsun. O zaman bunu Aykut Kocaman'ın da biliyor olması lazım. Yani Aykut Kocaman için de Aziz Yıldırım sürpriz bir paket değil bence. Hani Aziz Yıldırım hocam işte al sana takım biz hiç karışmayız sen istediğini yap diyecek bir profil değil. Aykut Kocaman o zaman hiç masaya oturmaması gerekirdi. Eğer bununla problem çıkıyorsa. Yani Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkan olduğu sürece Aziz Yıldırım'la çalışacak teknik direktörün Aziz Yıldırım'a o alanı tanıması şart. Aksi olmaz. Yani o teknik direktör orada barınamaz. Aziz Yıldırım öyle bir başkan. Hani bu iyidir, kötüdür bunu tartışırsınız. Ama Aziz Yıldırım'ın dediğim gibi şeyi belli olduğu için hani davranış tarzı belli olduğu için teknik direktör de ya onu kabul eder ya etmez. Ama onun bence pazarlığı olmaz mesela. Anlatabildim mi? Onun pazarlığı yapamazsın. Hani başka şeyin belki pazarlığını yaparsın. Hani iki santrafor alalım başkanım. Yok tek santrafor alalım. Tek santrafor alalım çok iyi alalım. Yok iki tane santrafor alalım o bütçeye. Belki bunun pazarlığını yaparsan Aziz Yıldırım'la da Aziz Yıldırım'la da hani sen de soyunma odasına inme, takıma karışma pazarlığı herhangi bir teknik direktörün yapabileceği bir pazarlık değil.

0: Yabancılarla nasıl oluyor peki?
1: Yabancılar da bilmiyorlar.
0: Gelince mi öğreniyorlar?
1: Gelince öğreniyorlar bence. Az Yıldırım kalkıp da hani ben istediğim zaman soyunma odasına girerim, istediğimi söylerim falan filan demez. Gerek yok zaten ona. Ama onu hissettirir. Başka şeyde, teknik direktör de çok rahatsız olursa gider. Çok rahatsız olmazsa şey yapar. O ne kadar şey idare ettiğinle alakalı. Ama herhangi bir yerli teknik direktör, tekrar söylüyorum, hani Aziz Yıldırım'dan zaten çok farklısını bekliyorsa o da tanımamış demektir Aziz Yıldırım'ı. Bence o da büyük bir şey değil. Bu konuşulanlar arasında çok önemli olduğunu düşünmüyorum ben.
0: Fenerbahçe'de transferle ilgili dün stoper konusunda haberler çok yapıldı. Malang Sarr özellikle şu anda Fenerbahçe'nin sol stoperde öncelik verdiği isimlerden birisi. Lens forması giyiyor. Geçmişinde Chelsea var. Chelsea'de çok potansiyelli bir oyuncu olarak aslında kariyerine başlamıştı ama sonra pek istediği gibi gelişmemişti. Şimdi Lens'la birlikte o da kendini buldu. Yalnız bu oyuncuyla ilgili yapılan haberlerde oyuncunun istediği yıllık ücretle alakalı öyle rakamlar paylaşılıyor ki ben gerçekten inanamadım. Mesela Erdem Akbaş A Spor'da diyor ki Sarr'ın Fenerbahçe'den istediği ücret Şikriyar'ın yıllık maaşına çok yakın bir rakam diyor. Ya Sercan'da ya Yağız'da gördüm 10 milyon eurolardan bahsediliyor oyuncunun istediği. 8'ler konuşuluyor. 8-10 yani bu oyuncunun istediği yıllık maaş. Bahsettiğimiz isim de tekrar ediyorum Malang Sarr. Hani önemli bir isim. Belli ki formda bir oyuncu. Sonuçta Lens'da ki Lens ligi uzun süre bu şampiyonluk potasında götürdü. Geçmişinde bu oyuncunun işte Chelsea olduğundan bahsettim. Porto'da kiralık dönemi var. Monaco'da kiralık dönemi var. Bu yılda Lig 1'de 33 maçta oynuyor. Takımında düzenli oynayan bir oyuncusu. Ama bu bahsedilen ücretler gerçekten olacak iş değil. Yani Malang Sarr'a da 8 milyon euro verilecekse kapatıp gidelim. Artık şeye alıştık yani. Ederson'a, ne bileyim, Kante'ye, Gendouzi'ye, Osimhen'e, Icardi'ye, işte Sané'ye verilen paralar da Sarr değil o isim yani.
1: Ama o da biliyor rakamları. O da bence pazarlığı ona göre oradan başlatıyor. Çok şaşırdık mı?
0: Ben şaşırdım bu rakama.
1: Ben şaşırmadım.
0: 10 milyona ben yok yani.
1: Hayır, onu isteyecek. Onu alacak değil. Yok,
0: istemek de fazla bence.
1: Hani çünkü gerçekçi bakıyor yani. Türkiye'deki rakamlara bakıyor. Oyuncuların kazandığı rakamlara bakıyor. Kendini yıldız pozisyonunda gördüğü için madem gelirsem bana bu rakamı verin diyor. Ya da o rakamdan yapmaya başlıyorlar pazarlığı. Kendimiz ettik, kendimiz bulduk biraz.
0: Ama ben bu oyuncudan böyle bir talep geldiyse ben bu oyuncuyu direkt devre dışı bırakırım ya.
1: Yani keşke senin düşündüğün gibi yapsalar. Keşke.
0: Çünkü bu şey yani gerçeklikten kopulmuş.
1: Keşke.
0: Ben o yüzden şaşırdım diyorum yani. Bence normal değil bu oyuncunun. Gerçekten söylendiği gibi istediği rakamlar bunlarsa anormal, o kadar değil yani. O Malang Sarr.
1: Keşke senin dediğin gibi olsa.
0: Öyle bir oyuncu değil.
1: Pek yapmıyorlar ama onu.
0: Hani Nathan Ake istese, hı, ki o da form olarak iyi değil de hadi onun şeyi daha fazla, daha farklı şeye göre, Malang Sarr'a göre. O bile normal değil de Sarr'a göre daha normal ama. Ama Sarr'dan bu kadar yıllık ücret. Bir de sen bonservis vereceksin herhalde Sarr. Lansa yani. Hem o bonservis vereceksin hem bir de bu kadar yıllık ücret. Mümkün değil yani. Bilmiyorum, hala en baştan beri yazılıyor Sarr ismi. Ben çok emin değilim bu şartlarda bu transferin yapılabileceğine. Ake City'den herhalde çıkabilir. Bitti mi sözleşmesi? Bitmedi ama City onu göndermeye çalışabilir. Yani çok düzenli oynayan bir oyuncu değil artık.
1: Evet.
0: Değil mi Ake? Evet. Hele ki pozisyonunda hem sol stoperde hem sol bekte iyi isimleri de var City'nin. Bir yıl daha sözleşmesi var ama hani şeye göre, Sarr'a göre daha az bonservisle bitirebileceğim bir transfer. Ama mesela Ake'yi de istemem ben takımla.
1: Neden?
0: Ake de benim aklımda kaldığı kadarıyla çok sık sakatlık yaşayan bir oyuncu.
1: Doğru.
0: Ve sol stoper...
1: Biraz da sakarlığı var.
0: Sakarlığı var, bir de tam dörtlünün sol stoperi gibi değil de üçlü de sol stoper oynayacak bir profil. Bana ikili de böyle benim sol stoperim Ake olsa çok bana güven vermez. Sol bek'e koysam tam sol bek gibi de değil. Böyle üçlü sol stoperi benim nazarımda bu. Benim futbola bakışımda. Öyle bir oyuncu. O yüzden ben mesela tercih etmezdim Ake'yi. Ama Fenerbahçe'deki şu anda adaylar, konuşulan, öne çıkan sol stoper adayları bunlar. Osterwolde'nin de gitmesi bekleniyor bu arada Fenerbahçe'de. Onun da Roma'ya transferi konuşuluyor. Roma'da mesela üçlü oynayan takımlardan biri. Osterwolde için de güzel bir transfer olabilir. Performansı orada yükselebilir oyuncunun. Bir de çok klişe bir haber, dün Doruk Tecimer yaptı.

0: TRT Spor'dan Ederson Ake ile görüşmüş ve Fenerbahçe ve İstanbul hakkında övgüyle bahsetmiş Ederson. Yani bu da hani birçok oyuncu için bu haber yapılır da Ederson herhalde yapılacak en son isim. Haberi görünce yalan yok yani, bir gülme yani geldi.
1: İstanbul hakkında övgüyle bahsetmiş olabilir.
0: Fenerbahçe'nin büyüklüğüyle de tabii ki övgüyle bahsetmiş olabilir de.
1: Fenerbahçe'nin büyüklüğüyle ilgili övgü bahsetmiş. Aldığı maaşla ilgili iyi çok bahsetmiştir. Kazanırsın. Çok kazanmıştır ama böyle bir durum var demiştir. Yani onu da söylemeden Ederson'un mümkün değil o telefonu kapatması. Yani. Yaşadıklarını söylemeden.
0: Eşinin yaşadığı, kendi evet. Yaşadığı.
1: Çünkü zor zamanlar geçirdi bayağı. Ve aslında hani Ederson'un sezon boyu performansı düşünüldüğünde bunları da hak etmediği bence söylenebilir Ederson'un. Yani eleştirilmeyi hak etti ama Ederson'a ve Ederson'un eşine yapılanlar çizgiyi aştı Fenerbahçe'de. O bakımdan yani Ederson dediğim gibi onları söylemeden o telefonu kapatmamıştır.
0: Yani ama haberde tabii o detaylar geçmiyor. Bakalım, Fenerbahçe'nin bir sol stoper arayışı kesin. İki santrfor istediği kesin. İşte Archie Brown'un olası satışına göre bir sol bek baktığı da konuşuluyor. Diğer bölgelerle ilgili bakalım neler çıkacak. Daha transfer dönemi tabii açılmadı. Dün Barış Göktürk Fenerbahçe'de başkan vekili oldu. O da kura sonrası açıklamalarda bulundu. Transferler konusunda hani transfer döneminin açılmasını beklediklerini söyledi. Aceleleri yok o açıdan. 22'sinden sonra Fenerbahçe'de herhalde ilk açıklanacak transfer Vedat Muriç transferi olur diye düşünüyorum.
1: Ama tabii bunun biraz zaman kazanmaya yönelik bir açıklama olduğu belli. Yani siz bir oyuncuyla anlaşıp açıklamak için illa resmi imzalar atmanıza gerek yok. Dolayısıyla Fenerbahçe yönetimi de şu anda o tarihi olduğu için, yaklaşık bir hafta 10 günlük bir zaman olduğu için onu söylüyor.
0: Yoksa transfer açıklayan kulüpler oldu zaten.
1: Onun için söylüyorum.
0: Transfer sezonu açılmadan.
1: Resmi olarak açıklandı. Biz o yüzden hani onu bekliyoruz tarzı bir açıklamanın bir aslında şeyi yok. Geçerli yok. Biraz daha zaman kazanma açıklaması Fenerbahçe cephesinde. Normal. Hani Fenerbahçe adına çünkü Fenerbahçe sürekli olarak işte o bahsettiğimiz kabuk değiştirme yaşıyor. Şimdi çok kolay değil. Yani bir sene içerisinde neredeyse 3 başkan oldu Fenerbahçe'de.
0: Evet.
1: Sürekli bir değişim. Her yerde bir değişim. Yani kulüp çalışanları da neye uğradığını şaşırmıştır Fenerbahçe'de. Bir taraftan işler devam ediyor. Bir taraftan yepyeni insanlar geliyor. Ona uyum sağlayabilmek, o işleri çok çabuk halledebilmek kolay değil. O yüzden de Fenerbahçe taraftarı biraz sabırlı olmak zorunda kalacak. Hani sabırlı olsun diyemiyorum. Çünkü değil, Fenerbahçe taraftarı sabırlı değil. Ama biraz sabretmek zorunda kalacaklar. Burada tabii asıl olan Fenerbahçe'nin özellikle Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme ve playoff diyelim. O dönemdeki kadrosunu oluşturmuş olması. Yani ikinci eleme değil. O da ikinci elemenin rövanşı Temmuz'un sonunda oluyor. Değil mi?
0: Hı hı.
1: Ağustos'un bir de mi ilk şey? Bakayım ona.
0: 5-6 Ağustos olsun sana. 4-5 ya da neyse.
1: Evet, 4-5 Ağustos. Haklısın. 4-5 Ağustos'ta Fenerbahçe 3. elemeyi oynayacak. Yani Fenerbahçe 4-5 Ağustos'tan işte 2 hafta geriye sar. Oyuncunun gelmesi, biraz hazırlanması falan düşünürsen ne oluyor? Temmuz'un ortası mı oluyor?
0: Hı hı.
1: Sanki Temmuz'un ortasına kadar, yani yaklaşık bir aylık bir süre içerisinde en azından kilit transferlerini bitirmesi gereken bir takım gibi gözüküyor. 4-5 Ağustos 3. eleme dedik. Ondan 2 hafta geriye gittik. Temmuz'un ortası oluyor. Fenerbahçe zaten hazırlık programını açıkladı. 8-11-14 olması lazım. 3 hazırlık karşılaşması. Ha, onları yetiştirebilirsen çok daha güzel olur. Ama yetişmezse de hani dünyanın sonu değil.
0: Peki son haber. Dün hem Beşiktaş hem Trabzonspor ve UEFA'ya karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirildiğini ve kulüp üzerindeki o kısıtlamaların, yaptırım listelerinin ortadan kalktığını duyurdu. Bu iki takım da 2023'te bir anlaşmaya gitmiş ama bundan başarıyla çıkmışlar. Genelde ekonomilerini pek beğenmiyoruz bizim takımların. Borç yükleri sürekli artıyor ama UEFA'dan en azından bir ceza almadan bu süreci iki takımımız da sona erdirmiş. Tebrik ederim kendilerini.
1: Şöyle bir şey söyleyeyim mi? Katılır mısın?

0: UEFA korkusu kulüplere böyle bir şey yaptırıyor. UEFA ile ilgili yükümlülüklerde onu mutlaka yapıyorlar ama TFF'den korkmadıkları için TFF ile ilgili yükümlülüklerde bir şey olmuyor ve ekonomileri böyle gidiyor diye düşünüyorum.
1: Ama o dengeyi de nasıl sağlıyorlar? Sonuçta UEFA ile TFF arasında da çok büyük farklar olmaması lazım. Yani UEFA da senin tepende bayağı bir sopa aslında.
0: Tamam işte UEFA cezayı veriyor, TFF vermiyor.
1: Tamam ama işte şeyi anlamıyorum ben orada. Hadi TFF nezdinde açıldın da UEFA'yı nasıl toparlıyorsun mesela?
0: UEFA ile alakalı olarak bence şeylerle alakalı bu. Oyuncuların maaşı, bonservisleri zamanında ödemen.
1: Tamam, onlar da çok işte.
0: Bonservisleri zamanında ödemen. Başka ne olabilir? Bir de geçmişten gelecek alacakların olabilir.
1: Tamam, bunları iyi yapıyorlar o zaman UEFA'dan ceza almadıklarına göre. Neyi yapamıyorlar?
0: Ne?
1: Neyi yapamıyorlar bunları
0: diğer
1: yapmak?
0: Borçları, diğer yarattıkları borçlar.
1: Demek diğer borçtaki burada. Bonservis oyuncu
0: kulüp personel borçları, kulübün giderleri.
1: Bilmiyorum, benim kafamda oturmuyor abi ya. Şey, hani UEFA'yı halledip TFF'yi,
0: yani UEFA ile ilgili yaptırımı
1: nasıl açılıyorlar?
0: Ne? UEFA'nın ya da UEFA ile ilgili sorumluluğu ne? Büyük ihtimalle oyuncu maaşlarının zamanında ödenmesi, değil mi? Artı
1: zamanında değil, belli bir limiti var tabii onun da. O limite uyman
0: tamam,
1: da gerekiyor.
0: Limite uyuyorlar zaten onu, mecbur onu da.
1: İşte onda nasıl yapıyorlar mesela? Bilmiyorum. Beşiktaş mesela nasıl yapıyor? Fenerbahçe, Galatasaray nasıl yapıyor?
0: Parası var ya.
1: Bilmiyorum. Neyse, uzun konu. 9.56 program bitti. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet, erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Gillette Pro Glide.
5: Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, babalar günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
6: MediaMarkt. Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 46

Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
2: Radyo Spor.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
6: Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden herkese iyi yolculuklar. Ben Gizem Öztürk. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu anda 160 bandında. Avrupa yakası TEM'de Kemerburgaz yolu çıkışında TEM'e doğru bir trafik kazası var. Basın Ekspres girişinde hem E5'e doğru hem de TEM'e doğru iki farklı kaza karşılıklı iki telli de karşımızda. Küçükçekmece'de Avcılar istikametli kaza ve araç arızası Sefaköy-Çekmece arasını yoğunlaştırırken Şirinevler yan yolda da Topkapı istikametli bir zincirleme kaza etkisindeyiz. Ayrıca köprü girişlerinde TEM'de Kartal'dan 2. köprüye, E5'te ise Maltepe'den 1. köprü ve Avrasya Tüneli'ne doğru trafik yoğunluğu devam ediyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda herhangi bir yoğunluk görmüyoruz şu anda. Ankara'ya döndük. Kaza arıza yok ancak şehir merkezine Turk Tözal Bulvarı'nın Ankomol gerisinde yoğunlukları etkisini gösterirken yine bir çalışma kaynaklı Ankara Bulvarı'nda Gazi Durağı bölümünde bir yol çalışması geriye doğru sıkışıklığı etkiliyor diyelim. İzmir'e döndüğümüzde trafik yoğunluğuna etki eden bir araç arızası merkezde Altınyol Basmane istikameti liman ayrımında var ki burada bir otobüs kaldı. Aynı zamanda Basmane Garönü Bornova istikameti yoğunluk sürerken taraftan limana iniş bölgesinde de yine trafik yoğunluğunun Bornova sonrası etkili olduğunu söylemek mümkün. Otoban kalabalık, liman kalabalık ancak can sıkacak kadar sıkıntılı değil şu anda İzmir. Ayrıntıların hepsini Radyo Trafik Mobil uygulamamızdan takip edebilirsiniz. İyi yolculuklar.
5: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
2: Radyo Spor.
5: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
7: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.02'yi gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Gene dinleyici kısmını açtığımızı söyleyelim. Hafta içi her sabah olduğu gibi biliyorsunuz gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşünceler için 0212 363 0434 0212 363 0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni çağrısı okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Fenerbahçe Beko seride öne geçti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Beşiktaş Gain'i 82-71 yenerek seride 2-1 öne geçti. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi playoff yarı finalinde Beşiktaş Galatasaray'a Fuzuli 95-93 yendi ve seride durumu 2-0'a getirerek final biletini aldı. Bunu aslında dün söylemiştim ama dünden sonra birçok mesaj geldi. Herhalde dinleyemeyen bazı dinleyicilerimiz mi olmuş bunu söyle? Ya niye söylemedin diye. Tekrar bugün söyleme gereği duydum. Aslında dün söylemiştim bunu. Tekrar bugün belirtmek istiyorum. 2026 Milletler Ligi'nin Ankara düzenlenen ikinci haftasında ilk maçında A Milli Kadın Voleybol takımımız Belçika 3-0 yendi. Böylece Filenin Sultanları organizasyon ikinci haftasında da galibiyete başladığını tekrar belirtelim. A Milli takım biliyorsunuz Paraguay maçı için San Francisco'da. Trabzon'dan ve hem Trabzonspor'dan hem de Beşiktaş'tan UEFA tarafından müjdeli haberler geldi. Kısıtlamalar sona erdi yönünde. Onun detayına birazdan gireceğimi söyleyeyim. Kurallar çekildi tabii Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve Başakşehir'in de rakipleri belli oldu. Detayına birazdan gireceğiz. Günaydın. Alo, günaydın.
8: Günaydın Aygün Bey. Hayırlı sabahlar.
7: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Teşekkürler.
8: Ekrem Demir ben, İstanbul'dan.
7: Ekrem Bey hoş geldiniz. Buyurun efendim.
8: Hoş bulduk. Hayırlı sabahlar.
7: Size de efendim hayırlı sabahlar.
8: Önce milli takımımıza inşallah başarılar diyorum. İnşallah cumartesi günü Paraguay'ı yeneriz.
7: Sabah 06'da ayaktayız.
8: İnşallah kısmet olursa, Rabbim ömür verir ise.
7: Amin efendim.
8: Şimdi ikinci bir konum. Fenerbahçe'de hoca belirsizliği ne alemdedir? Sen daha iyi biliyorsun. Vakıfsın konulara. Bir ikincisi, Aygün kardeşim. Başkan seçildi. Sana bu konuda bağlanmıştım. Hı. Hayırlı olsun, aziz başkan seçildi. Buradan ince bir sistemden hem de sevincimi de belirteyim.
7: Hayırdır?
8: İnşallah bir daha Ali Koç forması giyip ters gözlükle, ters formayla koca bir camianın başkanına dalga geçirtilen bir futbolcu daha olmaz inşallah. Bu Galatasaray Kulübü'nün ayıbıdır bence. Çünkü giydirdiler Icardi'ye Fenerbahçe başkanlığın formasıyla dalga geçirdiler. Şimdi de diyorum ki kendimize...
7: Onu ben size şu söyleyeyim. Galatasaray Kulübü'nün ben o işte Galatasaray... Yok abi, araya gireyim hemen söyleyeyim. Sen de ona göre yürüyeyim abi. Galatasaray Kulübü'nün o konuda ben bir şey yaptığını tahmin etmiyorum. Yani o Icardi'nin kendi yapmış olduğu biraz saygısızlık diyelim. Yani Galatasaray Spor'a belki müdahale edebilir miydi? Yapma diyebilir miydi? Diyebilirdi ama Icardi'nin...
8: Onu diyeceğim. Sayın, bak ben buradan diyorum. Sayın Dursun Bey, sen ne yapıyorsun? Koca bir camianın başkanına dalga geçemezsin diyemez miydi?
7: Diyebilirdi. Doğru.
8: Örnek veriyorum, bir Fenerbahçeliyim ben, bir Fenerbahçeli futbolcu. Dursun Özbek'i seven olur sevmiyor ama Dursun Özbek'le dalga geçmesi benim içimi acıtır. Bir anladım. Beşiktaş başkanıyla, bir çatladı Kapıspor başkanıyla neticede seçilmiş bir insandır. Bundan dalga geçilmez. Şimdi de diyorum kendince, biraz belki kaba tabir olamaz. Hadi Icardi, Yusuf'u yiyorsa Aziz Yıldırım'ın formasını da giy bakayım diyorum.
7: Peki, teşekkürler, kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Ben tabii orada tekrar aynı şeyi söyleyeyim. Icardi'nin kendi yapmış olduğu bir şey. Galatasaray Spor Kulübü'nün sayın başkanı veya yönetim kurulu üyelerinin herhangi bununla ilgili bir böyle bir şey yap diyeceklerini tahmin etmiyorum. Zaten yap dediklerinde tekrar aynı şeyi söylüyorum. Olaylar tamamen Icardi'nin etrafında dönüyor. Oyuncunun vergisini kulüp yatırıyor ya, Türkiye'de çok büyük vergi borçları da var. Vergi borçlarını UEFA önemsemeyebilir, oyuncuya borcun kalmadıkça demiş. Hakikaten Mutlu Bey'in dediği doğru. Ciddi anlamda kulüplerimizin vergi borçları var. Ama maşallah devamında affı oruyor kulüplerimiz. Vergi borçları devamlı yapılanıyor veya affediliyor. Günaydın Aygün abi, Sinan ben. Futbol her zamanki gibi. Dinleyici mi var Vedat? Duymadım abi. Ha tamam. Yok. Günaydın Aygün abi, Sinan ben. Futbol her zamanki gibi gündemi domine ediyor. Transferiyle, hocasıyla şiştik. Voleybol, basketbol, atletizm, salon sporları ve diğer branşlarda başarılar daha sessiz ama düzenli şekilde geliyor. Sizce bu denge ne zaman değişir? Futbolun gölgesi bu branşlar ne zaman kurtulur? İyi yayınlar. Not, Hakan abi de özledik. Çok selamlar. Amerika'da mı yoksa tatilde mi? Yok, Hakan abi dün bağlanacaktı. Fakat İstanbul'a geldi. Onun da yoğun toplantıları vardı. Maalesef tekrar söyleyelim, önümüzdeki haftaya kaldı ama tabii ki önümüzdeki hafta çarşamba günü bunların nedenlerini, niçinlerini tek tek kendisini hatırlatacağız. Biraz mesaj okumak istiyorum, ondan sonra reklama gidelim. Hemen devam edeyim. Aygün abi merhabalar, ben Mustafa Gaziantep'ten. Herkese hayırlı günler diliyorum. Çünkü ülkede en çok şu an buna ihtiyacımız var. İnsanların cepleri dolu olursa inanın ne şiddet, ne kavga, ne de kaos kalır. Milli takıma da başarılar diliyorum. Son iki maçımızı kazanıp gruptan çıkacağımızı gönülden inanıyorum. İyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Bugün sosyal medyada ve dünden itibaren de sosyal medyalara bakıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili çeşitli isimlerin önerilmeye başladığını görüyorum. Mustafa Deniz'in ismini gördüm. Sayın Şenol Güneş'in, Sayın Mustafa Deniz'i gördüm. Sayın Şenol Güneş'in ismini gördüm. Sayın Fatih Terim'in ismini gördüm. Bana gelen bilgilerde Mesut Özil üzerine biraz daha yoğunlaşmıştım. Bununla ilgili de düşüncenizi çok merak ediyorum. Çünkü Dünya Kupası sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir operasyon olacağı yönünde böyle iddialar iyice artmaya başladı. Sizin benim aslında tabii kafamda tek bir isim var. Saffet Sancaklı, net. Yani sporda şiddet yasasını özellikle hazırlayan sevgili bakanımız bu işi en iyi şekilde yapacak kişilerden bir tanesidir. Benim gönlümde yatan isim Safiye Sancak. Aygün abi günaydın. Sesini duydum. Moralim yine kendine, keyfim yerine geldi demiş. Sevgili Aykut kardeşimize teşekkürlerimizi iletelim. Günaydın Aygün Bey. Ankara'dan Cengiz Çetin. Aygün Bey, Aziz Başkan'la Ali Koç Başkan'ın yaptığı hatayı yapacak herhalde. Sayın Ali Koç Başkan önce Aykut Hoca'dan rapor istemiş. Herkes Aykut Hoca devam edecek derken hocayı 2 ay bekletip sonra gidip Koku'yla anlaşmıştı. Aziz Başkan da aday olduğundan beri Aykut Hoca ile çalışacak diye beklenirken aynı hatayı yapıp hiç olmayacak birini getirecek herhalde diyor. Yok öyle bir şey. Dün bir araya gelmişler. Pazar

0: testten sonra Sayın Aykut Kocaman'ın ismi açıklanacağını söyleyelim. Öyle bir beklenti için olduğumuzu söyleyelim. Kısa bir araya gidelim.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Baba bu ne bayramı?
4: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
5: Opel Frontera Elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo Spor.
9: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
10: Radyo Spor. Reklam.
11: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
12: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
13: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Saatlerimiz 10-13'ü gösteriyor. 10.30'a kadar dinleyici alacağız. 10.30'dan sonra programın ikinci bölümünü hızlı bir şekilde gideceğiz. Sevgili Fatih Demirkol bizlerle beraber olacak. Hem milli takımı konuşacağız hem de Fenerbahçe'deki son dakika gelişmeleri konuşacağız. Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki son dakika gelişmeleri, her şeyi konuşacağımız söyleyelim. Günaydın. Alo, günaydın.
14: Günaydın Aygün Bey. Nasılsınız?
13: İyiyim Ünal Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
14: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin sesinizle her zaman daha iyi.
13: Sağ olun efendim. Teşekkürler. Beni ne kadar da beklesen de önemli değil Ünal abi.
14: Yok. Onu haftaya halledeceğiz. Doğru. Ben rahmetli dedeme sorardım.
13: Allah rahmet eylesin.
14: Dede derdi, neyin sesi güzel derdi?
13: Su sesi.
14: Allah dede, para sesi. Sorun derdi bana. Para sesi, su sesi, evli değilsen bayan sesi derdi. Hmm. Bak evli değilsen.
13: Evliysen, evliysen, evliysen,
14: evliysen yok şey demiyordu o zaman. Çünkü tır. Komutan onlar ya, evli değilsen bayan sesi derdi.
13: He, anladım, peki. Yani, buyurun efendim.
14: Size katılıyorum ama önce futbol federasyonu eğer değişecekse yabancı dil bilmesiniz lazım.
13: %100, %100.
14: Avustralya maçında hadi

0: Futbol Federasyonu Başkanlığı'na göre Avusturya'ydı. Bize göre Avustralya. Haksız mıyım?
1: Doğru söylüyorsunuz.
0: Yani orada kim yüz ifadesi ve diyalog yok.
1: Evet maalesef. Çünkü
0: yabancı dil bilmediği için en azından bir...
1: Infantino yanında oturuyor, konuşamıyorsun. Doğru söylüyorsun. Doğru.
0: Orada bir yüzünüz gülsün. Hani sanki bu takımın daha önceden bir şey yaşadı ki orada yüz ifadesi onu belli ediyor. Tamam biz ilk başta anlayamadık ama bir şeyler oldu kesinlikle. Bir de Futbol Fatih Terim'in açıklamaları biliyorsunuz. Fatih Terim Futbol Federasyonu delegesi.
1: Evet.
0: Yani oy atabilen insan, hatta hesap kurabilen insan.
1: Oy atmasına gerek yok yani, normal şartlarda eleştir olabilir. Sırf Fatih yok. Terim anlamında söylemiyorum, delege anlamında yok. Söylemiyorum. Normal hepimiz yok. Eleştirebiliriz. Heh,
0: yok, yok, hepimiz biz taraftar olarak, ülke olarak hep tek bayrak altındayız. Eleştireceğiz ama ne dedik? Ben de hani Dünya Kupası'ndan önce 3'te 0 da yapsak, 3'te 3 de yapsak takımın arkasında durmamız lazım.
1: Evet, doğru. Tabii,
0: hesap sorulur ama turnuva bitince sorulur. Ama Sayın Hacı Osmanoğlu sağ olsun... Direkt ya bilerek kasti olarak yaptı bana göre. Şöyle de olabilir. Hani ironi yapıyorum. Fatih Terim'i aradı. Hocam siz böyle dediniz ama ben yanlışlıkla böyle diyeceğim. Bu takım üstündeki baskıyı kendi üstüme alayım ki biraz takımımı rahatlatsam mı diye konuştu.
1: Anladım.
0: Hani espri olarak söylüyorum. Yoksa böyle bir koskoca Futbol Federasyonu Başkanı böyle hop diye atlamamamız lazım abi. İlk söylediği şeyin son kelimesine kadar dinleyip yorum yapacaksa da ona göre yapması lazım. Herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah cumartesi sabah galip geliriz. 4 puan bize yeter diyorum.
1: Peki. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ercan Sürücü Bey demiş ki ben Icardi'nin forma giymesini Galatasaray Spor Kulübü istiyor demedim. Icardi kendi yapıyor dedim. Öyle dedi dinleyici. Onu tekrar söyleyeyim. Ona, yani burada Icardi'nin yaptı. Ha şunu diyebilir de ya kardeşim koskoca bir camianın başkanına bunu yapman yanlış diyebilirler miydi? Diyebilirlerdi. Demeleri de gerekirdi. Açıklamayı söyleyeyim. Yani düşünsene şimdi Fenerbahçe bir futbolcunuz. Hadi Mert Hakan yandaş diyeyim veya İrfan Can Kahveci diyeyim veya İrfan Can Eren X bir futbolcu diyeyim. Rakip takımın herhangi bir rakip takımın veya Galatasaray Spor Kulübü Başkanı veya ne bileyim Trabzon Spor Kulübü Başkanı veya Beşiktaş Kulüp Başkanı'nın aynı şeylere yapsa nasıl düşünürsünüz peki? Alo.
2: Aygünem merhaba.
1: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
2: Ben Ankara'dan Tuncer. Öncelikle sizi çok keyifli dinliyorum.
1: Tuncer değil mi? Yanlış duymadım. Tuncer.
2: Doğrudur.
1: Heh,
2: doğrudur.
1: Tamam, hoş geldiniz doğrudur. Tuncer Bey, buyurun.
2: Hoş bulduk Aygün abi.
1: Sağ olun, çok teşekkürler. Buyurun.
2: Ben milli takımımız için aramıştım.
1: Tabii ki, buyurun.
2: Yani
1: efendim.
2: Burada naçizane önerimi söyleyeceğim. Eğer milli takımdan dinleyenler varsa teknik ekipte. Şimdi Avustralya milli takımını çok iyi biliyoruz. Çünkü biz Türkiye olarak futbolla yatıp futbolla kalkıyoruz. Onlarla mutlu oluyoruz. Ben hani şöyle bir beklentim vardı kadroya falan baktığımda. Orta sahanın İkilisinde Salih ve İsmail'i çok arzuluyordum. Çünkü bunların defansif olan özellikleri yüksek oyuncular.
1: Evet, doğru.
2: Ve Avustralya'nın arkasını satmak için çok erzem, dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yoktu. İkili orta sahanın önüne de Kenan, Arda, Yunus üçlüsünü koyar. Ön tarafa da Can Uzun ya da Barış Alper'i koyardık.
1: Niye biz çalışamamışız demek ki Avustralya'ya?
2: Çok özgüvenliyiz. Bazen Montella'nın şöyle bir yapısı var. Bu kadroyla var olduk. Evet, bu kadroyla var olduk. Kimse kadroyu inkar etmiyor. Ama karşımızda da 2 metre boyunda da insanlar var. Yani ona
1: stoperler
2: göre...
1: Stoperler anlamında söylüyorsun. Doğru söylüyorsun.
2: Tabii. Bir de defans oynayan bir takım.
1: Evet,
2: kontrol ataklarla çıkıyorlar. Ben niye orta saha defansif olsun diyorum. Defansif olduğu zaman kontrol ataklarını orta sahadaki Salih ve İsmail kesmiş olacaktı. Topu da ileriye şişirdiğimiz zaman Kenan, Arda, Yunus...
1: Hiç şey yapamadınız.
2: Tabii yani orada Can Uzun ya da Barış sadece gelip topa vurması yeterli olacaktı. Ben Paraguay için de çok endişeliyim. Şöyle endişeliyim. Hala oyuncularımızda hani final maçı alacağız söylemiyorlar. Yani bence her takıma ayrı ayrı çalışmamız lazım. Ben öyle düşünüyorum.
1: Doğru.
2: Umarım bir güzel bir zaferle başlangıç yapmış olur.
1: Çok güzel bir şey söyledin ya. Aslında bu kurallar çekildiği zaman rakiplerin sistemine göre rakip bulup onlarla mücadele yapmamız gerekirdi Dünya Kupası'ndan önce.
2: Kesinlikle. gördüğün konuda.
1: Çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
2: İyi çalışmalar.
1: Sağ olun. Elbistan'dan selamlar Aygün Bey. Sizden şikayetçiyim. Sizin yüzünüzden TV izlemez olduk. Nereye gitsem elimde radyoya gidiyor ve sizi ve tüm Radyo Spor ekibini kutlarım demiş. Vallahi çok teşekkürler ya. Bakayım resime de bakayım. Elbistan resmi şahane ya. Sular falan filan böyle bir barajın oradan göndermiş fotoğrafı sevgili kardeşim. İlker kardeşimize de sevgili. Maşallah ya, Allah bağışlasın, iki tane de evladı var. Allah bağışlasın. Saffe Sancaklı namuslu adamdır, yapar. Mesut Özil falan aman. Mehmet Sekmen demiş. Benim de favorim Saffe Sancaklı. Ben sayın vekilimle alacağım dinleyici de. Sayın vekilimle çok konuşuyorum biliyorsun. Hatta birkaç kez de buraya bağlantıları yaptım. Sayın Devlet Bahçeli'ye. Ben o kısmı açıklayayım isterseniz. Devlet Bahçeli, Sayın Bahçeli'ye söz verdim dedim. Yani milletvekiliğimi bırakmayı düşünmüyorum dedi. Ama yasada bir değişiklik yapılabilirse de hem vekillik hem de federasyon başkanlığı yapabilir tarzında bir değişiklik olursa seve seve yaparım dedi. Onu da tekrar belirteyim. Yani burada top artık mecliste diyeceğiz. Öyle dememiz gerekiyor. Günaydın.
3: Günaydın Aygün abi. Hayırlı sabahlar, kolay gelsin.
1: Kimle görüşüyoruz?
3: İzmir'den
1: Altay taraftarı.
3: Evet, Altaylı Suat İzmir'den abi.
1: Suat hoş geldin. Sen nasılsın, iyi misin Suat?
3: İyi abi, çok sağ ol, teşekkür ederim. Abi bir şey diyeceğim sana. Bu pazartesi günü bağlandığımda işte Fenerbahçe yine şampiyon olamaz demiştim sana. Sonra birkaç dinleyici daha bağlandı. O arkadaş seni söylesin dedi, bakayım Fenerbahçe niye olamaz. Bak ben 8-7 yıldır söylüyorum Fenerbahçe şampiyon olamaz diye. Bu sene de olamayacak. Abi Aykut Kocaman nedir ya Fenerbahçe'nin başına teknik direktörü, Allah aşkına ya. İşte yardımcısı Volkan Demirel ile Tuncay Şanlı. Yine olamaz. Bak şimdi gerçek manada böyle cidden şampiyon olsun diyorsak Jürgen Klopp'u getireceksin. Zidane'ı getireceksin.
1: Hani ama o kadar yani para dolu. Kısa bir süre biliyorsun, bir yıllık bir süre. Yani Jürgen Klopp'u bir yılına getiremez adam. En az 3 sene, 5 sene bir proje için getirebilirsin. Şimdi i̇şte Sayın Aziz Yıldırım da ligi bilen, ligi tanıyan bir isimden dolayı biraz daha buraya yöneldi.
3: Ya şu saatten itibaren bir sistem hocası lazım Aygün abi.
1: Ama yani zaman yok işte, onu anlatmaya çalışıyorum. Yani 2027'de önümüzdeki sene Fenerbahçe'de yeni de kongre var. O yüzden kısa sürede Fenerbahçe'yi başarıya götürebilecek isimler tercih edildi. Onu anlatmaya çalışıyorum.
3: Vallahi kısa sürede Fenerbahçe'yi başarıya götürecek isimler Aykut Kocaman'dan geçmiyor. Ki göreceksin abi, senin sonunda ara ara zaten bağlanıyorum. Şampiyon olamadı, daha yine şampiyon olamadı. Bu saat yapı falan diyecekler ama alakası yok. Alt liglerde öyle güzel hocalarımız var ki bizim. Üçüncülükte, ikincilikte. Yani Fatih Çıtak olsun, Ulaş Ulusan olsun, Burak'ın Batatemir olsun. Hani ama işte şans veriliyor. Daha önce de söyledim. Yani çoğunun lobisi yok.
1: Ama yani şimdi bu isimlerin de direkt Süper Lig'e getirmek de büyük bir risk taşır.
3: Abi elin adamı
1: maruz olsun. Ama bizim camialarımızın sabrı yok.
3: Şimdi elin adamı Maurizio Sarri İtalya 4. liginden alıp Napoli'nin başına koyuyorsa... Yani zaten 8 senedir risk almışsın, mağlubiyet görmüşsün. Risk almışsın, mağlubiyet görmüşsün. Bir kez bari böyle bir risk al. İşte ise Türk halkı da görür yani.
1: Doğru.
3: Başarı geliyor mu gelmiyor mu diye.
1: Dene diyorsun, anladım ne demek istediğini.
3: Dene yani. Peki. Aynen.
1: Peki.
3: Çok sağ ol Aygün abi.
1: Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere sevgili kardeşim.
3: Kolay gelsin.
1: Sağ olasın. Günaydın Aygün Bey. Ben bu Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayan oyuncular ama paranın hatırına gelmesi çok onur kırıcı. Osimhen'in Juventus maçında sevinmemesi ülkemizi aşağılamaktır demiş. İyi yayınlar demiş. Kim demiş onu? Nedim Özkan demiş. Merhaba Aygün Bey. Kocaeli'nden Muzaffer. Dinleyicilere ve konuklarımıza sorabilir misin? İlk maçlar sonunda en beğendikleri maçlar ve takımlar hangisidir? Benim en beğendiğim maçlar Brezilya-Fas, İngiltere-Hırvatistan. Almanların maçında ben çok beğendim. İngiltere, Hırvatistan takımlar ise Fas ve İngiltere oldu. Sağlıklı günler diliyorum demiş. Şunu ben şöyle yapayım. Hadi bunu yarın açalım bu konuyu. Çünkü şu an fazla vaktimiz yok. Şimdi dinleyicimizin ismini hemen Muzaffer kardeşimiz de şöyle aldık. Bak bunu şu anda WhatsApp'tan fotoğrafını çektim. Yarın bu konuyu biraz açalım. Yarın bu konu üzerine biraz daha. Bu konuyla yarın girelim Muzaffer. Bak sana söz. Ankara Taş Ocağı'ndan Ali. Aygün abi Fenerbahçe seçim olalı 2 hafta oldu. Her şey seçimi kazanana kadar mıydı demiş. Evet. Çok mesaj var arkadaşlar. İzmir'den Cengiz bu arada yayınlar demiş. Tıpkı kulüp başkanlarımız herkes kendine yapılanı sesini çıkarıyor. Bir Trabzonspor tarafta kendi başkanımıza da bu konuda eleştiriyorum. Rakibin hakkı yendiğinde maç sonunda rakip kulüp başkanının yanına gidip ona omuz vereceksin. Bu takım hakkını yediler. Ben böyle bir galibiyet istemiyorum diye.

0: biz şampiyon oluyoruz. Tamam mı? Genel evet. teknik direktörlerin hepsi çok iyi. Aykut Kocaman çok iyi. Ya bizim evladımız. Bizim takımımızda doğmuş büyümüş bir insan. Ya tabii ki şans vereceğiz yani. Benfica'ya elendiğimiz maçta yarı final, UEFA'da yarı final oynadığımız maçta bu takım nasıl top oynadı yani? Yani bizim Aykut Kocaman'ın başına gelen kimin başına geldi yani? Tam takımı düzeltti, Avrupa çapında bir takım yaptı, şike süreci başladı. Ya yeter artık ya, lütfen ya, şu Aykut Kocaman istemeyen insanların artık sıkıldık, yıldık yani. Bir de federasyon başkanlığı seçimleriyle ilgili abi, Saffet Sancak'tı falan diyorsunuz da yani... Saffet Sancak
1: niye Saffet Sancak'tı diyorum biliyor musun? Şimdi 3 büyük kulüplerde oynamış, camiaların ve taraftarın sevdiği bir isimden dolayı diyorum. Ben siyasi anlamda sana söylemiyorum. Futbolculuk anlamında sana söylüyorum. Şimdi Şenol Hoca'yı getirsen olmaz. Fatih Hoca'yı getirsen olmaz. Doğru mu?
0: Evet,
1: camialar anlamında ama Saffet Sancaklı tarzı isim camiaların sevdiği bir isim. Mesela Mustafa Denizli, doğru mu? Mustafa Hoca da evet. birçok takımlarda başarılar imza atmış. Mesela Mustafa Hoca da sevilen ama tabii şu an yaş itibariyle çok zor da onu anlatmaya çalıştım sevgili Ayhan.
0: Şimdi abi bizim bir federasyon başkanlığı seçimlerimizde bir servet yardımcı olayı oldu. Servet yardımcı dedim, doğru hatırlıyorum abi. Son anda adaylıktan
1: evet.
0: çekilen...
1: Çekildi. Evet doğru söylüyorsun.
0: Çekildi. Ya kimse bunu bir araştırmadı yani, bu adam niye çekildi? Niye bu adamı ne oldu ne bitti kimse söylemedi ki abi. Yani herkesin istediği bir aday tabii ki Saffet Sancak'tı. Ben
1: ama bizler de aptal değiliz ama... neden çekildiğini biliyoruz.
0: Yani tabii ki yani işte olmuyor işte abi. Yani bu ülkede bazı şeyler düzelecekmiş gibi de gözükmüyor. Özellikle futbol abi yani bilmiyorum. Hayırlısı olsun inşallah. Çok teşekkür ederim abi.
1: Kendine çok iyi bak, görüşmek üzere sevgili kardeşim. Evet, saatler 10.27. Son bir dinleyici alacağız, ondan sonra bu kısmı kapatacağız. Günaydın Aygün Bey, Fatih Terim açıklaması tarihsel olarak görüyorum. Milli takım bütün maçları bittikten sonra o zaman eleştiririz. Konya'dan Mustafa selamlar demiş. O kısım da enteresan ya. Yani bir kere biraz eleştire tahammülümüz olması gerekiyor. Ya hatırlıyor musunuz? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ne dedi? Ya kulüp başkanları da özgürce konuşabilir dedi. Bu cezaları mezar anlayamıyorum. Koltuğa oturduğun ertesi günü kendisini eleştirenlere inanılmaz para cezaları verdi. Abi ne var o koltukta bilmiyorum. Yani Riva'da o iki koltuğu değiştirmek lazım. Yani rahat mı koltuk? Yani nasıl bir koltuk bilmiyorum ama oraya oturan değişiyor. MHK Başkanı'nın koltuğu zaten o bırakmıyor koltuğu. 23 Nisan'larda bile yapışmış vaziyette. Gelmediği zaman odayı kilitliyor kimse girmesin diye. Ama TFF Başkanı'nın koltuğunu değiştirmek lazım ya. Söylemleriyle yaptıkları arasında inanılmaz bir çelişkiler var. Son dinleyicimiz günaydın.
2: Günaydın.
1: Acaba bana da Amerika'dan cevap verir mi TFF Başkanı ya? Bunu söyledim diye. Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
2: Gaziantep'ten Adem.
1: Adem Bey hoş geldiniz. Amerika'dan cevap verir mi bana Sayın TFF Başkanı bunları söyledim diye?
2: Ben vereyim abi cevabı. Abi senin oturduğun koltukta ne var?
1: Ne var abi?
2: Niye oturuyorsun?
1: Hayır,
2: niye oturuyorsun abi? Hayır git adaylığını koysana.
1: Nereye aday olacağım?
2: Bunu kaç sefer söyledin? Federasyon başkanlığına adaylığını koy abi. Bak geçen sefer de söyledim. Mehmet Büyükekşi'de de söyledim. Hacı Osmanoğlu'nda da söyledim. Yani ondan önce dedim abi. Abi
1: beni federasyona toplantılara çağırmıyorlar ki, federasyon toplantılarında bile yasaklıyım ben. Bu tepkilerin, şeylerin dile getirdiğimden dolayı. Çağırırlar mı sence beni? Alırlar mı oraya beni? Ben Riva'ya giremem. Büyük ihtimal Riva'ya girsem bile sağda solda fotoğraflarım vardır. Bu adam almayın içeri diye. Sokmayın abi, diye. Jandarmaya bile resimlerimi vermişlerdir.
2: Abi şimdi dil sivri olursa bir de batıyorsa seni almazlar.
1: Maalesef.
2: Yani almazlar seni oraya. Şimdi az önce arkadaşlar dinledim de hani hocadan...
1: Aykut hocadan üzerinden
2: işte. Aykut hocadan bilmiyorum yani denenmişi deniyoruz ama bu saatten sonra şu gelse alt liglerden, bu gelse üst liglerden artık Fenerbahçe'nin yapacağı tek şey var. Oturmuş bir kadro var. Bozulmamış bir halde. Tabii gidecek olanlar var. Yerine gelecek olanlar var. Aslında ben yerine gelecek olanlar demeyeyim de birkaç tane takviye olacak. Ondan sonra o takım o şekilde yine devam edecek. Bir orta sahamız zaten sabit. Doğru mu?
1: Doğru.
2: Bir orta sahayı bozmadıktan sonra ileriye iki tane forvet dişli, güzel. Savunmaya da bir tane alırsak bize yeter. Bu kadar para harcamanın hiçbir anlamı yok. Zaten takımın yanılmıyorsan borcu da var.
1: Var.

0: Borcu olmayan kulüp çok az.
1: Aygın abi şunu söyleyeceğim. Biz neden devşirme, milli takımı neden devşirme getirmiyoruz? Bir
0: daha önce getirdik. Ağrı'lılar, Nobre'ler vardı daha önceden biliyorsun.
1: Şimdi forvetimiz yok diye yakınıyoruz abi. Bizim hiç mi devşirme oyuncularımız yok? Var. Hani ben şöyle bakıyorum. Senegal'e bakıyorum. Abi Senegal'da oynuyor. Kardeş Fransa'da oynuyor. Efendim Gana'ya bakıyorum. Kardeşi Gana'da oynuyor. Kardeşi, büyük abisi Almanya'da oynuyor. Şimdi Almanya, İspanya, Fransa bunlar oynatıyor da biz neden oynatmıyoruz? Anladım. Ondan sonra diyoruz ki forvetimiz yok, defansımız yok, orta sahamız yok. İnşallah Paraguay maçını da böyle bir güzel bir konuşma yaparız. Ondan sonra bir Amerika galibiyeti de gelip şeyden de çıkarız. Çok şey var söyleyecek de abi. Peki. Saygılar.
0: Saygı bir benden yani. Adem kendine çok iyi bak. Antep'e sevgiler, saygılar. Mustafa Yiğit'in mesajını okuyayım, ondan sonra araya gidelim. Bu çok güzel mesaj çünkü ve önemli mesaj. Bizi dinleyenlere özellikle dikkat etmesi gereken mesaj. Cumartesi günü inşallah galip geleceğiz. İnancımız tam ama bir konuda uyarıda bulunmak istiyorum. Nacizane, maçtan 2 saat sonra çocuklarımızın üniversite sınavı var. Galibiyet sevincimizi sessiz yapalım demiş. Bu uyarıdan dolayı çok teşekkürler sevgili Mustafa Yiğit. Bunu yarın da devam ettirmemiz lazım. Dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü çocuklarımızın geleceği bu sınavlarla maalesef biliyorsunuz. Ondan dolayı sevincimizi yaşayalım ama dediği gibi 2 saat sonra da üniversite sınavı var. Çocuklar çok önemli bir sınava girecekler. Yıllarca çalışan evlatlarımız maalesef 3-5 saat içerisinde kaderlerini belirleyecekler. Ondan dolayı biraz daha dikkat etmemizde fayda var diyelim. Kısa bir araya gidelim.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Reklam.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.

0: Evet, biraz daha mesaj okuyacağız. Sonra sevgili Fatih Demirkol'a bağlanacağız. Çok fazla mesaj var çünkü. Aygün ve merhaba, ismim Ozan ben. TFF Başkanı'nın bu Ali Kıran Başkezen tarzı hareketlerini hiç beğenmiyorum. Karşıda konuşulan Fatih Terim. Ya orada gene aynı şeyi söylüyorum ya. Bir şekilde Türkiye Futbol Federasyonu'na o yazı yanlış gönderilmiş gibi geliyor. Hala ben anlamış değilim. O kısmı çözemedim ben hala. Fatih Terim bir nevi Türk futbolunun patronu gibi bir şeydir kendisi. Hani kendisinin Türk futbolu ilgili ne kadar katkısı var ya da geçmişe Fatih Terim'e bu şekilde cevap veriyor. Ama maalesef futbolun içinden gelmeyen adamlar bu gibi koltuklar oturduğu için bu durumlar oluşuyor demiş. Teşekkürler demiş. Sevgili Ozan kardeşimize sevgilerimizi iletelim. Günaydın Aygün Özbek, senin hafızan iyi değil galiba ya da tarafsız değilsin. Melih Mahmutoğlu'nun Dursun Özbek'e saygısı yapma. Doğru söylüyorsun. Ama bak, o konu farklı bir konu. Aziz Yıldırım'ın da Sayın Dursun Özbek'le ilgili söylediği cümle. Burada neyse. Ne demek istediğimi sen anladın da sevgili kardeşim, kamer kardeşim, ama burada da haklısın. Aziz Yıldırım da ya, bu konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamalar var. Onu da tekrar söyleyelim. Evet, şu an hattımızda Haber Global Televizyonları Spor Yayınları Koordinatörü sevgili Fatih Demirkol var. Fatih, yayınımıza hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Günaydın Fatih. Milli takımdan başlayalım istersen sevgili Fatih.
1: Olur.
0: Maalesef istediğimiz bir sonuçla başlayamadık. Ama baktığımız zaman çok önemli takımlar da istedikleri sonuçla başlayamama, sonra da bir bakıyorsun finalde kupayı da getiriyor. Milli takımı sence milli takımda neler yanlış yapıldı sevgili Fatih Demirkol?
1: Bir kere net olarak gördüğümüz şey şuydu: hazır değillerdi. Yani ilk maça hiç hazır değillerdi. Avustralya ile ilgili sanki yeterince hazırlık yapılmamış gibiydi. Bunları söyleyebiliriz. Ama bu dünyanın sonu değil. Biz her şeyi çok böyle tepede yaşadığımız için, her şeyi zirvede yaşadığımız için bu tarz konularda ya çok üzülüyoruz, tamam bitti bu iş, dönsünler geri diyoruz, ya kazansaydık mesela kupayı alır mıyız diye soracaktık. Yani arası yok bize.
0: Evet, evet.
1: Dolayısıyla ilk maç, zaten futbolcular da söylüyorlar, beklenenin çok uzağında bir performans. Gerek teknik direktör, gerek futbolcu performansları beklentilerin çok uzağındaydı. Bu nedenle biz istediğimiz sonucu alamadık. Ama ikinci maçta ilk karşılaşmanın bize kazandırdığı deneyimlerle, tecrübeyle, duygusal anlamdaki reaksiyonla ben her şeyin çok farklı olacağını ve millilerin çok rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum.
0: Yani tabii inanılmaz da bir sosyal medyada da futbolculara yönelik tabii ki çok aşırı tepkiler de vardı. Büyük ihtimalle onlar da zaten sosyal medyada bunları da görüyorlar. Bu da tabii futbolcuları biraz olumsuz yönde etkiliyordur gibime geliyor.
1: Şimdi sosyal medya konusunda ya bence şöyle bir şey olmak zorunda artık. Bilmiyorum Aygün abi, sen ne düşünüyorsun? Özellikle göz önündeki insanlar, ya senin için de geçerli bu. Ne bileyim, futbolcu için de, sanatçı için de geçerli. Medya okur yazarlığı diye bir şey vardı. Bunu sosyal medya okur yazarlığı diye değiştirip göz önünde bulunan ve performans sergileyen herkese bu konuyla ilgili uzmanların bir şekilde müdahale etmesi, dert vermesi ya da yardım etmesi gerektiğini düşünüyorum artık. Çünkü hepimiz aynı noktadayız. Bir şey söylüyorsun, bir yayın yapıyorsun, bir performans sergiliyorsun. Bir anda insanlardan inanılmaz iyi ya da inanılmaz kötü tepkiler alıyoruz.
0: Ya şimdi senin, bak araya gireyim, araya gireyim. Senin yapmış olduğun yorumlar çok farklı noktalara götürüyor konuşmalarını. Evet. Yani çünkü sen sevgili Aykut Kocaman'a çok yakın bir isimsin. Ama sen kendi düşünceni söylüyorsun. Sen kendi düşünceni söylediğin zaman insanlar Aykut Kocaman da böyle düşünüyor diyerek, doğru mu?
1: Evet.
0: Çok farklı tweetler atarak seni biraz daha şey yapmaya çalışıyorlar, yıpratmaya çalışıyorlar. Biraz daha yumuşattım tabii, yıpratmaya çalışıyorlar. Ne diyorsun? Bu da çok önemli çünkü.
1: Ya işte bundan bahsediyorum. Sonuç itibarıyla başka bir yer adreslendiği için. Ben bugün yönetimde ne oluyor biliyor musunuz diye anlatsam, muhtemelen işte Aziz Yıldırım böyle düşünüyor diye bu çıkacak ortaya.
0: Aynen.
1: Dolayısıyla işimizi yapmamıza da izin vermiyorlar. Doğru dürüst bildiğimizi söylememiz ya da düşüncemizi söylememiz de mümkün olmuyor. Çünkü benim düşüncem olarak kalsa sorun değil. Fatih Demirkol böyle düşünüyor. Hoşunuza gider, tebrik edersiniz. Hoşunuza gitmez, ya yok ben öyle düşünmüyorum dersiniz, konu kapanır normalde. Ama bizim ülkede öyle olmuyor. Bu Fatih Demirkol'un düşüncesi değil diye bir adreslendiriliyor. Aynen. Al başına belayı. Ondan sonra toplaması çok zor oluyor. Dolayısıyla benim mesleğimi yapan birçok insan da hep dilini ısırarak konuşmak zorunda kalıyor. Bildiğini söyleyemiyor. Aldığı haberi veremiyor. Çünkü bunun adreslendiği nokta çok büyük bir sarsıntıya sebep olunca bu sefer sizin ilişkileriniz de bozuluyor. O yüzden bu medya okuryazarlığı ya da sosyal medya okuryazarlığı meselesi çok ciddi bir mesele aslında. Futbol dünyasında da şu var. Ben yıllarca futbolcularla çalışırken şunu gördüm.

0: İngilizce çok meraklı oluyor futbolcular. İşte bizim hakkımızda ne demişler? Ya senin işin sosyal medyada senin hakkında ne yazıldığını öğrenmek değil. Senin işin işini en iyi şekilde yapmak, futbol oynamak. Oraya tam anlamıyla konsantre olmak. Benim hakkımda ne söylemişler? Ne söylediyse söyledi. En sonunda öğrenirsin. Bakma şuna diyebilmek lazım. Artı bir de futbolcuların yakınları asıl sorun burada. Ya çoğu zaman futbolcu bakmamayı başarıyor. Ya da efendim bakıyor, eleştiriler var, kapatıyor. Ya olur böyle şeyler, ne hissediyor. Ama telefonlar susmuyor. Annesi arıyor, babası arıyor. Annesi o söylenenleri duymuş, hastanelik olmuş, acile kaldırılmış, evet, babası ya kalp krizi geçirmiş falan olunca futbolcunun eli ayağına dolaşıyor ve işte eşiyle ilgili, işte çocuğuyla ilgili falan işler olunca artık konsantrasyonunu kaybediyor futbolcu. Samet Akaydın'ın cümlesi çok acı bir cümle. O kadar çok korkuyoruz ki artık hiçbir şey yapamıyoruz dedi. Yani şimdi bu yaptığımız doğru mu? Hani biz güya yorum yaparken sosyal medyadaki o yazan arkadaşlar, klavye delikanlıları, güya bu ülkeyi çok sevdikleri için öyle yorumlar yapıyorlar. Ama oradaki çocukları mahvettiniz. Şimdi ülkeye hizmet mi ettiniz? Ülke için mi yaptınız? Bu ülkeyi daha yukarı mı taşıdınız? Yok. İkinci konuda şu. Ben çok gördüm. Yani çok gördüm. Bu sosyal medyada çünkü tanımadığı, bilmediği, rüyasında göremeyeceği adamlar hakkında yorum yapan bu arkadaşlar kazara bir yerde karşı karşıya gelseler, o asıp kestiği, linç ettiği, hakaret ettiği, bazılarının küfrettiği adamla karşı karşıya gelse fotoğraf çektirmek için sıraya girecek. Her türlü yalakalığı da yapacak. Ama klavyede öyle olmuyor. Hatta biz bir keresinde şöyle bir şey yaşamıştık. Ne kadar vaktimiz var? Çok hızlı anlatayım onu.
1: Vaktimiz var Fatih'im. Tamam. Ben gerekirse cezalar ödeyeceğim. Reklam paralarını sen rahat ol.
0: Teşekkür ederim. Eskişehir deplasmanı, otobüsle dönüyoruz. Ve berabere kalmışız. Yanımızdan araçlar geçiyor. Yani ben takım otobüsündeyim. Geçerken de tepki gösteriyorlar. İşte küfürler, hakaretler. Camlardan çıkıyorlar futbolculara, hakaretler, küfürler, hakaretler. Özellikle bir tane araç sürekli otobüsün yanında. İşte polis onu dışarı atmaya çalışıyor ama tehlikeli de bir şekilde otobüse yaklaşıyor. Bütün konvoyun sağlığını, oradaki seyahatin güvenliğini tehdit ediyor falan. Muhtemelen alkollülerse sürekli küfür falan. Bir yerde kafile normal şartlarda durmaz ama işte dediler ki bir nefes alalım, bir 5 dakika mola verelim, sonra devam edelim. Şeye girdik, bir dinlenme tesisine girdi Fenerbahçe kafilesi. Otobüsten aşağı indik. Ben de şeyle birlikteyim. Volkan Demirel, Bruno Alves, kim vardı yanımızda hatırlamıyorum. Selçuk falan, böyle en takımın sayılı olan futbolcularıyla birlikte şeye girdik. Dinlenme tesisine. Az önce küfredenler karşımıza çıktı. 4 tane delikanlı bir anda. Yüz yüze geldik. Volkan'ı, Selçuk'u, Alves'i görünce... Abim, paşamızsın, kralımızsın, abi fotoğraf çektirebilir miyim? Volkan dedi ki ayıp olmuyor mu dedi ya. O kadar küfrettim. Abi yok, biz değildik abi, olur mu öyle şey? Anladın mı? Bir kıvırmalar, görmen lazım. Az önce 2 dakika önce delikanlıydınız, yani asıyordunuz, kesiyordunuz. Ne oldu? Fotoğraf çektirmek için yalvardılar, yakardılar. Futbolcular da ayıp olmasın diye yeni fotoğraf çektirdi ama yani... Yol boyunca küfrettiler. Orada karşı karşıya gelince yerlere yattılar. Şimdi genellikle bu oluyor. Sosyal medyada böyle aslan kesen, efendim delikanlılık taslayan, ne bileyim işte kendince racon kesen arkadaşları ben o bahsettiği kişilerin karşısında da görmek isterim aslında. Aynı tonda, aynı böyle şeyde, bıçkınlıkta bir görmek isterim aslında ama tabii zaten o bıçkınlıkta olsa orada yazmaz onu. Genellikle bu arkadaşlar karşı karşıya gelince dansöz gibi kıvırmaya da başlıyorlar. Ama yapacak da bir şey yok. O yüzden ciddiye almamak lazım.
1: Klavye delikanlıları diyoruz ya zaten. Evet, klavye delikanlıları diyoruz.
0: Onları ciddiye almamak lazım.
1: Fatih, evet. Bunlara klavye delikanlıları diyoruz. Doğru söylüyorsun. Bunları mahkemeye veriyorsun. Ben yazmadım diyor. Anladın mı?
0: Yok, bir de yeğeni ya. Yeğeni, kalbim
1: yeğenim yazdı diyor. Açık kaldı diyor. Ondan dolayı geçmiş ona yazmış diyor. Benim elim değmedi diyor. Ben yazmadım diyen bir sürü insanlar var. Sonuna kadar katılıyorum sevgili. Fatih, bu şey dedin ya sen şimdi. Aklıma ne geldi biliyor musun sen onu konuşurken? Otobüsün yanına yaklaştı, küfür müfür ediliyor falan filan da. Sen canlı yayında da Fenerbahçe'nin otobüsüne kurşunlandığı anda da sen canlı yayındaydın.
0: Ya şöyle
1: yanlış hatırlamıyorum değil mi? Ben öyle hatırlıyorum.
0: Ben otobüsteydim. Ben
1: Hayır otobüste değil. Canlı yayında kurşun atıldığında da sen

0: şeydeydin. Canlı yayın yapmıyor muydun? Ben
1: şöyle
0: mi
1: hatırlıyorum? Yok. İki kere oldu. İlkinde şöyle oldu. Yine bir Trabzon maçı çıktık ama Trabzon maçıydı o.
0: Trabzon maçıydı, doğru, doğru.
1: Ben canlı yayındaydım. Canlı yayındayken yana bir araç, beyaz bir araç geldi. Kafayı çevirdim. Adamın biri silah çıkarmış, bize doğru namluyu çevirmişti.
0: Doğru.
1: Yanımızda da polis arkadaşlar vardı. Yanımdaki canlı yayındayken yanımdaki emniyet müdürü arkadaş üstüme atlayıp yat yat yat silah var diye bağırmaya başladı.
0: Hmm.
1: Onu gördüm. Yattık ve patlamasını bekliyoruz artık. Yani patlayacak ve artık Allah korusun kime gelecek falan noktasındayız. Çünkü yandaki araçtan silah çıkaran bizim otobüse doğru namluyu çevirmişti. Artık nişan almaya çalışıyordu. O esnada işte ben canlı yayındaydım. İşte onu hayatınızda hiç tahayyül etmiyorsunuz ya. Hayatınızda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşınca ne yapacağınızı da bilmiyorsunuz.
0: Normalde
1: telefonu kapat. Yani orada çünkü ne olacağı belli değil ve ne yapacağımızı şaşırdık yani. Herkes ama otobüste o esnada o dönem yönetici olan Sayın Ali Koç'la Sayın Nihat Özdemir de var. Onlar falan hep beraber yatırdılar bizi yani otobüste. Sonra polisler müdahale etti. Aracın peşine düştüler. Ne tuhaf ki bulamadılar. Bulunamadı o araç. Neyse. Sonra havalimanına gittik ve biz canlı yayında yaşananları falan anlatırken o dönem yani olayı büyütmeyin ne alakası var falan diye bayağı da bir fırça yemişliğim de var. Sonra bundan yanlış hatırlamıyorsun bir yıl sonra olması lazım. Rize maçından dönerken bu kez canlı yayında değildim. Hmm. Bu kez silah patladı. Hatta o dönem ilk o olayı yaşadığımda televizyonlarda yorum yapan çok değerli yorumculardan bazıları şey demişlerdi. Ya şu cümleyi duydum çok kırılmıştım. Ya. Çok
0: abartıyor mu dediler? Ne dediler?
1: Abartıyor, şov yapıyor. Fatih Trabzonlu çekerse sıkar. Şimdi bu yorumu televizyonda yaptığın zaman
0: böyle bir şey
1: aslında
0: yok yani.
1: Bununla ilgili savcılığın
0: devreye girmesi lazım. Yani. Doğru söylüyorsun.
1: Ne demek istiyorsun sen diye. Ama o dönem bunu yaşadık. Bir yıl sonra da sıktılar zaten. Kimin olduğunu bilmiyoruz. İşte tekrar Sayın Adalet Bakanımız konuyla ilgili açıklama yaptı. Olay tekrar açılacak.
0: Faili meçhul bütün dosyalar açılıyor. Doğru söylüyorsun.
1: Açılacak, evet.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla yani böyle bu tür olaylar olmamalı. Hiçbir şekilde hiç kimseye bunlar yapılmamalı demek yerine böyle kendince sempatik görünmek, birilerine şirin görünmek için ne dediğini bilmeden konuşanlar da ekranlarda olunca ve konuşmaya da devam ettiklerinde maalesef bir araya varamıyoruz.
0: Bunlardan etkileniyor insanlar Fatih. Bunlardan etkilenen insanlar da oluyor işte.
1: Evet maalesef.
0: Bunların konuşmalarından etkilenip ona göre hareket eden insanlar da var. Sevgili Fatih Demirkol. İstersen kısa bir araya gidelim. 1-2 dakika sonra reklam aramız var değil mi Vedat? 1-2 dakika sonra bozmayalım şimdi. Kısa bir ara aradan sonra sevgili Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Radyo, spor, reklam. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Radyo Spor.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Radyo Spor.
4: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
5: Radyo Spor.
4: Saran Holding kuruluşudur.
6: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
7: Evet, Fatih Demirkol'la Haber Global Televizyonu Spor Yayınları Koordinatörü sevgili Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam edecek. Tabii biraz milli takımı konuşmak istiyorum. Programın ikinci bölümünde Fenerbahçe ile ilgili çok da fazla sorular var. Hoca kısmı soruluyor. Birçok sorular var. Transferler soruluyor. Ama ikinci bölümde onu, yani saat 11'den sonraki kısımda onu yavaş yavaş geçeceğimi söyleyeyim. Sevgili Fatih, cumartesi hakikaten bizim açımızdan da kritik bir maça çıkacağız. Amerika maçı biraz daha sıkıntı olabilir. Bir 3 puan bize yetiyor aslında. Ne diyorsun cumartesi ile alakalı? Gene bütün milli Türkiye takım sokaklarda olacak. Bir de şunu tekrar söyleyeyim. Cumartesi günü üniversite sınavı varmış. Maç bittikten 2 saat sonra da mutlak surette bizi dinleyenlerden özellikle rica edelim. Kazanacağız inşallah. Sevincimiz kısa sürsün. Çünkü 2 saat sonra öğrenciler de çok önemli bir sınava çıkacaklar. Sevgili Fatih, söz sende tekrar.
8: Evet ya, bu konuda çok duyarlı olmak lazım. Geçen hafta da kızım liseye giriş sınavına girdi. Şöyle, etrafta işte orada okul var ve veliler belli ki sınav için oradalar falan, ama şu kornaya basma işi bizde niye böyle bir şeyimiz var, huyumuz var bilmiyorum ama kornaya basmaya bayılıyoruz ülke olarak.
7: Evet, seviyoruz.
8: Bir türlü susturamadık maalesef vatandaşları, bir türlü kornaya basmaktan alıkoyamadık. Çocukları bayağı zor durumda bıraktılar. Şimdi üniversiteye girecek olan çocuklara lütfen anlayış göstersin bütün halkımız. Gerçekten de hayatları, onların hayatlarıyla ilgili çok kritik bir şey bu. Yani bu, ya bu sefer olmadı bir dahakine bakarız falan
7: böyle
8: değil.
7: Bir
8: yani
7: şey değil.
8: Haftaya girince değil, bir kez giriyor bu çocuk, bir kez. Ve bütün hayatının akışı değişiyor. O yüzden bütün halkımızdan anlayış rica edelim. Önce bunu söyleyelim. Diğer taraftan milli takımın ben Paraguay karşılaşması öncesinde çok daha kenetlendiğini ve çok daha motive olduğunu düşünüyorum. Zaten bundan önce de hatırlarsan işte içimizdeki İrlandalılar söylemi. 2002 Dünya Kupası'nda ilk maç Brezilya'ya yenildik. İkinci maç Costa Rica'yla berabere kaldık. Milli takım yerden yere vurulunca milli takımın içinde işte bizim düşmanlarımız var, onlara sahada cevap verelim anlamında düşman yaratma ve onlara cevap vermek için oynama gibi bir kültür gelişmişti. Sonraki dönemlerde bu farklı farklı versiyonlarla karşımıza çıktı. Yani orada tepki veren halkın milli takımın düşmanı olduğu şeklinde yorumlanıp futbolcuları bu şekilde motive etme tarzını seçmişlerdi o dönemki yöneticiler. Ya şimdi kimse kimsenin düşmanı falan değil. İnsanlar umut bağlıyorlar. Bu ülkeyi temsil eden çocuklardan iyi performans bekliyor. Onlar da vatan haini değil. Orada yeniliyorsa bile yapamadığı için, gerçekten gücü yetmediği için yapamıyor. Yoksa kimse kötü niyetle kötü sonuçlar almıyor. Bunların altını çizmek lazım. İki tarafta burada uçları yaşıyor. Yani milli takım yetkilileri sürekli düşman üretip üretilen düşmana saldırmak ve bunun üstünden futbolcuları motive etmek yolunu seçtiğinde bence hata yapıyor. Diğer tarafta da bir mağlubiyet olduğunda şu anda yaşadığımız gibi futbolculara çok ağır eleştiriler yapmak, hakaretler yapmak da yine yanlış. Yani bunlardan bir kurtulmamız lazım. Buradaki net olan şey şu. Milli oyuncular ilk maç istediklerinin çok uzağındaydı. İkinci maç için bence en iyisini yapacaklar. Bence çok iyi motive oldular. Yani teknik taktik konusu çok konuşuldu. Neden işte Kerem önde oynadı, neden biz işte forvetsiz oynadık konuları çok konuşuldu. Ama burada bir gerçek vardı bizim göz ardı ettiğimiz. Teknik direktör size şey diyebilir. Sakın öne çıkmayın, gol de atmayın demez ya. Varsayalım dedi. Hı hı. Montella dedi ki çocuklar gol istemiyor, sakın atmayın. Ya sen futbolcuyu bağlayamazsın ki.
7: Evet.
8: Futbolcu gol atmak için, kazanmak için sahada. Ne dersen de o gidecek yine saldıracak. Yani orada futbolcunun da reaksiyonu çok eksikti bizde. O reaksiyonu göremedik biz oyuncularda. Hepsi çok üst düzey futbolcular. Bir şekilde problem çözmeleri lazımdı. Belli ki çok ciddi bir problem var ortada. Yapmak istediklerinizi yapamıyorsunuz. Tamam, şimdi o zaman problemi çözme zamanı. Sizin ustalığınızı konuşturma zamanı. O zaman bu milli futbolcuların, bu dünya çapındaki yıldızların çıkıp bir şeyler yapmaları lazımdı. O eksikti. Asıl sorun buydu. Motivasyon sorunuydu. Şimdi ikinci maçta bunun olmayacağını düşünüyorum. Çok daha motive, çok daha konsantre, çok daha ne yaptığını bilen, beraber hareket eden bir milli takım bekliyorum ben. Yani ilk maçta gördüğümüzün çok dışında, çok daha böyle enerjik, canlı bir milli takım bekliyorum. Amerika Birleşik Devletleri Paraguay karşısında topun hızını çok arttırdı. Paraguay da yine defansif anlamda sorunlar yaşayan bir takım ama kendi grubunda Arjantin'i, Brezilya'yı, Şili'yi ve Uruguay'ı yenmiş bir takımdan bahsediyor.
5: Evet, doğru.
8: Yani çantada keklik değil. Yani bunu bir baştan söylememiz lazım.
5: Kolay iş değil bu. Doğru.
8: Hiç değil. Bu takım bakmayın şeyden Amerika

0: Birleşik Devletleri'nden 4-7 ama 7. dakikada golü yiyince dağıldılar da 4-7'ler. Yoksa grubunda en az gol yiyen ikinci takım. Yanlış hatırlamıyorsam Arjantin'den sonra en az gol yiyen ikinci takım Güney Amerika grubunda. Dolayısıyla bunlar önemli kriterler. Bu adamlar öyle kolay lokma değil. O zaman ne gerekiyor bize? Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığını yapmamız gerekiyor. Yani çok enerjik, ritmi yüksek, pas temposu çok yüksek ve topun hızının çok artırıldığı bir oyun lazım. Yani ayağımızı alıp eveleyip gevelemeyeceğiz. Biz mesela ilk maçta ne gördük? Bizim oyuncular çok yavaş oynadılar. Topu ayağına aldıktan sonra çok bekledi, pas ritmi çok düşüktü. Mesela bir futbolcudan diğer futbolcuya topun ne kadar sürede gittiğine bakarken sayarsınız içinizden. 1, 2, 3 saniye. Bizimkiler 3 saniyede, 4 saniyede falan topu diğer tarafa aktarabildiler. Çok yavaştık yani. Bu kadar yavaş oynadığınızda dünyanın her noktasında savunma yerini alır. Siz de o istediğiniz boşluğu bulamazsınız. O yüzden topun hızının artması gerekiyor. Pasın artması gerekiyor. Pas opsiyonunun çok olması gerekiyor. Mesela Arda'yı çok eleştirdiler. İşte topu çok ezdi falan diye. Ya da Hakan'ı eleştiriyorlar. Çünkü bu oyuncular yani format itibarıyla diyelim. Oyunu okuma itibarıyla boş adamı görünce hareketlenen oyuncular. Yani birilerinin boşa çıkması lazım. Kendini göstermesi lazım. Opsiyon üretmesi lazım. Onu görünce bunlar hızlanıyorlar. Arda da, Hakan da, Orkun da. Yani bunlar atıcılar. Bunlara hemen kendinizi göstereceksiniz, alternatif üreteceksiniz. Hemen oynuyor. Çok hızlı oynuyor ve çok da etkili oynuyor. O zaman biz ağzımız açık kalıyor ve işte Arda'dan bahsederken böyle öve öve bitiremiyoruz. Harika paslar attı diyoruz. Ama pasa gidecek adam lazım. Arda şimdi Real Madrid'de mesela inanılmaz paslar attı. Harika işler yaptı. Kime yaptı? Mbappe kaçıyordu, Vinicius kaçıyordu. Rodrigo kaçıyordu. Kaçanın önüne doğru kendini gösteren oyuncunun, koşu gösteren oyuncunun önüne nefis paslar atıyor. Ama milli takımda o oyuncuları göremedik biz. Bunu çözmek lazım.
1: Evet, sonuna kadar katılıyorum. Bir de şunu sana sormak istiyorum Fatih. Son dönemde birkaç gündür özellikle Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Fatih Terim arasında da böyle bir değişik açıklamalar oluştu. Ya Fatih Hoca belki biraz eleştirmiş olabilir ama İbrahim Hacı Osman oradan böyle sert açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsun? Bu açıklamalarla ilgili düşüncen ne?
0: Yani metnin yüzü soğuktur. Siz bir açıklamayı metinden okursanız başka bir şey anlarsınız çoğu zaman. Mimiklerine, ses tonuna, oradaki cümlenin gelişine, nefes alıp verişine, konuşan kişinin nefes alıp verişine göre farklı anlar. Yani burada ben Sayın Hacı Osmanoğlu'nun Fatih Terim'i dinlemediğini düşünüyorum. Muhtemelen metinden okudu ama daha kötü ihtimal biri ona bir şey söyledi. Ya bu yöneticilerimizde maalesef özellikle hani siyaseti bilmem benim alanım değildir ama spor yöneticilerinde maalesef şöyle bir hastalık var. Artık bunu hastalık demek zorundayım maalesef. Abi şöyle oluyor. Mesela sen yöneticisin. Falanca kurumun başındasın, bir federasyonun başındasın ya da bir kulübün başındasın. Yani erk sahibisin, güç sahibisin. Etrafındaki şaklaban grubu orada olabilmek için düşman üretmek zorunda. Çünkü iş üretemeyince düşman üretir bunlar. Yani şimdi senin gözüne girmesi lazım. Sana sürekli proje getirip yaptığı işlerle seni yukarı taşıyıp senden övgü alacak kadar yetenekli değilse, zeki değilse, becerikli değilse ne yapacak? Orada nasıl kalacak? Bir şey yapması lazım. Bunlar da genellikle düşman üretirler. Gelip sana der ki, ya bu Fatih senin hakkında çok ağır konuşuyor ama neyse ben altını parayı ne verdim. Ben buradayım, korkma başkan. Acun başkan, bak biz senin etrafındayız. Hiç endişe etme, biz bu Fatih gibileri yeriz. Şimdi sen buna inanırsan, işte hastalık dediğin yer burası. Sen duyduklarınla hareket edersin. Ne olduğunu düşünmezsin.
1: Ya burada yanıltıldığını demeye çalışıyorsun. Doğru anlıyorum değil mi?
0: Evet evet. Yani burada gidip de İbrahim Başkan'a birileri ya Fatih Terim hesap soracağız demiş. Başkan senden mi hesap soruyor? Kimden hesap soruyor? Gibi yaklaştıysa eğer ihtimali söylüyorum. İbrahim Hacı Osmanoğlu da hemen reaksiyon vermiş. Yoksa Fatih Terim'in öyle hesap soracağız bir bitsin bu işler bir gelsinler görüşeceğiz falan dediği yok ki. Yani öyle bir video değil o. Hatta tam tersi çok da yapıcı konuşmuş. Metinden okuduysan da yanlış anlayabilirsin. Bir sana bunu doldurarak söylediyse de yanlış olabilir. Ben orada bir yanlış anlama olduğunu düşünüyorum.

0: Burada bir de şeyin altını çizmek zorundayız hepimiz. Eğer birileri emek verdiyse bu kendi alanlarıyla ilgili uzun yıllar mücadele etmişse, tecrübeleri varsa saygı duymak zorundayız. Tecrübeyi saygı dünyanın her yerindeki en önemli unsurlardan biridir. Tecrübeyi saygı duyacağız. Yani Fatih Terim'den bahsediyoruz. Hı hı. Şenol Güneş'ten bahsediyoruz. Ne bileyim Abdullah Avcı'dan, Aykut Kocaman'dan bahsederken biraz dikkatli konuşmamız lazım. Yani onlar eleştirsin. Onlar oradan geliyorlar. Yani Türkiye'nin bu zamana kadar ki işte futbolunda hem milli takım düzeyinde hem kulüpler düzeyinde en önemli başarılarında bu insanların imzası varsa biz konuşurken biraz dikkatli olmalıyız. Öyle konuşamaz. Konuşur abi. Eleştirisini yapsın. Bırak düşüncesini söylesin. Niye konuşamaz ki? Burası demokratik bir ülke değil mi? Ben fikrimi söyleyeyim. Beğenirsen tebrik edersin. Aa iyiymiş dersin. Beğenmezsen bence yanlış düşünüyor dersin. Konu kapanır. Fatih Terim de konuşamayacaksa, Şenol Güneş eleştiremeyecekse kim eleştirecek bizi? Yani herkes padişahım sen çok yaşa mı diyecek bu ülkede. Öyle bir şey yok. Ya bu toplumun bir sorunu bence. Kimse kimseden eleştiri duymak istemiyor. Herkes övgü duymak istiyor. Yani işte Aygün abi sen mükemmelsin abi. Sen harikasın. Aygün Özipek sen var ya gelmiş geçmiş en sevgilisin falan. Bunu duymak istiyorsun abi. Sende de var bu.
1: Bende var biraz. Var bende doğru söylüyorsun.
0: Öbür türlü mutlu olmuyorlar ve en ufak bir eleştiride düşmanlar yaratıyorlar. Düşmanlara saldırmaya çalışıyorlar. Kimse kimsenin düşmanı falan değil yani.
1: Ben de aynı düşüncedeyim yani bence oradaki açıklamaya götüren kişinin iyi niyetli olmadığı ortaya çıkıyor. Ne evet. olursa olsun. Evet, orada evet. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da ya şu videoyu bir izleyeyim demesi gerekir. Vakti var zaten abi Amerika'da doğru değil mi? Bol da vaktim var. İzleyeceğin 3 dakika 5 dakikalık bir görüntü. Ona göre yorum yapsan daha mantıklı değil mi?
0: Kesinlikle doğru. Bir de burada işte kimle konuşuyor bilmiyoruz. Kim ne dedi bilmiyoruz ya tahminimizi söylüyoruz. Genellikle bu pozisyondaki insanlar daha itidalli olmak zorundalar diğer tarafta. Çünkü federasyon başkanı konumundaki insanın başı kalabalıktır. Köpürebilir, sinirlenebilir, o an yanlış anlayabilir, gergindir, bir anda yükselebilir. Orada yanındakilerin, başkan bir dakika, öyle bakmayalım, bir durun, bir sakinleşin, önemli değil falan filan diyebilmesi lazım. Çünkü federasyon başkanı basın toplantısı yapmaya karar verdiğinde muhtemelen ve mutlaka bence etrafına demiştir ki ben şimdi basın toplantısında bunların hesabını soracağım görürsünüz falan demiştir.
1: Bir sakin ol demesi gerekirdi orada.
0: Tabii tabii. Başkanım sakin olun olmaz yani şu an hep beraber bir mücadelenin içindeyiz. Ülke olarak bir mücadelenin içindeyiz. Bırakın o önemli değil ona bir bakarız. Bence bir daha izleyelim. Bir daha açın telefon bir sorun bakalım falan filan diyebilmesi lazım. Tamam o zaman basın yoluyla biz de cevabını veririz falan. Değil o olmaz. Olmamalı. Yani burada bir savaş vermiyoruz ki. Sonuçta bu ülkeyi düşünen insanlar kendilerince düşüncelerini ortaya koyuyorlar. Yani birisi federasyon başkanı, öbürü milli takımda çok büyük başarılar elde etmiş. Çok değerli bir futbol insanı. Yani burada niye kavga edilsin ki? Ortak değer milli takım. Milli takım için herkes düşüncesini söylüyor.
1: Rahatlıkla, doğru. Çok kısa bir aradan sonra sevgili Fatih Demirkol'da sohbetimiz devam edecek.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası dün ve bugün oynanan maçlarla devam etti. I grubu ilk maçında Fransa Senegal'e 3-1'lik üstünlük sağladı. Aynı grupta Norveç de Irak'ı 4-1'le geçti. J grubundaki ilk maçta Arjantin Cezayir'i 3-0 mağlup etti. Grubun diğer maçında da Avusturya Ürdün'ü 3-1 yendi. K grubunda oynanan maçlarda Kolombiya Özbekistan'ı 3-1 mağlup ederken Portekiz'le Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise 1-1 berabere kaldı. L grubunda ise İngiltere Hırvatistan'ı 4-2 ile geçti. Aynı grupta Gana'da Panama'ya 1-0'lık üstünlük sağladı. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü Paraguay ile karşılaşacak A milli futbol takımımız bu mücadele için ana kamp merkezi olan Arizona'daki hazırlıklarını tamamladı. A milli takım Paraguay maçının oynanacağı ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Jose'ye ulaştı. Ay Yıldız ekibimiz San Jose Park'ta yarın Türkiye saatiyle 4.30'da ilk 15 dakikası basına açık antrenmanla Paraguay maçının hazırlıklarına devam edecek.
0: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. Türkiye'nin kalıplara sığmayan ev interneti TürkNet Kupa'dan haberleri sundu. İnternet TürkNet. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Evet, Haber Global televizyonu spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol'da sohbetimiz devam ediyor. Fatih, kusura bakma, senin anonsunu yaptıktan sonra reklamlar çoğaldı. Bugün ondan dolayı ara ara.
3: Teşekkür ederim.
2: Ara ara ondan dolayı reklam vermek zorundayız. Bir 5-6 dakika sonra tekrar reklamımız var abi. Hatırlatayım sana.
3: Bu moralle ben akşama kadar yayın yaparım. Sen rahat ol.
2: Şimdi Fatih. Aygün abi, günaydın, yayınlar. Fatih Demirkol'la Aykut Kocaman arası çok iyi. Doğru, evet. Biliyoruz. Lütfen Fatih Demirkol, Aykut Kocaman'la ilgili her şeyi açıklasın. Ekibini ne zaman açıklayacağı kesin gelecek mi, gelmeyecek mi? Fatih, bunda karşılaşman çok normal. Doğru mu? Çünkü evet. Fatih Hoca ile senin aranın çok iyi olduğunu biliyoruz. Beraber maç izliyorsunuz. Fatih Hoca ile diyorum. Aykut Hoca,
3: özür dilerim. Fatih Hoca'yı da çok severim ayrıca.
2: Fatih Hoca'yı da çok seversin, evet.
3: Saygılar, sevgiler.
2: Evet. Aykut Hoca ile aranı çok iyi de biliyoruz. Ondan dolayı tabii bu tip sorular geliyor. Senin söylediğin, demin de söylemiştik ki, senin söylediğin her şey sanki Aykut Kocaman'ın veya Sayın Aziz Yıldırım'ın düşüncesi gibi etraftaki basın mensupları öyle değerlendiriyor. Söz sende sevgili Fatih Demirkol.
3: Bir kere öyle değil tabii. Yani ben kendimce gazeteciliğimi yapmaya çalışıyorum. Evet. Mümkün olduğu kadar çok insanla konuşuyorum ve birikimi ve bunun içine düşüncelerimi de katarak yorumlarımı kamuoyuyla, işte dinleyicilerimizle paylaşıyorum, izleyicilerimizle paylaşıyorum. Söylediğim şey sanki direkt oradan geliyor gibi algılanması,
2: evet,
3: herkese zarar veriyor. Yani Aykut Hoca'ya da zarar veriyor, efendim Sayın Başkan'a da zarar verebiliyor ya da Fenerbahçe'ye. Dolayısıyla oralarda gerçekten bu algının önüne alamıyoruz. Öyle bir sorunumuz var maalesef. Şu anda ne oluyor onu söyleyeyim ben. Hı hı. Şu anda Fenerbahçe'de Sayın Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu bir planlama yapıyorlar. Aynı anda çok fazla iş var. Bir tanesi örneğin ekonomiyle ilgili çok detaylı bir çalışma yapılıyor. Ne olmuş? Şu anda ne oluyor? Bundan sonra ne olacak? Ve aldığım bilgilere göre hiç beklemedikleri çok ciddi borçlarla karşılaşmışlar. Şimdi bunlarla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Bir taraf burada yoğun bir hummalı çalışmanın içinde, mutlaka Sayın Aziz Yıldırım zamanı gelince işte o incelemeler, söylemişti bunu zaten. Yani ben inceleteceğim, kendi dönemimde dahil sonraki dönemlerin tamamını inceleteceğim demişti. Onu yapıyor yani, kısacası beyan etmişti bunu, söylemişti, onu yapıyor. Diğer taraf Topuk Yaylası'nda dahil, Sayın Başkan oraya da gitti. Yine Samandıra dahil bütün tesisleri tek tek gezip son durum hakkında raporlar alıyor. Ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor ve bunun hazırlıklarını yapıyor. Diğer taraftan da işte futbol takımı ile ilgili bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmalarla ilgili de şu anda belli bir olgunluğa gelmesi bekleniyor. Yani işte mesela ben tarz olarak hemen hocayı açıklarım. Ondan sonra işte transferleri açıklarım. Ne bileyim, İnsanların merakı gider falan diye düşünürüm ama Sayın Aziz Yıldırım öyle düşünmüyor. O diyor ki şunları bir olgunlaştıralım, netleştirelim, her şey net olsun. Biz Bunu açıkladığımızda ne varsa, maddeler neyse, A, B, C, D neyse, bu konularla ilgili yaptığımız bütün çalışmaları son noktaya gelmiş, artık bitmiş her şeyi kamuoyuyla paylaşırız. Ama şu anda netleşmemiş detaylar var. Hepsi netleşsin, hepsi bitsin. Her konuda biz ortak kararlarımızı verelim, aksiyonlarımızı alalım, kamuoyuyla paylaşırız. Fenerbahçelilerle paylaşırız. Transfer konusunda zaten 22'sinde başlıyor resmi transfer. Şu an açıklama yapmamızın zaten bir geçerliliği yok. Yine haftaya takım toplanıyor. Haftaya takım toplanıncaya kadar da zaten açıklasak da bir şey olmayacak. Bu anlamda zamanımız var diye düşünüyorlar bence. Dolayısıyla şu anda aslında olumsuz giden bir şey yok. Yönetim, Sayın Başkan önderliğinde çok ciddi bir çalışma içindeler. İşte okulla ilgili çalışmalar var, radyoyu geri aldılar. Televizyonla ilgili yeni bir atılım planlanıyor. Bunun için çalışmalar devam ediyor. Taraftarlarla ilgili, kombinelerle ilgili çok ciddi bir çalışma var. Statla ilgili var. Zaten biliyorsunuz hani statın büyütülmesiyle ilgili izin aşamasındalar. Dolayısıyla

0: Ya hummalı bir çalışma var. Sabahın erken saatlerinde yöneticiler geliyor. Gece geç saatlere kadar çıkmıyorlar. Sayın Başkan da sürekli olarak görüşmeler yapıyor ve bu süreçte anladığım kadarıyla benim anladığımı söylüyorum. Yine söylüyorum benim tarzım farklı olabilir. Ben hemen yaptığım her şeyi anlatırım. İşte statla ilgili ilk izni aldık derim, açıklarım. Öyle değil ama o Sayın Başkan diyor ki yok bir netleştirin. Bütün izinleri aldık diyelim. Ya işte teknik direktöre karar verdik. İsmi de Aygün Özipek. Hayır öyle demeyelim. Teknik direktörü Aygün Özipek, yardımcısı Ahmet Mehmet Hüseyin, malzemecisi Fatih. Komple açıklayalım. Hepsi bitince açıklayalım.
1: Ama işte Fatih burada şu var. Yani insanların kafasında şu var. Bak mesela ben Aykut Kocaman olsam. Ya arkadaş. Yani sosyal medya beni yerden yere vuruyor. Yıpratıyor. Ben de itibarsızlaştırılıyorum diye düşünürüm. Şimdi belli senin teknik direktörün Aykut Kocaman. Belli. Başka bir isim yok çünkü. O çünkü futbol aklı olarak Oğuz Çetin getirildiğinde. Sayın Başkan seçimden önce hep onu söyledi. O da resmi olarak açıklanmadı sevgili Fatih. Onu sonra söylemeye
0: İşte
1: çalışıyorum. En
0: ben
1: büyük
0: de tam onu
1: sıkıntı bu.
0: söyleyecektim. Oğuz Hoca da açıklanmadı.
1: Evet,
0: Yani
1: Oğuz
0: Oğuz
1: Hoca
0: Hoca
1: da
0: çok iyi ama
1: açıklanmadı.
0: Oğuz Hoca da resmi bir görevde değil. Yani bugün hani olmaz ya şey olarak söylüyorum. Abartarak söylüyorum. Oğuz Hoca kapıdan içeri girerken bir güvenlik görevlisi arkadaş tanımasa pardon siz kimsiniz dese Oğuz Hoca'nın resmi bir görevi yok. Zaten
1: Evet.
0: Oğuz Çetin diyecek yani. Şu anda resmi olarak bir tanımı yok ki.
1: Doğru.
0: Yani bunların tamamını bence açıklayacak. Yani benim tahminimi söylüyorum bu arada. Yani tamamını bitirecek diyecek ki örneğin futbol direktörü Oğuz Çetin, efendim teknik direktör artık kimi açıklayacaklarsa işte yardımcıları Ahmet Mehmet Hüseyin transfer konusunda şu şu çalışmaları bitirdik. Bundan sonra şu şu bölgelere çalışmalarımız devam ediyor gibi bir açıklama yapacak herhalde. Hepsini birden açıklayacak. Bence onu bekliyor. Bu arada yani işte sosyal medyada yerden yere vuruldum. Çok da sıkıntı çekiyoruz gibi bir ifade. Sayın Aziz Yıldırım için çok geçerli bir şey değil, konu değil. Neden? Hiç umurunda değil. İnan bana yani sosyal medyada yazılmış. Hiç umurunda değil. O bildiğini yapıyor. Zaten bu vaatle gelmişti. En sonunda biz doğruyu yaptığımızda, şimdi sosyal medyada olumsuz yazanların hepsi olumlu yazarlar. Siz rahat olun. Biz kazandığımızda, şampiyon olduğumuzda hepsi alkışlar. Önemli olan biz doğru bildiğimizi yapalım. Yani etkilenmeyelim. Hata yapmayalım. Biz işimizi yapalım noktasındalar. Yani sosyal medyada bugün şu yazıldı. Ha, o zaman böyle bir karar verelim değil de biz bildiğimizi, biz şu ana kadar tecrübemizi ortaya koyalım diye düşünüyor yönetim kurulu.
1: Şimdi bak mesela gelen mesajlar oluyor. Dinleyicilerimizden tabii çok fazla mesaj var. Ben ara içinden seçmeye çalışıyorum. Cengiz Çetin demiş ki, Aygün Bey, Aziz Başkan her şey reklama mı gitmemiz gerekiyor? Kısa bir aramız varmış Fatih'cim. Ondan sonra istersen okuyayım. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.

0: Evet, sıcak gelişme var. Fenerbahçe Spor Kulübü az önce bir açıklama yaptı. Herhalde tahmin ediyorum bizim yayınlarımızı çok sıkı takip ettikleri bir kez daha belli oldu. Fenerbahçe'mizin erkek futbol ağ takımı teknik direktörü bugün saat 13'te Fenerbahçe TV ekranlarından açıklanacaktır. 120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyururuz diye bir açıklama yaptı. Zaten şu an bütün televizyonlarda altyazı olarak da geçiyor. Yani dediğimiz gibi %99.99 0.1 de dememiz lazım. %100 Sayın Aykut Kocaman ismi açıklanacak saat 13'te. Büyük ihtimalle yardımcılarıyla beraber bir açıklama olacak tahmin ediyorum. Yani kadro da belli olacak. Saat 13'te resmi olarak Fenerbahçe TV açıklama yapacak. Evet, sevgili Fatih Demirkol'la konuşuyorduk. Gelen sorular da vardı ama Fatih, herhalde Aykut Kocaman ismi açıklanacak gibi gözüküyor. Az önce Fenerbahçe Spor Kulübü açıklama yaptı. Neler söylersin?
1: Aykut Kocaman ismi kullanılmadı ama.
0: Evet, kullanılmadı. Kullanılmadı
1: diye söylendi. Şimdi 13'te resmi açıklamayı göreceğiz. Yani organizasyon nasıl olacak onu da bilmiyorum. Yani bir yönetici mi, sayın başkan kendisi çıkıp bir konuşma mı yapacak onu bilmiyorum. Teknik direktör belli olacak. En azından az önce söylediğim şeyler, yani işte bütün merak uyandıran konular ve bütün akıllardaki sorular saat 13'te netleşmiş olacak.
0: Ya tabii, ama söylenmedi, isim açıklanmadı ama yani görüntü Sayın Aykut Kocaman. Çünkü futbol aklı Sayın Oğuz Çetin'in yapmış olduğu açıklama da var sevgili Fatih Demirkol. Ben Aykut Kocaman'la çalışmak isterim diye tarzı bir açıklaması da vardı Sayın Oğuz Çetin'in.
1: Yani şöyle.
0: Ama tamam, gene de açıklama şey bırakmamız lazım. Açık kapı bırakmamız evet, lazım. Yani doğru söylüyorsun.
1: Bu konuda şunu söyleyeyim, yani ben net bilgim varsa söylerim. Yani Aykut Hoca'yı açıklayacaklar diye bir bilgi bana gelmiş olsaydı derdim ki Aykut Hoca'yı açıklayacaklar. Bundan da çekinmem, söylerim ama şu anda bu bilgi yok. Yani sadece teknik direktörü açıklayacağız diye söylediler. Yöneticilerle konuştuğumuzda bir problem yok dediler. Aykut Hoca konusunda olumsuz bir durum yok dediler. Dolayısıyla görüntü o, ama resmi anlamda yani benim bugün sizinle paylaşabileceğim Aykut Hoca açıklanacak bilgisi yok bende. Teknik direktör açıklanacak var. Onu da göreceğiz.
0: Bak dinleyicimiz, ben bu tarihi bilmiyorum. Yatılan bakmam lazım. Serkan Sarefe diyor ki gönderildiği tarihle diyor açıklanacağı tarih aynı güne denk geliyor diyor. Ne
1: doğru
0: diyorsun?
1: Yani Haziran'ın 18'inde gönderilmişti. Komolli o dönemler. Yani Fenerbahçe'nin temellerini, dinamiti koyduktan sonra Aykut Hoca'yı göndermişti. Dolayısıyla o tarih tesadüf mü, özellikle mi bunu bekledik kulüp bilmiyorum, eğer Aykut Hoca'ysa onu anlayacağız, göreceğiz.
0: Evet, saat 13'te hem bizden de canlı olarak dinleyebilirsiniz, Radyo Spor'dan da dinleyebilirsiniz, ajanspor.com sitesinden de takip edersiniz. Peki sevgili Fatih Demirkol, Fenerbahçe nasıl bir transfer politikası yürütecek?
1: Şimdi aciller var, sonra da duruma göreler var. Yönetimle konuştuğumuzda şunu söylüyorlar, diyorlar ki bizim acil ihtiyaçlarımız zaten belli. Santrforlar, Vedat Muriç tamam, Girassi üzerinde şu anda çalışma devam ediyor. İşte olmazsa, Girassi olmazsa işte Sörloth gibi bir isim yine orada. Şomorodov'la ilgili de yine Başakşehir'le görüşme yapılmıştı, fiyat sorulmuştu, zemin yoklanmıştı. Yani oralarda bir karar verilecek ama santrfor meselesi hemen halledilecek. Yani ilk transfer santrfor olacak. İlk transferler, hatta iki tane. Hatta mümkünse üç tane diye düşünülüyordu ama o da daha sonra bakılacak bir konu. Yine sol stoper meselesi halledilmek zorunda. Hemen, acil. Bu önemli çünkü işte Osterwold'e ayrılmak istiyor. Çağlar milli takımda zaten, yani bir an önce stoper tandemi, oradaki rotasyonun nasıl olacağı netleşmeli. Diego Carlos gibi şu anda
0: Komo da ciddi olarak istiyor diye bakarlısın. Komo.
1: Evet. Onların durumuna bakılacak. Yani orada bir karar verilecek. Ona göre hemen stoper meselesi halledilecek. Yine sağ bekte Mert de Zeki de şu an Zeki diyorum. Mert de Semedo da milli takımdalar. Dolayısıyla evet. Sağ beksiz sanki ilk ön eleme maçı oynanacak. Onun karşısında sanki Fenerbahçe'nin bir sağ bek sorunu olacak gibi görünüyor. Belki bir sağ bek düşünülecek. Bilmiyorum, oradaki şartlara bakılacak. Bir sol bek düşünülecek ama acil santrforlar ve stoperler halledilecek. Bir de kanat isteniyor. Hani eğer bu süreçte istenen kıvama gelirse bir kanat transferi de gerçekleştirilip kampa yetiştirilecek. Ondan sonra şey başlıyor. Aşağı yukarı 40 oyuncusu var Fenerbahçe'de.
0: Evet, 40 futbolcu var ya.
1: Söylüyorum ben.
0: Evet.
1: Bunu
0: saydım ben. Geçen gün saydım Fatih. Tam 40 tane futbolcu var Fenerbahçe'de. 40.
1: Evet, şimdi 40'ı 28'e düşürmek zorundasın başlangıçta. Bir de transfer gelecek diyorum ya. Gelecek transfer kadar daha düşürmek zorundasın.
0: Yani 12 düşüreceksin. Diyelim ki 4-5 transfer yaptın. 17 düşüreceksin o zaman en az.
1: Evet. Yuvarla 20 futbolcuyu göndermek zorundasın. Bir kere satış meselesini Fenerbahçe'nin hemen halletmesi lazım. 20 futbolcuyu hemen satabilecek bir organizasyona ihtiyacı var. Sonra onların yerine doğru isimleri alıp mümkün olduğu kadar çabuk kampa yetiştirip takıma adapte edip mümkün olduğu kadar çabuk oynayacak hale getirmek de gerekiyor. Tabii Dünya Kupası var. Ciddi bir şanssızlık bence bu Sayın Aziz Yıldırım için ve yönetim için. Çünkü Dünya Kupası olmasaydı şu anda futbolcular tatildeydi. Ve hani performans beklentisi olmadığı için futbolcuyla oturup menajeriyle oturup hemen çözebilirdin. Ama şimdi hangi futbolcuya gitsen Dünya Kupası'nda oynayana bir kupa bitsin, bir bakalım kimden ne geliyor bir görelim anlamında bir beklenti içinde. Hadi Dünya Kupası'na gitmeyen oyunculardan seçmeye çalışıyorsun. Orada da şöyle bir sorun var. Birçok kulüp Dünya Kupası'nın sonrasını bekliyor.
0: Evet.
1: Yani ben beklemiyorsam bile Manchester City bekliyor. Futbolcuyla üst düzey kulüpler ilgileniyorsa onlar Dünya Kupası'ndaki duruma göre
0: transferleri
1: netleştirecekler. Onların kararına göre de senin ilgilendiğin futbolcu kendine karar verecek. Dolayısıyla sen mecburen Dünya Kupası sonrasını beklemek zorundasın. Öyle ya da böyle. O zaman da işte ayın 19'unda Temmuz'da Dünya Kupası bitiyor. 2 gün sonra, 3 gün sonra sen maçı...
0: 21'inde maçın var. 21'inde.
1: Sıkıntı yani hepsi ciddi sıkıntı. Yani burada Fenerbahçe yönetimini çok zor bir süreç bekliyor.
0: Kaan, şunu sana söyleyeyim sevgili Fatih. Yani baktığın zaman Fenerbahçe'nin geçen sene en büyük sıkıntılarından bir tanesi santraforsuzluktu. Yani forvet anlamında sıkıntı vardı. Yani aslında iyi bir kadrosu var Fenerbahçe'nin.
1: Doğru.
0: Kante... söyle pardon.
1: Zaten Kante Genduzi orta sahasına sahip bir takımın forveti Sıdık Şerif olmaz.
0: Olmaz.
1: Yani matematik bozuk zaten. Yani o mantıken mümkün değil. Hani iyi topçuydu, güzeldi, aslında olurdu falan. Ya iyi topçu... yeri değil Fenerbahçe. Fenerbahçe kazanacak winner topçu, winner futbolcunun oynayacağı takım. Ya bu kaliteye çıkmadığın sürece hep sorun yaşanacak. Yani bunun da altını çizmek lazım. Ya aslında iyi çocuk ya. Yani olur ya bir bakalım falanla olacak iş değil. Buraya hazır oyuncu gelmeli ki bu pres altında, bu baskı, bu gerilim altında yine de yeteneklerini sergileyebilsin. Yetenekleri olsun, onları da sergileyebilsin yani. O yüzden winner oyuncuya ihtiyaç var. Yoksa yetenekli futbolcu, aslında takımında güzel de işler yapmış futbolcu yetmiyor işte. Birçok futbolcu var, kendi takımlarında uçuyorlardı. Fenerbahçe'ye geldi, adım atamıyor işte.
0: Doğru. Sevgili Fatih, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Çok da soru geldi zaten, belli bir kısmını kendin cevapladın. Eklemek istediğin bir şey var mı? Camiaya söylemek istediğin bir şey var mı? Mesaj anlamında neler söylersin sevgili Fatih Demirkol?
1: Öncelikle şu üniversite sınavı meselesini bir
0: çok
1: kez altını çizelim. Bu çocuklar hayatlarının en önemli sınavına giriyorlar. Biraz duyarlı olalım, ses çıkarmayalım. Onların hayatlarıyla ilgili bu kırılma anında olumsuz katkımız olmasın. Yani orada onlara destek olalım. Bu çok önemli. Kornaya basmayalım yani. Şu kornaya basmaktan bir vazgeçelim inşallah. Bu önemli. İkincisi milli takıma sahip çıkalım. Bu çocuklar bizim çocuklar ya. Ne olursa olsun bizim çocuklar. 3'te 0 çekseler de bizim çocuklar ve bunlar çok gençler. Bu jenerasyon daha kaç tane turnuva oynayacak? Ya bundan sonra Avrupa Futbol Şampiyonası bekliyor, bir sonraki Dünya Kupası ve bu çocuklar oynayacak orada. Daha 20'li yaşlarda çoğu. O yüzden biz bu çocuklara destek olursak bir şekilde onları motivasyonlarını artıracak şekilde

0: ihtimal bırakalım. Radyo Spor'dan canlı olarak takip edebilirsiniz. Ajanspor.com sitesinden de bu haberle ilgili, bu açıklamaya ilgili detayları görebilirsiniz. Siteme de sevgili Fadi'nin de söylediği gibi milli takımımıza da destek olmaya devam edelim. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Reklam.
6: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı.
7: Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
6: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
8: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
9: Radyo Spor.
8: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
9: Radyo Spor.
10: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
11: 1980 yılı, Toto Nero diyor İtalyanlar. Büyük bir skandal, bahis skandalı, şike skandalı ve Paolo Rossi 2 yıl ceza alıyor. Kim Paolo Rossi? İtalya'nın en büyük golcülerinden biri. Rossi'yi Beerzot affettirmek istiyor. Büyük tartışmalar çıkıyor İtalya'da ve en sonunda kabul ediliyor. Gruptan zor çıkan bir İtalya var. Rakip Brezilya. İşte gerçek Paolo Rossi ortaya çıkıyor. Affın karşılığını veriyor. Hat-trick yapıyor. Brezilya yeniyor İtalya. Sonra Polonya'ya 2 gol. Final maçı Almanya'ya attığı gol ve İtalya'nın skandalın arkasında, ki skandalın önemli ismi Paolo Rossi ile beraber Dünya Kupası'na alışı. Bir af çok şeye getiriyor.

0: İtalya'ya. Enzo Bearzot önce protesto ediliyordu ama daha sonrasında şunu söylüyor. İşte gördünüz. Rossi'yi aldık. O da bize kupayı getirdi.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
3: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
4: Efendim herkese günaydın. Bugün günlerden Perşembe, tarih ise 18 Haziran. Sevgili dinleyenler, son düzün sunmuş olduğu Foto Finish an itibariyle başladı. Ben Ufuk Demir. Bugün Ankara ve Kocaeli yarışlarını sizler için değerlendireceğiz. Ankara'da 8 koşulu yarış programı 14.30'u gösterdiğinde saatler handikap 16 mücadeleyle başlıyor olacak ve 4 yaş yarap atları 1400 metre kum pistte sahne alacaklar. Sonrasında Kartepe'ye gideceğiz, İzmit'e, Kocaeli'ye. Ne yapacağız? Saatler 17.45'i gösterdiğinde de orada yarış heyecanına dahil olacağız. Şartlı 3 mücadelede 3 yaş yarap atlarının yarışında ve sevgili dinleyenler, Aykut Balcı hattımızda. Serkan diyecektim az daha. Aykut, hoş geldin hattımıza.
5: Hoş bulduk Ufuk. İyi yayınlar. Herkese şimdiden bol şanslar diliyorum.
4: Neden Serkan diyecektim? Çünkü Serkan bildiğin üzere dün Şanlıurfa ikramiyesini kolay bir şekilde buldu. Evet. Ve bir kez daha kendisi takdire şayan bir başarı elde etti. Geçtiğimiz haftalarda senin başarın kadar onun da başarısı değerli olduğunu düşünüyorum. Dilerim bugün gün bizim olur ve kaldığımız yerden devam ederiz. Bu vesileyle Serkan Çömez'i tekrardan kutlayalım.
5: Evet, Serkan dün konuştuk zaten, gündüz vaktiyle konuşmuştuk. Hı. Kendisi zaten 4-4'lük insan. Sabitli tahminleri var. Takipte kalın derim yarışseverlere, mutlaka sondüzlük.com'da uzman yazarları takip etsinler. Son dakika duyumlarıyla biz de atılıyoruz bazen burada. Bir gün öncesinden yazdığımız için belki son dakika duyumları olmuyor ama son dakika duyumlarıyla da Radyo Spor aracılığıyla burada herkese tahminlerimizi veriyoruz ve başarılı oluyoruz diye görüyorum ben kendimi.
4: Evet, çok teşekkür ederiz. O zaman darısı senin başına bugün. Ankara'da öncelikle atmosferi senden öğrenelim. Sonrasında tahminlere geçelim sevgili Aykut. Handikap 16 mücadele 4 yaş şaraplarla başlayalım.
5: Evet, hava gayet normal. Biraz sonra sahada olacağım. Her şey normal gözüküyor şu anda. Çok sıcak bir hava var. Öyle yani. Her şey normal gözüküyor.
4: Tamam. O zaman ilk koşudan başlayalım. Demiştim 16 handikap bir mücadele ve 4 yaş şaraplar 1400 metre.
5: Evet, şimdi bu yarış oldukça süratli gidecek. Bence sonlardan gelen isimler daha şanslı. Bunlar kim? 3 numara Nusretoğlu, 2 numara Aslanoğlu. Son yarışını kazanan direkt tuttuğum 5 numara Sükambi. Öncelikle yazılmaları. Eğer önde boş kalacak olan bir Ketu da gerçeği var. O da beyaz bayrak aynı yarışı yaparsa şaşırmam. Ben ayrımsız 4 ismi yazacağım. 3-2-5-7.
4: Evet, günün ilk koşusunda sevgili Serkan'ın önerisi 3.
5: Aykut'un.
4: Serkan. Evet, Serkan bugün bizi dinliyorsa selam olsun. Bugün sayı, geçenlerde de böyle Cemal Süberk demiştim Metin Abacı. Geçtiğimiz sene sonra dedi ben Metin Abacı değilim dedi. Halbuki Cemal Süberk o gün selam olsun. Tekrar ediyorum sevgili dinleyenler. 3 numaralı Nusret Oğlu, 2 numaralı Arslanoğlu, 5 numaralı Sükan Bey ve 7 numaralı Ket Hüda. Günün birinci koşusunda sevgili Aykut'un önerisi, sevgili dinleyenler tekrar ediyorum, birinci koşuda sıralama 3-2-5-7. Geldik günün ikinci koşusuna. Şartlı 19 mücadele, 2 yaşlı İngilizler, 1200 metre çim pist.
5: Evet, yani hayatın ilk yarışını final çimde koşturdular. İsmi de zor. Ersan Ordal Ostiolos. Son yarışında ikinci olurken o kadar kuvvetli geliyordu ki bence arttıramadı. Çünkü de daha etkili koşacaktır. Benim net favorim. Ama bu iki numara Süliyet. Biraz dışarıları açıldı. Hiçbir şey ettiği sütleye karışmadı. O halde ikinci oldu. Artan formuyla en ciddi rakibi olacaktır. Ben iki ismi ayrımsız yazma taraftarıyım. 1-2 geçeceğim bu yarışı.
4: Evet, günün ikinci koşusunda iki isim önerdi sevgili Aykut. Bir numaralı El Señor de los Cielos, bir numaralı isim. Önde tuttuğunu söyledi ama ağırda bir favori var. O da iki numaralı Silhouette, son koşmuş olduğu yarıştan ikincilikle ayrılmıştı. Bu iki ismi kesinlikle ayrımsız önereceğim dedi. Bir ve iki numaralı isimler günün ikinci koşusunda Ankara'da yeterli dedi sevgili Aykut Balcı. Geldik günün üçüncü koşusuna. Handikap 15 mücadele. 3 yukarı İngilizler, 2000 metre.
5: Evet, uzayan mesafeyi çok çok iyi koşacak. Kondisyon açığını kapatan 3 numaralı Şamar. Bugün benim alternatif bankom çok iyi durumda olduğunu biliyorum. Ufak oynayanlar orta ölçekler tek yazabilirler rakipleri. 3 numara Lord Vidar, son yarışına aldanmayan ama etkili bir sprinti var. Geniş oynayanlara tavsiyemdir. 5 numara Mi Prenses'e Şükran, çok iyi durumda olduğunu öğrendim. Son olarak da 4 numara Gecenin Ateşi olacak. 2 orta ve küçük ölçekler için. Banko geniş oynayanlar 3-5-4 değerlendirebilir.
4: Evet, günün 3. koşusunda 2 numaralı Şamar. Bugün alternatif Banko ismi sevgili Aykut'un 2 numaralı Şamar kondisyon açığında giderdi. Bugün kazanabilir dedi bu isim ama ciddi rakipleri var. 3 numaralı Lord Vidar, 5 numaralı Mi Princesas Şükran ve 4 numaralı Gecenin Ateşi. Bu isimler değerlendirilsin sonra ama 2 numaralı Şamar alternatif Banko dedi sevgili Aykut. Geldik 4. koşuya. Şartlı 4 mücadele, 1500 metre kum pist, neler aktarırsın?
5: Bana göre uygun rakipler yanında koşuyor Ufuk. Ankara'da hazırlanıyor, gide İstanbul'da sentetik koşuyor, sentetik kum fark etmiyor. Ankara'da inanılmaz işlerle hazırlandı. Kilosu artık korkum ama Ayhan Kurşun'la da bütünleşti artık. Bir numara gölgenin gücü. Yarış ortalarda kabullenip virajda rakiplerini avlayacak izlenim veriyor. Benim net favorim, bugün kazanmasını bile bekliyorum. Tabii aradan dönen bir yarış gören bir kılıç astı var. O da idmanlarında uçuyor burada. Dikkatimi çekti. 4 numara kılıç astı. Bir de inat yapısıyla hemen önlerde yerini alacak bir bordo mavi gerçeği var. Yani bir çok çok önde rakip 4 ve 6.
4: Evet, bir numaralı gölgenin gücü çok çok önde dedi ama 4 numaralı kılıç astı ile 6 numaralı bordo mavi de bir diğer rakipleri olacağını belirtti. Bir numaralı gölgenin gücü esasına baktığımız zaman istikrarlı bir isim gölgenin gücü Aykut ama o kabuğu bir türlü kıramadı son senelerde. Yani o geçtiğimiz yıllara oranla istikrarlı birincilik serileri bu sene yok. Biraz daha geriden geliyor. Katılır mısın?
5: Ben katılırım ama eşkal olarak çok çok iyi durumda. Yani son yarışında da yani çok yakından izlediğim için de söylüyorum. Buradan takip de ediyorum. Hı hı. Mükemmel bir eşkale sahip. Yani artık pik duruma gelmiş durumda. İşte tek korkum kilosu yoksa, yani kilosu eşit olsa bu grupta ben rahat vururdu. Yani geçerdi bu grubu. tek korkum evet. O yani başka bir şey değil.
4: Tamam. O zaman dördüncü koşuda bir numaralı isim çok çok önde dedi. Kim o isim? Gölgenin gücü. Çok çok derken Cemal Süberk'i de anmış olalım. O da çok kullanır o kelimeyi. Çok çok kelimesini. O çok çok dediği zaman Aykut, bilin ki gerçekten de çok önde bir şeydir. Yani durum.
5: Ha. Tamam.
4: Evet, bir numaralı gölgenin gücü. Alternatif Banko. Rakip 4 kılıç astı ve 6 numaralı bordo mavi. Geldik 5. koşuya. Handikap 21 mücadelede 4 yukarı Araplar 1900 metre çim pistte sahne alacaklar. Neler aktarırsın?
5: Evet, şimdi bu rövanş mücadelesi gibi bir yarış. Daha geçen hafta koştular. Buradaki isimler erişmiş. Benim favorim. Şimdi niye erişmiş favorim? Tamam, Yelbozan liderliği alacak ama lider katı baskı yapacak muhakkak. Dün Cetin katıyla da beraberdik, hatta konuştuk. Atın durumunu iyi. Önlerde gidecektir. Mecburen Yelbozan'ı bozmak isteyecektir. O yüzden erişmiş bir adım önde bende. Sonra Deli Umut. O da sonlarda kuvvetli gelecek. Hatta son yarışında içeriden geldi. Dördüncü oldu. Muhakkak konumda bulunacak. Yelbozan önde kuracağı tempoyla bugün yine Beyaz Bayrak Aynı yarışı yapacaktır. Mecbur yazıyorum. Son olarak da 4 numara lider katı ters bir yarış yapabilir. Yani benim sıralamam 3, 8, 5 ve 4.
4: Evet, burada günün 5. koşusunda 4 isim önerdi sevgili Aykut, ayrımsız önerdi. O isimlerde 3 numaralı erişmiş, 8 numaralı Deli Umut, 5 numaralı Yel Bozan ve 4 numaralı Lider Katı. 3, 8, 5 ve 4 sıralaması ön planda tuttuğunu söyledi sevgili Aykut. 3, 8, 5, 4 günün 5. koşusunda Ankara'daki sıralaması. Evet, geldik günün 6. koşusuna. Satış 3 mücadele, 3 yaşlı İngilizler. 1500 metre kum pisti.
5: Evet, geçen de satış kursunda konuşmuştuk. Dördüncü at vermiştim. 26 lira Gan yanına gelmişti. Bizi yanıltmamıştı ama şimdi tabii satış koşulları olunca ben fazla at yazma taraftarıyım. Ama bir isim ben de burada sinyalde ben açık ve ne söyleyeyim. Bir numara Çilo. Çok çok önde tutuyorum.

0: çok iyi durumda olduğunu öğrendim. Bir numara Çilo bugün yarışı kazanabilir bu yarışta. Ama dar saka statüsü olduğu için bir aksilik olursa 3 numara Skip değil. 2 numara Double World. 5 numara Prenses Deniz. 7 numara High Kiss. Özellikle High Kiss'e dikkat. Son olarak da 8 numara Last Level diyeceğim. 1 çok çok önde. 3, 2, 5, 7, 8.
1: Evet, 6. koşuda 1 numaralı Chilo. Satış koşularının gedikli ismi haline geldi bu isim. 1 numaralı Chilo. Öncelikli, sonrasında 3 numaralı Speed Tail. 2 numaralı Double Ward. 5 numaralı Prenses Deniz. 7 numaralı High Hills. Ve 8 numaralı Last Level. Bu isimleri önerdi sevgili Aykut. Sıralaması 1, 3, 2, 5, 7 ve 8 şeklinde günün 6. koşusunda. Evet, geldik günün 7. koşusuna. Yine bir çim koşu. Handikap 15 mücadele. 3 yaşlı İngilizler. 1600 metre neler söylersin?
0: Ya ufuk gördüm bu. Yani dekleri günün dekleri olunca dedim ki seçim geldi. Wolf Brother. Dedim kazanır herhalde dedim. Bu grubu da geçer falan mantığı yaptım kendi. Hiç rahat bir şekilde dedim ki tek yazarım falan var. Ama tek korkum ne? Startta kalıyor abi. Startta kalıyor. Sonradan mermi gibi geliyor. Ondan sonra öndeki avansı aldığı zaman da iş işten geçmiş oluyor. Ya ikinci oluyor ya üçüncü oluyor ya da kazanacak. Bugün benim 6 numara Wolf Brother, Sarsan'da Spankum. Rakip yazmak isteyenler 3 numara Tuva, 4 numara Kalis Strata, 8 numara Crazy Deal'den son olarak da 2 numara Tarcan Baba diyeceğim. 6 numara ama bugün kazanmasını bekliyorum, bir aksilik olmazsa olsun.
1: Evet, burada 6 numara Wolf Brothers babasına çekmiş. Toştu Wolf da biliyorsun. Ya starta evet. Girmezdi. Starta girdi mi geç çıkardı ama sonlardaki gelişi atağa kendisini şampiyon yaptı. Sürat koşularında özellikle taştı Wolf'ü, ki onun oğlu 6 numaralı Wolf Brothers kazanmasını bekliyor. Ve alternatif banko olarak öneriyor sevgili Aykut da, ama rakip yazmak isteyenler burada 3 numaralı Tuva, ki benim aslında bu Tuva hayal kırıklığım. Ben daha farklı yerlerde olmasını bekliyordum bu ismin. Bugün yani çok güzel eşkali var. Ben çok da beğendim bir isim. Belki bu onun için çıkış yarışı olabilir. 4 numaralı Kalistrata 3. sırada önerdi. 8 numaralı Crazy Dildar ve 2 numaralı Tarcan Baba da yazılabilir dedi. Eğer 6 numaralı Wolf Brother gelmezse sıralama 3-4-8-2 şeklinde olabilir dedi. Ama 6 numaralı Wolf Brother banko. Evet, geldik günün kapanış ayağına. Günün son koşusu sevgili Aykut. Günün son koşusu da keyifli geçmeye aday bir mücadele. Şartlı 19 dişlere mahsus bir yarış. Neler söylersin?
0: Ben ilk yarışında tek vermiştim. Şimdi o yarışını iyi bir analiz ettim. Çünkü iyi start alamadı. Hemen içerideki ve dışarıdaki atlar önüne geçince en gerilerde kaldık. Kim bu? 9 numara Kupa 9'lusu. İnanılmaz bir form var. Yani o gün hem dışarılara aldı Gökhan Kucaklı'ya, hem içeri gitti. Orada elini oynatmadan belki 3. mi oldu? 4. oldu herhalde o yarışta. Ama ben bugün Kupa 9'lusunun bir aksilik olmazsa iyi start alıp hemen ortalarda hamlesini yapacak, biraz da rakiplerini avlamasını bekliyorum. Bugün benim net bankom Kupa 9'lusu.
1: Evet, günün son koşusunda evet yaklaşık 15-16 gün önce senin yine bankondu bu isim. O gün için etkili bir yarış yapamadı. Ya daha doğrusu kötü koşmadı ama dediğin gibi tam adapte olamadı. Bugün için daha farklı koşabilir. Çok güçlü bir kağıda sahip bir isim Torok Glen. Kazanmasını bekliyorum da dedin Kupa 9'lusunun. Bu atın sana çok ilginç bir şey söyleyeceğim şimdi. Glen'in annesi Devoyka. Devoyka ile de benim kendi atım vardı, Kabaret. Bu Devoyka geldi onu geçti Bursa'da, biliyor musun? Sene 2004. Şimdi gördüm ben. geçmişe gittim. Yani torunu, Devoyka'nın torunu Kupa 9'lusu. O zaman bende evet. Kabaret vardı. Kabaret'i bilmiyorum, bilir misin? Kamelot, radyocunun annesi.
0: Wow.
1: Tabii, radyocunun annesi bendeydi Ufuk Demir adına. Kabaret. Ya Aykut.
0: İşte eski günleri böyle şey yapmış, almış olduk. Evet. Bugün Kupa 9'lusu da geldiği zaman iyice hatırlarsın abi o zaman.
1: Sevgili Faruk Serin Türk gibi. Ufuk kim dedi
0: ya? Sorma ya, o gün bizi mahvetti ya. Büyük pehlivan gelse altılımız vardı. Ama sordum, buradan yarış severler herkesten özür diliyoruz. O gün biz büyük pehlivanı tek verdik ama sevgilim Faruk abiyle görüştüğümüz zaman Müslüm Reke'in, Müslüm Çelik'in raporu kumda hiç adım atmıyor. Direkt çimde 1400-1600'de kralı geçemez dediğini biliyorum. O kadar. Onu söyleyeyim size. Bir daha da kumda koşmayacaklar. Biz o gün gaflete uğradık. Yarı sevre yanılttık. 5'te kaldık. Konumuz oradan yattı. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm abi.
1: Evet,
0: çok.
1: Tay yarışlarında genelde olabilen şeyler bunlar. Sağlık olsun. Darısı.

0: bugünün başına diyelim. Evet, Aykut son ayakta sevgili dinleyenler Ankara'da 9 numaralı Kupa 9'usunu banko olarak önerdi. Ben de bugün için onu çok tutuyorum, 9 numaralı Kupa 9'usunu. Günün bankosu Aykut'tan 9 numaralı Kupa 9'usu. Çok teşekkür ederim sevgili Aykut, değerli vaktini bizler için ayırdın.
1: Ben çok teşekkür ederim. Size iyi yayınlar diliyorum. Herkese bol şanslar. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
0: Teşekkür ederiz. Evet sevgili dinleyenler, Aykut Balcı hattımızdaydı. Sağ olsun, kendisi Ankara'yı yorumladı. Ankara yarışlarından sonra Kocaeli'ye geldik sevgili dinleyenler. Kocaeli'de baktığımız zaman 8 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor olacak Kartepe'de. Evet, günün ilk koşusu şartlı 3 mücadele, dişilere mahsus bir yarış. 1200 metre kum pistte koşulacak ve 8 isim bu koşuda start alacak. Sevgili dinleyenler, 2 numaralı İnci Parem. Son koşuları gayet istikrarlı bir isim haline geldiğini gösterdi 2 numaralı İnci Parem'in. Bugün ben ön planda tuttuğum isim olacaktır 2 numaralı İnci Parem. Sonrasında 4 numaralı Yeşil Ada diyeceğim ki biraz sık koştu ama grup uygunluğu kendisine yarar getirebilecek düzeyde 4 numaralı Yeşil Ada'yı 2. sırada önereceğim. Sonrasında 6 numaralı Irmağan Gül'ü son koşusunu kazanarak moral buldu bu isim. Bir Bodrum Kalesi temsilcisi, anne tarafı Arzupare, Kaysbert'ten geliyor. İki taraftan da güçlü bir kağıda sahip bir isim. 6 numaralı Irmağan Gül'üne muhakkak bir çarpı atalım. Son olarak da 1 numaralı Aysel Hanım diyeceğim ki bir önceki yarışından ikincilikle ayrılmıştı bu isim. Bugün daha sonrasında kazanmıştı. Bugün tekrar kazanarak seriye devam edebilir bu isim. 1 numaralı Aysel Hanım, o da bir gümbür gümbür temsilcisi. Evet, günün ilk koşusunda benim sıralamam sevgili dinleyenler 2, 4, 6 ve 1 şeklinde olacak Kocaeli'de, Kartepe'de. Evet, ikinci koşuya geldik. Üst üste başarılı yarışlar koşarak formunu zirvesine çıkaran bir isimden bahsetmek istiyorum. O da tabii ki de Nacarlı sevgili dinleyenler. Canbertay Sunaboylu orijinli isim koşmuş olduğu son 4 yarışını kazanmıştı. Toplamda 9 yarış koştu Nacarlı. Bunların 7'sinden birincilikle ayrılırken bir yarış ikinci, bir yarışta üçüncü oldu. Yani istatistiğe baktığımız zaman müthiş bir istatistiğe sahip bir isim. Bugün yine kazanarak devam edecek izlenimi vermekte 4 numaralı Nacarlı. Olur da eksik koşarsa. Rakibi bir tek isim olur bana göre sevgili dinleyenler. O da 2 numaralı son izci Selim Kaya ile start alacak ve dinçlik yarışı yapacağını düşünüyorum bu ismin. 3 haftalık bir arası, 4 haftalık bir arası var 2 numaralı son izcinin. Bugün etkili bir yarış bekliyorum ona. Nacarlı'ya daha doğrusu en ciddi rakip olmasını beklediğim bir isim. İkinci koşuda sıralamam 4 ve 2 şeklinde olacak sevgili dinleyenler. Evet, üçüncü koşuya bakıyorum. Maiden mücadele ve bu maiden mücadelede de açıkçası ben bugün geçileceğine inanmadığım bir isimden bahsedeceğim. Tabii ki Atat'ı geçer ama 5 numaralı King Mahir koşmuş olduğu yarışlar, idman görüntüleri, son işi nasıl geçilecek diye düşünüyorum açıkçası. Ben bulamadım. Siz kendi tuttuğunuz atlar varsa muhakkak yazın ama ben de 5 numaralı King Mahir bugün net banko, kazanmasını beklediğim net isim. Ama dediğim gibi eğer eksik koşar, hatalı koşar, bende rakip yok ama siz kendi tuttuğunuz isimler varsa muhakkak değerlendirin. Ama ben 5 numaralı King Mahir'i banko olarak öneriyorum. Yanına bugün at yazmayı düşünmüyorum sevgili dinleyenler. 3. koşuda Kocaeli Kartepe'de 5 numaralı King Mahir banko. 4. koşuya geldiğimizde handikap 17 mücadele, 4 yukarı Arap atları 1400 metre kum pistte start alacak. Toplamda 13 isim bu koşuya katılıyor sevgili dinleyenler. Zor da bir mücadele. 3 numaralı Cemhan son yarışını kesinlikle ölçü almadığım bir isim. Ama bugün daha değişik ve etkili bir yarış bekliyorum 3 numaralı Cemhan'dan ki sevdiği pistte koşacak. Dediğim gibi son yarışı bana göre ölçü değil. Bugün gerçek gücünü göstereceğine inanıyorum 3 numaralı Cemhan'ın. Sonrasında 12 numaralı Yağız Ateş uygun kilosuyla en ciddi rakibi olacaktır. Formda Apprentice'i Murat Keçeci ile start alacak bu isim en ciddi rakip olacaktır. Cem Han'a 12 numaralı Yağız Ateş, 1 numaralı Kutadgu ihmale gelmeyecek bir diğer isim. Bugün %6'lık oynanma oranı var ama son dördüncülüğü gayet tatminkardı.

0: bu ismin. Üçüncü sırada onu önereceğim. Son yarışlarında tabela içinde etkili koşan 11 numaralı Garipler Bey'ine de muhakkak bir çarpı atalım. Ama bir isimden bahsedeceğim. Jockey ile çok uyumlu. Pisti seviyor. 4 numaralı Gürobası. Bakın bu isme dikkat sevgili dinleyenler. Bugün 4 numaralı Gürobası gelirse aman dikkat kupon bırakmaz. 4 numaralı Gürobası'nı da muhakkak değerlendirelim. Günün 4. koşusunda sıralamam 3, 12, 1, 11 ve 4 şeklinde olacak sevgili dinleyenler. Evet, günün 5. koşusuna geldik. Aynı zamanda 2. dörtlü ganyanın da başlangıç ayağını oluşturuyor. Daha doğrusu dörtlü ganyanın başlangıç ayağını oluşturuyor. Bu koşu 2. altının içerisinde yer alıyor dörtlü ganyan. Evet, demiştik ya dişilere mahsus şartlı 4 mücadele. 1 numaralı Felix Ferla bugün için kaliteli rakipleri arasında mücadele edecek ve benim önceliğim olacak 1 numaralı Felix Ferla. Sonrasında müthiş bir yarış yaptı. Son yarışını çok güzel kazandı. Geri dönüş sinyalleri verdi. O isimde 6 numaralı Nordun Nurdetta diyeceğim sevgili dinleyenler. Nordun Nurdetta bugün en ciddi rakip olacaktır 1 numaralı Felix Ferla'ya. Bu iki ismi ayrı tutuyorum ama 5 numaralı Thunder Jest kesinlikle ihmal edilmemeli. 2 numaralı Blue Queen sürpriz şansına sahip bir isim. 9 numaralı Sacred Love'da yazarak bu koşuyu geçebiliriz. Günün 5. koşusunda sıralamam sevgili dinleyenler 1-6-5-2-9 şeklinde olacak. Evet, geldik 6. koşuya. Günün en güven veren isimlerinden birisi var burada. O da kim? 1 numaralı Varlık Efesi sevgili dinleyenler. Bugün önceliğim Varlık Efesi olacaktır. Sonrasında formunu koruyan 2 numaralı Fırtına Bey. Favorinin en ciddi rakibi olacaktır sevgili dinleyenler bu isim. İstikrarlı yarışlarıyla dikkat çeken Gündüz Düşü ve gücü sınıfına uygun bir isim 3 numaralı Güçlü Prenses, Prens ve son olarak da tecrübeli 5 numaralı Megastar yazarak bu koşuyu geçebiliriz. 6. koşuda benim sıralamam 1, 2, 4, 3 ve 5 şeklinde. Evet, geldik günün 7. koşusuna. Maiden mücadeleye baktığımız zaman 13 isim start alacak sevgili dinleyenler. Yine rakiplerine göre çok uygun bir grup bulduğunu düşünüyorum ki artık kazansın diyeceğimiz bir isim. Tabii ki 8 numaralı Heaven Light'tan bahsediyorum. Bugün bir aksilik olmazsa Maiden'a veda edecek bu kısrak. 8 numaralı Heaven Light benim bankom ama eksik koşarsa bir tek bence ciddi rakibi var. Çok sürpriz bir isim sevgili dinleyenler. Ama Kumpis de bence etkili koşar. 1 numaralı Blue Star'dan bahsediyorum. %65'lik oynanma oranına sahip Heaven Light'ın bana göre rakibi bugün %2'lik oynanma oranıyla 1 numaralı Blue Star olur. İkili oynayacaklar. Bununla beraber çeşitli bahis oyunu oynayacaklar. Muhakkak değerlendirsinler. 8 numaralı Heaven Light Banco ama yanına rakip yazarsanız muhakkak ama muhakkak 1 numaralı Blue Star'ı yazın derim sevgili dinleyenler. Evet, geldik günün kapanış ayağına. Günün son koşusunda Handicap 14 mücadelede 3 karı İngilizler 1200 metre kum pistte start alacaklar. Toplamda 16 isim koşuya katılıyor. 2 numaralı Kup Avcısı. Benim ilk sırada önerdiğim bu isim bugün için kazanabilir. 2 numaralı Kup Avcısı önceliğim. Sonrasında 7 numaralı King of Ali. Kendisini tanıyan ailenin atı King of Ali Cemal Paso ile start alacak bu isim. İkinci sırada muhakkak onu değerlendirelim. Sonrasında 8 numaralı Baby Gassal vermiş oldu aradan sonra. İyi dönecek bu isim. Dikkat listesinde muhakkak bulunsun 8 numaralı Baby Gassal. Ve son olarak da 9 numaralı Dream Asia diyeceğim. O da bayağı bir sürpriz bugün için ama muhakkak değerlendirin. Benim günün son koşusunda sıralamam 2, 7, 8 ve 9 şeklinde olacak. Evet sevgili dinleyenler, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın günlerden cuma sevgili Ufuk Çakır sizlerle olacak. Mikrofon başında sizlere sesleniyor olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At

0: Yürüyüşlerinin yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
1: Radyo Spor. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen o.
5: Kampiyonla Son Düzlük'te kazanır.
6: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son Düzlük'te sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
5: Şampiyonla Son Düzlük'te.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
0: Radyo Spor.
3: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
4: Evet.
3: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu?
2: Doğru. Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramızı da hatırlatalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538-052-1487. 0538-052-1487. Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bunun dışında Radyo Spor WhatsApp hattımız dışında tüm adreslerimizi de aktif olarak kullandığımızı paylaşalım. Bir son dakika gelişmesi var. Fenerbahçe'de teknik direktör konusunun bugün saat 13'te netleşmesi bekleniyor. Fenerbahçe yeni teknik direktörünü saat 13'te duyuracak. Sarı lacivertli yönetimin İsmail Kartal'a açıklaması bekleniyor sevgili dinleyenler. İsmail Kartal iddiası gündemde, Aykut Kocaman iddiası gündemde. Bunu da paylaşalım sevgili dinleyenler. Murat Aşık, Fenerbahçe'yi yakından takip eden bir isim, az önce bir paylaşım yapmış. Beklenen hoca ismi açıklanmayabilir. Eski Fenerbahçeli futbolcu ama sağ bek diye duydum. Bu isim bir sağ bek. Bu isim İsmail Kartal'ı işaret ediyor sevgili dinleyenler. İsmail Kartal da adaylar arasındaydı. Fakat Aykut Hoca ile ilgili de birçok, Aykut Kocaman ismiyle ilgili de birçok iddia gündeme geldi. Hatta ekibinin oluşturulduğundan bahsedildi. Ekibinde olacak isimlerden bahsedildi. Adeta geçen hafta yalanlandı. Fakat medyada birçok kez Aykut Kocaman ismi gündeme geldi. Biz dahil birçok kişi Aykut Kocaman'ın

teknik direktörlük görevi için en güçlü adaylar olduğundan bahsettik. İsmail Hoca ismi de gündemdeydi. Diğerli adaylar arasında İsmail Hoca da ikinci sıradaydı. Fakat Aykut Hoca kadar İsmail Hoca'nın ismi çok konuşulmamıştı. Bugün basındaki gelişmeleri takip ediyoruz. Dün yaşanan gelişmeler vardı. Fenerbahçe yönetimi hafta içerisinde toplantılar yaptı. Bugün bir karar verilecek. Aykut Kocaman ya da İsmail Kartal Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacak sevgili dinleyenler. Bunu da paylaşmış olalım. Transferlerle ilgili yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Dünya Kupası'nı konuşacağız. Milli takımımızı konuşacağız. Sorularınızı bekliyorum dedim. Ve gelen birçok soru var. Hepsini de cevaplayacağım. Soruları kontrol ediyorum sevgili dinleyenler. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Anadolu'nun güzel insanı Salim Bey. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Salim Bey, Beşiktaş ve Çorum Spor'da var mı transfer gelişmesi? Çorum Spor'la ilgili bir gelişme aktaralım. Çorum Spor, Mişi Başuay ile ilgileniyor sevgili dinleyenler. Çorum Spor'un teknik direktör adayları arasında Mişi Başuay ismi var. Abim iyi yayınlar. Karşıyaka'dan Oktay, Aykut Kocaman, Nuri Şahin, İsmail Kartal, sence hangisi olacak kesin olarak abim? Kesin diye bir durum yok, çünkü geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi yakından takip eden basın mensubu arkadaşlarımız, muhabir arkadaşlarımız Aykut Kocaman'la anlaşma sağlandığına dair bilgiler paylaştı. Fakat yalanlama geldi. Ardından bugün yaşanan gelişmeler var. Teknik direktör adayların arasında, yerli isimler arasında Aykut Kocaman, Nuri Şahin, Nuri Hoca ile birlikte Aykut Hoca, Nuri Hoca ve son olarak da İsmail Hoca var. Bu üçünden birisinin olması bekleniyor ama ben Nuri Şahin Hoca'nın sevgili dinleyenler ayrılacağını düşünmüyorum Başakşehir'den. Düşüncem bu şekilde. Merhaba Salim Bey, Fenerbahçe'nin teknik direktörü şimdiden hayırlı olsun. Başakşehir'den tekstil fabrikasından sizleri dinliyoruz demiş dinleyenimiz Sadık Bey. Teşekkür ederim. Ben Hüseyin Meclis, selamun aleyküm, hayırlı yayınlar, hoş gelmişsin Salim abi. Batıkan'a da selam olsun demiş. Batıkan yok bugün. Batıkan'ın yerine Vedat abi var yayın masasında. Vedat abiye selamlarını iletiyorum. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Tüm konuklarına selamlar. Allah'a emanet olun, iyi ki varsınız demiş. Teşekkür ederim Hüseyin. Her zaman olduğu gibi Hüseyin Meclis güzel dileklerle birlikte mesajını, güzel dilekler içeren mesajını bizlere göndermiş. Çok teşekkür ederim. Yaşanan gelişmeleri takip edeceğiz. Fenerbahçe'nin teknik direktörü benim yayınımda değil ama 13'te açıklanacağı için bir sonraki yayında Burak Alacan'ın 6. Adam programında açıklanmış olacak. Bu bilgiyi de aktarmış olalım sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Bugün planladığımız bağlantılar Erkan Sözeri ve Ramazan Çelik olacak. Bilindiği üzere Erkan Sözeri Kütahya Spor'la anlaştı. Yeni bir dönem başladı. Geçtiğimiz yıl Elazığ Spor'daydı. Kütahya Spor sürecini konuşacağız. Fenerbahçe'yi de konuşacağız kendisiyle. Fenerbahçe'de de bir dönem futbol oynamıştı. Bunu da paylaşmış olalım. Selam, iyi yayınlar dilerim. 13-15'te açıklanacak demiş bir dinleyenimiz. Teşekkür ederim. Yani benim yayınıma değil, benim yayınımdan bir sonraki saat dilimine sarkmış olacak. Salim Bey, iyi günler. Ben bir Beşiktaş taraftarı olarak merak ediyorum. Aziz Yıldırım seçildiği günden beri Aykut Hoca dedi. Bir anda İsmail Hoca'ya döndü İbre. Merak ettim, iyi günler. Yani bu durumu ben de merak ediyorum açıkçası ve tüm basın mensupları arkadaşlarımız, Fenerbahçe'yi takip edenler Aykut Kocaman'la anlaşıldığını ifade etmişti. Merhaba, ben Yağız. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü hayırlı olsun. Bence Aykut Kocaman'dır demiş Yağız Bey. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm Anadolu Ateşi'ne, hoş geldin kardeşim. Aykut Kocaman'ın açıklanmaması demek ki bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Vedat Parla'a ayrıca selamlarımı iletiyorum demiş Derfin Yunustane. Hüseyin Mecit, Mustafa Demirkaya ayrıca bu arkadaşlarıma da selamlar demiş Derfin Yunustane. Teşekkür ederim. Ben Denizli'den Kasım demiş. Az önce mesajımızı atan dinleyenimiz, Denizli'ye de selam olsun. Saatlerimiz 13.10. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.

0: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor!
3: Baba, bu ne bayramı?
4: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
5: Spor. Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Devam.

Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir global bir transfer gelişmesi var. Bunu da paylaşalım. Real Madrid, Liverpool'la sözleşmesi sona eren İbrahime Konate'yi transfer ettiğini duyurdu. Real Madrid'de transfer çalışmalarına devam ediyor. Dün yayınımızda da Real Madrid'le ilgili transfer gelişmesi vardı. Bugün de oldu. Real Madrid önce Cucurella, ardından Bernardo Silva, şimdi de Konate'yi transfer etti. Real Madrid'den de peş peşe 3 transfer gelişmesi geldi. Bek pozisyonuna, stoper pozisyonuna ve 10 numara pozisyonuna Real Madrid transferlerini gerçekleştirdi. Sevgili dinleyenler, bunu da paylaşalım. Müsait olursa Fenerbahçe'yi yakından takip eden İrfan 25 bizlerle birlikte olacak. İrfan 25 ile birlikte son dakika gelişmesini konuşacağız. İrfan abi de Fenerbahçe'yi yakından takip eden bir muhabir. Müsait olursa yayınımızda olacak. İrfan 25 ile birlikte Fenerbahçe'deki teknik direktör konusunu değerlendireceğiz. Müsaitse hattımızda olacak sevgili dinleyenler. Gelen mesajlar var. Bu mesajları da kontrol ediyorum. Hayırlı yayınlar Salim kardeşim. Seni çok seviyoruz. Fenerbahçeli olarak senden duymak isterdik. Hocamızın ismini çok güzel yayınlar yapıyorsun Salim kardeşim. Başarılarının devamını diliyorum. Canı gönülden seni dinliyor ve seviyoruz demiş. Ataşehir'den Ahmet Mert yazmış. Çok teşekkür ederim güzel mesajlarınız için. Allah razı olsun. Çok çok sağ olun. Yani mutlu oldum mesajınızı görünce. Derfin Yunustane'de Real Madrid Mourinho'yla coştu diyor. Evet. Real Madrid Mourinho yönetiminde şu ana kadar 3. transferini gerçekleştirdi ve yapılan transferler de sevgili dinleyenler nokta atışı transferler. Bunu da söyleyelim. Liverpool'un stoperdeki gediklisi olabilecek bir isim. İbrahim Konate geldi. Cucurella geldi. Özellikle de İspanya milli takımında iyi işlere imza atmıştı. Bernardo Silva City için sembol oyuncuydu. Yani Mourinho, Perez'le birlikte Mourinho çok ciddi transfer hamleleri yaptı. Bunun da altını çizmiş olalım sevgili dinleyenler. Birazdan hattımızda müsait olursa İrfan 25 olacak. Vedat abi, ulaşabildin mi İrfan abiye? Birazdan mı? Tamam. Sizler de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538-052-1487. Yani teknik direktörün yardımcılarından birisi de Dirk Kuyt olacak. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Kuyt da Fenerbahçe'de teknik direktör yardımcıları arasında yer alacak. Yeni teknik direktörün yardımcıları arasında yer alacak. Bunun da altını çizmiş olalım. İsmail Kartal ya da İsmail Kartal'la birlikte Aykut Kocaman. İki isimden birisinin açıklanması bekleniyor. Fenerbahçe'yi yakından takip eden arkadaşlarımız İsmail Kartal Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu tarzında bilgiler paylaşıyor. Bunu da açıklamış olalım. Bunu da aktarmış olalım sevgili dinleyenler. Fenerbahçe'yi yakından takip eden muhabir arkadaşımız Sercan Hamzoğlu çok net bir ifadeyle Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu demiş. İdari menajer Oğuz Çetin oldu. Bunu da paylaşmış olalım. Zaten daha önce de ifade etmiştik. Oğuz Hoca'nın görev alacağını, futbol aklı olarak düşünüldüğünü paylaşmıştık. Yani İsmail Hoca'nın ismi gündemdeydi ama Aykut Hoca kadar sıcak değildi. Bu konuyla ilgili de mesajlarınızı bekliyorum. Bir mesaj var, hemen okuyalım. İspanya Malaga'dan Ertuğrul İlyasoğlu. Ben sayende kendimi ülkemde gibi hissediyorum. Ağzına ve yüreğine sağlık. Milli takım için de daha sabırlı olalım. İlk maç hep yanlarındayız. Bizim çocukların demiş. Teşekkür ederim. Savaş Bey yazmış. Anadolu'nun bağrından kopan kardeşim Salim, Galatasaray'da gelen giden yok sanırım demiş. Mesajını iletmiş. Gelen giden yok. Şöyle ki Galatasaray 10+4 kuralının değiştirilmesini bekliyor. Bununla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Icardi'nin durumu Galatasaray'da belirsizliğini koruyor. Galatasaray Icardi'ye sözleşme teklif etti. Fakat Icardi sözleşmenin iyileştirilmesini istiyor bu noktada.
Galatasaray'da bu miktarın üzerine çıkmıyor. Bunu da paylaşmış olalım.

0: İrfan abi bilgileri teyit edip bağlanacak yayınımızda, bunu da söyleyelim. Biz sıralamamıza devam edelim. Erkan Sözleri ve Ramazan Çelik bizlerle birlikte olacak. İrfan 25'ten de geri dönüş bekliyorum sevgili dinleyenler. Gelen mesajları okuyacağım. Icardi ile ilgili gelen soru vardı Galatasaray özelinde. Onu da cevaplamıştım. Hemen kontrol ediyorum. İyi yayınlar İstanbul'dan Murat. Bence Aykut Kocaman olacak. İsmail Kartal da bir göreve gelecek ama demiş. Murat Bey, teşekkür ederim mesajınız için. Merhaba Salim abi, ben Ok Meydanı'ndan Servet. Batman Petrospor'un teknik direktörü geçen gün Selçuk Şahin olduğunu söyledin. Dün de bir duyum aldım. Servet Çetin olduğunu doğru mu? Teşekkürler demiş. Servet, yani Servet Bey'in sorusunu şöyle cevaplayayım. Batman Petrospor bilindiği üzere Selçuk Şahin'le ilgili duyuru yaptı. Yeni teknik direktörümüz Selçuk Şahin olmuştur şeklinde resmi açıklama yapıldı. Ben resmi açıklamadan yola çıkarak o paylaşımı yapmıştım. İrfan 25'e güzel bir mesaj var. İrfan abi bağlandığında tekrardan paylaşacağım mesajını. Abi kesin bilgi Aykut Kocaman oldu demiş bir dinleyenimiz. Onur Bey yazmış. Yani bendeki bilgi, Fenerbahçe'yi yakından takip eden arkadaşlarımız geçtiğimiz hafta Aykut Kocaman'ın olduğunu söylediler. Hatta düne kadar, hatta şu saat dilimine kadar bütün kamuoyu, ben de dahil, Vedat abi de dahil, Aykut Hoca'nın olacağına dair bilgiler paylaştık. Fakat gelinen noktada İbre İsmail Kartal'a döndü. Hattımızda konuğumuz Kütahya Spor'un yeni teknik direktörü Erkan Sözleri. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Salim'cim. Dinleyenlere de selamlar, sevgiler, saygılar.
0: Teşekkür ederim hocam. Hocam bütün kamuoyu ters köşe oldu diyebiliriz. Bugün İsmail Kartal ismiyle.
1: Öyle değil mi yani?
0: Daha açıklanmadı ama bilgiler bu yönde.
1: Yani İsmail, şimdi Aykut Kocaman ismi açıklanmadı, beklendi. Acaba biraz test mi edildi? Hani Aykut Kocaman ismi için ne deniyor falan diye. Yani bakıldığı zaman yerli teknik adam eğer istiyorsanız Fenerbahçe'ye, Aykut Kocaman ya da İsmail Kartal ismi olurdu zaten. Hani İsmail Kartal daha açıklanmadı herhalde değil mi?
0: Daha açıklanmadı ama Fenerbahçe'yi yakından takip eden arkadaşlarımız İsmail Kartal oldu diyor.
1: Allah Allah. Enteresan. Yani Oğuz Çetin orada transfer işleriyle ilgilenirken Aykut Kocaman'ın olmaması bana da enteresan geldi. Tabii
0: beni yanıltmayan bir kaynağım dün şunu söyledi hocam.
1: Evet.
0: Aykut Hoca olmayacak. Vincenzo Montella ismi gündemde dedi. Öğlen ben yayından çıktım saat 14 civarında. Yemekhaneye gittim. Yemek yerken telefon görüşmesi yaptım. Neden diye sorduğumda olmayacak dedi. Net bilgi aldım dedi. Çünkü Aykut Hoca'nın ekibinde yer alması gereken bir hoca bizim iş olmayacak bilgisini paylaşıyor. Böyle bir bilgi aldım ama çünkü bu bilgileri de teyit etmeden paylaşamıyorsun. Çok evet. Kulaktan doğma bilgiler de oluyor ne yazık ki. Fenerbahçe yönetimi bu konuda ketum davranıyor. Fakat kamuoyunda net bir şekilde Aykut Hoca iddiası vardı. Aykut Hoca gündeme geldi. Hayırlısı evet. Olsun diyelim yani hocam. Fenerbahçe yani için, öyle, Türk futbolu için.
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Hani zaman zaman senin hakkında bazı yorumlar yapıyorum.
0: Evet.
1: Yani kamuoyunda, spor dünyasında hemen hemen ilk bilgiler, doğru bilgiler senden geliyor. Onun için de tebrik ediyorum seni.
0: Çok teşekkür ederim hocam güzel sözleriniz için. Hocam hayırlı uğurlu olsun. Kütahya tamam, Spor'la anlaştınız. Nedir hocam son durum?
1: Ya şöyle, Kütahya Spor geçen sene güzel bir şampiyonluk yaşadı. Ve bu şampiyonluktan dolayı mutlu bir şehir var. Mutlu bir yönetim kurulu var. Hedefi olan bir yönetim kurulu var. Dolayısıyla ben basın toplantısında da söyledim. Bu şampiyonluk İstediği bir şampiyonluğundan daha fazlası diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten hedef olan Süper Lig'e kadar yürüyüş hedefi olan bir yönetim kurulu var. NG ailesi var. Özellikle bu şehirde çok ciddi istihdamlar yaratan, çok ciddi imkanlar sunan ve takıma da sahip çıkan bir NG ailesi var. O yüzden de bu yürüyüş çok doğal buluyorum. Süper Lig'e kadar yürüyüşü. Çünkü sadece bir şampiyonluk değil, dediğim gibi geçen seneki şampiyonluktan daha fazlası. Şimdi ikinci ligde 24 sene sonra Trabzonspor ikinci ligde. Tabii burada emeğe geçen başkandan yönetimine, futbolcusuna, teknik heyetine, malzemesine, masörüne kadar herkesin emeği var. Emeğe geçenlere teşekkür etmek lazım. Çünkü çok ciddi bir şampiyonluk oldu. Ve Kütahyaspor özelinde şunu söylemem lazım. Ben ayak bastığım andan itibaren, Kütahya şehrine gittiğim andan itibaren heyecanlı bir şehir gördüm. Heyecanlı, hareketli bir şehir gördük. Mütevazi ama sempatik bir şehir gördük. Ve bana gösterilen özellikle NG ailesi ve Sayın Başkanımız, Osman Başkanımız yönetim kurulundan bana gösterilen teveccüh çok üst düzeydi. Bu da beni çok hem motive etti hem mutlu etti. Hem de benim motivasyonumu dediğim gibi daha da artırdı. Sorumluluğumu daha da artırdı. Onun için de asgari müşterikle anlaşmayı sağladık. Tabii şimdi çok yarın ben Kütahya'da olacağım inşallah. Transfer komitemiz, Sayın Başkanımız Osman Başkan, Direktörümüz Mustafa Bey ve bizim teknik heyet oturacağız, kafa kafaya vereceğiz. En doğru takımı yapmamız lazım. Çünkü bizden beklenti şu anda yine hedefe oynayan bir Kütahyaspor. Bir de şöyle bir durum var Talihciğim. Bunu belki dinleyicilerimiz bilmeyebilir. Ben açıklayayım daha doğrusu.
0: Tabii ki hocam.
1: Federasyon bu sene, geçen sene 4 tane 2004 ve üzeri oyuncu istiyordu. Bu sene 6'ya çıkardı bunu. Yani 2004 ve üzeri oyuncu, genç oyuncu diyelim. 6'ya çıkardı. Şimdi 21 kişilik kadro yapıyorsunuz Salim. 21 kişilik kadrodan 6'yı çıkardığınız zaman, 6 tane genç oyuncu yani çıkardığınız zaman zaten o oyuncular da oynayacak hamle oyuncusu olmak zorunda. Öyle oyuncular bulmak zorundayız. 6 tane oyuncuyu, genç oyuncuyu çıkardığınız zaman geriye kaç kalıyor? 15 kalıyor. 15 içinde kaleci

0: bir oyuncu işte sağ ön oynar, sol ön oynar, santrafor oynar. Öyle oyuncular bulmak kolay mı? Tabii ki kolay değil. O yüzden inceleyip sık sokacağız dememdeki şey o, nokta o. Ben özellikle bu transfer konusunda her zaman olduğu gibi özellikle bunu söylemem lazım Salim'cim. Çünkü bazen saçma sapan haberler çıkıyor. Yani çok nadir olsa da mide bulandırıyor. Saçma sapan haberler çıkıyor. Ben her 20 senelik teknik adamlık hayatımda hiçbir transfere, özellikle ekonomi kısmına hiç girmedim. Oyuncu kısmına tabii ki bizim şu oyuncuları almamız lazım noktasında tabii ki bizim tasarrufumuz işte bir mevki vardır. Atıyorum sağ bek mevkisi vardır. 3-4 tane oyuncu portföyü vardır. Onu sıralama yaparsınız. Birinci şu, ikinci şu diye. Dolayısıyla ben listeyi aşağı yukarı verdim ama çok böyle aklımıza gelmeyen oyuncular da söyleniyor bize menajerler tarafından. Menajerlere de hani bu konuda bazen çok yoruyorlar ama bazı menajerler de çok saygılı. O saygılı sevgili olanlara çok teşekkür ediyorum. Hemen söylüyorlar. Oyuncu portföyünü söylüyorlar. Yani çok da doğal. O menajer arkadaşlarımız da ekmek parası. Buradan ekmek kazanıyorlar. Ben bir şey demiyorum ama bazen çok yoranlar oluyor. Onlar doğal. Dolayısıyla biz transfer konusunda çok dikkatli davranmak zorundayız. Aceleci davranmamak zorundayız. Ve bu takımı hedefi oynatacak. Şampiyonluğu oynatacak. Bir takım oluşturmak zorundayız. Çünkü ben, bak Salim'cim sen biliyorsun yakından beni tanıdığın için evet. Ben dinleyicilere de söylemek isterim. Yani sezon başı ben gençler bir küme düşmüştü Süper Lig'den. Birincilikte ben de finalde penaltılarla kaybetmiştim. Süper Lig'i kaybettim Gaziantep'te. Mesela gençler bile aradı. Benim 6 sene forma giydim. Gençler bile hocam seninle çalışmak istedim. Gittik. Sezon başı çok güzel bir kamp dönemi geçirdik.
1: Evet.
0: Çok transferler yaptık. Ve 11 maçın 10'unu kazanıp birini berabere kaldık. Zaten şampiyon.
1: Yani 31 puan topladınız hocam.
0: Evet. Yani şimdi zaten genç ilk 11 maçta topladığımız puanlar Gençler Birliği'ni şampiyon yapmıştı ki o sezon sonu zaten şampiyon oldu. Yani
1: şampiyon oldu. Evet. Hocam bir şey soracağım size. Geçmiş dönem dinleyenlerimizle de paylaşalım. Hattımızda konuğumuz Erkan Sözer'e sohbetimiz devam ediyor. Siz Gençler Birliği'nin evladısınız. Gençler Birliği bünyesinde evet. Bonservis kazandırarak transfer oldunuz. Gençler Birliği'nde uzun evet. yıllar oynadınız. Şunu sormak istiyorum. O dönem size haksızlık yapıldığını düşünüyor musunuz? Çünkü
0: yani
1: ilk 11 haftada 31 puan toplayan bir takım vardı hocam.
0: Son 8 hafta hatta son 8 hafta yanılmıyorsam
1: evet.
0: Biz de yollara ayırdılar. İbrahim Üzülmez geldi. Şampiyon yaptı. Tabii İbrahim Üzülmez'in de çok önemli katkıları var ekibiyle. Asla bunu yatsıyamayız. Ama bu konuda mesela gönderildiğimiz zaman 3 tane maçımız vardı.
1: Evet.
0: 7 puan yapmıştık. İkisi deplasman, birisi içeride. 7 puan, yani ikisi deplasman düşünün. Birisi içeride 7 puan yapmıştık. Ama hiçbir şey olmadan, yani nasıl söyleyeyim, ikna edici bir sebep olmadan, neden olmadan yollar ayrıldı. Ben de, bak Salim'cim şunu söylemem lazım.
1: Buyurun hocam.
0: Ben hayatımda istenmediğim yerde hayatta durmadım. Bu Gençler Birliği de olsa 6 sene formasını terletmişim, 800 bin dolar ben bonservis getirmişim. Buna rağmen böyle bir talep geldiyse ben istenmediğim yerde hiçbir zaman durmadım. Durmayacağım da zaten bundan sonra. Benim hayat anlayışım o. İnsanlar başka bakar, insanlar bizim hakkımda bir şeyler söyler filan. Hiç benim için önemli değil. Ben hani kendimden eminim. Hani bir laf vardır. Abdestinden şüphesi olmayan, namazından da şüphesi olmaz diye çok güzel bir laf vardır. Bizim çok şükür hiçbir şey yok. Karalamaya çalışanlar da yani el insaf derler insana. Yani 15 maç yenilmemiş Elazığspor'da 15 maç yenilmemiş finalde penaltılarla evet. kaybetmiş bir insana yani bu kara zaman zaman ufak da olsa bu karalamalar yapanlara el insaf derler. Yani biraz bu konuda doluyum. Çünkü
1: evet.
0: hak etmediğim şeylerle zaman zaman karşılaşıyorum ama
1: evet.
0: çok yönetimimiz başkanımız bu konuda bize güvenlerini söylediler.
1: Evet.
0: Hocam kafana takma dediler. Hani kötü

0: sahibine aittir diyerek bu konuyu da noktalamış.
1: Hocam çok kısa bir aramız var. Hatta beklerseniz sohbetimiz devam etsin.
0: Tamam.
1: Teşekkür ederim hocam.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi? Radyo Spor.
6: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Reklam. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Erkan Sözleri, Kütahya Spor'un yeni teknik direktörü Erkan Sözleri bizlerle birlikte. Hocam, evet. Kütahya Spor'da bu sezon için hedefler nelerdir? Siz hatta az önce de söylediniz, Süper Lig'e kadar uzanan bir hikaye hedefleniyor dediniz. Evet. Neler söylersiniz bu noktada? Siz yani, de tüm liglerde çalışan bir teknik direktörsünüz. Buyurun hocam.
2: Evet. Yani şimdi bazı takımından çıkıp da Süper Lig'e kadar yürümüş, çok ciddi başarılar elde etmiş çok önemli örnekler var. Önemli,
1: evet, yakın dönemde var. Mardin Spor bunu başardı hocam, Muğla Spor'la birlikte.
2: Mardin Spor olabilir. Mesela daha öncesinden Aksar'ı söyleyebilirim.
1: Aksar Spor, Hamza Hoca ile birlikte.
2: Aldı. Mesela Bal Ligi'nden başladı oraya kadar. Ben de böyle bir hedef görüyorum. Böyle bir organizasyon görüyorum. Bu da tabii ki çok önemli, değerli. Özellikle Kütahya şehri için çok önemli, değerli. Ben gittim, tabii tesisleşme konusunda çok büyük, tesisleşme konusunda çok büyük adımları var.
1: Peki hocam, stadyum konusunda son durum nedir? Zaman zaman dinleyenlerimizden mesaj geliyor zemin konusunda.
2: Vallahi şimdi ben gezdim Kütahya'da.
1: Evet.
2: Stadyumu gezdim. Buradan Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne de çok teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz bir, çok çabuk bir şekilde saha çalışmalarına başlamışlar ve şu anda belki çoğu insan bilmiyordur. Daha öncesini bilmiyorum sahanın, ama şu anda halı gibi bir saha var.
1: Evet.
2: Zemini halı gibi. Tribünler biraz tabii kutu gibi bir stadyum, ama tribünlerin şimdi daha önce yapıldığı için,
1: evet,
2: kale arkaları biraz daha uzak kaleleri, ama şimdi biliyorsunuz baskı olması için kale arkaları da yakın. Yani bakıldığı zaman tesisleşme açısından tesisimiz şu anda ihtiyaca çok cevap verecek şekilde değil, ama NG ailesi bu tesisi yapma konusunda hemen büyük adımlar atmaya başladı ve 3-4 ay içerisinde 5 yıldızlı otel konforlu benden de destek istediler. Yani işte hamamından tutun da saunasına kadar, fitnessine kadar.
1: Çok güzel hocam.
2: Evet, yani hani şöyle söyleyeyim, toparlayacak, potansiyel olan bir Kütahya Spor'dan, potansiyel olan Kütahya şehrinden bahsediyoruz. Tabii başarıya aç bir şehirden de bahsediyoruz. Yani 24 yıl sonra 2. lige çıkmış, ondan sonra da 1. ligde ve Süper Lig'de hiç oynamamış bir kulüpten bahsediyoruz. İnşallah bize nasip olur. Biz daha önce neler yaptıysak güzel başarılar elde ettiysek Kütahya Spor'da da güzel başarılar elde edeceğiz. Burada tabii dediğim gibi sezon başı kadro mühendisliği çok önemli ve çok dikkatli yapmak lazım. O anlamda çok da inceleyip sık dokuruz. Ama ben şunu özellikle söylüyorum.
1: Evet.
2: Transferi sadece ben yapmayacağım. Takımımızda, yönetimimizde, başkanımızda, transfer komitemizde, hatta NG ailesinde dahil edebiliriz. Onlarla beraber istişare ederek yapacağız transferleri. Çünkü herkesin, ben şimdi teknik direktörüm. Tabii ki hani benim daha çok istediklerim olması gerekir diye düşünülebilir, ama ben öyle düşünmüyorum. Ben herkesin ikna olduğu, hem yönetimin hem bizim ikna olduğu bir takım yapma girişiminde bulunuyoruz. Çünkü böyle de olması lazım. Yani yarın bir gün ben tabii tırnak içinde söylüyorum. Yanlış oyunculara kolay kolay, yani kolay kolay değil, gitmem yanlış oyunculara. Doğru oyunculara giderim. Ha, bu doğru oyuncular bazen performans verir vermez noktasında işte yaşıyoruz, ama transferin %70'i 80'i başarılıysa, ki çok başarılı sayılmış oluruz. Mesela Fatih Terim hocamız, abimiz gibi bizim. Fatih Terim hocamız, hatırlayın, bir Galatasaray'da çalışırken inanılmaz bir transfer planlaması yaptı. Çok doğru oyuncular aldı. Ama sezon içinde o doğru oyuncular o performansı vermedi. O yüzden de sıkıntı yaşadı. Ama ben bu ligin belli oyuncuları var. Hedef oynayan, şampiyonluğa oynayan, şampiyonluk yaşamış, final oynamış, playoff oynamış belli oyuncular var. Biraz kısıtlı. Onun için bu oyunculara gideceğiz. Bu oyuncular tabii transfer ettiğimiz zaman heyecan yaşatacak oyuncular olacak. Yani Kütahyaspor evet bu sene hedefi bir üstlük olacak şekilde bir transfer planlamamız olacak. Ama burada yine altını çizerek söylüyorum. Hem istişareyle hem yönetimimizin kabul ettiği, bizim de kabul ettiği bir takım yapmak istiyoruz. Çünkü öbür türlüsü çok da uygun olmaz. Ben evet. Özellikle Osman Başkanımıza, NG ailesine, yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Çok bana kıymet, değer veriyorlar. O kıymeti, değeri fazlasıyla hissediyorum. Ben de onun için çok daha dikkatli davranıyorum. Çok daha sorumluluk almış olan bir teknik adam olarak devam ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun.
2: Estağfurullah. Herkese selamlar.
1: Selamlar, saygılar hocam. Çok çok sağ olun.
2: Hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Kütahyaspor'un yeni teknik direktörü Erkan Sözer'iydi. Gelen mesajlar var, bunları da okuyorum. İyi yayınlar Bursa'dan Gökhan, ben Bursa Spor taraftarı olarak yazıyorum. Yapılan transferimizle ilgili fikirlerinizi merak ediyorum demiş. Yani Bursa Spor'un zaten geçtiğimiz hafta da yayınlarda konuşmuştuk. İkinci ligde oluşturduğu kadro adeta birinci lig ayarındaydı. Devre arası yapılan transferlere göz attığımızda Halil Akpınar, daha önce Süper Lig tecrübesi olan bir isim, Göztepe'de uzun yıllar oynadı. Soner Aydoğdu, Samsun Spor'un önemli oyuncularından birisiydi. Samsun Spor'la birlikte birinci ligde şampiyonluk yaşadı. Süper Lig'de maç sayısını da kontrol ettiğimizde bir hayli fazlaydı. Yapılan transferler devre arasında Süper Lig ayarındaydı. Gelinen noktada ben Bursa Spor'un transferlerini başarılı buluyorum. Yabancı yapılan transferlerle ilgili de direkt takip ettim. Oyuncuların maçlarını izledim. Başarılı buluyorum. Zaten şu aşamada birinci ligde transfer gündemini değerlendirdiğimizde Fatih Karagümrük ve Bursa Spor direkt şampiyonluğu oynayabilir diyorsunuz. Bu algıyı sizde oluşturuyor. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Halil Bey yazmış Kütahya'dan. İnşallah sonu gelir diyor. Sonu şampiyonluk olur demiş. Teşekkür ederim. Kütahya Spor'la ilgili bir soru var ama az önce hattımızdaydı.

Erkan Sözer'i. Şu anda kendisiyle başka zaman yayın yaptığımızda sorarım sorunuzu. Teşekkür ederim. İzmir'den Osman Gençoğlu yazmış. Resmen Aykut Hoca için gelecek tepkileri beklediler ama sosyal medyada istenilen tepkiler gelmeyince çark edip İsmail Hoca'ya yöneldiler. İsmail Hoca gelirse Fred takımda kalır ve hatta Şimanski bile geri dönebilir. Bu iki oyuncu İsmail Hoca'mızın vazgeçilmeziydi diyor. Gelen mesajlar var. Bu mesajları okuyacağım. Birazdan hattımızda konuğumuz Ramazan Çelik olacak müsait olursa. Ramazan Çelik'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bir mesaj gelmiş. Eleştirisi var dinleyenimizin. Hemen Antalya'dan Ergün Bey yazmış. Manav mısın, kabzımal mısın, her neysen sen kimin borazanlığını yapıyorsun? İsmail Kartal da bizim bir değerimiz. Aykut Kocaman'da ama İsmail Kartal Fenerbahçe hocalığı için henüz yeterli değil. Aykut Kocaman ise bir ekol. Bir duruş, bir yürek, bir anlayış. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin tek kurtuluş reçetesi diyor. Yani başarır, başarmaz onu bilmem ama tek ve en iyi yol Aykut Kocaman demiş. Düşüncesini dile getirmiş. Ben de düşüncesini okudum, paylaşıyorum. Yani burada tepkisini de dile getirmiş. Ancak şöyle bir durum var. Ben bugünkü basında yer alan haberleri paylaştım. Fenerbahçe'yi yakından takip eden muhabir arkadaşlarımızın mesajlarını paylaştım. Bundan dolayı da tepki göstermişsin ama İrfan 25 ile de bağlantı sağlayacağız müsait olursa. Sevgili dinleyenler, İrfan 25 bizlerle birlikte olacak. Müsait olursa. Vedat abi kendisiyle konuştu. Müsait olursa bağlanacağını söyledi. Haberleri teyit etme durumundan bahsetti. Bunu da aktarmış olalım. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramızı hatırlatalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538-052-1487. 0538-052-1487. Radyo Spor WhatsApp hattımız. Radyo Spor WhatsApp hattımızın dışında Twitter ve Instagram'da da bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter ve Instagram'daki kullanıcı isimlerimiz Radyo Spor ve Salim Manav. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dünün maçlarına göz atalım. Dün çok önemli maçlar vardı. Irak, Norveç'le karşı. Dün diyorum çünkü bu maç sabaha karşı oynanmıştı. Ben direkt sonuçları paylaşayım sevgili dinleyenler sizlerle. Irak, Norveç'le karşılaştı. 4-1'lik skorla Norveç kazandı. Bilindiği üzere dün sabaha karşı Arjantin-Cezayir maçı vardı. Messi hat-trick yaptı. Arjantin 3-0 kazandı. Avusturya, Ürdün'ü 3-1'lik skorla yendi. Portekiz ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. İngiltere-Hırvatistan maçı İngiltere'nin 4-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı sevgili dinleyenler. Bugün de önemli maçlar var. Bugün ve yarın sabaha karşı oynanacak olan önemli maçlar var. Maç takvimini de paylaşıyorum. Bugün saat 19'da Çekya Güney Afrika ile karşılaşıyor. Saat 22'de İsviçre'nin rakibi Bosna Hersek. Gece saat 1'de Kanada Katar maçı var. Yarın sabaha karşı da Meksika Güney Kore maçı var. Bu maçın da başlama saati 4 olduğunu söyleyelim sevgili dinleyenler.

0: Sevgili dinleyenler, az önce bir bilgi geldi. Onu da paylaşalım. İrfan 25 ile görüşmüş Vedat abi. Fenerbahçe'ye yakın muhabirlerle de görüşmüş. Şu anda İsmail Kartal'ın olma ihtimali çok çok yüksek. Bunu belirtelim. Hattımızda konuğumuz Ramazan Çelik. Ramazan Çelik'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Dünya Kupası'nı ve milli takımı konuşacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz Ramazan Hocam.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Hocam gelinen noktada Aykut Kocaman ismi gündemdeydi. Biz dahil birçok kişi Aykut Kocaman'ın olduğuna dair bilgiler paylaştık. Gelinen noktada İsmail Kartal Hoca en güçlü adaylardan birisi. Bu süreci nasıl yorumlarsınız?
1: Yani Aykut Kocaman'ın olmaması bence herkes için çok büyük bir sürpriz olacak.
0: Evet.
1: Eğer böyle bir karar çıkarsa. İsmail Kartal olursa çok büyük bir sürpriz olur mu? Bence olmaz. Çünkü zaten camianın içini bilen, bütün dinamizmi bilen çok iyi ki hoca.

0: hocadan bahsediyoruz. Baktığınız zaman aslında İsmail Hoca, Aykut Hoca'ya göre daha güncel bir hoca şu anda. Çünkü son zamanlarda en azından Fenerbahçe duygusunu çok daha yakından şu anki günümüze göre yaşamış bir adam. Yaşamış bir teknik adam. Aykut Hoca da tabii çok değerli bir teknik adam. Ama ne olursa olsun bence çok büyük bir sürpriz Aykut Hoca'nın olmaması. Öyle düşünüyorum. Ama İsmail Kartal isminin de çok da uzak olmadığını biliyoruz.
1: Hocam gelen bilgiyi gelen bilgileri paylaşıyorum. Şu anda İsmail Kartal Hoca sözleşme imzalamak için kulüp binasına geldi. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Fenerbahçe'yi yakından takip eden arkadaşlarımızın gönderilerine göz attığımda net bir şekilde İsmail Kartal ismi konuşuluyor. Saat 13.15 civarındaysa resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Bunu da paylaşmış olalım. Tekrardan dönelim hocam. Dünya Kupası'na sürpriz sonuçlar çıkıyor. Sürpriz sonuçların çıkmasının temel sebeplerinden birisi sizce değişen oyun anlayışı mı, yoksa iklimsel anlamda da Amerika'yı düşündüğümüzde birçok takım Amerika'nın özellikle de hem iklimine hem de saat farkına alışamadığından vurgu yapılıyor. Buna katılır mısınız? Neler söylersiniz?
0: Ya tabii saat farkları, değişen iklimler mutlaka performanslarda etkileyici oluyor. Ama dünya çapında takımlar bunlar. Dünya çapında oyuncular oynuyor. Yani her ligden çok farklı ülkelerden oyuncular var. Bu uyum süreci çok kolay bir şekilde atlatır ama tabii ki bununla beraber bu bir etki olsa da oyunsal formda neler yaptıkları, işte takım halinde nasıl hareket ettikleri tabii skorları belirleyici hale getiriyor. Birçok teknik adam var. Dünyanın birçok yerinden birçok takımı çalıştıran teknik adamlar var. Herkesin kendine göre bir oyun şablonu, oyun hazırlığı var. Tabii Dünya Kupası çok önemli bir organizasyon. Dünyanın en büyük organizasyonu hatta. O yüzden çok iyi hazırlanan takımların zaten ön plana çıktığını görüyoruz. Hem oyunsal anlamda hem fiziksel anlamda. Sürpriz sonuçlar oluyor mu? Evet oluyor. Turnuva takımları biraz daha farklı bir yapıda olabiliyor bazen. Kendi potansiyellerinin dışına da çıkabiliyorlar. Farklı bir motivasyon da oluşabiliyor. Bu anlamda da sürprizlerle dolu bir Dünya Kupası izliyoruz açıkçası.
1: Hocam milli takımımızın da çok önemli maçı var. Artık zamansal olarak da az bir vakit kaldı. Cumartesi günü Türkiye saatiyle sabah 6'da milli takımımızın rakibi Paraguay olacak. Maç öncesinde antrenmanlar yapıldı, açıklamalar yapıldı. Samet Akaydın ve Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. Ve teknik taktik anlamda da Montella'nın değişime gideceğinden söz ediliyor. Bu noktada savunma hattında Zeki yerine Mert Müldür tercihinin olması bekleniyor. Orkun Kökçü'nün yedekler arasında olması bekleniyor. Barış Alper Yılmaz'la birlikte bunu da hatırlatmış olalım. Bunu da dinleyenlerimizle paylaşalım. Arda'nın 10 numara pozisyonunda oynaması bekleniyor. Yunus Akgün'ün Barış yerine ilk 11'de olması bekleniyor. Böyle bir değişim var hocam.
0: Çok köklü bir değişim olacak gibi duruyor diyorsunuz.
1: Evet. Yani 3 oyuncu değişikliği ilk 11'de. Zeki, Orkun ve Barış Alper. Bu üç isim yine de bahsedilen isimler. Mert Müldür, Yunus Akgün,
0: Kenan.
1: Evet, Kenan. Kenan'ın ilk 11'de olması bekleniyor. Kenan bilindiği üzere Avustralya maçına sonradan oyuna girmişti. 45'te Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna girmişti. Bu dizilişle ilgili hocam, özellikle de Arda Güler'in 10 numara pozisyonunda oynamasıyla ilgili düşünceniz nedir?
0: Şimdi Avustralya maçında tabii daha önceki yayınımızda da konuşmuştuk. Avustralya takımı savunma anlayışı çok güçlü bir takımdı. Yani hatlar arasındaki mesafeleri çok kısa tutan, katı savunma yapan, uzun boylu oyunculardan oluşan, hava toplarında çok etkili bir takım olarak konuşmuştuk. Maça geldiğimizde zaten aynı görüntü ortaya çıktı. Tabii milli takım teknik direktörü Montella ve ekibi de bunun hazırlığını mutlaka yaptı ama oyun içerisinde oyunu çözecek tarzda bir oyun oynamadığımızı hep birlikte gördük. Çünkü oyunu biraz daha hızlı oynamamız gerekiyordu. Birebir de oyuncu geçebilen tarzda işte bir oyuncumuz, mesela Yunus Akgün içeriye girdikten sonra, Arda o merkeze geldikten sonra oyun gidişatı biraz daha değişti. Topa daha fazla hakim olduk. Daha hızlı oynamaya başladık. Şimdi Arda Güler'in tabii ki merkezde oynaması bence oyunun akıcılığını ve oyunun yaratıcılığını biraz daha açacak. Şimdi baktığınız zaman Paraguay takımı da ilk oynadığı maçta kötü bir skor aldı. Onlar için de önemli bir maç. Bence sabır ve denge maçı olacak bizim Paraguay maçımız. Çünkü rakip de savunmada kompak olan, geçiş hücumlarını iyi kullanan ve fiziksel mücadeleden kaçmayan bir takım. Bizim için önemli olan tabii topa sahip olurken oyunu çok iyi hızlandırmamız gerekiyor. İşte özellikle Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi yaratıcı oyuncularımızın doğru alanlarda kullanmak bizim için bence kritik olacak. O yüzden Paraguay'ın silahı hızlı hücumlar ve o bir oyuncuları var. Julio NC Tissot'ydu galiba. Onun bireysel kalitesi çok yüksek. Bu nedenle hücum ederken savunma dengesini kaybetmemek bizim için bence Paraguay maçında çok önemli bir hale gelecek. Yani maçın temposunu belirleyen, sabırlı kalan ve doğru alanlarda dikine oynayan taraf bence avantajı sağlayacak. Bizi yüksek konsantrasyon gerektiren, mücadele seviyesi yüksek bir, bence detayların çok önemli hale geldiği bir maç bekliyor. Yani benim beklentim bu. Tabii Türkiye'nin topa daha fazla sahip olduğu, Paraguay'ın savunma güvenliğini ön planda tutup kontra atak aradığı, ilk golü atan takımın bence daha avantaj sağlayacağı, fiziksel mücadele ve duran topların belli olabileceği bir maç gibi gözüküyor. Skordan bağımsız olarak bence maçta anahtar şey Paraguay'a oynatmamaya çalışan bir takım. Türkiye ise oyunu domine ederek çözüm üretmek zorunda kalacak. Bu nedenle taktik disiplin çok önemli. Ben milli takımımızın değişen oyuncularla beraber biraz daha yaratıcı bir şekilde oynayıp maçı kazanacağını hissediyorum. İnşallah da beklediğimiz gibi bir maç olur.
1: Hocam bir sıcak gelişme aktaralım. İsmail Kartal Hoca'nın Fenerbahçe'ye teknik direktörlüğü için açıklama yapılması bekleniyor. Bu açıklamanın da saat 13 civarında Fenerbahçe TV'den yapılması bekleniyor. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Tekrardan milli takımımıza döndüğümüzde hocam değişimlerden bahsettik. Rakibin oyun planından bahsettik. Kamuoyunda şöyle bir algı var hocam. Algı şu: Venezuela ile yapılan hazırlık maçının birebir aynısının olacağı şeklinde Paraguay maçı. Katılır mısınız bu yorumlara?
0: Ya benzer bir karşılaşma bekliyorum ben de.
1: Evet.
0: Paraguay takımı Avustralya takımına göre bence savunma özelliği bir tık daha yumuşak olabilir. Ama biz önemli dersler çıkarttık Avustralya maçından. Çünkü katı bir savunma, bekleyen bir savunma, arkada hiçbir şekilde boşluk vermeyen bir savunmaya karşı neler yapabileceğimizi ya da neler yapmadığımızı çok net gördük. Bu anlamda bence bu maç, Paraguay maçı biraz daha bir şeyleri düzelttiğimiz bir maç olacak. Ama tabii çok kritik maç. Çünkü Paraguay takımının da artık kaybetmeye tahammülü yok. Çok dengeli, dediğim gibi detayların hakim olacağı bir maç bekliyorum ben.
1: Hocam yani az önce muhtemel 11'i paylaştım. Yapılan değişimleri paylaştım. Yine 4-6-0 şeklinde. Bunu 4-3-3 olarak da nitelendirebiliriz. Bu noktada hocam yorumunuz ne olur? Yani bu tarz takımlara karşı santraforlu oynamak uygun bir model değil mi?
0: Bence santraforlu oynamamız lazım. Bu anlamda da Barış Alper Yılmaz'ın, işte Deniz Gül'ün daha kuvvetli, daha net savunma oyuncularıyla boğuşacak tarzda oyuncuların içeride olması bence daha bir avantaj olacak. Kerem'le yine başladığımızda, tabii Kerem'in de çok farklı özellikleri var. Savunma arkası koşusu yapıyor, iadelerde belki diğer oyunculara göre bir tık daha farklı bir görüntüsü var. Ama tercih tabii ki, hocamızın tercihi böyle olacak galiba söylediğine göre. Ama ben mesela Yunus Akgün gibi kapalı savunmayı açabilecek, birebir de adam geçebilecek bir oyuncunun içeride olmasını tercih ederim. Orkun Kökçü gibi topu her iki anlamda da kullanan, hem savunmada hem hücumda kullanan. Bence Orkun, Hakan Çalhanoğlu, Arda üçlüsü sanki verimi daha da yükseltecek. Sağ tarafta Yunus Akgün, sol tarafta Kenan gibi, önde de Barış Alper gibi. Sanki bu kadro biraz daha fark yaratacak gibi hissediyorum ama tabii ki tercihler çok önemli. Ama dediğiniz gibi önde bir net bir santraforla oynamak bence bizim oyun planını biraz daha güçlü kılacak. Ama takdir hocanın tabii ki.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Teşekkür ediyorum hocam.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sağ olun hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler Ramazan Çelik'ti. Gelen bilgileri aktarıyorum. Birazdan Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün açıklanması bekleniyor. Yayınımız bitecek. Muhtemeldir ki Burak Alaca'nın 6. Adam yayınında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli olacak. Transferle ilgili gelişmeler var. Transferle ilgili gelişmeler de şu şekilde: Kim Min-jae için Fenerbahçe yönetimi Bayern Münih'le görüştü. Bilindiği üzere geçtiğimiz sezon devre arasında da Kim Min-jae ismi gündeme gelmişti. Fenerbahçe'nin yakın dönemden beri takip ettiği bir oyuncu Kim Min-jae. Daha önce Fenerbahçe'de oynamıştı. Fenerbahçe'den Napoli'ye, Napoli'den de sevgili dinleyenler Bayern Münih'e transfer olmuştu. Oyuncunun burada hem maliyeti hem de bonservis miktarı çok çok önemli bu transferin gerçekleşebilmesi için. Saatlerimiz 12.55. Şimdi yayınımızın sonuna geldik. Benden hemen sonra Burak Alaca 6. Adam programında sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.

0: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
1: Radyo Spor. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Garanti BBVA.
5: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
6: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
7: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Bankanton Bank kartıma bin.
10: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
11: Doğrusu Carrefour'sa.
12: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Radyo Spor.
0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
3: Radyo Spor.
0: Saran Holding kuruluşudur.
13: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
14: İnternet TürkNet.
15: 2026 FIFA Dünya Kupası dün ve bugün oynanan maçlarla devam etti. I grubu ilk maçında Fransa Senegal'e 3-1'lik üstünlük sağladı. Aynı grupta Norveç de Irak'ı 4-1'le geçti. J grubundaki ilk maçta Arjantin Cezayir'i 3-0 mağlup etti. Grubun diğer maçında da Avusturya Ürdün'ü 3-1 yendi. K grubunda oynanan maçlarda Kolombiya Özbekistan'ı 3-1 mağlup ederken Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise 1-1 berabere kaldı. L grubunda ise İngiltere Hırvatistan'ı 4-2 ile geçti. Aynı grupta Gana'da Panama'ya 1-0'lık üstünlük sağladı. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü Paraguay ile karşılaşacak A milli futbol takımımız bu mücadele için ana kamp merkezi olan Arizona'daki hazırlıklarını tamamladı. A milli takım Paraguay maçının oynanacağı ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Jose'ye ulaştı. Ay Yıldız ekibimiz San Jose Park'ta yarın Türkiye saatiyle 4.30'da ilk 15 dakikası basına açık antrenmanla Paraguay maçının hazırlıklarına devam edecek.

Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da

0: Selamlar herkese, 6. adama hoş geldiniz. Ben Burak Alaca. Her zaman olduğu gibi saatler 1-2 aralığında sizlerle olacağız bugün. Şu an bir son dakika gelişmesi olarak saat 1 itibariyle Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü açıklanıyor. Futbol şube sorumlusu Cihan Kamer açıklamalarda bulunuyor. Evet, futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer açıklamalarda bulunuyor. Oraya gidiyor muyuz? Bir check ediyorum şu an. Evet, açıklamalara gidelim.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii işin en önemli ve heyecanlı kısmı, yönetime geldiğimizden beri o andan itibaren bir çalışma içerisinde Sayın Başkanımız seçim süreci boyunca biliyorsunuz Fenerbahçe'nin ortak akıl, istişare ve liyakat esasları doğrultusunda yönetileceğini, teknik direktör tercihinin ise yönetim kurulu oluştuktan sonra futbolun içinden gelen tecrübeli isimlerle yapılacak değerlendirmeler neticesinde belirleneceğini ifade etmişti. Fenerbahçe kültürünü, camiamızın değerlerini ve bu formanın taşıdığı sorumluluğu çok iyi bilen, kulübümüzün içinden yetişmiş liyakat sahibi isimlerle 120. yılımızda Fenerbahçe'mizi özlem duyduğu şampiyonluklara ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız bir kere. Hedefimiz yalnızca bugünü değil, Fenerbahçe'nin geleceğini de sağlam temeller üzerine inşa etmektir. Camianın tüm fertlerinin desteğiyle birlik ve beraberlik içerisinde Fenerbahçe'mizi yeniden zirveye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Bu doğrultuda yeni yönetim kurulumuzun gerçekleştirdiği değerlendirmelerle ve futbol aklımızla yapılan kapsamlı istişareler sonucunda Fenerbahçe'mizin futbol direktörlüğü görevine Sayın Oğuz Çetin getirilmiştir. Hepimizin bildiği gibi futbol oynadığı dönemde imparator lakabını alan 103 gollü unutulmaz şampiyonluğumuzun baş aktörlerinden, Türkiye Futbol Federasyonu'nda futbol gelişimi direktörlüğü görevlerini üstlenmiş Sayın Oğuz Çetin'e biz başkanım ve yönetimim adına başarılar diliyoruz. Kendisinin de duygularını alalım.
2: Evet, çok teşekkür ederim öncelikle. Tekrar yuvaya dönmek, camiaya dönmek, taraftarımızla buluşmak gerçekten çok güzel. Özellikle eşim Melike Hanım, oğlum Bartu, Buğçe ve Mehmet Ata, evimizde çok büyük bir heyecan var. Çünkü uzun yıllardan sonra böyle bir göreve layık görülüp davet edildim. Sayın Başkanımız, efsane başkanımızın liderliğinde sizin de yaptığınız vurgu üzerine artık bazı şeylere farklılık gelmesi adına futbol aklımızı ortaya koymak, Fenerbahçe ruhunu tekrar hatırlatmak adına ben ve arkadaşlarım, Fenerbahçe'de liyakat sahibi olan arkadaşlarım hep birlikte bu görevde ilk günden itibaren hazırız ve bugün burada olmak, duygularımı açıklamaya çalışmak gerçekten heyecan verici. Bir müddet sonra daha detaylı konuşmak üzere. Evet. Çok mutlu olduğumu, her şeyin bilincinde, beklentilerin farkında ve bunların da üstesinden gelebilecek bir ortak akla sahip olduğumuzu belirtebilirim.
3: Evet, çok teşekkürler. Futbol direktörü görevinizde bir kez daha başarı dileklerimizi de iletmiş olalım bu vesileyle Oğuz Hocam size. Cihan Bey.
1: Evet. İşin en heyecanlı diyelim, evet. Taraftarlarımızın heyecanla beklediği teknik direktörümüzü açıklamaya zamanı geldi. Göreve geldiğimiz andan itibaren birçok teknik adamla görüştük hocamla beraber Sayın Başkanımızın önderliğinde. Birçok istişarede bulunduk. Sonuç olarak Sayın İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevine getirilmesine karar verdik. Yeni teknik direktörümüz diyorum, ancak İsmail hocamız bütün camiamızın bildiği gibi futbolculuğu ve daha önceki dönemlerde de kulübümüzde görev alarak nasıl bir Fenerbahçeli olduğunu herkese kanıtlamış birisidir. Ayrıca teknik adam görev aldığı noktada da 99 puan toplayarak, rekor puan toplayarak takım Fenerbahçe'mizi başka bir boyutta temsil etmiştir. Teknik, taktik anlamda çok güvendiğimiz bir isimdir kendisine. İnşallah Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağı noktada kendisine başarılar diliyor ve hislerinizi almak istiyoruz hocam.
4: Öncelikle Sayın Başkanıma, Aziz Yıldırım Sayın Başkanıma, siz yöneticilerime, değerli arkadaşım, takım arkadaşım, Oğuz Çetin arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Tekrar yuvaya dönmek, tekrar Fenerbahçe'de görev almak yani beni çok mutlu etti. Dün beni Sayın Başkanımızın beni arayarak oğlum İsmail nasılsın demesi bile çok duygulandım o ara. Çünkü bizim Sayın Başkanımızla geçmişten bu yana çok özel ilişkilerimiz var, anılarımız var. 3 Temmuz sürecinde yaşadıklarımız, başkanımızın yaşadıkları, ondan sonra Trabzon'da kurşunlanmalarımız vesaire. Yani tekrar oradan bugüne kadar, tekrar oradan sanki bugün yine o gün devam ediyormuşum gibi. Başkanımın beni araması, sesini duymam beni çok gururlandırdı, çok duygulandım o anda. Tabii ki duygular bir yere kadar, bir yerden sonra gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Bu gerçeklerle de birlikte nedir? İşte onları da biz biliyoruz. Ne olması gerekiyor Fenerbahçe'nin şu andan itibaren yeni sezon, hem Türkiye Ligi hem Avrupa'da. Onları da hep birlikte başkanımız, yöneticilerimiz, Oğuz kardeşimiz, benim ekibimle birlikte hepsinin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Ama çok duyguluyum, çok da mutluyum, çok heyecanlıyım. Çünkü çok da tecrübelendim. Bu sefer gelişim, 4. gelişim. Bir antrenör olarak, bu camianın evladı olarak ben de Sayın Başkanıma, yöneticilerime, kulüp içerisinde ve dışarıdaki beni destekleyen bütün taraftarlarıma karşı mahcup olmamak için elimden gelen en iyisini yapacağımı söz veriyorum. Onlara teşekkür ediyorum.
3: Bir kez daha biz de size hoş geldiniz diyoruz. Hocam gerçekten sizi yanımızda görmek bizleri de ayrıca heyecanlandırıyor. Umarım sizin de düşündüğünüz gibi, istediğiniz gibi, planlandığı gibi şampiyonlukla sonuçlanacak bir sezonun henüz çok başındayız. Konuşacağız tabii ki, benim size yöneltmek istediğim birkaç sorum olacak. Ama öncesinde Cihan Bey'e var mı eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir nokta, onu sorayım. Yoksa Oğuz Hocam'a hemen bir soru yöneltmek istiyorum.
1: Biz çok değerli bir teknik heyet oluşturduğumuza inanıyorum. Ayrıca sevgili İsmail hocamızın birinci yardımcılığına da yine Fenerbahçe camiasında hizmet etmiş Dayk Kurt'u
3: Kayıt'ı
1: biz de heyecanlıyız.
3: Evet.
1: Kayıtı müjdelemek istiyorum. Kendisiyle dün görüştük ve anlaştık. Birinci yardımcısı olacak hocamızın. Çok heyecanlı olduğunu söyledi. Hatta şöyle bir ifadede bulundu. Ben şampiyon olarak gittim, ayrıldım. Tekrar şampiyon yapacak bir ekiple, İsmail hocamızla, Fenerbahçe taraftarıyla buluşuyor olmaktan çok heyecanlıyım, çok mutluyum dedi. İnşallah diğer hocamızın kadrosunu da oluşturarak, teknik heyetini de oluşturarak Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız.
3: Evet, Oğuz Hocam, size devam etmek istiyorum. Tabii futbol direktörlük göreviyle birlikte

0: birlikte o günden bu yana da ciddi çalışmalar içerisindesiniz. Evet. Hazırlıklar devam ediyor. Bu süreci nasıl değerlendirdiniz? Nasıl geçti? Biraz bundan bahseder misiniz bize?
1: Ya burada önemli olan bizim bu camiayı ve dinamiklerini çok iyi bilmemiz. Hı hı. Özellikle büyük Fenerbahçe taraftarının hangi oyunu beklediğini, nasıl oynanması gerektiği konusunda çok bilinçliyiz. Hı hı. Biz buna talibiz. Artık 103 gollü senede olduğu gibi taraftara seyrederken keyif alan, çok gol pozisyonuna giren, gol atan, o seneyi hatırlarsanız.
0: Evet.
1: Yani işin spesifik yönlerini hocam vurgusunu yapar. Biz beklentileri çok net bildiğimiz için çalışmalara geçmeden önce Fenerbahçelilik nedir? Fenerbahçe kültürü ve değerleri üzerine takımdaşlık çalışması, takımın Samandıra'da bir bütün olması, Fenerbahçe ruhunu yükseltmek, bunu taraftarla bütünleştirmek ki biz enerjimizi taraftardan alıyoruz. Bu noktaya gelebilmek en önemli konumuz. Ve bunu biz çok rahatlıkla İsmail Hoca'nın da gelmesiyle ben ve futbol komitesindeki diğer arkadaşlarımla birlikte bunu canlandıracağız. Samandıra'yı enerjisini yükselteceğiz. Bu konuda çok şanslıyız. Çünkü lider bir başkanımız var. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Ama yine çok şanslıyız. Futboldan sorumlu olan iki yöneticimiz Sayın Cihan Kamer ve Sayın Feridun Gergeç Bey ile biz bu süreci 7/24 çalışarak geçirdik. Çalışmalarımız takımı tekrar istediğimiz noktaya getirmek, oynayacağımız oyuna bağlı olarak eksik olan mevkilerdeki oyuncu profillerini belirlemek, bunların takımımıza kazandırılması adına futbol komitesiyle birlikte yaklaşık 2 aydır 7/24 çalışarak bugünlere geldik.
0: Evet.
1: Ve bu yolda da çok sabırlı geldik. Çok bilinçli geldik. Şimdi İsmail Kartal hocamın da bu işin içine direkt girmesiyle birlikte bu gücü daha da katlanarak ilerleyeceğiz.
0: Evet. İsmail hocam, tabii ki siz Samandıra'yı çok iyi bilen, orada sizden neler istendiğini çok iyi bilen bir isimsiniz ve o Samandıra'daki Fenerbahçe aidiyetiyle birlikte oradaki coşkuyu en üst noktaya çıkarmayı da çok iyi biliyorsunuz. Daha önceki görev yaptığınız dönemlerden de biz buna şahit olduk. Kulübümüz için tabii ki yine çok önemli ve anlamlı bir yıl. 120. yılımızın içerisindeyiz. Dolayısıyla 120. yılımızda nasıl bir Fenerbahçe izleyecek camiamız, taraftarlarımız? Sizin hedefiniz her zaman başarı ve şampiyonluk, şampiyonluklar. Bu doğrultuda neler söylemek istersiniz?
2: Öncelikle bizim Fenerbahçe camiasına, taraftarlarımıza bir borcumuz var. Yani bunu bir türlü ödeyemedik. Bu nedir bu borç? Şampiyonluk. Benim 3 dönem yaptığım teknik direktörlük döneminde ikisini bizim maalesef elimizden aldılar. Bu artık tescillenmiş bir durum. Bundan sonra biz ne yapmalıyız? Ne yapacağız? Geçmiş dönemde en son 99 puan, 99 gollü ki sezonu taraftarlarımız, camiamız bir hatırlarsa geriye dönük. Biz o gün nasıl futbol oynattıysak ekibimizle beraber, bugün dünya futbolunda trend 5 tane takım var. Paris Saint Germain, Bayern Münih, City, Barcelona ve Arsenal. Bu takımları izlerlerse taraftarlarımız nasıl futbol oynanıyor, modern futbol, pozitif futbol, bizim de o gün oynattığımız futbol bunun aynı bir benzeriydi. Ha, bu seferki gelişimizde tabii ki o günkü oynattığım futbolun birkaç daha üstüne ilavelerimiz olacak. Çünkü trendi biz ekip olarak çok yakından takip edebiliyoruz. Buna uygun elimizde oyuncular da var. Buna uygun oyuncuları da Oğuz kardeşimle beraber, çok mutluyum beraber çalıştığımız için. Onlar 2 aydır çalışıyormuş, bana bir oyuncu şeyi sundular. Ben de birkaç isimler kendilerine verdim. Şu anda onlarla da ilgili Sayın Başkanımıza hemen hızlı bir şekilde harekete geçildi. Taraftarlarımız merak etmesinler. Biz onları türbinde mutlu edecek, heyecanlandıracak, mutlu olmaları için iyi mücadele eden, koşan ve iyi futbol oynayan bir takım seyredeceklerine dair ben bugüne kadar bunu yaptım. Bundan sonra da yapacağımı onlara söylemek istiyorum. Ama dediğim gibi biz hep birlikte hareket etmeliyiz. Bu sene bizim

0: Şampiyon olmamız gerekiyor. Şampiyonluk sadece benim çabam, ekibim, Oğuz'un, başkanımızın değil, bütün yönetimimizin, bütün tribündeki taraftarlarımızın ve medyamızın hep beraber birlikte hareket etmemiz lazım. Onların, taraftarlarımızın bize vereceği enerjiyle biz maç başından sonuna kadar bitmeyen, tükenmeyen bir tempoyla maçları kazanmak için gol değsek, o maçı çevirmek için taraftarlarımızın bize sonuna kadar inanması ve destek vermesi gerekiyor. Çünkü bu sene hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor ki bunu Sayın Başkanımızın ve yöneticilerimizin önderliğinde ben bunun bu sene olacağını düşünüyorum. Onların bize vereceği enerjiyle, onların bize, taraftarlarımızı vereceği destekle ben de çok çok iyi bir sezon geçireceğimizi, Allah'ın izniyle şampiyon olacağımıza inanıyorum.
1: Evet, Oğuz Hocam tabii az önce Sayın Cihan Kamer'de bahsetti. Dilkayt da teknik ekipte olacak dedi. Bu noktada neler söylersiniz? O da Fenerbahçe'yi, Fenerbahçeliliği, Fenerbahçe sevgisiyle gerçekten hepimizin hafızalarında yer alan bir isim.
2: Evet, şimdi birlik beraberlik yönünde çok önemli bir unsur. Fenerbahçe taraftarı tarafından çok sevilen, ortaya koyduğu performansla her zaman dikkat çeken bir oyuncuyken, ama daha da öne çıkan özelliği karakteriydi. Onun birleştirici, kolektif anlayışı, kavrayıcı yapısı. Kaldı ki Dörkayt son 5 yıldır lisans eğitimlerini tamamlamış, UEFA Pro lisansa kadar gelmiş. Kendini geliştirmek için de bir yola girerken onun varlığı, İsmail Hocam'ın da vurguladığı gibi, birlik beraberliğimiz yönünde en önemli etkenlerden bir tanesi. Bu etkenlerden başlıcası taraftar desteği. Taraftarın sevdiği, inandığı ve güvendiği karakterlerle bütünleşmesi, o bağı kurması kayıt sayesinde de ciddi şekilde bir etken olacak. Kayıt'ın seçilmesinden dolayı da ben Sayın Başkan'a ve Cihan Kamer, Feridun Gelgeç yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Sadece sahadaki birlik beraberlik değil, saha dışındaki bütünleşme ve takımdaşlık ruhunu yükseltmek, bu liyakatlı insanların bir araya gelmesi ve birlikte çalışma becerisini ortaya koymasıyla çıkacak. Şu vurguyu da hemen yapmak isterim İsmail Hocam. Sayın Başkanım ve yöneticiler 7-24 çalışıyorlar, çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Biz işin teknik tarafında, futbol direktörlüğü tarafındaki bir tek amacımız var. Aynı sizlerin olduğu gibi İsmail Hoca'yı en güçlü şekilde nasıl tutabiliriz, nasıl destekleyebiliriz? O oyuncularıyla kuracağı bu bağla Fenerbahçe yaratacağını hep birlikte önümüzdeki kısa süreçte görmeyi ümit ediyorum ki göreceğiz onu.
1: Evet, İsmail Hocam duygularını bizlerle her zaman en samimi şekilde paylaşıyor. Az önce de söyledi ama heyecanlı mıyız İsmail Hocam?
0: Fenerbahçe'ye gelip de heyecanlı olmamak elde değil yani. Evet. Sonuçta
2: hepimiz
0: yani. Burası bizim yuvamız yani. Burası bizim her şeyimiz. Yani benim hayatımın geçtiği bir yer burası. Sonuçta dediğim gibi Fenerbahçe'de tekrar o Fenerbahçe ruhunu geri getirmemiz lazım. Sonuna kadar savaşan, sonuna kadar kazanma arzu ve hırsıyla iyi futbol oynayan bir takım yaratmak istiyorum ve bunu daha önce başardık. İnşallah, yine söylüyorum, Sayın Başkanımız ve yöneticilerimiz sayesinde bana verecekleri destek, ki şu anda görüyorum büyük bir çaba var, hep birlikte bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Futbolcularımızın aidiyet duygusunu burada hissetmeleri çok önemli. Mesela yabancı hocalar, futbolcular var. Bazıları geçen sene baktım, izledim, beden dilleri falan mesela iyi olmayan bazı oyuncular var. Bunlar ikili ilişkilerle düzeltebileceğimiz şeyler. Yani o futbolcunun aidiyet duygusunun ne olduğunu, Fenerbahçe'nin ne olduğunu ben onlara tek tek anlatacağım. Ondan sonra zaten onların aidiyet duygusuyla beraber maç pazar günü ise cumartesi günü kazanmamız lazım. Hep birlikte. Bunu Allah'ın izniyle başaracağız. Hep birlikte. Taraftarlarımız merak etmesinler. Şu an Fenerbahçe'mize Sayın Başkanımızın ve yöneticilerimizin önderliğinde bizlere destek veriyorlar. Daha güçlü bir takım yaratmak için herkes elinden geleni yapıyor. Ben bunu görüyorum, bu çabayı da görüyorum. Benim de onlara, Oğuz kardeşime verdiğim birkaç isimlerle birlikte inşallah yeni sezona çok güçlü bir şekilde

0: girerek Allah'ın izniyle bu sene şampiyon olacağız.
1: Buyurun, biz dakika bir harekete hep geçtik zaten de. Bugün şöyle, biz hani bu seçimden kaynaklı görev dağılımları, işlerin yürümesi konusunda tabii ki bir gecikmeli gidiyoruz. Kaptanımız Milan Škriniar tatil programını yapmış. Tatil programı geçmiş teknik heyetin verdiği program doğrultusunda daha ileri bir tarihteydi. Bugün bir görüntülü görüşme yaptık. Duygularımızı dile getirdik, beklentilerimizi söyledik. Çok mutlu oldu. Hemen tatilini yarım kesip 22-23'ündeki sağlık kontrollerinde oradayım dedi. Yani biz bağımızı hocamın da dediği gibi oyuncularla öyle bir kuracağız ki onları bilinçlendireceğiz. Tekrar bu duyguları, birlik beraberliği Samandıra'da oluşturacağız ki bu türbünlerimize ulaşsın. Sağdaki oyuna ulaşsın.
2: Oğuz hocam, yine taraftarımıza önümüzdeki süreç içerisinde ne zaman kampa giriyoruz, nasıl bir yol izleyeceğimizle ilgili kısa bir bilgi de verirseniz yayını öyle bitirelim isterseniz.
3: Tamam, nasıl isterseniz.
1: Yani bu döneme hazırlarken biz 2 aydan beri süreç planlamasını da yürüttük hocam. Ayın 22 ve 23 Haziran'da oyuncularımızın sağlık kontrolleri yapılacak. 10 tane milli takım oyuncumuzun dönüşü daha geç olacak. Bu 2 gün sonunda 24 Haziran ile 30 Haziran arasında Topuk Yaylası'na, Serkan Acar Topuk Yaylası'na gideceğiz. Kaldı ki bu program yapılmamış, istenmemiş. Biz özellikle istedik. Evet. Cihan Bey'le. Çünkü orada biz bunu inşa etmek istiyoruz. Fenerbahçeliliği ortaya çıkarmak istiyoruz. Takımdaşlık ruhunun temellerini orada atmak istiyoruz. Bunu İsmail hocamla paylaştığımda hocam da son derece memnun oldu ki hocamın da yaptığı buydu her zaman.
3: Evet.
1: Bu süreci tamamladıktan sonra 30'unda döneceğiz. 5 Temmuz 14 Temmuz arasında Avusturya'da Linz'de ikinci kamp dönemi başlayacak. Orada da 8, 11 ve 14 tarihlerinde 3 tane özel maç yapacağız. 14'ünde döneceğiz ki Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme maç tarihi 21 evet. veya 22 Temmuz'da olacak. Biz 14'ünde dönerek 21'ine kadar bir haftalık maç hazırlığı dönemi de rahatlıkla yapılsın diye 14'ünde dönüyoruz. Ve güçlü bir şekilde ilk maçımıza da çıkacağız.
3: Evet. Peki. Cihan Bey, eklemek istediğiniz yayını sonlandırmadan önce
2: huzurlu olsunlar. Canla başla başkanımızın liderliğinde gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Birçok oyuncuyu izliyor, birçok oyuncuyla görüşmeler yapıyoruz. Sabırlı olsunlar. İnşallah hocamızın da katılımıyla beraber bu süreci de hızlandıracağız. Santrofor olsun, takımın ihtiyacı olan her noktada böyle çok güzel haberler alacaklar. Coşkularını arttırarak devam ettirsinler. İnşallah bu senenin şampiyonu Fenerbahçe'miz olacak.
3: Çok teşekkürler. Tabii şu an yeni sezon planlaması kapsamında Fenerbahçe Erkek Futbol takımımızın teknik direktörünün İsmail Kartal, Sayın İsmail Kartal olduğu yönetim kurulu üyemiz, futbol şubemizden sorumlu yönetim kurulu üyemiz Sayın Cihan Kamer tarafından açıklandı. Yayınımızın hemen başında söylemiştik. Tüm Türkiye'nin ve camiamızın tabii ki gözü kulağı şu an bu ekranlarda diye. Yine Fenerbahçe TV ekranlarında gerçekleştirdiğimiz bu yayın şu an Türkiye'deki tüm yayın kuruluşları tarafından da izleyicileriyle paylaşılıyor. Bu bilgiyi de hem sizlere de aktarmış olayım hem de izleyicilerimizle de bir kez daha paylaşmış olalım. Bu özel ve önemli yayınımızın sonuna geliyoruz. Son söz varsa hemen alalım ve veda edelim. İsmail hocam.
0: Taraftarlarımızı her maçımıza bekliyorum. Sonuna kadar bize, takıma, oyuncularımıza güvensinler ve inansınlar. Onlar, biz sahada elimizden geleni yapacağız. Onlar da türbünde ellerinden geleni yapsınlar. Allah'ın izniyle hep birlikte bu sene bu takımı şampiyon yapacağız.
3: Oğuz hocam.
1: 120. yılımız. Evet. Hep beraberiz. Birlikte bu işi çok rahatlıkla başarırız. Bu konuda hiçbir şüphem yok.

0: Evet, 6. adama tekrardan hoş geldiniz. Programın başı itibariyle Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü açıklandığı için canlı olarak oraya gittik. Bugün sevgili Alperen Erdoğan bizlerle birlikte. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Burak.
0: Evet, ilginç oldu. Yani İsmail Kartal ismini bekliyor muyduk? Hocanın açıklamalarında da şey vardı, fark ettiysen. Dün beni Aziz Başkan aradı. Sonrasında anlaştık diye. Yani öncesinde biliyorsun Aykut Kocaman'ın olmasına da kesin gözüyle bakılıyordu. Bir Fenerbahçeli olarak bu ani rota değişimini ya da bu sürpriz açıklamayı nasıl yorumlarsın?
2: Burada hemen çok kısa tek bir şekilde yorumlayayım. Öncelikle İsmail Kartal'ın oynattığı oyunu Aykut Kocaman'a kıyasla çok daha beğenen biriyim. Daha önde basan, daha tempolu bir takım kuruyor genelde İsmail Hoca ve oyun anlayışı da bu yönde. O yüzden benim açımdan bir Fenerbahçeli olarak söyleyebilirim ki daha mutlu oldum. Açık.
0: Yani burada şeyi de görmüşsündür. İşte Aykut Kocaman ismi konuşuldu. Daha önce yine seçim öncesi George Jesus ismi konuşuldu. Çeşitli yabancı teknik direktörler, Conte başta olmak üzere gündeme geldi ama dediğim gibi İsmail Kartal'a İbre'nin dönmesini beklemiyordum. Ha, iyi oldu mu? Ben İsmail Kartal'ın oynattığı futbolu pozitif buluyorum. Öncelikle zaten puan ortalamalarından sen de bahsetmiştin. Evet. Önceki 3 döneminde sonuncu da 2.40, 99 gol, 99 puan.
2: Ya 2.40, 2.17, 1.94 gibi, yani geçirdiği 3 sezonda da neredeyse 2 puana yakın ya da çok daha üzerinde ortalamalarla bitirmiş.
0: Ya burada şey, biliyorsun Avrupa futbolunda öyle, mesela ligimizde görüldüğü üzere değişiyor ama 2.10 ve üzeri ortalamalarda şampiyon oluyorsun. Yani evet. İsmail Hoca'nın da böyle bir talihsizliği vardı. Bu sene yapılacak hamlelerle, ki Fenerbahçe'nin zaten hali hazırda iyi bir kadrosu, evet, var. Yani işte burada hep söylüyoruz ya, santrfor olsa şampiyon olurdu diye. İşte Vedat Muriç hamlesi var, Girassi hamlesi konuşuluyor. Bu sene yapılabilecek 3-4 hamleyle İsmail Kartal'ın daha önceki dönemlere nazaran da elinde daha iyi bir kadro olacak herhalde.
2: Orada tabii senin çok kısa değindiğin bir yere değineyim. Orada tek beni muallakta bırakan kısım dün beni aradılar cümlesi. Acaba Aykut Hoca ile dün bir şey mi oldu da bir anda İsmail Kartal gerçekten şapkadan mı çıktı? O çok önemli. Ya eğer böyle bir yaklaşım varsa transferlerdeki beklentileri biraz düşürmek gerekir.
0: Ya burada ben şeyi idrak edemedim orada. Aykut Hoca acaba tepkilerden ötürü kendimi istemedi, yoksa tepkiden ötürü, işte biliyorsun bir tepki vardı Aykut Kocaman'a. Yani genel kamuoyunun büyük bir kesiminde. Yoksa yönetimi buradan vazgeçti, İsmail Kartal'a süreç nasıl evrildi? Hakikaten bunun perde arkasındaki gerekçeleri ben merak ediyorum.
2: Ben de kesinlikle merak ediyorum.
0: Ya şimdi Aykut Kocaman'ın uzun yıllar, bu arada bir reklamımız varmış, ona gidelim, bu konuyu değerlendireceğiz reklamdan sonra tekrar.
3: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
4: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen en paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: En para, en para, bankanın güzeli.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi

0: yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
6: Bankam Tombank kartım hadi.
7: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
9: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerle stüdyomuzda sevgili Alperen Erdoğan konuğumuz. Evet, İsmail Kartal tercihinden bahsediyorduk. Yani herhalde bu sabah saatlerine kadar hiçbirimizin beklediği bir isim değildi. Yani Aykut Kocaman'ın açıklanmasını bekliyorduk.
10: Orada tabii çok daha sıkıntılı olaylar olmuştur tahmin edeceğin üzere. Senin de zaten duyduğun şeyler var benim az çok bildiğim. Orada tabii biraz anlaşmazlıklar yola geçince, yani yolda anlaşmazlıklar olunca orada tabii en anlaşılabilir, en uyumlu isme direkt yönetim çok hızlı bir karar almış ve gitmiş. O da İsmail Kartal. Senle az önce reklam arasındayken de konuştuk. Aykut Kocaman belli bir oyun sistemi vardır, düzenli bir insandır ama bence çok şahsına münhasır bir insan. Gerçekten yapmak istemediği bir şeyi yaptıramazsınız. Kendi doğruları vardır. Aziz Yıldırım da burada bir sonraki seneye kadar tekrardan seçim olacağını düşünürsek, burada gerçekten o bir sezonda ne isterse yaptırabileceği bir ekip kurmaya çalışıyor. Zaten yönetim kurulundan da görebiliyorsun. Yıllardır tanıdığı, başkanlık yaptığı dönemden oyuncuları olan isimler yanında 20-25 yıldır arkadaş olarak da dost olarak da yol yürüdüğü insanlarla beraber bir ekip kurdu. Biz tekrardan bu ruhu şahlandıracağız dedi. O yüzden de İsmail Kartal'ı getirdiler. Ben Aykut Kocaman'dansa İsmail Kartal oyununu daha çok beğenenlerden yanayım. Kaybetsek bile gerçekten hücum futbolu oynayan, tempolu, savaşan bir ekip kuruyor İsmail Hoca. O yüzden daha mutluyum.
9: Burada Fenerbahçe'nin yıllardır problem yaşadığı noktaya istikrar diyebiliriz değil mi? Mesela bak, bir okuma yapacağım bunun üzerinden. Fenerbahçe'nin bir istikrar problemi var. İsmail Kartal zamanında 99 puan, 99 golle toplarken, o dönemki seçimde mevcut yönetim adaylarında Jose Mourinho ismini ortaya attıktan sonra İsmail Kartal görevinden biliyorsun ayrılmıştı. Şimdi İsmail Kartal geri geldi. Sana şöyle bir şey söyleyeyim. Son 4 senedir Galatasaray şampiyon oluyor. Galatasaray'da 4 yıllık hatta 5 yıllık Okan Buruk döneminde bu 3. İsmail Kartal dönemi olacak. Yani evet. İsmail Hoca zaten kalsaydı illaki şampiyon olacaktı. Yine dönüp dolaşıp aynı formüle gidildi ama.
10: Burada tabii enteresan olan kısımda orada Mourinho ismini ortaya atan Aziz Yıldırım'dı. Yani İsmail Kartal'ı istemiyorum, bu takıma Jose Mourinho'lar, Haaland'lar, Mbappe'ler gelmeli açıklaması vardı. Şimdi kendi yönetime geldikten sonra tekrardan İsmail Kartal'la anlaştı. Ya bana İsmail Kartal, yani İsmail Hoca gerçekten artık bir otoyollarda olur ya, kaçış rampaları olur. Tırlar, yüklü kamyonetler duramaz. O kaçış rampasına kaçarlar. Orada durabilirler ancak arabalara çarpmamak için. İsmail Kartal resmen son gelen 3 yönetimin elinde de bir kaçış rampası olarak kullanıldı. Doğru da yönetilmedi bence hoca için süreç. Dediğim gibi bu puan ortalamalarıyla şov yaparak şampiyon oluyor çoğu takım.
9: Kalsa zaten şampiyon olurdu bence.
10: Biz asla tabii kimseye tahammül etmiyoruz. Yani 7 yıllık Ali Ali Koç dönemi. Üzerine bir yıl Saadettin Saran. Şimdi tekrardan Aziz Yıldırım'ı da kapatarsak. Yani 10 yıldır gerçekten bir tane hocaya da 3 yıl güvenip ya 3 sene sana bırakıyoruz sistemini baştan kur diyemedik. Ki Tedesco benim çok beğendiğim bir şey yapmıştı. Bütün altyapı takımlarıyla konuşup Saadettin Saran döneminde. Bütün altyapıya kendi A takımda oynadığı dizilişte oynamaları talimatını vermişti ki bu formasyonu bilsinler, geldikleri zaman da alışmakta zorlanmasın çocuklar demişti. O gitti, bakalım şimdi altyapıda nasıl haberler alacağız, nasıl şeyler duyacağız, hiç zannetmiyorum böyle şeyler yapılacağını ama Tedesco çok güzel bir sistem kuruyordu aslında takıma. Bence hiç sabredilmedi, sürekli seçime girmesi bu kulübün gerçekten başına gelen en kötü şey olabilir.
9: Seneye şimdi bir daha seçim var ve farkındaysan İsmail Kartal'la da bir yıllık sözleşme imzalandı, açıklandı. Yani tekrardan benzeri bir sürece girebilir Fenerbahçe, şampiyon olamadığı denklemde.
10: Nereye kadar böyle devam edecek ben çok merak ediyorum. Kimsenin çıkmasına da izin verilmiyormuş gibi geliyor bana. Artık kimse o yönetim tarafından sıyrılamıyor. Çünkü Fenerbahçe'nin başkan adaylarına bakacağımız zaman gerçekten çok sağlam isimler ve kuvvetli isimler. Orada bence kimse cesaret edip aday olamıyor ya da olmak istemiyor. Taşın altına elini koymak istemiyor. Burada büyük bir çekince var Fenerbahçe'de.
9: Benim gördüğüm problem ne biliyor musun? Bence kongre tarafında çok başlık var. Yani Fenerbahçe'de başkan seçildiği andan itibaren kongre ona destek olacağını hemen bir kısa süre içerisinde, birkaç ay içerisinde alternatif başkan adayları türüyor mesela. Bak Galatasaray'da başarılı bir model var. Şu an seçim zaten yakın tarihte yapıldı. Bir buçuk ay evvel yanlış hatırlamıyorsam ama Galatasaray'da seçim olsa ikinci şu aday olabilir acaba dediğin biri yok değil mi?
10: Kesinlikle yok.
9: Beşiktaş tarafında da benzeri bir durum var. Bu arada hattımızda çok kıymetli bir konuğumuz varmış. Onu da söyleyelim. Sözcü gazetesinden sevgili İrfan 25. Fenerbahçe muhabiri, Fenerbahçe yazarı aynı zamanda İsmail Kartal tercihiyle alakalı bizlere görüşlerini belirtecek. Selamlar abi, hoş geldiniz.
11: Merhabalar, iyi günler.
9: Evet abi, sürpriz bir karar oldu. Muhtemelen siz bekliyordunuz ama yani herkesin şaşırdığını söyleyebiliriz İsmail Hoca'nın açıklamasıyla
11: şöyle,
9: beraber.
11: Benim için de çok büyük bir sürpriz.
9: Evet, şu an hattımızda bir problem var. Birazdan tekrardan bizlerle olacak sevgili
10: Benim İrfan için 25. de büyük bir sürpriz demişti.
9: Evet yani beklemiyorduk ya, dediğim gibi mesela Beşiktaş'ta da sözümüzü bitirip öyle gidelim. Beşiktaş'ta da mesela yeni bir alternatif aday olduğunu düşünmüyoruz baktığın zaman. Durum bu kadar kötüyken bile. Evet sevgili İrfan 25 yine hattımızda. Abi tekrardan hoş geldin.
11: Hoş bulduk, merhabalar tekrar.
9: Evet, sürpriz oldu diyorduk. Devam edelim istersen. Ne düşünüyorsun bu tercih hakkında?
11: Benim için de çok büyük bir sürpriz oldu. Dünye kadar, dün akşam saatler hatta bu sabaha kadar biz Aykut Kocaman'ın bugün açıklanmasını bekliyorduk. Birçok yöneticiyle dün yaptığım görüşmelerde de Aykut Kocaman konusunda bir sıkıntı olmadığı açıklanca ifade ediliyordu. Ama dün son gelişmeler Aykut Kocaman'ın özellikle yardımcılarıyla ilgili yönetimin belli talepleri olduğu ve bu talepler de Sayın yani Aykut Kocaman'ın bu konuda yani bu talepleri karşılıklı, yani bu talepleri kabul etmediği, yani bazı isimler önerildi yardımcı olması için, Aykut Kocaman'ın da kendi ekibiyle birlikte devam etmek istediği yönünde bilgiler var. Kendi ekibinden de bazı isimlerin değiştirilmesini istendiği yönetim tarafından, ancak Aykut Kocaman'ın bunu da kabul etmediği yönünde bilgiler var. Dolayısıyla yardımcılarıyla ilgili, yani kendi heyetindeki isimlerle ilgili yaşanan krizin ardından dün Sayın Aziz Yıldırım'da İsmail Kartal'ı arayarak kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi ve konuda anlaşma sağladı. Aslında sabah saatlerinde de net olarak belliydi. Bugün sabah yönetim kurulunda da son bir toplantı yapıldı ve bu toplantıdan sonra da İsmail Kartal konusunda nihai karara varıldı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Birçok kişi için sürpriz. Dediğim gibi süreç aslında bugüne kadar gelinen süreçte Aykut Kocaman ismi daha ön plandaydı. İsmail Kartal ismi ise aslında geçen adaylar arasında belki en düşük ihtimal olarak gözüküyordu. Ama gelinen noktada İsmail Kartal isminde karar kılındı.
9: Abi burada Aykut Kocaman ile olan anlaşmanın son ana kadar tam bir uzlaşıya varılamadığını anlıyorum o zaman. Yani aslında Aykut Hoca açıklanacak oldu bitti derken bile hala bazı pürüzler vardı görünen o ki.
11: Ya şöyle, yardımcılarıyla ilgili bir sorun yaşanmış. Yardımcılarından bazı isimlerin değiştirilmesini istemişler. Oraya farklı isimlerin yardımcı olarak eklenmesini istemişler. Ama Enel Kocaman

0: Zaten kendi ekibinin olduğunu ve ekibinin de kalabalık bir ekip olduğunu dolayısıyla bu kadar bir ekiple yani kalabalık bir ekiple çalıştırmayacağını, kendi ekibiyle de güvendiğini ve o ekibiyle yola devam etmek istediğini dile getirdi. Bu süreç içerisinde burada bir anlaşmazlık yaşandığı iddia ediliyor. Artı tabii şu da olan, onu da söyleyeyim. Biliyorsunuz Aykut Kocaman belli noktada tabii teknik direktör olarak görev yaptığı zaman Samandıra özelinde Samandıra'ya çok fazla yönetimin veya başkanın karışmasını istemez. Yani bu süreç içerisinde de özellikle oradaki Samandıra'daki çalışma prensipleri konusunda da belli konularda uzlaşma çıkmadı. Onu da söyleyebilirim. Onun ardından da zaten İsmail Kartal konusunda karar kılındı. Yani bu da Samandıra çalışma prensipleri. Şimdi Sayın Aziz Nusra söylemişti. Futbolun yani futboldan ben ilgileneceğim. Gerekirse hani yani Samandıra'ya çok fazla gideceğim ifadesini de kullanmıştım. Sayın Aykut Kocaman da tanıdığımız kadarıyla özellikle çalışma konusunda belli prensipler olan ve bu prensiplerden ödün vermeyen bir isim. Dolayısıyla orada çalışma prensipleri konusunda belli anlaşmazlar çıkınca İsmail Kartal dönüldü. Zaten bugün yayında da ifade ettiler. Dün arandı. Yani İsmail Kartal ismi bu konu ne kadar çok fazla gündeme gelmiyordu. Monter'de ismi gündemdeydi, Nuri Şahin ismi gündemdeydi. Aykut Hocam'ın ismi ödün plandaydı. Ama işte dün arandı ve İsmail Kartal'a hani hazır mısın? Bugün seni düşünüyoruz şeklinde bir görüşme yapılıp ondan sonra da İsmail Kartal her konuda anlaşmaya varıldı. Yani şunu da bilmekte fayda var. Şu var. Yani son bir hoca gelmiş. Yani Aykut Hoca Fenerbahçe'nin önemli bir değeri. Yani bugüne kadar seçim sürecinden başlayıp seçim süreci boyunca Aykut Hoca'nın ismini gündeme gelmesi konuda çok fazla yani bu süreç içerisinde tartışmaların olması. Ama süreç bence Aykut Hoca konusunda doğru bir strateji yürütülemedi. Yani bir Fenerbahçe'nin önemli bir değerinin yani değersizleştirildiği bir pozisyona düşündü. Yani bu çok önemli. Bir planlama şimdi Sayın İsmail Kartal ismi en başından İsmail Kartal ismi açıklanmış olsa ve onunla çalışacağını söylesem bu kadar tartışma olmazdı. Ama son ana kadar Aykut Kocaman dedi bu konuda herhangi bir yalanlama yapılmayıp en sonunda bu süreçle ilgili Aykut Kocaman özellikle şimdi Aykut Hocam 18 Haziran'da Sayın Aykut Hocam Ali Koç döneminde görevine son verilmişti. Hatta bugün Aykut Hocam'ın açıklanması bekleniyor. Bugün de yani bugün tarihine tesadüf belki bu. Bugünkü tarihte de İsmail Kartal açıklandı. Aslında son bir günde İsmail Hocam'ın aranıp sadece son bir günde İsmail Hocam'ın aranıp teknik direktör olarak sen göreve geliyorsun şeklinde bir söylemde bulunulması da aslında bir planlamanın olmadığını gösteriyor. Yani bir tanesizlik olduğunu gösteriyor.
1: Çok teşekkür ederiz abi. Ağzına sağlık desteklerin için.
0: Yani bu dediğim gibi umarım hayırlı olur Fenerbahçe adına. Fenerbahçe için İsmail Kartal'da Fenerbahçe'nin önemli bir değeri. 99 puan toplamıştı. 99 golle. O sezon çok önemli başarılar elde etmişti. Şimdi yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geliyor. Umarım bu sezon Fenerbahçe'nin şampiyonluklarla dolu bir sezon
1: olur. Evet, Fenerbahçe için hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkürler abi katılımın için. Ağzına sağlık. Evet, hattımızda sevgili İrfan 25 vardı. Sözcü gazetesinden. Evet, ilginç bir süreç. Şimdi sana şunu da sormak isterim. Yani düne kadar İsmail Kartal'la herhangi bir temas kurulmamış olup da bir günde bu kararın alınması bana çok enteresan geliyor. Bu plansızlık değil mi?
2: Demin yine kamera arkasında bunu söyledim Burak. Dedim ki Aykut Kocaman'ın oyun sisteminde aranacak oyuncular, uygun profiller bambaşka. Seçimden öncesinden de zaten Aykut Kocaman'la çalışacağım bilgisi Aziz Yıldırım tarafından verilmişti. Buradan şunu anlarım ben taraftar olarak. Seçimden en az 2-3 hafta önce Aykut Kocaman'la konuşuldu, zaten aday olundu. Ona göre bir takım, işte teknik ekip belirlendi. Bunun üzerine çalışmalar geliyor. Çünkü Aziz Yıldırım dedi ki ilk ön eleme maçına kadar biz zaten İyi bir kadroyla çıkacağız. İkincisine kadar da transferlerimizi yapıp hepsini yetiştireceğiz demişti.
1: Evet, yani şöyle bir durum var.
3: Yani Aziz Yıldırım hiçbir zaman açıklamadı Aykut Kocaman.
2: Yani şöyle de bir şey var. En azından Aykut Kocaman tabii açıklanmadı tam olarak, resmi olarak. Onu da söyleyelim ama çok bilinen bir bilgiydi.

0: bu. Hani çünkü
1: ortaya çıkmıştı basın aynen. En azından.
0: Ondan sonra tabii burada ona uygun bir takım kurulmasını bekledik biz taraftar olarak. Ben bir taraftarın gözünden söylüyorum tabii ki bunu. Biz onu bekledik. Şimdi son dakika bir gecede böyle bir anlaşmazlıkla artık ki az önce öğrendiğimize göre de son birkaç gündür zaten pürüzlerin giderilmeyeceği anlaşılınca artık orada devam etmeme kararı almış yönetim. Şimdi İsmail Kartal'ın oynattığı oyun bambaşka. Sistemi bambaşka. Aradığı uygun oyuncu profilleri bambaşka. Şimdi yönetim kafasına göre biz uyguna bulduk bunu getirelim deyip belki de hocanın sistemine uygun olmayan bir oyuncu mu getirecekler? Ben onu anlamadım. Şimdi önde basan bir takım İsmail Kartal takımı. Oraya getireceğin baskı temposu düşük bir pivot 9 ne kadar hocanın sisteminde mesela oynayabilecek?
1: Yani burada şöyle bir avantajı var Fenerbahçe'nin. Şampiyonlar Ligi elemelerinde kolay bir kura çektiler. Orada yapılanmak için yine önünde vakit olacak sarı-lacivertler ama benim anlamadığım nokta şu. Şimdi Aykut Kocaman'a bu kadar güveniyorsun. İsmi uzun süredir zikrediliyor. Neden Aykut Kocaman'ın ya da hocanın istediği doğrultuda yönetim hareket etmeyip kendi antrenör kadrosuna istediği isimlerde ısrar ediyor? Neden bir uzlaşı yok mesela?
0: Gerçi bundan birkaç gün önce yanlış hatırlamıyorsam Twitter'dan zaten bir açıklama yayınlamıştı Fenerbahçe. Hani çoğu bir sürü isim geçiyor ve asla resmi bir girişim kimseyle daha yapılmamıştır gibi. Orada benim ve diğer insanlar gibi Aykut Kocaman'ı resmi bir şekilde bekleyen insanlar aslında şey demiştik.
1: Acaba?
0: Hem acaba dedik hem de dedim ki hoca gelecekse sırf fısıltıları kesmek için böyle bir açıklama aslında hocaya biraz zarar verir düşünüyordum. Ben hala geleceği düşüncesindeydim çünkü.
1: Bu sabaha kadar da hepimiz
0: öyleydik aslında. Hem hoca gelecek hem de kulüp niye böyle bir açıklama yapıyor? Hani tamam hani medyayı susturmak istiyorlar çok konuşmasın istiyorlar ama... Burada hoca da gelecekse hiç gerek yok diyordum ama demek ki gerçekten orada pürüzler varmış ve belki de o da bir gözdağıydı kulüpten.
1: Hakikaten enteresan bir süreç yani burada doğru yönetildi mi yönetilmedi mi buna tabii ki bir şey diyemiyorum ama bakalım hayırlısı olsun Fenerbahçe için.
0: Sonuca bakmak lazım. İsmail Kartal ismi Aykut Kocaman ismiyle benim nezdimde kıyaslandığında biri çok daha defansif, daha oyun temposu düşük, daha topa sahip olan bir takım. Öteki taraf... Belki topu daha çok rakibe veriyor ama önde basıyor, daha tempolu çıkıyor, daha kontra oynuyor. Fizik kalitesi de daha yüksek isimleri tercih ediyor genelde İsmail Hoca. O yüzden benim açımdan beni mutlu eden bir açıklanma günü oldu.
1: Burada şunu söyleyeyim. Mesela açıklamalarda Oğuz Çetin'in bir söylemi vardı biliyorsun. Birinci yardımcı hoca kayıt olacak diye. Özellikle diğer teknik kadro değil kayıt isminin altının çizilmesi bana sanki burada Sayın Aykut Kocaman'ın istemediği oradaki bench'teki görevlinin kayıt olduğu izlenimini yarattı. Özellikle kayıt isminin altını çizilmesi tekrar edeyim.
0: Kendi döneminde peki beraber çalışmamış mıydı onlar?
1: Çalıştılar. Şampiyonluk kadro düzeltiyorum. Yarı final yapılan Avrupa'da bu Benfica eşleşmesinin olduğu dönemde kayıt kadrodaydı yanlış hatırlamıyorsam. Sen daha iyi hatırlarsın Fenerbahçe'de evet. Ama kayıt vardı. Meireles vardı.
0: Orada benim dikkatimi çeken tabii İrfan Bey'in de açıklamalarından sonra daha da netleşti bende. Çünkü ben de sosyal medyadan takip ediyordum ve diğer sporla ilgilenen tanıdıklarımla da konuştuğum şeylerden şöyle bir şey duymuştum. Çok kalabalık bir ekiple gelecek Aykut Kocaman gelirse. Ben 10-15 kişi duydum yanlış hatırlamıyorsam. Yani inanılmaz kalabalık bir ekiple.
1: Kondisyonerinden masaya kalır.
0: Her şeyini kendi getirecekti Aykut Hoca. Demek ki orada bir sıkıntı çıktı. Çünkü Aziz Yıldırım yönetimi direkt belirlediği 3-4 ismi orada istiyor. Orada bench'te istiyor. Yani Volkan Demirel ismi zikredildi daha önce. Kayıt zikredilmişti. Şikirtel zikredilmişti yanlış hatırlamıyorsam. Selçuk Şahin dediğin gibi. Orada Aziz Yıldırım'ın bildiği tanıdığı isimler aslında görev yapacak hocanın yanına yerleştirilmek isteniyor. Bilgisi vardı herkeste. Ama demek ki orada Aykut Hoca da çünkü çok kalabalık bir ekiple gelecekti. Demek ki ekstra birkaç isim daha çok fazla baş olmasın istedi orada Aykut Kocaman.
1: Burada şimdi gözler transferde bence Fenerbahçe'nin o huzur ortamını yakalayacağı eşik Şampiyonlar Ligi'nin girildiği takdirde atlanacak. Ne dersin buna katılır mısın?
0: Kesinlikle burada ilk turu geçtikten sonra Fenerbahçe önünde aslında bir 20 gün daha oluyor yanlış bilmiyorsam.
1: Ağustos sonunda evet.
0: Evet orada zaten Dünya Kupası'ndan dönen isimler de olacaktır. Onu da hesaba katarsak çünkü Fenerbahçe... Bayağı futbolcu olur.
1: Turnuva bitiyor zaten Temmuz ortasında. Evet. Tatil üstü Ağustos sonunda bitmiş olacak. Bayağı oyuncu dönecek.
0: Oraya bir sürü oyuncu da döner. Çok ekstrem zor bir kura olmazsa orayı da zaten Fenerbahçe geçer. Oraya tabii gelecek oyuncular da vardır. Belki hala Dünya Kupası'nda olan isimlerle görüşecektir Fenerbahçe. Aslında transfer dönemi için çok riskli bir dönemde geldi Aziz Yıldırım yönetimi. Dünya Kupası'nda. Büyük riskler var. Şimdi oyuncu sakatlanacak mı, ne yapacak ya da maçlara mı odaklanacak?
1: Değeri artabilir.
0: Tabii değeri de artabilir. Özellikle mesela Livakovic Yani Dünya Kupası'nda tanıdı Fenerbahçe. Çok daha sonra transfer etmiş olsa da oradaki performans sayesinde aslında tüm dünya tanıyor. Ben Zagreb döneminden hiç Livaković ismi benim için bir şey ifade etmeyen bir isimdi. Ama Dünya Kupası'nda Hırvatistan'la yaptıklarından sonra
1: 2018-2022 üçüncülük ve finalistlikleri vardı biliyorsun.
0: Ya o yüzden öyle bir isim tanımış olduk. Belki bu Dünya Kupası'nda da kendini çok öne çıkaracak oyuncular vardır. Potansiyelli genç yeteneklere gidebilir Fenerbahçe belki. Bilemeyiz. Ama İsmail Kartal yönetimi kesinlikle çok daha ılımlı, anlaşılabilir bir yönetim tarzı olacaktır.
1: Yani burada Fenerbahçe için transferden daha önemli olan gidecek oyuncular bu arada. Bu 10+4 yabancı kuralına uymayacak Fenerbahçe'de çok fazla oyuncu var ve kiradan da bayağı bir isim dönecek işte. Amrabat bunlardan biri. Birden fazla isim var bu yönde. Yani o süreç nasıl yönetilecek onu da merak ediyorum. O da bence çok kritik bir soru işareti Fenerbahçe için.
0: Kiralıktan dönecekler özellikle. Bence kesinlikle gidebilecek isimler. O yüzden onda bir sıkıntı yok. Ama burada bu sezonu Fenerbahçe'de geçirmiş ama gerçekten artık miladını doldurmuş isimlerin gitmesi gerekiyor. Çünkü inanılmaz bir maaş bütçesi var Fenerbahçe'nin. Bunu düşürmeden yeni bir transfer yapamaz Fenerbahçe. Çünkü getirmek istediği isimlere de artık Mauro Icardi döneminden sonra ben Türkiye'ye gelen bir yıldızın 8, 10, 15'ten aşağı bir şey istediğini görmedim.
1: Kaşeler arttı.
0: Onlar inanılmaz saçma bir seviyeye geldi. Onu nasıl idare edecekler onu da bilmiyorum. Çünkü çok yüksek yani 120 milyon euroya yakın olması lazım. Onları net olarak kimse bilemez. Çünkü bu işin içinde oyuncuların vergilerini kim ödüyor, kulüp mü ödüyor? Onların bilgisi çok karışık
1: onunla
0: ama...
1: Onunla ilgili bir gelişme var. Pazar günü açıklayacağız. Dün bu arada bir spor mali müşavirle, Yemin'in mali müşavirle oturdum. Artık Türkiye yabancı oyuncular için vergi cenneti olmaktan çıkacak. Kolay olmayacak bundan sonra transferler, onu söyleyebiliriz.
0: Evet, ya öyle detaylarda olduğu için... İnternetteki ulaşabildiğimiz en güvenilir sitede benim gördüğüm 120 milyon euroya yakın bir maaş bütçesi var Fenerbahçe'nin totalde. E tabi burada kiralıktan gidenlerinki düşüyor mu düşmüyor mu onu kimse bilemez ama bu korkunç bir sayı.
1: Orada da şey var biliyorsun, kiralayan kulüpler bir kısmını ödüyor maaşı. Evet. Mesela yüzdelik farklı dilimler de var, yani o değişkenlik gösterebilir. Aynen dediğin öyle. Gibi.
0: Orada tabi o yüzden çok yüksek bu. Bunu düşürmeden bir de üzerine 2-3 yıldız getirdiğini düşündüğün zaman yıllık 150 milyon euro sadece maaşa vermek gerçekten korkunç. Burada Şampiyonlar Ligi'nde bir başarı elde etsen bile amorti etmez kulübü. Öyle
1: ya şey düşün, bu kulüpte mesela seni satıp para kazanamayacaksın. Semedo mesela 4 milyon euro kazanıyor. Böyle bir sürü örneği var. Amrabat belki kullanır mı hoca bilmiyorum ama yani bu geçen sezonun planında yoktu. Kante'nin 10 milyon euro üzeri bir maaşı var. Asensio, Talisca aynı şekilde yine 6-7 milyon euroluk bir kontrat yenilendi. Yani ciddi bir maaş yükü var.
0: Kesinlikle burada... Özellikle madem çok iyi bir ilk 11 kurmak istiyorsunuz, gerçekten yedekten gelecek oyuncuların ya yerli oyunculardan oluşmasına dikkat edilmesi lazım. Daha düşük kontratla oynuyor çünkü yerli oyuncular. Ya da genç yetenekleri getireceksin diğer takımlardan. Onlarla devam edeceksin. Yani yedekte dediğin gibi Mert Müldür ilk 11 oynuyorken 30 yaşına gelmiş Nelson Semedo'nun 4 milyon euro alması korkunç. Bunun altından kalkamayız.
1: Yani evet... Bugün yayın basketbol üzerine olmadı. Fenerbahçe teknik direktörünün açıklamasına denk geldik. Biraz üzerine konuştuk. Süremizin de sonuna gelmişiz. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim kıymetli
0: katılımın için. Rica ederim. Herkese iyi günler.
1: Evet, Alperen Erdoğan bugün bizlerle birlikteydi. Altıncı adamdan bugünlük bu kadar diyelim. Yarın tekrardan aynı yerde aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam sona erdi.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
7: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer, geçer, Türkiye, QNB'ye geçer.
8: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
7: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: mesela. On milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
2: Radyo Spor.
3: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
4: Evet.
3: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.
2: Radyo Spor.
0: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick başlıyor.
5: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-Trick'e hoş geldiniz. 14.01 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle beraber spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün günlerden Perşembe ve gün içerisinde öğlen Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu. Aykut Kocaman ismi uzun süredir yazılıp çiziliyordu ama son gün diyelim, son saat, son dakika büyük bir sürpriz oldu ve

0: Aykut Kocaman yerine İsmail Kartal ismi açıklandı. Tabii programa Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal ve yaşananlarla başlayacağız. Ondan sonra Dünya Kupası'na bakarız. 0538-052-1487 Radyospor'un WhatsApp hattı, mesajlarınızı buraya gönderebilirsiniz. Mert Elam'la birlikteyiz ve klasik Perşembe sorumuzu sormak durumundayız. İsmail Kartal ismi enerjini yükseltti mi? Enerjini sabit mi tuttu?
1: Yükseltti.
0: Yükseltti. Bir anda bir ne oluyoruz? Getirdi. Bir evet. Ne oluyoruz dedin.
1: Kendime getirdi. Hiç beklemediğim bir şeydi. Senle beraber öğrendik yolda. Hı-hı. Salim'in programını dinlerken. İsmail Kartal dedi, Allah Allah dedik, ne oluyor? Biz bıraktığımızda sabah Aykut Kocaman gönderildiği gün, işte bugün kaç?
0: 18.
1: 18 Haziran 2018'de gönderilmiş. 18 Haziran 2026'da açılınabilir dedim. Olmazsa Montella dedik. İşte ben Nuri Şahin ekledim. Ama İsmail Kartal'ın iyisi yoktu. Bu sabah itibariyle kimse de yoktu. Bir arada geçti böyle birkaç hafta önce. Ama Aziz Yıldırım'ın geçmiş açıklamalarına ve geçmiş icraatlarına bakıldığında İsmail Kartal olması da pek mantıklı gözükmüyordu. Hatta şimdi yayına gelmeden Aziz Yıldırım'ın geçmiş dönemde neler söylediğine bir bakayım dedim. Ya da bu seçim sürecinde mesela bir yemekli organizasyonda soru geliyor İsmail Kartal'la ilgili. İşte kızı yazın tepkisi, gülüyor İsmail Kartal'la çalışmayla alakalı bir soru geldiğinde. Hani olmaza getiriyor o vücut diliyle birlikte. Geçmişteki sözleri, 2024 seçimindeki ki o dönem işte ben olmasam İsmail Kartal'la devam edeceklerdi demesi falan, hani alt alta koyduğunda ki daha çok fazla açıklama var bununla ilgili. Bayağı sürpriz oldu. Yani hiç beklenmedik bir şey. Hani Aykut Kocaman olmayabilirdi, bunu anlayabilirim. Ona kendimi hazırlamıştım. Ama Aykut Kocaman'ın olmadığı senaryoda İsmail Kartal, hiç buna hazırlıklı değildim. Yani bayağı bir şaşırdım. Yani böyle ben de şimdilik ilk izlenimleri. Ben Ayhan'ın tweetini retweet ettim. Onu gördüm de zengini görmedim.
0: Şöyle diyor İsmail Kartal. Tekrar yuvaya dönmek beni çok mutlu etti. Sayın Başkanımızın dün beni arayıp oğlum İsmail nasılsın demesi bile beni çok mutlu etti.
1: Ha, dünden zaten belliydi tabii.
0: Yok hayır, düne kadar İsmail Kartal ismi yok ortada.
1: Tabii yok. Yok zaten belli abi, olmadığı belli.
0: Yani aslında Aykut da Kocaman'la kriz yaşanıyor. Öyle ya da böyle. Ondan sonra Aykut Kocaman işi olmayacağı belli olunca, netleşince Aziz Yıldırım da İsmail Kartal'a dönüyor.
1: Yani oradaki Montella, Nuri Şahin iddiaları da biraz şey kalıyor. Göstermelik iddialar gibi yani kalıyor.
0: Belki düşünüldü. Belki düşünüldü ama dendi ki belki şimdi
1: hani kulüpleri ve milli takımı bırakmadı.
0: Aynen. Zaman kaybedebiliriz. Hani belki çözeriz ama zaman kaybederiz. Güvenli liman kim? İsmail Kartal.
1: Tabii en güvenli o şu an. Yerli olarak hani Volkan Demirel, işte yok Emre Belezoğlu gibi isimler de var. Bülent Uygun.
0: Hiçbiri değil.
1: Hiçbiri değil tabii ki yani. Şampiyon yapamasa da İsmail Kartal evet. Şu anda en güvenli liman Fenerbahçe'de.
0: Ya mesela şimdi bugün İsmail Kartal da işte az önce izledim ben de. Hani sanki ilk seçimmiş gibi. Sanki Aziz Yıldırım'la başından beri ilk adaymış gibi. Geldik şöyle yapacağız böyle yapacağız diye konuşuyor. Hayat çok garip yani.
1: Ne diyecek ama canım? Ne? Artık orada seçildikten sonra o şeyleri söyleyemez. Ya söylemez. Ama
0: mesela Aykut Kocaman'la Aziz Yıldırım işte anlaşamadı. Bir şeyde anlaşamadı. Duyduğumuza göre yardımcılar olduğu söyleniyor bu şeyin. Asıl kaynağının. Hani sabah işine karışırım karışamazsın.
1: Şey de var aslında. Samandıra'da bir odası olma muhabbeti Aziz Yıldırım'ın, o da Aykut Hocam'ın hoşuna gitmemiş de.
0: Evet. Hani bunlar konuşuluyor.
1: Birkaç şey var. Evet.
0: Şimdi Aykut Kocaman kendi bakış açısıyla olur olmaz bir hani şey yapıyor. Mücadele veriyor orada. İsmail Kartal dün aranıyor, her şey okey diyor. Hı hı. Anladığım kadarıyla.
1: Kendi bileceği iş abi, bu saatten sonra bizim diyecek bir şeyimiz yok. Kendi bu şartları kabul ediyorsa yapacak bir şey yok.
0: Etmiş zaten yani. Onu anlıyoruz.
1: Tabii.
0: Onu anlıyoruz.
1: Tercih meselesi. Sonuçta o da, gerçi bir daha böyle fırsat gelmeyebilir diyeceğim ama dördüncü kez geldi. İsmail Kartal da bir şekilde dönüp dolaşıp ona da gidiyor Fenerbahçe. O da bu fırsatı değerlendirmek istedi demek ki.
0: Ya tabii İsmail Kartal'ın değerlendirmek istediği ve çok açık hani Fenerbahçe'ye geri dönmek istediği de, hani ben yola bakınca yani çok gene bir plan, bir program,

0: elinden giden bir kulüp görmüyorum. Hani bir teknik adam var. O teknik adamla kriz yaşıyorsun. O kriz yaşandığı anda belki aklında işte Montella var, belki Nuri Şahin var, adaylardan biri ya da onlarla şey yapmayalım diyorsun sonuçta. Vakit kaybetmeyelim diyorsun. Ondan sonra güvenli liman İsmail Kartal'ı seçiyorsun. Hani vizyon buysa bence eksik. Ben öyle düşünüyorum.
1: Sen ne bekliyordun?
0: Ne?
1: Italiano gibi bir teknik direktör mü?
0: Valla nereden geliyor bu ses?
1: İçeriden bence.
0: İçeriden değil mi? Buradan gelmiyor. Senden mi geliyor mesaj sesi? Bendeki bilgisayarların sesi kısık da.
1: Yok yok canım, buradan değil, dışarıdan geliyor. Değil mi?
0: Yani ben orada evet biraz daha öyle farklı, biliyorsun ben zaten Fenerbahçe'nin teknik direktör olarak daha artık başka bir teknik direktörle çalışması gerektiğini düşünüyordum. Aynı isimler yerine Italiano gibi bir isim olabilirdi Fenerbahçe için. Ama onu da Fenerbahçe risk olarak görüyor. Zaman kaybı olarak görüyor. Orayı belli ki hiç düşünmediler.
1: Bir de
0: yani çok gündemde yoktu.
1: Az Yıldırım mı diyordu? Bir yıllık bir dönem, hani biz bir yıl için farklı, hani bir yıllık seçimle hani 3 yıl gelmenin teknik direktör arasında fark var diyordu. Burada da hani daha bilindik, daha ligi bilen, aynen, Fenerbahçe'yi bilen bir isme atıf vardı. Aslında hani Az Yıldırım'ın geçmiş açıklamasında şunu da gördüm bugün. İşte Ali Koç'u eleştiriyor. Diyor ki işte bizim gönderdiğimiz Ersun Yanal'ı getirdi. Bizim gönderdiğimiz İsmail Kartal'ı getirdi. Bizim gönderdiğimiz Pereira'yı getirdi. Sürekli eskiye dönüyor diye bir eleştiri yapıyor. Şimdi kendi eskiye dönüyor. Evet. Dördüncü dönem hatta yani. Ali Koç hadi ikinci ve üçüncü de getirdi. Az Yıldırım dördüncü. Yani sürece bakarsan Az Yıldırım'a buradan çok eleştiri çıkar. Kendi söylemlerinden dolayı çelişiyor çünkü. Ama demek ki çelişmeyi göze alarak Az Yıldırım İsmail Kartal'ı şu anda en güvenli seçenek olarak,
0: evet, kesin ya. En güvenli liman gördüğü kesin.
1: Bu da iyi bir şey bence bu
0: arada. En hızlı çözüm gördüğü kesin. Hani yabancı hoca gelecek, alışacak. Yok anlatacağız, yok medya, o şu bu, oralarla uğraşmak istemiyor.
1: Evet.
0: Daha hızlı bir çözüm istiyor.
1: Evet.
0: Daha hızlı çözümde de İsmail Kartal var.
1: Bu bence bir açıdan iyi. Yani burada da bu açıklamaları ben yaptım. Şimdi İsmail Kartal'ı getirirsem bana şöyle şöyle derleri pek düşünmüyor. Ya da düşünse bile göze alıyor. Hı-hı. Ve İsmail Kartal'ı bir günde Fenerbahçe'nin başına getiriyor. Bence bu bir taraftan da iyi bir şey diye düşünüyorum. Senin de övmen gereken bir özellik olabilir. Hani burada pek inat yapmıyor Az Yıldırım. Bunları dedim ben, sözümden dönmem demiyor. Dönüyor bir şekilde. Eleştirilecek. Bence %100 haklı eleştiriler olacak. Ben de açıklamalara baktığımda. Yok yani İsmail Kartal açıklamalardan da öyle bir sinyal alsam şaşırmayacağım. Yani hiç öyle bir sinyal yok. Ama işte gerçekler.
0: Evet. Bakalım sizlerden nasıl mesajlar gelmiş. Seçimler Kulübü Fenerbahçe demiş bir dinleyicimiz. Ne demek istemiş? Başarı imkansız. Hele İsmail Kartal tamamen hayal kırıklığı. Taraftarın gazını alma durumu demiş. Bilemedim. Bakalım şöyle bir. Abi vizyon eksik değil demiş. Ona bakarsan Saran da Aykut'u getirecekti. Nedir yabancı merakın demiş. Bir de İsmail Hoca ile bir sıfırdan başlasın demiş bir dinleyicimiz. Böyle bir mesajı var. Bugün Fenerbahçe'yi Aykut ya da İsmail şampiyon yapacaksa bizim için hocanın adının önemli değil demiş. Mühim olan takımın başına Fenerbahçeli birinin gelmesi demiş. Tabi buna da katılmak mümkün değil. Yani bir kişinin Fenerbahçeli olması demek Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı anlamına gelmiyor. İsmail Kartal'ın söylediklerini eleştirenler var. Şampiyonluğumuz elimizden alındı dedi İsmail Kartal. Oraya bir eleştiri gitmiş. Bence Fenerbahçe Ligi kötü bir yerde bitirmedi. Saattin Bey bu kadar itibar suikastine uğramasaydı, bu sezon devam etseydi şampiyonluğun en önemli adayı olurdu. İstikrarsızlık yine Fenerbahçe için

0: Vegan zeminde patinaj olur bu sezon demiş.
1: Acaba mesela devam etseydi Saadettin Saran yeni hocayı kim olarak seçerdi? Yerli bir isme mi giderdi? Tekrar yabancıyla mı devam ederdik? İlk Conceição'yu açıklamıştı. Sonra Tedesco ile devam etmişti ama bir ara Aykut Kocaman'la görüştüğü de medyaya yansımıştı.
0: Evet.
1: Onu da merak ettim bak şimdi dinleyicimi söyleyince.
0: Bakalım şöyle bir başka mesajlara. Mehmet Ünlü, İsmail Kartal'ın iletişimi ve sarf ettiği kelimeler yine en büyük problemi olacak demiş. Zaten İsmail Kartal'la ilgili eleştiriler herkesin cebinde. Yani İsmail Kartal'ı beğenmeyenler gene nereden eleştiri yapacaklarını biliyorlardır. Onlara artık İsmail Kartal'da alıştı diye düşünüyorum. Aziz Yıldırım'ın geldiği nasıl da belli oluyor demiş abi. Ters köşe oldu. Hemen ilk ters köşe oldu demiş. Evet. Gürbüz Önder, İsmail Kartal başarısız olduğu dönemde Aykut Kocaman göreve getirilecektir. Planlama bu şekilde yapılmıştır diyor.
1: İşte konuştuk seninle yayın dışı ama yani burada anlaşılamadığı noktada Aykut Kocaman'la bir daha nasıl anlaşacak Aziz Yıldırım?
0: He.
1: Mümkün değil bence.
0: Evet. Bir dinleyicimiz dakika bir gol bir demiş. Aykut Kocaman beklerken İsmail Kartal açıklandı. Sebebini biliyor musunuz? Anladığımız kadarıyla biz de yayından önce sorduk, soruşturduk. Aykut Kocaman'la Aziz Yıldırım arasında bir anlaşmazlık var. O anlaşmazlığın temelinin de yardımcı kadrosu olduğu söyleniyor. Bir de tabii işte Aziz Yıldırım'ın biraz daha takımın içinde olma fikri yönetimle beraber bunun problem yarattığı ve tarafların bu yüzden anlaşamadığı kulislerden gelen bilgiler arasında. Ondan sonra da İbre İsmail Kartal'a dönüyor. Aykut Kocaman'la anlaşamayınca. İşte zaten İsmail Kartal kendi de dile getirdi. Dün aramış Aziz Yıldırım. Zaten hemen anlaşmışlar. Demek ki İsmail Kartal'ın Aykut Kocaman gibi bir talebi ya da Aziz Yıldırım'ın söylediklerine karşı geldiği bir şey olmadı. Ve bugün İsmail Kartal Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. Tabii Fenerbahçe için hayırlı olsun. Fenerbahçe yeni teknik direktörünü seçti. Artık bundan sonra ilk hedef zaten Şampiyonlar Ligi ikinci eleme karşılaşması olacak. Şimdi Fenerbahçe taraftarı teknik direktör sonrası zaten transfere de şey yapacak, yönelecek. Transferler gelecek. Orada da tabii santrafor transferleri Fenerbahçe taraftarlarının beklentisi. Aynı zamanda İsmail Kartal'ın gelişine oynattığı oyun yüzünden sevinen Fenerbahçeliler de var. Onu da tabii söylemek gerekiyor. Hani belki gene İsmail Kartal'ın geliş yolu İsmail Kartal için iyi olmadı. Yani İsmail Kartal hep bunu yapıyor Fenerbahçe. Yani bir türlü İsmail Kartal'ın değerini vermiyor. Ama değerini vermediği bir teknik direktörü 4 kez takımın başına getirebiliyor. Yani o biraz üzücü oluyor Fenerbahçe için.
1: Ama bu dört büyükler için de genelde olan bir şey. Yerli oldu mu?
0: Yani İsmail Kartal gibi 4 kere gelen bir teknik adam yok.
1: Yok, Sergen Yalçın da diyordu ya, hep zor zamanda bizim kapımızı çeviriyorlar da en kebap dönemlerde yabancıları getiriyorlar para harcandığı gibi.
0: Evet. Yani
1: zor dönemde yerlere gidiyorsun.
0: Peki 14-16 saatlerimiz devam edeceğiz. Siz de görüşlerinizi bize gönderebilirsiniz. 0538-052-1487 WhatsApp numaramız. İlk aramıza gidelim, aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Garanti BBVA.
7: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
8: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
9: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
10: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
11: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
12: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
13: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Radyo Spor.
10: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Radyo Spor.
14: Reklam.
15: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, aramıza gittik geldik. Saatleri 14.19 yaptık. Fenerbahçe'de saat 13 itibariyle yeni teknik direktör İsmail Kartal açıklandı. Tabii Aykut Kocaman konuşulduğu için bir şok etkisi yarattı. Şimdi onun neyini derlerdi?
1: Yankıları mı?
0: Yankıları değil. Onun, vay be, aklıma gelmedi kelime.
1: Onun neyi olacak ya?
0: Neyse, onun devamını konuşuruz diye böyle bağlayayım, yoksa uzun sürecek. Aklıma gelmedi. Şimdi bakayım. Aziz Yıldırım hala benim dediğim olacak kafasında, kendini Fenerbahçe'nin üstünde görüyor demiş. Aykut Kocaman Fenerbahçe teknik direktörlüğü için bu kadar hevesliyken neler yaşanmış olabilir ki Aziz Yıldırım ondan vazgeçsin? Sizce vazgeçen hangi taraf demiş. Valla iki tarafta demek ki orta noktayı bulamadı. Yani burada kimin...
1: Burada Aykut Kocaman vazgeçmiş ki.
0: Ya da Aykut Kocaman zorlamıştır. Aziz Yıldırım daha seninle mi uğraşacağım demiştir yani. Bilemezsiniz ki.
1: Ha, o da olabilir de benim aklımdaki senaryo okuduklarımdan Aykut Kocaman yok artık ben tamam ya yani bu kadarını da kabul etmiyorum deyip ben çekiliyorum demiştir.
0: Ya da Aziz Yıldırım tamam ne yaptın ya biz seninle mi uğraşacağız bu kadar.
1: O da olabilir de benim aklıma işte ilk Aykut Kocaman'ın geri çekildiği senaryo geldi. İkisi de olabilir.
0: Metehan Civek, Aziz Yıldırım bir sinirle İsmail Kartal'ı aramış sanki o da kabul etmiş gibi demiş. Ve gülmüş ondan sonra.
1: Bir de Aykut Kocaman süreci o kadar uzun sürdü ki kaç gün pazarlık mı oldu artık ne olduysa orada. İsmail Kartal'la bir telefonda anlaşma tamamlandı.
0: Beyler ikiniz de çok iyi senaryo yapıyorsunuz demiş. İsmail Kartal sizi niye bu kadar gerdi? Korkunun ecele faydası yok demiş. Bu dinleyicimiz kimmiş? Evet, Samet Bey. Türkiye'de de yaşamıyor. İyi, Türkiye'de yaşamaması iyi.
1: Bloklanan dinleyiciler arasına mı katıldı?
0: Yani kıyısında dolaştı. Hani. İsmail Kartal'ın daha ilk söylemi bizim hak ettiğimiz iki şampiyonluğumuz elimizden alındı olduğuna göre Fenerbahçe'ye geçmiş olsun. Galatasaray yine şampiyon olur demiş bir başka dinleyici.
1: Geçmişe takılı kalan bir profil olarak evet.
0: Ömer, bir günde getirdiğin teknik direktörü bir günde de rahatlıkla gönderebilirsin demiş. Bence Dünya Kupası sonrası Montella ile devam etmek için yapılan bir geçiş planı bu. Böyle bir düşüncesi var.
1: Oo. Hani İsmail Kartal'ı getirdik tutarsa ne ala? Tutmazsa da Montella'yı ayarlarız.
0: Evet, Coşkun Bey, bütün spor yazarları Aykut Kocaman çalışmaya başladı. Bir aydır kulüpte çalışıyor diyordu. Bu haberlerin aslı astarı yok.

0: muydu? Ne oldu şimdi? İsmail Kartal demiş. Yo, büyük ihtimalle vardı. Hani Aykut Kocaman da ilk görüşmeyi yaptıktan sonra Aziz Yıldırım'la büyük ihtimal çalışmalarına başlamıştır. Ama işte ilerleyen aşamalarda, o görüşmelerin ilerleyen aşamasında bir anlaşmazlık olmuş. Yani burası net. Yoksa hani Coşkun Bey'in dediği gibi bütün herkes yazdı zaten Aykut Kocaman'a. Orada bir şüphe yoktu. Ama ilk olarak hem seçimden hemen sonra açıklanmaması artı Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanı olduktan sonra ilk yaptığı kulüpten resmi açıklamanın teknik direktör konusundaki yalanlama olması hemen bir soru işaretleri yaratmaya başlamıştı. Biz de burada konuştuk seninle. Hatta sen güzel bir soru sordun. Hani başka oyuncu isimleri çıktı transferle alakalı olarak. Orada bir yalanlama yok. Teknik direktör konusunda yalanlama var. Ben de demiştim ki hani teknik direktör konusunda başka isimler yazılır. Sen hani Aykut Kocaman'la söz kesmişsindir de basın mertelem diyordur. Diğeri Ali Erim diyordur.
1: Onu yalanlarsın.
0: Ondan sonra da sen çıkarsın dersin ki öyle bir şey yok yani. O da değildi. O da kafa karıştırıcıydı. Bir şey olduğu belliydi yani. Ama Aykut Kocaman olduğu da belliydi. Yani Aykut Kocaman da dinleyicimizin söylediği gibi basının yaptığı bir yanlış yok. Sonraki aşamada anlaşmazlık ve bir anda İbrahim'in İsmail Kartal'a dönmesi ve işte 24 saat içerisinde bu işin bitmesi Fenerbahçe'de. Durum bu. Fenerbahçe için iyi mi oldu, kötü mü oldu onu bilemeyiz. Mesela işte bazı Galatasaraylı arkadaşlar var. Onlar diyor ki İsmail Kartal Galatasaray için daha kötü oldu. Bu bir şey, düşünce. Hani bunu bilemeyiz.
1: Bilemeyiz tabii.
0: Aynen.
1: Bilemeyeceğiz.
0: Kimi Aykut Kocaman diyor. Kimi İsmail Kartal diyor. İsmail Kartal'ın oynattığı oyun başarılı bir oyundu. Fenerbahçe taraftarının beğendiği bir oyundu.
1: Onunla ilgili tek eleştiri aklımda kalan daha böyle B planı yok gibi bir şeyler deniyordu. Hani ilk 11 ile çözdü. Çözemedi. B planı üretemiyor deniyordu. Ama mesela Aykut Kocaman gibi oynattığı oyunla alakalı bir eleştiri genel olarak yoktu İsmail Kartal'a.
0: Aziz Yıldırım medyaya yılın çalımını attı demiş. Attı ama bence isteyerek atmadı.
1: Tabii yani gösterdi.
0: Top önünde kaldı. Biraz Aziz Yıldırım'ın öyle oldu. Hani bazen oynarken şansına top ayağına gelir ya. Biraz onun gibi oldu.
1: Tabii bu şey planlı bir şey değildi.
0: Bu sene Fenerbahçe'yi Aziz Bey yönetecek demiş. Yani çok Aziz Yıldırım'ın zaten daha önceden de konuştuk bunu, söyledik. Karışan bir başkan oldu, işin içinde olduğu biliniyor. O yüzden de hani orası bana çok garip gelmiyor açıkçası. Ali abi demiş Samsun'dan Muharrem, seçimin nasıl yapıldığından ziyade İsmail Hoca'nın oyunu yetersiz bir oyun muydu? Baskılı bir oyun isteyen taraftar bu seçimden memnundur diye düşünüyorum. 99 puanı İsmail Hoca toplamadı mı?
1: Yani Mourinho'nun oynattığı oyundan, Tedesco'nun oynattığı oyundan, Aykut Kocaman'ın oynattığı oyundan daha taraftara hitap eden bir oyunu var bence İsmail Kartal'ın. Jesus da bence iyiydi o açıdan. Jesus'tan çok önde demem. Jesus da sonuçta önde oynamayı seven bir anlayışla oynatıyordu Fenerbahçe'yi. O yüzden bu seçenekler arasında, yani onun algısına bakmazsan, oynattığı oyun üzerinden değerlendirirsen kesinlikle bence Fenerbahçe taraftarının mutlu olması gereken bir isim İsmail Kartal, ama işte burada kalmıyor. Sadece oynattığı oyuna bakılmıyor insanların. Geçmişteki başarıları, başarısızlıkları, hal hareketleri, tavırları bizim ülkemizde, işte son dönemde milli takım üzerinden konuşuyoruz. Şenol Güneş, Merih, Eren, hani bu tarz şeylere takılıyor insanlar. Bir malzeme oluyor. İsmail Kartal'ın da o konuda bir dezavantajı var kesinlikle. Mesela bu FBTV'deki programla alakalı bir eleştiri geldi mi İsmail Kartal'ın konuşması, hitabeti?
0: Yok. Hatta bir kısa bir yayın dinledim. Orada övdüler bile. Tam
1: yani
0: tersi.
1: Benim de kısa dinlediğim bölümde daha iyi gördüm o açıdan İsmail Hoca'yı. Ama şey, tabii ki bu çok belirleyici olmaması lazım. Yani
0: evet,
1: bu
0: yani öyle
1: eleştiri getirilebilir ama sağ için o kadar etkileyecek bir şey değil yani medya önünde nasıl konuştuğun.
0: Konuşmasında falan hiçbir şey yoktu yani.
1: Yani evet.
0: Normal özgüvenli gözüküyordu İsmail Kartal. Orayla ilgili şu an için bence bir şey söylenemez. Aziz Yıldırım kendine Emir Er'i, İsmail Hoca'yı getirdi. Aykut Hoca bana karışamazsınız, istediğim gibi yönetirim dediği için gelmedi. İsmail Hoca başarısı olursa B planı

0: kulağına gider yani, bir katkısı olur. Artık seçti Fenerbahçe hocasını. Yani Fenerbahçe tekrar bir şimdi hani İsmail Kartal başarısı olursa senaryosunu konuşmasın artık. İsmail Kartal'la devam etsin. İsmail Kartal'ın zaten hani Fenerbahçe'ye uyumsuzluğu diye bir şey de yok. Yani sen dedin ya, ne zaman geldiyse.
1: Reklamda konuşuyorduk. İlk dönemi geldi Ersun Yanal sonrası. İşte otobüsün kurşunlandığı dönem lider götürüyordu. Sonra olmadı. İkinci geldi. Pereira sonrasıydı galiba, ligi ikinci bitirdi. Konya'ya geçti. Bayağı geriden gelip iyi işler yaptı. Üçüncü gelişi zaten 99 puanlı sezon tamamladı. Her geldiğinde etki bıraktı yarattı. Yani.
0: Yani o kimya uyuyor İsmail Kartal'la Fenerbahçe arasında, değil mi?
1: Evet.
0: Tamam. Gene seçildiğine göre artık Fenerbahçe'de bir zahmet yani İsmail Kartal'a daha fazla şey yapsın, güvensin. Hani şu an bazı Fenerbahçe'li taraftarların yazdığı gibi İsmail Kartal gider, bir günde geldi, bir günde gider, Montella'ya geçilir. Artık bunlar gündem olmasın Fenerbahçe için. İsmail Kartal'sa İsmail Kartal, tamam.
1: Sonuç alırsa problem yok yani. Sonuç alamazsa ama yine konuşulur.
0: Ama yani başlangıcı mesela istenilen seviyede olmasa da İsmail Kartal olması lazım.
1: İşte burada Galatasaray'ın ne yaptığı da önemli. O istediği gibi başlangıç yapamadığında Fenerbahçe, Galatasaray'la fark açılmışsa kolay değil işi. Yani İsmail Kartal'ı kabul etmek lazım. Ama fark yakınsa o zaman görevde kalma ihtimali artar.
0: Evet, zamanında Ali Başkan'a ne İsmail Kartal git Mourinho'yu al diyen Aziz Başkan'ın U dönüşü demiş bir Fenerbahçeli dinleyici.
1: İşte ben az önce dedim, bir geçmiş bir röportajında gördüm. Ya ben olmasam bunlar İsmail Kartal'a devam edecekti diyor Aziz Yıldırım.
0: Bakalım. Şöyle bir mesajlara. Ahmet Tarin, Aykut Kocaman yerine İsmail Kartal kesinlikle doğru verilmiş bir karar diyor. Aykut Kocaman'ın uzun süredir takım çalıştırmaması büyük bir riski beraberinde getiriyordu. Hayırlı olsun demiş. Ahmet de galiba bildiğim kadarıyla
1: Fenerbahçeli.
0: O da olumlu yönden bakmış bu karara.
1: Bu arada şeyi de söyleyelim mi? Futbol direktörlüğü görevine de Oğuz Çetin'in getirildi. Evet. Zaten biliniyordu ama birinci yardımcı olarak da Deep Kite göreve getirdi. Dün Yağız haberi yaparken ben de sabah okudum. Teknik direktörün yardımcılığı herhalde Aykut Kocaman'ın yardımcılığıdır diye ben söyledim. Ama Yağız acaba bilerek mi orada Aykut Kocaman'ın yardımcılığı demedi de teknik direktör yardımcılığı diye tweet attı diye. Sonradan tabii bunu düşündüm sabah. Ben Aykut Kocaman'ın yardımcısı olarak haberi düşünmüştüm. Ama o da meğerse İsmail Kartal'ın yardımcısı olmayı kabul etmiş. Birinci yardımcı olduğu söyleniyor.
0: Evet. 14.30 saatlerimiz. Radyo Spor'da Türkiye'nin en iyisinde Hattrick'i dinliyorsunuz. Bugün saat 17'de Kupa'da bugün programı var. Esport'la birlikte biliyorsunuz ortak yayında veriyoruz. Dünya Kupası'nı konuşuyoruz. O hatırlatmayı yapayım. Onun dışında voleybolda da Milletler Ligi'nde ikinci etap başladı. İkinci etapta Ankara'dayız. Bugün de saat 19.30'da Fransa ile karşı karşıya gelecek milli takımımız. O karşılaşmayı da yine Radyo Spor'dan canlı olarak dinleyebileceksiniz. Türkiye-Fransa karşılaşmasını ilk maçımızda Belçika'yı 3-0'la rahat geçtik. Bugün rakip Fransa. O hatırlatmalarımızı yapalım. Aramıza gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek.
3: Reklam.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sulada geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Kampiyonla son düzlükte kazanır. Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
3: Şampiyonlar son düzlükte.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Ali Erim ve Mert Elam'la

0: Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Birkaç mesaj okuyayım sizlerden gelen. Şu an okunmamış 81 mesaj var önümde.
1: Maşallah.
0: İsmail Kartal'ın gelmesinin Fenerbahçe için iyi olmadığını düşünüyorum. Polonya ekibine bile eleniriz. Sonra Montella gelir demiş. Az önce söylediklerim gördüğün gibi geçmiş
1: Ya evet.
0: Fenerbahçe taraftarına.
1: Hemen gönderdiler vallahi Eylül başlamadan.
0: Maltepe'den Hasan. Fenerbahçe seçim sürecinde Hakan Safi başkan olursa, bak Safi dedim bu kez.
1: Safi diyordun.
0: Safi diyordum.
1: Ne
0: Safi,
1: oldu?
0: böyle Safi çıktı
1: Seçim
0: bilmiyorum.
1: bitince
0: Seçim bitince
1: Safi
0: değişti isim.
1: değişti.
0: İsmail Kartal ile çalışacak deniyordu. Aziz Yıldırım da Aykut Kocaman'la çalışacak deniyordu. Ben bir Fenerbahçeli olarak Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesini istiyordum ama Aykut Hoca'nın değil de İsmail Kartal'ın gelmesini istiyordum. Şu an hem istediğim başkan hem istediğim teknik direktör geldi. Çok mutluyum demiş. Yeni
1: Vay be.
0: sezonda her şey gönlümüzce olur. Keşke başka bir şey isteseydiniz.
1: Vallahi dinleyici ya
0: Valla
1: inanılmaz.
0: kalbiniz bu kadar temizse, bu olduysa şu olasılık, keşke başka bir şey isteseydiniz.
1: Peki şimdi bir saati geçti İsmail Kartal açıklanalı. Hatta
0: Doğru.
1: adı çıkalı 2,5-3 saat oldu.
0: Doğru.
1: Mesela ya Aziz Yıldırım'ın başkanlığı ile ilgili şöyle dendi mi? Hakan Safi seçilseydi daha iyiydi gibi.
0: Yok.
1: Olmadı değil mi?
0: Böyle bir şey söylemedi.
1: Mesela bu da aslında yine Hakan Safi cephesi için belki üzerinde düşünmesi gereken bir konu. Çünkü transferler yok hala Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım. Transfer açıklamadı. Hocayı bugüne kadar açıklamadı. Açıklayacağı hoca Aykut Kocamanken son anda İsmail Kartal'a döndü. Ve hala Hakan Safi ismi mesela ortada yok. Benim de gördüğüm kadarıyla zaten görmediğim için sana da sorayım
0: Yok
1: dedim.
0: yok, bir şey yok, ben de görmedim. Beşiktaş taraftarı ve özellikle de bir futbol sever olarak İsmail Kartal'ın çok güzel futbol oynattığına inanıyorum. Bence hocaya haksızlık yapılıyor demiş bir taraf dinleyicimiz. Bahçeli Evler'den Kadir Çetindağ. Aykut Kocaman duruşundan ödün vermemiş. Aziz Yıldırım işine karıştırmamıştır. Bunun bedeli olarak da Fenerbahçe'nin teknik direktör olamamıştır. Alkışlar Aykut Kocaman'a demiş.
1: Tercih meselesi dediğim gibi İsmail Kartal böyle bir şeyi kabul ediyor demek ki Aykut Hocaman etmiyorsa tercih meselesi. Bu şartlarda Fenerbahçe'nin başarılı olamayacağını düşündüyse böylesi daha iyi diyorsa mevki makam peşinde koşmuyorsa hani kendi bakış açısından onun açısından takdir edilmesi bir şey tabii.
0: Onur İstanbul'dan yazmış. Fenerbahçeliymiş. Buraya çok yazmıştım. İsmail Kartal olmalı diye. Herkes Aykut Kocaman derken mesajlarım yanlışlıkla Aziz Başkan'a gitmiş demiş. Evet, yani sonuçta İsmail Kartal'ın Fenerbahçe teknik direktörü olmasını isteyen birçok Fenerbahçeli vardı. Ben de biliyorum. Fakat ben işte kararların bu kadar böyle basit ve keskin alınmasına biraz şaşırıyorum kulüplerde. Beni o şaşırtıyor. Yani yoksa İsmail Kartal, örnek veriyorum yani, Aziz Yıldırım Aykut Kocaman yerine İsmail Kartal'la bu görüşmeleri sürdürüp İsmail Kartal'ı açıklasaydı, o zaman bir şey denmeyecekti. Ama hani böyle bir günde Aykut Kocaman olmadı, o zaman kim var? Tamam, tabii ki İsmail Kartal var deyip bu kadar böyle keskin dönüşler bana işte gelecek için de böyle plan, program, organizasyon, onlar da dilimde tüy bitti onları söylemekten. Bir şey vermiyor, umut vermiyor.
1: Peki sence bu süreç nasıl yürütülmeliydi? Aykut Kocaman'la anlaşma olmama ihtimali düşünülerek daha farklı adaylarla da paralel görüşmeler mi yürütülmeliydi? Çünkü şu an pek öyle gözükmüyor gerçekten dediğin gibi. Yani çat diye bir telefonla İsmail Kartal oldu. Böyle mi olmalıydı?
0: Nasıl olmalıydı? İdeali nasıl olurdu?
1: Hani Beşiktaş'ta mesela bir sürü teknik direktörle görüştü. Paralel olarak görüşmeleri yaptı. Buradaki gibi tek aday gözükmedi Beşiktaş'ta. Birkaç aday, hatta ona yakın aday konuşuldu en başından bu yana.
0: Ya işte olay dönüyor dolaşıyor mesela. Burada İsmail Kartal'la alakalı olarak mesela Fenerbahçe'de takımla ilgili bir şey konuşulduğunu düşünüyor musunuz?
1: Takımla ilgili derken?
0: Ya futbol takımının şu anki durumuyla
1: Ha
0: mesela,
1: yok canım.
0: işte o bende hep soru işareti yaratıyor.
1: Niye soru işareti yatıyor konuşulmaması?
0: Konuşulması gerekir.
1: Neyin
0: Senin
1: konuşulması gerekiyor?
0: teknik direktörünle şu takımı konuşman gerekmez mi? Sen ne düşünüyorsun bu takım hakkında? Ne yaparsın bu takıma?
1: Ben şöyle sorduğunu zannettim. Hani yabancıyı anlatman gerekiyor ya takımı.
0: Ha.
1: İsmail Kartal'ı anlatmana gerek
0: Tamam,
1: yok
0: ama
1: hani.
0: İsmail Kartal'ın sana anlatması gerekmiyor mu mesela? Hani şunu yaparım, bunu yaparım, şu gitmesi gerekir, bu kalması gerekir, siz ne düşünüyorsunuz falan. Hani bir şey olması gerekmez mi?
1: Yani gerekir bazı takımlarda.
0: İşte bizde olmuyor yani.
1: Bazı takımlarda gerekmez. Hani takımın nasıl yönetildiğine bağlı. Bazı takımlar başkan takımı, bazı takımlar hoca takımı. Fenerbahçe şu an bir başkan takımı. Çok net şekilde. O yüzden ki İsmail Kartal da kendi FBTV'de söyledi galiba. Birkaç isim verdim dedi transfer için.
0: Tamam yani.
1: Birkaç isim verdim dedi. Oğuz Çetin'e galiba vermiş. O şeyler yapılmış herhalde. Kim İnce yazılıyor şimdi. Fenerbahçe için.
0: O da eski bir oyuncu.
1: Evet.
0: Bir tane yeni bir şey yok Fenerbahçe'de.
1: Tamam canım. Muriç de eski.
0: Bir tane yeni bir şey yok
1: Girassi Fenerbahçe'de. Girassi gelirse yeni olur.
0: Neyse evet artık bu konuyu kapatıyorum en azından bugünlük.
1: Bir de bu arada eski diyorsun da Kim Minje'yi istemez misin sen şimdi eski diye? Yani gelmesin mi Kim Minje?
0: Gelsin
1: Kim
0: tamam der? O da gelsin.
1: Kim Minje,
0: o da
1: Kim
0: gelsin. Tamam o da gelsin.
1: Beşiktaş'a mı gelsin istiyorsun? Ne? İlk defa hani.
0: Gelsin Beşiktaş'a gelebilir.
1: İşte ona Beşiktaş'a itiraz gelir, Fenerbahçe'ye de gelir. Galatasaray'a gelsin. Da çok iyi olur Kim Minje yani. Kim sayır demez.
0: Gelsin tamam. Kim varsa eski getirin.
1: Hoca olarak da şey.
0: Barış Ertuğrul de gelsin.
1: O dönmüyor.
0: Valla bilmiyorum.
1: Tamam dönelim. Dünya Kupası.
0: Dönelim mi Dünya Kupası'na?
1: Bitirdik grup aşamasının ilk maçlarını.
0: Bilmiyorum işte şu an sen öyle sorunca çok mu idealize ediyorum diye düşünüyorum. Yani bu kadar kurcalamaya gerek var mı?
1: Eskilerin dönmesi mi?
0: Hayır eskilerin dönmesi kararların bu kadar keskin olduğu noktalarda. Hani ben mesela bir teknik direktörle oturayım konuşayım isterim yani. Yani ben başkan olarak şunu istiyorum. Şu oyuncuyu alabiliriz. Şu oyuncuları göndermemiz gerekir. Sen elde kalan bu kadroyla ya da şu takviyelerle ne yapabilirsin? Ne düşünüyorsun?
1: Konuşulmuştur ama bunlar kısa olmuştur ya Ali abi. O yüzden hani yabancı gibi değil. İsmail Kartal her şeyi biliyor. Az Yıldırım'ın düşünceleri belli. Az Yıldırım demiştir. Şunlardan memnun değilim.
0: Çabuk olmuştur diyorsun.
1: Çabuk olmuştur. İsmail Kartal da dedi ya yine FBTV'de birkaç oyuncunun vücut dilini beğenmiyorum gibi şeyler söylemiş. Yani onun da belli tespittir. Adam zaten bütün sezon Fenerbahçe'yi yakından takip etti. Hızlı bir konuşma olmuştur yani dün. İşin iyi tarafı Fenerbahçe için o. Bir de şöyle düşün. İsmail Kartal da kabul etmedi. Montella, Nuri Şahin dolu. Fenerbahçe şimdi bir süre daha mı hocasız devam
0: zaten
1: edecekti?
0: Işte o yüzden hocası bayağı devam etmemek için. Bayağı bir kriz olurdu. Tabii hocası devam etmemek için zaten İsmail Kartal. Ya o, çok, o da çok net. İşte evet. O da hemen anlaşılıyor yani.
1: O yüzden bu kadar o keskin tabii. Dönüşü yapmak yani zorunda.
0: Şurada 10 gün sonra sezon açılacak Fenerbahçe'de. Dolayısıyla tabii ki o yüzden.
1: Çünkü B planı da yok. O yüzden sordum hani paralel görüşme yürütmesi daha mı doğruydu acaba Fenerbahçe'nin diye.
0: Evet. Peki. Tamam artık okumuyorum mesaj. Güzel mesajlar attınız. Hala da atıyorsunuz. Herkes güzel şeyler yazdı. Fikirler var. Ama tamam. Bir sonraki programa bırakıyorum okumamış mesajları. Onları bir paket olarak armağan ediyorum artık. Evet. Dönelim Dünya Kupası'na.
1: Dönelim.
0: Mert yaklaşık bir zaten 10 dakikalık, 12 dakikalık süremiz kaldı. Dünkü karşılaşmalarla beraber Dünya Kupası'nda ilk maçları tamamladık. İlk maçını oynamayan herhangi bir takım yok. Peki milli takımımız ilk maçlar sonunda en iyi üçüncüler arasında kaçıncı sırada?
1: Son ya, 1'dir ya 12'dir.
0: Son sırada.
1: Evet.
0: Çünkü Senegal ve Ürdün 3-1 kaybettiler. -2 averaj. Biz 2-0 kaybettik. -2 averaj ama gol atamadığımız için onların gerisindeyiz. Tabii grup liderliği düşünürken en kötü ikinci oluruz diye düşünürken şimdi bir taraftan da gözümüz üçüncülerin olduğu puan tablosunda.
1: Yalnız bir Paraguay galibiyetiyle liderlikte de olabiliriz.
0: Aynen, her şey yani, değişebilir. Her şey değişebilir. Tarafı. Peki ilk karşılaşmalar sonunda kaç takım gol atamadı?
1: 5.
0: Güney Afrika gol atamadı. 1. Biz. Haiti gol atamadı.
1: 5'ten çok fazladır ya. Ben niye çok az dedim 5 ya?
0: Biz gol atamadık. 3. Ekvator gol atamadı. 4.
1: 5 imkansız ya. 8-9 falan mı?
0: İspanya 6. Yeşilburun 7.
1: Tabii canım.
0: Cezayir 8, Panama 9, 9.
1: 9.
0: 9 takım, 48 takımın 9'u ilk karşılaşmalar sonunda gol atamadı. Dün L grubunda İngiltere Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etmeyi başardı. İngiltere'nin ikinci yarıda oynadığı oyun çok beğenildi. Diğer tarafta Gana-Panama karşılaşmasında Gana 90+5'te kontradan Panama'yı vurdu. Panama atak yapıyordu. Sol taraftan sabah da anlattım. Bir orta, kötü bir orta. Kimseye değmeyen çok yüksek bir orta. Çok yüksek orta yapan oyuncu dediğim zaman aklınıza kim geliyor lütfen yazın. Geldi bindirdi. Orta yaptı. Taca çıktı. Kimseye değmedi.
1: Benim kim geldi biliyor musun?
0: Kim?
1: Doğru yanlış ama İbrahim Üzülmez geldi. Nedense.
0: İbrahim Üzülmez geldi.
1: Doğru olmayabilir. O geldi ama.
0: Oyuncu geldi. Orta yaptı. Orta dağlara taşlara gitti. Çok yükseğe gitti. Out'a çıktı. Taca çıktı. Altı boy üstten gitti. Kim bu oyuncu?
1: Sabri geldi mesela. Sabri Sarıoğlu şimdi geldi.
0: Ben soruyorum bakalım. Dinleyicilerin aklına kim geliyor?
1: Senin kim geldi?
0: Ganalı oyuncu geldi. Oradan aklıma geldi. Senin... Ben söylemeyeceğim şimdi. Ben söylemeyeceğim.
1: Niye böyle şey yapıyorsun?
0: Ben soruyu sordum. Bakalım cevaplarda kimden ne gelecek? O oyuncunun ismi gelecek mi?
1: Oyuncunun ismi.
0: Evet. Oyuncunun ismi gelecek mi? Oo. Eyvah. Evet. Sabri Sarıoğlu yazdılar. Ümit Özat yazdılar. Oyuncuyla alakalı. Daha biraz daha böyle düşünün. Bulabilirsiniz. Barış Alper demiş. Kim olacak demiş bir tane dinleyici. Hayır, Barış Alper değildi.
1: O ceza sahası içinden vuruşlarda dağları taşları atıyor genelde.
0: Evet, Gana o atakta golü bulmayı başardı. Caner Erkin mi demiş, insaf. Caner iyi orta yapar ya.
1: Teknik ekipte olur mu acaba?
0: Ve 3 puanı aldı. Gana dünkü karşılaşmada kritik bir 3 puan aldı. Diğer tarafta Portekiz kupanın favorilerinden dün Demokratik Kongo'yla oynadı. 1-1 berabere kaldı. Bir hayal kırıklığı. Özbekistan ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden ülkelerden biri. Kolombiya karşısında 3-1'lik bir yenilgi aldı. Luis Diaz bir gol bir asistle iyi bir performans ortaya koydu. Ve böylece dünkü karşılaşmaları tamamlamış olduk. Bugün Dünya Kupası'na şöyle bir bakınca, bugün Dünya Kupası'nda biraz daha Konferans Ligi havasında bir karşılaşma, bir gün. Eğer akşam dışarı çıkmak istiyorsanız, eşinizi, dostunuzu, ailenizi ziyaret edecekseniz, alışveriş yapacaksanız bugün o gün.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Çekya Güney Afrika maçını izlemeseniz de olur. İzlerseniz olur ama izlemeseniz de, yani şimdi evin market alışverişini o saatler arasında yaparsanız daha hayırlı bir iş yapmış olabilirsiniz diye düşünüyorum. 22 İsviçre Bosna izlenir mi? İzlenebilir. İsviçre Bosna biraz daha iyi. 0-1'de Kanada Katar var. Uykusu tutmayanlar için güzel bir şey olabilir. Tetikleyici olabilir. Ve ayrıca bu arada Kanada'dan güzel futbol bekliyorum ben bugün.
1: Kanada'dan ben de bekliyorum.
0: Kanada bir şeyler yapabilir.
1: Farklı bir galibiyet bekliyorum.
0: Evet. Saat 4'te de sabaha karşı 4'te de Meksika Güney Kore. Bugün ne yazık ki en güzel maç sabah 4'te, yapacak bir şey yok. Yani bana göre tabii en güzel karşılaşma. Bugünün programı da bu şekilde oldu. Yarın 22'de bizim grubumuzda Amerika Avustralya karşılaşması var. Onu da söylemiş olalım. Evet Mert, düne şöyle bir baktığında dün ön plana çıkacak iki takım var. Biri iyi haliyle İngiltere, diğeri kötü haliyle Portekiz. Eğer istersen tabii ki Ronaldo eleştirisiyle başlayabilirsin. İngiltere'ye zaman ayırmak zorunda değilsin. Ronaldo ile başlayıp hatta sana diğer programdan fedakarlık yaparak süre bile verebiliriz. Eğer Ronaldo'yu eleştireceksen.
1: Yeter ki Ronaldo'yu eleştir.
0: Eğer eleştirmeyeceksen anlat, sıkıcı dinleyelim. İngiltere şöyle iyi oynadı, böyle iyi oynadı. Kadrosu şöyle iyi. Hazırız, dinleyelim.
1: Ya sabah yeteri kadar Ronaldo üzerinden konuştuk ikimiz. O yüzden
0: ben yeteri kadar içimde kaldı. Daha çok konuşmak istiyordum. Yani moderatör izin vermedi bana sabah.
1: Ben mi izin vermedim? Daha ne izin vermeyeceğim ya? Daha ne kadar eleştirebilirsin daha Ronaldo'yu yani?
0: Jurasek demiş bir dinleyicimiz. Jurasek orta yapacak pozisyonu bile bulamıyordu ya.
1: Jurasek bir de yerden çıkarıyordu ya.
0: Topla çıkıyordu.
1: Yerden çıkarıyordu. Pas gibi çıkarıyordu ortaları. Ronaldo ile ilgili ekstra bir şey demeyeyim. Yani Ronaldo için iyi bir maç olmadı açık. Etkili olamadı. İki pozisyon geldi ayağına. İkisi de ikinci yarıda. Kale ağzının oralardan olmadı. Tutturamadı.
0: Ronaldo bitti mi? Of, soruya bak. Çok iyi bir soru değil mi?
1: Zaten artık yaş 41 yani adam.
0: Tam Messi bitti mi?
1: Yakın.
0: Messi. Burada düşünüyorsun.
1: Yok bitmedi canım. Messi bitmedi de.
0: Ronaldo bitti mi?
1: Ronaldo için de Ronaldo gollerle yaşayan bir adam. Ronaldo gol attığı müddetçe devam eder yani. Adam atıyor mu Al Nassr'da gollerini? Bu sezon kaç gol atmış gördün mü? Sen onunla ilgili yapılan olumsuz kolajları söylüyorsun. Attığı gol sayısını görüyor musun?
0: Bakayım hemen bulurum sana.
1: Yani listede 3. sırada 28 falandı galiba. Suudi Arabistan Ligi'ni bitirdiği gol sayısı.
0: 28 gol 2 asist.
1: Yani bu Ronaldo bitmiş.
0: Bu Meksikalı neydi? Nasıl okunuyordu?
1: Quiñones.
0: Quiñones 33 gol atmış.
1: Tony 32 ile ikinci. 32. Ben baktım geçenlerde.
0: Ronaldo 28 gol atmış.
1: Aynen. Ha diyebilirsin ki Quiñones'in 33 attığı yerde Ronaldo'nun 28'i şey mi? O bir şey demem ama adam bitmemiş yani. Biten bir Ronaldo olduğunu düşünmüyorum. Çünkü adam zaten hep böyleydi son döneminde.
0: Hep bitik diyorsun.
1: Şöyle oyun içinde çok fazla aktif görmezsin Ronaldo'yu. Bitirici noktada varsa var. Yoksa evet pek yok. Messi gibi geriye gelsin, oyunu kursun, topu taşısın falan artık onlar geçti Cristiano Ronaldo'dan. Aslında Portekiz milli takımında da Ronaldo'nun Messi gibi oynamasına ihtiyaç duyacak bir takım da değil mesela. Ronaldo'yu pozisyon hazırlayabilecek o kadar fazla oyuncu var ki. Hani Neto gibi çok iyi orta yapan soldan bir oyuncum var. Bernardo'm var, Bruno'm var, Vitinha Neves'im var. Cancelo yine çok iyi oyun kurucu beklerden biri. Mendes, hadi onu da sayalım. Ben o yüzden sabah sana biraz karşıktım. Yani Ronaldo'nun, tamam ben de beğenmiyorum, ben de Messi'ciyim de gereğinden de fazla eleştirildiğini düşünüyorum. Yani eleştirmesini demiyorum ama takım iyi değildi ki. Yani Ronaldo'ya gelene kadar diğer oyuncular bence daha sıkıntılıydı.
0: Bir dinleyici şöyle demiş. Takım çok uyuşuk oynadı. Ronaldo'nun bir gram suçu yok. Top atmadılar adama. Sağ kanada giren çocuk girmese
1: Konsesao'dan
0: bahsediyor. Şut çekmeden maçı bitirecekti.
1: İşte benim de demeye çalıştığım bu yani biraz. Ronaldo üzerinde yoğunlaşıyor ama ben daha çok takımın etkili olduğunu düşünüyorum. Orada. Hatta takımın bir de tabii ki Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin iyi oyununun etkisi var. Yani bizim milli maçta da Avustralya'nın oyunu savunması da etkiliydi. Yani sadece tek bir takım üzerinden okunmasını ben de doğru bulmuyorum. O yüzden iki taraflı. Yani hem Portekiz bence çok iyi değildi hem Demokratik Kongo da çok iyiydi beklediğimden. Çok organize gözüktüler geride. Ve kontra tehditleri de çok iyiydi. O yüzden iki taraflı bu. Bir dahaki maç ne demiştik Portekiz için? Portekiz'in maçı. Neyse bir dahaki maç böyle rakibi olmayabilir. Evet.
0: Portekiz'in rakibi mi merak ediyorsun?
1: Portekiz'in bir sonraki karşılaşmasını tamamen farklı bir görüntüde görebiliriz. Yani rakibe göre. Aynısı bizim bir takım için de geçerli.
0: Özbekistan'da oynayacak.
1: Özbekistan. O da bu arada çok iyi savunma yapan bir takım. Beşli hattı var onların da. O da kolay değil. Bizim için de geçerli aynısı. Avustralya maçında rakibi çözemedik. Ama Paraguay maçında çok kolay da çözebiliriz.
0: İnşallah.
1: Yani o maçtan maça değişiyor. Ya burada Ronaldo'nun şanssızlığı bir de diğer bütün yıldızların neredeyse istisnasız acayip performanslarla başlamaları oldu Dünya Kupası'nda. Yani Haaland 2 gol atıyor, Mbappe 2 gol atıyor, Messi üzerine hat-trick yapıyor. İşte Diaz'dan bahsettik, unuttuğum işte Harry Kane 2 gol attı, çizgiden top çıkardı geride falan bir sürü şey yaptı. Oyun kurdu ve onun üzerine Ronaldo etkisiz kalınca ve takımı puan kaybedince onun da dezavantajını yaşadı. Yani kendi içinde değerlendirmekte bence sıkıntı yaşandı Ronaldo konusunda diye düşünüyorum. Diğerleri bu kadar iyi performans göstermemiş olsa Ronaldo eleştirisi daha light yapılırdı bence.
0: Evet. Bu sezon gollerinin 7'sini penaltıdan atmış Ronaldo. Bir dinleyicimiz 28 golün 18'ini penaltıdan atmıştır dedi.
1: 18 ben, mi? Yok
0: öyle dedi. Abartarak söyledi. Ben de en azından bir 10-12 tanedir diye hemen hevesle bulmaya çalıştım. 7'sini penaltıdan atmış. Yedi. Biraz hayal kırıklığına uğradım. 28 golün 7'si penaltıdan gelmiş. Evet bir dinleyicimiz de Ali Erim Ronaldo adamdır diye bir mesaj atmış. Evet doğru tabii. Ronaldo'yu severiz.
1: Ya bugün Ronaldo ve Messi kıyaslaması ile ilgili Basspor'un bir tweet'i vardı. Gördün mü?
0: Görmedim.
1: Ama çok alakasız geldi. Ama ya bu arada telefonunda profiline girdiğinde beğeniler kısmı çıkıyor mu sende?
0: O bende de olmuştu ya sana söylemiştim.
1: Sende mi olmuştu?
0: Telefonda
1: önce?
0: Evet telefonda çıkmıyor. Şeyde çıkıyor.
1: Bilgisayarda.
0: Bilgisayarda çıkıyor.
1: Niye?
0: Bilmiyorum bende
1: ben
0: de yok.
1: Ben beğeniler arasında aldım sana göstereceğim gösteremiyorum.
0: Aynen bende de yok.
1: Olacak işte. Bu ne alaka yani? bulursam şöyle. 26 ülkede 10.661 katılımcı ile gerçekleştirilen çalışmaya göre diyor. Hı hı. Muhafazakarlar Cristiano Ronaldo'yu destekliyormuş. Sol liberaller ise Messi'yi destekliyormuş. Ronaldo'yu destekleyenlerin özgüveni daha yüksek, daha otoriter, daha fazla Reels izliyormuş. Messi'yi destekleyenlerin ise analitik düşünme becerisi daha iyiymiş. Öyle bir çalışma yayınlanmış Ronaldo Messi'ciler için. Biz burada Messi'ci olarak sol liberalmişiz ve analitik düşünme becerimiz daha iyiymiş.
0: Güzel. Bir Messi Ronaldo'nun ekmeğini bunlar yememişti. Evet. Bu araştırmalar yememişti. O da onlar da işin içine katılmışlar. Peki programın sonuna geldik Mert.
1: Eyvallah abi. Yeteri kadar.
0: Ağzına sağlık.
1: Eleştiremedim Ronaldo'yu senin istediğin
0: evet
1: gibi.
0: Evet ya yeteri. O performansı alamadım işte. Saat 17'de bizim bir program var. Sen orada. Orada biraz çocukları gazlayayım. Orada belki Ronaldo'yu eleştiririz.
1: Peki.
0: Hedefim saat 17'de daha çok eleştirmek Ronaldo'yu. O yüzden bekliyorum. Radyo Spor'da
1: senin fırsatın var.
0: 17'de görüşmek üzere diyelim. Evet teşekkür ediyoruz herkese. Programın sonuna geldik. Az sonra Spor Kazanı sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
1: İnternet TürkNet.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası bu akşam ve yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Bu akşam saat 19'da A grubunda Çekya, Güney Afrika, saat 22'de İsviçre, Bosna Hersek karşı karşıya gidecek. B grubunun diğer maçı ise yarın saat 1'de Kanada, Katar arasında oynanacak. A grubunun diğer karşılaşması Meksika, Güney Kore mücadelesi ise yarın saat 4'te başlayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü Paraguay ile karşılaşacak A milli futbol takımımız bu mücadele için ana kamp merkezi olan Arizona'daki hazırlıklarını tamamladı. A milli takım Paraguay maçının oynanacağı ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Jose'ye ulaştı. Ay Yıldızlı ekibimiz San Jose Park'ta yarın Türkiye saatiyle 4.30'da ilk 15 dakikası basına açık antrenmanla Paraguay maçının hazırlıklarına devam edecek.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
1: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Evet.
1: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sunar.

0: Selamlar herkese. Radyo Spor'da Spor Kazanı'na hoş geldiniz. Bugün saatler 15-17.30 aralığında Spor Kazanı'nda. Ben Burak Alaca, sevgiler Can Taner'le birlikte sizlerle futbol gündemini masaya yatıracağız. Hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
0: Evet, güne bir sürprizle başladık diyebilir miyiz?
1: Diyebiliriz, çok rahat.
0: Yani seçim öncesinden bu yana Aziz Yıldırım cephesinde Aykut Kocaman ismi ön plana çıkarken bugün saat 13'te yapılan açıklamayla birlikte takımın başına İsmail Kartal'ın geldiği açıklandı.
1: Bazı konularda ya şöyle bir araştırdım, baktım. Arkadaşlarla da konuştum, bazı arkadaşlarla. Tahmin ediyorum bazı yardımcıları bir ekip anlaşmazlığı meydana gelmiş herhalde. Öyle iddialar var. Belki Kocaman açıklama yapar. Net olarak iyice öğreniriz. Bu yüzden de rota İsmail Kartal'a dönmüş.
0: Yani şu enteresan geldi bana. Burada Aykut Hoca'ya takımı emanet etmek gibi bir düşünce uzun süredir var. Neden teknik direktörün istediği yönde bir uzlaşıya gidilmedi de bu konuda teknik kadro için ayak süründü, onu anlayamadım.
1: Çok önemli bir sene. Kader senesi. Ya bu ayrıntılarla anladığım kadarıyla yeni yönetim bu kadar çok ayrıntıya girmek istemiyor. Net, daha kompakt bir ekiple çalışmak istiyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla. Bu yüzden işte Kayt birinci yardımcı. Diğerleri de açıklanır zaten. Oğuz Çetin de futbol direktörü. Onlar da resmiyet kazanmış durumda. Bence bunu seçtiler. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi 99 puan. 99 gol değil mi? Diyelim.
0: 2.40 puan ortalaması.
1: 2.40 puan ortalaması. Jose Mourinho ismi ortaya atılmıştı. İki aday tarafından da. Yine o zaman Aziz Yıldırım da adaydı. İşte Ali Koç da söyledi, biz de Mourinho'yu getiririz diye. Kader bugün Mourinho başarılı olamadı. Tekrar o 99 gol ve 99 puanı sağlayan teknik direktör ve ekibine döndü.
0: İşin ilginci şu abi. O dönem biliyorsun adayken Jose Mourinho ismini ortaya atan ilk isim Aziz Yıldırım'dı. Şimdi gelinen noktada...
1: Evet, onu söylüyorum.
0: Yani İsmail Kartal'ın o dönem görevden alınması, şimdi yine Aziz Yıldırım yönetiminin İsmail Kartal'ı getirmesi de biraz ironik oldu aslında.
1: İronik. Fenerbahçe'de teknik direktör değerlendirmesi düne kadar her yerde yazıyordu. Her yerde. Yani Aykut Kocaman olacak diye. Ve bu konuda yorumlar yapılıyordu. Olmadı. Çünkü ben resmiyet kazanmadan... Yani sürpriz olabilir mi acaba diye düşünenlerin içinde vardım. Çünkü resmiyet yok. Yani resmi bir imza yok.
0: Uzun süredir de konuşulmasına rağmen.
1: Evet, resmi imza yok. Ve bu sebepten dolayı tahmin ediyorum son anda işte yardımcılar sayıları, öyle iddialar var çünkü. Olmadı ve İsmail Kartal geldi. Kocaman olmadı, İsmail Kartal geldi.
0: Burada peki abi İsmail Kartal sürpriz adaylarından biri miydi senin bunu düşünürken?
1: Zaman kalmadı. Artık sezon açılmak üzere. Şampiyonlar Ligi ön elemeleri başlıyor. Bazı isimler ortaya atılmıştı yabancılardan. İki isim ama çok rüzgarları fazla esmedi bu iki ismin. Kimler bunlar? Biri Jesus, diğeri Conte.
0: Büyük de isimler aslında.
1: İsimler büyük, önemli tabii ki. Jesus en fazla 3 gün konuşuldu. Conte biraz daha fazla değerlendirildi, yorumlandı. Ya yani ona da işte 10 gün diyebiliriz. Seçim öncesi Hakan Safi ekibinde de konuşuluyor. İddiaları var Conte isminin. Ama o da gerçekleşmeyince şimdi takımın başına İsmail Kartal geldi.
0: Burada İsmail Kartal'ın bugün Fenerbahçe TV'de yaptığı açıklamalarda bir detay benim çok dikkatimi çekti. Dün akşam Aziz Başkan beni aradı. Konuştuk, anlaştık diye. Bu sürecin bu kadar kısa süre içerisinde toparlanmış olması da bana mesela bir garip geldi.
1: Şöyle bakalım. Fenerbahçe'nin 3 dönem hocalığını yapmış bir şahsiyet İsmail Kartal. Zaten kulübün içinde. Ya bu işi fazla uzatmanın bir anlamı da olmayacaktı bu teklif yapıldığında. Ben de hafta sonuna kadar düşüneyim şu diye bir olaya girmez. Hiç tahmin etmiyordum.
0: Nereye bunu geleceğini biliyor zaten.
1: Biliyor tabii. Ve bu sebepten zaten İsmail Kartal da Fenerbahçe Televizyonu'nda bugün yaptığı açıklamada. Ben konuştum. Dün beni aradı. Merhaba oğlum diye aradı dedi. Evladım diye. O da çok sevindiğini belirtti. Ve böylece olay gerçekleşmiş.
0: Yani açıkçası genel olarak herkes şaşırdı. Peki futbol anlamında iki teknik direktörün de oyun profiline bakınca hem Aykut Kocaman hem İsmail Kartal üzerinde Fenerbahçe için olumlu bir hamle oldu diyebilir miyiz?
1: Ya İsmail Kartal dönemini 99 gol 99 puanla hatırlıyoruz.
0: 2.40 puan ortalaması Avrupa'nın her yerinde şampiyon yapar bu arada bir takımı.
1: Kesin. Oynattığı oyunda kötü değildi. Aynı oyunu da tekrarlamak istiyorlar. Bugünkü konuşmalarda yapılan açıklamalar öyle. Hem Oğuz Çetin'in hem İsmail Kartal'ın. Bakalım o oyun ve sistem nasıl olacak? Onu nasıl oturtacaklar? Bunu hep beraber göreceğiz. Çünkü şöyle düşünelim. Yabancı Türkiye'den habersiz bir teknik direktörle anlaştığını düşün. Onun mutlaka bir ligi görme durumu var olacaktı.
0: 5-6 hafta kaybedecektin en azından.
1: Ya hadi 5-6 hafta deme, 4 hafta de, 1 ay.
0: Evet.
1: Ya bir ligi görecek hep beraber.
0: Bu arada bir İsmail Kartal'ın açıklamaları da hazırmış. İsterseniz onu çok kısa bir yayına aktaralım, sonra devam edelim sohbetimize.
2: Başlatalım. İşin en heyecanlı diyelim, evet. Taraftarlarımızın heyecanla beklediği teknik direktörümüzü açıklamaya zamanı geldi. Göreve geldiğimiz andan itibaren birçok teknik adamla görüştük. Hocamla beraber, Sayın Başkanımızın önderliğinde birçok istişarede bulunduk. Sonuç olarak Sayın İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevine getirilmesine karar verdik. Yeni teknik direktörümüz diyorum, ancak İsmail hocamız hep bütün camiamızın bildiği gibi futbolculuğu ve daha önceki dönemlerde de kulübümüzde görev alarak nasıl bir Fenerbahçeli olduğunu herkese kanıtlamış birisidir. Ayrıca teknik adam göreviyle görev aldığı noktada da 99 puan toplayarak, rekor puan toplayarak takım Fenerbahçe'mizi başka bir boyutta temsil etmiştir. Teknik, taktik anlamda çok güvendiğimiz bir isimdir kendisine. İnşallah Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağı noktada kendisine başarılar diliyor ve hislerinizi almak istiyoruz hocam.
3: Öncelikle Sayın Başkanıma, Aziz Yıldırım, Sayın Başkanıma, siz yöneticilerime, değerli arkadaşım, takım arkadaşım, Oğuz Çetin arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Tekrar yuvaya dönmek, tekrar Fenerbahçe'de görev almak yani beni çok mutlu etti. Dün beni Sayın Başkanımızın beni arayarak oğlum İsmail nasılsın demesi bile çok duygulandım o ara. Çünkü bizim Sayın Başkanımızla geçmişten bu yana çok özel ilişkilerimiz var, anılarımız var. 3 Temmuz sürecinde yaşadıklarımız, başkanımızın yaşadıkları, ondan sonra Trabzon'da kurşunlanmalarımız vesaire. Yani tekrar oradan bugüne kadar, tekrar oradan sanki bugün yine o gün devam ediyormuşum gibi başkanımın beni araması, sesini duymam beni çok gururlandırdı, çok duygulandım o anda. Tabii ki duygular bir yere kadar, bir yerden sonra gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Bu gerçeklerle de birlikte nedir? İşte onları da biz biliyoruz. Ne olması gerekiyor Fenerbahçe'nin şu andan itibaren yeni sezon, hem Türkiye Ligi hem Avrupa'da, onları da hep birlikte başkanımız, yöneticilerimiz, Oğuz kardeşimiz, benim ekibimle birlikte hepsinin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Ama çok duyguluyum, çok da mutluyum, çok heyecanlıyım. Çünkü çok da tecrübelendim. Bu sefer gelişim, dördüncü gelişim. Bir antrenör olarak, bu camianın evladı olarak ben de Sayın Başkanıma, yöneticilerime, kulüp içerisinde ve dışarıdaki beni destekleyen bütün taraftarlarıma karşı mahcup olmamak için elimden gelen en iyisini yapacağımı söz veriyorum. Onlara teşekkür ediyorum.
4: Reklam. Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
6: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
5: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
6: Geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Radyo Spor!
7: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.

İyi günler, iyi yolculuklar değerli dinleyenler. Radyo Spor'da da aralıklarla bağlanarak İstanbul, Ankara ve İzmir trafiğinden bazı bilgilere yer veriyoruz malumunuz. O anlardan bir tanesi. Şimdi canlı olarak bir bakalım, Ankara trafiğinde olay var mı? Konya yolu Gölbaşı yönünde İncek dönüşünde orta şeritte bir araç arızası var. Bölge trafiğini yoğunlaştırıyor. Bunun dışında faal çalışmalar var bazı noktalarda. Yayınlarımızda takip edebilirsiniz. İzmir'e döndüğümüzde bir kaza bilgisi var. Zincirleme kaza Akçay Caddesi'nde meydana geldi. Havalimanı istikameti Sarnıç kavşağında gerçekleşen kazada bu bölgede trafik akışını olumsuz etkiliyor. İstanbul'dan ise ilginç bir kaza bilgisi var. Kozyatağı bağlantı yolunda bir eve araba çarptı. Bu evi taşıyan, yani prefabrik bir ev taşıyan yük çekicisine arkadan çarpan bir binek araç var. Kozyatağı bağlantısında köprü yönünde gerçekleşen bir kazaydı bu. Çok yoğunlaştırdı noktayı. Basın Ekspres yolunda da Sefaköy'de tem yönlü bir kaza var. Bu noktada yoğun. Tabii daha fazla bilgiyi Radyo Trafik yayınlarında bulabilirsiniz. Radyo Trafik uygulamasında, aynı zamanda radyotrafik.com'da da detaylara ulaşabilirsiniz. İlerleyen saatlerde son gelişmeleri paylaşmak için tekrar bağlanacağız. İyi yolculuklar.

0: Safi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
1: Radyo Spor.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Reklama gitmeden önce Fenerbahçe'de yeni teknik direktör İsmail Kartal'ın açıklamalarını size aktarmıştık. Önemli satır başları var abi. Ne diyorsun açıklamaların bütünü için?
3: Ya, İsmail Kartal göreve hazır. En flaşı bu benim söyleyeceğim. Ben de Kayt biliyorsun birinci yardımcısı oldu. Kayt'ın özellikle takımda kadroda yer alacak yabancı oyuncularla beraber iyi bir seçim olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü kariyeriyle ve futbol hayatındaki başarılı CV'siyle oyuncular arasında da mutlaka hemen kabul görecektir.
2: Bir Liverpool efsanesinden bahsediyoruz.
3: Hollanda kesinlikle.
2: Için keza. Burada şunu söylemek istiyorum abi. Açıklama geldikten sonra benim dikkatimi çeken detaylardan biri şu oldu. Fenerbahçe üzerinde bir yorum yapmayacağım. Bu Fenerbahçe ve Galatasaray'daki, düzeltiyorum, Beşiktaş'taki istikrar problemi üzerinden. Okan Buruk 5. yılına başlayacak görevinde. 4 şampiyonluğu var. Okan Buruk'un bu 4 yıllık, 5 yıllık döneminde 3. İsmail Kartal dönemi olacak bu Fenerbahçe'de.
3: Doğru.
2: Beşiktaş'ın değiştirdiği antrenör sayısını biliyoruz. Artık biraz sabırlı olmak gerekmiyor mu?
3: Sabır kesinlikle. Son Beşiktaş örneğini de verdin. Beşiktaş takımının 4 yılda 10 hoca değiştirdiğini biliyoruz. Böyle bir istikrar yakalamak mümkün değil. Mümkün değil. Galatasaray yakaladı 5. dönem. Eleştiriliyor mu? Evet, eleştiriliyor Okan Buruk. Onu da kabul edelim. Kendisi de kabul ediyor. Ama şöyle bir gerçek var. Üst üste 4 defa şampiyon yaptı. Ve şampiyonluk istikrarını yakaladı. Şimdi Okan Buruk 5. şampiyonluk için sahaya çıkacak. Fenerbahçe'nin 120. yılı, İsmail Kartal'la şampiyon olmak isteyecekler. Beşiktaş'ta da oluşum ve onlar da tabii zirveden kopmak istemeyecekler. Ama burada Trabzonspor'u da unutmayalım Burak. Bu kadro geçen sene beklenenin üstünde bir performans gösterdi. Bu kesinlikle Fatih Tekke ve ekibinin başarısı, yönetimin başarısı, bir de yönetim kurulunun. Aynı şekilde transferleri hızlı bir şekilde devam ediyorlar. Trabzonspor'da yine zirve mücadelesi yapacaktır.
2: Bu sene biraz daha takımın daha işin içinde olduğu bir lig izleyecekmişiz gibi gözüküyor en azından.
3: Öyle bir hava var.
2: İtibariyle.
3: Evet, öyle bir hava var.
2: Burada sabır önemli. Şimdi baktığımız zaman İsmail Kartal'ın önceki dönemlerine, son dönemde 2.40 ortalamadan bahsetmiştik. Bir öncekinde 2.10, bir öncekinde de 1.94'lük bir puan ortalaması var. Aslına bakarsan özellikle son ikisi Avrupa'nın 5 büyük liginde seni çok rahat şampiyon yapabilecek ortalamalar. Yani İsmail Kartal'ın belki son ayrılığında tekrar görevde kalsa ertesi sene şampiyonluğa uzanabileceğini ben net bir şekilde düşünüyorum.
3: Oyun tamamıyla oturmuştu. Fenerbahçe'de şöyle bir problem oluştu. Jose Mourinho geldikten sonra oyun sistemi sil baştan oldu. Oyuncular gitti. Oyun sistemi sil baştan. O oyun oturana kadar ki olmadı. Başarı gelmedi. Bu yüzden de ikinci sezonuna başladı ve gitti Jose Mourinho. Orada bir kayıp dönem var. Fakat şimdi tekrar Fenerbahçe'nin taraftarların çok yakından tanıdığı bir isim geldi. Öbür isim de öyle. Aykut Kocaman'ı da çok yakından tanıyorlardı. Dünkü tercihle de İsmail Kartal seçildi.
2: Kısa sürede genel tepkilere baktığım zaman taraftar nezdinde, işte sosyal medyanın etkisi, insanların sohbetleri vesaire, genel olarak olumlu karşılandığını söyleyebilirim bu arada İsmail Kartal ismini kulüpte.
3: Genel anlamda ben de baktığımda öyle. İşte Aykut Kocaman'ın futbolu, taraftarların bazıları yazıyordu yine, işte kapalı futbol bu, şu mu bu mu diye konuşuyorlardı. Öyle yazanlar vardı ama bu takım Aykut Kocaman yönetiminde de Kayt sahadaydı, o zaman oynuyordu. Yarı final oynadı Avrupa'da.
2: Ki talihsiz bir şekilde elendi Benfica'ya, yani finale de çıkabilirdi.
3: Ya öyle kapalı falan oynamadı değil mi?
2: Lazio'yu vesaire eleyip geldiler abi, evet. İyi bir Lazio'yu.
3: Onları unutmayalım. Bayağı başarılı sonuçlar aldı. Yapacak bir şey yok. Burada tabii tercihi yapan Fenerbahçe Kulübü yöneticileri.
2: Yani Aykut Kocaman futbolunda en son Başakşehir ve Konyaspor döneminde biraz ağızda kötü tat bıraktığını söyleyebiliriz. Ama bahsettiğin dönem mesela Benfica ile Portekiz'de başa baş futbol oynamış, Lazio'yu deplasmanda 3-1 yenmiş falan bir Fenerbahçe'den bahsediyorum.
3: Evet, yani. Başakşehir esasında oyuncular daha doğrusu biraz sabır gösterseler onun o oyun şekline alışabilirlerdi. Ben oyunculardan dolayı istenilenin verilmediği kanaatindeyim.
2: Ki bu arada Aykut Hoca'nın futbolu genel olarak eleştiriliyor diyoruz ama pragmatik futbolu Avrupa'da oynayıp başarılı olan çok antrenör de var. Conte bunlardan biri. Bu sene aynısını Arteta için de söyleyebiliriz. Yani illa pozitif göze hoş gelmesine gerek yok. Sonuç almak odaklı bakıyorsan böyle başarı sağlayan bir sürü teknik direktör, bir sürü de takım var.
3: Çok var. Bu Dünya Kupası'nda da dikkat ediyorsan beşli kapanan takımlar, önlerinde yine onlara çok iyi yardım eden orta sahalar, arada güç farkı olan rakiplere karşı bence Süper Lig'de birçok teknik direktör o kapanmayı çok iyi irdeliyordur şu anda.
2: Avustralya maçı mesela bunun en büyük örneği. Milli takımımız.
3: Çok irdeliyorlardır. Nasıl başarılı oldular, nasıl yaptılar, hangi oyuncu tipiyle. Çünkü belirli bir gücün var ve karşında oynayacağın takım senden çok çok üstün. Oyuncu kalitesi anlamında, bütçe olarak, ama futbolda öyle bir şey yok. İşte Avustralya yendi bizi.
2: Bu futbolda.
3: İspanya yenemedi mesela.
2: Yeşilburnu Adaları.
3: O tamamen otobüsü çekti. Ya bunu yapabilecek, düşünecek takımlar da var.
2: Suudi Arabistan mesela Uruguay karşılaşması.
3: Evet. Ya kalecin biraz iyi olacak değil mi?
2: Ki Fenerbahçe'nin aslında iyi bir kalecisi de var yani. Ederson çok eleştirilse de.
3: Bence var. Fenerbahçe'nin rakiplerinden bahsediyorum. Yani ligdeki.
2: Ligde süper. De iyi kalecilerimiz var. Mesela Gençler Birliği'nin kalecisi Benho Portekiz milli takım havuzunda yer alıyordu ilginç bir şekilde.
3: Evet.
2: Ya burada bu model ligimize de tesir edebilir diye düşüncene katılıyorum ben de. Yani Aykut Hoca olmadı. Dediğim gibi İsmail Kartal futbol anlamında en azından iyi bir tat bırakmıştı Fenerbahçe'den ayrılırken ağızlarda. Yani Fenerbahçe taraftarını da pozitif görüyorum. Burada bıraktığı kadrodan belki daha iyi de bir kadro var bu arada elinde. Birkaç hamleyle birlikte daha da gelişmiş bir Fenerbahçe kadrosuyla mücadele edecek İsmail Hoca.
3: Doğru. Fenerbahçe'de skorboardu değiştirecek. Hem de rahatlıkla değiştirecek. Golcülere ihtiyaç var.
2: Burada Vedat Muriç ismi bitti gibi gözüküyor. Cirasi ismi gündemde şu an.
3: Evet. Cirasi de konuşuluyor. Vedat Muriç de konuşuluyor. Vedat Muriç daha önce açıklanır diye tahmin ediyorum.
2: İstanbul'a gelmiş bu arada.
3: Öyle deniyor. O tahminler doğrultusunda önce bir Vedat Muriç, daha sonra Cirasi ismi yine gündeme gelecek. Önemli olan tabii hem ligi hem de Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Eğer de katılırsa bu büyük bir başarı olur.
2: Bu arada ikinci tur içinde Fenerbahçe iyi bir rakip seçti. Ona da istersen değinelim. Gornik, yani Polonya Ligi'ni ikinci bitiren, Polonya Kupası'nı kazanan bir Polonya temsilcisiyle Fenerbahçe eşleşti.
3: Fakat şu gerçeği unutmayalım Burak. Maç maalesef sahada kazanılıyor.
2: Daha önce gördük böyle felaketler. Beşiktaş'ın
3: bu sene de görüyoruz. Şu anda da görüyoruz. Maç.
2: Dünya Kupası'nda da örnekleri var tabii ki.
3: Yani dediğin gibi Vardar var değil mi? Lozan var.
2: Beşiktaş'ın örneklerinden tabii.
3: Galatasaray'ın bayağı kadro olarak üstün gözüktüğü Young Boys var. Ya bunlar yakın örnekler. Bunları verebiliriz. Fakat Şampiyonlar Ligi'ne katılmamak için hiçbir neden yok. 4 maç oynayacaksın. Yani Gornik'le 2 maç, sonra gelen takımla da 2 maç.
2: Playoff turunda.
3: Evet. Neden Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesin diye düşünmeden edemedim.
2: Bu arada abi galiba ikinci ön eleme turu olduğu için ikinci ön eleme, üçüncü ön eleme ve bir de playoff maçı var. 6 maç.
3: 6 maç.
2: Evet. Son turda biraz zorlaşıyor. Bir üst turda bence geçilebilir ama şimdi yayın arasında da seninle konuştuk. İngiltere'de, İspanya'da, İtalya'da, Almanya'da takımların artık direkt katılım sağladığı denklemde çok aslında riskli takımlarda eskisi kadar yok.
3: Evet. Şampiyonlar Ligi'nde çıkabilir ilerleyen turda.
2: Büyük bir atılım olur bu arada Fenerbahçe için.
3: Kesin. Moral motivasyon da çok ekstra bir getirisi olur. Hem mali anlamda da hem de dediğim gibi moral motivasyon anlamında.
2: İki takımla mücadele etmek de bizim açımızdan güzel olur bu arada.
3: Puan alalım.

0: Burada Fenerbahçe'nin en azından başlangıç itibariyle iyi bir kura çektiğini söyleyebiliriz. Bu güzel bir haber Fenerbahçe adına ki hani maçlar 22-23 Temmuz'da 30 Temmuz'a bağlanan dönemde iki maç oynanacak ve rakibin de biraz daha Fenerbahçe'nin dişine göre olmasından mütevellit transferde de Fenerbahçe'nin çok acele etmesine gerek kalmadı aslında.
1: Doğru. Onların da ligi hemen başlamıyor önceden. Yani Midland'ı çekiyorsun mesela.
0: O çok talihsiz bir kura oldu.
1: Beşiktaş olarak büyük bir ihtimalle başlamış oluyor Danimarka'da maçlar.
0: Danimarka'da ligler biraz daha erken başlıyor tabii.
1: Bu oturmuş bir kadro. Aralı biliyoruz.
0: Orada Franquilino Ju diye bir oyuncu var abi, Benfica çıkışlı. İnanılmaz bir golcü. Bu sezonun büyük kısmını sakat geçirdi ama yani ilerleyen yıllarda Avrupa'nın büyüklüklerinde görsek şaşırmam. Yine orta sahada Ekvadorlu Castillo var Dünya Kupası'nda.
1: Evet.
0: Belki görmüşsünüzdür. Yetenekli oyuncular var. Orada da Beşiktaş'ın avantajı şu olabilir abi. Bu oyuncular Temmuz ayı bitmeden takımdan ayrılmış, satılmış olabilir. Talipleri olan oyuncular çünkü.
1: Hatta Aralık için Türkiye'ye gelir mi acaba deniyor.
0: Lille istiyordu. Orada parada anlaşamadıklarını okudum ben Fransa basından. Yani Avrupa'dan da ilgi var. Türkiye'de de Galatasaray ve Beşiktaş isimleri için masada Aral Şimşir.
1: O da önemli olabilir bence.
0: O eşleşmenin kaderini etkileyebilir. Ondan da bahsetmek gerekirse bence talihsiz bir eşleşme oldu bu arada. Yani bu kadar baştan yani
1: yapılmış. Şu anda kağıt üzerinde öyle oldu. Oyun İtalyan'ın oyun tarzı değişik, bunu hepimiz biliyoruz. Değişik derken rakip ne oynuyorsa o rakibi hem bozmaya yönelik bir takım olarak değerlendiriyoruz.
0: Bunun üzerine de Beşiktaş'ın eşleşmesi üzerine de uzun uzun konuşuruz. Galiba bir yarış aramız var abi istersen. Ona gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor!
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Start verildi ve 3. koşu başladı. 3 numaralı Lord Vidar 4-5 boy kadar geç çıktı. 2 numaralı Şamar yarışın liderliğini aldı dışarıdan. 1 numaralı Best Alia ikinciye girip öndeki Şamar'la olanları azalttı. Liderliği istiyor Best Alia. Şamar ikincilikte, şimdi Best Alia önde. İkincilikte 2 numaralı Şamar. Onun 2,5 boy gerisinde 4 numaralı Gecenin Ateşi iç kulvarda. 5 numaralı Mi Princess Şükran 1,5 boy kadar geride. 6 numaralı Seyyah'ım hemen dışında. 7 numaralı Elin Tokable 3 boy geride. 8 numaralı Black Shining 5 boy kadar geride ise 3 numaralı Lord Vidar. 1 numaralı Best Alia yarıştaki lider, fark 1,5 boy. İkincilikte 2 numaralı Şamar var en dış kulvardan önlere doğru. 8 numaralı Black Shining geldi ki koşuya sürat kazandırıp yarıştaki liderliği aldı Black Shining ve 1200'ü önde girdi. 1 numaralı Best Alia ikincilikte, 2 numaralı Şamar üçüncülükte. 2 boy geride 4 numaralı Gecenin Ateşi içinde. 5 numaralı Mi Prinsesa Şükran sağrısında. 7 numaralı Elin Tokable 1 boy kadar geride. 6 numaralı Seyyah'ım 2 boy geride. 3 numaralı Lord Vidar var. Yarışın lideri 8 numaralı Black Shining fark 1 boy kadar. 2 numaralı Şamar ikinciliğe girdi. 1 numaralı Bestalia üçüncülükte. Dışarıdan dördüncülüğe girmeye çalışıyor. Elin Tokable içinde 4 numaralı Gecenin Ateşi 2,5 boy geride. 5 numaralı Mi Prinsesa Şükran. Onun dışında 6 numaralı Seyyah'ım en dışta Lord Vidar sırasıyla atlar son 600'e girmek üzere. 8 numaralı Black Shining yarışın lideri. 2 numaralı Şamar dışına kadar geldi bu sapkanın. Bariyer dibinde yine 1 numaralı Bestalia dışında 4 numaralı Gecenin Ateşi. Onun dışında Elin Tokable en dışta Lord Vidar sırasıyla atlar düzlüğe çıktı. Black Shining düzlüğe önde çıkmıştı fakat ortadan 2 numaralı Şamar geldi, liderliği aldı. Daha geriden Gecenin Ateşi, içeriden tekrar Bestalia geliyor. Şamar aspaklandı dışarıdan. Gecenin Ateşi geliyor. Yakalıyor Şamar'ı ve öne geçiyor bu safkan. Son 200'e girildi dıştaki. 4 numaralı Gecenin Ateşi önde, fark 1,5 boy. İkincilikte 2 numaralı Şamar var. Geriden Black Shining Bestalia gelmeye çalışıyor ama son 50'de fark 2,5 boy. 4 numaralı Gecenin Ateşi kazanıyor. 2 numaralı Şamar ve 8 numaralı Black Shining ikincilik için beraber geçti fotoyu. 1 numaralı Bestalia 4. 3 numaralı Lord Vidar 5. oldu. 4 numaralı Gecenin Ateşi Mehmet Keskin'le kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: TCK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
3: Radyo!

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
1: 1980 yılı Toto Nero diyor İtalyanlar. Büyük bir skandal. Bahis skandalı, şike skandalı ve Paolo Rossi 2 yıl ceza alıyor. Kim Paolo Rossi? İtalya'nın en büyük golcülerinden biri. Rossi'yi Beerzot affettirmek istiyor. Büyük tartışmalar çıkıyor İtalya'da ve en sonunda kabul ediliyor. Gruptan zor çıkan bir İtalya var. Rakip Brezilya. İşte gerçek Paolo Rossi ortaya çıkıyor. Affın karşılığını veriyor. Hat-trick yapıyor. Brezilya yeniyor İtalya. Sonra Polonya'ya 2 gol. Final maçı Almanya'ya attığı gol ve İtalya'nın skandalın arkasında, ki skandalın önemli ismi Paolo Rossi ile beraber Dünya Kupası'na alışı. Bir af çok şeye getiriyor İtalya'ya. Enzo Beerzot önce protesto ediliyordu ama daha sonrasında şunu söylüyor. İşte gördünüz, Rossi'yi aldık, o da bize kupayı getirdi.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
3: Radyo Spor! Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Bankam Tombank kartıma bin.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
8: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Bir tık başa sarıp şöyle yapalım. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turundaki rakibi Danimarka'da geçtiğimiz sezonu ikinci bitiren Danimarka Kupası'nı kazanan Midtjylland oldu.
2: Evet, bir de şimdi Dünya Kupası'nda yer alan Beşiktaşlı oyuncular var. Bazıları eğlenecek, bazıları yola devam edecek. Onların da ister istemez bir izin hakkı var. Sezon başı içinde onların hemen izine çıkıp gelip o formu yakalaması çok zor. Bunların hepsini teknik direktör Italiano ve yönetim düşünüyordur. Herhalde o maça 2 ya da 3 alınabilirse, Dünya Kupası'nda yer almamış ama iyi gözüken oyunculardan bazıları transfer edilebilir. Ben öyle düşünüyorum.
1: Hangi pozisyonları burada öncelik veriyorsun? Abi kale şu anda en elzem. Şu an kaleci yok çünkü Ersin'in sözleşmesi bitiyor.
2: Bitti. Ersin'in sözleşmesi. Bir yenilenme konusunda da bir çalışma yok. Gördüğüm kadarıyla.
1: %51 mi? Ayrılacak görüntüsü var şu an.
2: Şöyle bir görüntü var. Sol bek gerekiyor bence.
1: Ya belki bu eşleşmeyi götürürsün ama net bir sol bek ihtiyacı var, orası kesin.
2: O sol kanada acil bir oyuncu lazım. Onu söyleyeyim.
1: Orada hiç alternatifin yok.
2: Sıfır. Çerin'le devam ederler mi? O da bir soru işareti bence. Sözleşmesi var.
1: Çok kötü bir sezon geçirdi.
2: Ligin ikinci yarısında yoklar oynadı. Onun değerlendirmesini kendileri yapmışlardır gibi geliyor bana. Ben yine orta alana Orkun'u da iyice rahatlatacak bir takviyeyle bir sol açığın hemen gelmesi gerektiği kanaatindeyim. Ya bu tarz takımlara ilerisinin iyi olması lazım. Ya orta alan ve forvetin biraz takviyeli olması gerekiyor.
1: Midtjylland skor potansiyeli yüksek de bir takım bu arada. İkinin üzerinde evet. Gol ortalamaları var. Yani senin de onları atman lazım. Sadece savunarak yenebileceğin bir takım değil ki. Vincenzo Italiano'nun sistemi de savunma merkezli bir sistem değil.
2: Evet, savunmayı tamam yapar. Savunma da onun sistemi daha değişik. O rakibe mutlaka baskı kurmasını gerektirecek bir oyun sistemine sadık. Bu sebepten ben Midtjylland'ın da %100 tamam biz Beşiktaş'ı ederiz düşüncesinde olduğunu sanmıyorum. Dediğin gibi 3 tane oyuncu saydık takımlarında olan şu anda. Biri bizim milli takımımızda oynuyor, Aral. Onların her an transferi olabilir.
1: Castillo ile Ju'nun da. Ju sakat geçirdi ama dediğim gibi Benfica çıkışlı çok talep olan bir oyuncu. Castillo da Dünya Kupası'nda Ekvador'la forma giyiyor.
2: Yani olabilir.
1: Ya bu arada o 3 oyuncuyu sistemden çıkarttığında onların da belli iyice büyüküdür, onu da söylemek lazım. Bir stoperleri var, o da Güney Kore milli takımında fena gözükmedi ilk maçta. O da evet. Mesela transfer yapabilir.
2: Ya bunları göz önüne aldığımızda %100 favoridir diyemem. Daha var çünkü, süre var.
1: Oturmuş takım kimliğiyle %51 denilebilir.
2: Denilebilir ama %100 diyemem.
1: Ama olası en zor kurallardan biri olduğunu da söylemek lazım.
2: Evet ama tabii teknik ekibin oyunculara felsefesini anlatıp tur mantığının nasıl geldiğini söylemeleri ve İtalyano'nun da iki defa finale çıktığını da unutmayalım.
1: Konferans liginde ayrıca geçen sene Bologna'yla da çeyrek final yaptı biliyorsun UEFA Avrupa Ligi'nde. Evet. Şampiyon elendiler.
2: Evet ve bu yüzden de hocanın da mutlaka oyunculara katkısı olacaktır İtalyano'nun.
1: İtalyano tarafının avantajlarından biri şu abi. İtalyano ölüm kalım maçlarını zamanında Spezia döneminde, Bologna ile İtalya Kupası'nda tek maç eliminasyon sisteminde falan çok fazla ölüm kalım maçına çıkmış bir hoca. Spezia biliyorsun 2 sene zar zor ligde tuttu. Evet. İtalyano sonrasında küme düştüler. Fiorentina dağıldı mesela İtalyano sonrasında. Bu gibi ölüm kalım maçlarını yönetebilen bir hoca. O anlamda bir kabiliyeti var benim gördüğüm kadarıyla.
2: Benim de bu yüzden teknik direktör ve teknik ekibe oyuncular güvenirse ben Beşiktaş'ın Midtjylland maçlarında iyi sonuç alabileceğini de düşünenlerdenim. Ya kendini anlatırsa ki anlatacaktır. Öyle bir teknik direktör. Çünkü İtalya'da takımlara dikkat edersen o hakkında olumsuz konuşan hiçbir oyuncu yok. Ben hiç görmedim.
1: Hem oyuncu bazında böyle hem de İtalyan taraftarlarının da çok sevdiği ayrıldığını, hani De Zerbi'den sonra İtalyan futbolunun ikinci kaybı olarak Serie A üzerinden nitelendiriliyor.
2: Evet. Bunu da değerlendirmek gerekiyor.
1: Ya ben şeyleri daha önce burada konuşurken de söylemiştim mesela. Juventus Şampiyonlar Ligi'ne giremediğinde son haftada orada Spalletti ile ilgili eleştirilerin arasında Twitter'da taraftarlar Vincenzo Italiano ismini de ekleyip hani takımın başına geçmesi gerektiğine yönelik bir talep vardı bir kesimden.
2: Bunları da unutmayalım. Bu yüzden Beşiktaş'ın durumu iyi değil kurada diye yola çıkmamak lazım.
1: Ha, bunun bir de şöyle bir avantajı var abi. Bu eşleşmeden çıktığın denklemde seri başı olarak önümüzdeki iki eşleşmede devam edeceksin. Daha iyi kurallar gelecektir. Burada zor bir virajı alırsan ondan sonra düzlük var.
2: Evet. Onu da görüyoruz rahat rahat.
1: Transferlerin bana sorarsan abi Temmuz'un ilk haftasına kadar yetişmesi lazım ama en azından kampın bir kısmını takımla birlikte geçirmeleri lazım.
2: Bunu başarırlarsa mükemmel olur.
1: Daha kafa rahat çıkarız o maça bu.
2: Daha değişik konuşabiliriz. Bunu başarırlarsa. Ya şimdi Atletico Bilbao mı iyi, Midland mı iyi mesela? Takım güçlerine baktığında. Bilbao değil mi? Beşiktaş 4 attı Bilbao'ya.
1: Orada bu arada hep eleştirdiğimiz bu geçiş hücumu teknik direktörleri vardı ya. Ligde evet. Hiç iş yapmıyor diye. Avrupa'da nasıl iş yaptığını gördük Ole Gunnar.
2: Gördük değil mi?
1: Sana yüklenen bir takım gelince Bilbao'yu 4 deyip yolladın.
2: Yani Midland takımı da yüklenme gücü tamam bunu sağlayabilir mi? Baskı kurmak isteyebilirim ama o baskıya izin vermezsen ki zaten oyun tarzı böyle. Şimdiden oyunu haritasını çizdiğimizde öyle kendi yarı sahasında bekleyen bir Beşiktaş görmeyeceğiz.
1: Bu arada Danimarka'daki maçta bu dediğin mesele gerçekten Beşiktaş'ın avantajı olabilir. Rövanş maçı da Danimarka'da yani burada iyi bir skor alırsan orada koparabilirsin o baskıyla birlikte Midland.
2: Tabii.
1: Hakikaten enteresan. Bilbao maçı deyince de bir hatıralara gittik. Çok o da enteresan bir maçtı.
2: Evet.
1: Yani şey çok enteresan. Süper Lig'de büyük takımlara geçiş hücumu olmuyor diyoruz ama işte o büyük takımların büyük takımlarla oynadığı maçlarda mesela Van Bronckhorst da bir geçiş hocasıydı. Galatasaray maçı, Solskjaer'in Bilbao maçı. Orada da enteresan sonuçlar çıkabiliyor.
2: Bunu unutmamak lazım. Bunu rahat rahat vurgulayalım.
1: Bu arada Vincenzo Italiano'nun tam bir geçiş hücumu hocası olduğunu söylemesek de ön alan baskısıyla vesaire o da ciddi rahatsızlık verebilecek bir teknik direktör prensibine sahip.
2: Bu da Beşiktaş'ın iyi bir sonuç alabileceğinin sinyalidir.
1: Bu arada Midland'la alakalı bir şeyi kontrol etmek istiyorum abi. Burada üçlü savunma oynadığını anımsıyorum geçtiğimiz sezondan Midland'ın. Onu bir kontrol edelim. Bunu Beşiktaş avantaja çevirebilir mi?
2: Üçlü savunma demek rakibi karşılarken de beşli karşılama demek. Üçlü savunma demek stoperlerin pas yaparak biraz da çıkmasını sağlamak demek. Kanat organizasyonlarında oyun kurmada başarılı olmayı istemek demek. Bunları engellediğiniz takdirde bunu başarırsanız o zaman da avantajı yakalıyorsunuz.
1: Bu arada kontrol ettim abi. Evet, geçen sezonu üçlü savunmayla oynamış Midland. Yani aslında bizim Süper Lig dinamiklerinden pek pratik sahibi olduğumuz bir şey değil ama buradaki avantajlardan biri de Italiano üçlü savunmanın. 3-5-2'nin, 3-4-3'ün 5'i olan İtalya'dan geliyor.
2: Bir o var. İkincisi de Aarhus şampiyon oldu.
1: 42 yıl sonra.
2: Yani herkes banko Midland şampiyon olur diyordu. Aarhus Danimarka'da şampiyonluğu yakaladı. Bu tabii onları biraz şaşırtmıştır.
1: Kopenhag'ın da gardını düşürdüğü bir seneydi. Aslında büyük fırsat vardı Midland için.
2: E tabii. Yani Kopenhag dediğin gibi gardını düşürmüş. İstediği sonuçları alamıyor. Onun arkasında Aarhus seni zorluyor. Şampiyon olman lazım normal koşullarda. Olamadın.
1: Orada Danimarka kupasıyla sezonu tamamladılar. İlginçtir mesela bireysel performanslarda da orada ligin öne çıkan oyuncuları Aarhus'tan olmadı. Bireysel bazda söylüyorum bunu. Mesela Aral Şimşir 11 gol 18 asistle Danimarka liginde yılın oyuncusu seçildi.
2: Takım oyunu demek ki ön plana geldi.
1: Evet.
2: Onu söyleyebiliriz. Gerçekte o zaten. Bir de tabii Fenerbahçe'nin rakibi Gornik de kupayı aldı.
1: Evet, orada da Polonya.
2: Onlarda da eski dönemlerinde zirvede ya Polonya'nın ligin eski dönemlerinde zirvede olmaya alışkın bir takımken şu anda yeni yeni toparlanıyorlar.
1: Bu Rosenborg gibi herhalde biraz.
2: Evet. Onlar da yeni toparlanıyorlar. Ben yani Fenerbahçe'nin elememesi için de yani bir neden göremiyorum. Ya yani Beşiktaş tabii zor. Zor bir maç.
1: Gornik'te bu arada geçen sezonda Lukas Podolski'nin forma giydiğini bir söylemek isterim.
2: Evet, çoğunluk hisselerine sahip. %87 olarak bir de takımın şirket hisselerinin %87 Podolski'ye ait.
1: Güzel bir hobi abi. Takım sahibisin, çıkıp oynayabiliyorsun, müdahil olabiliyorsun.
2: Artık ama bıraktı.
1: Bu sene o kadroda gözükmüyor. Fenerbahçe evet. Karşısında olmayacak. O da maçın ilginç hikayelerinden biri. Bakalım, ümit ediyorum iki temsilcimiz de günün sonunda Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'ne, Beşiktaş da Avrupa Ligi'ne bir şekilde kendini atar.
2: Atmamız lazım takımlarımız olarak. Ya Başakşehir'in ben mesela tur atlayacağına eminim.
1: Konferans tarafında Başakşehir'in bir ya, deneyimi de var.
2: Bu turda işte Sarajevo, Turku, Finlandiya, Sarajevo, Bosna Hersek, Başakşehir o takımları eler herhalde. İkisinden biriyle karşılaşacak.
1: Siklet farkı çok bariz.
2: Değil mi?
1: Burada Inter Turku biraz Avrupa kültürü olan bir takım Finlandiya'dan ama yine de arada kalite farkı çok uçurum var.
2: Ben tabii ki tur atlayamazsa şaşırırım.
1: Sürpriz olur. Hatta şöyle söyleyeyim, yani orada Nuri Hoca'nın görevinin tehlike altına gireceği bir konuma kadar gider o sonuç.
2: Bayağı bir sürpriz olur.
1: Ya burada herhalde bu sene 4 takımla Avrupa'ya katılsak güzel olur. 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Ligi, 5 hatta Başakşehir'le birlikte konferans
2: sonları yazsak.
1: Trabzonspor'u da saydım. 5 takımla çok güzel olur.
2: Bence de çok güzel olur.
1: Ki bu arada abi...
2: Tabii sezonu erken açmak avantaj mı?
1: Büyük dezavantaj bence.
2: Ya onu da değerlendirmek gerekiyor. Hem Başakşehir için, hem Fenerbahçe, hem Beşiktaş. Sezon çok erken açılıyor. Form durumlarında ne kadar iyi hocanız olursa olsun, ne kadar iyi antrenman yaparsanız yapın, mutlaka takımlar dalgalanmalar yaşıyorlar. Burada bunu en aza indiren takım yola devam ediyor.
1: Burada bu bahsettiğimiz maçların da Dünya Kupası çıkışında olması normal sezon maratonunda sakatlık riskini arttırabilir mi acaba diye bir düşündüm şu an.
2: Çok oyunculu olan takımlar, ben Paris Saint Germain örneğini vereceğim. Mesela geçen sene kulüpler Dünya Şampiyonası oynadı. Sonra geldi kendi ülkesine, Fransa Ligi'nde başladı. Dikkat edersen öyle çok anormal tempolu başlamadı lige.
1: Ağır da rotasyon yaptı bu arada Luis Enrique sezon.
2: Çok ağır. Yapmak zorunda. Fakat onlardaki yedek kulübesinde oturan oyuncu milli takım oyuncusu mesela Paris Saint-Germain'de.
1: Ya bu sezon şeyi söyleyelim.
2: Onu ya Türkiye'de yapmak zor öyle bir sistemi.
1: Geniş rotasyon yapamazsın bu kadar. Zaten öyle bir kadro imkanına da sahip değilsin. Orada mesela Dembele, Kvara, Vitinha, yine kalede Safonov gibi oyuncular 30 maçın altında oynadı sezon genelinde.
2: Dembele özellikle çok az oynadı.
1: Orada çok konsantre etti özellikle Fransa'ya ilgili ama şimdi senin bu yeni yabancı kuralıyla da o kadar kalifikasyonu yüksek bir kadro kurup sık rotasyon yapmam. Bu arada İtalyan'ın da bu meşhur bir özelliği var biliyorsun. Son iki sezonda maçların 4'te 3'ünden fazlasında rotasyon yapması.
2: Onu sordular biliyorsun. Biz dedi haftada 2-3 maça çıkıyorduk. Avrupa maçlarını da söyledi. Ya yani bana böyle diyorlar dedi ama arka arkaya böyle maç oynadığın zaman dedi aynı 11'le çıkmanın imkanı yok dedi. Bunu dedi ben istediğimden dolayı değil.
1: Mecburiyetten.
2: Mecburiyetten dolayı yapıyoruz dedi. Bunu yapmak zorundayız çünkü bazı problemler çıkıyor oyuncularda dedi.
1: Orada da bu arada bu bahsettiğimiz durumda Fiorentina ve Bologna gibi aslında kalite anlamında çok geniş rotasyon olmayan takımlarda bunu yapıp bu kadar başarı sağlaması da bence bir takdir hak ediyor.
2: Evet. Onda bile başarı sağlıyor.
1: İki konferans ligi finali, bir İtalya kupası var geride bıraktım. Evet. Ki bu sene de İtalya kupası finalinde elendi biliyorsun Bologna'yla. Diyelim kısa bir reklamımız varmış abi. İstersen ona gidelim sonra devam edelim.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Opel Combo 600 bin TL 12 ay %0 faiz. Haziran ayın özel takas desteği ve hemen teslim avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Hyundai Veyon ve i20 beklentilerini karşılamak için hazır. 250 bin TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
6: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: Radyo Spor.
8: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, spor kazanında kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Ben Burak Alaca, sevgili Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendiriyoruz. Evet abi, Beşiktaş'tan bahsettik, Fenerbahçe'den bahsettik. Galatasaray'da sular durgun mesela hala.
1: Evet, Galatasaray'da ya şimdi transfer konusunda bence eli rahat. Onu söyleyeyim. Şu anda yabancı kontenjanından Okan Buruk ve yönetim mutlu değil. Takımlar, kulüpler ne düşünüyorlar? Kulüpler Birliği'nde tekrar bir değerlendirme olur mu? Bunu önümüzdeki günler gösterecek. Benim merakım bu, Icardi olacak mı, olmayacak mı? Ya yani Galatasaray'da şu anda en çok konuşulan, Icardi olmasa da kim gelecek? Ya yani santrafor anlamında.
0: Geçen bir haber gördüm abi, Icardi'nin talepleriyle alakalı. Bu bir iddia bu arada. Hani doğruluğunu %100 teyit edemeyeceğimiz için bunun bir haber olduğunu altını çizeyim. 7 milyon euro maaş beklentisi, 2+1 yıllık sözleşme ve oyuncunun özel olarak tatile gideceği tarihler, özel izin alacağı tarihlerle alakalı kulübün esneklik sağlamasını talep etmiş.
1: Zor kabul edilecek teklifler eğer bu doğruysa.
0: Bu yani yaş itibariyle performansının artık bir tık geriye gittiğini düşününce hem maaş olarak hem de şartlar olarak. Ya bugün Icardi bu imtiyazı talep ediyorsa yarın bir gün başka bir futbolcu da edebilir onay gördüğünü.
1: Evet, bu tabii iddialar.
0: Tabii.
1: Bunlar kağıt üzerinde görülen, gerçekleşen sözleşme istekleri değil. Ben o yüzden galiba bu haftadan sonra, hafta sonundan sonra bir gelişme bekliyorum o konuda. Olumlu ya da olumsuz.
0: Hangi taraftasın abi? Sence olumlu mu noktalanacak yoksa olumsuz?
1: Ya böyle az önce söylediğin iddialar, ya 7 milyon eurolar, işte istediği zaman ayrılmalar, ya izin durumları, ilgili şart, o şartları ileri sürecek bir form düzeyi göstermedi.
0: Kesinlikle.
1: Ve bundan sonra göstereceğinin de bir garantisi yok.
0: Yaş itibariyle de şüpheli bir pozisyonda tabii.
1: O garanti yok. Çünkü kendisi en büyük problemlerinden biri fizik olarak yeterli değil bence.
0: Ya burada Galatasaray...
1: Ya sağ içinde de gözüküyor o herhalde.
0: Ya oyun planında mesela Osimhen'in yaptığı, kullandığı fizikselliğin, ön alan baskısının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Hı. Bazen mesela B planını uygulamakta Icardi ile çok zorlandı bu sene Galatasaray.
1: Bunu hemen gördüler zaten. O da Kocaelispor maçıydı. Kocaelispor'un Galatasaray'ı mağlup ettiği karşılaşma. İki oyuncuyla beraber başladı forvette. Osimhen ve Icardi ile. Ve o oyuncuların oyunu etkileyemediğini gördük. Ve tabii burada pay sahibi, en büyük pay sahibi Icardi'ydi. Bu başarısızlığın oluşmasında oyun sisteminde.
0: Ya burada modern futbolun getirdiği bu ön alan baskısına çok ayak uydurabilecek bir oyuncu değil. Hani eski sistem biraz daha rakip yarı sahaya yerleşik, ceza sahası içerisinde forveti buluşturduğun denklemde bence değişilmez bir oyuncu. Ama şu yeni biraz daha temponun, fizikselliğin ön plana çıktığı futbolda çok yeri yok sanki.
1: Ancak tamamıyla kapanan, o örneği verdik mesela, Avustralya gibi takımlarla oynadığında işte Icardi'yi kullanabilirsin. Kapanıyor çünkü. Ya bunu açman lazım. Osimhen, Icardi değil mi? Kapanıyorlar. Kanatları kullanacaksın. Ceza sahası içine yüksek toplar. Duvar pası deneyeceksin.
0: Doğru yerde duracak.
1: Doğru yerde duracaksın. Golü hissedeceksin. Böyle rakiplerle %100 demiyorum ama iş yapabilir.
0: Ya orada isteyeceğin bir oyuncu olur. İşte gol sezgisi yüksek dediğin gibi. Pozisyon buluşturduğunda, az sayıda pozisyonda buluşsa da verimliliği yüksek. Orada bitirme evet, oranı yüksek bir oyuncu faydalı olabilir ama... Galatasaray'ın A planı çok Icardi'ye yatkın değil. Bu sene onu gördük. Konya Spor maçı da var mesela. 2-0 kaybedilen o sene olmadı. Bunun örneklerini gördük ya. Şimdi Icardi'yi rotasyonda tutmak makul olabilir ama 7 milyon euro çok ciddi bir maaş abi.
1: Haklısın. Ben de bu 7 milyon euronun kulüp tarafından kabul edileceğini, eğer doğruysa, tekrar üstüne basarak söylüyorum, pek sanmıyorum.
0: Ya burada şey ortaya çıkıyor abi, Icardi'nin mevcut katkısıyla 7 milyon aldığı denklemde sen yarın Torreira'yla, Salah'yla sözleşme uzatmaya gittiğinde oyuncuları 3-4 milyona nasıl kabul ettireceksin?
1: Ya başka oyuncular da olabilir.
0: Ya farklı isimler, yeni gelecek isimler de olabilir.
1: Yeni isimler de, bunu duyacak isimler de olabilir. Ya oraya belki bir santrafor daha almaya kalksan ve bu teklifi kabul etsen, bu tabii tamamen komplo teorisi, o santraforun 7'den aşağı gelmez.
0: E tabii, hele ki son yıllarda olduğu gibi reputasyonu yüksek bir oyuncuya gidersen 7'den aşağı getiremezsin tabii.
1: Ya kendi maaşı o da. Bonservisi varsa da bilemiyorum. Bayağı maliyetli olur.
0: Bir de artık şeyler çıktı abi, biliyorsun, o da bana çok ters geliyor. İmza paraları. Ya şu yüzden ters geliyor. Sen Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Trabzonspor'a ya da Avrupa'da elen gibi kulübe gitmeyi fırsat değil de artık oradan gelir elde etmek olarak bakıyorsan, o futbolcunun futbol anlamında bir misyonu yok da biraz daha ticari, profesyonel bakıyor gibi geliyor bana.
1: Orada tabii ticaret düşünülüyor. Büyük evet. Kazanç. Neden? Neden? Bonservis ödemeyeceksin diyor. Bonservis ödesen diyor ki ben senden mesela 10 milyon euro istiyorum imza parası. Bonservis ödeseydin 15'e mal olacaktım diyor diyelim. Öyle bir ticari rota seçmiş durumdalar. Ya bu yabancı oyuncularda da var artık. Bizim oyuncularda da var.
0: Bu da enteresan, futbola sonradan gelen bir model oldu. Mesela Beşiktaş'ta adı anılıyordu, Galatasaray'a da son günlerde yazılmaya başladığı için bir isim üzerinden örnek vereyim. Olur olmaz değil tabii ki bunlar iddia ama bu imza parası üzerinde. Mesela Vlahovic'in 15 milyon euro imza parası istediği, 10 milyon da maaş istediği konuşuluyor. Serbest bir oyuncu, Juventus'tan ayrıldı.
1: Çok yüksek değil mi? Şöyle bir garantisi de yok Vlahovic'in. Sakatlığından dolayı çok uzun süre ayrı kaldı. Aynı performans, ya aynı performans derken sakatlıkla ilgili bahsediyorum. Dileyelim ki olmaz, yan yükselerse.
0: Abi bir de disiplin problemleri olan da bir oyuncu ve bahsettiğin sakatlıklar kemik değil, kas sakatlığı. Yani nüksetmeye müsait kronik olabilecek sakatlıklar ve biliyorsun orada karıştı hadiseler vardı mesela Torino'da, işte otel odası görüntüleri vesaire. Bu magazine girsin diye söylemiyorum ama Torino gibi 2 milyonluk durağan bir şehirde sen böyle skandallara karıştırmış bir oyuncuyu 30 milyonluk İstanbul'a zapt edemeyebilirsin.
1: Bence edemezsin.
0: Büyük risk. Gece hayatı, kalabalığı, işte şehir şartları, her İstanbul'un her yerinde bir aktivite bulabilirsin günün 24 saatinde. Evet, bir at yarışı fısıltısı geldi. Kısa bir at yarışı arasına gidelim, sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor!
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Bölgenin gücü bariyer dibinde 8 numaralı Rakayr'ın daha sonra 4 numaralı Kılıç Aslı. 3 numaralı Akdağ Fırtınası liderliğini koruma çabasında Ravenko dışında en dış kulvarda 6 numaralı Bordo Mavi bariyer dibinde 7 numaralı Hızlı Mehmet yarım boy dışında 5 numaralı Kulager onun dışına geldi 1 numaralı Gölgenin Gücü 3 boy geride 8 numaralı Rakayr'ın 2 boy geride 4 numaralı Kılıç Aslı. Son 600 metreye girilmek üzere 3 numaralı Akdağ Fırtınası lider dışında Ravenko var bariyer dibinde 7 numaralı Hızlı Mehmet onun dışında 6 numaralı Bordo Mavi 1,5 boy kadar geriye geldi Gölgenin Gücü içinde Kulager 2 boy geride 8 numaralı Rakayr'ın yarım boy içinde Kılıç Aslı sırasıyla atlar virajı dönmek üzere. Yarışın liderliğini koruyor Akdağ Fırtınası dışında Ravenko onun dışına çıktı Hızlı Mehmet yine en dışta. Bordo Mavi ortada Gölgenin Gücü son 400 metre. 3 numaralı Akdağ Fırtınası direnmeye çalışıyor dışında 2 numaralı Ravenko. Geriden 6 numaralı Bordo Mavi'nin 1 numaralı Gölgenin Gücü'nün en içten Kılıç Aslı'nın atakları var son 200 metreye doğru. Akdağ Fırtınası önde orta kullardan Ravenko bariyer dibinden Kılıç Aslı dışarıdan. Bordo Mavi ve Gölgenin Gücü geliyor. Enişten gelen Kılıç Aslı öne geçti. Dışta Ravenko var. Son 100 metre içerideki 4 numaralı Kılıç Aslı. 2 boy yapıyor farkı. Ravenko'nun Gölgenin Gücü'nün gayretleri var. Tek kısrak Kılıç Aslı kazanıyor. 2 numaralı Ravenko ikinci. 1 numaralı Gölgenin Gücü üçüncü. 6 numaralı Bordo Mavi dördüncü. 3 numaralı Akdağ Fırtınası da beşinci oldu. 4 numaralı Kılıç Aslı Ercan Çankaya ile kazandı koşuyu.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
3: Radyo Spor.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir yarış arasının ardından tekrardan sizlerleyiz. Evet Ercan abi, Vlahovic'den bahsediyorduk. İsmi son zamanlarda Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemine geldiği için beklentileri, sosyal hayatı bana biraz offside'de kalan bir oyuncu gibi geliyor.
1: Ya onlara tabii iyi bakıyordur kulüpler. Yani o tür şeyler var mı yok mu? Kulüpler onunla değerlendiriyordur. Hiç kimsenin parasını boşa harcayacağını sanmıyorum.
0: İnşallah diyelim. Bu hani İnşallah doğrusu diyelim. Bu.
1: Bu yüzden benim bahsettiğim daha çok uzun süre Juventus'ta forma giyememesi. Sakatlıktan dolayı.
0: Abi bu sezon toplam 23 maça çıkmış sadece ki Juventus Şampiyonlar gibi İtalya Kupası'nda da yol kat etti. Ayrıca şunu söyleyeyim. 2022'de 85 milyon euroya Fiorentina'dan aldılar ve o günden beri 20 gol barajını aşamadı hiçbir sezonda ligde.
1: Şimdi Juventus'ta Comolli de gitti. Tekrar acaba bir görüşme olur mu olmaz mı? Tamamen yollar ayrıldı mı? O konuda da bazı gelişmeler de olabilir. Belki Juventus tutmak da isteyebilir tekrar.
0: Burada İtalyan basınına çıkan bir haber vardı abi. Orada biliyorsun futbolda şu an Chiellini yetkililerden biri. Evet. Chiellini ile görüşmesinde 8 milyon euroluk bir maaş talebi iletti Vlahovic'in. Onda şu an takımda en yüksek alan oyuncu Kenan Yıldız. O bile 7 alıyor. Yani bunun üzerine bir şey çıkamayız diye Vlahovic'i reddettiği söylentileri vardı. Belki Vlahovic burada biraz daha indirime gidebilir.
1: O istenmiş zaten kendisinden.
0: Gelir mi Ottawa?
1: Ya Juventus'tasın. Ya bir daha sana teklifte bulunuyorlar. Ve kendini göster diyorlar. Öyle bir değerlendirme de yapabilir. Tabii kendi bilir. Yine kendisinin çünkü İtalya medyasında öyle 15 milyon imza parası şu bu. La Gazzetta'da ben 15 milyonu görmedim. Bir o var.
0: İtalya'ya gelince onu yapamazsın abi. Oradaki kulüpler sana muhtaç değil. Çünkü Juventus'un ismi bile zaten başlı başına.
1: Tabii.
0: Burada da öyle olması gerekiyor bu arada. Hani tabii Avrupa'nın cazipliklerinden biri değiliz ama sen tutup bir futbolcuya 15 milyon euro imza parası verirken bundan sonra getireceğin bütün yıldız oyuncular aynı beklenti içerisine girecek.
1: Bir de oyuncunun sana çok maç kazandırması lazım. Tabii. Bir tane değil.
0: Osimhen gibi olması lazım mesela.
1: Bayağı maç kazandırması lazım. Lajov için 23 maçta forma giymesi, Şampiyonlar Ligi, Lig ve Kupa maçlarına baktığımızda çok az bir sayı. Sebebi de dediğim gibi sakatlığı.
0: İlk 11 kotası da %25 abi bu 23 maçta. Çok az. İlk 11'de değil.
1: Çok az.
0: Sen şimdi böyle bir oyuncuya gidip imza parasıyla yıllık 25 milyon euro bağlayabilir misin? Bağlamalı mısın ya da? Bağlarsın tabii istedikten sonra her şey yapılır
1: ya
0: ama.
1: Ya iki iyi oyuncu olabilirsin mesela.
0: Belki 3 tane bile alırsın. Doğru fırsatla.
1: Bence.
0: Yani şöyle düşünüyorum abi. Orkun Kökçü'yü sen Liverpool isterken ki hani bu işte gazetecilerin açıkladığı bir şey olduğu için kaynak ben değilim ama Liverpool isterken 25 milyon euroya transfer ediyorken o parayı bir sene Vlahovic'e bağlamak mesela bana çok mantıklı gelmiyor.
1: Bana da öyle geliyor.
0: İlginç böyle isimler çıkacaktır daha yaz aylarında ama burada Beşiktaş'ın futbol aklı olarak mesela Önder Özen bana güven veriyor. Yine Galatasaray tarafında da şimdiye kadar çok sportif anlamda yanlış hamleler yapılmadı.
1: Evet Galatasaray'da en son John Duran konuşuluyordu.
0: Çok yanlış bir isim olduğunu düşünüyorum.
1: Neden? Yani biz fikrimizi söyleyelim tabii. En iyisini o yine yöneticiler düşünecektir. Teknik direktör. Kolombiya milli takımının kadrosuna giremedi.
0: Ki önünde sadece Luis Suarez var. Başka golcü de yok.
1: Düşünebiliyor musun? Kolombiya milli takımının ya bonservisiyle 3 sene önce en çok konuşulan oyunculardan biri Premier Lig'den Suudi Arabistan'a gidiyor. Fenerbahçe'ye de az paraya gelmedi.
0: Ciddi bir maaş aldı burada.
1: Onu da söyleyelim. Buradan da Rusya'ya gitti. Rusya'nın kötü bir takımına da gitmedi. Zenit'e gitti.
0: Kötü oynadı.
1: Hayal kırıklığı. Başarılı olur mu? Ben biraz zor görüyorum.
0: Abi burada benim anlamadığım bir nokta var. Az önce oyuncuları kulüplerin incelemelerinden bahsetmişti ya. Ben mesela bu hususa Rafa Silva transferinde çok takılmıştım. Fenerbahçe'de John Duran transferinde. Bu scout raporlarında biliyorsun... Oyuncuların sosyal özellikleri, takım arkadaşlarıyla ilişkileri, kişilik özellikleri de yazıyor. Bu sadece top...
1: Her şey yazıyor.
0: Sadece saha içinden ibaret değil velhasıl. Mesela Rafa Silva gittikten sonra Beşiktaş'ta açıklama yapan yöneticilerden, teknik direktörden şeyi duyduk. Sosyal olarak problemli bir oyuncu. Gazeteciler şey dedi mesela takım arkadaşlarıyla kahve içmeye bile gitmiyor vesaire. Bu scout raporunda yazıyordu. John Duran'ın şeyi konuşuluyor mesela disiplinsiz tavırları, hal ve hareketleri çok göze battı deniyor. Bunlar yazıyor. Neden alıyorsun o zaman?
1: Bunlar yazıyorsa demek ki problem var.
0: Ya da yazmıyor mu scout raporunda? Sadece hani ismini mi gidip satın alıyorsun onu
1: Hayır,
0: mesela?
1: Hayır. %100 yazıyordur.
0: Yani hiç makul değil. Bir de büyük paralar bağlıyorsun. Hani bu oynanabilecek bir kumar diyorsun ama masada 10 milyon eurolar, 20 milyon eurolar var. Bugün Türk ekonomik gerçeklerinde bu riske atılacak, kumara oynanacak bir para değil.
1: Kesinlikle öyle.
0: Ben anlamıyorum.
1: Ya bu oyuncuların oyuncu transferde herkes mutlu olur. Bu sefer büyük işler yapılacak der. O alınır. Tamam denir. İmza atıldı denir. Fakat oyuncu hayal kırıklığı yaratınca bu sefer ihale hem oyuncuya hem teknik direktöre hem de yönetime kalıyor.
0: Hem finansal hem başkan.
1: De yabancı oyuncu olunca da ayrılması daha kolay olabiliyor bazen yabancı oyuncu. Bazen de diyor ki ben maaşımı alırım yoluma devam ederim. Onu diyen oyuncular da oldu.
0: O ayrılıklarda da şey problem abi oyuncuyu gönderdiğin yerde oyuncudan faydalanmadığın halde maaşının yarısını belki ya da daha fazlasını sen ödüyorsun. Bu çok zararlı bir anlaşma.
1: Bizde öyle oluyor. Kaç takımda gülümseyerek alıyor oyuncuyu.
0: Tabii abi şöyle.
1: Fazla bir yük binmeden hangi takım alacaksa alıyor.
0: 10 milyon maaş alan oyuncunun maaşının 2 milyonluk bölümünü alın buyurun verin kullanın desen herkes atlar ki ona. Hani risk de alırsın. 2 milyon euro kabul edilebilir bir meblağ. İnanılmaz.
1: Tabii.
0: Zararlı çıkıyor böyle anlaşmalardan kulüplerimiz. Dediğim gibi ben bu scout raporlarında ya da bunları inceleyen kişilerin bazı şeyleri göz ardı ettiğini düşünüyorum açık söyleyeyim.
1: Buna çok dikkat etmek gerekiyor.
0: Yaz aylarında göreceğiz mesela. Vlahovic isminde de ben ciddi soru işaretleri görüyorum.
1: Burada. Ya şu anda konuşuluyor da ben o kadar büyük paralar verileceğini tahmin etmiyorum Vlahovic'e. Bir şey çıkar. Vlahovic geçen sene İtalya Ligi'nde 28 gol, 14 asistle oynasa ben bu parayı istiyorum dese burada oturur konuşuruz.
0: Juventus verir zaten her şeyden önce.
1: Öyle değil mi?
0: E tabii ki.
1: Bayağı heyecanlanmaz mısın? Geçen yıl 28 gol sadece ligde atıyor. Ve diyelim ki Avrupa'da da geçtiğimiz yıl örnek olarak söylüyorum bunu 9 gol atmış. Toplamda ne etti? 37 gol etti.
0: 37 gol.
1: Ne konuşurduk burada?
0: Çok uygun bu şartlara net kapatmamız lazım diye konuşurduk muhtemelen. Ya taraftarlar kampanya başlatırdı. Formasıydı, imzasıydı bir şekilde hal çaresi bulunurdu. Bu arada kısa bir aramız varmış abi. Gidelim sonrasında diğer söylentilerle devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
6: Reklam.
7: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? Radyo Spor.
8: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Haziran ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Imar Sancaktepe'de.
9: Carrefour'sa da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
10: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
11: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
12: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor.
6: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor!
2: Aracını düşünenlerin

0: Akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Ercan Taner'le. Evet, böyle iddialar var. Daha da bir sürüsü çıkacaktır. Ümit ediyorum. Bunun bu arada olabilitesini çok yüksek görmeyerek söylüyorum abi. Biraz daha böyle Hollanda futbolundaki, Belçika futbolundaki model gibi yap işlet devret kafasına geçeriz bu transfer konusunda.
2: Ya şu anda onu hayal etmemiz bile güzel. Ben hayal olarak görüyorum şu anda. Çünkü taraftarlarımız buna hazır değil. Hangi takımın taraftarı olursa olsun mutlaka yıldız olacak, iyi oyuncu olacak, onları görmemiz lazım düşüncesi şu anda ağır basıyor.
1: Ya bu bence çok sağlıklı değil ama bu düşünce sadece şu an değil, her zaman ağır basıyordu. Yani şey var abi, araba alırken klasiktir ya, son sahibi olursun diye. Son sahibi olmak olacak oyuncular ben artık istemiyorum ya. Yani burada mesela Galatasaray'la adanılan bir oyuncu vardı. Transfer artık Galatasaray tarafından geç kaldı. PSV'de oynuyordu Faslı, Saibari, Bayern Münih aldı mesela 55 milyona. Sen onu evet, bir sene önce bitirseydin mesela, demek ki sen de satabilir misin üzerine kar koyup?
2: Neden olmasın? Ya böyle oyuncuları bulup... Ya genç oyuncuya yatırım yaptığın zaman esasında harcayacağın para şöyle. Bonservisler iyi ve elinden çıkarabileceğin genç oyuncularda. Tabii onun da %100'ünde başarılı olamayabilirsin. Ama 35-40 milyon eurolardan başlıyor oyuncular. Onu söyleyeyim. Sonra yabancı genç oyuncuyu bizim kulüplerimiz niye yetiştirsin? Bizim kulüplerimiz bence bizim oyuncularımızı yetiştirsin.
1: Bu da bambaşka bir sorun.
2: Ya onu söyleyeyim. Bence. Ben niye ya yabancı oyuncuyu alacağım? İşte 22 yaşında verdim 35. Tamam aldık. Ne yapacağız? Yetiştirdin. Genç oyuncularda tabii onun da %100'ünde başarılı olamayabilirsin. Ama 35-40 milyon eurolardan başlıyor oyuncular. Onu söyleyeyim. Sonra yabancı genç oyuncuyu bizim kulüplerimiz niye yetiştirsin? Bizim kulüplerimiz bence bizim oyuncularımızı yetiştirsin.
1: Bu da bambaşka bir sorun.
2: Ya onu söyleyeyim. Bence. Ben niye ya yabancı oyuncuyu alacağım? İşte 22 yaşında verdim 35. Tamam aldık. Ne yapacağız? Yetiştirdin. Sonra genç oyuncularda tabii onun da %100'ünde başarılı olamayabilirsin. Ama 35-40 milyon eurolardan başlıyor oyuncular. Onu söyleyeyim. Sonra yabancı genç oyuncuyu bizim kulüplerimiz niye yetiştirsin? Bizim kulüplerimiz bence bizim oyuncularımızı yetiştirsin.
1: Bu da bambaşka bir sorun.
2: Ya onu söyleyeyim. Bence. Ben niye ya yabancı oyuncuyu alacağım? İşte 22 yaşında verdim 35. Tamam aldık. Ne yapacağız? Yetiştirdin. Sonra ya olmazsa?
1: Büyük takımlarda çok
2: Chelsea. Onlar yapabiliyorlar ama bunu.
1: Elden çıkartabiliyor onlar. Bak Tottenham'a yolladı mesela, hiç olmayan bir oyuncu.
2: Yani neden? Bayern Münih kartviziti var.
1: Burada onu yapamazsın. Ya mesela şey ne denir ona? Bunun Chelsea tarafında bir sürü örneği var. Amerikalılar satın aldıktan sonra bir sürü, işte Jamie Bynoe Gittens geldi 55 milyona, ortada yok. Romeo Lavia geldi, ortada yok. Böyle bir sürü oyuncu var.
2: Ve bunlara yüksek bonservis ödendi, genç oyuncular. İstediğin yere de gönderemiyorsun. Oyuncunun, çünkü oyuncuya verdiğin bir maaş da var. Chelsea'yi kastederek söylüyorum.
1: Tabi burada oyuncu genç olsa da Chelsea'ye gittiği için orada maaşı, kaşesi de artıyor.
2: Bu maaş arttığı sürece tekrar onu diyelim Nice istedi, Lille istedi. Ya da Strasbourg istedi. Fransa geldi aklıma. Onları söyledim. O oyuncunun o maaşı ne olacak? Onlar da Chelsea gibi anlaşacaklar herhalde.
1: 4'te 3'ünü sen vereceksin abi maaşını. Aynı maaş anlaşmasından kiralayacaksın. Zaten satmıyorlar da ilginç bir şekilde, biliyorsun evet, oyuncuları. Bizde altyapıda ben ciddi bir liyakat problemi olduğunu düşünüyorum. Bak mesela Trabzonspor'un burada Avrupa'da ikinci olan takımından çoğu oyuncuyu daha görmedik henüz.
2: Evet. Biraz sabır gerekiyor altyapıdan. Ya, bir sürü model var. Hep bu modeli benimseyeceğiz, altyapıda şunu yapacağız diye söylemlerimiz çok güzel. Ama bu sadece söylemlerde kalıyor.
1: Eylem bazında yok hiç.
2: Altyapıdan iyi oyuncular çıkartabilirsin. Fakat onları da çok iyi hazırlaman lazım. Yani şimdi mesela Mustafa Santrafor Beşiktaş'ta. Ondan o kadar çok şey bekleniyor ki eli ayağı titriyor. Ben sana söyleyeyim.
1: Baskının altında kalıyor.
2: Yok, olmuyor. Eli ayağı titriyor.
1: Semih aynı şekilde.
2: Semih bu yüzden... O stres ve baskı yüzünden Cagliari'ye gitti kiralık. Bu sene İtalyano acaba ondan faydalanır mı diye, bu arada onu da söylemeden edemeyeceğim.
1: Ligin ikinci yarısındaki görüntüsü çok iç açıcı değil ama.
2: Evet, o kendisi de bunu söyledi. Beşiktaş'ın teknik direktörü. Ligin ilk yarısında forma şansı buldu.

0: İkinci yarıda ne oldu ben de anlamadım dedi. Onu konuşacağım dedi. Bir soru hem antrenörüyle var. Hem de Semih'le onlara bir konuşmam lazım dedi. Bu da önemliydi bence.
1: Orada ciddi bir soru işareti var.
0: İşte altyapıdan yetiştirdiğin oyuncular bunlar değil mi?
1: Ki potansiyelde gözüküyordu. Bak Rıdvan Ersin, Rıdvan gitti geri döndü olmadı. Ersin şimdi ayrılacak mı ayrılmayacak mı konuşuyorsun.
0: Yetiştirme şansını bazen oyuncular buluyorsun. Fakat oyunculara şöyle bir gerçek de var. Ligde başarı olmadığı zaman uzun yıllar. 4 yıl geçti şimdi Beşiktaş'ta. Hep kopuyor ligden. Taraftar kızıyor bu sefer. Tamam, yaşın 17 de olsa 18 de olsa altyapıdan da yetişsen. İşte iki topu kontrol edememek, yanlış pas vermek ya da golü kaçırmak sonrasında ya bu çocuğun yaşı daha genç diyenlerin sayısı çok az.
1: Direkt hedef
0: tahtası. Senden olmaz diyorlar mesela. Direkt olarak.
1: Bu sene mesela Beşiktaş'ta bu kadar kanat problemi varken solda sol kanadın yokken sağda bitik ya bu yanlış bir tanım bilmiyorum ama bitik Cengiz Ünder bu kadar süre bulmuşken Devrim Şahin oynamadı mesela. Bence oynadığı maçlarda çok iyi gözüktü.
0: Evet. O şansı bulamadı.
1: Evet. Böyle bir sürü futbolcu var. Galatasaray tarafında da var. Fenerbahçe tarafında da muhtemelen var. Trabzonspor'da bir sürü var. Ben altyapılarda ciddi sistem olduğunu düşünüyorum. Taraftarın baskılarına göre hareket ediyor. Ya
0: şöyle Mustafa'nın o sezon başında Broncos döneminde Galatasaray'a attığı gol var. Vuruş stiline dikkat et.
1: Ayak gözünü, dışıyla.
0: Ayak dışı. Mustafa ondan sonra bir Bodrumspor maçında hatırlıyorum Bodrum'da. Yine bir gol.
1: 2-0'lık maç.
0: Evet. Tamam golleri var da Mustafa'nın birinci olarak beklenen gol atması.
1: Santrfor olarak.
0: Öyle değil mi? Ya yani Semih de iyi goller attı bence Beşiktaş'ta.
1: Özellikle ilk sezonunda. 12 gol attı.
0: Ya bu demek ki bunu başarabilir.
1: Yatkınlığı var.
0: Ya yani Semih 12 gol. Yoksa Kalyari'ye nasıl gitsin?
1: Orada haybeyi almazlar. Tabii ki bir şey gösterdi burada. İlk senesinde özellikle.
0: Öyle değil mi? Ya Avrupa Kupası'nda da gol attı.
1: Abi bu oyuncuların en büyük handikap yaşadığı nokta bence çok sık teknik direktör değişikliği. Yani Semih Kılıçsoy'un düşüş dönemine bakıyorsun Fernando Santos. Yani bu kadar defansif bir hocayla genç bir oyuncunun bu kadar aslında...
0: Mümkün değil.
1: Özgüvene ihtiyaç duyan bir oyuncunun nasıl bir variyet koymasını bekliyoruz ki ortaya?
0: Ya Fernando Santos zaten defansif oynayarak Avrupa şampiyonu oldu.
1: Finalde 1-0 bitti mesela. Portekiz öyleydi o dönem evet.
0: O da uzatmada.
1: Fonteler, Pepe'ler.
0: Ya öyle bir nasıl geldi ben çok şaşırmıştım.
1: Ya burada oyuncularda scout'tan bahsettik ya bir teknik direktör getirirken de ismine bakılıyor ama oyun özelliklerine bakılmıyor. Ne aldığını bilmiyorsun. Bak Fernando Santos savunma oynatıyor. Beşiktaş'ın savunma futbolu oynamasına tatmin olacak bir tane Beşiktaş taraftarı sokakta görebilir misin?
0: Hayır. Oyuncu teknik direktörün tarzı bu.
1: Bunu bilerek
0: uzmanlık alanı. Her teknik direktörün bir uzmanlık alanı var.
1: Tabii ki.
0: Ya geçiş çabuk kontratak benimseyen teknik direktörler var. Tamamıyla bu Dünya Kupası'nda katkısıyla olacak bence. İşte Avustralya modeli diyorum. Öyle oynamaya çalışacak çok teknik direktör olacak.
1: 5-4.
0: Hem ülkemizde de olacak hem Avrupa'nın değişikliklerinde de olacak bence. En azından bazı maçlarda.
1: Emsal teşkil edecektir 5-4-1.
0: Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Bunda bir başarı ortaya çıkıyor. Bu sefer de futbol şuna evrilecek. Ya bizim santrafora ve birebir de çok iyi olacak. Golü hissedecek kanat oyuncularına ihtiyacımız var. Bu sefer de futbol onu arayacak. Santrafor'u arayacak.
1: Öyle oyuncular prim yapacak ondan sonra.
0: Yapmak zorunda.
1: Şimdi mesela şeyi arıyorlar abi. Bu dikine hücumda topla birlikte çabuk süratlenen adam eksitebilen oyuncu arıyorlar. 2000'lerin başında çok kıymetli olan şey bundan 3 sene önceye kadar kimse aramıyordu. Birazdan merkeze gelen bağlantı oynayabilen evet. Kanat forvet oynayan oyuncular aranıyordu. Şimdi çizgiye basacak adam aranıyor.
0: Mecburlar onu yapmaya. Şimdi birebir de adam eksilten oyuncuyu sağlayamazsan bu sefer iyice kapanan takımlara karşı bir şeyin kalmıyor.
1: Statikleşirsin.
0: Kalmıyor. Adamı geçemiyorsun. Geçemeyince de oyuncu rahatlıyor karşı takımın savunması.
1: Hele ki fiziksel olarak da avantajlıysa.
0: Duvara çarpıp dönüyorsun. Stoperler seçiminde bile bazı yanlışlıklar var bizde. Mesela kapanan takımın stoperini alıyorsun. Çok iyi stoper aldık diyorsun. Takım defansif oynuyor. Ve stoper iyi gözüküyor tabii. Açık oynadığın zaman bu sefer defoları fazlaysa ortaya çıkıyor. Ya bunu mu aldınız diyorlar.
1: Hantal kalıyor geçiş cümlelerinde. Bir tane
0: bunu mu aldınız diyorlar.
1: Thiago Jallo. Kötü bir oyuncu olduğunu ben düşünmüyorum. Ama Lille'de, Juventus'ta hep kapalı takımlarda oynamaya alıştığı için Beşiktaş'ta rakiple geniş alanda yakalandı. Adamı geçiyorlar mesela. Ama adam zaten bunu oynayarak başarılı bir kariyer inşa etmedi ki kendine.
0: Yoksa kötü oyuncu değil. Bence ama oyuncunun tarzı o. Angelinho geldi Galatasaray'a savunma. Ama üçlü savunma oynayan bir oyuncu.
1: Roma'da oynuyor mesela.
0: Ya şimdi oyuncuyu alıyorsun. Fakat ya çok iyi bir savunma aldık diyorsun. Ucuma da katkıda bulunacak. Savunmada da iyi, başarılı. Ama adam dörtlü sistemde bir anda defosu ortaya çıkıyor. Olmuyor. Çünkü adam üçlünün uzmanı.
1: Bunları çok gördük. Hala da göreceğiz. Ben dediğim gibi transferlerin, teknik direktör seçimlerinin, altyapıdan gelen oyuncuların belli bir bilinç doğrultusunda yapıldığı düşüncesi.
0: Ya bunların çok iyi seçilmesi lazım. Yani mükemmel bir stoper aldım diyorsun. İşte dediğin gibi ama ben zirveye oynayacağım, açık oynuyorum, baskılı oynayacağım diyorsun. Stoperler ne oluyor? Ağır kalıyor. Neden? Savunmaya oynamaya alışmış. Önündeki orta sahadaki iki oyuncuya bakıyor. Onlar da ona bayağı uzak kalınca oyundan düşüyorlar.
1: Geniş alanda geçmiş olsun.
0: Gol pozisyonu veriyorsun ya da gol diyorsun. Ya da çabuk kart görüyor stoperler.
1: Başka bir isimden daha bahsedeyim abi şu an gündemde diye okumuşsundur muhakkak. Fenerbahçe'nin adı Nathan Ake ile anılıyor mesela son günlerde. City'de üçlüde stoper hattının solunda oynayan bir oyuncu. Üçlü stoperini getirip dörtlüye entegre edemezsen ne olacak ki muhtemel?
0: Ya City gibi bir de bayağı stoperlerini santraya çeken, hatta daha da ileriye götüren bir takımın...
1: Total futbol.
0: Total futbol. Her maçın öyle oynayacak halin yok senin burada. Aldın. Aken ismi var. Bunu kabul edelim.
1: Tabii ki canım.
0: Ya bayağı önemli bir oyuncu.
1: Chelsea, Manchester.
0: Fakat sisteme uyar mı? Buyurun.
1: Şüpheli.
0: Ya biz şimdi olayın hem teknik hem sistemsel anlamda konuşuyoruz. Uymazsa ne olacak?
1: Ki çok olası değil mi?
0: Tarif ettiğimiz oyun şeklinde olası.
1: Ya burada mesela bu total futbol diyoruz ya, işte stoperler orta sahaya kadar çıkıyor. Savunmada evet. Yine hücum oyuncuları da kendi yarı sahasına kadar geliyor. Takım birlikte hareket ediyor. Burada ben öyle oynayan bir takım olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray belki biraz derim yani, ama.
0: Şimdi İsmail Kartal Fenerbahçe'de değil mi?
1: Evet.
0: Genel anlamda tercih ettiği 4-2-3-1 değil mi?
1: Süper Lig'in kroniğidir zaten 4-2-3-1 biliyorsun.
0: Genel anlamda tercih etti. Ya belki daha değişik bir şeyler deneyebilir ama başarılı olduğu bir sistem. O İsmail Kartal'ın başarılı olduğu bir sistem. 4 diyorsun. Aç ediyorsun. Değil mi?
1: Var mı örneği? Çok az.
0: Bence çok az.
1: Ya burada mesela orijin olarak biliyorsun Chelsea çıkışında Bornemo'da sol bek oynamış bir oyuncu. Sen zaten sol bekten stopere devşirdiğin Jadon Osterwolde'den kaynaklı bu sene bu kadar sıkıntıyı yaşadıysan, ki sen de söylemiştin mesela Skriniar bu kadar ekstra bir performans göstermese savunmadaki defekler daha çok ortaya çıkacaktı.
0: Evet.
1: Buna güncelleme olarak yine sol bek orijini üçlü oynamaya alışık bir stoper getiriyorsun.
0: Burada dörtlü oynayacaksan defans dengesini çok iyi kuracak. Skriniar ve gelecek yanındaki stoperin birbirlerinin o yüklerini hafifletmesi gerekiyor. O tarz olmalı.
1: Bu konuda bu dengede mesela abi en çok iyi hatırladığım örneklerden biri mesela Marcelo Tošić'ti. Biri hamle stoperi, biri şef oyun kurucu stoper. Bir denge vardı.
0: Vardı evet.
1: İyi bekleri de vardı o dönem.
0: Evet.
1: Ya burada ya işte sadece isme bakarak değil biraz daha özellik paketine bakmamız lazım. Bundan çok ciddi hem finansal olarak zarar görüyoruz hem de takımlar zaman kaybediyor günün sonunda.
0: Zaman da kaybediyor, oyuncuyu da. Yani oyuncuyla sezon sonunda suratlar asılıyor. İşte diyor, deniyor ki istersen gidebilirsin. Maalesef öyle oluyor.
1: Ondan
0: oyuncu
1: sonra...
0: da mutlu olmuyor. Olmuyor.
1: Bir de oyuncu başka aynı maaşını ikame edecek bir teklif bulana kadar da hem oyuncunun hem kulübün göbeği çatlıyor gitsin diye.
0: Evet. Ya şimdi Ederson'dan bahsediliyor. Ederson kötü kaleci mi?
1: Premier Lig'de yılın kalecisi olmuş bir kaleciden bahsediyoruz daha önce.
0: Brezilya milli takımın kadrosunda.
1: E tabii.
0: Ama takım onun gibi takım onun beklemediği gibi oynuyor.
1: Abi burada mesela bak yine az önce bahsettiğimiz mevzuya geliyor. Ederson City'de başarılı olduğunda öne çıkan özelliği neydi? Libero kaleciydi. Gerekirse ceza sahasının dışından çıkıp oyunu kuran, en geriden kuran...
0: Kesinlikle öyle.
1: Senin buna ihtiyacın yoktu ki burada.
0: Böyle oynayamıyordun çünkü.
1: Ya burada Türkiye'de hiçbir takım bunu oynamıyor ki. Senin ihtiyacın bu muydu? Ederson öne çıkan özel refleksleri değildi hiçbir zaman. Tabii kötü bir kaleci değil ama Pep Guardiola'nın sisteminde bu özelliğiyle orada değişmez oldu. Sen bunu getirdin ama buna ihtiyacın yok ki.
0: Yok.
1: Livakovic'den bir farkı var mı mesela Fenerbahçe'ye katkı olarak?
0: Evet, yok. Bulamıyorsun, düşün ya. Bir de iyi kaleci olarak değerlendiriyoruz. Livakovic de dün 4 gol yedi ama mükemmel toplar çıkarttı mesela.
1: Yani. Ha burada Ederson'u getiriyorsun. Tamam, Ederson büyük bir isim. İsmi satın alıyorsun ama Ederson'u getirdikleri sana ne katkı sağlıyor?
0: Ya da getirebileceklerini çok iyi tartışıp değerlendirebiliyor musun?
1: Ben mesela. Düşünmüyorum öyle bir şey olduğunu. Zaten gözüküyor. Ya şey oynarsın işte Manchester City gibi diyorsun ya, bir rakip yarı sahaya kadar stoperler çıkıyor orta saha çizgisine. Orada geriden oyun kurucu, uzun top atacak ya da yerden oynayabilecek bir kaleci ihtiyacın var mı? Ederson alabilirsin. Sen bunu oynamıyorsun ki.
0: Evet.
1: Sen 6 numarayı derine kadar getiriyorsun. Regista ile oyun kuruyorsun çoğu zaman ya da işte stoperlerle kuruyorsun. Öyle bir oyun kurulum anlayışın yok. Rakip yarı sahaya 11 kişi yerleşmek gibi bir düşüncen de yok. Biraz daha geniş alanda oynuyorsun.
0: Geniş alanda oynuyorsun. İşte baskıyı da o alana yerleşip kurmaya çalışıyorsun.
1: Ön alan baskısı yapmıyorsun. Tam sağ baskı yapıyorsun aslında.
0: Evet. Ve orada çok kalabalık oluyor. Bazen de golü bulmakta bayağı zorlanıyorsun.
1: Ya burada ne gibi biliyor musun? Markete gidip alışveriş yaparken aldığın ürünün gıda olarak içeriğine bakmıyorsan hani bir

0: kesinlikle değil.
1: Ya Fenerbahçe'ye gelmeseydin Avrupa'nın 5 büyük liginden birine giderdi herhalde dersen, yanlış mı düşünüyoruz?
0: Doğru düşünüyorsun. Neden olmasın?
1: Bu ilginç hamleler var. Yenileri de gelecek. Bu sene de böyle bol bol malzeme çıkacak. Ha şey değil bu arada. Hiç kimsenin heyecanını kursağında bırakmak için de konuşmuyoruz. Onu söyleyeyim ama bunun işin bir realitesi de var. Yani burada taraftar gibi heyecana kapılıp biz de milleti gazlarsak bu kulüpler için de çok hayırlı olmaz bence o algı.
0: Evet ya, oyuncunun sisteme ne getireceği konusunun daha öncelikli olarak değerlendirilmesi ve yorumlanması lazım diye düşünenlerdenim. Herkesin görüşüne tabii ki saygı duyuyorum. Ama oyuncu acaba ne getirebilir? Ne yapabilir? İşte oyuncunun çıkartıyoruz. Gol ve asistleri değerli dinleyicilerimizle paylaşıyoruz. Sistemler nasıl oynamış? Geçen sene nasıl oynadı? Ya transfer konusunda, gelebilecek oyuncular konusunda bu gibi hususların tartışılması taraftarıyım.
1: %100 katılıyorum. Mesela ortaya atılan isimlerden yine bitmeye yakın da demiştik. Vedat Muriç ismi mesela bence çok pozitif bir hamle.
0: Çok. Hem bizim ülkemizden gitti.
1: Türkçe konuşuyor.
0: İkincisi La Liga'da Mbappe gol kralı, ikinci sırada Vedat Muriç var. Çok iyi bir sezon yaşadı. Bütün Mallorca'yı sırtlamak istedi ama olmadı.
1: 23 gol attı abi. Bir de şöyle bir şey, La Liga'da 32 gol atan Etafe Konferans Ligi'ne gitti. Vedat Muriç kendi başına 23 gol attı. Bir yarış aramız varmış. İstersen ona gidelim, sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Yer tutuyor. 5 numaralı Gel Bozan 3 boy frakları idealini koruyor. İkinciye dışarıdan gelen 3 numaralı Erişmiş girdi. İç kulvarda 4 numaralı Lider Katı var. Lider Katı'nın yine 1,5 boy gerisinde 2 numaralı Aysera Kız. İç kulvarda 7 numaralı Habbe. Habbe'nin 2 boy gerisinde 6 numaralı Bahar Bahir. Yarım boy içinde 8 numaralı Deli Umut. 3 boy geride 1 numaralı Öztu. 1200'e girildi. 5 numaralı Gel Bozan 3 boy frakları liderliğini koruyor. İkincilikte 3 numaralı Erişmiş. İç kulvarda 3.lükte 4 numaralı Lider Katı. 4.lükte 1 boy geride 2 numaralı Aysera Kız. Onun sonrasında 7 numaralı Habbe. Habbe'den 1,5 boy geride 6 numaralı Bahar Bahir. Bariyer dibinde 8 numaralı Deli Umut, 2 boy kadar geride 1 numaralı Öztu. 5 numaralı Yel Bozan önde fark 1,5 boy kadar. İkincilikte 3 numaralı Erişmiş, ondan 1 boy geride 4 numaralı Lider Katı dışına geldi 2 numaralı Aysera Kız. Bariyer dibinde yine 7 numaralı Habbe. Dış kulvarda 6 numaralı Bahar Bayır, içeride 8 numaralı Deli Umut, son sırada Öztu sırasıyla atlar virajı dönmek üzere. 5 numaralı Yel Bozan'ın liderliğinde devam ediyor yarış. Erişmiş ikincilikte 2 boy kadar geride. Aysera Kız sırasıyla viraj dönüldü. 5 numaralı Yel Bozan düzde lider çıkmış. Başardı. Orta kulvardan Erişmiş'in atakları var. Bu arada Lider Katı bir sıkıntı yaşadı ve Gökhan Kocakay'ı düşürdü. Geçmiş olsun. Yarışa dönüyorum. 200'e doğru. Yelbozan önde, bariyer dibinden 8 numaralı Deli Umut'un, dışarıdan Erişmiş'in, daha geriden Abbe'nin ve Bahar Bayır'ın atakları var. Yelbozan önde, bariyer dibinden Deli Umut geliyor. 8 numaralı Deli Umut son yüzde öne geçiyor. 1,5 boyda fark yapıyor. 8 numaralı Deli Umut kazanıyor. 5 numaralı Yelbozan ikinci oldu. 3 numaralı Erişmiş 3. 2 numaralı Aysera Kız 4. olurken 6 numaralı Bahar Bahir ile 7 numaralı Habbe de 5.lik için beraber geçti fotoyu. 8 numaralı Deli Umut Müslüm Çelik de kazandı. Son 400 metrenin başında 4 numaralı Lider Katı yarış içinde tökezledi ve Gökhan Kocakaya üzerinden düşürdü. Gökhan Kocakaya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 8 numaralı Deli Umut kazandı 5. koşuyu.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: TCK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
7: Reklam.
8: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Şimdi kemerleri bağla. Vitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Vitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Vitalih'e gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Opel Frontera Elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs-15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
5: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
6: Ne istersen Neon1.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
9: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
10: Radyo Spor.
11: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de.
12: 25 yıldır sana Maksimum.
13: Radyo Spor.
1: Reklam.
13: Radyo Spor.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
14: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Ben Burak Alaca, sevgili Ercan Taner'le birlikte futbol gündemini değerlendirmeye devam ediyoruz. Evet, reklam arasında bir kontrol ettik. Danimarka Ligi, Beşiktaş'ın rakibi Midland üzerinden buna bir tekrardan bakalım dedik. 26 Temmuz itibariyle start alıyor.
15: Evet, 26 Avrupa Kupası maçına baktığımızda en azından şunu söyleyebiliriz Burak. Çok arka arkaya maç oynama kondisyonunu yakalamamış olacak. Özel maç yapmış olacak sadece.
14: Daha ham bir şekilde.
15: O ligin havasına girmemiş olacak. Bu da tabii bir avantaj olarak ön plana çıkabilir.
14: Evet, burada Kuzey Liglerin biraz daha erken başlaması belki ilerleyen turlarda. Yani konferansa devam ederler umuyorum. Midland için bir avantaj olabilir ama bizim için güzel bir tablo var orada. Bir tık daha erken başlamasındansa. Tam da aynı dönemde başlıyor bu arada. Yoğun da bir maç temposuyla başlayacaklar. 23'ünde Beşiktaş eşleşmesi var. 26'ında Sonderje ile bir maçları var. Yine 30'unda Beşiktaş maçı var.
15: Arka arkaya maç oynayacaklar onlar da.
14: Direkt bu arada yaz çıkışı hakikaten o da zor bir durum.
15: Zor, kolay değil.
14: Yalpalayabilirler.
15: Evet. Neden olmasın değil mi?
14: İyi olur. Bir gönül bağımız yok herhalde Midland'da.
15: Ya, yok canım.
14: Aral Şimşir tarafından tabii iyi olsunlar isteriz ama Aral da Türkiye'ye gelse hiç fena olmaz bence.
15: Alınabilir. Neden olmasın değil mi?
14: Ya burada abi Aral Şimşir bir Bundesliga takımında oynuyor olsa 20-25 milyon eurodan aşağı alamazdın. Şimdi sen 15'e 18'e bitirebiliyorsan bu transferi tamamen Danimarka Ligi'nin aslında biraz gözlerden ırak olmasına kaynaklı.
15: Evet ya, bu transferde öyle 30'lar 40'ların konuşulacağı bir transfer değil.
14: İşte Can Uzun örneği var, 60 milyon euro istediği söyleniyor Frankfurt'un, ya da kapıyı 40'tan 50'den açtığı söylentileri de var yine çeşitli.
15: O Bundesliga.
14: Tabii. Aral bu arada milli maçlarda da biraz daha yakından izleme fırsatı bulmuştur herkes diye. rahat değerlendiriyorum. Ben Danimarka Ligi'nde bir de Midland'ın Avrupa maçlarına bu sezon birkaç kez izledim. Enteresan bir oyuncu abi. Dar alan becerisi var, nispeten bir patlayıcılığı var. Playmaker özellikleri de var mesela. Skora da yakın.
15: Komple sizin hücumda istediklerinizi sağlayacak görüntüyü bizlere veriyor izlediğiniz zaman.
14: Sence Türkiye'ye gelmesi doğru bir seçim olur mu? Kariyer adından söylüyorum. Takımlarımız açısından
15: ona değil mi? Bağlı tabii.
14: Ne yani istiyor?
15: Ona bağlı. Ne istiyor? Ya hedefinde bilemeyiz ki, belki hedefinde gidip Arsenal'de oynamak var. Yani sadece Arsenal'i düşünüyorum. Ya da Liverpool. Ya da Bayern Münih'i almalı. Bayern Münih.
14: Ona göre hareket etmesi lazım o zaman. O ligde belki daha baş alt takımlarla bir kariyer rotası.
15: Değil mi? Belki öyle düşünceleri. Ya da Borussia Dortmund'dan çok iyi bir teklif aldım diyebilir.
14: Ki bunlar da muhtemel. Bunlar
15: Danimarka şöyle düşünelim. Tuchel'di Dortmund teknik direktörü. Mesela Emre Mor'u aldılar.
14: Nordsjælland'dan.
15: Öyle değil mi?
14: Evet. Avrupa Şampiyonası'nda da parlamıştı. Belki şu an Dünya Kupası'nda olsa Aral Şimşir oradaki performansıyla bile daha üst düzey bir takıma transfer yapabilirdi bu arada.
15: Neden olmasın?
14: Neden olmasın? O da özel bir oyuncu. İlerleyen yıllarda orada mutlak suretli olması gerekiyor bana sorarsan.
15: Evet ya, Aral Şimşir ben başarılı olacağımın örneğini gol ve asistleriyle zaten geçtiğimiz sezonda bizlere gösterdi.
14: Bu arada abi, Arsenal isminde zikretmişken Avrupa basında bir haber dolaşıyor. Arsenal'ın Kenan Yıldız için bir girişimde bulunduğu 85 milyon euroluk bir ödeme planlarıyla, daha doğrusu 85 milyon euroluk bu transfere bir bütçe ayırdıkları, Juventus'un da katiyetle satmayı reddettiği söylentileri var şu an Avrupa basında.
15: Ben de gördüm. Yani Juventus onu şu anda takımın sembol oyuncusu olarak tutuyor.
14: Del Piero'nun forması, kaptanı, gol sevinci bile aynı abi Del Piero'yla.
15: Değil mi? Öyle düşünüyor Juventus. Zor bir transfer olabilir. Fakat tabii İngiltere'de rakamlar yükseliyor.
14: 85 milyon çok ciddi teklif.
15: Daha da yükseltebilirler mesela.
14: Yüzün üstüne çıkabilir abi. Yakın zamanda yaptıkları Declan Rice transferinin falan bütçelerine bakacak olursak orada daha cömert davranabilirler.
15: Ya düşünsene, Paraguay maçı 2 gol 1 asist Kenan. Amerika Birleşik Devletleri maçı 1 gol 1 asist Kenan. Ve maçları kazanıyorsun.
14: Kelly'nin avucunun içi kaşınmaya başlar muhtemelen.
15: Sence dünya konuşmuyor mu? Zaten Dünya Kupası'nı bütün dünyada değerlendiriyoruz, konuşuyoruz.
14: Zaten göz önünde bir oyuncu.
15: Bir de zaten böyle bir bütçe hazırlandığı konuşuluyor, yazılıyor. Ne olur, daha değişik olmaz mı?
14: Yüzün üstüne çıkar o paket.
15: Ya bunu değerlendirdik işte, hayal kuruyoruz. Öyle bir şey yaptı mesela.
14: Ya bu performanslardan bahsettiğin denklemde iki maçı da kazanırız abi bu arada. Güzel oldu bunu, hoşuma gitti bu hayal.
15: Değil mi?
14: Tabii. Nasıl olur peki abi sence Arsenal'da? Ben açık söyleyeyim, bana sorarsan zaten Trossard herhalde ayrılacak gibi duruyor ama Martinelli'den bence çok daha iyi bir oyuncu Kenan.
15: Daha iş bitirici.
14: Martinelli bence bir açık alan oyuncusu. Aynen. Kenan'ın dar alan becerisi de daha yüksek.
15: Dar alanda bir de ceza sahası içinde mesela soldan giriyor. Hani ceza sahasının yan çizgisiyle ön çizginin birleştiği yer var. Mesela oradan giriyor, kıvrılıyor ve vuruyor. Bu her oyuncu bunu yapabilecek yeteneğe sahip değil.
14: Ve bu arada Kenan'la ilgili ilginç bir şey, çift ayaklı olduğu için çizgiyi de kullanabiliyor. Ceza sahası içerisinde de ters ayakla kat edebiliyor.
15: Her zaman böyle oyuncuyu bulamazsın.
14: Ve bahsettiğimiz oyuncu abi genelde bu özellikleri taşıyan oyuncular, biliyorsun. Biraz daha minyon tipli, biraz daha kıvrak, patlayıcı gücü yüksek oyuncular olur. Kenan Yıldız bir de 1.85 boyunda bir isim. Yani fizikte
15: fizik
14: de
15: çok iyi.
14: Premier League için avantajdır bu.
15: Çok büyük bir avantajdı. Bu yüzden öyle bir ödeme ya da istek olmasını ben gayet doğal karşıladım Burak.
14: Juventus ama zannediyorum burada mümkün olduğunca ayak sürecektir bu transferde.
15: Ya, ama dediklerim gerçekleşirse, az önce söylediklerim, Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri maçlarında tutmakta zorlanabilirler.
14: Muhtemel. Burada tabii her oyuncunun bir fiyatı var, açık söylemek lazım.
15: Tabii.
14: Burada Real Madrid'in Kukurea transferi vardı abi. Şimdi transfer demişken burada Florentino Perez büyük vaatlerle geldi. Bir oyuncuya 150 milyon euro teklif edeceğim dedi. Julian Alvarez'i teklif ettiği ortaya çıktı. Atletico Madrid'in reddetme biçimi de enteresandı, gördün mü abi?
15: Gördüm.
14: Yani Barcelona'nın da bilgisi varmış. Orada da şey diyordu işte, Lamine Yamal'la anlaştık. Bir paket çekirdek, bir kola, bir de
15: evet,
14: bileti karşında falan. Atletico Madrid'in ilginç sarkastik bir tavrı var bu transferlere karşı.
15: Atletico Madrid çok yüksek bir bedel istiyor.
14: 500.
15: Martinez için değil mi?
14: Alvarez için.
15: Alvarez için. Bayağı yüksek bir, o para kimden çıkar, çok zor.
14: Yo, para şu anda verilebilecek bana sorarsan dünya futbolunda yaş ve potansiyel itibariyle bir tek Yamal var.
15: Evet.
14: Ya, şu ana kadar dünya rekorunun 222 milyon euro olduğunu düşünce iki katından daha fazla bir rakamdan bahsediyoruz.
15: Aynen öyle. Yani buna dikkatle baktığımızda bu değerlendirmeyi görmemiz gerekiyor bence.
14: Ama Atletico Madrid'in sosyal medya ekibini kim yönetiyorsa çok enteresan abi. Yani burada işte Real Madrid'in söylentilerine baktığımız zaman üzerine gidiyoruz. Şeyden Barcelona'ya karşı yapılan paylaşımlar vesaire hakikaten ilginç. Yani Alvarez satmak istemiyorsunuz anladım ama burada 200 milyon euroyu görürse bence onlar da bir gardını düşürür. Yani biraz
15: olabilir.
14: Tok satıcı oynuyorlar.
15: Olabilir.
14: Peki Real Madrid'in transferlerine ne diyorsun abi? Dumfries'e Konate'yi konuşmuştuk. Bernardo Silva ve Kukurea da resmiyete kavuştu.
15: Şimdi ben Kukurea'yı beğenenlerdenim.
14: Ben de beğenirim.
15: Real Madrid gibi biraz daha hücuma giren, hücumu düşünecek bir takımda. Ben yine o sol kanadı çok iyi kullanacağı kanaatindeyim.
14: Çizgiye de basan bir oyuncu bu arada. Orada içe kat eden Vini gibi bir oyuncuyu da rahatlatacaktır. Oyunu da genişletir.
15: Konate'yi açıkladılar mı?
14: Konate'nin de yakında resmiyete kavuşması bekleniyor. Bildiğim kadarıyla resmi bir açıklama gelmedi.
15: Banko 11 oylar mı? Mesela.
14: Ya burada Militao'nun sağlık durumu bence belirleyici. Rüdiger'le sözleşme uzattılar. Onun form durumu belirleyici. Mesela Dumfries'i ben Trent'in önüne atarım. Kukure'yi Karayas'ın önüne atarım ama Konate konusunda soru işaretlerim var.
15: Onu acaba banko 11 oyuncusu olarak mı aldılar? Bence öyle değil.
14: O seviyede bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ben ya. Yani.
15: Ben de düşünmüyorum. Yani bir de Liverpool devam etmedi. Serbest bıraktı.
14: Ki biliyorsun Fransa milli takımında da şu an önünde Upamecano ile Saliba var. Orada da ilk 11 oyuncusu değil.
15: Değil evet. Onu da öyle değerlendirdiğimiz zaman değil.
14: Bernardo hamlesine ne dersin abi?
15: Dün Bernardo'yu izledin mi?
14: Dün Portekiz maçının özetine baktım. Özellikle gözüme çarpmadı evet. Açıkçası Bernardo.
15: Pek iyi değildi.
14: Fiziksel olarak mı bir eksi gördün?
15: Devrede de çıktı. Bernardo Silva değil mi?
14: Evet.
15: Devrede de çıktı. Şimdi buna bakınca biraz acaba dün mü kötüydü yoksa Portekiz ya da bir düşüşe mi geçti? Diye kendi kendime düşündüm. Fakat Real Madrid'de oynar. Her takımda oynar.
14: Zaten geniş de bir rotasyon var orada. Muhtaç değil Real Madrid neticede.
15: Evet. Bence oynar.
14: Burada 10 numara olarak düşünüyoruz herhalde Bernardo'yu. Yani aslında sağ kanat olarak Monaco'dan City'ye gitmişti ama artık dönüşümü itibariyle bir orta saha oyuncusu Bernardo.
15: Bir orta saha. O zaman Arda'yı nerede kullanacak?
14: Burada Arda'nın rotasyonu olabilir mi Bernardo Silva sence? İlk 11'e mi düşünüyoruz mesela? Ona da bir bakmak lazım.
15: Ya rotasyonu olacak ya da işte uzun sezon olarak düşünülüyor. Bazen herhalde Arda'yı seçecek. Bazen de Bernardo'yu. Bu tabii iyi mi kötü mü ama değişen futbol da günümüzde. Artık oyuncular banko böyle 30 maç oynama ihtimali bayağı düşüyor.
14: Ben bu fikirde abi birbirlerinin ikamesi oldukları fikri çok sevmedim. Şu yüzden söyleyeyim hani Arda da Bernardo Silva da undersize oyuncular. Burada alternatif planlarda çeşitlik yaratacak bir orta saha rotasyonu olmuyor. Şu olabilir mi mesela Xabi Alonso'dan itibaren Arda'nın biraz daha merkezde bazen derinde oynadığı bu 8 numara konumunda işte Valverde ya da Tchouaméni önünde Arda önünde Bernardo gibi bir orta saha şusu olur mu 6-8-10?
15: Olabilir. Bu arada Valverde ile ilgili de yazılanlar var. Mourinho pek sıcak değilmiş Valverde'ye.
14: Burada Tchouaméni ile Valverde'den biri gidecek zaten herhalde.
15: Öyle gözüküyor. Sonra. Şimdi Valverde'nin adı ön plana atılmaya başladı.
14: Tepki odağı haline geldi.
15: Nedense. Yani bu bana da biraz enteresan geldi.
14: Sen olsan tercihini Tchouaméni'den mi yoksa Valverde'den yana mı kullanırdın abi?
15: Ya oyuncu olarak ben Valverde tarafındayım.
14: Ben de %100 Valverde tarafındayım.
15: Ama takımın içinde huzursuzluk anlamında yazılanlar doğruysa arkadaşlarıyla ilişkileri konusunda o zaman Valverde'nin işi zor diyorum.
14: Valverde de çok genç yaşta Real Madrid'e gitmiş. Orada artık sembol oyunculardan bana sorarsan biri haline gelmiş bir oyuncu. Yani onu takımda bu şekilde konumlandırmak sanki bana bir tık haksızlık gibi geliyor. Şimdi şeye bakıyorum bir yandan. Oradaki Mbappe'nin, Tchouaméni'nin, Camavinga'nın Fransız oyuncu sayısının çok olması da orada bir Fransız lobisi devreye girdi mi diye düşündürüyor bana.
15: İstemesen de aynı düşüncelere ben de sahip oluyorum. Ama işte Mbappe'de ve saydığın diğer oyuncular da kolay kolay vazgeçilecek oyuncular değil.
14: Genç oyuncular bir kere Valverde'ye nazaran.
15: Mbappe de genç biliyorsun.
14: 26 yaşında.
15: Ya bir de onu düşün.
14: Ya burada bir orta yol bulunamaz mı sence diyeceğim ama o soyunma odasına yumruklaşılma haberleri vesaireden sonra o bir daha dönülmez.
15: Antrenman tesisleri olayı.
14: Dönülmez bir noktaya gitti herhalde o iş artık.
15: Bence biraz zor gibi gözüküyor.
14: Koskoca Real Madrid'de de abi o süreçte bir köstebek olduğu, belki de birden fazla köstebek olduğu söyleniyordu. Real Madrid'in böyle bir duruma düşmesi enteresan değil mi?
15: Başarısızlık olunca ve bu başarısızlıklar ligde kupada devam edince ben gayet doğal karşılıyorum.
14: Ya şeyi
15: bu olur ya, büyük takımlarda olur kesin. Abi, İçeriden habersizler.
14: 2000'lerin başındaki Real Madrid'e bir gidiyorum abi mesela Fikren, orada Figo gibi işte ne bileyim Raul gibi büyük oyuncuların olduğu denklemde ben soyunma odasında o kadar alfa oyuncudan iki tanesinin yumruklaşmama ihtimalini öngörmüyorum. O mesela muhakkak yaşanıp üstü kapanmıştır burada.
15: Ya da bir tartışma olmuştur.
14: Muhakkak.
15: Ya şu var yalnız, onlar çok üst düzey profesyoneldi. Hani ders parmakla gösterilir ya. O tarz oyunculardı.
14: İş ahlakı olan, aidiyet duygusu.
15: Acayip oyuncudu, sembol oyunculardı. İşte Valverde tamam iyi oyuncu fakat sembolü mü Real Madrid?
14: Eğer öyleyse Real Madrid Real Madrid değildir abi zaten.
15: Değil değil mi?
14: Ya burada kimler geldi kimler geçti?
15: Evet ya, Casillas'ı bile yeri geldi Porto'ya gönderdiler.
14: Ya şu Real Madrid'de Benzema bile sembol oyuncu olamadan ayrıldı, öyle düşün yani. Ballon d'Or almış bir isimden bahsediyoruz.
15: Evet.
14: Hiçbir döneminde oldu mu? Bence olmadı mesela.
15: Ya, ama akıllara geliyor.
14: Tabii Ronaldo'nun arkasındaydı mesela kariyerinin orada büyük bölümünde. Onun için söylüyorum.
15: Tabii Ronaldo'nun olması biraz onu üzmüş olabilir.
14: Gareth Bale'ı da keza mesela. Çok özel oyuncuydu ama hep ikinci planda adam Robin olma şeyinden görüntüsünden sıyrılamadı.
15: Maalesef.
14: Real Madrid büyük bir kulüp ama şu an bulundukları durum. Mourinho bu arada buradaki problemlere bir masaya yumruk vurmak açısından geldiğini düşünüyorum. Bir çözüm olacaktır.
15: O tarz olayları çözmesinde usta olduğuna inanıyor Perez. Sanki bence onun için yapıyor bunu.
14: Haklı bir düşünce olduğunu düşünüyor musun abi?
15: Olabilir. Ya Perez daha önce onunla çalıştı. Mourinho Real Madrid'de bir yıl çalışıp gitmedi. Perez'le beraber çalıştı. Neler olabileceğini ve neleri yaşayabileceğini biliyor bence.
14: O dönemde bu arada egosu yüksek oyuncu grubu yine vardı.
15: Vardı tabii. Ama o dönemde böyle büyük huzursuzluklar hiç olmadı.
14: Orada da dediğin gibi profesyonellikleri oyuncuların biraz ön plana çıkıyordu. Bir yarışımız varmış abi galiba. Ona reklam. Gidelim. Reklam mı? Reklama gidelim sonra devam edelim.

0: Evet, saat 17 kuşağında Kupa'da bugün programı sizlerle olacak. Esport Plus ekranlarında. Çok teşekkür ederim abi, ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum, görüşmek umuduyla.
0: Evet, bugünlük bizden bu kadar diyelim. Yarın tekrar görüşene kadar hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sundu.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Radyo Spor.
6: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
6: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
7: Radyo Spor.
8: Sen de katıl.
9: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
11: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün akşam Kocaeli yarışları yorumlar için yine sizinleyim. Kocaeli'nde gündüz Ankara'da olduğu gibi 8 koşu var. 3. koşuyla 2. altılgayan başlayacak. 3 yarışımızdan bölünen meydanı 1200 kumda koşulacak. Az sayıda start almış safkanların yanı sıra henüz start almamış 3 safkan daha bu yarışta var. Oldukça zorlu geçmesini beklediğim, sürpriz ihtimali yüksek bir yarış. 5 numaralı King Mahir ve 6 numaralı La Puerta son 3.lükleri rakiplerine göre biraz daha iyi bu safkan. Bu iki safkan bir tek gibi değerlendirilebilir. Küçük oyunlar 5-6 yazarak geçebilirler. Geniş oyunlar 7 numaralı Prince Wins, 9 numaralı Angel Out var, 12 numaralı Emery, 2 numaralı Blue Chart ve 4 numaralı Cry of Victory'yi de ekleyerek bu ayağı sağlama alabilirler. İkinci ayakta 4 tıkları Arap'la Handicap 17 yarışı 1400 kumda koşulacak. Yine zorlu bir yarış. 9 numaralı Gümbürhan son yarışını ölçü almıyorum. Bomboş kilosu ile bu kez Görkem Örçelik'le ilk şanslı isim. 3 numaralı Cemhan yine son yarışını ölçü almadığım formda bir isim. Mesafeyi iyi koşar. 12 numaralı Yağız Ateş bir beyaz bayrak aynı yarışı gelebilir bu safkandan bomboş kilosuyla. 11 numaralı Garipler Bey ve 4 numaralı Gürobası yine geniş oyunlarda bulunması gereken isimler. 3. ayakta dişi 3 kar İngilizlerin şartlı 4 yarışı 1500 kunda koşulacak. 9 numaralı Sacred Love, 6 numaralı Nardon Nordetta ve 1 numaralı Felix Perla üçlüsünü yeterli görüyorum. 4. ayakta 4 kar Arapların şartlı 5 yarışı 1800 kumda koşulacak. Bir numaralı Varlık Efesi Kocaeli'ndeki bu sezon tek yarışını kazanmıştı. Yine çok şanslı, küçük oyunlar risk edebilir. Önde kaçıp bitirecek 4 numaralı Gündüz Düşü ki son yarışını bu şekilde kazanmıştı. Kovalayacak isim yok. Bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir. Sağlam almak isteyenler 1-4 yazabilirler. 5. ayakta 1200 kumda 3 yaşlı İngilizlerin bölünen meydanın son bölümü. Burada da koşunun en tecrübeli, en fazla tabela yapmış ismi, deneyimli isim 8 numaralı Heaven Light'ın kazanıp meydana veda etmesini bekliyorum. Yine küçük oyunlar risk edebilir. 8 banko yazabilir. Bana göre tek rakibi de hazırlıkları çok çok iyi olan 6 numaralı Fifth Tempest olabilir. 8 tek veya 8-6 geçebiliriz. Sonraya geldiğimizde 3 çıkar İngiliz'den Handicap 14 yarışı 1200 kumda koşulacak. Adeta form grafiğine baktığımızda arda arda kazanmaya yaklaşan isimler var. 7 numaralı King of Ali, 2 numaralı Kupa Avcısı, 8 numaralı Baby Gastal, 5 numaralı El Kumiko ve 4 numaralı Kum kapılı ki bu safkan 583 gündür arası var ama uzun zamandır idmanda ve mükemmel işlerle, hazırlıklarıyla dikkat çekiyor. Mutlaka bu safkanda bir çarpı atın. Uzun zamandır koşmadığına bakmayın, dinçlik yarışı yapabilir. 7-2-8-5-4 ile sonaya geçebiliriz. Yarınki yarışların yorumlarında buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
9: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
8: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
12: 2026 FIFA Dünya Kupası bu akşam ve yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Bu akşam saat 19'da A grubunda Çekya, Güney Afrika, saat 22'de İsviçre, Bosna Hersek karşı karşıya gidecek. B grubunun diğer maçı ise yarın saat 1'de Kanada, Katar arasında oynanacak. A grubunun diğer karşılaşması Meksika, Güney Kore mücadelesi ise yarın saat 4'te başlayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü Paraguay ile karşılaşacak A milli futbol takımımız bu mücadele için ana kamp merkezi olan Arizona'daki hazırlıklarını tamamladı. A milli takım Paraguay maçının oynanacağı ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Jose'ye ulaştı. Ay Yıldızlı ekibimiz San Jose Park'ta yarın Türkiye saatiyle 4.30'da ilk 15 dakikası basına açık antrenmanla Paraguay maçının hazırlıklarına devam edecek.
8: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. Türkiye'nin kalıplara sığmayan ev interneti TürkNet Kupa'dan haberleri sundu. İnternet TürkNet. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
13: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
14: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
15: Dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
16: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
17: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
18: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
19: Dışarıda görebildiğim safkanlar. Yağmurda şiddetini arttırdı bu dakikalarda. Bodrum bölgesinde. Leydi Ataş jokeysiz bir şekilde giriş hazırlığına başlıyor. Şimdi bir numaralı 7 numaralı High Heels Mert Gökalp Arslan'la koşacak. 9 numaralı Leydi Ataş jokeysiz bir şekilde giriş hazırlığını sürdürüyor. Mücahit Bayır'la koşacak Leydi Ataş. 2 numaralı kulvardan koşuya katılacak 1 numaralı Chido. 3 numaralı Speed Tail. Geri plandaki safkanlar. Leydi Ataş'ın hazırlığı devam ediyor. Henüz yerini almadı Leydi Ataş. Bu okullardan yarışa katılıyor bu Safkan. Satış 3 mücadele için. Yağmur daha da arttırdı şiddetini. Şu anda görüntüye de geliyor zaten. Şiddetli yağmaya başladı. Mücahit Bayır şu anda Lady Ataş'ın üzerinde. Giriş hazırlığına böyle devam edecek Lady Ataş. Biraz daha yakın kullarına 9 numaralı Lady Ataş. 1 numaralı Chilo. 3 numaralı Speed Tail. Geri plandaki safkanlar. Hazırlığı sürüyor Lady Ataş'ın.

0: Şimdi Speed Tail'da kulvarına yöneltildi. Lady Ataş da içeride, Speed Tail'da içeride. Bir numaralı Chilo. Box'ın dışındaki son safkan artık. Chilo. Kulvarına yaklaştırılacak Chilo. Gözleri örtülü. Box'a yaklaştırılan Chilo da yerine aldı. Atlar hazır. Start verildi. 6. koşu başladı. Rakiplerinin iki boy gerisinde çıkış yapabildi. 5 numaralı Princess Deniz yine last level'da çıktıktan sonra 1.5 boy geriye düştü. 9 numaralı Lady Ataş aldı liderli 2 boy yaptı farkı. 3 numaralı Speed Tail ikincilikte. İçeride 7 numaralı High Heels, dışında 6 numaralı Gizli Kahraman. Onun yine 1.5-2 boy kadar gerisinde 1 numaralı Chilo var. En dış kulvardan önlere doğru 5 numaralı Princess Deniz gelmeye çalışıyor. Bariyer dibinde 2 numaralı Double World. Ortada 4 numaralı El Alak. Son sırada last level. Lady Ataş yarışın lideri, 3 numaralı Speed Tail ikincilikte. 1.5 boy geride 3.'ye girdi. Şimdi en dıştaki Princess Deniz ortada. 6 numaralı Gizli Kahraman içeride. 7 numaralı High Heels. 2 boy geride 2 numaralı Double World, dışında 1 numaralı Chilo. 2 boy geride 8 numaralı last level ve dışında 4 numaralı El Alakran. 600'e girilirken ortadan gelen Speed Tail boyun farkına düşürdü Lady Ataş'la olan farkı. Hatta düzeye çıkılmadan aldı liderliği Speed Tail. Dışından da 5 numaralı Princess Deniz geliyor. Son düzeye çıkıldı. 3 numaralı Speed Tail önde. Dıştan 5 numaralı Princess Deniz. Onun dışından 7 numaralı High Heels ve 6 numaralı Gizli Kahraman. Daha geriden Double World'ün atakları var. 3 numaralı Speed Tail önde kalmaya çalışıyor. Dışından 5 numaralı Princess Deniz'in daha geriden High Heels'ın atakları var. Son 200 metre. Speed Tail önde, dışında Princess Deniz geliyor. 5 numaralı Princess Deniz ve Speed Tail arasında mücadele var. Ospark'ta Princess Deniz önde. Speed Tail'ın da atakları var. Son metreler. Startta kaldı ama kazanmayı bildi 5 numaralı Princess Deniz. 3 numaralı Speed Tail ikinci oldu. 7 numaralı High Heels üçüncü, dördüncülük için 8 numaralı Last Level ve 9 numaralı Lady Ataş Moto'yu beraber geçti. 5 numaralı Princess Deniz Ercan Çankaya ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
4: Radyo Spor.
5: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün başlıyor.
6: Tanıtıcı reklam.
7: Şimdi kısa bir mola verelim. Türkiye'nin maden suyu Kızılay bu yıl 100. yaşını kutluyor. 100 yılı aşkın yolculuğunda iyiliği, sağlığı ve güveni nesilden nesile taşıyan Kızılay içecek, zengin magnezyumlu, Erzincan ve zengin mineralli Afyon maden sularıyla doğal mineral zenginliği ve ferahlatıcı lezzetiyle günün her anına eşlik ediyor. 100 yıldır nesilden nesile iyilik için.
8: Lionel Messi'nin de bu performansının ardından bu pekala normal Ali Erim ve Cem İnan'ın oda başı ile birlikte sizlerle birlikteyiz abi, hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk, sen de hoş geldin.
8: Hoş bulduk.
9: Kılıçları kuşandık, bekliyoruz. Ronaldo bölümüne hemen geçebilir miyiz? Abi, sabah radyoda yeteri kadar Ronaldo'yu eleştiremedim. Şu an eksik hissediyorum kendimi. O yüzden bu şey İngiltere öteki kısmına falan geçersek hemen Ronaldo'ya gelelim. Bana bir 25 dakika ayırın, Ronaldo konuşalım.
8: İki gün üst üste beraber olmak güzel oldu abi. Messi'nin reislerinin ardından Ronaldo ile Cem, hoş geldin sen de.
10: Hoş buldu benim. Ben de dün Recep'de içim kıpır kıpırdı konu konuşulurken. Bugün burada Ronaldo'nun performansının ardından bulunmak ayrı bir güzellik olacak benim için.
8: Notlarımla geldim diyorsun.
10: Evet.
8: Hatırlatmakta fayda var. Esport, Esport Plus, Esport YouTube ve Radyo Spor'da an itibariyle yayındayız. Yorumlarınızı, sorularınızı, görüşlerinizi, eleştirilerinizi, isyanlarınızı birer birer bekliyoruz. Programımıza yer vermeye çalışacağız. Peki gazetemize gidelim. Neler olmuş, manşetler neleri süslemiş, hep birlikte ona bakacağız. Dallas'ta futbol şöleni dedik. Harry Kane ve arkadaşları Dünya Kupası'na mükemmel giriş yaptı. Hırvatistan belki maçın belli bölümlerinde İngiltere'yi test etmiş olsa da Thomas Tuchel ve ekibi mücadeleden iki farklı üstünlükle ayrıldı. İlk maçların enleri dedik. İlk maçların enlerini konuşacağız hali hazırda. İlk maç haftasını geride bırakmıştık. Geride bıraktığımız haftada neler oldu onlara bakacağız. Ve ikinci maçlar başlıyor elbette. Bir yandan da Bizleri neler bekliyor? Bunları tek tek değerlendireceğiz. En iyileri konuşacağız. Hayal kırıklıklarını konuşacağız ikinci maç haftasına girerken. Ve son manşetimizde sırayı savdı. Neden böyle dedik? Çünkü dün sıra Cristiano Ronaldo'da dedik. Lionel Messi'nin ardından, Mbappe'nin ardından, Haaland'ın ardından ama Cristiano Ronaldo manşette de yer verdiğimiz gibi sırayı savmuş durumda. Hız kesmeden Dünya Kupası'nda gruplarda ilk maç haftasının ardından oluşan puan durumları nasıl? Ona bakarak programımıza giriş yapalım. Evet, ilk maç haftasını geride bıraktık abi. Şöyle A grubundan L grubuna öne çıkanlar, hayal kırıklıkları kimlerdi, nelerdi? Şöyle bir puan durumlarımıza bakalım. Tabii ki milli takım yorumlarını da alacağım.
9: Evet, 48 takımı bir anda böyle görmek güzel oluyor değil mi?
8: Evet abi.
9: Aslında ne kadar büyük, görkemli bir turnuva olduğunu da bu puan cetvellerine bakınca görüyorsun. Çok kısa geçeyim mi?
8: Buyurun.
9: A grubu Meksika orta şeker, Güney Kore iyi, Çekya hayal kırıklığı, Güney Afrika felaket. Bence.
10: Evet, tabii. Kesinlikle katılıyorum abi benden.
9: İsviçre komik çünkü 3'ün üzerinde eksiği olup 94'te gol yedikleri için. Kanada iyi, hatta beklentilerin üzerinde iyi. Katar 10 üzerinden 2. Bosna Hersek'te yani bu takımı kıramıyorsun. İtalya kıramadı, Galler kıramadı.
8: Doğru abi.
9: Şey de kıramadı. Kanada da kıramadı yani. Evet, Kanada daha iyi olan tarafta. O yüzden Bosna enteresan.
8: Ki ev sahibi olmasına rağmen Kanada.
9: Aynen.
10: Bence İsviçre kıracak bu arada. Bugün
9: İsviçre mi kıracak diyorsun?
10: Evet.
9: Olabilir. İskoçya beklentilerin altında ama görevini yaptı. Fas şimdilik 30 dakika.
8: Doğru.
9: Kondisyonu düşük. Brezilya yani zaten ne bekliyorduk
8: ki? Beklendiği gibi diyecektim ben de. Hazır cümlemi hazırlamıştım.
9: Biraz sinirlendireyim yani. Brezilyalıları.
8: Haiti olağanüstü.
9: Haiti yani yalnız çok fazla diyecek bir şey yok.
8: İyiydi ama abi. Yani bir Dünya Kupası maçına göre Haiti'yi iyi görmüştük. Doruk da bayağı hayran kalmış.
9: Doğru aslında. Onu da söylemek lazım. İskoçya öyle dediğin için Haiti'yi söylemek lazım. Amerika bence Almanya ile beraber en iyisi. İlk 48 takım içerisinde. Avustralya yani bizim milli takımla değil, başka bir milli takımla oynasa bayağı överdik.
8: Doğru abi.
9: Bütün istediklerini yaptılar, puan aldılar. Biz kesin hayal kırıklığı ilk maç için. Paraguay'da onlar da ciddi hayal kırıklığı. Almanya bence en iyilerden bir tanesi. Fil dişi Ekvator, izledin mi o maçı? Fil dişi Ekvator'u.
8: Geceydi.
9: Galiba izlemedim ben o karşılaşmayı. Çok bir şey söylemeyeyim. Curaçao'da yine şey olarak ne derler? Hani gücü çerçevesinde normal karşılamak lazım.
8: Orada Ekvador daha iyi gözüktü gibi yorumlayabiliriz belki abi. Kaçan pozisyonlar, evet. Takılan direkler öyle ekleyebiliriz.
10: Yani o maçın hakkı bence bir fil dişi maçının 2-2 evet. Falandı.
8: Doğru.
10: 1-0 bitmesi mucize oldu bence. Doğru. Bu arada bu grupta da acaba Curaçao mu Almanya'yı bu kadar iyi gösterdi diye düşünmeden edemedim ben.
9: Ama yine Almanya beklentileri karşıladı yani. Öyle tabii. Bir rakip karşısında ne beklersin? Bol gol beklersin, pozisyon beklersin, tempo beklersin. Hepsi vardı. İsveç golcüleri Allah'tan devreye girdi. Yani öyle iki golcü çalışmıyordu çok uzun süredir İsveç'te. Devreye girince fark çıktı. Japonya ve Hollanda da bence ikisi de belli seviyede oynadılar ama belki ikisinden de daha fazlası beklenebilir. Tunus için hayal kırıklığı diyebiliriz. Artık bu gruptan itibaren de pası Cem'e atayım ben.
10: Evet, yani G grubunda Yeni Zelanda-İran maçı zaten turnuvanın en güzel maçlarından biriydi. İki takım da bence beklentilerin üstüne çıktı tabii birbirlerine karşı.
8: Doğru.
10: Bu performans. Belçika yine çoğu zaman olduğu gibi hayal kırıklığı diyebiliriz. Mısır iyi gözüktü bana göre. H grubunda İspanya zaten bana göre şu ana kadarki en büyük hayal kırıklığı. Yani korkunç bir sonuç onlar adına. Beklentiler bu kadar yüksekken. Uruguay ile Suudi Arabistan'ı yine aynı potaya koyabilirim. Uruguay bitiricilik konusunda, hücum konusunda biraz daha iyi olmalı gibi. Yeşil burnu zaten turnuvanın yıldızlarından biri oldu şu ana kadar.
8: Doğru. Geldik I grubuna.
10: I grubunda Fransa ile başlayayım ben. Fransa'dan ben beklediğimi gördüm. Özellikle ikinci yarıda zaten. İlk yarıda eleştiriler vardı tabii ki haklı olarak ama ikinci yarıdaki oyunla Senegal karşısında beklentileri karşıladılar. Senegal yine sağlam durdu. Beklediğimden daha iyi savunma yaptılar. Özellikle ilk yarıda yine. Norveç, yani Irak karşısında daha rahat bir Norveç bekliyordum. Ben skora rağmen daha yani akışkan.
8: Dünya Kupası'nda da ilk kez test ettiğimiz için Norveç'i açıkçası sınıfı orada geçtiler diyebiliriz ama tam olarak beklenen momentum bu değil.
10: Yani Haaland'ı öne çıkarabiliyoruz sadece orada. Irak yine iyi mücadele etti. Pozitif futbol oynadılar.
8: Doğru.
10: Norveç'le oynamalarına rağmen.
8: Geliyoruz.
10: Ama tabii puan durumu sıkıntılı onlar için. Arjantin edecek hiçbir söz yok. Lionel Messi önderliğinde acayip bir performans, özellikle tabii ki Messi'nin hat-trick'i. Avusturya daha iyi olabilir. Daha çok şey bekliyordum. Ürdün yine biraz Irak gibi pozitif göründü. İyi göründü ama tabii ki sonuç almaları zor. Cezayir büyük bir hayal kırıklığı. Yani Afrika'nın en büyük ülkelerinden biri olarak biraz daha dişli görünmeleri
11: Sabah
10: gerekiyor bence.
11: Doğru. Mert Elam söyledi. Gerçi yayında değildik, radyoda da. Başarılı pas sayısında Cezayir de rekor kırmış galiba ilk turda. 573 isabetli pasları var. Pas isabet oranları Arjantin'den fazla.
8: Çok iyi.
11: %92, %90. 600 küsür deneme yapıyorlar. 573 isabetleri var. Yani top aslında Cezayir'in ayağında kalmış.
8: Çok da kötü geçirmemişler
11: pas
8: aslında.
11: Pas da yapmışlar ama zaten ilk yarıda Arjantin hücumda bir etkinliği yoktu. Ama tabii sonuç almakta. Çünkü isabetli şut atamadan tamamlandı. Evet. Yani 573 tane maç pas yapıyorsun, isabetli şutun yok.
10: Doğru. Yani Cezayirliler zaten şöyle demiş. 59 milyon Cezayirli ayakta gece saatinde 11 futbolcu uyuyor demişler. Böyle bir tweet atılmış. K grubuna gelirsek, yani Portekiz korkunç bir başlangıç yaptı. Özbekistan'dan daha fazlasını beklemiyorduk bence. Kolombiya'yı gözüktü. Kongo'da çok diri, Portekiz'i çok güzel zorladılar. Puanı da aldılar. Son grupta da İngiltere zaten şov yaptı ama savunmada ciddi anlamda sıkıntılar göze çarptı. Gelecek turlarda daha da büyüyebilir o problemler.
8: Haklısın.
10: Hırvatistan güzel mücadele etti. Gana Panama'da, yani enteresan bir maçtı.
8: Son dakikalar.
10: Son dakikalarda 1-0 Gana kazandı. Evet. Orada da iki takım için de yine dirençli diyebiliriz ama çok kalite eksikliği özellikle Panama'da göze çarpıyor bence.
8: Peki ilk maçlar sonunda nasıl istatistikler meydana gelmiş, onlara da bakalım. İlginç istatistiklerimiz vardı orada. Tabii bir yoğun bir istatistiğe boğmadık ama ilginç birkaç orada istatistiğimiz vardı. Eğer ekranlara gelirse siz değerli izleyenlerimize paylaşalım. Açıkçası gollü bir turnuva oluyor. Şu ana kadar epey gol atıldı. Yani 24 maçta 75 gol ve 3.1 maç başına gol ortalaması. 9 beraberlik, 1 hat-trick'imiz var. 2 gol atan 7 oyuncu birden. Kendi kalesine gol atan 3 ve kırmızı kart sayısı da 3 zaten açılış maçında.
11: 2 gol atan 7 oyuncuyu sayabilir misiniz?
8: Sayarım. Messi dahil ediyoruz değil mi?
11: Ne?
8: İki golü geçtiği için.
11: Bilmiyorum. Editör sensin. Sen yazdın. Sen Messi dahil ediyorsan edebilirsin.
8: Ediyorum. Doğru. Messi. Hatta tamam, grafiği ben yaptım.
11: Evet.
8: Messi.
11: Evet.
8: Mbappe.
11: Evet.
8: Erling Haaland.
11: Evet.
8: Erling Haaland,
11: de
8: Mbappe dedik.
11: Balogun.
8: Almanya'da Havertz.
11: Havertz, Balogun.
8: Balogun. Kaç oldu abi?
11: 5.
8: Ayari.
11: Luis Diaz.
8: Luis Diaz. Yo, Luis Diaz bir gol, bir asist. Messi
11: yani
8: dedik.
11: Çok acayip bir adamı unuttun.
8: Gerçekten mi abi?
11: Unutmaman gereken adamı unuttun.
8: Sever miyim?
11: Çok seversin.
10: Harry Kane.
8: Dedim mi? Demedim. Demedim. Gerçekten skandal. Evet, üstündeki Fransa forması
11: tepkisi yani
8: olsa gerek.
11: Sen Harry Kane'i ezbere aldığın için onu söylemez abi.
8: Doğru. Zaten
11: var. Default olarak söylemen gerektiğini düşünüyorsun. Arka tarafta onu söylemedin de.
8: Çok haklısın.
11: Evet. 7 oyuncu.
8: Gol krallığı da gelsin ekrana.
11: 2 gol bayağı başlangıç, iyi bence.
8: Kesinlikle.
10: Yani bir tek herhalde Ayari ile Balogun sürpriz diyebiliriz. Burada öne çıkan isimler olarak. Diğer isimler zaten süper yıldızlar diyebiliriz.
11: Yani Vini de gol attı. Hani o da şu bayağı ekstra bir gol attı.
8: Doğru.
11: Böyle ilk maçlarda beklentiyi karşılayamayan bir, hani İspanya'da tabii Oyarzabal'ı söylemek gerekir mi bilmiyorum. Yani çok büyük bir gol beklentisi yoktu.
8: Takım içinde bir beklenti var ama izleyenlerin hiç beklentisi yok.
11: Ronaldo'yu söyleyebilirsin.
8: Doğru abi.
11: İlk karşılaşmalar. Evet. Hani golcüler olarak böyle damga vuramayan. Onun dışında hani Arjantin'de Martinez'i söylemek gerekir mi?
10: Belki Messi böyle oynamışken,
8: değil mi?
10: Yani çok
8: iş düşmedi.
10: Söylemek gerekmeyebilir.
8: Bir yandan da kimler çıktı enlerimizde, onlara da bakalım. Şu ana kadar en iyi oyuncu, hayal kırıklığı yaratan oyuncu takımlar seçmiştik. Bir yandan da ilk haftayı değerlendirirken onlar ekranlara gelsin. En iyi takım Almanya dedik. Tabii biraz da atılan gol sayısına istinaden ve beklenen tempoyu, beklenen etkiyi bir şekilde gole yansıtmayı başardılar. En iyi oyuncu da zaten hat-trick yaparak bir gecede kırmadık rekoru bırakmayan Lionel Messi olduk. Bir de hayal kırıklıklarına şöyle bir göz atarsak, onlar da zaten biraz kendini dün akşam itibariyle gösterdi. Hayal kırıklığı yaratan oyuncu Cristiano Ronaldo olurken İspanya'da son Avrupa şampiyonu olarak açıkçası hem oyun anlamında hem de skor bazında iyi bir ilk hafta çıkartmadı diyebiliriz.
11: İspanya'nın yanında kimi eklersiniz?
8: Hayal kırıklığına İspanya'ya.
10: Maalesef Türkiye.
8: Tabii.
11: Türkiye. Portekiz.
10: Portekiz.
11: Portekiz eklenir.
10: Başka çok fazla var mı? Belki Brezilya diyeceğim de az önce konuştuk, hani ne bekliyorsun?
11: Brezilya aslında evet, 30. dakikadan sonra çok da fena değildi.
8: Evet.
11: Yani o Fas'ın rüzgarını kestikten sonra, burada kim söyledi? Can söyledi galiba 30 ile 90 arası şutu yokmuş.
8: Şutu yok evet abi.
11: Mesela bu iyi bir şey Brezilya takımı için. Bir de beklenti çok yüksek gelmedi ama mesela Portekiz'in beklentisi yüksekti kupada. O pek beklentileri karşılayamadı. Onun dışında şöyle bir hızlıca bakıyorum. Belçika'yı belki söyleyebiliriz. Doğru. Yine beklentiyle gerçekleşen arasındaki fark olarak. Ne yazık ki bizim milli takımı söyledik. Bu arada bizim milli takım da hani 12 tane üçüncü var şu an. Biz de üçüncülerden biriyiz. Üçüncülük sıralamasında sonuncuyuz. Evet. Çünkü gol atamadık. 2 gol yedik. Ve önümüzdeki Senegal ve Ürdün'de 3-1 kaybetti maçlarını. Onlar eksi 2 ama gol attıkları için bizi geçiyorlar. Orada da biraz daha hani şimdi tabii üçüncülüğü belki düşünmüyoruz. Çıkarız falan diye düşünüyoruz ama üçüncülük hesapları da bir anda daha fazla ciddileşebilir.
8: Peki onun haricinde çıkartacağınız bir isim var mıdır? Biz Cem'le girmeden önce biraz konuşmuştuk. Hayat ekstra bir isim. Potansiyel olarak iyi bir hafta geçiren.
10: Yani
8: pozitif anlamda.
10: Beklentilerin üzerine çıkabilecek ve çıkmış olan Quinones'i söyleyebiliriz tabii ki.
8: Açılış maçında çoğu
10: Meksika maçında performansıyla. Onun haricinde Hwang Kim-byeom bence öne çıkar. Güney Kore'de performansıyla. Bilmiyorum Ali abinin var mı öne çıkaracağı özel bir isim ama.
11: Amerika'nın golcüsü.
10: Balogun tabii. Mükemmeldi evet. Kesinlikle. Bu arada az önce 7 2 gol atan isim var demiştik. Messi'yi almamışız oraya. Elijah Just'ı saymadık. Elijah Just oluyor önce. O da bence İran maçında zaten 2 gol attı. Performansıyla da bence beklentilerin üstüne çıktı.
8: Ben de Yasin Ayari'yi ön plana çıkartmıştım attığı 2 golle. Brighton Hove Albion'da bu kadar skorer bir oyuncu değil ki zaten 3 tane golü var. Ama devam eden Dünya Kupası'nda 2 gol birden attı ve Tunus asıllı olması da Tunus'a gol atıp öyle ilk gole sevinmemesi hatta son ikinci golde çıldırması da enteresan oldu.
11: Onu burada konuştuk mu?
8: Konuşmadık abi. Evet.
11: Babasının
8: fark ettiniz
11: açıklamasını
8: mi?
11: Fark ettik. Değil mi? Radyo da konuştuk.
8: İlk golde hiç sevinmedi ama ikinci golde çıldırdı.
11: Ne oldu? Unuttu mu?
10: Çok enteresan.
8: İkinci yarı neler konuşulduysa.
11: Kötlerin olduğunu unuttu mu? İlk gol, tek gole mi bakıyormuş falan yani çok garip değil mi ya?
10: Tamam,
11: çok
10: bir tane atarsan özür dilerim sonra devam. Aynen. Babasının açıklamasını gördünüz mü?
8: Yok.
10: Babası şöyle söylemiş. Yani bu çocuk tamam ben Tunusluyum ama İsveç'te doğdu büyüdü ve köfteyi haşlanmış patatesle yer. Yani bizim gibi değil. İsveç kültürüyle büyüdü ve köftesini öyle tercih eder. Ben bu çocuğa şimdi ne diyeyim demiş.
8: İsveç köftesi.
10: İsveç'te oynuyor ve Tunus'a gol atıyor diye bir şey söyleyemem demiş.
8: İsveç köftenin de Türk köftesinden alınması yani tarihsel
11: çok,
8: bir
11: hani, tartışmanın bir anlamı yok. Sonuçta nereye istiyorsa, nereye kendini tabii yakın hissediyorsa. Bazen de hani profesyonel şartları gereği de tercih ediyorlar. Şimdi mesela bu adlıda aynı hesap olmadı mı?
8: Doğru abi.
11: Adam tamam. Fransa milli takımı, Fransa milli takımı. Fransa U21 kaptanıymış.
8: Bir anda Fas.
11: Bir anda bir baktım Fas ve ilk kez Fas milli takımında. Yani. Evet, şu an Dünya Kupası'nda ve bayağı da iyi oynadı.
8: Evet abi.
11: Hani o beklentimizi karşılayacak performansı da verdi. Artık yani insanların hangi milli takımı neden seçtiğini çok fazla irdelemiyorum ben. Ama bir gole sevinip bir gole sevinmemek de delice bir şey yani. O kadar da değil yani. Böyle bir şey söyledi artık.
10: Lamine Yamal'ın ayakkabısına Fas bayrağı ve Gine bayrağı koyması gibi bence. Onların bir kafa karışıklığı var gibi.
8: Peki o zaman dün akşama dönelim. Portekiz Demokratik Kongo mücadelesi 1-1 tamamlandı. Gözler Cristiano Ronaldo'ydu ama Ronaldo gerçekten beklentilerin altında kalmaktan ziyade eleştiri oklarını kendine çekti. Yine takım içinde dağınık bir görüntü verdi Portekiz ve sonuca ulaşamadılar ki Cristiano Ronaldo'nun da bu kadar maç içinde de süre alıyor olması kamuoyunda Roberto Martinez'e epey eleştiri getirdi. Neler söylersiniz Portekiz Demokratik Kongo mücadelesiyle? Ben zaten yayından çıkmadan önce Demokratik Kongo'nun ilk puanı hayırlı olsun demiştim.
10: Evet, bana bizzat.
8: Bizzat evet, çok türlü hakaretler işittim ama beklentimin altında kalmadı diyelim. Siz neler söylersiniz abi?
11: Evet buyurun Can Bey.
10: Yani iki sorumlu var diyebiliriz aslında. Birincisi bence en önemli sorumlu Roberto Martinez bu puan kaybında. İkincisi de Cristiano Ronaldo'nun beklentilerin altında kalması.
8: Doğru.
10: Yani Portekiz'i şöyle biraz dizebiliriz aslında. Cristiano Ronaldo'nun şuradaki yalnızlığını burada sürekli olarak şu bölgelerde olmasını göstermemiz gerekiyor ki çünkü neden? Yani bu kadar kalabalık bir savunma var burada. Buradan Bernardo Silva bekleneni veremedi. Neto bekleneni veremedi. Bir değişiklik yaptı Roberto Martinez. Bernardo Silva'yı çıkardı. Yerine Conceição'yu aldı. Tamam. Aslında Ronaldo'nun yalnızlığına iyi gelebilecek bir değişiklikti. Çünkü daha çok adam eksilten, daha çok bire bire giren bir oyuncu olarak ama
8: ki girince de etki verdi.
10: Ki yani etki verdi ama o da çok fazla bireysel efor göstermek zorunda kaldı. Neden? Cristiano Ronaldo eski Cristiano Ronaldo değil. Bu bir gerçek. Çok daha az hareketli, çok daha statik bir santrfor konumunda şu anda Cristiano Ronaldo ve bu kalabalık savunmada böyle bir santrfor tipi yani alan açma konusunda problem yaşıyor. El Nasır'dayken yani El Nasır'da ilk döneminde aslında Ronaldo'nun başarısının sebeplerinden biri bence şu anda Talisca'nın varlığıydı.
8: İyi bir partner.
10: Aslında tartışılıyordu işte. İkisi de topa vurmak istiyor, ikisi de topla oynamak istiyor.
8: Frikiklerde bile sorun oluyordu.
10: Frikiklerde bile sorun oluyordu ama bir yandan Talisca'nın ondan biraz daha hareketli olması, biraz daha şu Neto'yu Talisca olarak kullanacak olursak şuralarda dolanması ve rakipleri üzerine çekmesi Ronaldo'yu rahatlatıyordu. Şimdi böyle bir oyuncu yok Portekiz'de. O yüzden alan bulmakta gerçekten çok zorlandılar. Hani burada Talisca rolünde, El Nasır'daki Talisca rolünde kimi kullanabilirsin diye düşünürsen zor. Böyle bir oyuncu bulmak da zor. Çok geç de olsa Gonzalo Ramos girdi oyuna.
8: Bir tane adayımız var ama ilerleyen dakikalarda söyleriz.
10: Gonzalo Ramos'u aldı oyuna ama tabii ki hem çok geç oldu hem de stres dozu çok artmıştı. Bizim adayımız da Elim seninle şu arkadaştı.
8: Francisco Trincao.
10: Neden Trincao? Çünkü Conceição'nun, Neto'nun, Leão'nun, Bernardo Silva'nın hepsinin aksine hem merkeze yakın, ceza sahasına yakın iyi oynayabilen bir oyuncu, hem çizgiye basabilen bir oyuncu. Yani iki türlü de kullanabilirsiniz. Ona bir dakika bile süre vermemesi çok ilginç oldu ki bence maçın kilit oyuncusu olacaktı ki ileride de bence Trincao'ya daha çok süre verecektir Martinez.
8: Sen neler söylersin abi? Hem oyuncu tercihleri hem de Portekiz'in oynadığı ve sahaya yansıttığı oyun hakkında.
11: Ya Portekiz'in işte problemlerinden bir tanesi eldeki kadronun müthiş bir kadro olması. Şimdi kadroya bakıp beklentiyi öyle bir yükseltiyorsun ki futbol sever olarak. Ondan sonra maçı açtığında Portekiz'den bir şey göremediğinde hayal kırıklığı tabii beklentiyle ciddi anlamda ters gidiyor. Öyle olunca da ya bu takım niye böyle, bu oyuncu niye böyle, bu niye böyle oynuyor, bunlar niye oynamıyor, bu oyuncu niye almıyor, bu oyuncu niye soktu gibi bir sürü şey söylemek durumunda kalıyorsun Portekiz'le. Söylesinler tabii yani. Benim bir şeyim yok. Herkes söylesin. Derdim yok. Fakat burada şimdi normalde Neves, Vitinha ve Bruno Fernandes'ten oluşan bir merkezin doğal olarak maça çok daha fazla ağırlığını koymasını istersin. Demokratik Kongo evet iyi kapalı savunma yaptı. Evet kompakt gözüktü. Zaman zaman dişini gösterdi. Duran topları etkili kullandı. Güzel. Karşındaki takımın belli bir seviyede olduğunu anlıyorsun. Fakat karşındaki takım belli bir seviyedeyken sende de sıradan oyuncu yok ki.
8: Tabii.
11: Senin oyuncuların da az önce söylediğimiz gibi hepsi çok üst düzey oyuncular.
8: Doğal şampiyonluk adayı yani kadroya baktığın zaman.
11: Tabii şimdi öyle olunca peki ne oluyor? Nerede bir uyumsuzluk var? Mesela merkez temposuz kalıyor. Evet pas. Mesela Vitinha zannedersem Demokratik Kongo kadar pas yapmış.
8: Doğru.
11: Karşılaşmada ya da çok yakın,
8: çok yakın.
11: Yaptığı pas. Ama o paslar ya da merkezdeki oyuncuların işte bir Neves golü attı girdi ama ondan sonra merkezden herhangi bir sızma yapmadı. Kanatlarda sanki kanat oyuncuları takımdan kopuk gibi. Mesela Leao girdikten sonra o da beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı.
8: Leao zaten sezon hayal kırıklığı.
11: Öyle biliyorsun. Ama hani milli takımda belki farklı olur, Dünya Kupası'nda farklı olur diye. Top kayıpları, topu kontrol edememeler, pas verememeler, işte yani maçın genelinde Conceição girmese Portekiz neredeyse hiçbir şey üretemeyecek. O zaman neye kalıyor işin? Duran topa kalıyor. Rakibin hatasına kalıyor. Böyle olunca doğal olarak işte Ronaldo da takımdaki tüm oyuncular da eleştiriliyor. Yani Portekiz elindeki kadroyu ihanet eden bir görüntü de şu an.
10: Kesinlikle katılıyorum.
8: Açıklamalarda geliyor abi bu şekilde. Demokratik Kongo milli takım oyuncusu Kaun'un yaptığı açıklama. Dürüst olmak gerekirse Ronaldo için özel bir planımız yoktu dedi. Çünkü artık eskisi gibi olmadığını biliyoruz diye ekledi oyuncu.
10: Yani Ronaldo'ya gelene kadar Portekiz'de özel plan yapacağın çok fazla oyuncu var şu anda artık. Yani tabii ki bunu tarihten bağımsız, geçmişten bağımsız söylüyorum. Şu an için söylüyorum. Evet Cristiano Ronaldo bir ikon, bir efsane. Futbol tarihinin iyilerinden biri ama üzerine plan yapılacak, özel savunma planı geliştirilecek bir durumda olduğunu düşünmüyorum.
8: Yani şunu sormak istiyorum ben de. Yani Messi ve Ronaldo parantezinin dışında yani dün yani bir önceki akşam Messi'nin yaptığı hat-trick'in ardından Ronaldo'dan 3 gol beklemek yani düşünüyor muydunuz mesela yani Ronaldo'da 2 gol atar.
11: 3 gol kimse beklemiyordu ama hani bir tane belki atar. Biraz daha hırslı olur. Evet. Belki biraz daha maçı etki eder diye bekleniyordu. Ronaldo'nun karakteri sebebiyle bekleniyordu. İşte 2 pozisyonda girdi. 2 pozisyonda istediği vuruşları yapamadı. Ama işte Cem ne dedi? Daha statik bir oyuncu.

0: gerekiyor. Eğer öyleyse demek ki o anda 11'de de olmaman gerekiyor. Ya da maçta 11'de başlayabilirsin. Evet. Ama plan olmadıysa kenara gelmen gerekiyor. Mesela sabah işte baktık maçtan sonra BBC'ye. BBC'de Chris Sutton diyor ki Martinez'e, yani sen diyor hata yaptın diyor. Ronaldo diyor maçı tamamlayacak şeyi hak etmedi diyor. Hani tamam, belki beraberlik maç beraber, çünkü Roberto Martinez de aynı şeyi söylemiş. Yani dünyanın en çok gol atan oyuncusu, en iyi oyuncusunu mu evet, maç beraberken oyundan çıkartayım demiş. Ama eğer işlemiyorsa çıkartabilirsin. Chris Sutton da diyor ki sen teknik direktörlük yapmıyorsun diyor. İdare ediyorsun diyor. Ondan sonra mesela Clichy'ye sormuşlar. O da daha enteresan bir cevap vermiş. Diyor ki bazen takımda böyle çok büyük bir oyuncu olduğunda diğer isimlerin karar verme yetisi değişebiliyor diyor. Ben mesela böyle bir şeyi ilk kez gördüm, yorumunu gördüm. Benim diyor bu başıma Arsenal'da ve Manchester City'de geldi. Yani ne diyor biliyor musun? Neydi oyuna sonradan gelen? Konsesa diyor o pozisyonda diyor. Belki şut çekecek diyor. Ama Ronaldo orada olduğu için diyor Ronaldo'ya tabii, pas verme ihtiyacı kesinlikle hissediyor.
1: İlk oraya bakıyor.
0: Bilinç altında bu diyor. Bize de olurdu diyor. Etkileyebilir diyor mesela. Hani Portekiz takımında öyledir demiyorum ama diyor karar tercihlerini etkileyebilir diyor. Şimdi Portekiz gol yiyor, kaleciyle tartışıyor. Oyunda yoksun.
1: Doğru.
0: Teknik direktörü seni çıkartamıyor. O zaman faydan mı var, zarar mı var? Oh be.
1: Sonunda
0: söyledim. Sabah söyletmemişlerdi bana radyoda. Şimdi söyledim.
1: Roberto Martinez'le ilgili son dakika haberini vereyim abi.
0: Kovulmuş mu?
1: Gelecek sezon El Nasr'la anlaşma ihtimali çok yüksekmiş. Hatta görüşüyormuş.
0: Valla herkese Allah Roberto Martinez şansı versin yani. Belçika'nın bir jenerasyonunu yok etti.
1: Roberto Martinez kendini Portekiz zannediyor olabilir mi? Gerçekten ben de ona şaşırıyorum.
0: Yani, yani. Şanslı bir teknik adam. Everton'u yıllarca çalıştırdı hiçbir şey yapmadan. Bir yani şeyler yaptı da bir şey yapmadan.
1: Wigan'ı iyiydi hakikaten. Cristiano Ronaldo'yu birliktelikleri devam edecek gibi duruyor.
2: Yani ki bu arada Ronaldo'yu oyundan almamasından bahsettik. Jorge Jesus'un ben sık sık aldığını hatırlıyorum bu sezon Ronaldo'yu.
1: Oluyor tabii.
2: Sıkıştığı zaman hatta 65'lerde 70'lerde çıktığını da hatırlıyorum.
1: Doğru. Peki o zaman yavaş yavaş hızlanalım. Dün yine çok çok değerli bir maç oldu. Hatta kimlerine göre turnuvanın şu ana kadarki en iyi maçı olduğu söylendi. İngiltere-Hırvatistan mücadelesine uzanıyoruz. Thomas Tuchel'in İngiltere milli takımın başındaki ilk sınavında İngiltere-Hırvatistan'ı iki farklı mağlup etti. Mücadele 4-2 tamamlandı. Kadro tercihleriyle, hatta dün akşam ilk 11 tercihiyle daha iyi eleştirilmişti Thomas Tuchel ama ilk sınavından galibiyetle ayrılmayı başardı. Madueke ve Anthony Gordon tercihleri de epey eleştirilmişti. İki futbolcu da çok fazla etki veremese de yine geçerli not almışlar. Notlara biz baktık. Gerçekten keyifli bir mücadeleydi. Harry Kane'in iki gol attığı, Hırvatistan'ın da bir anda İngiltere'den puan dahi alabileceği bir mücadelede kazanan İngiltere oldu. Baturina'ya da herhalde bir parantez açmamız gerekecek. Neler söylersiniz İngiltere'nin ilk maçında aldığı galibiyetle alakalı?
2: Yani İngiltere hücumda zaten beklenildiği gibi çok akışkan göründü bana göre. Ki zaten Harry Kane'in olduğu bir takımda hücum ne kadar aksayabilir? Zor. Yani yanındakileri bütün takımı oynatabilen bir oyuncu Harry Kane. Onun yanında Madueke'yi de ben şahsen beğendim. Hatta sosyal medyada da gördüm. Tuchel maçtan sonra çok takdir edilmiş. Evet, bir bildiği varmış bu adamın gibi takdirler gelmiş ona. Ama tabii ki Harry Kane'in altını çizeceğiz burada. Bir yandan da savunmada ciddi aksamalar gözüktü İngiltere'de. Az önce gruplardan bahsederken de söyledik.
1: Şu savunma hattı İngiltere milli takımı hissiyatı vermiyor. Yani bir Burnley.
2: Kesinlikle katılıyorum.
1: Belki hadi West Ham, kimseyi kırmayayım. Bu dörtlü o takımların geri attığında olsa herhalde hiçbirimiz şaşırmayız.
2: Yani dörtlüden ziyade ikili bence. Yani şimdi Stones.
1: O zaten yıllardır eleştiriyor. Yani
2: Stones'un form durumu problem. Evet, kaliteli bir oyuncu ama bu sezon neredeyse forma giymedi. Everton'a da transfer oldu. Yani City seviyesinden düştüğü kesin. Konsa ile bir ikili olunca yani çok fazla verim alamadı
0: Konsa'yı
2: bence.
0: Konsa'yı neden seçti?
2: Yayı bekliyorduk aslında, evet.
1: İyi sezon geçirdiği için muhtemelen. Orada bir form tercih olmuş olabilir. Hızlı da bir stoper. Zaten Thomas Tuchel'in hızla ve kondisyonla alakalı fikirlerinin farkındayız. Herhalde Konsa tercihi o nedenle
0: oldu. Rakibe göre bir şey planlamış olabilir mi?
1: Olabilir.
0: Rakiple alakalı olarak.
1: Olabilir. Pekala olabilir abi. Ama yani planladıysa da dahi bence bizim yayından önce söylediğimiz Hırvatistan'ın bir hayal kırıklığı olma ihtimali varken bir anda, hani daha fare doğru dedik ya, evet, bu haftanın manşeti oldu. Bir anda İngiltere'nin çıkarken kaptırdığı toplar Hırvatistan için belirleyici oldu.
2: Evet, yani burada şunu bu arada yapmak istiyorum.
1: Bir oyuncu daha
2: hayalini kuruyorum.
1: 12 kişi.
2: İngiltere 12 kişi gibi oynuyor. Zaten bu herkesin malumu. Hem burada bir Harry Kane hem burada bir Harry Kane var gibi gözüküyor izlerken.
1: Bir tane de stopere koyabilirsin. Acayip.

0: son pozisyon.
1: Evet.
2: Yani ya, kurtardı. Yani
1: şuraya da gir, şuraya da girmişliği var. Evet. İnanılmaz bir şey yani. İnanılmaz bir adam. Ki zaten tarihin en iyi golcülerinden biri. Onu bakacağız. Bu şekilde izleme şansına ulaştığımız için bence şanslıyız jenerasyon olarak ve İngiltere'yi de çok önemli yerlere getirebileceğini düşünüyorum. Ben aslında turnuvadan önce İngiltere'ye çok şans vermiyordum şampiyonluk olarak ama hücum performansını gördükten sonra biraz daha artık İngiltere'yi favorilerden biri olarak görmeye başladım.
2: Abi, 12 maç 10 gol mü olmuş Dünya Kupalarında Harry Kane? Benim bildiğim 12 maç 10 gol oldu.
0: Galiba.
2: 5'ini de penaltıdan atmış. Dünya Kupaları tarihinde penaltıdan en fazla gol atan oyuncu olmuş.
0: Kaçırıp bir tane de attı bir de yani. Bir evet. De çalıştım dedi o penaltıya. Beklediğim gibi olmadı ama ikinci bir opsiyonum daha vardı. Ki çok iyi bir Livakovic performansına karşı ikinci kez penaltıyı gole çevirdi abi.
2: Evet, İngiltere ikinci yarıda çok üstün bir performans ortaya koydu. Bunu söylemek lazım. İlk yarıda biraz daha sizin dediğiniz gibiydi. İkinci yarıda kendine gelen bir takım gördük. Ama tabii bu takımın da ciddi bir avantajı var. O da şu. Hani Harry Kane zaten başlı başına bir olay. Herhalde mesela turnuvanın en komple oyuncusu desen
0: kesinlikle.
2: Çok da böyle yanılmazsın. Hani yapamadığı ne var mesela Harry Kane'in? Genel olarak pek bir şey yok. Kendi pozisyonunda zaten dünyanın en iyilerinden bir tanesi. Ama kendi pozisyonundan çıktığı zaman da takıma çok büyük katkı veren oyunculardan biri haline geliyor. O bakımdan zaten çok değerli. Ama mesela bir tık geriye gel. Şimdi Bellingham'la oynuyor. Mesela Bellingham'ın olduğu pozisyonda Eze'yi oynatsa çok fazla şaşırır mısınız?
0: Yok.
2: Şaşırmazsınız. Rodgers çok iyi bir sezon geçirdi. Evet. Zaten o bekleniyordu. Bazı muhtemellerde o vardı. Rodgers'ı da oynatabilir. Rodgers da baya iyi oyuncu. Yani hani böyle çok fazla bir zaafını bulamıyorsun oyununda. Sol tarafa bakıyorsun, Gordon oynuyor. Artık Barcelona oyuncusu. Ama o tarafta Rashford başlasa ne diyeceksin?
0: İtiraz etmez.
2: Sağ tarafta Saka başlayabilir. Burada yedeklerde Ivan Toni var. Bir de Oli Watkins var. Yani hücum attı. Aslında bir turnuvayı rahat rahat götürebilecek hem kaliteye sahip hem derinliğe sahip. Bu hani Fransa milli takımı için dün demiştik ya, oyuna sonradan gelenler fark yaratabilir. İngiltere için herhalde hani Fransa'ya hücum hattındaki derinlik olarak en yakın takım demek yanlış olmaz.
0: Çok haklısın abi.
2: Öteki tarafı problem. Sizin söylediğiniz, sizin anlattığınız taraf. Evet. Takım savunmasını belli bir noktaya getirmeleri lazım ama orada da mesela hani bir tık geriye geldiğinde Declan Rice'la Anderson ikilisi de çok iyi. Yani onlara da fazla
0: tamamladılar birbirini.
2: Yani kimseye toz kondurmaz yani orada. İstersin böyle ikiliyi. Olay nereye kalıyor? İşte takımla beraber biraz savunma oyuncularının senin dediğin gibi hani takımın geneline göre kalite mi diyeyim artık? Kalite dersek herhalde yanlış olmaz. Bir tık düşük olması. Yani bütün savunmacılar öyle bir de.
0: Doğru hani, abi.
2: Hepsi öyle. Yani bir doğru. Tane böyle lider olsa, ekstra bir oyuncu olsa belki o takımı toparlayacak. Yani Van Dijk gibi bir oyuncu olsa belki diyeceksin ki fark yaratacak. Mesela Skriniar'lı Fenerbahçe savunması ve Skriniar'lı Fenerbahçe savunması diye bir gerçek var.
0: Doğru.
2: Mesela İngiltere'de bakıyorsun eyvah dersin yani savunmacılara. Yani hangisi olsa aynı bomba şey durumu var.
0: Bir de söylediklerine istinaden çok özür diliyorum abi tamamlamak için. Southgate döneminde de en çok eleştirilen şeylerden bir tanesi kenardan oyuncu gelip katkı verememesi. Yani mesela doğru zamanda değişiklikler işte yine Palmer'dan bahsedeceğim ama işte Palmer'ı almaması, Anthony Gordon'ı hiç düşünmemesi dahi. Çok az değişiklikle 90 dakikaları ve uzatmaları tamamlaması bayağı eleştiriliyordu. Tuval'de hiç değişiklikten ya da rotasyondan sakınmayan bir isim. Bu anlamda pozitif yansıyacaktır muhtemelen.
2: Tabii öyle olunca Wayne Rooney de şöyle bir şey söylemiş, o da güzel. En iyi hocalar diyor, en büyük hocalar diyor, kumar oynayanlardır diyor Wayne Rooney. Sonuçta burada bir kumar
0: risk
2: var.
0: Alır.
2: Tabii risk alır. Hani hem kadro tercihinde var hem ilk 11 tercihinde var.
0: Doğru abi. Sen Cem bir şey ekleyeceksin.
1: Evet.
0: Acayip yani, bir 11 dizdi.
1: Şu an opsiyonlarıyla birlikte dizdik ekrana. Ben de Ali abinin söylediğine ek olarak yani bir örnek verecektim. Buraya tam bir John Terry lazım diyecektim. Tam öyle bir karakter, evet, tam aynen. Öyle bir isim lazım. Ben bir tek O'Reilly'yi öne çıkarabilirim aslında savunma hattında. Yani bu kötü savunma performansında öne çıktığını söyleyebilirim. Katılır mısınız bilmiyorum ama.
2: Ama savunmayı toparlayan lider mi?
1: Değil.
0: Değil. İşte.
1: Tabii. O öyle bir karakter ya. Yok.
0: O yetişmiyor zaten İngiltere'de. Premier League'de çok dışarıdan o problemi çözdükleri için yakın zamanda, yakın vadede bulmak zor. Son sorum Rice, Kane şu ana kadar. Tabii turnuva ilerledikçe sık sık soracağım. Dün bayağı konuşulduğu için aktarmak isterim. Rice ve Kane bir anda Ballon d'Or adayına dönüştü. İngiltere olası senaryoda kupayı alırsa 21. yüzyılda zaten üst üste kazanan olmadığı için İngiltere şu anda doğal şampiyonluk adayı olarak devam ediyor bu istatistiklerde. Olur da İngiltere şampiyon olursa

0: Onları da çok iyi geçiren iki oyuncu Harry Kane ve Declan Rice'dan. Kim o da ödüle daha yakın?
1: Kane olur.
0: Ben Rice ödülünü bir anlamadım zaten. Adaylığını da anlamadım ama.
2: Yani evet, daha önce de biraz dinlendiğini olur yani duydum. Kane'i.
1: Kesinlikle. Hani mesela İngiltere şampiyon olduğunu düşün. İyi senaryoyu konuşuyoruz. Declan Rice'ı da aday yaptılar. Hadi ona da okey dedik ama kalkıp ödülü Declan Rice'a verirlerse kapat zaten. Yani.
2: Arsenal Şampiyonlar Ligi şampiyonu olsaydı anlardım ama yok, yani yok. Öyle bir durum da yok.
0: Peki o zaman günün maçlarını konuşmaya devam edeceğiz ama bir araya gidelim isterseniz. Bir soluklanalım, aranın ardından tekrardan birlikte olalım. Dünün maçlarını konuştuk. Geçtiğimiz ilk haftada neler olduğunu konuştuk. Öncesinde bir araya gidelim. Aranın ardından tekrardan kupada bugün devam edecek.
3: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Baba bu ne bayramı?
6: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Gel gök inmesin, bu sesi dinlesin, ben seninleyiz Türkiye.
3: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
2: Gel.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs-15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Kupası'nda heyecanın adresi Türkanlar. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Bilyoner.
3: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel, kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporda eğlendiğin ilk adresi
4: Bilyoner. Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Salih Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan trend yola düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
5: Radyo Spor.
6: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Reklam.

0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam ediyor.
1: Bir şekilde çözer ve kazanır diye düşünüyorum ben.
2: Cem, savunmaları problemli iki takım Güney Afrika ve Çekya. 6 maçtır kazanamıyor, mağlup oluyor hatta Güney Afrika. Öte yandan da 5 maçtır kalesini gole kapatamayan bir Çekya. Tabi jenerasyonlar değişiyor. Bütün Orta Avrupa ve işte Balkan takımlarına bakıyorsunuz. Bir şekilde heyecanlandıran, hala eskisi gibi umutlandıran oyuncular var ama Çekya'ya baktığımızda işte hala Suçekler, Sufaller, tabii ki iyi sezon geçiren oyuncular ama yerlerine dolmadığını görüyoruz. Patrick Schick'in zaten sakatlıklarla geçen bir son dönemi var. Bir hayli yormuş gibi. Hulojek'ten, o altın çocuktan beklenen katkıyı alamadılar. Çekya futbolu eski günlerini özlüyor diyebiliriz bu anlamda. Hem savunma anlamında hem de oyuncu kalitesi anlamında nasıl değerlendiririz?
3: Yani ben şu anda çizdim. Bu çizdiğim adamdan patlama bekliyorum bugün. Çekya'nın kahramanı olacak diye bekliyorum Schick.
2: Çok Schick bir gol.
1: Adamın omuzları ne biçim büyük yükledin ya.
3: Yani ben...
1: Adamı çizdin, kahraman olacak dedin.
2: Kesin ikinci yere çıkamaz. Çok Schick bir gol mü bekliyorsun?
3: Ayağına topu bile verdim yani.
2: Avrupa Şampiyonası'nda nasıl attığı gol?
3: İşte o tarz bir çıkış bekliyorum Schick'ten. Çünkü Çekya çok tutuk görünüyor. Yani ilk maçta öyle göründüler en azından. Genel konuşmayayım da. Bu maçta açılacaklarını ve Schick'in golle katkı sağlayacağını düşünüyorum. Güney Afrika'ya da üzülüyorum. Özellikle Sithole konusunda da. Ben çok üzüldüm çünkü... Burada Afrika Uluslar Kupası'nı anlatmıştık.
2: Doğru.
3: Güney Afrika'dan öne çıkardığım isim Sithole olmuştu o zaman.
1: Bu takım Nijerya'ya geçti ya.
3: Doğru. Nijerya elemelerde de evet yani.
1: Bu takım Nijerya'ya geçti. Nijerya nasıl acaba? Ben hep öyle düşünmeye başladım. Güney Afrika ile alakalı olarak.
3: Yani belki de onlar da olduğundan daha kötü göründü yani Meksika karşısında. Senin de söylediğin gibi Azteca'daki atmosfer bir açılış maçı. Yani çok umut vermediler doğru. Hatta hiç umut vermediler ama bu kadar da kötü değillerdir bence ki biraz daha yavaş yavaş toparlayabilirler diye düşünüyorum.
2: Peki gruptaki dengeler açısından dengeli bir grup yani. Tabii ev sahibi var ama ilk iki kim çıkar en azından? Bir de onun yorumunu alıp diğer maça geçelim.
3: Yani bana göre Meksika ile Güney Kore.
2: Meksika, Güney Kore. Abi sen neden söylersin? Bir sürpriz yapar mı Çekya buradan? Yani Güney Afrika'dan beklentimiz anladığım kadarıyla yok ama.
1: Ben de katılıyorum yani zor. Çekya'nın işi zor.
2: Çekya'nın işi zor.
3: Yani bu arada Çekya... Yani
1: Çekya Meksika maçında ne olur diye düşünüyorsunuz. Maksimum beraberlik olur.
3: Tabii. Evet.
1: O yüzden zor yani Çekya. Güney Kore zaten bir maç hali hazırda kazandı. Güney Kore de Güney Afrika ile oynayacak. O yüzden Meksika ile Güney Afrika, Meksika ile Güney Kore daha avantajlı.
3: Ama en iyi üçüncülerden biri olacaktır. Çekya.
2: Olabilir. Muhtemelen. Peki 22 İsviçre, Bosna Hersek. Açıkçası açılış maçlarından biriydi yine Kanada karşısında Bosna Hersek. Beklentilerin altında kaldı diyebiliriz skor bazında. Tabii Edin Dzeko'nun bir paylaşımı vardı. O biraz heyecanlandırmıştı Bosna Hersekli taraftarları. Ama hem oyuna giremedi hem de beklentinin altında kaldı diyebiliriz Bosna Hersek. Bu maçta İsviçre karşısında bir sürpriz bekler miyiz? Neler söylersiniz?
1: Valla İsviçre'nin Katar önündeki oyunu bence genel hatlarıyla sınıfı geçti ama çok beceriksizlerdi. Yani 26 tane şut atmışlar ve 6 tane de net pozisyonları var. Yani İsviçre 3-20 üzerinde bir XG üretti. Ama işte bir 90+4'te iyi bir orta, iyi bir kafa tabii. Ona bir şey diyemiyorum ama o maçı İsviçre'nin kapatması gerekirdi çoktan. Beceriksizlerdi. Bugün mesela Bosna karşısında o kadar etkili olabileceklerini düşünmüyorum. Yani Katar karşısındaki hücum performansı gelmez ama gene bir şey üreteceklerdir. Bosna da program başında söyledim. Yani baktığın zaman oyun olarak çok kuvvetli olduğunu söyleyemem Bosna'nın. Ama bir şekilde eleme grubundan sonra Galler'le oynadılar. Galler maçında geriye düştüler, beraberliği buldular. Gittiler penaltılarla elediler. İtalya maçında geriye düştüler. İtalya 10 kişi kaldı ama bir şekilde gol attılar, penaltılara gittiler, elediler. Kanada maçını izliyorsun. Kanada daha iyi gözüken taraf. Ama 1-0 öne geçtikten sonra kaçırdıkları bir net pozisyon var hatırlayın. Maç orada belki 2-0'a gelse doğru, işler değişecek. Ama sonra golü yediler. Yani Bosna kolay kırılmıyor. O yüzden bu maç bence yakın geçer. Ama kazanan İsviçre olur diye düşünüyorum.
2: Cem?
3: Ben de aynı şekilde birebir aynı şeyi düşünüyorum. Yani İsviçre bu sefer bitiricilik konusunda biraz daha dikkatli olacaktır. Katar karşısında gerçekten savurgan bir görüntü vardı. Bu maçta tekrarlamayacaklarını ve tek farklı kazanacaklarını düşünüyorum. İsviçre yani tam bir turnuva takımı söylüyoruz aslında. Hırvatistan için söylemiştik. Hep aynı kadro diye. İsviçre'de de aynı durum söz konusu. Belli bir ekol var, belli bir sistem var. Bence buradan 3 puanı alacaklar zor da olsa.
2: Kanada, Katar, Meksika, Güney Kore. Bunlardan birer kazanan beraberlik veyahut da mağlup olan alsam sizlerden. Sonra günün öne çıkan bazı haberleri var, onlara geçeceğiz.
1: Tamam. Kanada B grubunda lider bitirmeyi çok istiyor. Eğer bitirirse, Kanada B grubunda lider bitirirse son 32 ve son 16 maçını Vancouver'da oynuyor.
2: Doğru abi.
1: Bu maç da Vancouver'da. Vancouver'daki son 4 maçı da kazanmışlar. Toplamda 17 gol atmışlar Vancouver'da oynadıkları maçlarda. Hani uğurlu Konya gibi onlar. Uğurlu statları gibi. Doğru. O yüzden çok istiyorlar. Katar'ı yenmek zorundalar. İlk maçta Boston önünde iyilerdi. Yani Amerika'nın sanki bir küçük versiyonu gibi olmuşlar.
2: Doğru abi.
1: Oyun olarak tempo, fizik iyi.
2: Çok iyiydi özellikle ikinci yarısı.
1: Evet, işte bitiricilikte problem var. Katar çok baş edebilecek gibi değil. Ben bugün Kanada kazanır, hatta rahat kazanır diye bekliyorum.
2: Cem, Jonathan David'den bir şey beklenmeyiz artık. Evet. Bir patlama bekleyenlerden bir tanesisin.
3: Evet,
2: onu Juventuslar da bayağıdır bekliyor. Hatta tüm futbol dünyası bekliyor. Jonathan David'in çıkış maçı ve bir özür maçı olur mu?
3: Bence olur. Hatta
2: ortam da
3: geçen program seninle konuşmuştuk galiba. David ailesi diye. Promise David doğru, de var. Ondan da beklentim devam ediyor. Ki rakip de müsait. Yani hücumcuların öne çıkmasına müsait bir rakip var. Kanada'nın ben çok rahat kazanacağını düşünüyorum. Aynı zamanda Meksika Güney Kore maçının saatinden dolayı çok üzgünüm.
2: İzlemeyecek misin?
3: Yani günün en güzel maçı olacak
1: evet,
3: bence.
1: Evet, en güzel maç, en kötü saatte.
3: Çok en kötü saatte abi. Ama mecbur izleyeceğiz yani. Yapacak bir şey yok.
2: Quiñones performansı da dikkat çekici ama tabi Esports izleyicilerimiz Quiñones'i hatırlıyordur. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde olağanüstü işler yaptı. Cristiano Ronaldo ile kafa kafaya gol krallığı yarışında
1: gol
2: yarıştı.
1: Gol krallığını aldı.
2: Sonra gol krallığını aldı ve tabi ilginç milli takım tercihi de oldu. Turnuvaya damga vuracak yıldızlardan bir tanesi, hatta şu anda da birer birer temsilcilerle görüşmeler başlamış transfer için. Futbol dünyası biraz daha yeni orta yaşlarında bir yıldız kazanmış gibi duruyor.
3: Yani 37 gol atmıştı yanılmıyorsam.
2: 37.
3: El Cadiz'de bu sezon. Acayip bir performans. Dediğin gibi tercih konusunda eleştirildi yani. Özellikle Kolombiyalılar çok kızgın ona.
2: Hanımcı.
3: Yani öyle yorumlar var. Eşinden dolayı, o statüden dolayı Meksika'da oynayabiliyor. Ama bence kendisi için doğru tercih olmuş. Çünkü mevkidaşı Luis Diaz.
2: Doğru.
3: Kolombiya'da. Öne çıkabileceği bir yerde çok etkili bir performans ortaya koyuyor.
2: Peki o zaman dünü konuştuk, günün maçlarını konuştuk. Bir de sosyal medyada öne çıkan bazı gelişmeler oldu. Messi'nin kolunda, Modric'in kolunda ve Cristiano Ronaldo'nun kolunda bazı yamalar vardı. Onlar bir ekranlara gelsin. Messi'yi özellikle epey bir numaralandırmışlar. Hepsinin ne anlam ifade ettiğini görelim. Ve bu yamalar da turnuvadan sonra açık artırmayla satılacakmış.
1: Yok artık.
2: Yani her bir aşamada, her bir turda yeni yamalar eklenecek. İşte böyle numaralandırmışlar. Ben açıklamalarını siz diğerli izleyenlerimizle paylaşacağım. Bir numara zaten son dünya şampiyonuna verilen armağan. Tam göğsünde taşıyor Lionel Messi. İki numarada 2026 Dünya Kupası en az bir kez kazananlara verilen, yeni formatta en az bir kez kazananlara verilen bir arma, iki numara. 3 United for Space tüm takımlar için aynı. 3 numarayı hemen hemen herkes takıyor. 4 Legacy yaması. 5 Dünya Kupası'na katılmış kişisel oyuncuya verilen bir
1: yama. Ben de vereyim Altı Radyo yama. Spor diye. Her şeyi veriyorlarsa.
2: Olabilir abi.
1: Biz de girelim Radyo Spor'a.
2: Tabii şu anda taşıyan çok az nadir oyuncu olduğu için bir hayli kıymetli. İşte dün de Cristiano Ronaldo'nun kolunda vardı. O 6.'yı da alacak. Eğer katılırlarsa bir Dünya Kupası'na daha belki oraya da bir özel yama yapılabilir. İyiymiş. Ve 5 Golden Ball. O dün Harry Kane'de de vardı. Herhangi bir Dünya Kupası'nda şayet gol kralı olmuşsa sonuncu olan 5 numaralı yamayı da takma şansına erişiyor oyuncular.
1: Hoşunuza gitti mi?
2: Yani bu kartlar 90'lar ve 2000'lerin başında çok meşhurdu. İşte oyuncu kartları milyon dolarlara satılıyordu. Şimdilerde oyuncuların formalarında olması hoşuma gitti. Alır mısınız? Almam ama verilirse takarım.
1: Mesela şu orijinal forma çok değerli olur.
2: Tabii. Kesinlikle işte satacaklarmış abi bunları.
1: Formayı mı satıyorlar
2: ve
1: değil mi?
2: Ve her bir elemeden sonra...
1: Ben şey anladım, sanki onları ayrı ayrı satacaklar gibi anladım. Sen
3: ben de öyle anladım.
2: Ayrı ayrı satılacak. Değil. Tabii formalar da satılacak, yamalar da ayrı ayrı açık artırmada satılacakmış. Tek tek haberler geliyor onunla alakalı. Ve hakikaten enteresan bir koleksiyon havası da olacak. Ve her bir elemeden sonra o armalar yenilere eklenecekmiş. Acayip bir Dünya Kupası, yani avantgard bir Dünya Kupası
1: enteresan
2: izliyoruz.
1: Enteresan bir işmiş. Güzel.
2: Kurallar bir yandan eleştiriyor tabii ki işte bu 3 dakikalık molalar vesaire. Bu da şimdilik yüz güldüren bir durum olsa gerek.
3: Ya benim çok hoşuma gidiyordu aslında, sen açıklarken bu yama uygulaması da hoşuma gitti. Ne zaman o açık arttırmayı söyledin soğudum.
2: Soğudun
3: mu? Yani o kadar çok ticarileşti ki bahsettin sen de, su molaları, işte reklamlar vesaire vesaire, bunların da açık arttırmaya satılması yine ticari bir yönü olduğu için hemen soğudum. Öyle söyleyeyim.
2: Sen ne dersin abi? Son yorum alalım, kapatacağız programımızı.
1: Ben zengin olsam soğumazdım. Sıkartını beklerdim.
3: Belki de ondan soğuyor bence.
2: İzleyicimiz de sticker albümüne yani çevirmişler oyuncuları demiş. Evet. Teşekkür ederiz değerli katkıları
1: bizim
2: için.
1: Bizim paramız yok diye soğudu Cem.
3: Olabilir.
1: Paramız olsa çıkarttırma tarihini beklerdik.
2: Biz bu dünyayı izlemeye gelmişiz. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Ali Erim ve Cem İnal Odabaşı bizlerleydi. Ben Erim Dereli, program boyunca siz değerli izleyenlerimizle beraberdim. Kupada bugünden bu kadar. Yarın yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.
0: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupa'da bugün sona erdi.
4: Radyo Spor.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
5: 1980 yılı Toto Nero diyor İtalyanlar. Büyük bir skandal. Bahis skandalı, şike skandalı ve Paolo Rossi 2 yıl ceza alıyor. Kim Paolo Rossi? İtalya'nın en büyük golcülerinden biri. Rossi'yi Beerzot affettirmek istiyor. Büyük tartışmalar çıkıyor İtalya'da ve en sonunda kabul ediliyor. Gruptan zor çıkan bir İtalya var. Rakip Brezilya. İşte gerçek Paolo Rossi ortaya çıkıyor. Affın karşılığını veriyor. Hat-trick yapıyor, Brezilya'yı yeniyor İtalya. Sonra Polonya'ya 2 gol. Final maçı Almanya'ya attığı gol ve İtalya'nın skandalın arkasında, ki skandalın önemli ismi Paolo Rossi ile beraber Dünya Kupası'na alışı. Bir af çok şeye getiriyor İtalya'ya. Enzo Beerzot önce protesto ediliyordu ama daha sonrasında şunu söylüyor. İşte gördünüz, Rossi'yi aldık, o da bize kupayı getirdi.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
4: Radyo Spor!
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor.
0: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
4: Radyo Spor.
6: Reklam.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Radyo Spor!
9: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da.
10: Bursa'nın Next.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
13: Neova Sigorta.
14: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
15: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
16: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
17: Sen ne istersen ol.
18: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Reklam.
1: Radyo Spor.
0: Radyo Spor. Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Radyo Spor. Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortaklaşın.

0: makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
3: Otobüs.
2: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de. Canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
4: Bilyoner.
5: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
6: Ne istersen Neon1.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
2: Radyo Spor.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor.
6: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
7: Birini aldı. Diren Kaportacı Sonat. Yedi numaralı Diren Kaportacı Sonat. Artık kulvarına yaklaştırılıyor. Ve Diren Kaportacı da yerini aldı. Atlar hazır. Yarış başlamak üzere. Son kontroller yapılıyor ve start verildi. 8. koşu başladı değerli yarışseverler. Çıkışta 6 numaralı Celestara rakiplerinin 2 boy gerisine kaldığı 2 numaralı La Gioia ile birlikte. 8 numaralı Furiosa liderliği aldı. 1 numaralı Dravian ikincilikte dış kulvarda. 10 numaralı Tuala. 1 boy geride 7 numaralı Diren Kaportacı. 2,5 boy geride 5 numaralı Belmont. 1,5 boy geride 9 numaralı Kupa. 9'lusu içeride 3 numaralı Oyare. Orta kulvarda 6 numaralı Celestara. İçeride 2 numaralı La Gioia. Dışta 4 numaralı Aurora Nova. 1 numaralı Dravian düzeye çıkılırken liderliği almaya çalışıyor dış kulvarda. Furiosa var bu safkanın yine. 2,5 boy kadar gerisinde Diren Kaportacı sırasıyla Taylar düzeye çıkıyor. 1 numaralı Dravian düzeye lider çıkmayı başardı. Dışında Furioso var geri plandan. Kupa 9'lusunun Diren Kaportacı'nın atakları var. Son 400'e girildi. İçerideki 1 numaralı Dravian önde dışarıdan Furioso. Daha geriden Kupa 9'lusu geliyor. Son 200 metre 1 numaralı Dravian önde. Eniş kulvardan Kupa 9'lusunun dışarıdan Furioso'nun atakları var. 1 numaralı Dravian yarışın lideri. İçeriden Kupa 9'lusu geliyor. 1 numaralı Dravian önde. 1 numaralı Dravian kazanıyor. 9 numaralı Kupa 9'lusu ikinci oldu. 8 numaralı Furioso 3. 3 numaralı Oyare 4. 4 numaralı Aurora Nova da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 1 numaralı Dravian Vedat Abiş ile kazandı. 4 numaralı Aurora Nova ile ekürü koştu.
6: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
8: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
2: Radyo Spor.
9: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
10: Merhabalar, mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Nesine Saatlerine hoş geldiniz. Nesine Saatlerinde ben Özer Çeliksüngü sizlerle birlikte günün bültenini konuşup değerlendiriyor olacağım. Elbette sorularınız varsa WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Dünya Kupası'nda artık grupların ikinci maçları başlayacak. Bütün takımları en azından bir kez de olsa şu ana kadar görmeyi başardık. Dün de L grubundaki mücadeleler oynandı ve her takım gruplardaki ilk maçlar tamamlanmış oldu. Bugün A ve B gruplarında ikinci maçlar oynanıyor olacak. Saat 7'de Çekya ile Güney Afrika arasındaki mücadele A grubunda az sonra başlayacak. Yaklaşık 50 dakika sonra iki takımın da ilk 11'leri de tabii ki belli oldu. İlk 11'leri de yine tahminlerimizi konuşmadan, bültende mücadeleye detaylı bakmadan söyleyelim. Güney Afrika'da Williams, Modiba, Mbokazi, Mudau, Okon, Mokoena, Mbata, Adams, Apolis, Maseko ve Reiners var. Çekya'da kalede Kovar, Çufal, Holz, Hranac, Krejci, Darida, Scherf, Sadilak, Soyka, Hiloşek ve Patrick Schick yine Çekya'da. 4-4-2 ile başlıyor olacak Çekya. Çekya Güney Afrika maçında tabii ki iki tane mağlubiyet alan takım A grubunda ilk puanları için mücadele ediyor olacak. Çekya Güney Kore karşısında 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 ile kaybetmişti. Güney Afrika ise açılış maçında ev sahibi Meksika'ya mağlup olmuştu. Ben Güney Afrika'yı izlediğimiz ilk maçta sevgili dinleyenler çok beğenmedim. Kendileri açısından da fazla ümitli değilim bu turnuvada. Zaten 2010'da ev sahibi olduklarından biridir. İlk defa turnuvaya katılıyorlar. Çekya'yı da Güney Kore karşısında çok harika bulduğumu söyleyemem ama Güney Afrika'ya karşı çok daha efektif bir takımlar. Tabii ki söz konusu Çekya olduğunda kafayla gol atılır bahisi burada bence dikkat çekici bir tercih olabilir. Biraz daha taraf odaklı ve skor odaklı konuşacaksak ben bir Çekya galibiyeti ve 3.5-6 burada kombinlemeyi düşünürüm veya direkt oran olarak da Çekya galibiyetinin şu anda 1.60 gibi bir oranı var. Değerlendirilebilir. Bültendeki diğer maçları da konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bir reklam arası.
9: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Radyo Spor.
11: Reklam.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
2: Garanti BB veya garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BB veya com.tr'de.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
8: Türkanlar.
7: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
8: Bilyoner.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Tahsildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Eylül akar çeşme yat gün. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Radyo Spor.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
3: Nesine Saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hızlı da bir şekilde devam ediyoruz. Keza biraz süremiz kısıtlı. Saat 10'da İsviçre ile Bosna Hersek bugün Dünya Kupası'nda karşı karşıya gelecekler. Gruplarda B grubunda bütün takımlar oynadıkları maçlardan beraberlik çıkarmış. Birer puanda İsviçre'de, Bosna Hersek'te. İsviçre'nin tabii Katar karşısındaki beraberliği biraz sürpriz yarattı. Bosna Hersek ise Kanada karşısında öne geçip üstünlüğünü koruyamadı. Ben bugün biraz daha İsviçre'nin cevap vermesini bekleyen taraftayım. Bosna Hersek her ne kadar Kanada karşısında gol bulabilmiş olsa da beni çok fazla oynadıkları oyunun hücum kısmıyla ikna edemediler. Ben bundan ötürü burada bir İsviçre'nin galibiyetine toplam 2-3 gol aralığına veya gitmeyi düşünüyorum. Yine bir İsviçre galibiyeti ilk yarıdan 0'dan 1'e de sıcak bakıyorum doğrusunu söylemek gerekirse. İsviçre de bana sorarsanız biraz tutuk başlayan takımlardan biriydi. Burada bir İsviçre galibiyeti 3.5 alt 0'dan 1 kişisel olarak tercihlerim arasında yer alacaktır İsviçre-Bosna Hersek mücadelesinde. Gece 1'de Kanada-Katar karşı karşıya gelecek. Kanada ev sahibi ülke. O da ilk galibiyetini arıyor Katar karşısında. Ben bu maçta Katar'ın gol atabileceğini düşünmüyorum Kanada karşısında. Kanada savunması her ne kadar Bosna Hersek maçında gol yemiş olsa da benim beğendiğim bir savunma ekibi. Bence bu anlamda kötü değiller. Çıktıkları son 10 resmi maçta yalnızca 5 gol yedi Kanada savunması. Bence bu da onların zaten yine bu anlamdaki performansı için dikkat çekici. Fakat hücum tarafında da biraz tutuk bir takımlar. Jonathan David'den tabii ki hepimiz bir çıkış bekliyoruz ama o çıkış bir türlü gelmedi. Ben bugün bir beraberlik ihtimalini düşünüyorum bu karşılaşmada. Ama bunun dışında Katar'ın gol atamayacağını düşünerekten bir 2.5 alt denemesi burada biraz daha riskli de olmasına karşın tercihlerim arasında yer alıyor. Kanada her ne kadar galibiyete yakın taraf olsa da. Meksika-Güney Kore gecenin son maçı ve bence en güzel maçı olacak. Ben bir Güney Kore sürprizi bekliyorum efendim. Turnuvanın başından beri Güney Kore'nin sürpriz yapacağını düşünüyordum. Güney Kore sürprizinden yanayım diyorum ve Nesine Saatlerinde kendi süremin sonuna geliyorum. Benden sonra sevgili Emrecan Demirci devam edecek. Hoşçakalın. Mutlu günler.
4: Merhabalar tüm dinleyicilerimize, iyi akşamlar diliyorum. Ben Emrecan Demirci. Perşembe gününden seçtiğim karşılaşmaların değerlendirmeleriyle, tahminlerimle sizlerle birlikteyim. Dün akşam itibariyle, daha doğrusu bu sabah itibariyle diyelim, Dünya Kupası'nda ilk grup maçları tamamlanmış oldu. Her takımı en az bir kez izlemiş olduk. Bu akşam Türkiye saatiyle 19'da tekrar A grubuna dönüyoruz. İkinci karşılaşmalar için ilk randevuda Çekya ile Güney Afrika kozlarını paylaşacaklar. Her iki takım da ilk maçlarını kaybetmişti ve burada alınacak kötü sonuç şanslarını ciddi anlamda azaltabilir tabii ki. Çekya'nın maçını kısaca hatırlayacak olursak, Güney Kore'ye karşı aslında alıştığımız oyunlarıyla sahaya çıktılar. Ama ben kendi adıma performanslarını yetersiz buldum. Rory Delap'lı Stoke City dönemini hatırlatan sert, temaslı, duran topların, hatta taç atışlarının büyük öneme sahip olduğu bir oyun anlayışıyla sahadaydılar. Ki zaten golü de taç sonrası kafa golüyle, kafa vuruşuyla atmışlardı. Ama Güney Kore tempoyu yükseltince tabiri caizse foyaları ortaya çıktı, öyle söyleyebilirim. Ve sahadan elleri boş ayrıldılar. Kubek'in ekibi bana göre hücum potansiyelinde çok fazla kullanmıyor. Elindeki silahları ofansif anlamda en azından çok verimli değerlendiremiyor. En azından ilk maç özelinde. Güney Afrika ise turnuvanın açılış maçında ev sahiplerinden Meksika'ya kaybetmişti ve çok zayıf bir performansa imza attılar. Az önce de ifade ettiğim gibi artık tüm takımları birer kez görmüş olduk ve bana göre Güney Afrika turnuvadaki takımlar içerisindeki en zayıf performanslardan birine sahipti. rakip seviyesini de gözetecek olursak tabii ki. Yani Kurasao bile evet belki Almanya'dan çok ciddi bir fark yedi ama ilk yarıda oyuna tutundu. Hatta gol de atıp bir ara beraberliği yakalamıştı. Güney Afrika bu anlamda da bence sınıfta kaldı. Sitole felaket bir maç çıkarmıştı. Kırmızı karttan dolayı Zvane ile beraber orta saha savunma hattında bu iki isim de forma giyemeyecekler. Çekya açılıştaki vasat performansına rağmen güçlü bir kadroya sahip ve bu mücadele artık ikinci maç olduğu için önemi de artmış bir karşılaşma. Ben açıkçası uygun bir rakip karşısında, Güney Afrika karşısında bu sefer daha fazla inisiyatif alacaklarını düşünüyorum. Kaldı ki Güney Afrika gerek duran top savunması gerekse rakibe karşılık verme konusunda bence Güney Kore kadar Çekya'yı rahatsız edemeyecektir. Bu doğrultuda ben Avrupa temsilcisinin sürprize müsaade etmeyeceğini düşünüyorum. Önerim bu karşılaşma için doğrudan maç sonu bir seçeneği olacak. Günün ikinci karşılaşmasında B grubu mücadelesi bizleri bekliyor. Türkiye saatiyle akşam 10'da İsviçre ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecekler. Bu gruptaki ilk maçlar birbirlik beraberlikle geçilmişti. Ve iki ekip de burada 3 puanı son bölümde yediği gollerle kaybetmişlerdi. Fakat oyunun gidişatı ve skorların maçın gelişimi hikayesi anlamında baktığımız zaman arada bazı farklılıklar olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü İsviçre Katar'a karşı net favori olarak sahaya çıkmıştı. Penaltıyla öne geçmişlerdi. Fakat devamında oyun üstünlüğünü bir türlü skora çevirmeyi ve oyunu koparmayı başaramamışlardı. 90+4'te de golü yiyerek beraberliğe razı oldular. İsviçre açısından bu anlamda moral bozucu bir puan kaybı olduğunu söyleyebiliriz. Açıkçası Petkovic dönemine kıyasla o kadar kompakt ve güvenilir bir takım görüntüsü vermediklerini düşünüyorum. Savunmada daha kırılgan, hücum hattında da eskisi kadar tehditkar olamayan bir İsviçre izledik. En azından ilk maç özelinde konuşacak olursak. Diğer tarafta Bosna Hersek ev sahiplerinden Kanada ile berabere kalmıştı. Onlar da yine öne geçtiler. Fakat özellikle ikinci yarıda rakibin yaptığı değişikliklere yanıt vermekte zorlandılar ve son bölümde de baskı Kanada adına sonuç verdi. Savunmada aslında maç genelinde dengeli bir görüntü sunduklarını düşünüyorum. Fakat aynı zamanda baskı altında da hata yapmaya yatkın bir takım görüntüsündeler. İsviçre şüphesiz bu maça çok daha ciddi yaklaşacaktır ve ofansif anlamda daha fazla ısıran bir takım olarak sahada bulunacaktır. Ceza sahasına girişlerde başarısız olurlarsa uzaktan şutları da denemekten çekinmeyeceklerini düşünüyorum. Bunun için de önemli silahlara sahipler. Fakat tabii ki çerçeveyi bulma konusunda ilk maçta çok fazla güven vermediler. Ben bu sebeple goller ya da taraftan önce Bosna Hersek kalesinde yoğun bir mesai görebileceğimizi düşünüyorum. Bu sebeple Bosna Hersek için 10+ kale vuruşu seçeneğini ön plana çıkardım. Bosna Hersek'in bu karşılaşmada en az 10 kale vuruşu yapmasını bekliyorum. Taraf bahsinde de az önce ifade ettiğim gibi İsviçre'ye gitmek bence riski çok karşılayan bir yaklaşım olmayacaktır. Burada karşılıklı goller değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Bosna'nın golü de çok büyük sürpriz olmayacaktır ve oran olarak da oldukça kıymetli bir seçenek olarak ön plana çıkıyor. Günün 3. karşılaşmasında gece Türkiye saatiyle 1'de B grubundaki diğer mücadele oynanacak. Kanada ile Katar karşı karşıya gelecekler. Bu keyifli karşılaşmanın da, daha doğrusu bu karşılaşmanın da ben kendi adıma keyifli geçmeye aday olduğu kanaatindeyim. Bir kazanan çıkarsa kazanan takım 4 puana ulaşacak. Bu da muhtemelen zaten ilk iki anlamını taşıyacaktır. Ama öyle olmasa bile en iyi üçüncülerden birisi olarak çıkma yolunda çok çok ciddi avantaj taşıyacaktır. Avantajı beraberinde getirecektir. Kanada en kuvvetli yönü aslında atletizmi diyebileceğimiz bir takım. Fakat bunu Bosna Hersek'e karşı çok fazla kullanamadıklarını düşünüyorum ben. Rakip iyi alan daralttı. Kanada'da boşluklara saldırmakta problem yaşadı. Jonathan David keza iyi bir maç çıkaramadı bana göre. Millar da iyi niyetli ve çalışkan bir oyuncu olmasına rağmen çok fazla top ezdi. Takımın temposunu biraz düşürdüğünü düşünüyorum. İkinci 45'te değişiklikler zaten bana göre Kanada'nın çehresini değiştirdi. Zaten beraberlik golünde Larin oyuna girdikten sadece 2 dakika sonra kaydetmişti. Konuk ekip Katar'da beni ilk haftada, ilk maç haftasında olumlu anlamda şaşırtan takımlardan biriydi. Yedikleri penaltı golünde zaten ofsayt çizgisi de eğer ben gözden kaçırmadıysam hiç ekrana gelmedi. Ki bunun yaşandığını da başka bir maçta açıkçası gördüğümü hatırlamıyorum. Mücadeleden asla kopmadılar. Son saniyede puanı koparmayı başardılar. Ama şunun da altını çizmek lazım. Bence maçın oralara gelmesi de biraz İsviçre'nin son vuruşlardaki beceriksizliği ya da cömertliği diyelim sebebiyleydi. Hem üretmekte zorlanan, ürettiğinde de son vuruşlarda ciddi problem yaşayan bir takımla oynadılar. Kanada ev sahibi olarak bu mücadeleyi Vancouver'da oynayacak. Üst düzey motivasyonla sahada olacaklardır. Ama kapanan Katar'ın yine ilk bölümde en azından direnç gösterebileceğini düşünüyorum. İkinci yarıda hem kalite hem de fizik farkı kendini biraz daha gösterebilir. Karşılaşma ikinci yarıda biraz daha açılabilir. Bu sebeple öncelikli tercihim en çok gol ikinci yarıda atılır seçeneği olacak. Eğer açılırsa yine oyuna sonradan giren oyuncu gol atar seçeneğinin de burada denemeye değer olduğunu düşünüyorum. Son karşılaşmada Türkiye saatiyle gece 4'te Meksika ile Güney Kore kozlarını paylaşacaklar. Burada kazanan takım liderlik yolunda çok büyük adım atmış olacak A grubunda. Beraberlikte ise taraflar 4 puana ulaşıyor. Bu da ciddi bir avantaj. Meksika açılışta Azteca'da muazzam bir atmosferde Güney Afrika'yı mağlup etmişti 2-0'lık skorla. Pasla çıkmaya çalışan rakibin hatasını değerlendiren Quiñones golü atmış ve Meksika erkenden kontrolü ele almıştı. Nispeten rahat sayılabilecek bir galibiyete imza attılar ama ben açıkçası çok iyi bir performans gösterdiklerini düşünmüyorum. Yani Güney Afrika kötüydü ve açıkçası Meksika'nın rakibini kötü gösterdiği bir tabloda yoktu. Güney Afrika gerçekten çok kötüydü ve Meksika'da savunmayı aşmakta, tempo yapmakta oldukça zorlandı. Çok üretken bir oyun ortaya koymadıkları kanaatindeyim. Güney Kore'de Çekya'yı geriden gelip mağlup etmesine rağmen özellikle oyuncu değişikliklerine kadarki bölümde hücumda istediklerini yapamamıştı. Rakip ceza sahasında çok verimli olamadılar. En başta tabii ki galibiyet ve beraberlik senaryolarından bahsetmiştim ama burada maçı kaybeden taraf için ciddi bir risk doğma ihtimali de var. Özellikle Meksika son maçını Çekya ile oynayacağı için bu maçı kaybetmek tabii ki hem puan kaybedemek hem de ikili averajda Güney Kore'nin gerisine düşmek demek. Son maçta Çekya ile oynamakta onlar üzerindeki baskıyı ekstra arttırabilir. Ben bu anlamda tarafların çok agresif olacağı, savunma güvenliğini ikinci plana atacağı bir eşleşme beklemiyorum. Açıkçası bunu isteseler dahi Meksika'nın oyun hızı ve Güney Kore'nin ilk maçın özellikle ilk yarısındaki hücum etkinliği düşünülecek olursa bunun çok mümkün de olmayabileceğini düşünüyorum. Bu anlamda mücadele dozu yüksek bir başlangıç beklentisi içerisindeyim. İlk bölümde dengeli bir oyun izleyebileceğimizi tahmin ediyorum. Öncelikli tercihim ilk yarı beraberliği olacak. Kuponlarınızda bol şanslar diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
5: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
6: Neden Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum.

0: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. İstanbul, İzmir ve Ankara yolları ile ilgili paylaşımlarımız sürüyor. Başkenti %90'lı seviyeleri aşmış durumda yoğunluk ortalaması. Merkez taraflarına baktığımızda Celal Bayar Bulvarı'nda Etimesgut yönünde Tandoğan Köprüsü'nü geçince tünele gelmeden önce arızalı bir araç bekliyor. Bir de Eskişehir yolunda merkez yönü doğru Bilkent Köprüsü sonrasında bir kaza var. İzmir'e döndük, burada da yoğunluk ortalaması %70'li seviyelerde. Çevre yolu özellikle Karşıyaka yönünde biraz daha yoğun gözüküyor. Bir de Buca yönünde çevre yolunda otogar kavşağı öncesi bir zincirleme kaza var. Yine Buca yönünde çevre yolunda Dökümcüler hizasında bir başka kaza daha var. İstanbul'da da %90'lı seviyeleri aştı yoğunluk ortalaması. Yaka değiştirme seçenekleri 3. köprü her iki yönde rahat. 2. köprü Anadolu Avrupa yönü fena değil ama köprü girişinden 5. Levent'e yoğunluk etkili. Avrupa Anadolu geçişinde ise trafik yoğunluğu Gazi Osman Paşa'dan itibaren etkisini gösteriyor. 1. köprü Anadolu Avrupa yönü Uzunçayır'dan itibaren yoğun. Avrupa yakasına geçince Ok Meydanı'na kadar yoğunluk sürecek. Avrupa Anadolu yönünde Çağlayan Adliye gerisinden yoğunluk etkili. Avrasya Tüneli Anadolu Avrupa yönü rahat gözüküyor. Tünel girişi en azından ama Avrupa Anadolu yönünde Yedikule'den başlayan bir yoğunluk söz konusu. Bunlar özet gelişmelerdi. Hepsi ve daha fazlasına Radyo Trafik Navigasyon uygulamasından da ulaşabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar, dikkatli sürüşler.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
3: 1980 yılı, Toto Nero diyor İtalyanlar. Büyük bir skandal, bahis skandalı, şike skandalı ve Paolo Rossi 2 yıl ceza alıyor. Kim Paolo Rossi? İtalya'nın en büyük golcülerinden biri. Rossi'yi Beerzot affettirmek istiyor. Büyük tartışmalar çıkıyor İtalya'da ve en sonunda kabul ediliyor. Gruptan zor çıkan bir İtalya var. Rakip Brezilya. İşte gerçek Paolo Rossi ortaya çıkıyor. Affın karşılığını veriyor. Hat-trick yapıyor. Brezilya'yı yeniyor İtalya. Sonra Polonya'ya 2 gol. Final maçı Almanya'ya attığı gol ve İtalya'nın skandalın arkasında, ki skandalın önemli ismi Paolo Rossi ile beraber Dünya Kupası'na alışı. Bir af çok şeye getiriyor İtalya'ya. Enzo Beerzot önce protesto ediliyordu ama daha sonrasında şunu söylüyor. İşte gördünüz. Rossi'yi aldık. O da bize kupayı getirdi.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
4: Radyo Spor! Reklam.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen o.
7: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
8: Jilet, erkek için en iyisi.
9: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Fasıl Daroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
3: Otobüs.
2: Dünya Kupası heyecanı milyonerle her yerde. Sadece milyonerde. Canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
4: Milyoner.
5: Kahve makinesinden

0: vurdu ve gol! Harikasınız! Harikasınız! Uzatmadan bitir, galibiyet getir. Şampiyonum, şampiyonum,
1: şampiyonum bitir. Bankam.com Bank kartıma bir. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: QNB'ye geçer, sula da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: topluyor. Maksimum dolar 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana maksimum.
1: Radyo Spor. Reklam. Ayhan Şensoy'la Derin Pas başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 18 Haziran Perşembe, saatler 18.37'yi gösteriyor. Derin Pas'a başlıyoruz. Malum kadın voleybol milli takımımızın maçları devam ediyor. Milletler Ligi'nde dün Belçika'yı 3-0 mağlup etmiştik. Bugün de rakibimiz Fransa. 19.30'dan itibaren bu maçı Radyo Spor'dan naklen yayınlayacağız. Bu yüzden süremiz kısa, hemen başlamak istiyorum. Fenerbahçe'de bugün hareketli bir gündem var. Sürpriz bir şekilde Aykut Kocaman beklenirken İsmail Kartal ismi açıklandı Fenerbahçe'de. Bu gelişmeyle başlayacağız. Milliyet Gazetesi spor yazarı Halil Özer telefon attığında. Halil abi merhaba.
3: Ayancı merhaba, iyi yayınlar, kolay gelsin.
2: Çok teşekkürler Halil abi. Aslında hepimiz için sürpriz oldu. Bilmiyorum, sende daha farklı bir bilgi var mıydı? Ben dün akşama kadar Aykut Kocaman'ın açıklanmasını bekliyordum bugün, ama dün öğle saatlerinden itibaren Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'la iletişim kopmuş. Gerek Oğuz Çetin gerekse Aziz Yıldırım, yapılan görüşmelerde anlaşmazlıklar çıkıyor. Farklı farklı iddialar da var, ama geldiğimiz noktada İsmail Kartal tercihini nasıl değerlendiriyorsun? Böyle başlayalım, sonra devam ederiz artık.
3: Ya şimdi tabii ki ne olduysa dün oldu. Hani bana göre de bugüne kadar Sayın Aykut Hoca'nın Fenerbahçe'nin başına geleceği neredeyse kesin gibiydi. Hatta kendi Taç hocasını, Duran Top hocasını bile İngiltere'den bulma çalışması içine girmişti. Oğuz'la birlikte, Hasan Çetinkaya ile birlikte çalışıyorlardı. Ama dediğimiz gibi ne olduysa dün gece oldu. Sanıyorum ortada Aykut Hoca'nın bazı şartları vardı. Aziz Başkan'ın da şartları vardı. O şartlarda bence anlaşamadılar. Ama mesela ben teknik olarak Aykut Hoca'nın oynattığı futbol taraftarı değilim. Bunu da her zaman rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bu tabii insanlar şeyi karıştırıyorlar, hani sen sevmiyorsun. Sevmekle futbolunu eleştirmek ayrı olaylar.
2: Saygım yaptığı işle alakalı bir durumdan bahsediyorsun sonuçta.
3: Evet, saygım her zaman sonsuzdur ama futbolunu her zaman eleştiririm. Ama buna rağmen ben bugüne kadar, eğer Aykut Hoca gündemdeyse ve gelecek an meselesi görüyorsa, bu saatten dönülüyorsa sanki Aykut Hoca'ya biraz haksızlık yapılmış gibi geliyor. Ama her şeyde de bir hayır da vardır, bunu düşünmek gerekiyor. Beni burada kafamı beni düşündüren tek nokta, Aykut Hoca'nın kabul etmediğini, hangi maddeleri İsmail Hoca kabul etti, ben onu çok merak ediyorum. Ama tabii bunu öğrenmek de biraz zor. Zamanla ortaya çıkar mı çıkmaz mı onu bilemiyorum. Sadece benim duyduğum Aykut Hoca'nınla Aziz Başkan'ın yardımcılar konusunda çok anlaşamadıklarını, Aykut Hoca kendi ekibini kurmak istediği, Sayın Aziz Başkan'ın da bazı isimleri kendisine dikte etmeye çalıştığını ve iplerin de buradan koptuğu söyleniyor. Bu ne kadar doğru da bunu %100 emin olarak söyleyemem. Sadece bir duyum olarak söylüyorum bunu. Tabii ki İsmail Hoca artık bundan sonra hiç kimsenin arkasına bakmasına, olayların gelişimine bakmaması gerekir. İsmail Hoca geldiyse Fenerbahçe taraftarında İsmail Hoca'nın sonuna kadar İsmail Hoca'nın yanında olması gerekiyor. Ne kadar başarılı olur. Tabii şu var, yani benim de anlayamadığım Fenerbahçe bir kısır döngü içinde. Hani başkanlık konusunda keza öyle. Teknik direktör konusunda keza öyle. Dönüp dolaşıp hep aynı yerlere geliyoruz Fenerbahçe'de. Ama denenmişlerin hep aynı yolda görürseniz manzaranız hep aynıdır. O manzara değişmez. Ne bekliyorlar, ne olacak bilmiyorum. Ama tabii ki dediğim gibi artık bu saatten sonra İsmail Hoca'ya destek olmak lazım. İsmail Hoca'nın oynattığı futbol tamamen Aykut Hoca'dan daha farklı bir futbol. Daha çok ben onun futbolunu Jesus'un oynattığı futbola benzetiyorum. Aykut Hoca da tabii ki çok daha farklı bir futbol oynatıyordu. Pek Fenerbahçe camiasına pek hoşlanılmayan bir futbol oynatıyordu. Yani şu anda tabii ki çok fazla söylenecek çok fazla da bir şey yok. Olan oldu. Ayan.
2: Abi genel itibariyle baktığımızda İsmail Kartal 125 maç, 86 galibiyet, 22 beraberlik, 17 mağlubiyet, maç başı 2.24 puan ortalaması yakalamış bir teknik direktör. Her ne kadar şampiyonluk evet, evet. olmasa da istatistikleri çok iyi ama benim de aklıma bugün şu geldi. X'te Twitter'da da paylaştım. Sana da sormak istiyorum. 2024 yazında sırf seçimi kazanmak için 99 puanla ikinci olan takımın hocası İsmail Kartal'ın gönderilmesine sebep olan ve Mourinho'nun adını piyasaya süren Aziz Yıldırım 2006 yazında sadece 2 yıl sonra seçimi kazandıktan sonra neden İsmail Kartal'ı tercih etmiştir?
3: Vallahi hatırlarsan rahmetli Süleyman Demirel'in bir sözü vardır. Siyasette dün yoktur, bugün bugündür şeklinde bir sözü vardır. Bu söz futbol için de bana göre tamamen geçerli. Artık onlara dediğim gibi çok bakmanın anlamı yok. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım, ben hazırlıklı bir şekilde buraya geldiğini düşünmüyorum. Bu yüzden bu sapmaların da bundan kaynaklandığını tahmin ediyorum. Eğer baştan beri çok hazırlıklı olsaydı bana göre bu kargaşa yaşanmazdı. Daha cumartesi pazar günü seçim yapıldı ve pazartesi günü teknik direktör açıklardı. Demek ki çok fazla hazırlık yapılmadı. Hiçbir şey görüşülmedi. Aykut Hoca ile şartlar hiçbir şekilde masaya yatırılmadı, tartışılmadı. Her şeyi bugünlere bıraktılar. Zaman da uzadı. Zaten artık zamanında uzamaması gerekiyordu. Çünkü dün kurallar çekildi biliyorsun. Ve Temmuz ayında da Şampiyon Ligi ön elemesi oynanacak. O yüzden dediğim gibi şu anda dedi İsmail Hoca geldiyse artık Fenerbahçe camiasının kilitlenmesi lazım. Yapacak da bir şey yok. Dediğim gibi dündür, bugün bugündür Ayhan.
2: Halil abi son olarak da şunu sorayım.
3: Eğer oralara girersek çok fazla tartışılacak konu var.
2: Tabii biraz da aslında alınacak skorlar yol gösterecek o tartışmaların ne derece alevleneceğini ya da ne derece söneceğini. Son olarak şunu sormak istiyorum Halil abi, konuğumuz Milliyet Gazetesi yazarı Halil Özer, bu arada bir kez daha hatırlatayım. Aykut Kocaman'a yakın birçok gazeteci bugün paylaştı. Aykut Kocaman Aziz Yıldırım'a da Oğuz Çetin'e de çok kırgın diye. Beraber bir yol yürümeye başladılar ve kendini yarı yolda bırakılmış hissediyor diye. Geçmişte de çok fazla sorun yaşadı Aziz Yıldırım'la Aykut Kocaman görev yaptığı dönemlerde ama sonra tekrar bir sulh sağlanmıştı. Şu andan itibaren tekrar bir araya gelmeleri mümkün değil diyebilir miyiz?
3: Ya biraz şu andaki ortama baktığı zaman biraz zor. Eğer işin içinde Sayın Aziz Yıldırım varsa bunlara alışmanız lazım. Yani bunları bilmeniz lazım. Sayın Aziz Yıldırım'la Fenerbahçe Zico ile şampiyon oldu. Daha gelecek ondan sonraki sene, ondan sonraki seneyi Zico'yu kardeşi soyunma odasına giriyor diye gönderdi. Ersun Yanal keza öyle. Şampiyon oldu. Ertesi sene gönderildi. Bana göre sudan bahanelerle, özel hayatıyla ilgili saçma sapan şeylerle ilgili olarak gönderildi. O yüzden hani işin içinde Aziz Başkan varsa her şeye hazırlıklı olmak lazım. Bana göre burada Aykut Hoca'nın en büyük hatası baştan işin rengini koymayıp çok fazla aşırı güvenmesi ve istediği şartları işin başında hiçbir şekilde görüşmemesi ve bugüne kadar bırakması oldu. Eğer bunlar baştan olsaydı bugünkü bu kargaşa kesinlikle yaşanmazdı. Ama bundan sonrası Fenerbahçe Kulübü. Yani inan bana yarın ne olacağını hiçbir şekilde tahmin edemiyorum.
2: Halil abi
3: yani
2: çok...
3: Aykut Hoca için artık bundan sonra Fenerbahçe Kulübü'nün kapısına gelmez veyahut da küsmüştür demek istemiyorum. Olmama ihtimali de küsmeme ihtimali de vardır mutlaka.
2: Halil abi çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
3: Ayhancığım kolay gelsin. Bay bay.
2: Evet, Fenerbahçe'deki bugünkü hareketliliği Milliyet Gazetesi spor yazarı Halil Özer'le konuştuk. İsmail Kartal'la yapılan anlaşma 1 yıllık. İsmail Kartal'ın açıklamasından bir bölümü paylaşmak isterim değerli dinleyenler. Sayın Başkanıma, siz yöneticilerime teşekkür ediyorum. Tekrar yuvaya dönmek beni mutlu etti. Başkanımız dün beni arayarak oğlum nasılsın demesi bile beni çok duygulandırdı. Sayın Başkanımızla geçmişten bu yana çok özel ilişkimiz var. 3 Temmuz sürecinde yaşadıklarımız, başkanımızın yaşadıkları Trabzon'da kurşunlanmalarımız o günlerden devam ediyormuşum gibi beni araması çok gururlandırdı, duygulandım diyor. Bir an önce işe başlayacağız diye de eklemiş. Yani aslında İsmail Kartal'ın sözlerinden de şunu anlıyoruz ki düne kadar Aziz Yıldırım'ın aklındaysa da İsmail Kartal'ı hiçbir şekilde kendi içinde, yani İsmail Kartal'ı daha öncesinden bir görüşme ya da bir paylaşım yapılmamış. Tabii ilerleyen günlerde ortaya çıkacaktır Aykut Kocaman'la yaşanan anlaşmazlık, yardımcıları konusunda mı, yetki alanı konusunda mı, yoksa transferler konusunda mı? Bir gerçek var. Az önce Ali Özer'in de dediği gibi artık Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal. Aziz Yıldırım'ın görevi bir yıl olduğu için İsmail Kartal'la da görev süresini bir yıllık olarak açıkladı. Bu minvalde Dirk Kuyt da Fenerbahçe'nin yeni yardımcı antrenörü oldu. İsmail Kartal'ın yardımcı antrenörü oldu. İstanbul'da kendisiyle anlaşma sağlandı ve ülkesine geri döndü. Hollanda'da Dordrecht'i çalıştırıyordu Dirk Kuyt. Geçtiğimiz günlerde de 2 yıllık sözleşme uzatmıştı 2028'e kadar. Tabi Hollanda basınında Fenerbahçe ile anlaşmasının duyulmasının ardından kulübünden de tepkiler var. Dordrecht yöneticisi Hans de Zeeuw bir açıklama yapmış. Diyor ki, henüz hiçbir şey bilmiyorum. Fenerbahçe ile Dordrecht arasında resmi bir temas olmadı ve bu durumda Dirk Kuyt'ın gitmesine izin vermeyeceğiz. Onun bu isteğinin farkındayım. Kendisine Fenerbahçe ile görüşebileceğini söyledik ama onlar henüz resmi olarak bize başvurmadılar. Biz de bu haberi şaşkınlıkla takip ettik diyor. Yani Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe ile anlaşmasını. Orada da bir belirsizlik var. Sonuçta devam eden bir mukavelesi var Hollanda takımıyla Dirk Kuyt'ın. Bakalım nasıl çözecekler. Fenerbahçe belki de bir tazminat ödemek zorunda kalabilir. Ve Fenerbahçe İsmail Kartal'ın ardından bir de forvet açıkladı. Aslında hiç de burada sürpriz yoktu diyebiliriz. Daha önce Fenerbahçe forması giymiş, yine seçim öncesi hem seçimi kaybeden Hakan Safi'nin hem de Aziz Yıldırım'ın anlaşmaya vardığı bir isim Vedat Muriç bu akşam 21'de İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe'de bir sezon top koşturan Vedat Muriç 36 maçta 17 gol 7 asistlik katkı sunmuştu. Geçen sezonda Kylian Mbappe'nin ardından La Liga'da en çok gol atan ikinci oyuncuydu. Yanlış hatırlamıyorsam 23 gol atmıştı Vedat Muriç ve Fenerbahçe'nin de bu sezonki ilk transferi oldu. Sarı lacivertli takımda bugün Oğuz Çetin'in de açıklaması vardı. Oğuz Çetin Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü. Hemen Oğuz Hoca'nın açıklamalarını da sizlerle paylaşacağım. Aslında burada Oğuz Çetin'e de biraz tepkiler var. Aykut Kocaman'ın kendisini aradığını ve Oğuz Çetin'in dönmediği yönünde birkaç gazeteci arkadaşımız da yazdı. Oğuz Çetin de şöyle diyor. Uzun süredir hazırlandık, çalışıyoruz transfer konusunda. Önümüzdeki günlerde bazı gelişmeler bekleyebilirsiniz ve dolayısıyla Fenerbahçe'yi en iyi haline dönüştürmek için çalışacağız ifadelerini kullandı. Burada tabii Aykut Kocaman'ın şu an denklem dışı kalması, Oğuz Çetin ile İsmail Kartal arasında yetki anlamında bir sorun yaşanacağını zannetmiyorum. Zaten herkesin alanı belli ve ikisi de böyle biraz daha sakinliğiyle öne çıkan kişilikler. Ama Fenerbahçe taraftarında gördüğüm kadarıyla sosyal medyada böyle bir ikiye bölünmüşlük var. Mutlu olanlar da var, mutsuz olanlar da var. Yine eskiye döndük diyenler de var. Bir yılda bir şey değişmez diyenler de var. Bunu da aslında biraz bize süreç gösterecek. Kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
1: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
7: Radyo Spor.
8: Sen de katıl derim, katılın evim.
7: Radyo Spor.
9: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
10: Radyo Spor.
9: Saran Holding kuruluşudur. Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
11: Radyo Spor'da saatleri 18.55 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Vedat Muriç'in bonservisi ne kadar diye sormuş Ali Bey. Sanırım 15 milyon euro. Resmi açıklama yapılmadı ama 15 milyon euroluk bir rakamdan bahsediliyor. Yardımcılarını soran var İsmail Kartal'ın. Az önce de bahsettiğim gibi birisi Dirk Kuyt olacak. Zeki Murat Göle, Fenerbahçe'nin değişilmez ismi, yine devam edecek gibi İsmail Hoca'nın gelişiyle. Ve Sarı Lacivertliler'de de stoper konusunda Malang Sarın ismi çok yakın olarak lanse ediliyor. 8 milyon euroluk bir yıllık maaş talebi vardı ama o rakam biraz düşürülmüş. 6 milyon euro seviyesine indirilmiş, bonservisi elinde olan bir oyuncu. Malang Sar da Fenerbahçe'nin yeni stoperi olacak gibi. Artık diğer forvet konusunda, yani Vedat Muriç'in yanında ya da işte as birinci forvet olacak isim bekleniyor. Orada yine ilk sırada Serci Cirasi'nin olduğunu hatırlatalım. Fenerbahçeli yetkililer hafta başında Almanya'ya gitmişlerdi. Salı çarşamba görüşmelerde bulundular ama bildiğim kadarıyla bir sonuç çıkmadı o görüşmelerden. Serci Cirasi Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor ama Alman kulübü, yani oyuncunun kulübü Dortmund, henüz ikna edilmiş değil. Fenerbahçe'de de artık hoca belli, futbol direktörü belli. Transferlerden de bugün Vedat Muriç açıklandı. Dolayısıyla önümüzdeki bir hafta içerisinde birçok ismi görebiliriz. Fenerbahçe'de Sarı Lacivertliler 23 Haziran'da da İstanbul'da toplanacak sezon açılışı için. Tabii İsmail Kartal göreve geldikten sonra bazı oyuncular için de bir fırsat anlamına gelebilir. Bu oyuncuların başında İrfan Can Kahveci geliyor. İrfan Can Kahveci geçen sezon, aslında geçen sezondan önce başlamıştı. Jose Mourinho döneminden itibaren takımda gözden düşmüştü, yedek kalmaya başlamıştı. Geçen sezonda Tedesco'yla bazı problemler yaşayıp kadro dışı kaldı. Sonrasında sezonun ikinci yarısı Kasımpaşa'ya kiralanmıştı. Fenerbahçe'de kontratı devam ediyor. Artık şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. İrfan Can Kahveci önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kadroda devam edecek. Geçmişte de İsmail Kartal hakkında yaptığı açıklamalar bugün çok konuşuldu, ön plana çıktı. Diyor ki İsmail Kartal için İsmail Hoca ile ilişkilerimiz çok iyi, takımı iyi idare edebilen biri. Herkesle birebir görüşmeler yapıyordu, motive ediyordu. İnanılmaz bir ortam sağlamıştı. Her şeyi birlikte yapıyorduk. Maçta kavga çıksa bile Sonrası bir sulh sağlanıyordu diyor İsmail Kartal hakkında İrfan Can Kahveci. O da herhalde bu karara en çok sevinen isimlerden biridir diye düşünüyorum. Genel hatlarıyla Fenerbahçe'de durum bu. Tabii İsmail Kartal'ın gelişinin ardından Dušan Tadić ismi de sürpriz bir şekilde ortaya atıldı. Dušan Tadić Katar Ligi'nde kariyerine devam ediyor. İsmail Kartal'ın Tadić'i yardımcı olarak getirmek istediğine dair bazı haberler var. Fenerbahçe kısmını da bu şekilde kapatmış olalım. Galatasaray'a geçeceğim şimdi. Galatasaray'da da geçemeden yarış mı başlıyor? Önce saat başı haberler, ardından at yarışı devam edeceğiz.

0: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam edecek. Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası bu gece ve yarın K ve L gruplarında oynanacak maçlarla devam edecek. K grubunda bu akşam saat 20'de Portekiz'de Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve sabah saat 5'te Özbekistan'la Kolombiya karşı karşıya gelecek. L grubunda da akşam saat 5'te.
0: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Evet, Dünya Kupası'nda da tüm heyecan devam ediyor. Gruplarda ilk maçlar sona erdi ve ikinci maçlar birazdan, bir dakika sonra Çekya-Güney Afrika maçıyla başlayacak A grubunda. 0-4'te Meksika-Güney Kore maçı oynanacak bu grupta. B grubunda ise İsviçre-Bosna-Hersek ve Kanada-Katar maçları var bu akşam.
0: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam edecek. Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet. 2026 Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası bu akşam ve yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Bu akşam saat 19'da A grubunda Çekya-Güney Afrika, saat 22'de İsviçre-Bosna-Hersek karşı karşıya gelecek. B grubunun diğer maçı ise yarın saat 1'de Kanada-Katar arasında oynanacak. A grubunun diğer karşılaşması Meksika-Güney Kore mücadelesi ise yarın saat 4'te başlayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü Paraguay ile karşılaşacak A milli futbol takımımız bu mücadele için ana kamp merkezi olan Arizona'daki hazırlıklarını tamamladı. A milli takım Paraguay maçının oynanacağı ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Jose'ye ulaştı. Ay Yıldız ekibimiz San Jose Park'ta yarın Türkiye saatiyle 4.30'da ilk 15 dakikası basına açık antrenmanla Paraguay maçının hazırlıklarına devam edecek.

0: Türknet Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: kadar geride içeride 6 numaralı La Puerta. 12 boy gerisinde 5 numaralı King Mahir. Yarım boy kadar geride içeride 12 numaralı Imeri sırasıyla Tyler Düzü'ye çıkıyor. 13 numaralı Plysor lider. 9 numaralı Angel Edward takipte. 3 boy kadar geride ortada 6 numaralı La Puerta. Bariyer dibine yakın 12 numaralı Imeri en dış kulvarda. 5 numaralı King Mahir var. Safkanlar son 200 metreye girmek üzere ortadan yaptığı ataklarla 9 numaralı Angel Edward liderliği alıp farkı 4 boya kadar çıkardı. Geriden dıştan La Puerta'nın ortadan 1 numaralı Arslanka'nın bariyerden 13 numaralı Plysor'un atakları var. 9 numaralı Angel Edward 2 boy farklı lider ortadan 1 numaralı Arslankan geliyor. Angel Edward önde ve kazanıyor. 1 numaralı Arslankan 2. 6 numaralı La Puerta 3. oldu. 7 numaralı Prince Vince 4. olurken 13 numaralı Plysor ve 5 numaralı King Mahir de 5.lik için aynaya yakın geçen isimler oldular. 9 numaralı Angel Edward Salih Çelik'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
4: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da Derin Pas devam ediyor. Saat 19.30'da Milletler Ligi'nde kadın voleybol takımımız Ankara'da Fransa'yı konuk edecek. Şimdi Ankara'ya gidelim, bir oradaki gelişmeleri alalım. Maç öncesi yorumları dinleyelim. Tekrar programa döneceğiz.
1: Zaman bizimle olduğu,
2: evet,
1: yani çok karşılaştırılabilir bir seviyede olduğunu düşünmüyorum. Her ne kadar bu sene olimpiyatlarda oynamış ve şu anda kadroda bir 8 oyuncusu var sanırım. Olmuş olsa da Fransa Ligi bizim oynadığımız dönemde belki daha iyi oyunculara sahipti.
2: Ama sen de Ham'da oynadın.
1: Evet, ben de doğru. Şimdi Fransa'ya giden.
2: Yurt dışında oynayan Ender voleybolcularından biri yani.
1: Evet, o dönemde Fransa'ya giden ilk Türk sporcu. Evet. Ben de voleybolcu, bendim aslında.
2: Ama o zaman Kan gerçekten çok iyi.
1: İyiydi, evet. Ligde Kan vardı, Le Canet vardı, Mülüs vardı. Bu takımlar hala varlar ama önceden Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederken şimdi Save Cup'ta veya Challenge Cup'talar. Yani seviye olarak zaten bize çok yakın olduklarını da düşünmüyorum. Ama yine şeyin üstünde duruyorum. Oynamadığımız müddetçe her takım bizimle mücadele etmek için şu anda, yani adını duyurmak için, çünkü şu anda bizimle maç yapan herkes karşımızda bir rakip olarak şu anda adı duyuyor. Türkiye ile Fransa oynuyor adına. O yüzden çok fazla onları oynatmadan, kendi oyunumuzu ortaya koyarak güzel bir maç olmasını diliyorum.
2: Peki sana bir şey soracağım. Reklamdan sonra soracağım.
1: Tamam.
2: İnşallah unutmam soruyu.
1: Çok şükür.
2: Kısa bir aramız var. Aranın ardından maç önüyle devam edeceğiz.

0: Evet değerli dinleyenler, Türkiye Fransa kadın voleybol milli takımlarının mücadelesi saat 19.30'da hem Esport Plus'ta hem de Radyo Spor'da naklen yayınlanacak. Bir kez daha aktaralım bunu ve Galatasaray'dan haberlerle devam edeceğim. Galatasaray'da da aslında salı, çarşamba günleri gerek Okan Hoca ile yönetimin katıldığı, sonrasında Abdullah Kavukçu ve Dursun Özbek'in devam ettiği toplantılar gerçekleşti. Yeni sezon planlaması yapıldı. Galatasaray tabi diğer takımlar gibi çok fazla transfer yapmayacak bu yaz. Biraz da durumu, satılacak oyuncuların durumu belirleyecek. Bu minvalde şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Kepren Turam ya da Kamavinga, Galatasaray bu iki üst düzey orta saha oyuncusundan birini bu yaz takıma kazandırmak istiyor ve 40-45 milyon euro bandında da bir bonservis bedeli ödemeye hazır. Hem Juventus'ta hem Real Madrid'de iki oyuncu için temas kurulacak önümüzdeki günlerde ama şu an için resmi bir teklif yapılmadı. Sadece gündemdeki isimler netleşti diyelim. İşin diğer tarafında yabancı kontenjanının değişmesi konusu da biraz belirleyici olacak Galatasaray'da. Bunun için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da yanına aldı Galatasaray kulübü yönetimi. Bakalım ilerleyen günlerde o kuralı 12 artı 2 şeklinde ve o 12-2'nin zaten ikisi geçen sene olduğu gibi 2003 ve sonrası, yani 1 Ocak 2003 ve sonra doğmuş olacak oyunculardan oluşacak ama diğer iki oyuncu da biraz daha opsiyonun olmasını istiyor kulüpler. 1 Ocak 2000 ve sonrası geçerli olacak şekilde bu sözleşmelerde kolaylık sağlanmasını istiyor Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Zaniolo'nun da Udinese'ye satışı gerçekleşti. Burada tabi Galatasaray ekstra para kazanabilir. 5 milyon euroya oyuncunun bonservisinin %50'sini Udinese'ye vermişti. İtalya'dan Milan'ın istediğine dair bugün İtalyan basını yazdı. Eğer Zaniolo işte 20 milyon euro telaffuz ediliyor. 20 milyon euroya Udinese'den Milan'a transfer olursa Galatasaray'ın da bir 10 milyon euro daha kazanma hakkı doğabilir. Önümüzdeki günlerde bu transfer gerçekleşebilir. Milan'da da bir değişim süreci var. Ruben Amorim'in gelişiyle kadrodaki birçok oyuncunun yerine isim bakıyorlar. Yeni yeni transferler yapmaya hazırlanıyorlar. Zaniolo da Milan'ın transfer listesine girmeyi başardı. Galatasaray'da da aslında durum bu şekilde, sakin bir şekilde ilerliyor diyebiliriz. Diğer takımlara göre çok daha oturmuş bir kadroya sahip ve biraz da Dünya Kupası'ndan sonrasına transferde hareketlilik olacak gibi. Zaten Okan Hoca da bu minvalde bir söz söylemişti geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada. Şimdi Dünya Kupası'nda tabii biraz bugün Fenerbahçe'nin gündeminden dolayı Dünya Kupası'na giremedik. Cumartesi sabahı 1,5 gün sonra çok önemli bir maça çıkacağız Paraguay'la. Cumartesi sabah 06'da Türkiye saatiyle. Bu akşam da yine hocanın belirlediği bazı oyuncularla medya buluşması olacak. En son Uğurcan Çakır'la Samet Akaydın basının karşısına çıkmıştı, açıklamalarda bulunmuşlardı ve bugün de yine bazı oyuncuların katılacağı etkinlik olacak. Ama bugün benim dikkatimi çeken milli takıma dair çok sayıda kadro yapıldı, haberler paylaşıldı ve genel hatlarıyla Türkiye'nin Paraguay karşısına kalede Uğurcan, savunmada Mert, Abdülkerim, Ozan, Ferdi, orta alanda Hakan, Orkun, Arda, hücum hattında Barış, Kerem, Kenan şeklinde çıkacağı yönünde. Bu kadroda ilk maçın 11'inde Merih Demiral'in, Zeki Çelik ve yine diğer oyuncu da İsmail Yüksek olmayacak gibi. Sanki orta alanda Hakan, İsmail olasılığı daha yüksek olabilir diyorum. Çünkü o Orkun Hakan ikilisiyle bir de Arda'nın 10 numara olduğu bir denklemde Paraguay karşısında, Paraguay gibi sert bir takım karşısına çıkacağını zannetmiyorum hocanın. Genel hatlarıyla paylaşılan 11'de bu şekilde Artık tüm planlar o maça dair yapılıyor. Bakalım. Tabii yarın akşam çok daha detaylı konuşuruz. Bugün süre kısıtlı olduğu için çok da milli takıma giremedik. Amerika'ya da bağlantı yapacaktık ama oradaki arkadaşların da biraz yayınlarıyla çakıştı bizim program. Yarın akşam Türkiye-Paraguay maçını daha net konuşuruz. Çok kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
1: Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Reklam.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Radyo Spor.
5: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.

0: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
0: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
0: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
2: Radyo Spor.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Reklam.
5: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
6: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. İstanbul, İzmir ve Ankara yolları ile ilgili bugünün son paylaşımlarını, özet bilgileri aktaralım. Ankara'da başkenti %80'li seviyelere anca inebiliyor yoğunluk ortalaması. İstanbul yolunda merkez yöne doğru Akköprü'de orta şeritte kaza var. Merkez yöne doğru yine İstanbul yolunda Ankamal önünde alt geçitte bir kaza daha. İki kaza peş peşe aynı bölgede. İzmir'e baktığımızda yoğunluk ortalaması %70'li seviyelerde. Çevre yolunda Bornova civarları Karşıyaka önünde yoğun. Bir de yine çevre yolunda Karşıyaka'da Bornova yönünde Çiğli Viyadüğü üzerinde zincirleme bir kaza var. Bölgedeki yoğunluğu etkilemekte. İstanbul'a geldiğimizde burada da %80'li seviyelere anca inebiliyor yoğunluk ortalaması. İkinci köprü Anadolu Avrupa geçişi at ama köprü çıkışında Balta Limanı ayrımından 5. Levent yoğunluk etkili, Avrupa Anadolu yönü Seyran Tepe'den yoğun. 1. köprü Anadolu Avrupa yönü Altunizade'den Ok Meydanı'na yoğun. Avrupa Anadolu geçişinde ise Çağlayan Adliye gerisinden yoğunluk etkili. Avrasya Tüneli Anadolu Avrupa yönü rahat gözüküyor. Avrupa Anadolu yönü ise Samatya'dan yoğun. 3. köprü ve kuzey çevre otoyolu akıcı durumda. Bunlar özet gelişmeler. Hepsi de daha fazlasına Radyo Trafik Navigasyon uygulamasından da ulaşabilirsiniz.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
2: Radyo Spor.
1: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
7: Radyo Spor'da saatleri 19.17 yaptık. Dünya Kupası A grubu ikinci maçında Çekya Güney Afrika ile karşılaşıyor. Maç saat 19'da başlamıştı. Sadilek'in golüyle Çekya 1-0 önde götürüyor mücadeleyi. Dünya Kupası ile alakalı birkaç mesaj da gelmiş. Bir dinleyicimiz der ki Zeki Çelik'i kötü gösteren şey önünde bir kanat oyuncusu olmayışıydı. Çok fazla ileri gitmek, ileri geri gitmek zorunda kaldığı için kötü göründü demiş. Tabii birçok meslektaşımız orada yakından takip ettiği için hani sonuçta kamptalar, antrenmanları takip ediyorlar. En azından oradaki gözlem yapma şanslarına sahipler. Ben de yani Zeki Çelik de başlamasını temenni ederim aslında Paraguay mücadelesine. Burada Zeki, Barış sağ tarafta, ikisi solda ise Ferdi, Kenan ikilisi olursa sanki kanatlar daha verimli olur gibi geliyor bana. Burada asıl işte Arda'yı sağ açığa koyduğumuzda Arda'nın da orada çok fazla verimli olamadığını ve yaratıcılığını pek kullanamadığını, o pas trafiğine çok hani merkezde olduğunda o pas trafiğini çok daha topu hızlı dolaştırabiliyor. Kanatlarda boşluk yaratabiliyor rakibi oraya çekip, çünkü Arda'ya bir yoğunlaşma oluyor rakiplerden. Hani herkes kendi yerinde oynarsa biz kendi oyunumuzu daha iyi sahaya yansıtabiliriz düşüncesi var. Bakalım Vincenzo Montella ne yönde bir karar verecek. O da takımın yapacağı son antrenmanda 11'i netleştirecekmiş ama şu ana kadar eminim kafasında belirlemiştir Vincenzo Montella. Genel hatlarıyla da baktığımızda 3 ismin değişmesi bekleniyor Avustralya maçından. Melih ihtimali de hani işte şimdi bir dinleyicimiz yine paylaşmış. Kosova deplasmanında Ozan'la başlamıştı. Çok da iyi oynamıştı Ozan Kabak. Ozan Kabak'tan bahsediyor da bunu destek adayı bir sezon geride bıraktı. O gün Melih cezalıydı. Yani biraz mecburiyetten Ozan'ı tercih etti. Ya da Melih'in bir sakatlığı ya da bir cezası vardı yanlış hatırlamıyorsam. O maçta o yüzden hani zorunluluktan aslında Ozan Kabak'ı oynattı. Vincenzo Montella'nın da böyle bir durumu var. Yani bunu çok sık aktarıyorum size ama yani kafasındaki 11'deki oyuncuların çok böyle işte sakatlık cezası cezalı değillerse mutlaka o isimleri tercih ediyor. Bakalım cumartesi sabah nasıl bir 11 çıkacak karşımıza. Milli takım kısmını kapatırken Dünya Kupası'na dair birkaç haber aktarmak isterim. Cristiano Ronaldo, Portekiz dün Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı ve maç boyunca da böyle çok iyi bir görüntü vermedi Portekiz. Hatta ikinci yarıda Demokratik Kongo'nun kontrataklardan bulduğu pozisyonlar var. Onların birini değerlendirse maçı kazanabilirdi. Ve Portekiz'e de çok net fırsat vermedi. Portekiz milli takım formasıyla son 10 maçta gol atamamış Cristiano Ronaldo. Dün de Portekiz'de özellikle golü kendisi atmak istiyor şeklinde eleştiriler var. Bugün Portekiz basınında bu yönde bazı analizler gördüm. Bu bağlamda eleştiren isimlerden biri de eski futbolculardan Thierry Henry. Thierry Henry yorum yaptığı Fransa televizyonuna şöyle demiş. Eğer 6 pasın içine girseydi defans oyuncusu onu takip etmek zorunda kalacaktı ve Fernandes için kolay bir gol olacaktı. Gol atmak istediği için pasın yoluna giriyor. Benim düşüncem şu, gol atması gereken Ronaldo değil takım. Yani biraz daha takım için oynamalı şeklinde ifade kullanmış. Tabii bir gece, bir akşam önce de, bir gün önce de Arjantin'in Cezayir maçında hep Ronaldo ile kıyaslanan Messi'nin hat-trick yapması, Ronaldo'nun bu şekilde başlaması ve milli takımda biraz böyle sevilmeyen bir adama dönüşmesi, ki bunu da işte son dönemde Bruno Fernandes'le pek iyi anlaşamadıkları, uyumsuz oldukları, yine Gonçalo Ramos'un da sürekli Roberto Martinez'in Ronaldo'ya şans vermesinden, yedek kalmasından dolayı bir şikayetçi olduğuna dair haberler var. Tüm bunlar bir araya geldiğinde de hani Portekiz belki direkt favori olarak gösterilmiyordu ama yine işte o ilk üçten sonra turnuvayı kazanabilecek ülkelerden biri olarak gösteriliyordu. Bu şartlarda da bir takımın Dünya Kupası'nı alması çok sürpriz olur benim için. Hatta burada yani herkesin yaptığı işe saygı duyuyorum ama Roberto Martinez'in çalıştırdığı bir takımın Dünya Kupası alması ya da Avrupa şampiyonu olması bana çok böyle mümkün görünmüyor. Geçmişten bugüne Belçika tarihinin en iyi kadrosuyla bile gittiğinde onu başaramadı. Fransa'yla yanlış hatırlamıyorsam 2018'de bir yarı finali var. Belçika milli takımında o en iyi diyebileceğimiz tarihinin en iyi kadrosuyla. Orada bile çok zorlanmıştı Roberto Martinez. Ve Portekiz milli takımı için de çok doğru bir tercih olmamış gibi. Portekiz milli takımında bu turnuvada ilerleyen maçlarda neler yapar bilemem. İlla ki gruptan çıkar. O konuda bir endişe duyulmuyor ama çok da ilerlemesi mümkün durmuyor gibi. En azından dün akşamki maça bakarak bunu söylemek mümkün değerli dinleyenler. Başakşehirli oyuncular dün Özbekistan-Kolombiya maçında dikkat çekiciydi. Shomurodov'un asisti, vuruşu kaleciden döndü Feyzullayev topu tamamladı ve Özbekistan tarihinde Dünya Kupası'ndaki ilk gol sevincini yaşadı. Feyzullayev'in golüyle maçı Kolombiya 3-1 kazandı. Kolombiya'da da yine Luis Diaz bir gol bir asistle öne çıkan oyuncuydu. Daniel Munoz diğer golü atan oyuncu ve Campaz'da galibiyeti perçinleyen 90+8'de golü kaydetti. Kolombiya'da biliyorsunuz Galatasaraylı Davinson Sanchez de forma giyiyor ve 90 dakika sahada kaldı. En yüksek not alan 3 oyuncudan biriydi Kolombiya'da dünkü maçta Davinson Sanchez. Şimdi Türkiye-Fransa kadın voleybol maçının başlamasına da çok az bir süre kaldı. Birazdan Ankara'ya yayını bırakacağım, pas atacağım ama Süper Lig'den bazı gelişmeler var. Gençler Birliği'nde 31 yaşındaki Senegalli forvet Mbaye Niang ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Bugün geride bıraktığımız sezonda 27 maçta 6 gol 2 asistlik performans ortaya koymuştu. Efe Can Karaca Alanya Spor'da 13 yıllık kariyerini noktaladı. Bugün bir veda açıklaması yaptı. 36 yaşındaki futbolcu turuncu yeşilli kulübe veda etti. Şöyle diyor: "Bugün Alanya Spor ile yollarımız ayrılıyor. Bu süreçte bana güvenen başkanıma, önceki dönem Dışişleri Başkanımız, Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına, her koşulda yanımızda olan büyük Alanya Spor taraftarına teşekkür ederim. 13 yıllık sürenin sonuna geldik. Bu bir veda olsa da futbol olan aşkım, heyecanım, inancım ilk günkü gibi devam ediyor." diyor. Hoşça kal Alanya Spor demiş Efe Can Karaca. O da uzun yıllar takımın attiklerden buralara gelmesinde büyük pay sahibi bir oyuncuydu. Real Madrid'de transfer çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Denzel Dumfries ile imza atılmıştı. Bernardo Silva, Marc Cucurella derken bugün de Konate'yi açıkladı. Konate Liverpool'la sözleşmesi sona ermişti. Fransız savunma oyuncusuyla 4 yıllık bir sözleşme imzaladı Real Madrid ve şu ana kadar da Avrupa transfer piyasasında en hareketli transfer dönemini geçiren takım. Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesiyle ve Florentino Perez'in hedefindeki yeni iki isim olduğu yazıldı. Enzo Fernandez ve Bayern Münih'ten Michel Olise'yi transfer etmek istiyor. Bakalım bu hedefi de gerçekleştirebilecek mi? Şimdi Ankara'ya gidelim. Türkiye-Fransa kadın voleybol milli takım maçı başlamak üzere. Bu akşam programı noktalıyoruz. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ayhan Şensoy'la Derin Pas sona erdi.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Tanıtıcı reklam.
0: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir. Seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 lira ve üstü ilk alışverişine sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
3: Tanıtıcı reklam.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Tanıtıcı reklam.
5: Sevgili dinleyiciler, Filenin Sultanları Ankara etabındaki ikinci maçları için sahaya çıkıyor. Ve bildiğiniz gibi onlar sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Hatta dünkü maç öncesi kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone'un bir sürprizi oldu. Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonların sesi, görüntüsü ve desteği Vodafone 5G teknolojisiyle sahada Filenin Sultanları'nın yanındaydı. Hepimizi gururlandıran bu anlar için Vodafone'a buradan teşekkür ediyoruz. Ve şimdi yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
3: Tanıtıcı reklam.
1: Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
0: Vestel milli heyecanı sunar.
6: İlk altısını böylece görmüş olduk. Yine bir ufak aramız var. Ekran başından ayrılmayın.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında.

servis ilkin Aydın'dan gelecek. Ben Mehmet Ali Yaman, mücadelenin antrenmanında mikrofonda olacağım. Herkese keyifli seyirler. Sahadaki millerimize de başarılar dileyelim. Ve bu güzel karşılaşmaya başlangıcı verelim. İlkin Aydın'dan geliyor. Açılışta servis. Selos orta oyuncusunu düşündü. İlk topu savunmayı başardık. Gizem yükseltti ve Vargas'ın sayısıyla yapıyoruz açılışı. Hücum bir kez daha ekranlarımızda. Blokta en dıştaki eli iyi kullandı Vargas. Röter'in bloğundan top dışarıda. İkinci servis yine ilkinden geliyor. Kazot'tan iyi manşet. Arkadan Endiari'nin hücumu, bloğumuz var. 2-0'la girdik karşılaşmaya. Önce çok iyi bir hücum sayısı. Ardından da file üzerinde Berka ve Saliha ikilisinden çok iyi bir blok. 2-0. İlkinin servisi. Bu top sanki alanımıza kaçacak. Çok güzel takipteydi orada Saliha Şahin. Bu sayı da bizim. 3-0'la açtık mücadeleyi. Böyle devam edelim. Ve pasör Selos uzanamadı. O topa Saliha tamamlayan oyuncu oldu. Bu da açıkta kalan biraz manşet. 4 numaradan hücum. Bloğumuz var. Bir kez daha Röter. Şimdi çaprazı vurdu Gizem. Topu oyunda tutuyor. Ve bu topu oyunda tutmayı başardı Fransa savunması. Röter plaseye gitti. İki oyuncumuz beraber uzandı. Hem Saliha hem Elif. Ama plaseyle aldı sayıyı Fransa.

0: Pasör Selos tabii ki hemen arkaya geldi. Onun servisini fileden sekti. Berk'a karşılamak durumunda kaldı. 2 numaradan Melisa Vargas. Zaten dünkü karşılaşmayı da hatırlayacak olursak, Ankara'da aldığımız ilk galibiyette Vargas en skorer oyuncumuzdu. 17 sayısı vardı. Sinece Kısal'ın da 10 sayıyla yine çift taneleri ulaştığını hatırlatalım. NDA'ya çok açıktan hücum etti. Bu topu antende, sayı bizim olacak. Hızlı başladık ve 5-1'de hemen Fransa'ya da molayı aldırdık.
1: Reklam. Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
2: Radyo Spor.
1: Reklam.
2: Radyo Spor.
0: Fransa'da. Berk'a Buse Özden kullanıyor servisi. Selos orta oyuncusunu düşündü. Eva Elogan'ın sayısı. Ameri Rötar serviste, onu da tabii ki ülkemizde izliyoruz. Çapraza hücum Salih'dan. Bu top oyunda 5-2'lik üstünlüğümüz var. Şimdi Kazut gizem topu oyunda tutmayı başardı. Vargas'a top. Plase'ye gitti Vargas. Rally devam edecek. Şimdi NDA'ya bloktan seken top, gizem çok iyi kovalıyor. Salih'a bitirmeye çalışacağız. Plase düşüncesi başarılı değil. Bloğumuzdan seken top yarı alanımızda kaldı. Üçüncü sayısı Fransa'nın. Servisiyle rally'yi başlatan Röter en sonunda topu öldüren de oyuncu oldu. Göztepe'den. Tabii onu tanıyoruz.

Tekrar Röter servisi. İlkin karşıladı. Biraz açıkta kaldı. Elif Salih'e yükseltiyor. Çok zorlu bir noktaya gönder topu. Salih hatta dönmeyecek. Salih Şahin'den akıl dolu bir smaç plaseyle gelen sayı. İşte bir kez daha izliyoruz. Bloğun üzerinden ama köşeye doğru giden top. Fransa savunmasını zorladı. Ve sayıyı almayı başardık. Vargas'ın servisi de sayıyı getiriyor. 7-3 oldu skor. Hiç gecikmeden Vargas ace'i izletti. Ve bize işte bu top antene temas etti. Bir Vargas servisi daha izliyoruz. Bu da çok etkili ama iyi manşet var. Selos. İyi bir hücum organizasyon olmadı. 8'in sayı imkanı manşetle yükseltiyor Elif. Salih'in plasesi filede. Silves'le beraber orta oyuncu olarak görev yapıyor. Eloga. Ve şimdi servisi o kullanacak. 7-4'lük üstünlüğümüz var. Salih'dan manşet. Çok da iyi olmadı. Gizem yükseltiyor. Karşıda ikili blok. Salih'in hücumu. Şimdi Fransa hücumu olacak. Cazot çapraza vurdu. Savunmamızdaki boşluğu 5 ve 6 numaranın arasındaki açıklığı iyi gördü. Helena Cazot. Onun sayısı bir kez daha ekranımızda. Carmen Aksoy'a geliyor alkışlar Ankara Spor Salonu'nda, ona da geçmiş olsun diyelim. Dünkü karşılaşmada ne yazık ki bir sakatlık yaşadı. Carmen Aksoy bir süre sahalardan uzakta kalacak. Bir yandan da onun için oynuyor tabii ki takım arkadaşları. 8-5. Vargas'ın hücumunu bir kez daha izledik. Blok çok iyi yerleşemedi Fransa'da zaten. Böyle durumları yakaladığında pek affetmiyor Melissa Vargas. Salih'in servisi açıkta kalan manşet. Selos Endia'yı düşündü. İkili bloğumuzun arkasına plase. Elif'ten iyi dublaj var. Yine Vargas'ın arka hücumu bu sefer. Bu top bizim alanımızda. Yeniden hücumdayız. Şimdi de ilkin ama blokta kaldık. Silves ön tarafa gelmişti orta oyuncu olarak. O yaptı. İlkin hücumunda bloğu. İlkinden manşet biraz yüksek. Yine de çok iyi tamamladı. Elif. Tabii pasörümüz şu an bir ön oyuncu. Elif de zaten plaseleriyle de aynı zamanda tanıdığımız bir isim. Burada da rakip yarı alana kaçmakta olan topu Silves'in tamamlayacağını iyi fark etti. Ve yakalamayı başardı Elif. Cazot'un hücumu olacak. Keskin çapraz bloğumuzdan da sekti. Fransa sayısı. Fransa takım kaptanı eline Cazot kullandı servisi. Elif kendi çaprazı. Vargas'ı düşündü. Bloğu geçti ve sayı almayı başardı. Melissa Vargas. Çift tane sayılara ulaşıyoruz böylece. 10'a 7. 3 sayılık üstünlüğümüz var. Zaten karşılaşmaya hemen 3-0'la girmiştik. Şu noktada o farkı koruyoruz. Vargas şimdi öne de geldi. Elif'ten servis. Biz üçlü hücum turundayız. Fransa ise ikili hücum turunda. Bakalım bunu avantaja çevirebilecek miyiz? Biraz açıklandı olsa Vargas vurdu. Rally sürüyor. Röter çapraza yolladı topu. Sayıyı getirdi Fransa'ya. Burada hem de bloktan seken topa Juliet Jelan'dan çok iyi reaksiyon Fransız libero. Vargas'ın hücumunu oyunda tutmayı başardı.

Elif 4 numarayı düşündü. Plase'ye gidiyor Elkin. Çok güzel bıraktı bloğun arkasına. Ndiaye'nin savunması yetersiz. İyi başladık. Hücumcularımız çok iyi. Ve topu öldürüyorlar. Side out'ta iyiyiz. Bu setin ilk bölümünü değerlendirecek olursak. File üzerinde de bir o kadar iyi savunma yapıyoruz ve hücumu yakaladık. Şimdi Saliha. Öter yükseltti. Yine Ndiaye'nin hücumu olacak. Bloğumuz var ama zaten sayı bizim çünkü bir arka oyuncu. Ndiaye ön bölgeye bastı. Sadece çizgiye değil içeriye de sanki bastı. Ndiaye bir kez daha izliyoruz. Dayak bayağı içeride. Top bloğumuzdan dışarı gitse de sayı hanemizde. Şimdi fark 4'e çıktı. Açıkta kalan manşet. Selos zor pozisyon. Röter'in hücumu. Bloğumuz var. Top yine Fransa yarı alanında. Diğer iki kez Röter. Blok out. Mutlu'yu dönmeyi başardı. Ve Fransa pasör Selos. Onlar da şimdi arkaya geliyor. Bu sayı sonrasında. İlkinden manşet hücumu Vargas'la yapacağız. Çok da güzel bir hücum. Yine de bu topu oyunda kaldı. Top yine bizim yarı alanımızda. Elif yine Vargas'ı düşündü. Keskin çapraz. Bu top dönmeyecek. 13. sayımız geliyor Melisa Vargas'la. Haftayı zaten iyi açmıştı Vargas. Bugün de o şekilde oynuyor. Oldukça yüksek yüzdeyle sayılara gittiğini görüyoruz. Vargas'ın onun hücumdaki bu performansı elbette ki takımımız için çok önemli. Berkadan geldi servis. 4 numara hücumunda bloğumuz var. Top bir kez daha Fransa alanında. Yine Röter. Yine bloğumuz var. Ama çevirebilmiş değiliz. 13-10 oldu skor. Üç sayılık üstünlüğümüz devam ediyor. Amelie Röter serviste. Aileden voleybolcu olduğunu onun söyleyebiliriz. Babası uluslararası düzeyde voleybol oynamış bir isim. Erkek kardeşi var. Plaj voleybolunda Fransa'yı temsil ediyor üst düzeyde. Şimdi Vargas'ın hücumu bu top dönecek. Ama biz de bir kez daha hücumda olacağız. Bu avantaj topla beraber. Gizem karşıladı. Ortadan hücum. Bloğa takıldık. Sinecek'in hücumunda. Dört sayılık üstünümüz şu an için 2'ye düşmüş durumda. Bu önemli bir side out olacak farkın. Bire inmesini elbette ki istemiyoruz. Yine Sinecek kısal bu sefer bloktan seken top dışarıda. 14-11. Bir değişiklik var Fransa'da. Röter kenara geldi. Manon Jeji oyunda. Takımın ikinci liberosu arka tarafta savunmaya katkı yapacak. Vargas'ın servislerinde elbette. Şimdiden 6 sayısı da var. Vargas'ın çok açıktan hücum. Ona rağmen Kazot sayıyı almayı başardı. Tecrübeli bir isim tabii. Yeri geliyor blok outları. Yeri geliyor plaseleri. İyi kullanıyor Kazot. Burada yine boşluğu iyi gördü. Eluga'dan şimdi geliyor servis. Kısa servis Salih'le karşıladık. Manşetle yükseltti. Elif bloktan seken top dışarı gitti. Yine Vargas'ın sayısı. Farkın bire inmesine burada da izin vermedik. İşte son anda karşıladık servisi. Melisa Vargas işte böyle tehlikeli anlarda topu yükseltildiği isim elbette. Salih'dan servis. Selos tekiliyle yaptığı organizasyonu Sinecek'in bloğundan top dışarıda. Geride kalan 5 karşılaşmada 3 galibiyetimiz var. Milletler Ligi'nde

0: İlk haftayı tabii Brezilya'da geçirdik. Orada oynadığımız 4 maçın ikisini galip tamamlamıştık. 3. galibiyet dün geldi Belçika karşısında. Selos kenarda. Cyril Böpi genç oyuncu oyunda. Fransa'da bir servis hatası var. Az önceki rallide pasörsüzdü Fransa. Şimdi tabii servis hata yapan Öter kenara geliyor. Ndiaye kenara geliyor. Düzeltiyorum. Nina Stojković takımın diğer pasörü şimdi sahada. İkili oyuncu değişikliğini böylece tamamlamış oldu Fransa. Sinecek Kısal'dan servis. Çok iyi bir hücum olmadı. Hatta top alanımıza da gelmiyor. Fileye takıldı orada. Jelan. Fark tekrar 4. 17-13'te. Ve Fransa'nın bu setteki ikinci molası.
1: Reklam. Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Radyo Spor.
1: Reklam.
2: Radyo Spor.
0: Doğru gelirken farkı tekrar 4'e çıkardık. 17-13'te Fransa'da da koç Cesar Hernandez bu set için molaları tamamlamış oldu. Mola dönüşünde Sinecek Kısal'dan gelecek servis millilerimizde. Şimdi 2 numaradan hücum olacak. Bu plaseyi oyunda tutabildik mi uzandı Sinecek ama hayır. Sayı mola dönüşünde Fransa'nın. Döpi plaseyle sayıyı alan oyuncuydu. Sadece 19 yaşında Döpi. 2007 doğumlu genç bir oyuncu. Ameli Röter geri döndü. Carmen'i de kenarda gördük. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim ve Elif'in plasesi ile 18'li sayıya da uzanmış olduk. Carmen kenardan destek veriyor. Dünkü sakatlığı dolayısıyla diğer oyuncularımızla Ankara'da olan ama listede olmayan diğer oyuncularımızla beraber farkı 5'e çıkardık şimdi. Çok güzel bir file üzeri savunması İlkin ve Berka ikilisinden. Fark şimdi maçta ilk kez 5 oldu. 19-14'te Elif'in servisi, iyi bir hücum turundayız. Vargas geldi öne. Çapraz'da çok iyi savunma var kaptan Gizem'den. Elif 4 numarayı uzattı. İlkin plaseyi düşündü. Boşluğu çok iyi gördü havuzda ve 20. sayıya da geldik. Farkı da biraz daha açıyoruz. Elif'in servislerinde gelen sayıyla. Kıl dolu bir plase. İlkinden. Elif'in servisi. Kazot karşıladı. 2 numaradan hücum bloğumuzdan dışarı gidiyor. Fransa sayısı. Döp ile. İlkinin blokout sonrasındaki reaksiyonunu gördük. Meyva Schalke oyunda Silves'in yerine. Schalke tabi bir köşe smaçörü. Savunmada da katkı bekliyor ondan Fransa ekibi derken top oyunda değil. 21. sayıya ulaştık. Bunun sonucunda hemen tabii görevini yerine getirdi Schalke. Silves de yer değişecek. Ardından da Silves kenara geri dönecek. Çünkü libero Jelan oyunda. Koç Santarelli şöyle bir rakibin yerleşimine baktı. Ardından ilkine serviste topun nereye gitmesi gerektiğini söylemişti. 2 numara hücumu. Top dışarıda, sayı bizim. 22. sayıyı da aldık. Üst üste hatalar. Fransa'da önce kaçan bir servis. Şimdi dışarı giden bir hücum. Setin sonunda artık iyice rahatız. İlkinden servis. 4 numarada Röter. Sayıyı almayı başardı. Şimdi de millerimizde bir oyuncu değişikliği var. Hatta iki ekipte birden değişiklik olacak. Eylül'le oyunda Eylül Akkarçeşme'ye yatkın. Bu hafta tabii Gizem'le beraber libero olarak takım kadromuzda ama libero forması yok. Tabii onun üzerinde. Şimdi ikili oyuncu değişikliği de geri aldı Fransa. Üçlü hücum turuyla devam edecekler. Selos ve Ndiaye, yeniden oyuncuları Eylül ekranlarımızda. Eylül, Gizem ve Saliha. Üçlüsü manşetteler bu bölümde. Saliha karşıladı. Biraz yüksek top. Yine de hücumdayız. Açıktan şansını deneyecek Saliha Şahin. Çapraza iyi top. Rally sürüyor. Yeniden hücumdayız. Şimdi Elif yine Saliha'yı düşündü. Bu sefer Fransa hücum olacak. Arkadan Kazot. Berka bloktaydı ama dublajı da yapmayı bildi. Maçın sanıyorum şu ana kadar en uzun rallisi. İkili bloğumuz hazır. Röter'in hücumu bloktan sekti ve şimdi hücumu yakaladık. Elif Vargas'ı düşündü. Noktayı koyan Vargas ama top dışarıda. Sayı Fransa'nın. ...22-17... Bir kez daha izliyoruz. Uzun bir rally'ydi. Sayı alabilirdik, olmadı ama panik yapmaya hiç gerek yok. Hala 5 sayıyla öndeyiz. Selos'tan servis. Saliha karşıladı. Yine Vargas'la hücum edeceğiz. Muazzam hücum. Vargas 23. sayıya taşıdı Filenin Sultanları'nı. İlk setten artık sadece 2 sayı uzaktayız. Berka serviste. Setin sonunda yine çok iyi destek var. Ankara'da voleybol severlerden. Berka kullandı. Servis Selos'a yüksek. Manşet tamamlamayı başardık. Saliha ile problem yok. Sayı bizim hanemizde. Fransızlar hemen baş hakem Nicolas Casado'ya döndüler. Baş hakem sayıyı bize verdi. 24-17 oldu skor. Ama biraz bekleyeceğiz çünkü itiraz var Fransa'dan. Eğer karar değişmezse set sayılarına başlayacağız. Acaba rakip alandaki topa müdahale var mı yok mu? Baş hakem sayıyı bize vermişti. Şimdi izliyoruz, bu top file üzerinde sanki. Temas geldi. Evet, karar değişmeyecek. Saliha'nın hücumunda herhangi bir kural ihlali yok. Böylece 24'ün sayıyı aldık. 24-17'de set sayılarına başlıyoruz. Tam 7 fırsat birden olacak. Herkes ayakta Ankara'da. Berka kullandığı set sayısında servisi. 2 numaradan Ndiaye'nin hücumu. Top dışarı gitti. Blok temasımız yok. 25-17 set skoru ama yine sakin olmamız lazım. Yine itiraz var. Bir kez daha challenge sistemine başvurdu Fransa'da koç Hernandez. Az önce karar değişmemişti. Bakalım bu sefer durum ne olacak? Eğer yine sayı bizde kalırsa 25-17 ile bu seti aldık demektir. Challenge sisteminden gelecek kararı bekliyoruz. Blok teması yok. Karar değişmedi. Üst üste itirazlar sonucu değiştirmiyor. İlk seti önemli bir farkla 25-17 ile almayı başardık Fransa karşısında.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek. Tanıtıcı reklam.
3: Amazon Prime Day fırsatları 22-29 Haziran arasında başlıyor. A'dan Z'ye binlerce üründe kaçırılmayacak fiyatlar, sepette ek indirimler ve kuponlarla müthiş bir 8 günlük alışveriş haftası VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Üstelik Amazon Prime üyelerine özel binlerce üründe peşin fiyatına net 9 taksit fırsatı

0: sizi bekliyor. Hazır olun, müthiş fırsatları kaçırmayın.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Reklam.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Radyo Spor.
5: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
6: Kadın milli voleybol takımımızı anlatmak zor ama elimizden geleni yapalım. Mesela Eylül Akar Çeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Dilay Özdemir'le tanışın. Ele avuca sığmaz. Yaprak Erkek'ten nefis bir blok. El elden üstündür. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
7: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
4: Radyo Spor.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Reklam.
0: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor. Çak, çak, çak.

Filenin sultanları Fransa karşısında baştan sona üstün götürdüğü bir seti geride bıraktı. Önemli de bir farkla kazanmayı bildik bu seti. 25-17 ilk setin skoru. 8 sayıyla Melisa Vargas takımımızın ve maçın en skorer oyuncusu. 7 hücum 1 servis sayısı var. Vargas'ın karşı tarafta da Amelie Rötter'ın 6 sayıyla oynadığını görüyoruz. Saliha 4 sayı üretti açılış setinde. Elif ve İlkin'in ikişer sayısı var. Onları da hatırlatmış olalım. İyi bir ilk seti geride bıraktık. Aynen devam diyelim. Artık ikinci setin başlamasını bekliyoruz. Ankara'da kendi seyircimiz önünde 4 maç oynayacağız. Bu mücadeleyi tamamladığımızda haftayı da maç sayısı bakımından yarılamış olacağız. Yarını Filenin Sultanları dinlenme günü olarak geçirecek. Hafta sonunda ama 2 mücadelemiz daha var. İkinci sete başlıyoruz. Hemen ortadan hücum Berka'dan geldi hücumumuz. Rally devam edecek. Rötar blokta kaldı. Yine Rötar hücumu olacak. İkili bloğumuz hazır. Arka tarafta savunma var. Saliha Pilesi'yi yolladı. Savunmada olmaya devam edeceğiz. Şimdi arkadan hücum. Bu top dışarı gitti. Yeni seti de sayıyla açmış oldu. Hücumda hata var. Genç oyuncu Siriel Döpi pasör çaprazı olarak sahada NDI'nin yerine. Onun hücumunda top dışarıda. İkinci setin ilk sayısı da bizim hanemizde. Berka'dan servis. Selos tek eliyle 4 numaraya yükseltti. Rötar'dan geliyor sayı. En üretken ismiydi zaten. Rötar ilk sette. Fransa'nın burada da hemen pasör Selos tabii topu ona yönlendirdi. Selos'tan servis. Gizem karşıladı. Vargas'ın hücumu olacak mı? Top çıkmadı. İkinci sayımızı getirdi sette Melisa Vargas. İlk sette erken bölümlerde bir ace izlemiştik Vargas'tan. İkinci sette aynı

Neden olmasın? İyi servis. Açıkta kalan manşet. Selos. 4 numara yükseltti. İkili bloğumuzun arkasını Eri Plesse. Saliha'dan çok iyi dublaj var. Vargas'ın hücumu sonrasında top Fransa alanında ama hücum şansıysa şu an bizim elimizde. Elif şöyle bir baktı. Sinecek kısalı tek ayağa çağırdı. Yine hücum edeceğiz. Bu sefer Saliha. Karşıda ikili blok. Plesse düşündü Saliha. Ve sonunda sayı aldı. Üst üste hücumlar. Nihayetinde Fransa'nın da savunmasını aşıyoruz. 3-1 oldu durum. Hücumlarda zaten ilk sette de oldukça yüksek yüzdeyle oynamıştık. Plesse'lerde bir o kadar iyi sonuç verdi. Vargas'ın servisi. Jelan yükseltti. Dördüncü sayı imkanı Filenin Sultanları için. Yine Vargas'la yüklendik. Savunmadan seken top dışarı gidiyor. Hakemin gözünün dikkatinden kaçmadı. Hakemin gözünden kaçmadı. 4-1. Tekrar izleyeceğiz. Burada savunmada libero Jelan'dan top dışarıda. Vargas'ın servis serisi devam ediyor ama bu hatayla sonlandı o seri. Fransa'nın kenar oyuncuları ekranımıza yansıdı. Rötar'dan servis Saliha'yı buldu. Gizem yükseltecek. Şimdi Fransa hücumu. Ortadan bir deneme. Vargas'tan çok güzel savunma var. Saliha'nın hücumu bantta kaldı. 4-3. Fark 1'e indi. Bu hücumda istediğimizi alamadık. Vargas'ın savunması tekrar ekranımızda. Farkı bile indirmiş oldu böylece. Fransa Rötar'dan servis. İyi manşet aldık. Tek ayak hücumu bunun sonucunda. Yine devam eden bir Ali var. İlkinden güzel savunma. Şimdi 4 numaradaki Saliha'ya geldi top. Blok. Vargas'tan dublaj. Tekrar Sinecek kısal. Bunu çıkaramadı Fransa savunması. Farkı 2'ye çıkarıyoruz. Pasörümüz Elif de hücumcuları çok iyi değerlendiriyor. Köşe smaçörü 4 numaraya geliyor. Vargas'la zaten hücum ediyoruz. Geri geliyor orta oyuncularımız. Bu çeşitlilikte elbette Fransa bloğunun ve arka alan savunmasının yani blok defans sisteminin biraz dağılmasına da yol açıyor bu bölümde. Saliha kullandı. Servisi 2 numaradan hücum olacak. Bloğumuzdan top dışarıda. Beş dört.

0: 5-4'lük üstünlüğümüz var. İkinci setin erken bölümlerinde Eroga'dan geldi servis. Yine Sinecek Kısal. Elif yaptı dublajı. Şimdi pasörlük görevi Gizem'de. Arkadan Vargas'ın hücumu. Ve 6. sayımız. Zaten topu öldürmüştü Melisa Vargas ama yardımcı hakem Sinisa Ovuka file teması düdüğü çaldı. Burada Fransız blokçular Silves ve Döpim fileye temas ettiler. 6-4. Sinecek kullandığı servisi Jelan yükseltecek. Kazot plaseye gitti. Sayı aldı Kazot. Bir kez daha izliyoruz Kazot'un plasesini. Döpi kullandı. Servis Elif. İlkini düşündü. İyi plase ama savunma başarılı. Şimdi Kazot bloktan seken top Salih'e yaşıyor. 6-6'da skoru dengelemiş oldu bu hücumla Fransa. Elena Kazot ön tarafa geldikten sonra iyi bir verimlilikle oynadı. Fransa takım kaptanı. Yine Döpi'den geliyor servis. İlkin karşıladı. Vargas'a bir numaraya çok güzel pas. İyi değerlendirdi bunu. Vargas 7-6 ile bir kez daha öndeyiz. Elif'in pasına dikkat edelim. Oyunun 3 ile 4'ün arasına doğru gelmişti. Vargas az önceki hücumda bir arka oyuncuydu. Bir numaraya hiç kolay olmayan bir pas attı Elif. Şimdi servisi de kullanıyor Elif Şahin. Yine Kazot hücumu bloğumuzdan top. Antene gitti. Tekrar beraberlik var 7-7'de. Kazot şimdi arkaya geliyor. Son bölümde üst üste sayılara imza atmıştı. Fransa adına. Biz yarına dinlenerek geçireceğiz dedik. Fransa ise 16'da başlayacak mücadelede Çin'le oynayacak. Onu hatırlatalım. Biz hafta sonu önce Almanya ile cumartesi günü, pazar günü haftanın kapanışında da yine aynı saat 19.30'da Çin'le oynayacağız ve kadınlarda voleybol milletler liginde ikinci haftaya noktayı koyacağız. Önümüzdeki hafta tabii erkek milli takımımızın ikinci hafta karşılaşmalarını sizlerle buluşturuyor olacağız. 4 numaradan röter hücumu. Bu top yine antende ama bu sefer sayı bizim. Az önce bloğumuzdan antene gitmiş top. Bu sefer hücumda doğrudan temas var. Bu açıdan daha iyi göreceğiz. Önce anten sonra Vargas'ın parmaklarına temas. İlkin kullandı. Servisi Kazot karşılıyor. Arkadan hücum olacak. Gizem'den çok iyi savunma var. Elif koştu yetişti. Yine Vargas'ı düşündü. Jelan yaptı savunmayı. Şimdi top bizim yarı alanımızda ve hücumdayız. Ortadan deneme Berka. Belki tam istediği top değil. Ona rağmen o dokunuş sayıyı getirdi. 7-7 değişiklik vardı. Üst üste sayılar aldık. 10'a 7'de şimdi fark 3. Ve Fransa molası.
1: Reklam.
2: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Mümkünse orada oyuncu hücumu istiyor. manşete de dikkat çekti tabii Fransa'nın koçu. 3-0'lık bir seri yakalamıştık. Bakalım o serimiz devam edecek mi? Kazotlan manşet. 4 numarada Röttar'ın hücumu. Gizem kovalıyor ama topa yetişebilmiş değil. Elif'le beraber sayı Fransa'nın. Ona 8 oldu şimdi skor. Amanda Silvez. Maç servisi kullanan oyuncu topu fileye taktı. Silvez farkı da yeniden 3'e çıkarmış olduk bunun sonucunda.

Berkan'ın servisini izliyoruz. Röter'i buldu o servis. Hücumda da Röter var. Sinecek dublajı yaptı. Salih uzun bir plase düşündü. Köşeyi aradı Salih ama top dışarıda. Burada bir yandan da top dışı taşıma düdüğü bekliyor Fransa koçu Hernandez. Bunu konuşuyor baş hakemle ama zaten hücumda top dışarı gitti, sayı Fransa'nın hanesinde.

Tilkin'den manşet. Vargas muazzam bir hücum. 2 numaradan paraya çok iyi döndü ve 4 metre civarına vurdu Vargas. Savunma çaresiz Fransa'da. Tekrar izleyelim. Zor bir açı ama tabii bileğini çok iyi kullanan bir isim. Vargas burada libero Jelen'i çaresiz bıraktı ve yine servise geliyor Vargas. Manşete de hata yaptırdı Vargas ama bu top alanımıza geçti ve sayıya dönüştü. Bir an orada Sinecek Fransa pasörü Selos'un topa dokunacağını tahmin etti muhtemelen. Röter kullandı servisi. Salih'e aldı. Manşet hücumu da yapacak Salih'e. Plase'de sonuç var. Savunma teması sonrasında top ölüyor. ...13-10. Röter kenarda. Jeji arkada savunmaya destek olmaya çalışacak Fransa'da. Salih'a servis düdüğünü bekliyor. Şimdi geldi o düdük. Bir kısa servis denemesi Salih'a'dan ama top filede. İlk seti önemli bir farkla 25-17 ile kazanmıştık. Özellikle setin ikinci bölümünde farkı açmıştı takımımız. Bakalım ikinci sette neler göreceğiz. Gizem'den manşet. Elif. Sinecek'i düşündü. Tek ayak hücumu top oyunda. Bir kez daha Sinecek. Bu top dışarı gitti. Blok teması olduğunu düşünüyoruz. Evet, karar değişti. İlk başta Fransa tarafını işaret etmişti başhakem Casado. Ama sayı bizim. İtiraza gerek kalmadan zaten sayı el değiştirdi. ...14-11. Sinecek son bölümde hücumlarda da oldukça aktifti. Cazot plaseyi bıraktı. Vargas'tan dublaj var. Ve ilkinin hücumu olacak. Blokla Fransa sayısı. Bir kez daha izliyoruz. Cyril Dupuy. Burada bloğu yapan oyuncu. Şimdi serviste de zaten Dupuy var. İlkinden manşet. Bir numaradan Vargas'ın hücumu top oyunda. Şimdi Gizem üstlendi. Pasörlü ilkinin çapraz hücumu. Yine bizim alanımıza kaçtı bu top. Elif bu sefer orta oyuncumuzu düşündü. Berka da topu öldürebilmiş değil. Yani 3 ayrı hücum denedik. Sırasıyla Vargas, ilkin, en son Berka. Bu peş peşe hücumlara rağmen sayı Fransa'nın. Yine Dupuy'den geliyor servis. İlkin karşıladı. Hücumu da yapacak İlkin'in bloktan seken top antende. Farkı ikiye taşımayı başardı İlkin Aydın. Elif şimdi serviste. Vargas ön tarafta demek tabii ki bu. Üçlü hücum turundayız. Cazot karşıda arkadan hücum bloğumuz var ama top dışarıda. 15-14. Blok sayısının kıyısından dönüyoruz. Aslında Dupuy'yi yakalamıştı ilkin. Röter tekrar oyunda. Fransa'da. İyi manşet var. Vargas'ın hücumu. İkili blok yine durduramadı. Melisa Vargas'ı. Üstünlüğümüzü koruyoruz. Farkı tekrar 2'ye.

0: çıkardık. İşte Vargas'ın bu tekrar izlediğimiz hücumuyla. Çift tane sayılara ulaştı zaten. Bir süre önce Vargas. Şimdi hücum şansını yakaladık. Elif yine Vargas'ı seçti. Plase'ye gitti Vargas ama bloğa takılıyor. Bu sefer top taşımaya itirazı yapan biz olduk. Pozisyon bir kez daha gelir mi bakalım ekranımıza. Burada bunun blok değil de hücum vuruşu olduğu yorumu yapılabilir şeklinde bir görüş var takımımızda ama blokla almış oldu sayıyı Fransa. Bir manşet hatası 16-16 oluyor. Şimdi skor ve denge var. Bir oyuncu değişikliği olacak. İlk sette de görmüştük zaten. Eylül oyuna dahil olmuştu. Servis karşılama için. Şimdi ilk kenarda. Eylül oyunda tabii kulüp döneminde de Galatasaray'dan iki takım arkadaşıydı geride kalan. Sezonda İlkin ve Eylül. Salih'dan geldi. Manşet hücumu da yapacak Salih Şahin. Bu top bizim alanımızda. Şimdi Vargas. Fransa bunu da oyunda tutmayı başardı. İyi savunma görüyoruz bu bölümde. Fransa'dan Vargas tamamlayamadı. Rötar ikili bloğumuz var. Arkaya bir plase. Eylül'den savunma katkısı var. Top Fransa yarı alanında. Rötar çapraza döndü. Gizem oyunda tuttu. Bir kez daha hücum edeceğiz. Çok açıktan. Salihayla ama Salihadan olağanüstü bir smaç plase. Bir kez daha. Yani o etkili smaçlar geri dönünce burada bir anda farklı bir hücum tercih etti Saliha. Yine çok zekice bir hücum. Bloğun yanından geçip savunmadaki Döpi'yi de yanılttı. 16-16'da kıymetli de bir sayıydı. Şimdi tekrar öndeyiz. Berkan'dan ama serviste hata var. 17-17. Selos geldi servise Fransa'da. Salih'i buluyor bu bölümde Fransa servisleri. Melisa Vargas'la hücum edeceğiz ve 18-17'de tekrar öndeyiz. Yine çok etkili hücum. Bu turunu da son derece aktif ve yüksek yüzdeyle geçti Melisa Vargas. Şimdi serviste o var. Çok da etkili servis. Farkı ikiye çıkardı. Vargas. Savunmada Jelan'dan seken top dışarıda işte Vargas. Fransa Liberosu Jelan'dan özür diliyor. Çünkü ondan sekip dışarı gitti top. Tam omzundan. Peş peşe sayılar sonrasında Fransa molası.
1: Reklam.
2: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
0: Sette hatta maçta mola kullanmadık. Dönüşte yine Vargas var serviste. Fransa koçu Hernandez'de oyuncuların evet Vargas serviste. Müthiş de bir servisçi. Yapacak bir şey yok. O servisi karşılamamız lazım dedi. Ve yine Vargas'ın servisi var ama mola dönüşünde top filede. Bunlar tabii biraz daha sık şekilde karşımıza çıkıyor mola dönüşündeki servis hatalarını görüyoruz. Yine de iyi bir servis turuydu Vargas'tan. Onu söylemek lazım. 19-18. Örter kullandı. Servisi Eylül'le karşıladık. Arkadan Vargas'ın hücumu olacak bu bölümde. Sazı eline alan bir Vargas var. İşte ön bölgeden peş peşe hücumlar. Sonra servise geldi. Ace imza attı. Şimdi arkada 6 numaradan bir hücum. Sonucunda yine sayı Vargas'tan. Eylül'de görevini yerine getirdi. Hemen ilkinle yer değişiyor. Salih'dan servis. Selos orta oyuncuya bıraktı. Sayı aldı. Tek hücumda. Eluga ile Fransa. Aldığı sayı sonrasında servisi de kullanacak. Eluga. Salih'dan manşetli bir hata var. Savunmada olacağız. Şimdi Döpin'in hücumu. 20-20'de denge var. Farkı bu bölümde eritmeyi başardı. Fransa seti bir anlamda yeniden başlıyoruz 20-20'de. İlk set 25-17 ile kazanmıştık. Tekrar hatırlatalım. Burada side out'ta bu turu dönüp sayı alıp tekrar öne geçmek istiyoruz. Gizem biraz zorlandı manşette. İlkinden çok açık hücum. Savunmada kalacağız yine. Döpin'in hücumu bloğumuzdan sekiyor ama rally sürecek. Şimdi Kazot. Onu da arka tarafta durdurduk Salihan'ın savunmasıyla. Melisa Vargas. Top karşı atmaktan başka burada yapacak bir şey yok. Yine Kazot. Bloktan seken top. Koç Santarelli'ye gidiyor. Şimdi 21-20 ile önde. Fransa 3-0'lık bir seri rakibimiz adına. Ve Daniele Santarelli'den mola var.
1: Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin. Radyo Spor.
0: Gitti. 21-20'lik üstünlük var Fransa adına. O rüzgarı biraz durdurmak istedi tabii ki. Az önceki molayla koç Santarelli 5 numara savunmasına da dikkat çekti. O mola esnasında. Şimdi Gizem'den manşet dönüşte. Biraz yüksek top. İlkin topu karşıya gönderecek. Hücum kurgulamakta bu bölümde biraz zorlanıyoruz. 4 numarada Kazot var. Plase ile farkı 2'ye çıkardı. Elena Kazot. Serisi de sürüyor tabii ki şimdi. Fransa'nın bir değişikliğe gidiyoruz. Defne Başyolcu ve Cansu Özbay ikilisi oyundalar. Elif ve Vargas'ın yerine. İkili hücum turunda iki sayılık üstünümüzü yitirdik. İki farkla geri düştük. Şimdi o değişiklik geldi. Defne'nin önde olmasıyla beraber tabii üçlü hücum turunu yakalamış olacağız. Bu ufak bekleyişte serviste hatayı getirdi. Eloga topu dışarı gönderiyor. O seri sonlanmış oldu bu hatayla beraber. Fark sadece bir. Burada iyi bir seri yakalayarak setlerde 2-0'ı yakalamak amacındayız. Necek Kısal aslında servisteydi. Kenara geliyor. Hande Baladın maçta ilk kez oyunda. Servisi de kullanacak tabii şimdi. Hande. Fark sadece bir. Hande'den iyi servis top fileden sekti ama manşette problem yok. 4 numaradan Kazot bloktan seken top dışarı gitti. 23'ün sayıya taşıdı takımını Elena Kazot. Hande'nin yerine liberomuz ve kaptan Gizem oyunda. Şimdi Fransa'da değişiklik var. Lina Stojković

oyunda. ...23-21... Çok büyük bir ıslık var Ankara Spor Salonu'nda. 4 numarada İlkin'le hücum ettik. Hemen farkı bile indirdi. Hiç vakit kaybetmeden İlkin Aydın. Vargas ve Elif ikilisi geri dönüyorlar. Elbette ki setin sonunda üçlü hücum turuyla devam ediyor olacağız. Fransa'da da Selos'un yerine Rateri bloğu biraz yükseltmek için oyuna dahil olmuştu. Pasör Selos şimdi geri dönüyor. Bizde de Elif kullanacak servisi. 23-22 set sayısını rakibe göstermeden skoru dengelemek amacındayız. Kazot'tan hem manşet hem hücum olacak. Bu topu dışarı gönderdi eline Kazot. İşte şimdi denge var. 23-23. Tam da istediğimiz yerde Fransa'yı yakalıyoruz. Kritik servislerde devam ediyor olacak Elif'ten. 24'ü gören bir set sayısı yakalayacak. Umuyoruz ki o biz olacağız. Elif kullandı servisi. Yine kısa servis. Jelan karşıladı. Hücumda Kazot var. Blokta kaldı Kazot. 24-23 öndeyiz. Üst üste sayılar millilerimiz adına. ...23-21 gerideydik. 3-0'lık bir seri yakaladık. Set sayısı şimdi. Herkes ayakta bir kez daha. Elif'ten geliyor servis set sayısında. Kazot karşıladı. Manşeti iyi bozduk. Arkadan hücum olacak. Yine bloğumuz var. Müthiş bitirdik seti. Üst üste file üzeri savunması. Son iki sayı blokla geldi. 23-21 geriden gelip 25-23'te seti aldık. Fransa karşısında setlerde 2-0 öndeyiz artık.

0: Vestel'in sunduğu Milli Heyecan devam edecek.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Sevgili dinleyenler, motorunuz için yeni nesil bir koruma mümkün. Opet UltraForce'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans şimdi yollarda. Opet UltraForce, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturarak sürtünmeyi %48'e kadar azaltır, aracınızın performansını artırmaya yardımcı olur. Üstelik daha düşük sürtünmeyle motorunuzu korurken daha verimli bir sürüş deneyimi sunar. Siz de Opet UltraForce'u tercih edin, koruyucu performansla tanışın. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: ve Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Kadın milli voleybol takımımızı anlatmak zor ama elimizden geleni yapalım. Mesela Eylül Akar Çeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Dilay Özdemir'le tanışın. Ele avuca sığmaz. Yaprak Erkek'ten nefis bir blok. El elden üstündür. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
3: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyor.

0: voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar Viyanel Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
1: Reklam.
2: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bile'nin sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bile'nin efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: Vestel'in sunduğu Milli Heyecan devam ediyor.
1: Sayı yani bir set eksik olmasına rağmen Belçika maçındaki skor katkısını yapmış durumda Melissa Vargas. Saliha'nın 7, ilkinin 5 sayısı olduğunu hatırlatalım. Karşı tarafta da Kazot 9 sayıyla takımının en skorer oyuncusu. 3. sete başladık. Üçüncü setin başındayız. İlk sayı Fransa'nın hanesinde. İşte burada çabamız yeterli değil. Selos kullandı servisi. Manşetimizde hata var. Yeni sete peş peşe 2 sayıyla başlamış oldu. Böylece Fransa. Yine Selos'tan gelecek servis. Gizem'le şimdi iyi karşıladık bu servisi. Salih'in hücumu olacak blok. Dan seken top dışarı gitti. Setteki ilk sayımızın altında Salih Şahin'in imzası var. Berka, Buse Özden. Serviste işte kenar oyuncularımız ekrandalar. Deniz'i gördük. Aylin'i, Defne'yi gördük. Kazot'tan manşet. 2 numaradan hücum olacak. Çok iyi bir top değildi o. Dopi için. Şimdi Saliha. Bloktan seken topta dublajı ilkin yaptı. Vargas'ın hücumunda da top ölmüş değil. Jelan yükseltti. Dopi çapraza vurdu. Sayıyı getirdi Fransa'ya. Filenin Sultanları 3. hafta maçlar için Japonya'da olacak. Onu hatırlatalım. Osaka'da olacağız 3. hafta karşılaşmalarında. Ardından ilk 8'e girenler tabii ev sahibi Çin'le birlikte finallerde çeyrek final aşamasına itibaren çeyrek final için Çin'de olacak. Umuyoruz ki son maça kadar, kürsünün tepesine kadar yolumuza devam edeceğiz. Burada hücum top doğrudan dışarı gitti diyor baş hakem Nicolas Casado ama itiraz var Fransa ekibinden. Ama challenge kontrolüne gerek kalmadı çünkü oyuncularımız söylüyorlar blok teması olduğunu. Başhakem Casado'ya. Sayı Fransa'nın hanesinde.

0: Cyril Dupuy. Yeni setin başında durum 5-1 Fransa lehine ve koç Santarelli'den erken bir mola.
1: Reklam.

Amelie Rattard. Servisi kullandı ilkinden. Çok alçak manşet. Hücumu kurgulayamadık. Savunmada olacağız. Selos şöyle bir baktı. Kendi çaprazını düşünüyor. Plase ile gitti sayıya.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor. Radyo Spor, Spor'un tek adresi.
2: Millerimizin molası geride kaldı. Savunma yerleşimini biraz dikkat çekti Koç Santarelli oyuncularla konuşurken az önceki molada. Röter dönüşte yine servisi kullandı. Salih'dan iyi manşet var. Kilidi burada hemen Vargas çözüyor. 2 numaradan yaptığı hücumda. Açık arayla karşılaşmanın en skorer ismi zaten Melisa Vargas. Çok da iyi servislerini gördük. Yine bu maç içerisinde onlardan bir tane daha gelir mi? Güzel servis var ama Röter karşıladı. Döpin'in hücumunda savunmamız top çıkarabilmiş değil. Zaten bloğumuzda da file teması söz konusu. Iva Eluga gidiyor servise Fransa'da. Silvez önde. Orta oyuncu olarak ilkin son anda aldı manşet ama nokta manşet geldi. Ortadan hücum ettik. Tek ayakla sonuç yok. Top yine bizim yarı alanımızda. Bir kez daha Sinecek. Bu sefer sayıyı almayı başardı Sinecek. İlk denemede olmamıştı ama Elif de ısrar etti orta oyuncusunda. Bu sefer sayıyı alıyor. Sinecek kısal. Salih kullandı servisi. Kazot'tan açık manşet. Hücum yine açıktan ve Kazot'tan. Ama iyi deneme. Elena Kazot. Biraz servisleri Kazot'a yönlendiriyoruz bölümde. Çünkü önceki sette takımının hücumda en iyisiydi Kazot. Sürekli manşet almayı onu zorlayarak biraz hücumdan düşürme niyetindeyiz. Ama az önce iyi iş çıkardığını söylemek lazım Kazot'un. Döpi'den geldi servis, top filede. Kenarda başlamıştı Döpi ama Ndiaye'nin yerine oyuna girdi ve uzunca bir süredir de pasör çaprazı olarak o görev yapıyor Fransa takımında. Röter'dan şimdi manşet. Bloğu yaptık ama top Fransa alanında. Şimdi arkadan Döpi'nin hücumu, bloktan kaçayım derken topu dışarı yolladı. Cyril Döpi. Ama itiraz var Fransa'dan. Sanıyorum file teması itirazı geldi Cesar Hernandez'den. Başhakem Nicolas Casado sayıyı millilerimize vermişti. Challenge sistemi ne diyecek bakalım. File teması var mı yok mu? İşte bu itiraz esnasında genç oyuncusu Döpi ile de konuşuyor tabii. Hernandez bir yandan mola olarak değerlendiriliyor. İtirazlar elbette. Göründüğü kadarıyla herhangi bir temas yok. Bloğumuzda karar değişmedi. Sayı filenin sultanlarının. (Gülüyor) 7-5. Sinecek'in servisi devam ediyor. Röter'dan kötü manşet. Bu da çok iyi olmayan bir hücum organizasyonu. 6. sayı imkanı olacak. İlkin plaseye gitti. Başarılı değil. Bir kez daha Kazot. Karşıda üçlü bloğumuz var. O blokla yakaladık. Ama dublaj var. Üst üste Kazot hücumları olacak. En sonunda blokla geldi sayı. Berkay

0: gelip orada Kazot'a geçiş izni vermediler. Hatta bu sefer bloğumuz ikiliydi, üçlü de değil. İşte burada orayı tamamlayan ilkin yapmış bloğu. Ardından Berka tamamladı. Kazot çaresiz. Fark da şimdi bir. Yine iyi servis var. Bir kez daha Kazot hücumu. Bu top temasımız sonrasında dışarıda. Kazot'tan geliyor servis. İlkin karşıladı. Biraz yüksek manşet. Elif Plase'yi düşündü. Sonuç yok. Döpi ama Plase'yi fileye taktı. Millerimizin sayısı. Pasörümüz Elif ön taraftaydı. Şimdi servisi geliyor. Az önceki setin sonunda tabii o seride Elif'in servisleri de büyük fark yarattı. Kazot'tan manşet, ortadan hücum. Top oynatmayı başardık. Skoru dengeleyebiliriz. İlkinle şansımızı denedik. Jelan'dan iyi savunma var. Döpi blokautu yaptırdı. Farkı ikiye çıkardı. Silves hücumda. İki sayı geriden takibi sürdürüyor. Karşılıklı sayılarla devam ediyor bu bölümde mücadele. Vargas'ın hücumu olacak. Karşıda ikili blok ama çok iyi geçti o bloğu Vargas. Şimdi farkı bire indirdik. O karşılıklı sayı serisini kendi servisimizde değiştirmeye çalışacağız. Servise giden oyuncumuz da İlkin Aydın. İlk hafta Brezilya'daki karşılaşmalarda takım kaptanı olarak da görev yapıyordu. İlkin bu hafta o görevi Gizem'e devretmiş durumda. Kazot'tan manşet hücumda Röter olacak. Bloğumuz sonrasında dublaj var. Vargas döndü. Bir plase denedi. Fransa hücumu. Döpi. Top dışarıda. Blok temasımız yok. Sayı aldık. İşte o seriyi kırdık. Ve beraberliğe kaldık 9-9'da. İşte Döpi'nin hücumu. O kadar açık bloğun uzağından gitmiş ki top. Fransa'da itiraz gelmedi. Zaten o iki hatalı itiraz hakkından birini daha evvel kullanmıştı Fransa'da koç Hernandez. Şimdi 9-9'da rakibi yakaladık. Öne geçebilecek miyiz bakalım. Bir hücum hatası daha mı? Evet, yine sayı bizim. Burada da sayı millilerimizin. 9-7 geriden gelip 3-0'lık seriyle öne geçtik ve Fransa'ya da molayı aldırdık.
1: Reklam.
2: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: Radyo Reklam. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
0: ...9-7 Fransa üstünlüğü vardı. Son bölümde çok iyi bir seri yakaladık. İlkini servislerinde 10'a 9'la öne geçmeyi başardık. Fransa'nın molası da geride kalıyor. Seyircilerimizin bu çok güzel desteği sanıyorum sizlere kadar geldi. İlkini servisine de geri döndük mücadeleye. Arkadan hücum olacak. Uzandı Gizem ama çevirebilmiş değil sayı Fransa'nın. Döpi arka tarafta ama sürekli olarak onunla hücum etmeyi tercih etti Fransa. Bu bölümde diğer oyuncular hücumlarda biraz zorlandılar. Şimdi öne de geliyor zaten Döpi. Gizem'den manşet var. Hücumu Vargas'la yaptık. Top oyunda kaldı. Bakalım 11'in sayı alan kim olacak? Fransa'ya gidiyor 11. sayı. Eluga'nın yaptığı hücum.

0: Üstünlük şimdi el değiştirdi. 11-10. Fransa önde. Selos'tan servisine gizeme geldi. O servis Salihan'ın hücumu. Top dışarı gitti ama blok teması var. Baş hakemin hemen önünde olan pozisyon zaten. Sayı bizim. Casado'nun dikkatinden kaçmadı orada blok teması. Skoru eşitlemiş oldu böylece Salih'a. Serviste Berka var. İyi manşet Fransa'da. Röter'in hücumu ve Röter'in sayısı. Vargas'tan seken top dışarı gitti. Serviste de Amelie Röter var. Geride kaldı top. 12-12. Yine bir karşılıklı seri. Karşılıklı sayı serisinin içerisindeyiz. Vargas'la beraber gidişatı değiştirebilecek miyiz bakalım serviste. Melisa Vargas'tan geldi servis. Manşeti Röter aldı. Döpin'in hücumu olacak. Top dışarı gitti. Blok temas yok. Sayı bizim. İtiraz istiyor Fransız oyuncular ama koç Hernandez sanki oyuncularını dinlemeyecek gibi. Yine üst üste sayı almayı başardık. Öndeyiz 13-12 ile. Bu top dışarıda. Servis Vargas'tan geliyor. Çok da iyi servis. Kazot zar zor karşıladı. Yine Döpi. Bu sefer sayı almayı başardı. 19 yaşındaki pasör çaprazı. Şimdi biz sayıda hatta olacağız ve sayıda hatta hata yapmazsak da tabii üstünlüğü yeniden ele alacağız. 13-13. Eluga'dan. Servis hatalı. Servisleri riske ediyor bu bölümde Fransız oyuncular. Sıklıkla kısa servis denediklerini gördük. Birçok kez de filede kaldılar. Bu da bizim için tabii ki kolay sayı anlamına geldi. Yeniden öndeyiz. Salih'a kullandığı servis Röter'den kötü manşet. Kazot'un hücumu yine de sayıyı getirdi blok out'ta. Bu maça başlarken Viyenel'de 5 maç 3 galibiyet demiştik. 6. mücadelemizde 4. zaferimizi arıyoruz. Fransızların ise şu ana kadar oynadıkları 5 maçta aldıkları galibiyet sayısı 1. Sinekçe kısalla tek ayak denemesi yaptık. Bir kez daha hücumdayız. Şimdi ilkin blok var. Top bizim yarı alanımızda. Liberomuzdan Sinekçe'ye bir top. Enteresan bir hücum oldu. Şimdi Kazot. 15-14 yapıyor durumu. Elene Kazot. Hiç kolay değil. Bir libero orta oyuncu tek ayak hücum denemesi. Bunu pratikte uygulamaya çalıştık. Ama top oyunda kaldı ve sayıda Fransa aldı. 15-14. Döpi servisini ilkinle karşıladık. Biraz yüksek top ve Fransa hücumu olacak. Elif şimdi bu topa yetişmeyi bildi. Vargas plase düşünüyor. Düdük var çünkü file teması sayı bizim. 15-15. Hata yapan Kazot. Aslında Fransa savunması topu oyunda tutmayı başarmıştı ama işte kaptanın yaptığı hatayı görüyoruz. Şu an lider 6-6 yapan Brezilya. Onu hatırlatalım. Japonya'nın da 5-5'te devam ettiğini, diğer namalup ülke olduğunu hatırlatmakta fayda var. 15-15. Sinekçe kısaldan servis. 4 numarada Kazot'un hücumu. Biraz daha içeri girerek savunma yapmaya çalıştı orada Sinekçe ama başarılı değil. Fransa'nın üstünlüğü var. Gazot kullandı servis. Salih'le karşıladık. Elif Vargas'a yükseltti. Zor pozisyonda ama bloğa takılıyoruz. Şimdi fark 2. Bir süredir ne biz ne onlar farkı 2'ye çıkarabilmişti. Şimdi 17-15'i yakaladı Fransa. Gazot servisi kullanan oyuncu. İlkinle karşıladık. Hücumu da yapacağız İlkin'le. Bloktan seken top dışarıda. Farkı hemen 1'e indiriyor. İlkin Aydın. Elif serviste. Onun o iyi servislerine ihtiyacımız var. O bu bölümde tabii Vargas da geldi öne. Üçlü hücum turundayız. Neden sekti servis? Yine de manşette problem yok. Röter'in hücumu olacak. Gizem'den çok iyi savunma var çaprazda. Şimdi top karşı tarafa kaçtı. Fransa hücumu olacak. Yine Röter. Elif'ten geldi savunma. Vargas 17-17 yapabilir mi? Rally sürecek. Döpin'in hatası. Top dışarıda. Skoru dengeledik. 17-17. 19 yaşındaki genç oyuncusu Döpin bu sette biraz fazlaca hata yaptı ama yine de Hernandez onu kenara almıyor. Skoru işledik. İşte Koç Santarelli'nin sevinci. Elif'ten bu sefer serviste hata var. Skoru eşitlemiştik ama öne geçebilmiş değiliz burada. Silvez geliyor. Mol servise. Bizim 5, Fransa'nın ise 8 servis hatası var şu ana kadar. Çok iyi manşet Salih'dan. İlkinin hücumu çok etkili. Tam olması gerektiği gibi kitaba uygun bir sayı daha gördük. İyi karşılanmış bir servis. Sonra pasörünün hızlı bir topu. 4 numarada İlkinin rahat hücumu. Şimdi serviste de İlkin var. Salih'a geldi. Ön tarafa Röter'den manşette hata var. Şimdi öne geçebiliriz. Kendi çaprazını Vargas'ı düşündü Elif ve 19-18 yaptı durumu. Melisa Vargas kritik anlarda hep o var. Yine
1: reklam. Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
0: Millerimizde değişiklik var. İlkin kenarda. Diğer liberomuz Eylül. Ve bu bölümde sahada olacak. İki ayrı liberoyla Gizem ve Eylül'le beraber sahadayız. Onlarla birlikte tabii Salih'a manşette. İki numaradan Vargas'ın hücumu 20. sayıya taşıdı Filenin Sultanları'nı Vargas. Şimdi bir değişiklik daha yapacağız. Hande Oyun'a dahil olacak Berkan'ın yerine.

sultanlarını Vargas. Şimdi bir değişiklik daha yapacağız. Hande Oyun'a dahil olacak Berkan'ın yerine.

0: Hande oyuna dahil oldu. 20-19'da.
1: Reklam.
2: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
1: Radyo Spor. Reklam.
3: Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
0: Fransa baş antrenörü Cesar Hernandez'in molası geride kaldı. Bu set için artık Fransa'nın molası yok. Hücum performansının biraz daha yükselmesini istedi oyuncularından koç Hernandez. Biz ise hazır rüzgarı arkamıza aldık yine set sonunda. Bu üçün setle beraber maça noktayı koymak amacındayız. 21-19 dönüşte yine Hande servisi. Top filede. Fark bir şimdi. 21-20. Hande yerine hemen Gizem'e bıraktı. Rötar serviste. Salih ile karşıladık. İyi manşet var. Hücumu Vargas yapacak. Çapraza yolladı ve sayıyı almayı başardı. Melisa Vargas. Özür diliyor Döpi'den. Onun göğsünden sekti top. Bir kez daha izleyelim. Bu çok etkili hücumu. Çok iyi açı bulduk. Fileden de seken top dışarı gidebilir. Yine de hata yok. Jeji oyuna dahil oldu. Fransa'da bizde de tabii Vargas servise geldi. Tribünlerde biraz uğultu artmış durumda Ankara'da. Maçı 3-0'la bitirmekten sadece 3 sayı uzaktayız şu an. Kazot'tan iyi manşet var. Döpi'nin hücumu. Vargas savunmaya iyi katkı yaptı burada. Hücumu da gerçekleştirecek Vargas. Rally sürüyor. Şimdi Kazot. Lese'ye gitti. Salih Ali yaptık savunmayı. Şimdi Sinecek kısal. Çok iyi bir tek ayak hücumu. 23. sayı geliyor Sinecek'in hücumuyla. Fark 3'e çıktı. Mesafe 2 sayıya düştü. Sadece 2 sayı. 3-0'lık galibiyet demek. Bu sene Milletler Ligi'nde 6. karşılaşmamızda 4. galibiyet demek. 2 sayı arıyoruz. Vargas'tan servis. Açıkta kalan manşet. Jelan yaptı. Pasörlü Döpi'ye iyi pas değil. Bu da mı dışarıda? Evet, blok temasımız yok. 24'ü de gördük. Maç sayılarındayız. Yine bir hata Döpi'den. Maç sayılarındayız ama biraz beklememiz lazım.
1: Reklam.
4: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: Reklam.
3: Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
0: 3-0'lık bir galibiyetle açmıştık. Üzerine yine set vermeden bir zafer daha koymak üzereyiz. Vargas maç sayısında servisi kullandı. İyi manşet var Jelan'dan. Kazot'un hücumu. Gizem iyi savunma yaptı. Şimdi noktayı koyabiliriz. Salih Aşay plaseye gitti. Rally sürecek. Şimdi Döpi blokla maçı bitiriyoruz. İkinci setin sonunda olduğu gibi. Üçüncü set sonunda da yine bloğumuz çok iyi çalıştı. 25-20. Üçüncü setin skoru. Ankara'da Fransa'yı Fileli Sultanları 3-0'la geçmeyi başardı. Oynanan iki maç kazanılan 6 set ve 6 puan. Belçika'nın ardından Fransa karşısında da set bırakmadık. Seyircinin de bu muhteşem desteğiyle beraber haftayı çok iyi götürüyoruz. Bir 3-0'lık galibiyet daha Daniele Santarelli ve oyuncuları için. Kutlamalar başladı Ankara Spor Salonu'nda. Biz de yarını tabii dinlenerek geçireceğiz. Hafta sonunda diğer iki maçımızı oynayacağız. Maçın sonunda da bir kısa reklam aramız var. Ardından

0: tabii ki röportajlar için geri döneceğiz. Bizden ayrılmayın.
1: Vestel milli heyecanı sundu.
2: Tanıtıcı reklam.
3: Yapraktan harika bir manşet. Cansu topu kaldırdı. Vargas yükseldi. Çok sert vurdu ve sayı. Ekran başında milyonlarca kişi aynı coşkuyla bağırıyor. Bugün yine parlıyorsunuz kızlar. Bu ışıltının arkasında sadece emek yok. İçeriden dışarıya yansıyan o muazzam parıltı var. Çünkü sağdaki bu kusursuz parlamanın en güzel eşlikçisi Solgar Hyaluronik Asit Kolajen Kompleks. Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar vitaminle filenin sultanlarının ciltleri de, sevinçleri de, kendileri de parıl parıl.
2: Tanıtıcı reklam.
4: Reklam. Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
5: Radyo Spor.
6: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
7: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.

0: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
0: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
2: Radyo Spor.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
0: Radyo Spor.
2: 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Bahse gireriz başlıyor.
3: Bahse gireriz'den herkese merhabalar. Ben Caner Aydaş. Voleybol milli takımımızdan İlkin Aydın konuşuyor. Bir kulak verelim. İlkin Aydın konuşuyor ama birazdan kulak vereceğiz. Peki. Evet, voleybol milli takımımız Fransa'yı 3-0 geçmeyi başardı sevgili dinleyiciler. Önemli bir galibiyet ve 4. galibiyetini aldı Milletler Ligi'nde özellikle.
4: İlkini ve tüm takımımızı bir kez daha tebrik edelim. Röportajlar olacak tabii, onları da bekliyoruz. Ardından stüdyo programımıza geçiş yapacağız. Fransa yarın sahada olacak, onu hatırlatalım. 16'da Çin'le oynayacak. Cumartesi'yi dinlenerek geçirip sonra pazar günü 12.30'da Belçika'yla kozlarını paylaşacak Fransa takımı Ankara'da. Onlar da bu şekilde haftayı bitirmiş olacaklar. Tek galibiyetle devam ediyorlar. Biz 6. maçımızda 4. ve galibiyetimize ulaştık. Sıralamada yükselişe devam ediyoruz. Önemli olan tabii 3 haftanın sonunda ilk 8'de yer alabilmek, çeyrek final aşamasına geçebilmek için. Bu 6 maçta 4 galibiyet şu an için yeni güncellenen sıralamada bizi 6. basamağa taşımış durumda. Milletler Ligi'nde önümüzde tabii Ankara'da 2 maç daha var. 8'de 6 ile bu haftayı kapatıp sonra Japonya'ya odaklanmak istiyoruz. Önümüzdeki hafta tabii erkekler ikinci haftası olacak. Onu da hatırlatmış olalım. Ankara Spor Salonu'nda bir başka güzel zaferi imza attık. Şimdi Fransa koçu Hernandez'le birlikteyiz. Çok yakın göründünüz aslında bu maçta. Dünkünden yine de daha memnun musun? Kortta savaştık. Ben zaten oyuncularımdan bunu istedim. Dünyanın en iyi takımlarından birisi Türkiye. Hele ki Türkiye'de oynamak her zaman çok büyük bir baskı. Benim için de güzel oldu Türkiye'ye geri dönmek. Elimizden geleni yaptık. Rakibimizi zorladık yer yer. Böyle bir maç bizi daha iyi yapar. Yarın Çin'le oynayacağız. Yine bir fırsatımız var. Gelişimimizi devam ettiriyoruz. Hedefimiz bu.
1: Reklam.
5: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
0: Radyo Spor.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
6: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Fiber hızında hep edin. Havadan karada çekerim.
9: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
8: Fiber hızında hep edin. Havadan karada çekerim.
10: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
6: Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.
1: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.
2: Radyo Spor.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Radyo Spor.
4: Reklam.
0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
5: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
5: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Bahse gireriz devam ediyor.
6: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler, bahse gireriz. Kısa bir giriş yaptık, sonrasında reklam kuşağı nedeniyle tekrar sizlerden ayrıldık ama tekrar karşınızdayım. Ben Caner Aydaş, saatler 22.30'a kadar dediğim gibi karşınızdayım. Voleybol milli takımımızı, kadın milli takımımızı tebrik ediyorum. Fransa karşısında 3-0 kazanmayı başardı. Özellikle 2. ve 3. sette geride götürdüğümüz mücadelede yine de kazanmak tabii ki değerliydi. Melisa Vargas 22 sayıda yine maçın en skorer oyuncusuydu milli takımımızda. Saliha Şahin'in 10 sayısı var. Yine skora çok ciddi katkıda bulundu Saliha. İlkin Aydın 7 sayıyla ki maçtan sonra gözyaşlarını tutamadı. Yine eczacı başından biliyorsunuz Sinat Cekisal bugün de yine etkiliydi ve 5 sayıyla skora çok ciddi katkıda bulundu. Fransa'da da şöyle bakıyorum. Evet, Depal'ın sayısı var. O bayağı etkiliydi. Ciddi bir sayı attı. 13 sayıyla Fransa milli takımının yine skorer oyuncularından birisiyle Kazute'nin sayısı vardı. O da 14 sayıyla Fransa milli takımının skorer oyuncularından birisiydi. Ama bu skor yükünü, işte sırtlamaları maçı kazanmalarına yetmedi. Ve milli takımımız Milletler Ligi'nde 4. galibiyetini aldı 6 maç sonunda ve şu anda maç fazlasıyla 6. sıraya kadar yükseldi sevgili dinleyiciler. Bir sonraki mücadelemiz cumartesi günü saat 19.30'da Almanya ile ve yine pazar günü de 19.30'da Çin ile karşılaşacağız. Şu ana kadar Almanya tabii bizim aşağımızda, Brezilya 6'da 6 yaptı, yine İtalya 6'da 5 yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 6'da 5 yaptığını görüyoruz. Japonya biliyorsunuz koçu sevgili Ferhat Akbaş. Japonya'da şu ana kadar kadınlar Milletler Ligi'nde ya da kadın voleybolunda Milletler Ligi'nde 5'te 5 yaptı. O da tabii ki bizim gururumuz sevgili Ferhat Hoca. Ona da başarılar diliyoruz. Bakalım milli takımımız kaçıncı basamakta bitirecek Milletler Ligi'ni, bundan sonraki maçlarda alacakları galibiyetler önemli diye düşünüyorum. 0538052 1487 WhatsApp attım. Yani Radyo Spor WhatsApp attı. Soru, görüş ve önerilerinizi buradan yazabilirsiniz kıymetli dinleyiciler. Evet, Dünya Kupası A grubunda bugün Çekya Güney Afrika mücadelesi vardı ve mücadele 1-1 sona erdi. Çekya öne geçtiği maçta, maçın hemen başında öne geçti. Zaten çağ dışı bir futbol oynuyor biliyorsunuz. Michael Sadlek ile öne geçti 6. dakika. Ama 84'te yine Mokone'nin penaltı golüne engel olamadılar ve mücadele 1-1 sona erdi. Bu maçta %38'de topla oynadı Çekya. Kötü bir takım ya Çekya. Yani kusura bakmayın ama artık bu tarz ülke futbolunda da yani bu tarz takımları çok sevmiyorum. Sürekli topu rakibe bırakıp işte dengeli oynuyorlar. Çok hücum etmiyorlar. Sadece geçiş hücumu deniyorlar. Duran top deniyorlar gibi gibi. Yani çağın gerisinde kalan tamamen fiziksel mücadeleyi ön plana çıkaran ülkeleri sevmiyorum. Çekya futbolunu o yüzden sevmiyorum. Mesela bunun yerine Danimarka benim için daha iyidir. İsveç kısmen daha iyidir. Norveç zaten bunların içinde en iyisidir gibi konuşabilirim ama Çekya'yı bir türlü ısınamıyorum yani. Onların futbolunu en azından geçmişte çok daha iyi takımları vardı ama son dönemlerde tamamen fiziksel mücadeleyi ön plana çıkaran bir Çekya milli takımı izliyoruz. Bugün de Güney Afrika'yı tebrik ediyorum. Sonraki maçta ne olur bilmiyorum ama bakacağız. Neden diye sorarsanız Meksika, Güney Kore, Çekya ve ya en iyi 3. olmayı kovalayacaklar. Çekya'nın başka bir misyonu yok. O yüzden bugün en kötü 1 puan iyidir dediler ve 1 puanla ayrıldılar. Güney Kore diyorum. Güney Afrika bu arada bu grupta hem Güney Kore hem de Güney Afrika var. Güney Afrika'da Çekya'da son maç öncesinde umutlarını tazelediler. Yani en kötü 3. olur bu takımlardan birisi ama kim olur bilmiyorum. Son mücadelede Güney Afrika Güney Kore mücadelesi var ve Çekya'da ev sahibi Meksika ile oynayacak. Umarım bugün Güney Kore kazanır ve son mücadelede Güney Afrika karşısında hani onlara bir galibiyet armağan ederler. Bir şekilde de çünkü grubu muhtemelen lider bitirecekler. Güney Kore eğer Meksika'yı yenerlerse umarım temenni ediyorum. Olmasa da problem değil ama Çekya hani elenirse daha iyi olur sonraki turlar için diyelim. Gerçi Güney Afrika'da ne oynuyor diye sorarsanız o da ayrı bir tartışma konusu. Evet bugün Dünya Kupası'nda yine A grubunda Meksika Güney Kore mücadelesi var. Ev sahibi Güney Meksika ilk maçta biliyorsunuz Güney Afrika'yı mağlup etmişti. Güney Kore'de Çekya'yı mağlup etmişti. Keyifli bir maç olmasını bekliyorum. 04'te yani gece 4'te başlayacak mücadele. A grubunda ikinci maçların biteceği anlamına geliyor. Bakalım neler olacak ikinci maçlar sonunda burada bir kırılma yaşanacak mı? Yani bir tanesi kazanıp üst turu garantileyecek mi hep beraber göreceğiz. Yine saat 22'de ki biz de birazdan bu maçı izleyeceğiz. İsviçre-Bosna-Hersek mücadelesi var B grubunda. Orada da İsviçre ilk mücadelede biraz da tırnak içinde söylüyorum. Labale oyunu nedeniyle Katar'a 1 puan vermişti. Bunu neden labale diyorum? Çünkü çok fazla pozisyona girdiler. Maçın sonlarında maçı nasıl olsa kazandık deyip oyun disiplininden koptular. Çok fazla geri dönmemeler falan. Katar'a verdikleri belki bir maksimum 2 pozisyondan da gol yemeyi başardılar öyle ya da böyle. Hakan Yakın'ın öğrencileri ve bence grupta da önemli bir avantaj kaybettiler. Gerçi diğer maçta da bir beraberlik var diye gruptaki herkesin birer puanı var. O yüzden dengeli bir grup. Bugün de yeni bir beraberlik çıkabilir Bosna-Hersek mücadelesinde. Ben keyifli bir maç bekliyorum. Bu maçı yine konuşuruz. Umarım Bosna-Hersek kazanır tabii ama çok da kolay değil. Onu da söyleyelim. İsviçre milli takımının bu maçta özellikle bir reaksiyon göstermesini bekliyorum. Çünkü Bosna-Hersek'e göre bence daha üst düzey bir takım ama Bosna-Hersek'in de son 5 resmi maçta sahadan beraberlikle yani puanla ayrıldığını da ifade edelim. Bu da ayrı bir konu. İsviçre'de önemli yıldızlar da var tabii ki. Granit Xhaka onlardan birisi işte. Embolo yine aynı şekilde iyi oyuncuları var. Akanji, kalede Kobel, sol tarafta Rodriguez. Kendisi bir yanlış hatırlamıyorsam hani sanki Brezilyalı gibi ama nihayetinde İsviçre vatandaşı uzun yıllardır forma giyiyor. Bosna-Hersek'te yeniden bir yapılanma içinde Tahirović, Demirović gibi, Memić gibi yine önemli oyuncuları var ya da önemli olmaya doğru evrilen oyuncuları var. Özellikle Tahirović'i dikkatli takip ediyoruz. Bakalım neler olacak. Kolasinac yine önemli bir tecrübe edince koyu zaten tanıyoruz. Uzun yıllardır çok çok önemli bir karakter, önemli bir yıldız ve artık futbol hayatının son günleri belki de son Dünya Kupası öyle gözüküyor. O da elinden geleni yapıyor takım için. Birazdan da yine ilk 11'de mücadele edecek. Bu maçla alakalı iddia tahminimi sizlere aktaracağım ama öncesinde tabii başka şeyleri konuşmak lazım. Bu arada yine aynı grupta yani B grubunda Kanada-Katar mücadelesi de gece 01'de oynanacak. Burada da ev sahibinin kazanmasını bekliyorum. Ev sahibinin atak bir oyun oynamasını bekliyorum. 2 maçla alakalı da, hatta 3 maçla alakalı da iddia tahminlerimi mutlaka aktarıyor olacağım. Bugün Fenerbahçe'de Fenerbahçe teknik direktörünü açıkladı sevgili dinleyiciler. Üzerine bir konuşmak istiyorum. Yani uzun süredir biliyorsunuz gündemi meşgul eden bir konuydu. Aykut Kocaman gelecek, geldi, gelmek üzere. Ha bugün, ha yarın imzaladı, imzalamak üzere derken bir anda Sayın İsmail Kartal göreve geldi. Benim için sürpriz oldu mesela. Buradan Fenerbahçe taraftarına sormak istiyorum. Bizi dinleyen Fenerbahçe taraftarına. Öncelikle bu görevi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Sayın İsmail Kartal'ın tekrar göreve dördüncü kez Fenerbahçe'ye gelmesi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu birincisi. İkincisi, neden böyle bir değişikliğe gidildi ya da aylarca belki konuşuldu, belki günlerce konuşuldu Sayın Kocaman'ın geleceği, hatta ekibinin bile neredeyse hazır olduğu yönünde, Sayın Volkan Demirel'in kendisinin yardımcısı olacağı şeklinde yazıldı, çizildi. Fenerbahçe medyasını ya da Fenerbahçe yakından takip eden birçok kişi tarafından, yine sosyal medyada Fenerbahçe yakından takip eden Fenerbahçe yakın isimler tarafından. Ama Sayın İsmail Kartal göreve geldi. Sizce dördüncü kez göreve geldi. Fenerbahçe Sayın Kartal'la şampiyonluk yaşayabilir mi? Daha önce hani bu konuda eleştiriler de vardı. İşte bir şekilde başaramadı. Neden tekrar denensin ya da neden deneyelim şeklinde. Bu değişiklik bundan sonraki süreçte yapılacak transferleri vesaire ya da etkiler mi Sayın? Hani bir anda sanki daha önceki transferler sanki Sayın Kocaman gelecek gibi, Aykut Kocaman gelecek gibi işte hazırlandı, yapıldı gibi değerlendirildi. Ama şimdi Sayın Kartal bu yapılacak transferlerle beraber Fenerbahçe'de başarılı olacak mı, olur mu sizce? Fikirlerinizi lütfen yazın. Ben şaşırdım. Gerçekten çok şaşırdım. Bunun bir yanlış karar olduğunu değerlendirmiyorum. Bunun değerlendirmesini Fenerbahçe camiası, Fenerbahçe taraftarları mutlaka yapacaktır, yapıyordur. İşlerinde bir değerlendirme yaparlar ama şaşırdım açıkçası. Neden? Çünkü bir yıllık bir anlaşma. Acaba Sayın Kocaman bir yıllık anlaşmayı mı kabul etmedi? Bu da ayrı bir konu. Hani ben daha önce şampiyon olan bir teknik direktörle devam edilmesinin daha doğru olacağını düşündüm ki sanırım bundan 2 ya da 3 program öncesinde de yine Sayın Kocaman'ın gelmesinden rahatsızlık duyabilecek belki bazı kesimlere de kendim dilimin döndüğü kadar neden rahatsız olmamaları gerektiğini kısaca anlatmaya çalışmıştım diyelim. Dediğim gibi bu kararı ya da bu seçimi nasıl değerlendiriyorsunuz lütfen yazın. 0538 052 1487. Benim şaşırdığım bir karardı, bunu özellikle söyleyeyim. Bakıyorum tabi Fenerbahçe'de de transfer çalışmaları devam ediyor. Vedat Muriç'in kısa bir sürede gelmesi bekleniyor. Bakalım Vedat Muriç'ten başka yine santrafor bölgesine transferler yapılacak mı? Giresin'in ismi geçiyordu daha öncesinde, işte anlaşma yapıldı, yapılmak üzere oyuncuyla kulübü ile anlaşma bekleniyordu. Yine savunmanın soluna, yani bir sol stoper alınacağı yönünde bilgiler vardı. Sayın Başkan da zaten seçim sürecinde bundan bahsetmişti. Elinde birçok oyuncu var. Yani Fenerbahçe'nin, yanlış hatırlamıyorsam, şu anda 39 oyuncusu var. Tabii bu oyunculardan çıkması da gerekiyor. Örneğin şu anda ben önümde kadro. Yani bayağı bir oyuncusu var. Örneğin orta sahada Guendouzi, Fred Bartu var. Kante, İsmail, Amrabat da dönecek Fenerbahçe. İşte sağ önde Nene, Oğuz, Cengiz. Burada tabii yazılmayan ya da yazılan bir şey var. 10 numara mevkinde Talisca, Asensio, İrfan Can Kahveci. Mesela bu oyunculardan kimler kalacak, kimler gidecek? Kalede Livakovic de hala Fenerbahçe'nin kalecisi. Ederson, Mert, Tarık, Livakovic gibi isimler var. Sayın Kartal kimleri isteyecek? Acaba tekrar Livakovic'e mi dönecek? Onu da dün Hırvatistan İngiltere maçında tekrar bir görmüş olduk. Hani çok ciddi bir süreç Fenerbahçe'yi bekliyor. Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde de Fenerbahçe rakibini çekti. Polonya'dan Gornik'le eşleşti sevgili dinleyiciler. Bakalım ikinci ön elemede Fenerbahçe bu turu geçer diye düşünüyorum ama oraya kadar da tabii ciddi bir hazırlık yapılması gerekiyor. O yüzden hani bugün açıklandı ama tartışmaları da beraberinde getirdi bu açıklama. En azından bazı kişiler böyle düşünüyor Fenerbahçe taraftarı. İyi akşamlar, iyi yayınlar Caner abi. Emaneti gönderdim demiş. Peki teşekkürler bu adrese. İnşallah doğrudur. Sizden önce teslim ederlerse alsınlar arkadaşlar. Peki çok teşekkürler. Evet bu doğru. Caner Aydaş yazmışsınız zaten. Mutlaka ulaştırırlar bana. Çok teşekkür ederim. Sevgili Fatih dinleyicimiz gönlünden kopmuş. Sağ olsun bize kestane şekeri göndermiş. Artık akşam Vedat Parlak'la beraber yeriz. Yeriz diye tahmin ediyorum. Onun şekeri var gerçi. O yemez ama ben yerim ya. Yok Görkem'e yok ama. Görkem'e parayla satarım yani tanesi. Yok Görkem ben yemem ama sana ikram ederim. Merak etme ben bu konularda zaten biraz tanımışsındır ama mutlaka ya sana ikram. Yani burada olmasan da saktarım sana mutlaka. Benden sonra çok yayına giriyorsun. Zor da bir yayın. Benden sonra çünkü artık gece 22.30'dan sonra çok da kolay değil. Evet o yüzden hani tatlı yiyip tatlı konuşursun. Hatta gelebilecek birileri varsa da onlara ikram edersin. İyi. Merhabalar, iyi yayınlar. Onur Bey yazmış. Ben Dünya Kupası'nda ilk maçlar hep böyle berabere sürpriz bitiyor. Farkında mısınız? Yani farkındayız. Yapacak bir şey yok. Evet bu arada Salih Şahin konuşuyor. Bir gidelim röportaja.
4: Geçmeyi başarabildik. O yüzden tabii ki çok mutluyuz. Taktik anlamda da yine aynı şekilde taktiğimize bağlı kalarak maçı uzatmadığımız için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkes mükemmel oynadı. Tam bir takım oyunu oynadığımızı düşünüyorum bugün. Herkes elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştı. Çok keyifli de bir maç oynadık. Ankara seyircisiyle bizimle beraber oynadı sanki. Onlara da çok teşekkür ederiz.
7: Evet seyirci de gerçekten ciddi anlamda fark ettiriyor gibi gözüküyor. Özellikle ikinci setin sonunda geri dönüşümüze seyircinin etkisi var gibiydi. Sonrasında takımdaki yankısı nasıl oldu bunun?
4: Tabii ki yani ikinci set kırılma seti gibi bir şeydi böyle. Biz de geriden gelip öne geçip maçı aldığımız için mutluyuz. Seyircinin de tabii ki bizimle maça ortak olması da sanki beraber oynuyormuşuz gibi gerçekten bize güç veriyor. Onlara da ayrıca teşekkür ederiz buradan.
7: Evet değerli izleyenler, Salih Şahin'in de görüşlerini dinledik. Tekrar söz Burcu Akkemazdal ve Elif Ağca'dan.
6: Evet teşekkür ederiz arkadaşlarımıza. Milli sporcumuz Salih Şahin konuştu. O da bugün çok etkiliydi. Onu söyleyeyim. Melisa Vargas'tan sonra yine takımımızın en başarılı skorer isimlerinden birisiydi. Hepsi başarılıydı. Evet Fatih'e çok teşekkürler. Sevgili Fatih Taştan'a çok teşekkürler. Sağ olsun bizi düşünmüş ve güzel bir sürpriz yapmış. Yarın umarım yeriz. Evet Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Sayın İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de başarılı olacağını, olabileceğini düşünüyor musunuz? Lütfen yazın 0538-052-1487. Bu tercih nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan var mı? Benim çevremdeki bazı Fenerbahçeli dostların hayal kırıklığı yaşadığını gördüm. Şahsen işittim daha doğrusu. Neden bilmiyorum ama en azından Sayın Kocaman'ı bekliyorlardı her şeye rağmen. Bir anda son anda bir Sayın İsmail Şahin'in, İsmail Şahin diyorum, İsmail Kartal'ın açıklanması sanki böyle bir son dakika plan değişikliği olmuş gibi adlandırıldı ama tabii ki bilemiyorum hani bunun sebebini gerçekten bilemiyorum. Neden böyle bir değişiklik oldu? Planlar neden revize edildi? Ya da plan ana plan bu muydu? Hep Aykut Hoca'nın ismi bir şekilde kullanıldı sonrasında ya da kullanıldı derken yani işte daha çok gündeme geldi ama aslında ana plan Sayın İsmail Kartal mıydı? Çok emin değilim. Ama dediğim gibi yani çevremde birçok Fenerbahçeli arkadaşın rahatsızlık demeyeyim ama şaşırdığını ve hani madem önümüzdeki sene seçim var hani bu kısa vadede biraz daha hani bu konuda daha önce başarmış birisinin göreve gelmesini daha uygun bulanlar vardı. Ama dediğim gibi hani sonuçta bu bir düşüncedir. Sevgili Caner Ankara'dan selamlar sevgiler. Bizden de buradan bizi Ankara'dan dinleyen kıymetli dostlara selamlar sevgiler. Canım Ankara'mıza, Angara'mıza da bu arada selamlar sevgiler olsun. Çok sevdiğim ülkemizin güzide şehirlerinden birisi. Biliyorsunuz benim de çok ciddi bir bağım var Ankara'yla. Geçmişte orada okuduğum için uzun yıllar. Koskoca bir camia Fenerbahçe Kulübü'nün geldiği noktayı teknik direktör bulamıyor diyor. Futbolcu bulamıyor. Açıkçası şaşırdım diyor. Sayın Kartal 99 puan topladığı sezonda takımla devam ederken Hesus'u açıkladılar. İsmail Hoca'nın ifadesi hala gözümün önünde. Ben olsam gelmezdim diyor. Yarın şampiyon yapsın bu takımı, sezon sonunda yine bir şekilde kendisiyle devam edilmeyecektir diyor sevgili Ali abi. Böyle bir düşüncesi. Başka bir dinleyicimiz sevgili Ferhat Bey transfere bağlı başarılı olup olmayacağı demiş. Transferlere biraz bağlı demiş. Yani evet, bu da doğru bir nokta. Harun ben demiş. Okan Hoca izin verirse o zaman başarılı olur. Ben Ankara'dan Harun demiş. Yani sadece Okan Hoca'nın izin vermesiyle mi doğru orantılı? Yani şöyle sevgili Harun Bey, tabii siz şaka yapıyorsunuz tabii ki, onu anlıyorum ama burada tabii tereddütler var. Yani bir yıllık bir görev süresi var yönetimin. Önümüzdeki sene olağan seçim var Fenerbahçe'de. Haliyle Sayın İsmail Kartal'la da bir yıllık bir anlaşma yapıldı. Tabii hani uzun vadeli bir anlaşma yapılmadı. Belki bu seneki skorlara, sonuçlara ya da işte şampiyon olunup olunmama durumuna göre önümüzdeki sene devam edebilir. Ya da hani yönetim bu yüzden risk almayabilir. Hani önümüzdeki sene duruma göre Sayın Kocaman'la devam edebilirler. Eğer seçime girip tekrar seçilirlerse. Ama yani benim şahsi düşüncem, dediğim gibi, İsmail Hoca'yı beğenmediğimden değil, kendi fikrimdir. Ben Sayın Kocaman'ı bekliyordum. Her halükarda onun gelmesini bekliyordum. Çünkü hani 13 yıllık bir, bu sene 13 oluyor. 12-13 yıl olacak bir hasret, bir baskı. Bu baskıyı sanki Sayın Kocaman daha iyi kaldı.

Çünkü şampiyon yapamadı, öyle bakmak lazım. Siz istediğiniz kadar bütün süreçleri iyi yönetin. Sonucu eğer istediğiniz şekilde değilse demek ki hani o sürecin insanlar çok hatırlamıyor. 99 puan topladı Fenerbahçe ama şampiyon Fenerbahçe diyemiyor insanlar. Çünkü Galatasaray oldu. Hani o yüzden acaba kocaman bu bir yıllık süreçte Fenerbahçe'nin hani şampiyonluğunu ya da şampiyonluk hedefinde daha doğru isim mi olurdu kısmı bende hep evet cevabı vardı. Eğer yerli olacaksa, ki yerli genelde istendi, işte Fenerbahçe camiasından olsun, Fenerbahçe iyi bilsin, kendi eski oyuncularımız olsun vesaire dendiği için, ya da aklıma başka sorular geliyor. Hadi o soruları burada dile getirmeyeyim ama acaba şu andaki yani Sayın Oğuz Çetin'le mi çalışmak istemedi Sayın Kocaman, bilemiyorum. Bunların hepsi tabii ki aklımdaki sorular ama hani sanki bir plan değişikliğine gidildi son dakika diyelim. Sizler de yazın, Fenerbahçeli dostlar ne düşünüyor yazın lütfen. Caner kardeşim hoş geldin, kolay gelsin. Ben öncelikle voleybol kadın milli takımımızı kutluyorum. Kadın diyelim biz buna, bayan demeyelim, kadın diyelim. Tebrik ederim, yollar açık olsun. İnşallah ayrıca Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal'a da tebrik ediyorum. Umarım başarılı olur demiş. Selamlar Stuttgart'tan Yaşar Aydın. Yaşar abi bir Trabzonspor taraftarı. Gördüğünüz gibi gayet fair play çerçevesinde hem voleybol milli takımımızı tebrik ediyoruz, hem Sayın İsmail Kartal'ı tebrik ediyor ve başarılar diliyor. Ne kadar güzel değil mi? Bakın hani Fenerbahçe ile rekabette olan bir takımın taraftarı ama çok güzel bir mesaj. Tebrik ediyorum Yaşar abi seni. Kolay gelsin Caner Bey. Aziz Sayın Yıldırım'ın yabancı bir hoca veya Aykut Hoca'nın seçilmeme sebebi bence gerekirse kadroya müdahale ederim demiştir. Yok ya, ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Şöyle bakıyorum. Ben böyle olacağını düşünmüyorum ama başka şeyler olabilir. Yani Sayın Kocaman bir yılı kabul etmemiş olabilir. Çünkü önümüzdeki sene olağan seçim var ve haliyle bu seneki sportif başarı ya da başarısızlık önümüzdeki sene bu yönetimin eğer aday olacak derse seçilmesine ya da seçilmemesine neden olabilir. Haliyle hoca bunu kabul etmeyebilir. Yani şöyle demiş olabilir, sadece varsayımsal olarak konuşuyorum. Yani önümüzdeki sene tekrar oturup konuşalım, eğer siz önümüzdeki sene seçilirseniz 3 yıllık bir anlaşma yaparız gibi olmuş olabilir. Bunların hepsi bu arada sadece olasılık ve benim düşüncem. Ya da maddi konularda anlaşamamış olabilirler. Ekip konusunda anlaşamamış olabilirler. Bilemiyorum artık, herhalde açıklanır bir şekilde. İyi yayınlar Ankara'dan Yüksel ben. Ankara'ya selamlar tekrardan. Ben ne Sayın Kocaman ne de Sayın Kartal'ın başarılı olacağını düşünmüyorum. Bildiğim kadarıyla 5 yıldır takım çalıştırmayan Sayın Kocaman'ın 3 yıldır takım çalıştırmayan Sayın Kartal'ı ne kadar başarılı olur? Bence olamaz demiş dinleyicimiz. Sonuna da yorumu ben ekledim. Yüksel Gönültaş. Sevgiler. Bilemiyorum tabii ki yani, o teknik direktörlerin yıllar içinde takım çalıştırmamaları bilgilerinin köreleceği anlamına gelmemesi gerekiyor. Hani bu, eğer böyle bakarsak bence biraz haksız bir eleştiri olabilir. Sonuçta bekleyebilirler. Yani şimdi mesela örnek veriyorum. İşte Türkiye'de de çok değerli teknik direktörler var. Öyle bakalım. Ve hani özellikle Süper Lig'de iş bulamıyorlar ya da bir şekilde Süper Lig'de çalışmıyorlar ya da alt liglerde. Bu onların değersiz olduğunu göstermez. Bu biraz belki PR çalışmasıdır, belki biraz çevredir, bilemiyorum, o andaki arz talep meselesidir. Ya da dünyada da böyle teknik direktörler var. Mesela Zidane uzun yıllardır takım çalıştırmıyor. Şimdi Zidane bitti mi yani, öyle mi diyelim? Yani Zidane buradan bir takımımız, işte büyük takımlarımızdan birisi talip olursa, efendim Zidane yıllardır Real Madrid'den sonra adam takım çalıştırmadı yani. Dünyada teknik direktör mü? Ya da Klopp mesela birkaç yıldır yok. Biliyorsunuz çok büyük bir enerji içeceğinin, ki o da futbola yatırım yapan bir enerji içeceğinin kulüplerinin sportif direktörü. Hani böyle bakarsak çok böyle haksızlık yapmış oluruz. Bunun yerini belki daha farklı bir değerlendirme yapabiliriz. Yani dönüp diyebilirsiniz ki

0: İşte hani daha üst düzey bir hoca, yabancı bir hoca getirebilirlerdi diyebilirsiniz. Buna saygı duyarım. Ama hani işte 3 yıldır takım çalıştırmıyor, 5 yıldır takım çalıştırmıyor. Şimdi mesela Sayın Fatih Terim ya da Sayın Şenol Güneş ya da Sayın Mustafa Denizli, Türk futbolunun efsane teknik direktörleri şu anda çalışmıyor diye değersiz gösteremeyiz. Bu çok doğru bir değerlendirme bence değil. Bir yarışa gidelim, devam edelim.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Verildi ve yarış başladı sayın yarışseverler. Orta kulvardan gelen 3 numaralı Esin Güzeli liderliği almaya çalışıyor. Ortada 5 numaralı El Kimiko, yanlarında ise 2 numaralı Kupa Avcısı var. El Kimiko liderliği aldı. Farkı 1 boya kadar çıkardı. İkincilikte 3 numarada Esin Güzeli var. Yarım boy kadar geride içeride 2 numaralı Kupa Avcısı. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 8 numaralı Baby Gassal. Ortada 13 numarada Female Warrior ilerliyor. 2 boy kadar geride dış kulvarda 1 numaralı Best of Rock. İçeride 9 numaralı Dream Asia. 2 boy geride dışta 6 numaralı Reyna. Bariyer dibinde 4 numaralı Kum Kapılı var. Onun içine geldi 7 numaralı King of Ali. 2 boy geride 12 numaralı Katana Boy. Daha sonra 11 numaralı Golden Snow sırasıyla safkanlar son 600 metreye girdi. 5 numarada El Kimiko lider. Takipte 3 numarada Esin Güzeli var. Yarım boy kadar geride içeride 2 numaralı Kupa Avcısı. Onun 2 boy kadar gerisinde ortada 9 numarada Dream Asia. Bariyer dibinde 12 numaralı Katana Boy sırasıyla safkanlar son 300 metreye girdi. 5 numaralı El Kimiko lider. Dış kulvardan 3 numaralı Esin Güzeli'nin atakları devam ediyor. İçeri yakın 2 numaralı Kupa Avcısı'nın da çabaları var. Son 200 metreye girildi. Liderlik 5 numaralı El Kimiko'da. Fark 2 boy kadar dışarıdan 3 numaralı Esin Güzeli'nin çabaları var ama 5 numaralı El Kimiko kazanıyor. 3 numaralı Esin Güzeli ikinci oldu. 13 numaralı Female Warrior üçüncü. 12 numaralı Katana Boy dördüncü. 2 numaralı Kupa Avcısı da yarıştan 5. olarak ayrıldı. Nevzat Avcı ile start alan 5 numaralı El Kimiko Kocaeli'de kapanışı yaptı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: TCK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
5: Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz. Devam ediyor. Ben Caner Aydar. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Soru, görüş, önerilerinizi 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattından yazabilirsiniz bana. Diyelim ve gelen birçok mesaj var. Kısaca hemen şöyle bir bakalım. İyi yayınlar, Ankara'dan Yüksel Bey, okumuştum mesajınızı Yüksel Bey. Caner Bey selamlar. Varşova'dan Göztepe'li Şahin ben. Evet. Varşova'dan, Polonya'dan, Varşova'dan Şahin Bey. Fenerbahçe Gornik eşleşmesi için sevindim. Fenerbahçe 3-4 gömlek üstün bir takım. Bakın tam böyle kaynağından haber alıyoruz sevgili Şahin Bey. Polonya'da çünkü. Ben de bir Göztepe'li olarak eğer bir deplasman yasağı yoksa kesinlikle desteklemeye gidip tribünde omuz omuza vereceğim Fenerbahçe taraftarıyla. Çünkü söz konusu Türkiye'miz demiş sevgili Şahin Bey. Şahin İçli. Çok teşekkür ederim sevgili Şahin Bey. Bu güzel düşünceniz için ve objektif yaklaşımınız için vallahi tebrik ediyorum sizi. Gidin tabii ki, bence de gitmenizde fayda var diyelim. Hazır oraya kadar gelmişken Fenerbahçe Zabirze değil mi? Gornik Zabirze ile eşleşti. Fenerbahçe bu arada Beşiktaş'ın da Danimarka'da Midtjylland'da eşleştiğini söyleyelim. Gerçekten kura şansı desek herhalde böyle olur. Yani sanırım Beşiktaş taraftarı bu konuda yıllardır aynı şeyi düşünüyor. Yani kura şansı, inanılmaz şanslı bir takım. Yani ikinci önlemede Danimarka'nın hani bu sene şampiyonluğu kaptırsa da en güçlü takımlarıyla takımıyla eşleşiyor. Bence en güçlüsü bu arada. Aarhus şampiyon olsa da bence en güçlüsü Midtjylland'da ve bu sene Beşiktaş ikinci önerileme. Yanlış anlamayın. Daha sonrası da var yani bu elemelerin. Olacak işte.

değil ama bu şansı sürekli kendinde barındıran bir kulüp yani siyah beyazlı camia. Değerli kardeşim sürekli yutkunuyorsun nefes idaresi yapmıyorsun demiş bak mesela Fikret Bey. Nefes alışımıza takmış evet demiş. Muhtemelen alerjim var oluyor bazen evet oluyor. Biraz hava soğuk burada çünkü alerji falan değilim teşekkür ederim. Ama zaman zaman evet oluyor bizde. Nefes almadan da olmuyor ama Fikret abi böyle bakalım. Belki biraz fazla yapmış olabiliriz. Eğer daha fazla rahatsız olan dinleyicimiz varsa yazsın. Buradan Görkem bana bir daha rahat nefes almamı sağlayacak bir ilaç falan yazdırırsın artık doktordan. Çözersin değil mi? Sen lütfen ıhlamur mu? Tamam peki. Biz ilk reklam arasında hemen bir ıhlamur içelim sizin için yani. Lütfen siz rahatsız olmayın yeter ki gereğini yapacağız biz. Abi yayınlar herkes tutturmuş bir 99 puan rakibin 102 puan aldı. Yani o sezon hem ligde takım sayısı fazlaydı 20 takım hem de kadrosu inanılmaz zayıf olan 16 puan toplayabilen İstanbulspor ve malum Hatayspor vardı. Hani işte deprem vesaire sıkıntıları demiş. Hani buraya takılı kalmamak lazım. Sayın Kartal'ın topladığı puanı biraz değerlendirmiş sevgili Selim Sarı Fabrizio Selim Sarı Spartalı diyelim buna Spartalı biz Isparta değil de Spartalı Selim Sarı diyelim Antalyalı gibi kendisini yıllarca gösterip sonrasında itiraf edip Spartalı olduğunu söyleyen sevgili Selim'e de teşekkür ederiz Antalya'ya selamlar sevgiler dediğim gibi daha minimal düzeyde nefes almış mikrofonu biraz uzaklaştım. Nefesimi biraz kontrol etmem lazım. Heyecanlıyım ben de bu arada. Voleybol milli takımımız kazandığı için biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Ama daha idareli kullanacağım nefesimi. İyi akşamlar Rize'den. Zeki ben 2024 seçimleri öncesi 99 puan almış. 99 gol atmış takımın teknik direktörünü gönderip sırf seçim kazanmak uğruna Sayın Mourinho ismini gündeme ortaya atan şimdiki başkan değil miydi? Peki ne değişti yine 2024 seçimleri öncesine dönüldü acaba? Ben Sayın Kartal'ın yerine olsam bu görevi kabul etmezdim diyor. Bu benim fikrim. Tabii ki Rize'den selamlar, sevgiler. Sevgili Zeki Bey yazmış. Rize'ye de sevgilerimizi iletelim. Tabii o zaman Sayın Mourinho ismi gündeme geldi. Hatta konuşuldu. Sonra iki başkan adayı da Sayın Mourinho ile görüştü. Kim kazanırsa o devam edecekti Sayın Mourinho ile. Sayın Ali Koç ya da böyle buna yakın gelişti diyelim. Yani birebir hatırladım. Daha doğrusu benim hatırladığım bu kadar. Daha fazla detay varsa siz yazabilirsiniz. Ama Sayın İsmail Kartal göreve devam edememişti ki bence o zamanki karar yanlıştı. Benim düşüncem bu. Sayın Kartal'la yola devam edilmeliydi. Çünkü Mourinho geldikten sonra yine birçok transfer yapıldı. Nihayetinde de sonuç yine Fenerbahçe'nin istediği şekilde devam etmedi. Yani şampiyon olamadı. Yine birçok oyuncu gönderildi. Hala o dönemden alınan oyuncular var. Elde avuçta. Onlar bir şekilde gönderilecek, edecek. Yani maddi manevi Fenerbahçe zarar gördü. Dediğiniz doğru. Yani o dönemde şu andaki başkan yani Sayın Aziz Yıldırım seçim kozu olarak Mourinho'yu ilk gündeme getiren oydu. İyi akşamlar Caner Bey. Ben Ankara'dan Murat. Son 4 yılda Galatasaray'ın sahada ne demiş? Peki. Evet. Bugün itibariyle demiş. Güzel bir birleştirici mesaj göndermiş. Bugünden itibaren Sayın Kartal, Sayın Kocaman tartışmasını bir kenara bırakıp Fenerbahçe'nin teknik direktörünün sonuna kadar arkasında olması gerektiğini söylüyor. Sayın Murat Bey yani Murat Karip Murat Bey'in böyle bir mesajı var. Ya bunu aslında yıllardır hep ben de burada yayıncı olarak söylemeye çalışıyorum. Yani

Sayın Murat Bey, yani Murat Karip, Murat Bey'in böyle bir mesajı var. Ya bunu aslında yıllardır hep ben de burada yayıncı olarak söylemeye çalışıyorum. Yani bunlar işte Galatasaray dışarıda bırak. Taraftarı da tamamen onun, hani işler iyiyken herkes zaten size iyidir. Önemli olan zor günde, kötü günde bir şekilde takımın tamamen arkasında olmak ve o arkasında olma, yani o desteği de sürekli bir hale getirmek. Çünkü bir yerden sonra artık gardını kırıyorsunuz. Rakibin de direncini düşürüyorsunuz. Ama siz düştüğünüz noktada, yani taraftar olarak siz düştüğünüz noktada takımın düşmesi zaten hani o dalgalanma zaten sezonun içinde mutlaka olacaktır. Hani başladığı gösteren bir takım dünya üzerinde yok, varsa da ben bilmiyorum. Hani Barcelona'sı, Bayern Münih kim olursa olsun mutlaka o dalgalanma, o tamamen arkasında olmak ve o arkasında olma, yani o desteği de sürekli bir hale getirmek. Çünkü bir yerden sonra artık gardını kırıyorsunuz. Rakibin de direncini düşürüyorsunuz. Ama siz düştüğünüz noktada, yani taraftar olarak siz düştüğünüz noktada takımın düşmesi zaten hani o dalgalanma zaten sezonun içinde mutlaka olacaktır. Hani başladığı gösteren bir takım dünya üzerinde yok, varsa da ben bilmiyorum. Hani Barcelona'sı, Bayern Münih kim olursa olsun mutlaka o da tamamen arkasında olmak ve o arkasında olma, yani o desteği de sürekli bir hale getirmek. Çünkü bir yerden sonra artık gardını kırıyorsunuz. Rakibin de direncini düşürüyorsunuz. Ama siz düştüğünüz noktada, yani taraftar olarak siz düştüğünüz noktada takımın düşmesi zaten hani o dalgalanma zaten sezonun içinde mutlaka olacaktır. Hani başladığı gösteren bir takım dünya üzerinde yok, varsa da ben bilmiyorum. Hani Barcelona'sı, Bayern Münih kim olursa olsun mutlaka o dalgalanma olacaktır. Bu kadroyu daha da güçlendirecekler. İşte iki santrafor takviyesi, sola mutlaka sol stoper alacaklar, belki bir sol bek alacaklar. Kaleci Ederson Livakovic, işte Mert var, Tarık var. Hani biri gidecek ya da ikisi gidecek, yabancı yerli bilemiyorum nasıl devam edecekler, ama mutlaka iyi bir transfer dönemi geçirecektir Fenerbahçe Mesih. Sayın Yıldırım, Aykut Hoca'yı getirmeme sebebi bence canlı yayında demiştik. Ne demiş? Şöyle bakıyorum. Ali abi, neden sevgili Ali abi demiş ki, daha önce Sayın Yıldırım'ın işte ben olduğum sürece Sayın Kocaman ve Sayın işte sözü vardı demiş yıllar önce. Şimdi Sayın Yıldırım seçim döneminde hep değişimden bahsetti, birlik beraberlikten bahsetti, geçmiş dönemlerdeki bölünmeyi

Sayın Yıldırım seçim döneminde hep değişimden bahsetti, birlik beraberlikten bahsetti. Geçmiş dönemlerdeki bölünmeyi artık yapmayacağız dedi. Tüm başkanları göreve çağırtıracağım dedi. Böyle olduğunu düşünmüyorum. Başka şeyler var. Bu mutlaka. Hocam verdiğiniz örnekler Şampiyonlar Ligi kazanmış hocalar demiş. Tam da Sayın Fatih Terim'in de UEFA Avrupa Ligi Süper Kupayı Lucescu ile kazanmıştı Galatasaray. Allah rahmet eylesin. UEFA Avrupa Ligi yani UEFA Ligi var. UEFA Kupası'nı kazanmıştı Sayın. Bir hocanın birkaç sezon çalışma böyle düşünmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Bilemiyorum tabii ki Melih Bey. Sizin düşünceniz farklı olabilir ama ben böyle düşünüyorum. Bolu Mengen'den sevgili Uğur Bey yazmış. Uğur Pekcan. Sevgiler Caner Bey kardeşim. Ben de bir itirafta bulunayım. Ben de evet Nevşehir demiş. Peribacaları Ürgüp Cemil Köylüyüm. Hadi bakalım ne kadar güzel. İyi akşamlar. İsten çok denenmiş bir hocayı tekrar getirmek bence Sayın Yıldırım ve yönetimi ben başarılı olacaklarına inanmıyorum demiş dinleyicimizin böyle bir düşüncesi var. Ya bu biraz böyle oluyor işte. Hani Beşiktaş'ta işte Sayın Sergen Yalçın geldi, devam etti, olmadı. Öncesinde Sayın Güneş şampiyonluk sonrasında tekrar göreve geldi, başarılı olamadı gitti ya da başarılıydı bir şekilde gitti ama neye göre başarılıydı kısmı şampiyonluk geldi mi derseniz hayır ama aslında oynattığı oyun topladığı puan ortalaması iyiydi. Bilmiyorum hani bu çok sıkça dile getiriliyor işte denenmişi niye deniyorsunuz denenmemişi getirelim işte burada da başkanın hani bir yıllık bir görev süresinin olması önümüzdeki sene tekrar seçimin olması. Seçim olduğu için de hani böyle çok rahat 3 artı 1 yıllık bir anlaşma yapamamaları, yapmak istememeleri belki de bir neden olmuş olabilir. Ama başarılı olup olmayacağı biraz transferlere bağlı. Ben transferlerle doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Caner abi Dünya Kupası'nda tüm takımlar sahaya çıktı. İlk maçlara göre senin öne çıkardığın şampiyonluk adayın hangisi? Oynanan futbola göre İspanya ve Fransa biraz ağırlığını kaybetti diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Niye diyemeyiz? Çünkü bu takımların bir gücü var. Bir oyun gücü var. Önemli kadroları var. Şimdi ilk maçlar sonunda İspanya berabere kalsa da benim için hala bir numara İspanya. Sonrasında Fransa, Arjantin'i sayabiliriz. Arjantin, Fransa gayet iyi. İngiltere'yi dün çok beğendim. Özellikle geçiş hücumlarında çok net hücumlar, net pozisyonlar buldular. Tuhal'le beraber hani bir level yukarı çıkmışlar gibi gözüküyor. Bellingham ve Kane'in rolü çok çok önemliydi. Oynadıkları oyun, attığı goller. Özellikle Harry Kane'in bir de son saniyede gol kurtardı. 90 artı 4. dakikada izlemişsinizdir. Ya da 3. 90. dakikada neyse artık uzatma dakikalarında 4-3 olabilirdi mücadele. Burada sanki böyle Harry Kane ve Bellingham sorumluluğu almış gibi gözüküyor. Yani Arjantin, İspanya berabere kalsa da ben beğendim. Ben o saha içine bakıyorum, oyuna bakıyorum. Oyun içindeki varyasyonlara bakıyorum. Oyunu değiştirmek için yapmaya çalıştıkları şeylere bakıyorum. Bazen değiştiremeyebilirsiniz sonucu. Ama çok uğraştılar. Yamal'ın bir tık daha böyle form yükseltmesiyle beraber bence İspanya daha iyi olacaktır. Orada da çok ağır eleştiriler vardı İspanya'da. Teknik direktöre karşı özellikle kenarda bekleyen oyuncuları düşünürsek. Bu arada yani çok nefes almıyorum değil mi yayında? Çok gelmiyor. Gelirse lütfen söyleyin. oluyor yani nefes almadan olmuyor çünkü yayın. Affınıza sığınıyorum. Eğer çok fazla alıyorsak biraz azaltalım. İdareli kullanalım. Şeyi söylemeye çalışıyorum. Yani bu dört takım hala ben İspanya, Fransa, Arjantin ve İngiltere'yi de sanki bu takımlardan biraz daha ön plana çıkardım. Bu takımlardan derken yani diğer takımlardan bir tık daha ön plana çıkardım. Sağlam bir görüntü ortaya koydular. Dün iki gol yemelerine rağmen yine de bunu söyleyebilirim. Kaliteli oyuncuları var. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. Ama ilk maçlar sonunda benim ilk önce Arjantin, sonra Fransa, İspanya ve İngiltere ön plana çıktı diyebilirim. Yani bunların üçü Avrupa zaten gördüğünüz gibi. Almanya çok zayıf bir rakipti. Bir göreceğiz. Onları biraz daha izlemekte fayda var diye düşünüyorum. Peki bir araya gidelim sevgili dinleyiciler. Bir ara vaktimiz geliyor saat başına kadar.

0: Saat başında, bu arada saat başına gitmeden İsviçre Bosna-Hersek mücadelesinde en az 3 gol bekliyorum İsviçre. Yani iki takım da birbirine gol atmasını ve mücadelede 3 gol bekliyorum İsviçre Bosna-Hersek. Birazdan başlayacak 22'de biz de o maçı yine takip edeceğiz. Dönüşte Beşiktaş'ın rakibini bir konuşalım. Fenerbahçe'nin rakibini birazcık konuştuk. Beşiktaş'ın rakibini konuşalım. Yine Başakşehir'in rakibine bir bakalım. Üzerine sizin de sorularınız olursa, mesajlarınız olursa lütfen yazın. Yaklaşık bir 4 dakika sonra tekrar buradayım.
1: Bahse gireriz devam edecek.

0: Futbolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Bahse gireriz devam ediyor.
2: Devam ediyoruz. Bahse gireriz. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Yaklaşık bir 20 dakikam kaldı. Mesajlar da çok, okumaya çalışacağım mesajlarınızı diyelim. Evet, ilk maçlara göre sevgili Tuncay Bey'in sorusuna yanıt verdim. Ben İngiltere, Fransa. Fransa'da Olise'yi çok beğendim. Gerçekten çok büyük oynuyor Olise bence. Portekiz'i hiç beğenmedim. Yani büyük takımlardan bahsediyorum. Brezilya'yı hiç beğenmedim. Ne yalan söyleyeyim. Yani Ancelotti olduğu sürece de herhalde beğenmeyeceğim gibi gözüküyor. Ancelotti'yi zaten yani teknik direktörlüğüne tabii ki saygı duyuyorum. Daha önceki başarılarına saygı duyuyorum ama hani bana hitap etmeyen bir futbol oynatıyor. O futbol mirasını, kendinde olan futbol mirasını, büyük teknik direktörlüğünü belki Brezilya'ya da taşımak istiyor ama bilemiyorum. Yani Brezilya'nın iyi bir kadrosu var. Bence kadro olarak iyi bir kadrosu var. Ama bunun hakkını verebilecek mi Brezilya? Çok emin değilim. Şöyle bakıyorum sevgili Tuncay Bey. Hani başka sürpriz yapabilecek takımlar kimler olabilir diye düşünüyorum. İlk maçlar sonunda Fas'ı çok beğendim. Yani Brezilya'ya karşı gerçekten iyi oynadılar. Bizim grup zaten daha yeni şey. Hani bir önce milli takımımızı görelim bir. Gördüğüm kadarıyla çok beğenmedim. Söylemiştim daha önce o yorumları. Sık sık yapmıştım. Üzerine yeni maç artık odaklanıyoruz. İkinci maçtan sonra tekrar konuşuruz. İnşallah kazanacağız. Almanya bir ölçüt değildi tabii ki. Kuruşağı. O yüzden Fidişi sahili ve Ekvator karşısındaki maçlarını bir izleyelim. Çok rahat bir galibiyet aldılar. Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus grubunda İsveç'i beğendim. Tabii 5 gol attılar. Hani Tunus karşısında 5 gol atmak da çok kolay değil. Bu arada Sabri Lamouchi teknik direktördü ve görevine son verildi Tunus'ta. Bir reaksiyon, bir şey yaptılar. Anında bir aksiyon aldılar. Doğru yanlış kısmını bilmiyorum. Sizlere bırakıyorum ama hemen gönderdiler 5 gol yedikten sonra. Bu arada Tunus'un hani gruplardan, elemelerden gol yemeden geldiğini de daha önce ifade etmiştim ama tekrar ilk kez dinleyenler için söyleyeyim. Orada Japonya'yı gerçekten çok beğendim, onu söyleyeyim. Tamamen futbol oynamaya çalışan bir takımdan bahsediyoruz. İyi de oynadılar. Yusuf Ardağanlı. Evet, sevgili Yusuf'a da selamlar, sevgiler. Yusuf Ardağanlı şu anda bizi dinliyormuş. Kıymetli bir dostumuz. Bir de demiş ki Portekiz'de Ronaldo Fernandes savaşı devam ediyor. Takıma çok zarar veriyor. Valla ben Bruno Fernandes'in hani böyle yanlış anlaşılmasın ama hani Portekiz milli takımında sanki en önemli yıldız benmişim davranışından sıkıldım artık. Ki bunu Manchester United'dayken de biliyorsunuz Ronaldo ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Ronaldo gönderildi. Bence çok A plus bir oyuncu değil. Bruno Fernandes evet belki iyi bir oyuncu olabilir ama A plus bir oyuncu değil. Yani Ronaldo evet Portekiz milli takımı efsanesidir. Belki zamanı da dolmuştur. Ama ne olursa olsun hani biraz da bence saygı gerekiyor Ronaldo'ya. Portekiz milli takımı üzerinde diyelim. Daha önce de bir dinleyicimiz yazmıştı. Üzerinde çok durmadım ama Yusuf da yazınca bir okuyayım istedim. Dinleyicimiz de demiş Sinan Denizli'den Sinan Bey bir mesaj yollamış ama herhalde bir başkasının mesajını yollamış. Ne demiş? Beşiktaşlı duruşu bunu kabul etmez. Evladına sahip çık Beşiktaş'ta demiş. Evet, biraz Orkun Kökçü ve ki milli maçtan sonra biliyorsunuz Orkun da çok eleştirildi. Ben anlayamadım. Gerçekten anlayamadım. Sanki herkes çok iyi oynadı da sadece Orkun çok kötü oynadı gibi bir durum var. Ben kabul etmiyorum şahsen. Bir spor sever olarak bunu söylüyorum. Neden söylüyorum? Çünkü hani zaten milli takımımızda hani izlediniz, herkes izledi. Hani birazcık belki biraz iyi oynayan, belki diyorum, Kenan vardı yani oyuna girdikten sonra. Onun haricinde hiç kimse gününde değildi. Beklenilen ya da istenilen performansı gösteremedi. Şimdi böyle bir durumda sosyal medyada işte Orkun'la alakalı böyle hani ağır eleştirileri dedim ki ya ben şahsen kabul etmiyorum. Doğru da bulmuyorum yani. Eğer birilerini eleştirecekseniz o zaman takımın hepsini, yani oyuncu üzerine ineceksek hepsinin eleştirilmesi gerekiyor. Yok, hayır, böyle bir eleştiriye gerek yok diyorsanız da isim isim gitmeye de çok gerek yok diye düşünüyorum. Burada hocanın ne istediği, ne beklediği, verdiği rol, saha içinde onlardan istediği şeyleri yapıp yapmadıklarını tabii ki düşünmek lazım ama sanırım dün söylemiştim, yani 10 metrekarede 3 orta saha oyuncumuzda bir şekilde oyun oynamaya çalıştık. Alan paylaşımı konusunda problemler vardı ama bu Orkun'un sadece Orkun'dan kaynaklanan bir durum değildi. Orada Hakan da vardı, orada İsmail de vardı. Yani oyuncu bazlı gitmeyeceğim. Ben genel olarak milli takımımızın iyi performans göstermediğini zaten daha önce söylemiştim. En büyük şeydi, eleştiriyi de biliyorsunuz Sayın Montelli hocamıza yapmıştım. Onun da sebebi oyuncuların doğru yerde oynamaması, reaksiyonsuzluk. Hani olabilir, maça başlangıç planı öyledir, düşünmüşsünüzdür, taşınmışsınızdır ama eğer işler yolunda gitmiyorsa bir aksiyon alırsınız. Basketbolda bunu koçlar sürekli dener biliyorsunuz, doğru beşi bulmak için, savunma ve hücum beşini bulmak için sürekli denerler. Ben Sayın Montella'dan böyle bir performans bekliyorum Uruguay maçında mesela. Hani burada oyuncu bazına inmemek lazım, doğru olmaz. İyi akşamlar Caner Bey, İsmail hocanın geldiğine seviniyorum. Seviniyor ve tebrik ediyorum. Hani geçmişte baktığımız zaman tabii kaybedilen şampiyonluklar var ama ben o sene, bu sene olduğuna inanıyorum. Benim için sürpriz olmadı. Zaten bekliyordum. Aykut Hoca iyi ki gelmedi demiş. İsmail Hoca'ya başarılar diliyorum. Antep'ten Adem Bey'in böyle bir değerlendirmesi var. Vancouver'dan, Kanada'dan sevgili Tarık abimiz yazmış. Sürpriz olarak ilk yarı final beklediğim takım Norveç demiş. Valla Norveç tabii gollü bir galibiyet aldı. İyi de oynadığını söyleyebiliriz ama pozisyonlar da verdi Norveç. Bir kere hani Norveç'i şöyle değerlendirmek lazım. Haaland'ı izlemek büyük bir keyif. Odegaard'tır, işte Ostergaard'tır, Sherlock'tur, değil mi? Nusa'dır. Önemli oyuncuları var Norveç'in. Bence renk katacaklar. Fransa'nın grubunda yanlış hatırlamıyorsam. Mutlaka turnuvaya renk katacaklardır. Norveç'i izlemek bence keyifli olacak. Bakalım sonraki maçlar neler olacak, hep beraber göreceğiz. Ama benim de Norveç'ten beklentim var sevgili Tarık abi. Vedat Bey, sizi kırdıysam kusura bakmayın demiş ama Vedat Bey yok bugün. Hayır tamam, ben zaten sizi anlıyorum. Ben de sizi kırmak istemiyorum. Şaka yaptım sadece yaptığınız şeyi. Oluyor bazen, şu anda klima açık, bazen bizde tabii hastalık da olabiliyor. Hani hasta da olsak gelip burada yayın yapmak zorunda kalıyoruz. Bazen nezle grip oluyoruz, bunu yansıtmamaya çalışıyoruz. Hani bizim işin böyle bir özel durumu var. Hani bir şekilde gelip burada yayın yapmak durumundasınız. Çünkü siz yapmasanız bir başkası sizin yerinizi yapıyor. O yüzden mümkün mertebe sağlıklı kalmaya çalışıyoruz. O yüzden de sıkıntı yok. Ben sadece sizin yorumunuz üzerine birazcık mizah katmaya çalıştım. Affınıza sığınıyorum. Yoksa tabii ki nefes almadan yayın yapamam. Mümkün mertebede de mikrofonu iyi ayarlamaya çalışıyorum. Haftada 20 saat yayın yapmaya çalışıyorum. Ve bunu da en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Hatta 7 yıldır da bunu yapmaya çalışıyorum. Bazen tabii ki belki mikrofon bana yaklaşıyor. Ben mikrofona yaklaşıyorum. Bazen heyecanlanıyoruz. Bazen belki yani böyle istem dışı da olabiliyor. O yüzden teşekkür ederim, böyle bir alerjik durumum yok. Sadece zaman zaman olabiliyor. İşte maç vardı mesela, milli takımımızın maçı. Heyecanlandık. O yüzden belki biraz o heyecanı yayına yansıttık diyebiliriz. Ama özüre falan gerek yok. Ben şaka yaptım sadece size. Affınıza sığınıyorum. Şakayı da olgunlukta karşılamışsınız. Teşekkür ederim size. İyi yayınlar İstanbul'dan. Ferşat ben abi, bence bir efsaneye şahit oluyoruz. Çok şanslıyız. Hala çok iyi. Gerçekten inanılmaz. Onun adı Uzaylı Messi demiş. Bu arada Uzaylı lakabını ben taktım. Sadece Messi yazmış. Evet, Messi gerçekten bir efsane. Katılıyorum size. Bence dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusudur. Benim gönlümde odur. Benim gördüğüm odur. Aksini düşünenlere, farklı örnekler vereceklere saygı duyuyorum. Çünkü görmediğim oyuncu, dünyanın en iyisi ilan edemem. İzleyemediğim oyuncu, dünyanın en iyisi bana göre budur deyip de hani desinler ya da varsayımsal olarak böyle yaklaşamam işte. Pele dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusudur. Neye göre, kime göre? Hani hangi döneme göre bu değerlendirmeyi yapalım? Şu andaki fiziksel kapasitenin bu kadar yüksek olduğu bir döneme mi göre bunu yapalım? İşte ya da işte fizik kalitenin bu kadar yüksek olduğu, işte insanların spor salonunda çalıştığı, bu kadar yüksek şiddette koşulların yapıldığı, artık toplu ayağınıza aldığınız zaman nefes aldırmıyorlar takımlar. Hani bu dönemdeki o pres gücüne göre mi yapalım, fiziksel şeye göre mi, duruma göre mi yapalım bilemiyorum. Olabilir. Hani o zaman Pele'yi izleyenler dünyanın gelmiş geçmiş en iyisi Pele diyebilir. Rahmetli Maradona'yı izleyenler evet olabilir. Bir itiraz etmiyorum. Edemiyorum çünkü ben o kadar izleyemedim Maradona'yı. Hani böyle düşünenlere saygım vardır ama benim gözümde de hani futbola işte aklım zaten yıllardır eriyor. Oynadım da hani gördüğüm kadarıyla en yetenek seti anlamında hani bu kadar donanımlı herhalde bir Messi var diyorum. Ronaldo'yu da hani bu şu andaki orijinal Ronaldo değil, Cristiano Ronaldo'yu da bu kadar yetenekli saymıyorum. Yani attığı goller, kırdığı rekorlar, çalışmayla başardığı şeylere rağmen bu kadar yetenekli göremiyorum. Bence de onun adı Uzaylı. Bu benim kişisel düşüncem. Katılmayabilirsiniz. Saygı duyuyorum. Ronaldinho tabii o kadar uzun ömürlü olmadığı için oraya koymuyorum. Yani Ronaldinho devam etseydi tabii ki o başka bir seviyeydi. O futbolun estetik tarafıydı. Ama Messi hani kırmadı, rekor kırmıyor. Adam şimdi Dünya Kupası'nda da attığı 3 golle beraber yine 4 rekor daha kırmış. Artık rekorlara biz doyduk. O hala gollerine doymuyor. Bu arada İsviçre kaçırmaya devam ediyor. 12 dakika itibariyle birkaç pozisyon, net pozisyondan yararlanamadı İsviçre milli takımı Bosna Hersek karşısında. Abi iyi yayınlar. Gelir mi sence bu kupon demiş. Hadi bakalım. Yani takımların isimlerini bile okumakta zorluk çekiyorum. Biri 4-0 zaten gelmiş. Diğeri de İsviçre-Bosna Hersek mücadelesi. O maç gelmiş bu arada. İsviçre-Bosna Hersek mücadelesinde de ilk yarı sonucu 1.5 üst 4 oranı. Yani İsviçre atarsa gelebilir bu. İyi yayınlar Caner Bey. Eleştiriler takım bazında olmalı bence. Fenerbahçeliler ya da diğer takımlar o sene bu sene diyor. Ben de katılıyorum. Yani eleştiri yapılacaksa futbol bir takım oyunu, öyle bakmak lazım. Bireysel anlamda Ahmet kötü, Mehmet kötü, işte Barış öyle yaptı, Kerem bunu yaptı, Orkun şunu yaptı, Abdülkerim bunu yaptı, Uğurcan işte iyi konsantre olmadı, bilmem ne, buralara girmek hata olur. Burası bir milli takım. Eğer bir başarı varsa bunu birlikte başarıyorlar. Başarısızlık varsa da bu hepsinin başarısızlığıdır. Bazen belki hani zaman zaman olabilir. Küçük küçük şeyler olabilir. Nedir o? Küçük küçük kazalar olabilir. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Yani eğer ortada bir başarısızlık varsa bir takım oyununda, bu bir hani takımın genel performansıdır. Milli takımda da hani bireysel olarak oyuncular bu kadar eleştirilmemeli. Takımcılık zaten yapılmamalı. Eğer yapanlar yanlış yapıyordur. Hele bir de isim vererek yapmak çok daha büyük yanlıştır. İyi yayınlar. Bana göre dünyanın en iyi oyuncusu Maradona, Messi ve Ronaldo. Maradona'nın zamanında olabilseydi çok sert futbol vardı. Şimdiki şartlar çok iyi demiş Bursa'dan sevgili Aykut Bey. İşte bu bakış açınıza göre değişiyor. Bana

göre de o zaman futbol çok ağır oynanıyordu. Atletizm bu kadar ön planda değildi. Biraz daha takımlar birbirine müsaade ediyorlardı futbol oynamak için. Ama şu anda nefes alamıyorsunuz. Çünkü anında iki oyuncu karşınıza geliyor. Bana göre de şu anda çok zor. Geçmişte futbol oynamak daha kolaydı. Alan gidiyordu yani. Daha da geçmişte hele tamamen yani. Hani Pele'nin öyle bir filmi de var yani. Ben tek siz hepiniz misali. Tabii ki bu bakış açısıdır. Yani ben doğru düşünüyorum, siz yanlış düşünüyorsunuz kısmı yok tabii ki. Öyle bir şey olmaması gerekiyor. Benim düşüncem bu. Evet, az önce de kuponu soran sevgili Özgür Can Aydın. Özgür'e de selamlar, sevgiler olsun. Kıymetli bir dinleyicimiz zaman zaman mesajlarını yazıyor bize. Evet, az önce de söyledim. Beşiktaş'ın konferans UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Midtjylland oldu sevgili dinleyiciler. Bu sene şampiyonluğu Aarhus'a kaptırdı. Aslında aralarındaki oynadıkları maçlarda şampiyonluğu verdi diyebiliriz. Bu sene sürpriz oldu ama bence hala Danimarka'nın en iyi takımı. Ben öyle düşünüyorum. Gerçekten kıymetli oyuncuları var ki Aral Şimşir de orada. Hani Montel hocamızın milli takımımızın ana rotasyonunda düşünmediği ve Danimarka'da yılın futbolcusu seçilen Şimşir'in de forma giydiği bir takım. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam 27 yıllık bir tarihleri var ve 4 kez Danimarka Ligi'nde şampiyonluk yaşadılar. Çok tempolu oynayan bir takım. Tamamen hücumu düşünen, pozitif futbol oynamaya çalışan bir takım. Fiziksel gücü de yine ön planda. Özellikle iç saha maçlarında bunu fazlasıyla hissettireceklerdir siyah beyazlı takıma. Tabii Beşiktaş'ın nasıl bir kadro kuracağı önemli. Henüz transferleri bekleniyor siyah beyazlı taraftarlar tarafından. Hepimiz bekliyoruz. Bakalım olacak. Yani Beşiktaşlar da bu arada o sene bu sene diyor. Ama transferlere bakınca şöyle bir hani acaba kimler gelecek kısmını gördükten sonra zaman zaman umutsuzluğa da düşüyorlar. Programınızı keyifle dinliyorum. Klimaların 25 derecenin altında çalıştığı her ortamda hastalık kaçınılmazdır. Dışarısı ile içerisi arasındaki fark arttıkça hastalıkta çok kolay gelir. Kim yazmış dinleyicimize bakalım bir. Sevgili Cenk Bey, bugün ben Beylikdüzü'nden geliyorum. İnanın çok sıcak bir hava vardı. Çünkü gün boyu evdeydim. Sonra oğlumu okuldan almaya gittim. Yine sıcak bir hava vardı. Buraya geldim Sarıyer'e ve gerçekten çok üşüdüm. Hatta çantamda da yedek bir kıyafet daha vardı ve onu giymek durumunda kaldım. Yani kıyafet artık kıyafet giydim çünkü bayağı üşüdüm. Ve sanki böyle hani sesimde değil ama hani o soğuktan kaynaklı mı bilemiyorum. Yani kısa süreli de olsa bir yol yürümek durumunda kaldım ve hava bayağı soğuktu yani. Hani aynı şehir içinde iki farklı semtte böyle bir farklılık vardı ve gerçekten üşüdüm. Olabiliyor yani, maalesef olabiliyor. Size katılıyorum. Ronaldo bir disiplin ve çalışma abidesi ama Messi bir saf yetenektir diyor. Maradona kesinlikle en iyi idi. Şundan dolayı söylüyorum. Maradona'nın yediği tekmelerin onda birini Messi yeseydi futbol hayatı biterdi ama sizin görüşünüze saygı duyuyorum. Sevgili Cenk Bey, tabii ki ben de sizin görüşünüze saygı duyuyorum. Dediğim gibi Maradona'yı tam anlamıyla yani bütün hayatını izleyemedim. Ama bazı maçlardan kesitler izledim. Tabii ki büyük yani ağır tekmeler yediğini düşünüyorum ama Messi'nin de benzer tekmelere maruz kaldığını düşünüyorum. İspanya Ligi'ni özellikle Bilbao maçlarını hatırlayanlar çok iyi bilecektir. Hani adamı vuruyorlar, yıkılmıyor. İtiyorlar, düşmüyor vesaire. Hani öyle maçları çok var Messi'nin de. Yine dediğim gibi bir kıyaslama yapmıyorum. Benim gördüğüm kadarıyla attığı goller, takıma yaptığı katkılar, asist ve gol katkısı, saha içinde belki hani çok ortalıkta gözükmüyor, çok fazla pres yapmıyor, çok mücadelenin içinde gözükmüyor gibi ama nihayetinde sürekli bir yerle skor katkısı sürekli yapan bir oyuncu. Özel bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Keşke yaşı 21 olsaydı, çok uzun yıllar izleseydik Messi ama umarım yeni Messi'ler buluruz artık. Futbol dünyasından bir Messi geldi, geçmek üzere artık. Bence kıymetini bilmek lazım. Messi izleyenler olarak şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Abi Caner abi, Dünya Kupası'nda tüm zamanların en çok gol atanlar klasmanda Messi bir gol daha atarsa Klose'yi geride bırakacak, atacaktır. Bu arada en yaşlı hat-trick yapan oyuncu oldu. Evet. Tek tehdit geride
tehdit gelirse kalite, oynadığı takım ve yaşı itibariyle 14 gol ile 2 gol geriden gelen Mbappe, evet o büyük bir tehdit. Bana göre mutlaka Messi'yi geçeceğini tahmin ediyorum. Görüşüm nedir? Saygılar güzel insan demiş. Teşekkürler. Ben de dün söyledim zaten, Mbappe'nin geçmesini bekliyorum. Messi, ama bu tabi Messi daha da goller atacaktır. Bu arada İsviçre gerçekten pozisyon üstüne pozisyon kaçırıyor. Bosnarsek şu ana kadar henüz İsviçre milli takımının kalecisini bizlere göstertemedi. Neredeyse yarı sahada oynanıyor. Mücadele, üst üste pozisyonlar yakalıyor. İsviçre milli takımı beğenmedim. Bosnarsek'i sadece uzun topla oynamaya çalışıyorlar. Biraz daha pas yapabilmeli. Yani bu kadar, kusura bakmasın ama kıymetli bir ülke Bosnarsek ve çok da severim. Yani Katar bile bu kadar ilk 20 dakikada pozisyon vermedi İsviçre'ye. Hani bir maça girsinler artık mümkünse. Messi goller atacaktır. Muhtemelen rekoru, yani Klose'ye geçecektir. Ama hani bu turnuvada olmasa bir sonraki turnuvada mutlaka Mbappe geçecektir kendisini. Çünkü Fransa'nın her şeyi. Şimdi tabii yanına bir de Olise ve Dembele eklendi. Fransa çok komple bir takım, ayrı bir takım. Mbappe tüm rekorları kırabilir. Haaland sürekli katılsa o da yapabilir. Ama Haaland tabii yani sürekli katılamadığı için onun öyle bir dezavantajı var. Belki bundan sonraki yıllarda hani grupta oynayacağı takımlara da bağlı olarak değişebilir tabii ki. İyi yayınlar abi arkadaşlar. Fark anlamamış demiş. Messi de aynı tekmelere çok maruz kaldı ama adam tekmeden kaçmayı da çok iyi biliyor. Faul yapmak bile zor. Gerçekten Messi'ye faul yapmak zor. Çünkü yani o zamanlamayı da çok iyi yapan bir oyuncu. Vücuduyla sizi geçiyor. Hani ben bir Bilbao maçı hatırlıyorum. Lütfen YouTube'a yazın. Ve Messi'nin tekme yediği maç diye yazın. Tekmeler yediği maç. Bir bakın. Ya adamı yaka paça. Böyle hani güreşidir. İşte tekvandosudur. Nesi de artık neyle benzetecekseniz. Hani durdurmak için her şeyi deniyorlar. Ama bakıyorsunuz 6-7 oyuncu çalımlaya o tekmelere rağmen devam ediyor. Ya şöyle bakmak lazım. Şimdi tabii ki herkesin görüşüne dediğim gibi saygı duyuyorum. Ronaldo büyük bir çalışma ürünüdür ve onu da ayrı tebrik etmek lazım. Yani bir insanın çalışarak kendini geliştirerek aslında çok önemli şeyler başaracağının aslında ispatıdır Ronaldo. Başarılamayacak. Hani bazen yeteneğiniz kısıtlı olabilir ama çalışarak kendinizi geliştirebilirsiniz her alanda olduğu gibi. Bu da Ronaldo da biraz böyle. Zaten iyi bir futbolcu. Boyu, fiziği, çalışması vesaire çok üst düzey ama hani futbol hayatına başladığı dönemki Ronaldo ile son yıllarındaki Ronaldo arasında da çok ciddi bir farklar var. Bunlar sadece hani attığı goller değil, saha içindeki duruşu, belki oyuna katkısı, hani sürekli kendini geliştiren bir önemli, çok önemli bir oyuncu. Ama Messi gerçekten ayrı bir yetenek yani. Onu zaten izleyenler o farka. Bu şuna da çok karşıyım. Yani ben Ronaldo'cuyum, Messi'ciyim, işte Messi'ciysem o zaman Ronaldo benim için dünyanın en kötü futbolcusu. Buna da karşıyım. Ronaldo başka bir kulvarda ilerledi. Çok önemli rekorlar kırdı. Kırılamayacak birçok rekora ortak oldu. Messi ile çok büyük rekabete girdi ama İkisi farklı kulvarlar bence. İkisi farklı. Oyun yapıları da zaten farklı. İyi akşamlar, iyi yayınlar sevgili Erkan Bey'in. Hadi bu da son mesajım olsun. Sonra gidiyorum. Arjantin maçına gittim ve gerçekten Messi için sözlerinize katılıyorum. O kadar rahat futbol oynuyor ki nerede duracağını, kime pas atacağını, top gelmeden karar veriyor. Evet öyle işte. Top gelmeden karar veriyor. Ya benim için mesela şu anda bir futbolcu olsaydım. Bu arada oğlumun evde. Odası neredeyse komple Messi'ci. O da hani futboldan neredeyse çok ilgisi olmasına rağmen inanılmaz Messi hayranı. Yani bir kere çok zeki bir oyuncu, öyle bakmak lazım. Futbol tabii zekayla da doğru orantılı ama çok zeki bir oyuncu. Tekmeden kaçıyor, kime pas atacağını, top kendisine gelmeden karar veriyor. Sürekli doğru pozisyonlarda yer alıyor. Hani bu kadar kısa boylu bir oyuncunun, değil mi? Yani Messi kısa boylu bir oyuncu. Baktığınız zaman çelimsiz bir oyuncu ama bu kadar yıllardır dünya futboluna yön vermesini, yani bence bir saygı duymak lazım. Ya işte öyledir, böyledir, işte Barcelona'da oynadı, efendim Hetafe'de oynasaydı bir görseydik falan gibi şeylere gerek yok. Tabii ki en iyiler en iyi takımlarda oynar, öyle bakmak lazım. O zaman
Şunu mu diyelim mesela, diyoruz ki işte zaman zaman işte Osimhen dünyanın önemli santraforlarından birisi, ilk ona çok rahatlıkla girer. Şey mi diyelim efendim, bir de getirelim bir işte ne bileyim başka bir takımımızda oynasın, şimdi isim vermeyeyim ama bir orada görelim. Yani adam iyiyse zaten iyi bir takıma gider. Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a işte. Ona şu tamam boyu posu var iyi de çok iyi olsaydı şurada oynardı. Ya oynuyor işte adam, yani atıyor işte, yani Türkiye'nin gol kralı olmuş Türkiye'de. Demek ki atıyor ya da işte ne, bir Harry Kane ya çok iyi olsaydı zaten İngiltere şampiyon olurdu. Yani bu Harry Kane'in suçu olamaz ki. Harry Kane iyi bir golcü. Pozisyonu koklayan bir golcü. Oyunu okuyan bir golcü. Oyuna yön veren bir golcü. Dün gördünüz işte, gol kurtardı geldi. Gol öncesinde atağı şekillendirdi. Bayern Münih'te neredeyse bir pasör gibi oyunu kuruyor vesaire, birçok şey söyleyeyim. Yani sadece skor ve sonuç üzerinden değerlendirmek, süreci de iyi analiz etmek lazım diyorum ve artık bugün ekstra bir yayın vardı. Sevgili Vedat Parlak yoktu. Dinleyen herkese teşekkür ederim. Sürçülisanı olduysa affola diyelim. Sevgili Görkem'e yayını devredeceğim. Yarın saat 20.30'da tekrar karşınızda olmayı ümit ediyorum. Herkesi ailesiyle beraber sağlıklı, saatli bir gün ve gece temenni ediyorum. Hoşça kalın.

0: Bahse gireriz devam edecek.
1: Reklam.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Radyo Spor. Reklam.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
5: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
6: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
7: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Bahse gireriz devam ediyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Dünya Kupası'nda yine bir karşılaşmamız bizi karşılıyor. Tabii güzel bir maç oluyor mu derseniz de ben Bosna Hersek tarafından olaya biraz değinmek istiyorum. Çok hayal kırıklığına uğradım. İlk 28 dakika en azından geride kalmışken tempo anlamında kötü bir oyun vardı. İsviçre birçok pozisyon yakaladı. Net gol pozisyonları yakaladı ama bunları değerlendiremedi. Toplu oynama oranlarında da %71'e %29. Evet, yanlış duymadınız. %71'e %29'luk bir topla oynama oranına sahip İsviçre milli takımı. Çekilen şut sayılarında da İsviçre'nin 4 şut denemesi bulunurken bunlardan sadece biri isabetli oldu. Bosna Hersek cephesine dönecek olursak da sadece bir şut girişimi vardı Bosna Hersek takımının. Bu da kaleyi bulmadı ki uzaklardan çekilen oldukça kötü şutlardan biriydi. Dakikalar 29, hatta 30. dakikaya artık girmek üzereyiz. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Şimdi ben geldim, gol de gelir, hiç merak etmeyin. Böyle bir bahis anlamında bir dil vardır değil mi? Hepimizin kullandığı hemen hemen. Ben geldim, rahat olun, artık bu maçtan bir gol çıkar. Hadi böyle bir giriş yapayım. Bosna Hersek tarafından bir gol bekleyen dinleyicilerim varsa elimden geleni yapmaya çalışacağım. İlk yarı. Yani atamayana atarlar durumunun yaşanması için elimden geleni yapacağım. Kalan 15-14 dakikalık zaman dilimi içerisinde o golü getirtmeye çalışacağım. Umarım gol de gelecektir. Birazdan bir konu belirleyeceğim. Tabii sizlere de bunu aktarıyor olacağım ama öncesinde şu an bana kimler kulak veriyor? Sadece isminizi ve bulunduğunuz şehri yazmanız yeterli olacaktır. Katılımlarınızı bekliyorum. Öyle sessiz bir şekilde takip etmek yok. Bana mesajlarını dinleyicilerimden bekliyorum. Şu an halihazırda mesaj göndereceğim ama abi konu neydi, konuyu öğrensem hemen cevabı yazacağım gibi beklemeye gerek yok. Hemen telefondan, WhatsApp üzerinden Radyospor'a mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz. Tüm mesajlara elimden geldiğince de yer vermeye çalışıyorum. Bu hatırlatmayı yapayım. Şöyle diğer maçlarıma dönmek istiyorum. Tabii basketbolda da heyecan devam ediyor. Hani futboldan bahsediyoruz ama spor dediğimiz bu oyunların sadece futboldan ibaret olmadığını biliyoruz değil mi? Basketbolda da önemli karşılaşmalar var. İspanya Ligi'nde final mücadelesi Valencia Basket Barcelona final serisinin ilk karşılaşması kıran kırana geçiyor. 5.16 saniye gibi bir süre kaldı bu maçın tamamlanması.

Barcelona o eski günlerinden çok ama çok uzak diyebilirim. İsmi kaldı. Evet, ismi kaldı. Öyle bir tabir vardır ya. Sadece Barcelona basket takımının ismi kaldı, o büyüklüğü kaldı. Onun dışında oynadığı oyun Barcelona'ya yakışmıyor. Zaten EuroLeague arenasında da bunu çok net gördük. Ben Valencia'nın kazanmasını bekliyorum. Diğer mücadelemizde de İtalya Serie A'da yine final karşılaşması. Venezia 60, Olimpia Milano 68. İlk iki karşılaşmayı Olimpia Milano takımı kazanmıştı. Çok rahat kazanmıştı. Hatta kazanmanın ötesinde çok farklı galibiyetlere imza attı Milano takımı. Venezia cephesi ise kendi evinde oynadığı serinin 3. karşılaşmasında bir reaksiyon gösterdi. Rakibini mağlup etti. Şu an seride 2-1'lik Milano'nun üstünlüğü sürüyor. Venezia kendi sahasında bir kez daha konuk ediyor Milano takımını. Ama 3. karşılaşmanın dışında Milano burada daha üstün olan taraf. 68-60 deplasmanda Milano'nun üstünlüğü devam ediyor. Final periyodundayız. Dördüncü çeyreğin tamamlanmasına 9 dakika gibi de uzun bir süre var. Bakalım Venezia bir geri dönüşe imza atabilecek mi kalan 9 dakikalık bölümde, ki Milano'nun kadro kalitesi rakibinden çok ama çok daha ileri seviyede olduğunu ben düşünüyorum. En azından kendi görüşümü sizlere aktarmış olayım. Bir yandan Dünya Kupası maçına bakıyorum. İsviçre-Bosna Hersek mücadelesi 0-0 devam ediyor. Dakikalarda 32'yi göstermekte, hatta 33. dakikaya girmiş bulunmaktayız. İsviçre sağlı sollu girişimlerine devam ediyor. Tabii savunmayı da burada aşmaya çalışıyor ama paslaşarak bunu ne kadar başarabilirler? Bosna Hersek savunması kendi yarı sahasında çok iyi bir alan savunması uyguluyor. Boşluk vermiyor rakibine. Kontra ataklarla uzun toplarla tabii rakip kalede etkili olmaya çalışıyorlar. Ama Katar mücadelesinde bile ben izlediğim İsviçre'nin bu kadar net gol pozisyonu yakalamadığını hatırlıyorum. Yani Bosna Hersek tamam kazansın diyoruz. İlk yarıdan gol atsın, hatta atabiliyorsa ve turnuvada önemli yerlere gelsin diyorum ama ya şimdi bir de oynadığı futbola bakmak lazım. Futbolun gerçekleri. Maalesef çok kötü bir performans gördük. İlk 34 dakika geride kalırken Bosna Hersek takımından belki sürpriz bir gol gelir. Yani ben bir gol bekliyorum ilk yarıda. Bakalım nasıl bir tablo bizleri karşılayacak. Dakikalarda 34'ü göstermekte. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Kimler dinliyor beni şu an? Bana kimler kulak veriyor demiştik. Evet, yoklama başladı. Mesajlar da gelmeye başladı. Şöyle bir yazan dinleyicilerimize bakalım. Mete, ben İstanbul'dan demiş. Peki, teşekkür ediyorum Mete Bey'e. Hayırlı yayınlar. Bayrampaşa'dan Volkan ben diyen bir dinleyicimiz. Serdar Kantık, İstanbul, Taksim'deyim şu an. Takside seni dinliyorum demiş. Meydana yakın mısınız acaba? Kalabalık mı? Bayağı oldu Taksim'e gitmeyeli. Yani çok kalabalık, böyle çok karışık gelmeye başladı bana. Taksim meydanından bahsediyorum ha. Aşağılara Galata'nın olduğu yerlere inmiyorum. Meydanda şöyle bir tur atıyorum ama aşırı kalabalıktı. Ben ne zaman gitsem? Saatin de bir önemi yok. Gece yayından sonra şöyle bir yürüyüş yapayım diyorum ama yine kalabalık var. Yine bir kalabalık söz konusu. Şu an durum nedir? Taksim'de bana kulak veren dinleyicime, taksi şoförüne bunu da sormuş olayım. Tekirdağ'dan İsmail, dinlemeye devam ediyorum demiş. Peki, teşekkürler. Dinleniyorsun kral diyen bir dinleyicimiz. İsmi de sevgili Hüseyin Bey, değil mi? Ben bulurum. Yazmasanız da bulurum. Teşekkür ediyorum. Şöyle fotoğraflar geldi. Milli takımımız tabii voleybolda Fransa'yı rahat mağlup etti. 3-0'lık net bir galibiyete imza attı. Dursun Türker de, sevgili dinleyicim de, bununla alakalı bir görsel göndermiş. Tebrik ediyorum milli takımımızı bu başarısından dolayı. Yani çok iyi bir takımız. İlk ayakta oynanan maçları pek skorları daha doğrusu ciddiye almayın. Orada genç bir takımdık. Yani yedeklerin de yedeği diyebileceğimiz bir kadroyla sahada yer aldık. Şu an muhteşem oynuyoruz ki zaten kapasitemiz çok ama çok yüksek ya, bana sorarsanız. Milli takımımıza, kadın voleybol milli takımımıza bir kez daha başarı dileklerimizi iletelim. Eskişehir'den Özcan, dinlemedeyim demiş. Sağ olun. Yine çok kalabalık ama müşteri yok. Bulursunuz ya, bulursunuz peki. Ben taksi bulamıyorum. Taksici dinleyicim de müşteri bulamıyor. İşte.

Hayatlar, enteresan. Ya ben boş bir taksiye denk gelmek için kaç dakikamı verdim Taksim'de? Yok, boş taksiye denk gelemedim. Ben ne zaman gitsem gelemiyorum, öyle söyleyeyim. Hani bunu da bir şikayet olarak mı artık buradan aktarıyorum? Size bırakıyorum sevgili dinleyicim. Peki kolaylıklar dileyelim. Abi İsviçre'nin bir golü gelecek ilk yarıdan. Ters bir totem yapalım mı demiş. Yani ters totem yapabilirsiniz. Ben daha önce yapmadım. Ben normal bildiğin dümdüz bir totem yapıyorum canım. Ters totem. Yani o nasıl oluyor? Onu da bir tarif edin. Ha İsviçre'de gol atar diyorsunuz ama aslında düşünceniz o. Siz ters totem dediğinizde Bosna Hersek'ten gol bekliyorsunuz gibi. Ben öyle anladım. Doğru, değil mi? Farklı bir totem türü ise onu da yazın. Ben de öğrenmiş olayım. Ters totem dedi dinleyicim. Enteresan. Fenerbahçe taraftarıyım ama İsmail Kartal'ın geldiğine sevinmedim. Aykut Kocaman gelseydi belki daha ümitli olabilirdim. Bence bu sene de Galatasaray şampiyon olacak demiş. Sevgili Serdar olması gerekiyor. Daha önce mesaj gönderen dinleyicilerimden biri ismini yazmamış mesajını ama ben bulurum dediğim ve buldum. Evet sevgili Serdar Bey, selamlarımızı size de iletelim. Fenerbahçe taraftarıymış kendisi. İsmail Hoca'nın gelmesinden dolayı aslında şikayetini dile getirmiş. Ya bana daha önce soruldu bu, hatırlıyorsunuz. Bir hafta oldu değil mi? Hemen hemen. Bir hafta oldu. İsmail Kartal mı Aykut Kocaman mı? Yani alakasız bir şekilde İsmail Kartal'ın adı geçmişti mesajda. Ya ben de samimi olarak cevap verdim. Ya tabii ki Aykut Kocaman Fenerbahçe'de ya bence önemli işlere imza attı. Yok 6 yıldır, 7 yıldır, 5 yıldır her neyse bir takım çalıştırmıyor. Çok kötü futbol oynatıyor, savunma futbolu oynatıyor. Bunları bir kenara bırakıyorum. Ben İsmail Kartal'ın gelmesine Fenerbahçeli taraftarlar için, Fenerbahçe camiası için çok hayırlı olacağına inanıyorum. Çok disiplinli bir hoca her şeyi bir kenara bırakırsak ki zaten ortalamasına bakalım, aldığı galibiyetlere bakalım. Yani önemli bir spor adamı İsmail Kartal. Ben öyle düşünüyorum. Ha, bu da tabii Aykut Kocaman kötü bir antrenör anlamına gelmiyor. Tabii ki kendisi de iyi bir teknik adam. Ama ikisini kıyasladığımda ben İsmail Kartal tarafında her zaman yer alırım demiştim. Ve İsmail Kartal Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu. Kendisine de başarı dileklerimizi iletelim. Hem Fenerbahçe camiasına hem de İsmail Kartal cephesine hayırlı uğurlu olsun. Sessiz dinliyorum abi, mesaj göndermiyorum şu an sana demiş. İsmimi de paylaşmıyorum demiş. Peki paylaşmamış gerçekten ya dinleyicim adını. Enteresan. Teşekkür ediyorum. Sana mesaj göndermiyorum derken bile o mesajı göndermişsiniz. Bursa'dan Kaan, ben dinlemeye devam abi, iyi yayınlar demiş ve bugünün maçını da bekliyorum senden, rica ediyorum demiş. Tabii paylaşacağız birazdan. Sadece burada verdiğim bir karşılaşma değil, onun haricinde de sizlerle çok güzel kuponlarım paylaşılıyor. Yayından sonra da yine kuponlarımı görebilirsiniz. Yapmanız gereken şey çok basit. Birazdan açıklayacağım. Birazdan açıklayacağım. Şöyle bir herkes gelsin, herkes yerini alsın. O zaman açıklamayı düşünüyorum. Çok güzel kuponlarım olacak gün içerisinde. Yine bugün kazanan kuponlarım vardı. Zaten beni takip eden dinleyicilerim ve bahis severler bunu biliyor. Bugün bir köşe vuruşu sayısından da 2 ve üzerinde bir tek tercihim başarılı oldu. Devamı gelecektir. Devamı gelecektir diye tahmin ediyorum. Abi bugün soru soracaksan lütfen kolay olsun demiş. Peki sevgili Anıl Bey bu şekilde bir mesaj gönderdi. Onun dışında Ufuk Bey de diyor ki sorun neydi abi, soruyu sordun mu? Yok daha sormadım. 1-2 dakika içerisinde sorumu ileteceğim dinleyicilerime. Soru da değil aslında, şöyle bir bakıyorum. Ya soru da değil, sizlerin yorumlarını bekliyorum. Herkesin düşüncesi kendine sayılabilecek türde sorulardan biri. Yani net olarak bir cevabı olmayan soru türlerinden biri diyebilirim. Peki teşekkür ederim. Kaan Bey bir mesaj göndermiş. Öyle mesajına bakıyorum. Teşekkür ederim. Ama gerek yok. Gerek yok. Peki. Okumaya da gerek yok canım. Kötü bir mesaj değil. Dün paylaştığım bir kuponla alakalı dinleyicim bana bir şey teklif etmiş de yok. Gerek yok. Teşekkür ederim. Şöyle bakalım neler geliyor. Fenerbahçe Beko şampiyon olacak mı abi demiş. Yani artık buradan vermez. 2-1 önde zaten. Ha, ilk karşılaşmanın ardından böyle bir soru gelseydi tabii biraz tereddütlerim olabilirdi.
Beşiktaş deplasmanda Ataşehir'de Fenerbahçe'yi mağlup etti. İyi de bir basketbol izledik Beşiktaş cephesinden. Ama sonrasında seri 2-1'e geldi. Beşiktaş'ın gardı bence dün kırıldı. Kendi evinde kaybettiği maçın ardından gardının ben düştüğüne inanıyorum. Seri 2-2'ye gelir mi? Ya zor bir ihtimal. Zor bir ihtimal. Ha burada Fenerbahçeli dinleyicilerim yanlış anlamasın. Bunu bir spor sever olarak söylüyorum. Ya umarım 2-2 olur. 2-2 olsun da izleyelim. Biraz daha basketbol izleyelim. Ya Fenerbahçe kaybetsin değil. Ben basketbol ve futbol sever olarak sonuna kadar karşılaşmaları izlemekten keyif alıyorum. Bir Dünya Kupamız var. Onda tabii sürprizler çok çıkmaya başladı özellikle son 2-3 günden beri. Gol anlamında sıkıntılı maçlar yine bizi karşılıyor. Gece seansı maçları da aynı şekilde. Ya bari basketbolda bir tane fazladan, bir basketbolda bir ülkemizde bir maç daha izleyeyim. Benim tek derdim bu.

Peki dünya basınında hangi haberler ortaya atıldı? Hemen onlardan da kısaca bahsetmek istiyorum. Yayınımızın olmazsa olmazlarından biri. Arsenal, Barcola için Paris Saint Germain'e teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Yine Independent gazetesinin bir haberi. Fenerbahçe'ye prensip anlaşmasına varılan Vedat Muriç için bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu. Vedat Muriç, Fenerbahçe camiasına hayırlı uğurlu olsun resmi olarak açıklandı zaten. İsmail Kartal keza aynı şekilde. De yine resmi olarak açıklanan haberlerden biri. Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Vedat Muriç yine İtalyan basınında yer alan habere göre, son dakika haberine göre Fenerbahçe'de tabii transfer şartlarını yazmışlar maddeler halinde ama şimdi burada bir tartışma çıkabilir. Ben o yüzden dolayı bir iddia olmasından kaynaklı da bunları, bu bilgileri sizlere aktarmayacağım. Zaten İtalya basını Vedat Muriç yazdığınız takdirde bir İtalyan sitesi var. Oradan çeviriden destek alıp sizler de görebilirsiniz bu haberi. Liverpool, Osasuna forması giyen Victor Munoz için 2032 yılına kadar anlaşma sağlamış Fabrizio Romano'nun bir iddiası. Fenerbahçe, Manchester City'den Bahı gündemine aldı. Semedo'nun satılması halinde kulüp bürücüden Hugo Sükuyet transferi gerçekleşebilirmiş. Bu bilgiyi de aktaralım ve son haberimize geçelim. Newcastle United çok yüksek bir bonservis bedeli karşılığında da oyuncunun ayrılığına izin verebiliyormuş. Bu oyuncu hangi isim, tabii onu da söyleyelim. Tottenham bildiğiniz gibi Sandro Tonali'yi kadrosuna katmak için uzun zamandır bir uğraş vermekte. Newcastle United cephesinden de yüksek bir bonservis bedeli karşılığında transfere onay çıkabileceği konuşulanlar arasında Sky Sports'un bir haberiydi. Bugün yayınlanan haberlerden biriydi diyorum ve şöyle bir mesajlara döneceğim. Yine bugünün konusunu belirleyeceğim, sizlere aktaracağım ki yüksek bir katılım bekliyorum. Güzel bir konu seçtiğime inanıyorum sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Abi selamlar, İstanbul'dan Ecevit ben. Milli takımımızda oynayan oyuncularımızın artık saçlarına ve bıyıklarına takılmasak diyorum ki ben takılmıyorum bu arada, kimler takılıyor bilmiyorum. Ha takılan varsa da yazsın. Abi Barış Alper'in, Yılmaz'ın saçlarına hep bakıyorum ya, çok enteresan bir saç stili var. Ya da Merih'in bıyıkları. Yani maçı izlerken tek dikkatimi çeken nokta saçlar ve bıyıklar diyen dinleyicim var mı acaba, böyle bir futbol sever? Varsa tabii onlar da görüşünü aktarsın. Yani merak ediyorum ya, merak ediyorum. Ne demiş dinleyicimiz, takılmayalım bunlara diyor. Bıraksak onları. Güzel futbolla oynasa, coşkuyla desteklesek, motivasyonlarını bozmasak iyi olmaz mı? Sonuçta ilk maçımızı kaybettik diye başlangıcı sona çevirmenin bir anlamı yok. Bizim çocuklar elbet bir başarı yakalayacaklar. Bize de düşen onları desteklemek. Sonuç eğer ne olursa olsun onların sahadaki heyecanına ortak olmamız gerekiyor diye düşünüyorum ve saygılarımı sunuyorum demiş dinleyicimiz. Peki İstanbul'dan sevgili Ecevit Bey'in mesajı ve görüşü daha doğrusu bu şekildeydi. Abi Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım diye başkan oldu Sayın Aziz Yıldırım. Fenerbahçe'nin vizyonu, hatta diğer büyük takımların da vizyonu Süper

Lig şampiyonluğu olmamalı bence. İsmail Kartal Türkiye Ligi'nde başarılı olur olamaz bilmiyorum ama bence biz bu düşünceyi bir aşmalıyız. Bizim hedefimiz Avrupa'da başarı olması lazım. Türkiye'de şampiyonluğu bir Fenerbahçeli olarak çok önemsemiyorum. Önemli olan Avrupa'da başarı getirebilmek demiş dinleyicimiz. Yani Avrupa'da başarının gelmesi için önce kendi yerel liginde arka arkaya şampiyonluk elde etmen gerekiyor. Hayır, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım. Yayıncı kuruluşun tabii verdiği bir miktar. Yine TFF'nin şampiyonluğa ayırdığı bir miktar. Ha, bunları düzenli olarak kasana ekle. Sonrasında şampiyonluk ürünlerini satmaya başla. Ki Fenerbahçe'nin 12 yıl oldu şampiyonluk hasreti biliyorsunuz. Ha, tabii ben burada Sayın Aziz Yıldırım'ın gerçekçi söylemine katılıyorum. Orada aslında Fenerbahçe'nin gerçekçi hedefi şampiyonluk. Türkiye Ligi şampiyonluğu derken 12 yıllık bir özlem var. Onu dindirebilmek. Avrupa'da başarı. İlerleyen yıllarda tüm takımlarımızdan gelecektir. Ama bu seviyelerde öncelikle oynama alışkanlığı kazanmamız gerekiyor. Hani bu sene siz şunu mu istiyordunuz acaba ya da böyle düşünen dinleyicilerim, Fenerbahçeli taraftarlar, bir başkan adayı. Yani Sayın Aziz Yıldırım değil, bir başkan adayı çıkacak ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi takımıdır, Avrupa takımıdır. Avrupa'da yarı finale kalacağız. Nereye gidersek gidelim, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi. Bizim hedefimiz minimum yarı final. Şimdi alkışlar mısınız böyle bir senaryoda bu düşünceyi? Bence gerçekçi bir hedef değil. Galatasaray için de gerçekçi bir hedef değil. Onun için biraz daha zamana ihtiyaç olduğuna ben inanıyorum. Hemen olmaz. Hani bildiğiniz gibi insanlar ilk doğduğunda bebekler yürümeye başlamıyor. Konuşmaya belli bir yaşından sonra başlıyor. Okuma yazma becerileri belli bir seviyeden sonra gerçekleşiyor. Biz emekleme döneminde olduğumuzu düşünüyorum. Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın. Tamam, başarılı olduğumuz yıllar vardı ama sonraki yıllarda üzerine koyarak ilerlemedi kulüplerimiz. Hani iyi bir teklif geldiğinde takımın yıldız oyuncuları satıldı vesaire vesaire. Teknik adamlarla yollar ayrıldı. Yani ben bunu da anlamıyorum. Süper Lig'de 3 maç kaybetsin, o teknik adam gönderiliyor. Şimdi İsmail Kartal, ya ben bunu kendi penceremden yorumluyorum. Daha önceki yıllarda gördüğüm senaryolar üzerine yorumluyorum tabii ki. Tamamen bir iddia, benim iddiam. Şimdi Fenerbahçe'de İsmail Kartal arka arkaya 3 maç kaybetti. Yani sezonun açılışındaki ilk 3 maçından puan alamadı Fenerbahçe. Ne olacak? İsmail Kartal istifa etsin. Taraftarlar bunu yazacak sosyal medyada. Biliyorum, istifa istifa, yönetim istifa. Ya biraz sabır göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Yoksa bu işin sonu yok. Verilen tazminatlara yazık. Ha, Fenerbahçe'nin evladı, Galatasaray'ın evladı. Belki tazminatlarını yükle almaz ya da tazminat da istemez. Ama geliyor, elim Portekizlisi diyeceğim. Evet, bence dünyanın en şanslı insanlarından biri, teknik adamlarından biri değil. Geliyor senden, başarısızlığına rağmen tazminatını çatır çatır alıyor. Vermezsen de şikayet ediyor. Ülkemizi bile bir şikayet ettiği iddiası gündeme atıldı ya. Hatırlarsınız. Verilen cezalardan dolayı. Ya bırakın milyonları, ben çalıştığım kurumlardan biri başarısızsam o parayı istemem zaten. Hani ben onu yiyemem ki, o parayı. Yerli bir antrenöre biraz daha sabır gösterilmesi gerektiğine inanıyorum. Tamam, başarısız olabilir. İsmail Hoca da başarısız olabilir. Ya da Galatasaray'da Okan Hoca da başarısız olabilir. Ama bu insanlar kulüplerin aslında genlerini taşıyor. Derbinin ne olduğunu, derbilerde nasıl oynanması gerektiğini bu antrenörler çok iyi biliyor. Ve önceliklerinin ben para olduğunu düşünmüyorum bu saydığım isimlerin. Ama sen getirirsen Portekiz'den, Almanya'dan, İspanya'dan bir antrenör, dünya yıldızı diye, onun önceliği para olur. Maalesef para olur. Peki kuponlarımı nereden oynuyorum hemen söyleyeyim ki kazandıran kuponlarım sizlerle buluşuyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Bakın, burası çok önemli. Radyoya biraz yaklaşın ya da sesini biraz yükseltin. Evet, yükselttiniz mi? Peki, ben yükselteyim derken kanal ayarlarıyla oynamayın. Tüh, kaybettim, nereye gittim ya? Aa, iyi de şarkı çalıyormuş. Tamam, boş ver, Görkem'i dinlemeyeyim. Olmasın. Konu oralara gelmesin. Tamam, ses ayarıyla oynamayın ya. Oynamayın. Şimdi yanlış bir yere basarsınız, aman radyoyu kapatırsınız, hiç gerek yok. İddia.com'da kral oran farkıyla kuponlarımı
sizler de görebilirsiniz.

0: Siz yapmanız gereken şey çok ama çok basit. Şimdi iddia.com'a girdiniz. Sağ üst köşede adınız ve soyadınızın baş harfleri yer alır. Bir daire yuvarlak içerisinde. Oraya tıklıyorsunuz. İster tarayıcından gir, ister uygulamadan hiç fark etmiyor. Bu bahsettiğim köşeyi her yerde görebilir dinleyicilerim, bayi severler. Şimdi oraya tıkladınız mı profilim sekmesine? Size seçenekler sunulacak. Bilgilerim vesaire vesaire. Orada dördüncü sırada yer alan kayıtlı bayim bölümüne tıklıyorsunuz. Bekliyorum, bekliyorum. Tıkla. Ve karşınıza bir bayi çıkacak değil mi? Kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz. Şayet, bakın burası önemli yine. Şayet benim kuponlarıma ulaşmak istiyorsanız. Kazandıran kuponlarıma diyeyim. Ben kuponlarıma güveniyorum. Ha kesin gelecek gibi bir iddiam söz konusu değil. Ama sizi mutsuz edecek kuponların da olmadığını söyleyebilirim. Arama kısmına geliyorsunuz sonradan. Kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra bir büyüteç çıkacak. Gördünüz mü? Tamam. Oraya tıklıyorsunuz ve 30-0-97 yazmanız yeterlidir. 30-0-97 birleşik olarak. Ya da Uğur Böceği Şans Oyunları yazıyorsunuz. Yine yazdıktan sonra da Uğur Böceği Şans Oyunları firması karşınıza çıkacak. Kayıtlı bayim olarak ekle diyorsunuz. Devamında da yapmanız gereken tek bir şey kalıyor. Şimdi vereceğim numarayı unutmayın. Yavaş yavaş söyleyeceğim. Bu numaraya mesaj atan dinleyicilerime kuponlar ulaşacak ki yayından sonra da bir kupon gece seansından bir maçı yine sizlere aktarıyor olacağım. Kazandıran bir kupon olacağını ben düşünüyorum. Güvendiğim maçlardan biri. 0-540-300-0-97. Zaten bayimizin numarası neydi hatırlıyorsunuz? 30-0-97. Burada sadece 0540'ı ekliyorsunuz bu rakamların önüne ve devamında da 0540-300-0097 bu numaraya WhatsApp'tan Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum demeniz yeterli olacak. Oradaki arkadaşlarımız tabii ki sizlere kuponları her gün tüm kuponlarımı iletiyor olacak. Ekstra yapmanız gereken başka bir işlem bulunmuyor sevgili Radyospor dinleyicileri diyorum ve kısa bir araya gideceğim. Hadi sorumuzu da soralım. Öyle gidelim araya değil mi? Sizlerden de yorumlar gelsin. İkinci saatimizin başlangıcında da bu yorumları okumaya çalışırım. Dünya Kupası'nda çok sürprizler oluyor. Fark ettiniz. İspanya-Portekiz maçları yine birçok karşılaşma. Gana mücadelesi bence sürpriz sonuçlardan biriydi dün. Panama karşılaşması. Dünya Kupası tarihinde unutamadığınız en büyük sürpriz neydi karşılaşma olarak? Dünya Kupası tarihinde unutamadığınız en büyük sürpriz neydi? Bir tane aklımda var ama onu bir dinleyicim yazacak mı merak ediyorum. Peki benim aklıma ilk gelen bir sürpriz var. Onun cevabını kim doğru bilecek onu da merak içerisinde bekliyorum. Sizler de mesajlarınızı Radyospor WhatsApp hattına gönderebilirsiniz. Çok kısa bir araya gidiyorum. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam. Şimdi kemerleri bağla. Vitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Vitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Vitalih'e gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle mesajlara döneceğim ama skorlarımızı bir kez daha hatırlatayım. Güzel mesajlar da gelmiş. Bak bunu Eskişehir'den Özcan Bey, bunu yazmasaydınız keşke. Beni şu an üzdünüz ya. Gerçekten üzüldüm ya. Dünya Kupası'nda yaşanan sürprizleri soruyorum ve aklınıza ilk gelen Dünya Kupası tarihinde bu 15 sene, 20 sene, 5 sene önce de olur. Yani illa bu sene olması gerekmiyor. Ve dinleyicim bir maçı ön plana çıkarmış Eskişehir'den Özcan Bey. Yani hiç gelmez diye düşünüyordum bu ama geldi maalesef. Okuyacağız artık birazdan ilerleyen dakikalarda. Hatta şimdiden söyleyeyim, Almanya 7-1 ezildi.

Brezilya 1, Eskişehir'den Özcan Bey. Yani başka maç bulamadınız mı Özcan Bey? Teessüflerimi iletiyorum. Ben Brezilya'yı destekliyordum o maçta. Yani su almaya kalkıyorum, çay doldurmaya gidiyorum. Bir geliyorum ekran 1-0, 2-0, 3, 4, 5. Hiçbir golü göremedim. Hiçbir golü göremedim. Dakika 88'de de maçı kapattım. Brezilya'nın golü gelmiş. Yani o kadar gol oldu. 8 golün taş çatlasın iki tanesini izleyebilmişimdir canlı canlı. Öyle bir karşılaşmaydı. Hiç hatırlamak istemediğim maçlardan biri. 7-1. 7-1 enteresandı gerçekten. Dünya Kupası tarihinde unutamadığınız sürpriz sonuçları soruyorum. Aklınıza ilk gelen. Onu da yazarsanız çok ama çok memnun olurum. Diyelim ve skorlarımızı hatırlatayım. İsviçre-Bosna Hersek ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı. Onun dışında basketbolda bazı karşılaşmalarımız vardı. Valencia Basket 110, Barcelona 110. Eşitlik devam ediyor. İlk uzatmadayız bu arada. Karşılaşmanın normal süresi eşitlikle sonuçlandı. Berabere bitti bir basketbol maçı. Olabiliyor böyle senaryolarda yaşanabiliyor. Şimdi uzatma bölümünün tamamlanması da 1.42 gibi bir az süre kaldı. 110-110 devam eden bir mücadele. Acaba kim bu maça alt oynadı? Merak ediyorum. Yani üst oldu, üstün de üstü olma yolunda ilerliyor. 220 sayı çıktı ya. İspanya final mücadelesinde, İspanya Ligi'nde final mücadelesinde. Venezia 72, Milano 86. Seride durumu 3-1'e getirdi Milano bildiğiniz gibi. Yani buradan artık tabii ki bir yorum yapamıyorum. Milano'nu taraftarları tebrik edebilirim sadece. Diyorum ve şöyle mesajlarıma dönüyorum. Selamlar abi, ben Recep. Ne zaman taksiye ihtiyacın olursa öğlen 4'ten sonra ben seni gelir alırım abi demiş dinleyicimiz. Yani yine taksiyle alakalı ne zaman taksi kullansam yani kötü anılarım oluyor benim ya. Geçtiğimiz hafta pazar günü evet Beşiktaş'taydım herhalde yanılmıyorsam. Bir arkadaşımın yanına gittim. Bir taksiye bindim. Tabii ki emeğine sağlık. Yani çıkarken elini sıkıp teşekkür ettim de. Benim için ilginç anılar oluyor taksi kullandığımda. Nedense hep bana denk geliyor. Zincirlikuyu diyorum abi. Çünkü yolum uzun ve trafik vardır diye tahmin ediyorum. Oradan ben metrobüsü kullanacağım. Zincirlikuyu neredeydi diyor. Yani dümdüz yol. Tam meydanın oradayım. Bana tarif et diyor. Tamam ediyorum abi, çok sapağı da karıştırdı sağ olsun. Yani bir 15 dakika geri yürümek durumunda kaldım tekrardan. Öyle bir anı yaşadım. Sizden böyle bir şey beklemiyorum Recep Bey. Olur değil mi? Selamlar Görkem kardeşim. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak diyor ki tam hayal kırıklığına uğradım. Sayın Aziz Başkan bizi ters köşe yaptı. İsmail Kartal'ı getirdi ama ben başarılı olacağını hiç sanmıyorum. Hatta Şampiyonlar Ligi ön elemede Polonya ekibine eleniriz ve Kartal gider Montella gelir diye düşünüyorum demiş sevgili Ali Sülek. Bu görüşe sahip bir Fenerbahçe taraftarı İsmail Kartal seçiminden rahatsız olmuş ki bence iyi bir antrenör ya, iyi bir antrenör. Merhaba, iyi yayınlar, ben İzmir'den Mevlüt. Saygı ve sevgilerimizi sunuyorum. İzmir'den iyi yayınlar peki. Ben de saygı ve sevgilerimi İzmir'e gönderiyorum o halde. Şöyle bakalım. Bir sürpriz demişti dinleyicim. Almanya'nın Brezilya'ya 7 tane gol atmasıydı bence en büyük sürpriz. Yani bundan bahsetmeyelim rica ediyorum. O maçı bir unutalım. Almanya-Brezilya maçı 7-1 biten karşılaşmayı bir unutalım. Onu hatırlatmayın bana. Bakın moralim bozuluyor. Daha çok uzun sürem var. Bir 50 dakikam var. Yapmayın. İyi yayınlar İstanbul'dan Ferşat. Abi Arabistan'dan diye okudum ya. Arabistan 2-0. Arjantin bence çok büyük sürprizdi demiş. Peki teşekkür ederim. Dünya Kupası tarihinde sizin tanıklık ettiğiniz en büyük sürpriz neydi? Ya bu maç nasıl böyle biter? Bu takım nasıl puan kaybeder şu takıma diye şaşırdığınız ve sürpriz dendiğinde aklınıza gelen ilk Dünya Kupası maçını

Dünya Kupası maçını soruyorum. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Sessiz bir şekilde takip eden dinleyicilerim de o mesajları göndermeye devam etsin. İyi geceler, ben İstanbul'dan Erdoğan. Hasbel demiş. Ha, soyadı Hasbel. Hasbel kader diye okuyacaktım mesajı. Peki baştan alayım peki. İyi geceler, ben İstanbul'dan Erdoğan Hasbal. Bence Dünya Kupası'nda büyük sürpriz Almanya'nın Brezilya'yı 7-1 yenmesiydi. Peki biraz daha söyleyeyim. Birazdan megafon getirebilir misiniz bana ya? Megafon, evet, buradan bağıracağım. Evet evet, şirket içinde megafonla bir duyuru yapacağım. Bence Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizi Brezilya'nın Almanya'ya 7-1 yenilmesiydi. Bunun anonsunu yapacağım birazdan. Megafonla beni sokaklarda görürseniz şaşırmayın. Yani bunun dışında mesaj gönderin, rica ediyorum. Üzülüyorum. Almanya 7-1 bitti demiş. Peki, yani Almanya yataklı dinleyicilerim. Bayrampaşa'dan Volkan da aynı cevabı vermiş. Okumuyorum artık o mesajları. Bakın, atlayacağım o mesajları. Merhaba abi. Antalya'dan Hasan, bence Türkiye Ligi'nde şampiyonluk olmadan Avrupa'da başarı gelmez demiş. Ya tabii katılıyorum buna. 2002 İlhan Mansız'ın altın golü büyük sürpriz oldu benim için diye de eklemiş. Selamlar, ben Hakan. Yıl 2002. Fransa Senegal. Fransa'yı 1-0 mağlup etmişti Senegal. Hatta Senegal'i o zaman tanımıştım diyor dinleyicim. Teşekkür ederim. Merhaba dostum, nasılsın? Mehmet ben. İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Yani biraz tabii ki soğuk algınlığı mı gelecek? Öyle bir belirtiler seziyorum kendimde de. Yok, ıhlamur ve ada çayına verdim son zamanlarda kendimi. Onun dışında yok ya bir rahatsızlığım. Sizler de iyisinizdir diyelim ve mesaja geçelim. Ben abi şunu bilir şunu söylerim. 92 Danimarka tatilden Avrupa şampiyon oldu. Bu çok ilginç. Almanya 2-0 yendi. Saygılar Mehmet demiş. Görkem kardeşim, bence Güney Kore'nin 2002 yılında İtalya'yı 2-1 yenmesiydi diyen bir dinleyicim. Peki, eskilere gitmeye başladık, güzel. Benim aklımda bir karşılaşma var, henüz onu yazan bir dinleyicim yok. Belki Anka Kuşu yazar. Tabii biliyorsunuz artık Anka Kuşu'nu. Anka Kuşu'nun da kuponları sizlerle buluşuyor. Peki, güzel bir kuş ya, güzel. Başarılı bir kuş yani. Öyle söyleyeyim. Siyah beyaz TV'de pırpır ederdi TV. Çünkü antenler çatıda döner durur, kaymalar olurdu. Ne günlerdi. Peru 0, Arjantin 6. Arjantin'in 6-0 yendiği maçı söylemiş dinleyicimiz. Çok eskilere gitmiş. Ankara'dan Tuğluhan Güller. Benim aklımın erdiği ilk Dünya Kupası olan 1978 yılıdır. Peru'nun Arjantin'e farklı yenilmesi ve Brezilya'nın saf dışı kalması, sonunda da Arjantin'in o kupayı kazanmasıdır. Siyah beyaz televizyonlarda izlemiştik. Hey gidi günler hey demiş dinleyicim. Böyle bakalım, hızlı hızlı okumaya çalışıyorum. Çünkü yoğun bir katılım söz konusu dinleyicilerim. Yani sizler o kadar emek verdiniz. Bu mesajların hepsini bitirmem gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'yi 1-0 mağlup etmişti abi. Ben de tarihe biraz meraklı olduğum için o bana biraz sürpriz gelmiş. Geldi diyor dinleyicim. Yani İngiliz gazeteleri yanılmıyorsam onunla alakalı haber köşeleri vardı eski gazetelerde ya. Tarih köşelerinde yer alıyordu. Amerika İngiltere. Ha, tarih konusunda emin değilim. 1950 yılı mıydı da Amerika'nın İngiltere'yi 1-0 mağlup ettiği yılı o Dünya Kupası'nı hatırlıyorum. Tabii tarihten hatırlıyorum. İngiltere o dönemde dünyanın en güçlü futbol ülkelerinden biriydi. Hatta bir numarasıydı. Amerika'nın kadrosundaki oyuncuların çoğu da yarı profesyoneldi diye hatırlıyorum. Aklımda öyle kaldı. Hani öğretmeni vardı, postacısı vardı ve öğrenci olan futbolcular da vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin o dönemki sahaya çıkardığı milli takım kadrosunda. İngiliz gazeteleri ayrıca sonuca inanamadı. Hani bazıları skoru 11 diye basmıştı. 10'a 1 bitti maç diye basmıştı yanılmıyorsam. Öyle enteresan bir sonuçtu. Yani doğru, burada dinleyicime hak veriyorum. Beni de güzel bir geçmişe doğru götürdü. Bu karşılaşma hala Dünya Kupası tarihinin bence en büyük şoklarından biridir. Sürpriz dendiğinde benim de aklıma gelen ender karşılaşmalardan biridir. Amerika Birleşik Devletleri'nin o dönemde İngiltere'yi 1-0 mağlup etmesi. Abi Fransa
Arjantin finalinde skor 2-2 iken son dakikada Fransa'nın

0: kaçırdığı Emiliano Martinez'in kurtardığı pozisyon bence çok önemli bir andı demiş dinleyicim. Peki güzel anlara bizi götürdüğünüz için de teşekkürlerimi iletiyorum. Ya futbolun cilvelerinden biri değil mi? Çok enteresan. Çok enteresan. O golle sonuçlansa Fransa kupayı alacak. Arjantin kupayı alamayacak mesela. Messi üzgün ayrılacak. Çok enteresan. Ya futbolun belki de futbol yapan donelerden biri budur ya. Bu yüzden seviyoruz futbolu. Bu arada İsviçre etkili bir atak geliştirdi. Bir kafa vuruşu ama top yandan out'a çıktı. Karşılaşmanın 51. dakikasının son saniyeleri oynanmakta. Sol kanattan gelişen bir atak ceza sahası içerisine paralel bir şekilde gitti. Top penaltı noktasına paralel giden topa bir kafa vuruşu geldi. Yanılmıyorsam savunmadan çıkan bir oyuncu kafayı vurdu. Evet, 20 numaralı formasıyla şöyle bir kez daha tekrarına bakıyorum pozisyonun. Çok enteresan anlardan biriydi. Michel topu ağlara göndermek istedi ama düzgün bir vuruş gelmedi. Ve karşılaşmada Bosnerseyin kale vuruşuyla tekrardan hareketlendi. 53. dakika oynanırken golsüz eşitlik devam ediyor. Zaman zaman sonuçları da sizlere aktarıyor olacağım. Barcelona mücadelesinde ne oldu derseniz de beklemediğimiz tablolardan biri. Valencia Basket 112, Barcelona 113 şeklinde sonuçlandı bu mücadele. Ve Barcelona ilk serideki ilk karşılaşmadan da galibi ayrılmış oldu. Bu arada yine bir etkili atak. Bir yandan televizyona bakmaya çalışıyorum. Karşılaşmayı takip ediyorum. İsviçre-Bosna Hersek mücadelesinde. İsviçre çok etkili bir atak geliştirdi. Atak devam edecek. Şimdi kaleye bir şut, yine savunmaya çarpan top kornere çıktı. Akın akın gelmeye devam ediyor İsviçre. Bosna Hersek böyle oynamaya devam ederse kalesinde golü görecektir diye tahmin ediyorum. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Peki okuyacağım, ben de tüm mesajlarınıza yer vermeye çalışacağım. Demokratik Kongo'nun 2 gün önce Brezilya'ya gol atması demiş yine bir dinleyicimiz. Peki yani Brezilya. Emin misiniz? Demokratik Kongo'nun 2 gün önce Brezilya'ya gol atması. Bir yanlışlık var bence. Bir daha bir düşünün. İsmini paylaşmak istemeyen bir dinleyicim. Brezilya Fas'la beraber kaldı. Yani Brezilya değildi o. Peki yine de siz bilirsiniz. Ben bir şey demeyeyim. Dinleyicim illa yok ya ben gördüm, çok uzaklardan seyrettim ama onun Brezilya olduğunu düşünüyorum. Yok. O bahsettiğiniz takım Brezilya değildi. Onun altını çizeyim. Siz bir düşünün, ondan sonra tekrardan bana cevabı gönderirsiniz. Bu arada enfes bir şut geldi İsviçre. Öyle bir pozisyon yakaladı ki ceza sahası içerisine yapılan bir orta. Rovaşata geldi. Endoye. Rovaşata'ya kalkan oyuncu belki de turnuvanın en güzel golü olacaktı ama kaleci Nikola Vasilic izin vermedi. Son anda uzandı ve topu üstten kornere gönderdi. Çok ama çok güzel atak organizasyonuydu. İsviçre sağlı sollu ataklarına devam etmekte. Şimdi bir köşe vuruşu kullanacak İsviçre milli takımı. Sonrasında ben de bir araya gideceğim. Bu arada offside kararı geldi. Yani o gol olsaydı, offside kararı gerekçesiyle iptal olsaydı üzülürdüm. Öyle bir pozisyondu. Rovaşata'ya kalktı 11 numaralı formasıyla Dan Endoye. İsviçre milli takımında düzgün de bir vuruş geldi. Tam köşeye yukarıdan topu ağlara göndermek istedi. Ama kaleci kalesinde devleşti. Nikola Vasilic topu kornere çeldi. Devamında da korner iptal edildi. Offside kararı verildi karşılaşmanın hakemi tarafından diyelim. Ve çok kısa bir araya gidelim.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
4: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
3: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
5: Şimdi tekrar kontrol edin.
3: Yine 399 lira oldu.
5: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
6: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
5: Cezada indirim olur mu acaba ya?
6: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle gelen mesajlara bakalım ama öncesinde de konumuzu bir kez daha hatırlatayım. Radyosunu yeni açan dinleyicilerime, belki katılmak isteyen sessiz çoğunluğa da hatırlatmak istiyorum bugünün konusunu, sorusunu diyelim. Güzel de bir soru olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası tarihinde unutamadığınız en büyük sürpriz neydi? Yani aklınıza gelen ilk o karşılaşmanın adını bekliyorum. Neden unutamadınız ve hangi tarihteydi, kimle kim oynuyordu? Bunu da yazarsa dinleyicilerim tabii ki memnun olurum. Bir diğer yandan da Dünya Kupası'nı takip etmiyorum diyen futbol severler de olabilir, saygı duyuyorum. Transferlerle alakalı Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimizle alakalı da yorumlarını yine dinleyicilerim bana ulaştırabilirler. Bir de totem ihtiyacı olan, şu an gol bekleyen ya da kuponu olup da tereddüt ettiğiniz bir maç varsa onu da benimle paylaşabilir Radyospor dinleyicileri. Yani illa konumuza katılım sağlamak zorunda değilsiniz. Ondan bahsediyorum. Kendi belirlediğiniz bir konu varsa, şundan bahsetmek istiyorum ya sevgili Görkem dediğiniz bir mesaj varsa tabii ki seve seve Radyospor hattına gönderebilirsiniz. Ben de okumaya çalışacağım. İyi yayınlar. 1966 yılında Kuzey Kore 1, İtalya 0. Bu da mı gol değil demiş dinleyicim. Az önce Brezilya'ya gol atan takım demişti değil mi dinleyicim? Demokratik Kongo'nun 2 gün önce Brezilya'ya gol attı. Beni en çok şaşırtan durum diyen dinleyicimiz telefonun azizliğine uğramış. Hemen düzeltmiş mesajı, şöyle bir bakayım. Portekiz'e karşı gol atması. İşte futbolu futbol yapan etkenlerden biri bu ya. Kimin kime nasıl hangi dakikada gol atacağını önceden bilememek. Belki de bizim hala ya yaşımız kaç olursa olsun bu spor organizasyonunu izlememize olanak sağlıyor diye düşünüyorum. Yoksa güçlü olan takım güçsüzleri yensin. Kadro seviyesi olarak güçlü güçsüz diye ayırıyorum. Yensin. Her sene güçlü takımlar şampiyon olsun. Kadrosu en pahalı hangi takımsa o şampiyon olsun. Keyif alamayız ki. İşte böyle sürprizlerin de yaşanması gerekiyor. Futbol aşkımızın biraz daha canlı kalabilmesi için böyle sürprizlere ihtiyaç duyuyorum. En azından ben kendi adıma söyleyeyim. Yine enteresan bir pozisyon. Yine kaleci kalesinde devleşti. Bosna Hersek savunması direnç göstermeye devam ediyor. Edin Dzeko yerde kaldı. Savunmasına kadar geldi Edin Dzeko. Tecrübeli isimlerden biri. Ve orada yerde kaldı. Maçın hakemi de faul kararını tespit etti ama öncesinde yine çok net bir pozisyon yakaladığını söyleyebilirim.

Ben İsviçre milli takımının etkili atakları devam ediyor. Sağlı sollu organize ataklarını şekillendirmeye devam ediyor. Ki böyle devam ederse bu maçta İsviçre'nin golü gelecektir diye tahmin ediyorum. Öngörüm bu şekilde. Kolay gelsin Görkem Bey. İsmail Kartal'ı duyunca şaka zannettim. Meğer gerçekmiş. Kolay gelsin demiş dinleyicim. Hangi taraftar, hangi takımın taraftarı tabii ki onu bilemiyorum. Ama inanamamış İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye tekrardan geri dönmesi durumuna. Selamlar İzmir'den Metin ben. 2018 yılında Güney Kore Almanya'yı 2-0 yenmişti. Bu skorda sürpriz olabilir. Ama o dönem Almanya'yı yenmeyen yoktu ya. Bir de o açıdan bakalım sevgili Metin Bey. Yani Almanya çok kötü bir turnuva geçiriyordu. Yani Almanya grup aşamasında bile oynadığı karşılaşmalarda öyle net galibiyeti hatırlamıyorum ben. Çok rahat mağlup etti şu takımı, çok iyi oynadı diyebileceğimiz bir maç yok. Hani o dönem kötüydü Almanya. Yani Güney Kore'nin Almanya'yı mağlup etmesi tabii sürpriz sayılabilir. Ona bir itirazım yok da benim açımdan değil. En azından o dönemki Almanya'nın kadrosunu hatırladığımızda benim için bir sürpriz olmadı. Navigasyonla gideriz abi, sıkıntı olmaz demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum taksici dinleyicime. İyi geceler Görkem kardeşim. Senegal ilk defa 2002 yılında katıldı turnuvaya ve bu Dünya Kupası'nda da Fransa'yı 1-0 yenmişti. Bu maç enteresan bir sonuç olabilir demiş dinleyicim. O 2002 yılından bir örneği bizlere ulaştırdı. 1966 Kuzey Kore 1, İtalya 0 diyen yine bir başka isimsiz dinleyicimiz. Bu arada diğer mesajlarına şöyle bir bakayım. Daha önce mesaj gönderdi çünkü bu dinleyicim. Sevgili Emre. Peki Emre Bey'e de selamlarımızı iletelim. İyi yayınlar Görkem Bey. 98 Dünya Kupası. Brezilya final, Fransa finali. Zidane'ın iki kafayla kupayı getirdiği 3-0'lık maç ve Arjantin İngiltere. Owen'ın tek başına attığı gol ve Beckham'ın kırmızı kartı akla ilk gelenlerdir. Gaziantep'ten Adem ben saygılar demiş. Gaziantep'e de selamlarımızı iletelim. Görkem kardeşim, Kamerun mu diyorsun? 1990 Dünya Kupası'nda Arjantin'i 1-0 yenmişti ki o Arjantin'in kadrosu 1986 Dünya Kupası'nı kazanmış bir kadroydu demiş dinleyicim. Güzel mesaj atmış ha.

Sosyal medyadan seni takip edemiyorum abi demiş. Neden acaba? Ben istekleri tabii hepsini aynı anda kabul edemiyorum. Onun da açıklamasını yapayım buradan dinleyicilerime. Yüksek bir takip isteği geliyor. Ama zaman zaman hepsine yer veriyorum. Yani atıyorum 10 kişi 10 kişi onaylıyorum. Birdenbire hepsini onaylayamıyorum. Bir kısıtlama geliyor daha sonrasında. Hesabım gizli olduğu için onaylamak durumunda kalıyorum. Sizler de Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Adımı soyadımı yazmanız yeterli olacaktır. Sosyal medyayı da interaktif bir şekilde kullanmaya çalışıyorum. Yani dinleyicilerimle, beni takip edenlerle oradan da sohbetlerimi gerçekleştiriyorum. Yayın dışındaki vakitlerim nasıl geçiyor merak ediyorsanız Görkem Tez Er yazmanız yeterli olacak Instagram arama kısmına. 1990 yılında Kamerun yarı finalde elenmesi büyük sürprizdi demiş dinleyicim. Teşekkür ediyorum. Merhaba, iyi yayınlar. Taksi şoförüyüm. İngiltere, Arjantin, Maradona, Tanrı'nın eli. İsmim Onur Yılmaz. TG 46 taksi şoförüyüm demiş. Peki, teşekkür ediyorum dinleyicimize de. Taksi şoförü kendisi ve kolaylıklar dileyelim. Yani işiniz kolay değil. Biz ne kadar kolaylıklar dilesek de ya da insanların çok rahat işi var ya. Baksana, arabada oturuyorsunuz, bir de onu beğeniyorsunuz, bunu almıyorsunuz. Ama sizin açınızdan tabii ki biraz değerlendirmek gerekiyor. Yani bir tedirgin olur insan. Özellikle bu saatlerde. Yani kabul edelim. Şimdi biz sokakta bile yürürken toplu taşımada görüyoruz. Haberlerde, sosyal medyada inanılmaz bir sıkıntılı süreç var. Bunu biliyoruz. Ben tedirgin olurdum ya taksi şoförü olsaydım. Yani alıyorsun arabana bir insan yolcuyu ama kimi aldığını bilmiyorsun. Yani, tabii ki zor yanları var ama insanlar bunu görmüyor maalesef. Buradan da tüm taksici dinleyicilerimize, kardeşlerime, abilerime, dostlarıma kolaylıklar dileyim. İyi geceler Görkem Bey. Bence iyi oldu. İsmail Hoca'nın

İşi nasıl yorum yaparsınız? Ankara'dan Taner ben, saygılar demiş. Ya ben Aykut Kocaman geleceği haberleri gündemi meşgul ederken sence kim gelmeli demişti dinleyicim. Yerli mi yabancı mı? Yerliden yana ben şansımı İsmail Kartal'dan yana kullanırım demiştim. Ben İsmail Hoca'nın hem duruşunu beğeniyorum hem de oynatmaya çalıştığı o futbolu beğeniyorum. Ha eleştiren arkadaşlarımızın tabii eleştirilerine katılıyorum. Eksik yanları var. Ama herkesin eksik yanları var. Guardiola'nın da eksik yanları var. Şimdi oyuncu değişikliği anlamında tabii ki sorunlar meydana geliyor. Yanlış değişiklikler de bulunabiliyor İsmail Hoca. Ha, bunları kabul ediyorum. Ama totale vurduğumuzda oynatmaya çalıştığı futbol en azından hücum futbolu. Onu da unutmayalım. Ya benim yorumlamam bu olur sevgili Taner Bey. Onun dışında ne demiş dinleyicimiz? İyi yayınlar İstanbul'dan Oğuzhan. Okumasam mı acaba bu mesajı? Almanya'nın Brezilya'yı 7-1 yenmesidir tabii ki demiş dinleyicimiz. Evet, sürprizlerden biriydi o dönem. Şöyle bir bakalım. Abi iyi yayınlar, ismim Yalçın. Bence Brezilya'nın turnuvalarda şampiyon olamaması büyük sürprizdir. Onun dışında Almanya'dan bu sene şampiyonluk bekliyorum. İtalya'nın da turnuvaya katılmaması bence büyük bir sürprizdir. İngiltere şampiyon olursa da şaşırmam demiş. Aa, enteresan. İspanya'da şampiyon olabilir. Onun dışında hani bütün takımları sayalım ya. Sevgili İsmet Bey.

Bakalım diğer mesajlarımızı ama skorları öncesinde aktarayım. İsviçre-Bosna-Hersek mücadelesinde nereye gidildi? Tabii ki su molasına gidildi. Dakikalar 69'u 70'i hatta gösterirken 0-0 devam eden bir mücadele. Henüz gol sesi çıkmadı. Birçok dinleyicim gol bekliyordu bu karşılaşmada ama o beklentileri henüz iki takım da karşılayabilmiş değil. Olacak mı? Göreceğiz. İlerleyen bölümde son 20 dakikaya da girdik diyebilirim. Bir su molası sonrasında belki tempo artar. Yani bir gol maçı açabilir. Bir gol, erken gelecek bir gol maçın seyrini değiştirebilir düşüncesine sahibim ben.

Dünya Kupası dendiğinde aklınıza ilk gelen o sürpriz karşılaşmayı soruyorum. Ya bu maçta nasıl böyle bir sürpriz yaşanabilir diye şaşırdığınız, yıllar yıllar üzerinden geçmiş olmasına rağmen hala aklınızda yer edinen o sürpriz, size göre biten karşılaşmayı konuşuyoruz. Az bir sürem kaldı. Son 25 dakika içerisindeyiz. Mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Görkem Bey, iyi yayınlar demiş dinleyicim. Sevgilim, beni bile bir gün içinde bu kadar dinlemiyorsun, bana bu kadar kulak vermiyorsun diye sizi Instagram'dan takip etmeme izin vermiyor. Kusura bakmayın, takip edemesem de çaktırmadan sizi dinlemeye devam ediyorum demiş Antalya'dan Selim Bey. WhatsApp'taki mesajları da sileceksin o zaman. Yani Radyo Spor'a gönderdiğin mesajları da silmen gerekiyor Selim Bey. Peki yine gününde formunda olan dinleyicilerimizden biri yemek tarifi göndermemiş, iyi ki. Yani karnım tam acıkmaya müsait şu zaman aralığı içerisinde. Acıktı, acıkacak. Evet, Allah'tan böyle bir yemek tarifi göndermemiş. Teşekkür ediyorum. Yorum içinde teşekkürler Görkem Bey. Ankara'dan Taner, ben teşekkür ederim. Emek veriyorsunuz, hem dinliyorsunuz hem de mesajınızı bana ulaştırıyorsunuz. Tabii ki ben de buna büyük saygı duyuyorum, mesaj göndermenize. Görkem Bey, 90 yılında Kamerun'un Arjantin'i 1-0 yendiği maçta golü 42 yaşındaki Bilia atmıştı Özcan Bey. Dün gibi hatırlıyorsunuz değil mi? Gerçi yaşınız şimdi ortaya çıkacak ya. Yaşınız ortaya çıkacak peki. İyi yayınlar. Yarınki milli maçımızda iddia ediyorum, Kerem ile santrafor oynar isek yine pozisyona giremeyeceğiz ve zorlanacağız. Bir takım forvetsiz oynamaz. Eski bir futbolcu olarak söylüyorum. Kayseri'den Mehmet Efe Tunç. Yani oynayabilir. Yok, ben eleştiriyorum, evet, bu anlamda kadro seçimini çok eleştirdim. Ama şöyle eleştiriyorum, yapıcı olmaya çalışıyorum. Şimdi bir maçı kazanabilirsin sen Barış Alper Yılmaz ya da Kerem Aktürkoğlu'nun santrafor mevkinde oynatılmasından galip gelebilirsin. O bir maçı kazanırsın ya da gruptaki iki maçı da arka arkaya kazanırsın. Ama önemli maçlar diyorum ya, turnuvada hedefimiz varsa yani devşirme diyorum ben onun adına. Devşirme, forvetle başarı biraz zor. Yani çeyrek finallerden, yarı finallerden bahsediyorum. O başarıyı santrafor oyuncunla elde edersin. Yani santrafor dediğin oyuncu sadece gol atmak değil ki onun amacı. Rakip savunmayı yormak, oyunu çok yavaş kurmasına sebebiyet vermek, pres yapması, baskı kurması, hava topuna çıkması, yani savunma oyuncusunun tereddüt etmesi gerekiyor. Ama Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın öyle kabiliyetleri yok. Olmaması da gayet normal. Kabiliyetleri olsaydı zaten forvet oyuncusu olurdu. Kanat bölgesinden de mahrum bırakıyorsun sen bu iki oyuncudan birini ileride oynattığın süre içinde. Ben Can'ın ve Deniz'in oynaması gerektiğine inanıyorum.

0: diyelim ve şöyle bakalım. Bu akşamın konusunu tekrar hatırlatayım dinleyicilerimize. Dünya Kupası dendiğinde aklınıza gelen ilk sürpriz karşılaşmayı soruyorum. Ya bu maçta nasıl sürpriz oldu? Hala unutamıyorum. 20 yıl geçmiş olmasına rağmen hala aklımda yer alıyor dediğiniz o karşılaşmayı. Yazın bakalım Radyo Spor WhatsApp hattına. Adınızı da eklemeyi unutmayın. İsmet Bey diyor ki İsviçre'nin golü gelir mi? Yani ben ikinci yarı başlangıcında o tempoya, o ataklara baktığımda evet İsviçre'nin bir golü gelir demiştim. Şu an 72. dakikadan çıkacağız. 0-0 devam eden bir mücadele. Ama baskılı oynuyor İsviçre milli takımı. Bosna Hersek savunması hata yapmaya müsait. Yani gol gelir mi? Çok iddialı konuşmak istemiyorum. Artık süre azaldı. Gol gelir diyemiyorum. Ama ben geleceğini düşünüyorum. Yani bir oynayın. Bakın atar bence İsviçre değil. Burada söylemek istediğim. Ben kazanacağını düşünüyorum. Ya maçın 0-0 biteceğini düşünmüyorum bu karşılaşmanın. İzmir'den Halil Kabakoğlu diyor ki 1990 yılında Roger Milla'nın performansı sürprizdi. Bir de attığı golden sonraki dansı. Aa, o dansı bilmiyorum ya. Bak iyi yere değindi dinleyicim. O dansı bilmiyorum, bakacağım. O dansa bakacağım. Peki teşekkür ederim. Beni şaşırtan sonuç 1974 finalindeki Hollanda'nın kazanamaması. Tarihin 1970 Brezilya ile birlikte en önemli ve muazzam takımıydı. Siz Z kuşağı muhabbetleri yaparken ben de buradan topa gireyim demiş dinleyicimiz. Tabii Z kuşağı muhabbeti oluyor da ben Z değilim ya. Y mi diyorlar bana acaba? Bir de öyle kuşak muhabbeti var. Herkesin tabii ki verdiği cevap, burada verdiği örnekler hep günümüzdeki karşılaşmalar değil mi? Siz de haklısınız. Siz bayağı eskiye gittiniz ama ya. Siz bayağı eskiye gittiniz. 1974 yılına uzanan bir dinleyicim. ...2022'de Arjantin'in Arabistan'a 2-1 yenilmesi. O maçta Arjantin 35 ya da 36 maçta namağlüptü. İstanbul'dan Soner iyi geceler demiş dinleyicim. Peki teşekkür ediyorum. Bayrampaşa'dan Volkan, 86 Dünya Kupası'nı 8 yaşında renkli televizyonda Maradona'yı seyretmek bence en büyük sürprizdi. Bak bu da güzel. Ben Maradona'yı hatırlamıyorum mesela. Maradona'yı izleyemedim. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nı Almanya alsın demiş. Anlayamadım ya, dur bir saniye. Dur benden kaynaklı bir saniye. Bizim çocuklar alamazsa Dünya Kupası'nı Almanya alsın. Hah şimdi oldu. Görkem kardeşim nasıl olsa üçüncü vatan sayılır demiş. 11 milyon Türk yaşıyor. 55 yaşındayım. Bu arada en çok Almanya final oynamıştır Dünya Kupalarında, net olarak söylüyorum. Gol geldi, evet onu görüyorum, şimdi açıklayacağım. Size hayırlı geceler diliyor. Sevgi ve saygılarımı gönderiyorum demiş. Mektup mesajına benzettim bak, çok saygılı, çok kibar bir dinleyicim. İsviçre Bosna Hersek karşısında 1-0 öne geçmeyi başardı. Güzel. Beklediğimiz gibi o İsviçre'nin golü geldi. Ya keşke Bosna Hersek tarafından gol gelseydi ama yapacak bir şey yok. Yani Bosna Hersekli futbolcular inanmamış ki. Şimdi ben buradan Bosna Hersek kazansın, inanıyorum ben Bosna Hersekli oyunculara desem kendimi kandırırım, sonra da sizi kandırırım. Ya kendileri inanmamış. Sahadaki performansa baktığımda İsviçre farklı kazanabilir bu maçı. Kazanabilirdi. Şu an 3-0 olabilirdi bu maç. Çok net pozisyonlar kaçtı. Çok net. Çok kısa bir araya daha gidiyorum. Sonrasında sizlerden gelen mesajlarla son bölüme giriş yapacağız. Radyosunu yeni açan dinleyicilerime de son kez hatırlatayım. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyorum. Bu akşamın konusu Dünya Kupası dendiğinde aklınıza ilk gelen o sürpriz sonuç. Sürpriz maç dendiğinde ya da. Sorumuzu düzeltelim. Sürpriz maç dendiğinde Dünya Kupası tarihinde aklınıza ilk gelen o karşılaşmayı bana WhatsApp üzerinden gönderebilirsiniz. Adınızı da mesajın sonuna eklemeyi unutmayın. Çok kısa bir ara, sonrasında devam edeceğiz son bölümde.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine

0: yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
3: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
4: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
4: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
2: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
4: Şimdi tekrar kontrol edin.
2: Yine 399 lira oldu.
4: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
2: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
5: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
4: Cezada indirim olur mu acaba ya?
5: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
7: Radyo Spor. Reklam.
8: Radyo Spor.
9: Bahse gireriz devam ediyor.
10: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani ne zaman bir reklama gitsem hep bir enteresan durumla karşı karşıya geliyorum. Bosna Hersek 10 kişi kaldı. Yani maçı izliyorsun, izliyorsun, en önemli pozisyonlara denk gelemiyorsun. Ben buna benzettim. Benim için de Dünya Kupası sürprizi bu oldu. Bugünkü karşılaşmalar oldu diyebilirim. Tarihe bakacak olursak da bazı dinleyicilerim değinmiş gerçi. Bu maça da değinmiş. Ben 2022 yılındaki kupaya bakmak istiyorum. Suudi Arabistan-Arjantin mücadelesi benim dikkatimi çeken bir maç. Turnuva tarihinin dememiz tabii ki biraz abartı olabilir ama büyük sürprizlerinden biri olarak kabul ediliyor. Yine Katar'da düzenlenen ve Lusail Stadyumu'ydu yanılmıyorsam, değil mi? Katar'da Lusail Stadyumu'nda oynanan bir maç. Suudi Arabistan'ın ilk grup maçı galibiyetiyle sonuçlanan bir mücadele. Arjantin'i 2-1 mağlup etmeyi başardılar ki enteresan bir mücadeleydi. Lionel Messi'nin penaltı golüyle yine hafızam beni yanıltmıyorsa öne geçen bir Arjantin vardı. Devamında ikinci yarının başlangıcı diyebileceğimiz henüz 46. dakikada da Suudi Arabistan beraberlik golünü buldu ve ardından yine çok kısa bir süre içerisinde de ikinci golü kaydetti. Sonrasında kalan dakikalarda bir baskı oluşturdu Arjantin milli takımı ama Suudi Arabistan savunması ve özellikle çok iyi hatırlıyorum altın harflerle yazdırdı adını ya o maçta kaleci, Suudi Arabistan'ın kalecisi Muhammed Al Owais üstün bir performans sergiledi ve Suudi Arabistan Arjantin milli takımını 2022 yılında mağlup etmeyi başardı Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'ndaki bu sonuçla birlikte FIFA sıralamasında da 51. sırada yer alıyordu Suudi Arabistan.

Turnuvanın en güçlü ve şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen Arjantin'i yenmesiyle belki de turnuva boyunca en büyük şoklarından birini yaşattı. Bu arada İsviçre şimdi ikinci gol için geliyor ve top ağlarda. İsviçre ikinci golü buldu Bosna Hersek karşısında. 83. dakikadan çıkmak üzereyiz artık. Derin bir nefes alabilir. 1,5 gol üstü bekleyen dinleyicilerim. Suudi Arabistan maçı kazanır demiş bu arada dinleyici mi? Dur oraya geleceğiz canım, oraya geleceğiz. İsviçre 2, Bosna Hersek 0. Yani gönlümden geçen Bosna Hersek'in kazanmasıydı ama İsviçre de çıktı. Takır takır oynadı, şimdi yapacak bir şey yok. Güzel de bir futbol gördük. Yani 2 değil 4-5 olurdu. Sağ çaprazdan gelişen bir atak. Ceza sahası içerisinde kümelenen, kendi ceza sahası içerisinde bekleyen birçok Bosna Hersekli oyuncuya rağmen çok iyi pas trafiğini gerçekleştirdi İsviçre milli takım oyuncuları ve son vuruş Embolo'nun asistinde Ruben Vargas düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. İsviçre 2-0'lık üstünlüğü yakaladı karşılaşmanın 83. dakikasında. Tarik Muharramovic tabii kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı Bosna Hersek cephesinde 80. dakikada ve 3 dakika sonra da Vargas'ın golü geldi. Artık şu bölümden sonra 3 puana çok ama çok yakın diyebilirim İsviçre milli takımı. Peki şimdi sizlerden gelen mesajlara dönelim. Dünya Kupası tarihi dendiğinde ve sürpriz maçlar dendiğinde aklınıza ilk gelen o sürpriz mücadeleyi soruyorum. Benim aklımdaki o maçı henüz yazan bir dinleyicim yok. Zor bir maç, kabul ediyorum. Ya benden başka hatırlayan da olmayabilir sevgili Radyospor dinleyicileri. Brezilya'nın kendi evinde organizasyonunda Almanya'ya 7-1 yenilmişti. İlk yarı 5 yemişti Brezilya demiş bir başka dinleyicim. İsmini paylaşmamış. İsmini de yazarsa çok memnun olurum. Ya bunu ben konuşmuyorum. Ben Brezilya'nın kazanmasını istiyordum. Yani milli takımımız yoksa turnuvada ben Brezilya milli takımını destekliyorum her turnuvada ve yayınımızın başlangıcında herkes Brezilya Brezilya yazdı. Hani bana inat yazdı birçok dinleyicim. Şimdi bu dinleyicimiz de tabii ki Brezilya'nın 7-1 yenilmesi yani unutamadığımız maçlardan biri. Ha, benim de. Görkem Bey merhaba. Ben İstanbul'dan Volkan. Fenerbahçeliyim. Sayın Aziz Yıldırım'ın yaptığı Vedat Muriç ve İsmail Kartal İki transferde kesinlikle büyük bir yanlış demiş dinleyicimiz. Acaba neden böyle düşünüyor? Fenerbahçe neden sürekli olarak daha önce kulüpte görev almış, başarılı olmayan futbolcu ve teknik direktörleri geri getiriyor? Anlamıyorum. Bu iki transferden dolayı bile Galatasaray'a karşı 1-0 geride başlayacak. Fenerbahçe bir de bunların üstüne Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral isimlerini alırsa Galatasaray'a karşı kesinlikle 2-0 geride başlar. Teknik direktör olarak Başakşehir hocası veya iyi bir yabancı olmalıydı. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz İstanbul'dan sevgili Volkan. Bir Fenerbahçe taraftarının görüşü bu şekilde. Ben İsmail hocanın başarılı olacağını düşünüyorum. Ha, Süper Lig'de başarılı olsun demiyorum. Tarafsızlığımı korumak tabii ki benim en büyük hedeflerimden biri. Benim hangi takımı desteklediğimi hiçbir dinleyicim bilmiyordur. Yani bilen biri varsa yazsın. Son bölümdeyiz. 10 dakika kaldı. Abi sen şu takımı destekliyorsun diye bana yazabilir. Bakalım hangi takımları yazacaksınız? Yani birçok takım ismi gelecektir. Ben tüm takımlara ortak yaklaşmaya çalışıyorum. Avrupa'da oynayan takımlarımızın maçlarını da milli takım havasında seyretmeye özen gösteriyorum. Ha ben öyle yetiştim, öyle büyüdüm, öyle gördüm, öyle de devam ediyorum. Şimdi İsmail Kartal bence çok iyi bir profesyonel. Ve taktik anlamında da çok iyi bir antrenör olduğunu düşünüyorum. Ha ben kendisiyle Samandıra'da çok geçtiğimiz seneler içerisinde Avrupa Ligi maçları öncesinde basın toplantısının hemen ardından konuşmuşluğum var birçok kez. Yani sorular sormuştum ama basın dışında sorular sordum. Yani kişisel olarak yan yana arkadaşınızla gelirsiniz ya biriyle yan yana geldiğinizde merak ettiğiniz bir soruyu sorarsınız. Yani gerçekten efendi çok düzgün bir futbol adamı olarak anlatabilirim sevgili İsmail hocayı. Ben başarılı olmasını tabii ki Avrupa'da özellikle çok
etmeyi istiyorum. Süper Lig'de de hak eden şampiyon olsun. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ya da bir diğer takım, sürpriz bir takım çıkar mı Anadolu'dan bilmiyorum. Hak eden şampiyonluğa uzansın. Ben İsmail Kartal

0: eleştirilmesine saygı duyarım ama bu kadar abartılı bir şekilde eleştirilmesine biraz haksızlık yapıldığını düşünenlerden biriyim bir futbol sever olarak, en azından naçizane bu yorumu yapayım. Görkem Bey, benim için asıl sürpriz neydi biliyor musunuz demiş. Yok, bilmiyordum. Açıklarsınız tabii ki, öğrenirim ya. 1990 yılında Arjantin Batı Almanya maçını Almanya'da izledim. Ailemle Hollanda'dan Türkiye'ye izne geliyorduk. Almanya ailende amcamın yanında kalarak maçı izledim. Şampiyonluk gelince de sabaha kadar uyutmadılar kutlamalarla bizi demiş. Peki, güzel anıymış ha bu. Dinleyicime teşekkür ediyorum. O kadar yazmışsınız ama bir adınızı yazmamışsınız. Yani bunu da unutmazsınız. Peki, sen Beşiktaşlısın demiş dinleyicimiz. Bilmiyorum artık hangi takımlıyım. Belki de Beşiktaşlıyımdır. Belki de başka bir takımı destekliyorumdur. Burada o desteklediğim takımı sizlere ne kadar yansıtıyorum ya da yansıtmıyorum. Benim için önemli olan o. Benim için önemli olan o. Gerisi benim için pek önemli değil. İsviçre'nin 3. golünü bekliyorum demiş dinleyicimiz ve bu arada 3. gol de geldi. İsviçre 3. golü buldu Bosna Hersek karşısında. 89. dakikaya girilirken İsviçre farkı 3'e çıkartan golü kaydetti. Son mesajları alıyorum. Birazdan vedamı gerçekleştireceğim. Henüz mesaj göndermeyen, katılım sağlamayan dinleyicilerimiz de o sessizliğini bozup mesajlarını gönderebilir Radyospor WhatsApp hattına. Ha, numarayı nereden bulacağım diyorsanız da şöyle bir arama motoruna girin. Artık hangisini kullanıyorsanız oraya bir girin. Radyospor WhatsApp hattı yazmanız da yeterli olacaktır. İstanbul'dan taksici Onur ben. Senin tuttuğun takım Kambur demiş. Evet, Hollanda Ligi'nden. Bak, benim standart dinleyicilerim beni biliyor. Kambur, doğru. Görkem çok iyisin diyen bir dinleyicim. Yine şöyle bir bakalım. Sevgili Burhan Bey bu mesajı göndermiş. Teşekkür ediyorum dinleyicime. Çok iyisin derken yorumlarda mı acaba? Yoksa yayıncı performansında mı? Aygün Bey o kadar yansıtmayan, ne demiş dinleyicimiz ya? Bana Aygün Bey demiş herhalde. Yok, ben Aygün Bey değilim. Adım Aygün değil. Dinleyicim isimleri karıştırmış olabilir mi bilmiyorum. Teşekkür ederim dinleyicime. Yok yok, anladım ben. Anladım anladım. Şöyle bakalım son mesajlara. Abi, seninle birlikte maçı izlerken 3. gol geldi. Hadi bana müsaade demiş. Bir 4 dakika bekler insan bari. O kadar totem yaptırdınız, yok. Abi, 3. gol gelsin, bir totem bir totem. Yaptık totemleri, 3. golü getirdik. Hadi bana müsaade, ben gidiyorum, daha dinleyemem. Kuponum geldi, bırak abi. Şarkı açacağım ben, şu an mutluyum. Bak, bir daha totem istersin ama sevgili Ozan Bey, bir maçta gol lazım olur, yazarsın. Bence bunları düşün. Bence bunları düşün. Peki, teşekkür ediyorum. Sevgili Mehmet Bey'e de ayrıca selamlarımı ileteyim. Bir de tantuni fotoğrafı göndermiş bana kendisi. Yani çok güzel duruyor. Biftek mi acaba, tavuk mu? Bu saatte tantuni yenir mi ya? Yenir değil mi? Ben yiyorum valla, ben yiyorum. Yani gelmez gelmez dedik, şu zaman aralığında da bir yemek fotoğrafı geldi ya. Yani ne diyebilirim? Sevgili Mehmet Bey'e de selamlarımızı iletelim. İstanbul'dan yazıyor kendisi. Son mesajları alıyorum demiştim. Şöyle bir bakalım. İyi yayınlar, Yalova Kartallarından Salih ben. Bursa'dan Yalova'ya ikamet ediyorum. Sizi dinlemek keyifli. Hayırlı akşamlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar olsun. İzmir'den Halil Bey. Asıl sürpriz neydi? Bunu okudum ya. Bunu okudum. Halil Bey, bunu okudum. Adınızı yazmadığınızı söylemiştim ya. Yani lütfen mesajların sonuna adınızı da eklerseniz çok ama çok mutlu olurum. Hani kimin mesajını okuyorum ya? Onu söylemek istiyorum. Bosna Hersek'in de golü geldi. Güzel. Hem karşılıklı gol var hem de 2,5 gol üstü olan bir mücadele. Dinleyicilerimi tebrik ediyorum. Bosna Hersek'in de golü geldi. Bir kaleci hatası diyebilirim. Burada topu uzaklaştırmaya çalışıyor ama ceza sahası içerisinden Mihamiç, herhalde yanlış görmüyorsam, tam Mahmiç, evet, 26 numaralı formasıyla topu ağlara gönderdi ve skor 3-1'e geldi. Ha, tabii bu golün pek bir önemi olmasa da sevgili bahis severlerin, yani kuponlarında başarılı olması için belki de Bosna Hersek taraftarlarından daha fazla sevince imza attıklarını ben düşünebiliyorum. Güzel. gitmeden önce KG Var'ı da getirdiysek hoşuma giden bir tablo şu an ortaya çıktı. Son mesajları alıyorum. Abi eskiden sosyal medyanda bizlerin videosunu paylaşırdın demiş. Yani sizlerin değil, dur şimdi ilk defa dinleyen dinleyicilerim yanlış anlayacak. Sizlerin videosunu paylaşmıyordum ya. Öyle mi tarif edilir? Sevgili Mehmet Bey. Mehmet Türk oğlu. Sevgili Türk oğlu değil mi? Doğru. Mehmet Bey. Yani böyle mi tarif edilir bu ya? Öyle mi söylenir tak diye? Şaka bir yana. Evet, videolar paylaşıyordum da arabada giden dinleyicilerim, Radyo Spor'u beni dinleyen dinleyicilerim video çekiyordu, yolu çekiyordu. Ama benim de sesim duyuluyordu bir yandan. Diğer taraftan yolu çekiyordu. Onu da görüyordum video içerisinde. Bir yandan yine videoyu çeken o dinleyici, atıyorum sevgili kardeşime selam gönderiyorum ya da şu an yoldayım İzmir'den İstanbul'a gidiyorum seni dinliyorum gibi konuşuyordu video içerisinde. Hani hem etrafı gösteriyordu, hem benim sesim çıkıyordu, Radyo Spor gözüküyordu, hem de kendisinin sesi bana ulaşıyordu. O videoları da Radyo Spor WhatsApp hattına gönderiyorlardı. Ha, ben de bunu kendi Instagram hesabımda, Görkem Tezer Instagram hesabımdan paylaşım yapıyordum. Dinleyici köşesi diye. Dinleyicim onu söylemeye çalışıyor da yaparız ilerleyen günlerde. Yarın yaparım mesela, Cuma günü yaparız. Sizlerin katılım göstermesi önemli. Hani siz 9-10 tane video gönderdiniz de ben paylaşmadım mı? Sevgili Kubilay, az önce mesajı gönderen dinleyicimdi. 1990 İtalya Arjantin maçını hakemin 15 dakika uzatması, Napolilerin Maradonalı Arjantin'i tutması bence unutulmaz sürprizlerden biri demiş Kubilay Bey. Bu saatte tantuni değil de kokoreç gider bence demiş. Bak ben de öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum ama biraz kendimi tutmam gerekiyor bu aralar. Görkem selam, Varşova'dan Şahin ben. Göztepe'liyim. Fenerbahçe Gornik Zabre eşleşmesi için çok sevindim. Fenerbahçe 3-4 gömlek üstün bir takım. Ben de bir Göztepe'li olarak eğer bir deplasman yasağı yoksa kesinlikle desteklemeye gidip tribünde omuz omuza vereceğim. Çünkü söz konusu Türkiye'miz demiş. Yani teşekkür ediyorum bu mesajınızdan dolayı. Onu diyorum ya. Önemli olan hangi takımımızın Avrupa'da ne başarısı aldığı değil. Milli takım gibi düşünelim. Fenerbahçe, Galatasaray fark eder mi? Ben de fark etmiyor. Umarım tüm takımlarımız Avrupa'da başarılı olur. Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray'la birlikte katılım sağlar. Bir penaltı kararı çıktı maçın son dakikasında. İsviçre milli takımı bir penaltı kazandı diyebilirim sizlere. Gol olur ya da olmaz. Olduktan sonra anonsumu yapacağım ve sizlere de veda edeceğim. Yollardan bir fotoğraf geldi ve videolar gelmeye başlıyor da artık geç kaldık. Yani yayının başlangıcında bunu yapmamız gerekiyordu. Yarın yaparız. Tabii bir kişinin göndermesi gerekiyor. Açılışı yaparsa devamını da getirmeye çalışırız. Şimdi İsviçre milli takımı penaltı vuruşu kazandı. Dördüncü golü bulabilecek mi bakalım. İsviçre milli takımı henüz maçın hakemi işaretini vermedi. Granit Xhaka topun başında isim İsviçre takımında. Xhaka geliyor. Xhaka vurdu ve top ağlara gitti. Kalecinin de aslında köşeyi doğru tahmin ettiği bir penaltı pozisyonuydu ve kaleci uzanamadı. Tam köşeye vurdu Granit Xhaka ve topu ağlarla buluşturdu. İsviçre'nin de dördüncü golü gelmiş oldu böylece. Karşılaşmada an itibariyle tamamlandı. Mücadelede 5 gol vardı. Bunlardan 4'ü İsviçre'den, bir tanesi de Bosna Hersek tarafından geldi. Böylece İsviçre grup B'de oynadığı ikinci karşılaşma sonunda puanını 4'e yükseltmeyi başardı. Bosna Hersek için ise işler pek yolunda gitmiyor. Bir puanda kaldı Bosna Hersek milli takımı. Kalan bir maçı var ve o maçı mutlaka ama mutlaka kazanmak zorunda artık Bosna Hersek diyelim ve sizlere de veda edelim. Mesaj gönderen, göndermeyen, dinleyen, dinlemeyen tüm dinleyicilerime, dostlarıma selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. Hoşça kalın.
1: Bahse gireriz sona erdi.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 18 Haziran 2026 Perşembe günündeyiz. Saatlerimizde tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dünya Kupası maçları devam ediyor. Şu anda da son anlara oynanan Özbekistan-Kolombiya mücadelesi var. Dakikalar 90+10. 8 dakikalık bir uzatma verildi. Az önce Kolombiya maçı 2-1'den 3-1'e getiren golü attı ve şimdi Özbekistan'ın da uzaktan çektiği şu direkten döndü. Maç 3-2'ye geliyordu az daha. Direkten top oyun alanına döndü. Özbekistan baskı kuruyor ama tabii bu saatten sonra puan için o baskı yeterli olmayacaktır. Gerçekten Özbek oyuncu da inanılmaz bir şut göndermiş uzaktan gelişine. Direkten oyun alanına döndü. K grubunda Kolombiya Dünya Kupası'na galibiyetle başladı. Gruptaki diğer karşılaşma Portekiz'le Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında oynandı akşam. O maçta da bir birlik eşitlik vardı. Gecenin sürpriz sonuçlarından birisi oldu bu karşılaşmada alınan sonuç. Portekiz Dünya Kupası'nın favorilerinden biri olarak gösteriliyor. Cristiano Ronaldo onun arkasındaki üçlü

0: Merkez ikilisi, savunma hattı kalecisiyle birlikte gerçekten bireysel olarak çok iyi bir takım, ama takım olarak da Demokratik Kongo'nun dün Portekiz'i bir hayli zorladığını, savunmada çok kompakt durduğunu, hücumda da etkili isimleriyle tehlikeler yarattığını gördük. Aslında maç Portekiz'in istediği gibi başladı. 6'da João Neves golü atan oyuncu, erken bir gol. Acaba Kongo kırılır mı diye insanın aklına geliyor tabii ki, ama hiç öyle olmadı. Portekiz ilk yarının geri kalanında yanılmıyorsam sadece bir şut daha gönderebildi rakip kaleye. Demokratik Kongo'nun da etkili çıkışları vardı ve 45 artı 5'te de Masuaku'nun asistinde Wissa ile Kongo beraberliği buldu. İkinci yarıda Portekiz değişiklikler yaptı, ama çoğunlukla etkili olmadı. İşin hücum tarafındaki işleri pek değiştiremedi Portekiz'in değişikleri ve mücadele bir birlik eşitlikte sona erdi. Gecenin maçı tabii İngiltere-Hırvatistan mücadelesiydi. İngiltere Hırvatistan'ı 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. İlk yarıda 4 gol vardı. 4 isabetli şutta 4 gol çıktı. Harry Kane penaltıdan takımını 1-0'a geçirdi. Golden önce kaçırdı ama Livakovic'in ayakları dışarıda olduğu için tekrar edildi. Orada golü attı. Baturina onun güzel vuruşuyla Hırvatistan beraberliği buldu. 36'da 42'de Harry Kane bir kez daha sahnedeydi. Kornerden Rice'ın ortasında takımını öne geçirdi. 45 artı 5'te artık ilk yarının son saniyelerinde Petar Musa'nın golü ceza sahası içinde tek vuruşla Hırvatistan bir kez daha beraberliği buldu, ama üstünlüğü çok uzun sürmedi. İkinci yarıya İngiltere adeta golle başladı. 47'de Bellingham Anderson'ın uzun pasında savunma arkasına hareketlendi ve son vuruşuyla Livakovic'i mağlup etti. Livakovic'in ikinci yarıda yaptığı kurtarışlar tabii çok dikkat çekici. Turnuva da şu anda en çok kurtarış yapan kalecilerden biri olmuş. Hırvat file bekçisi 7 kurtarışı var, 4 gol yedi. Ama kurtarışlarıyla da ikinci yarı dikkatleri üzerine çekti. 85'te maçın son sözünü Marcus Rashford söyledi. O da çok soğukkanlı bir bitirişle İngiltere adına farkı ikiye çıkaran golü kaydetti ve İngilizler grup liderliği için çok çok büyük bir avantajı da eline geçirmiş oldu. Gecenin diğer maçında da Gana ile Panama karşı karşıya geldiler. L grubu mücadelesiydi bu, İngiltere'nin olduğu grupta. Gana Panama'yı uzatmada 90 artı 5'te attığı golle mağlup etmeyi başardı. Yirengi'yi golü atan oyuncu oldu Gana'da. Bu karşılaşmada da tabii Panama'nın biraz daha galibiyete yakın gözüken taraf olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ilk yarıdaki performansıyla, ama son sözü Gana söyledi ve onlar da 3 puanlı bir başlangıç yapmış oldular. Artık Dünya Kupası'nda grup aşamasında ilk karşılaşmalar sona erdi. Bugünle birlikte gruplarda ikinci maçlar hemen başlıyor. Hiç ara yok. Saat 19'da Çekya ile Güney Afrika oynayacaklar A grubunda. 22'de B grubunda İsviçre Bosna Hersek mücadelesi var. Gece 1'de Kanada ile Katar ve sabaha karşı yine 4'te Meksika ile Güney Kore mücadeleleri futbol severleri bekliyor. Yavaştan artık bizim de maçımız yaklaşıyor. Cumartesi sabah 6'da Paraguay ile karşı karşıya geleceğiz. Bizim açımızdan tabii çok kritik bir mücadele olacak. Milli takıma dahil de gelişmeleri program içerisinde konuşacağız. Peki Dünya Kupası'ndan başka voleybolda Milletler Ligi ikinci etabı dün akşam itibariyle bizim millilerde başladı. Filenin Sultanları Ankara Spor Salonu'nda Belçika'yı konuk etti. İyi bir takımla bu Milletler Ligi'ne hazırlandık ve ilk maçtan da 3-0'lık galibiyeti cebimize koyduk. Rahat ilk iki set geçti. Üçüncü set 25-23, ama onu da kazanmayı başardık ve 3-0'la başlangıcı yaptık. Bakalım pazar gününe kadar 3 maç daha var. Milliler kapanışta Çin mücadelesiyle yapacak. Buradan bir 4'te 4 çıkarma hedefimiz var. Umarız tabii seyircimiz önünde bunu gerçekleştirebiliriz. Basketbolda dün final serisinde Üçüncü karşılaşma oynandı. Beşiktaş Gey'nin ev sahipliğinde yapıldı mücadele. Beşiktaş aslında karşılaşma iyi başladı. İlk periyodu 4 sayılık farkla önde tamamladı ama Fenerbahçe Beko ikinci periyotla birlikte geri döndü ve maçın sonuna kadar da üstünlüğünü korudu ve karşılaşmadan 82-71'lik skorla galip ayrılarak seride 2-1 öne geçti. Artık şampiyonluğa bir adım uzaklıkta Fenerbahçe Beko. Şimdi sıradaki maç bir kez daha Beşiktaş'ın ev sahipliğinde olacak. Beşiktaş tutunmak için tura şampiyonluğa kesin kazanmak durumunda. Ama orada biliyorsunuz Jona Matthews'un sakatlığı dengeleri bir hayli bozdu Beşiktaş aleyhine. Dün Antonio Brown'un ve Dotson'un 22'şer sayısı galibiyet için yeterli gelmedi. Fenerbahçe Beko'da ise daha dengeli bir skor dağılımı dün vardı. Melli 17 sayı, Devonall 15, Horton Tucker 13, Ken Burch 11, Tarık Biboro işte 8 sayıyla takımlarının galibiyetinde pay sahibi oldular. Evet, dünün öne çıkan maçları bunlardı. Dün temsilcilerimizin Avrupa Kupaları ikinci eleme turundaki rakipleri de belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turunda Polonya ekibi Górnik Zabrze karşısında başlayacak. Görece tabii zayıf bir rakip. Fenerbahçe'nin turu kesin olarak geçmesi bekleniyor ama Beşiktaş'ın çektiği kura tabii bir aile zorlu. Mitchell'en oldu Avrupa Ligi ikinci eleme turunda siyah beyazların rakibi. Başakşehir'de Konferans Ligi'nden yoluna devam ediyor. Onlar da ikinci eleme turunda Sarajevo Inter Turku eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Takımlarımıza şimdiden başarılar dileyelim. Tabii Temmuz ayının 3. haftasında bu karşılaşmalar oynanacak. Takımlar kampa girecekler bu ay sonunda ve o maça kadar da hazır olmaya çalışacaklar diyelim. 7.09 saatlerimiz, benim özetim bitti. Şimdi şarkı reklam aramızı verelim, sonrasında devam edelim.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.17 saatlerimiz sabah sporunda Dünya Kupası maçlarını konuşmaya başlayacağız. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Teşekkür ediyorum. Az önce sıcağı sıcağına Özbekistan-Kolombiya mücadelesi sona erdi. Karşılaşmanın ilk yarısında Kolombiya'nın Munoz'da bulduğu golle 1-0 üstünlüğü vardı. Golde Luis Diaz'ın da güzel bir savunma arkası pası var. Munoz'un da bitirişi gerçekten çarpıcı, güzel. İkinci yarıda Feyzullayev, Başakşehir'den de tanıdığımız Özbekistan'ın Dünya Kupaları tarihindeki ilk golünü atıyor. Maça bir birlik eşitliği getiriyor ama çok da fazla üstün kalamıyor. Berabere kalamıyor Özbekistan. 65'te bu kez Diaz golü atan isim oluyor Puerta'nın asistinde. Ve Kolombiya bir kez daha öne geçiyor. Son bölümde az önce ben de biraz baktım. Özbekistan bir baskı kurmaya çalıştı ama 96-9'daki gole de engel olamadılar. 3-1'e geldi. 3-1'den sonra direkten dönen bir topu oldu Özbeklerin ama olsa dahi tabii puan alamayacaklardı ama averaj olarak belki işlerine yarayabilirdi turnuvanın sonunda. Olmadı. Onlar da ilk maçlarından mağlubiyetle ayrıldı. Kolombiya'da 2022'de yoktu. 2026'ya da galibiyette başlamış oldu. Takımın yıldızı Diaz bir gol bir asistle ön plana çıktı. Hani Kolombiya için iyi bir Dünya Kupası başlangıcı oldu. Bir de diğer karşılaşmada Portekiz'e Kongo berabere kaldılar. Grup liderliği ihtimali de Kolombiya için belirmiş durumda. Portekiz'e karşı yenilmese Kongo maçı da gerçi kolay geçmez. Kongo'nun dünkü oyununu gördükten sonra ama Kolombiya'da o liderlik hesabını bundan sonrası için yapacaktır. Galatasaray'dan bildiğimiz Davinson Sanchez Kolombiya'da İlk 11'de sahaya çıktı. Kaptan James Rodriguez'di. Ama James çıktıktan sonra da kaptanlık pazubanda Davinson Sanchez'e geçti. O da 90 dakikayı tamamladı Kolombiya milli takımında. Luis Suarez adını kendisinin bu seçim döneminde Fenerbahçe'de Hakan Safi tarafından duymuştu. Sporting'in golcüsü. O da Kolombiya milli takımı oyuncusu. O da bu karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı.

0: gol katkısı veremedi ama takımında santrforu konumunda. James Rodriguez, az önce bahsettim, Kolombiya denince zaten akla gelen ilk isimlerden birisi. Arias, ülkemizde transferde adı çok sıklıkla geçmiş bir oyuncu. Lerma yine benzer şekilde. Mojica sol bek, çünkü takılmalı adı anıldı. Lukumi keza şu anda bile alınıyor. Beşiktaş'ın gündeminde olduğu söyleniyor. Tanıdık bir takım Kolombiya. İkinci yarıda Rios oyuna giriyor. Kolombiya bakalım nereye kadar götürecek bu kadrosu ve oyunuyla.
1: Yani ileri attığı iyi. Ama Kolombiya takımı ile alakalı olarak yapılan analizlerde savunma zaaflarından bahsediliyor. Duran top savunma zaafından bahsediliyor. İlginçtir. Ama hücum hattında da tabii hani James Rodriguez 35 yaşına geldi artık. Geçen sene tam olarak kulüp takımında hani düzenli olarak oynamadı. Hatta teknik direktör de benzer şey söylemiş. Artık biraz daha aklıyla oynuyor. Hani ayaklarıyla, şeyle, vücuduyla değil, aklıyla oynamaya başlayan bir oyuncu demiş. Yani o da aslında tatlı bir nostalji ezdiriyor Dünya Kupası'nda James Rodriguez. Ama işte Luis Diaz, Arias, Luis Suarez, orası enteresan bir hani hücum attı. James Rodriguez de eşlik edebilirse Kolombiya takımı bir şeyler yapabilir diye konuşuluyordu. Özbeklerle alakalı olarak da dün enteresan bir şey okudum. Onu paylaşayım sizle. Özbek milli takımının başında Cannavaro var biliyorsun. Cannavaro'yu neden tercih etmişler biliyor musun? Çünkü Özbek Futbol Federasyonu savunma ağırlıklı futbolun başarı getireceğini düşünüyormuş. O yüzden Cannavaro'yu tercih etmişler. O da işte zaman zaman beşliğe dönen bir üçlüyle başlamış. Öyle bir düşünceleri varmış Özbek milli takımı için. Orada da tabii hani dün biraz baktım Özbek takımına. İşte böyle kadro değeri 85-90 milyon euro kadar gözüküyor. Ama bunun 50 milyon eurosu sadece tek stoperden geliyor biliyorsun. Diğer oyuncularda da ön plana çıkan oyuncular Başakşehir'in oyuncuları. Özbek milli takımında. İşte direnç olarak hep iyi oldukları söyleniyor. Hollanda karşılaşmasında izlemiştim ben hazırlık mücadelesini öyle ama tabii kalite olarak bazı mevkilerde yetersiz kalıyorlar. Mesela az önce sen söyledin, Luis Diaz'ın golünde biraz kalecinin hatası vardı. Yani bir topa müdahale yaptı ama o top gitti, gol oldu. Tam çeviremedi. İlk kez katılıyorlar Dünya Kupası'na. Zaten çok büyük bir beklenti yok. Ama az önce sen de söyledin, hani bu grupta Portekiz kesin lider olur diye bakılıyordu. Şimdi Kolombiya eğer yenebilirse Portekiz'i değil Kongo'yu eğer mağlup edebilirse o zaman tabii çok büyük bir avantaj elde edecek.
0: Sıradaki maç Kolombiya Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Portekiz'de Özbekistan'da oynayacak ikinci maçlarda. Son maçta da Kolombiya Portekiz bir ihtimal liderlik maçı, grubun son maçı olabilir orada.
1: Grupta. Herkes tabii şeyi bekliyor. Portekiz 1, Arjantin 1 olur. Portekiz Arjantin eşleşmesi olur ya çeyrekte ya ondan önceki turda. İkisinden birinde bir şey var. Portekiz-Arjantin eşleşmesi var. Eğer öyle bir şey olursa dengeler değişir. Yani evet. Portekiz bitiremezse ilk
0: aynen
1: sırada.
0: Aynen, bu sürprizler olacak gibi yani bu turnuvada sürpriz grup liderleri görme ihtimalimizin fazla olduğunu ilk maçlarda herhalde hissetmişizdir. Beklemediğimiz takımlardan iyi performanslar geliyor. Tabii Kolombiya maçının 90 dakikasını izleyemedik. Onunla ilgili bir şey diyemem. Ama Kolombiya sonuçta aldığı galibiyetle grup liderliği için dengede değiştirebileceğini gösterdi. Portekiz oynadığı oyunla dün, ki birazdan geleceğiz, soru işareti barındırdı. Kongo'nun performansı dikkat çekiciydi. Bence bayağı iyi bir takımmış Demokratik Kongo. Ben bayağı beğendim dün akşam Portekiz karşısında onları izlerken. Savunmada da çok güçlü durdular. İşin hücum tarafında da tehdit yaratabilecek hızlı oyunculara sahipler. Çok dinamik, kompakt bir takım Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Peki biz kronolojik gidelim, geriye doğru gidiyoruz. Gece 2'deki maç L grubu mücadelesiydi. Ghana ile Panama karşılaştılar. Bu grupta İngiltere ve Hırvatistan olduğu grup. Yani Ghana-Panama bir anlamda grubun üçüncülük maçı gibi bir karşılaşmaydı. Kağıt üzerinde tabii bunları söylüyorum. Dengeler gruplarda değişebiliyor. Ghana bu maçta Panama'yı 1-0

0: mağlup etmeyi başardı. Maç uzun süre 0-0 gitti. 90+5'te Gana bir hızlı hücumda Yrenki'nin golüyle öne geçti. Zaten o dakikada öne geçtikten sonra da kolay kolay maçı vermezsiniz, puan kaybetmezsiniz. Gana da o golle birlikte Dünya Kupası'na galibiyetle başlamış oldu. Gana'da karşılaşma öncesi Thomas Partey'in Kanada'ya alınmamasıyla alakalı bir gündem vardı. O da milli takım oyuncusu ama hakkında devam eden bir dava var. Sanıyorum o da ülkeye girişte veya vize başvurusunda herhangi bir işte üzerine ya da devam eden bir dava olup olmadığı sorulduğunda hayır demiş ama olduğu ortaya çıkınca da böyle bir karar verilmiş Kanadalı otoriteler tarafından. Onun Kanada'ya girişi engellendi ve ilk maçı kaçırdı. Takımın önemli parçalarından biri Thomas Partey. Gana'nın onun etrafında böyle kenetlendiği haberlerini okumuştum. Hani arkadaşımız için oynayacağız şeklinde. Tabii bu bir yere kadar götürüyor sizi. Okuduğum kadarıyla maçın ilk yarısında Panama daha etkili gözüken, gole daha yakın olan taraf, ki az şut çekilmiş maçın ilk yarısında. Ama Panama'nın bir tık daha iyi olduğu söyleniyor. Panama'da bu arada Murillo, Beşiktaş'ın sağ beki, forma giyiyor. Belki hatırlarsınız, Panama vatandaşı oldu. Murillo'yu tabii ki biliyorsunuz ama Panama oyuncusu. Onların da en iyi isimlerinden biri aslında turnuva öncesi sakatlık yaşıyor, Carrasquilla. Dün o da yedek kulübesine başladı mücadele. Oyuna dahi sokmadı hocası. Panama açısından büyük bir kayıptı. Gana'da da işte Thomas Partey'in yokluğu orta sahada dikkat çekiciydi ama dün Gana sonucu almayı başardı karşılaşmada. Onlar için de tabii ki önemli olan o.
1: Aslında dengede gitmiş bir karşılaşma gibi gözüküyor. Ne dersin?
0: İstatistik olarak ikinci yarı öyle.
1: Maçın geneli de öyle. Yani Panama daha çok toplu oynamış.
0: İşte ben ilk yarı Panama daha önde dedim. Hmm. Okuduğum kadarıyla ikinci yarıyı bilemiyorum tabii ki. İstatistikler birbirine yakın gözüküyor.
1: İkinci yarıda %40 top Gana'da, %60 Panama'da. 8'er şut çekmişler ikinci yarıda. 3 isabet Panama, 2 isabet Gana. Panama'nın 2 büyük pozisyonu var ikinci yarıda. Gana'nın tek büyük pozisyonu var. 2'şer korner kullanmışlar. Pas isabet oranları %85'e %84 Panama lehine. Yani bayağı ortada geçmiş maç. Ama kazanan Gana olmuş. Neden böyle söyledim? Çünkü ben beraberlik yazmıştım bu karşılaşmaya.
0: Öyle mi?
1: Çok moralim bozuldu 90+5'te gelen golle.
0: Ben de 1-0 yazmıştım.
1: Gana mı yazmıştın?
0: Hmm. Ama işte az önceki maçta da 1-0 Kolombiya yazdım. Bir farklı galibiyet. Bir farklı bitecekken 90+9'da Kolombiya'nın golüyle orada da patladık. Bir puandan olduk. Oluyor bu son dakika golleri. Bayağı dengeleri değiştiriyor. Gana'da devre arasında kaleci Ateziki oyundan çıkmış. Acaba neden? Asare 46'da oyuna girmiş. Ligimizden tanıdığımız Başakşehir'den Opoku Gana'nın sol stoperi olarak maçta forma giydi. O da 90 dakika sahada kaldı. Bakıyorum başka tanıdık isim ilk 11 bazında. Tabii ligden değil ama Premier Lig'den Semenyo, Sisli'nin yıldızı o var. Kamel'den Süleyman'a var. Ön tarafta Jordan Ayew, tecrübeli bir isim. Gana'nın da kadrosu aslında fena değil reis olarak bakıldığında. Ama öyle bir oyun üstünlüğü olmamış Panama önünde. Ama kazanmayı da başarıyor Gana milli takımı. Peki şimdi birkaç mesaj okuyayım. Öyle reklam arasına gideyim fazla uzatmadan. Portekiz'le ilgili bir mesaj Ertan Bey'den. Acaba o şaşalı günlerini geride mi bıraktı diye sormuş. Reklamdan sonra önce bir İngiltere-Hırvatistan konuşuruz. Ardından Portekiz-Kongo maçından da tabii ki bahsedeceğiz. Emre Salman o da sanırım bir daha açılmamak üzere Messi mi Ronaldo mu dosyası kapanmıştır. Ve bir kere daha Ali Yerim haklı çıktı demiş. Ronaldo'nun dünkü oyunu tabii yine eleştiri konusu oldu. İstatistikleri var. Onlardan bahsedeceğim. Ankara'dan Gürsel Bey, o da tüm takımları izledik. Sizce en güzel forma hangi ülkenindi diye
1: forma
0: sormuş. En güzel forma, vallahi o göze bakmadım açıkçası. Şu an bir cevabım yok.
1: Çok dikkat çekici böyle ekstra yeni bir forma görmedik ya.
0: İşte en güzel forma.
1: Yani Almanya biraz şeye dönmüş.
0: Nostaljik.
1: Nostaljik bir forma yapmış. O güzel formadır. Hani o formayı daha önce görenler için. Portekiz, İngiltere. Zaten Arjantin'in forması çok güzel. Genel olarak. Brezilya klasik formasıyla çıktı. Başka? Hani böyle bir çırpıda yeni bir deneme, yeni bir şey görmedik. Hı-hı. Bizim formamız güzel. Her zaman olduğu gibi. Gerçi ben şeritli formayı daha çok seviyorum ama ben öyle çok bir hani şey görmedim. Dinleyicimiz hangisini söylüyor? Bari ondan, oradan gidelim. Oradan
0: evet,
1: çıkalım.
0: Aynen, o yazarsa onun favorisi, onun üzerinden belki değerlendiririz. Bir başka mesaj, Hakan Dinç, o da Masuaku çok iyi oynamadı mı demiş. Demokratik Kongo'da birazdan konuşuruz. Sol kanat beki gibi oynadı Arthur Masuaku. Mehmet Ünlü de kaleci değişikliği sakatlıktan dolayı yazıyor demiş. Zaten evet, yani ilk yarıda gol yok, yenen bir gol yok, hata yok. Muhtemelen sakatlıktan dolayı Atiziki oyuna devam edememiş. Evet, 7.30 saatlerimiz, birkaç mesaj okudum. WhatsApp hattımız açık, 0538 052 14 87. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Araya gidiyorum. Aradan sonra İngiltere-Hırvatistan maçıyla geri dönüyorum.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.38 saatlerimiz İngiltere-Hırvatistan dünün öne çıkan karşılaşmasıydı. İki güçlü ekip İngiltere tabi Dünya Kupası'nın şu anda favori takımlarından biri. Hırvatistan 2018'de finale kadar yükselmeyi başarmış. Belli bir seviyenin üzerinde milli takım. Onlardan da bir sürpriz gelebilir mi diye düşünülüyor. Ama dün özellikle ikinci yarıdaki İngiltere'nin oyunu bayağı bir övgü almış gördüğüm kadarıyla. İlk yarıda 2-2'lik bir eşitlik var. İlk yarıda 4 isabetli şut, 4 gol. Kaleci kurtarışı yok. Kane'in attığı 2 gol, biri penaltıdan, biri duran toptan. Hırvatistan'da akan oyundan 2 gol buluyor Baturina ve Petar Musa ile Baturina'nın şutu da gerçekten güzel. Musa'nın golündeki organizasyon güzel gözüküyor. Ama ikinci yarı İngiltere öyle bir başlangıç yapıyor ki 47'de Bellingham golü atıyor. Ondan sonra da ikinci yarının büyük bölümünde İngiltere'nin baskısı, Livakovic'in kalesinde çok sayıda pozisyon, üst üste şutlar, Livakovic'in kurtarışları. İlk yarı kurtarış yapamayan Livakovic mücadeleyi 7 kurtarışla tamamlıyor ki ikinci yarı bir de 2 gol yedi. Yani ikinci yarı kalesine 9 isabetli şut geldi İngiltere tarafından. Ve özellikle İngiltere'nin ikinci yarıdaki oyunu sanıyorum az önce de söyledim bayağı kişi etkilemiş. Ve Dünya Kupası'nın neden favorilerinden biri olduklarını gösteren bir oyun olduğu dile getiriliyor. Halbuki Tuchel döneminde çok keyifli bir oyunları yok gibi gözüküyordu. Az gollü karşılaşmalar ya da gol yemedikleri maçlar. Dün iki gol değmişler. Ama ikinci yarıdaki oyunla tekrar dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor İngiltere milli takımı. Dünkü 11 tercihi de enteresandı. Mesela Gehi'nin stoperde oynaması bekleniyordu ama Gehi yedek başladı. Konsa Stones'u tercih etti Tuchel. Merkez ikili ve önündeki Bellingham aşağı yukarı tahmin ediliyordu. Ama kanatlarda da yine ilginç tercihler oldu. Saka yoktu. Mesela onun yerine Madueke'yi gördük. Rashford yoktu. Gordon'u sol tarafta
1: Gordon bekleniyordu ama.
0: Ben Rashford'u da gördüm çok.
1: Ben Gordon, Saka görmüştüm daha çok. Ama dediğin gibi orada bir şeye gitti. Değişikliğe gitti.
0: Saka'nın tabii devam eden Yunus Akgün'deki gibi galiba hani bir sıkıntısı var, oynamasını engel değil ama tam performans vermesini engel, onu koruyarak turnuvada kullanabileceği söyleniyor. Dünkü tercihte biraz ona yorulmuş. Saka'yı daha dikkatli kullanacak Tuchel. 72'de oyun alıyor onu.
1: Evet. Mesela Rodgers yazıyordu genelde 11'de, senin baktıklarında Bellingham mı yazıyordu?
0: Ben Bellingham'ı gördüm.
1: Benim baktığımda Gordon, Rodgers, Saka yazıyordu mesela. Tabii burada bayağı da iyi bir kadro olduğu da hemen ortaya çıkıyor zaten. Bir de burada Eze var daha mesela.
0: Evet, Eze dün süre almadı hiç karşılaşmada ama önemli bir oyuncu o da. Hem kanatta da hem merkezde de oynayabilen bir isim. İşte Palmer'ın seçilmediği İngiltere milli takımı. O tarafta, o bölgede 3 tane çok iyi oyuncusu var. Dün Kane yine gollerini attı. Artık Kane'in gollerini Dünya Kupası'nda da alıştık. Onun da Dünya Kupası'ndaki 10. golü olmuş 12. karşılaşmada ve Dünya Kupaları tarihinde de en çok penaltı golü atan oyuncu unvanını almış 5 penaltı golüyle.
1: 12 maç 10 gol, 5'i penaltı.
0: Evet, 5'i penaltıdan gelmiş ki ilk penaltıyı aslında kaçırıyor fakat işte Livakovic'in ihlaliyle beraber tekrarlanıyor. Onda hata yapmıyor Harry Kane.

0: takımını 1-0 öne geçiyor. İkinci goldeki kafa vuruşu da hani kaleye aslında biraz uzak ama tam yerden köşeye yere vurdurarak topu gönderiyor. O golü de gerçekten güzel. Hatta maçın sonunda sen özeti az önce izliyordun. Ben özeti izleyemedim ama bir tane engelledi de şut varmış.
1: Evet, öyle.
0: O da gol olabilir denmiş. Hatta Tuchel de övmüş yani. Orada bile gördünüz mü Kane'i nasıl kendini siper etti. Benim hani performansıyla ilgili diyecek bir şeyim yok. Hani her şey ortada diyor Harry Kane için, takımı için. Her şeyini ortaya koyan bir kaptan profili Harry Kane'den. Yani şu ana kadar aslında son günlerde işte Messi yapması gerekeni yaptı. O gün Haaland
1: kim yapamadı
0: keza
1: acaba?
0: Yaptı. Onun haricinde o gün
1: yapamayan kim acaba?
0: Tamam, oraya getireceğim, bir sakin. Biliyoruz.
1: Kim yapamadı acaba?
0: Ronaldo'la ilgili düşüncelerini birazdan detaylı dinleriz. O gün neydi bir de ya? 3 oyuncu
1: Mbappe
0: yapması gerekeni yaptı. Hani bizde olmadı mesela yapması gereken.
1: Ya tabii hani,
0: her takımda da olmuyor.
1: Süper yıldız dediğimiz oyuncular hani birer değil ikişer atarak başladılar. Bayağı etkili başladılar.
0: İşte Diaz Kolombiya'da yapması gerekeni yaptı. Şu an takımın yıldızı.
1: Bir gol bir asist değil mi?
0: Bir gol bir asist.
1: Bir gol bir asist yaptı. Yani özellikle herhalde bir İspanya'da söyleyebiliriz. Ama mesela İspanya'da kimin parlamasını beklersin? Yamal'ın parlamasını beklersin. Evet, Yamal da sakattı. Sonradan girdi. İşte senle konuştuk. 5 başarılı driplingi var. Başka kim var? Hani
0: Vinicius golünü attı.
1: Vinicius golünü
0: Brezilya'da
1: attı.
0: Brezilya'da hani takımı galibiyete taşıyamadı ama.
1: Ama takım kötü oynarken golünü attı. Güzel bir gol attı. Evet.
0: Ronaldo'dan onu göremedik dün. Ama işte Kane ondan bekleneni yaptı. Benim de gol kralı adayımdı turnuva öncesinde.
1: Kane mi?
0: O açıdan iyi başladı. Senin kimdi? Fransa mı? Mbappe mi?
1: Ben Mbappe diye düşündüm. Fransa'dan çıkar diye düşündüm. Gol kralı. Ama hani bu saydığımız oyunculardan zaten biri gol kralı olursa kimse şaşırmaz. Çok olağan şüpheli gözüküyorlar. İyi de başladılar turnuvaya. O yüzden orada bir sürpriz gol kralı çıkar mı? Çok ekstra böyle bir performansa ihtiyaç var. Ya da iki performansa ihtiyaç var. Bir de bu takımlar turnuvaya devam edecek diye düşünüyoruz. Bir de bazıları bayağı zayıf rakiplerle oynayacaklar. Onu da unutmamak lazım. Orada böyle gol sayıları yine artabilir. Biraz daha bencillik görebiliriz o şeylerde. Şimdi Fransa, Senegal, Norveç, bir de kim var? Irak var. Yani mesela Irak maçında Mbappe falan bayağı zorlamak isteyebilir. Hı hı. Şeyini, skorunu. O tarz maçlar da oynanacak. Onlar bazı dengeleri değiştirebilir gol krallığı yarışında.
0: Biz Haaland demedik mi az önce? Haaland yazmışlar. Haaland demediysek Haaland'a tabii Haaland ki iki golle o da başladı. Beklentileri karşılayan isimlerden biri oldu. Harry Kane de 3 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ikinci İngiliz futbolcu olmuş.
1: 3 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ikinci İngiliz oyuncu olmuş. Diğeri kimmiş?
0: İşte ben de sana bakıyorum kimmiş.
1: Yıllar tahmin belli mi?
0: Belli de.
1: Sen yıllarını söyle
0: 98,
1: bari.
0: 2002, 2006.
1: Alan Shearer.
0: Değil.
1: Frank Lampard.
0: Değil. Frank Lampard 98'de yoktur zaten.
1: Atıyorum zaten şu an.
0: Hani Owen desen.
1: Owen kurtarıyor mu?
0: Belki.
1: Wayne Rooney.
0: 98'de yoktur Rooney ya. Çok erken.
1: Çok erken.
0: Çok erken.
1: Kimmiş peki?
0: David Beckham.
1: David Beckham.
0: David Beckham. İngiltere milli takımı denince akla gelen ama tabii hücum oyuncusu olmadığı için aklına hemen geldi.
1: 98, 2002, 2006 ha?
0: Aynen. 3 farklı Dünya Kupası'nda o da gol atan ilk İngiliz olmuş. Harry Kane'de bu turnuvadaki golüyle o da 2018, 2022, 2026 3 farklı Dünya Kupası'nda
1: Arjantin maçı kırmızı kartı Beckham'ın 98 miydi? 98 Dünya Kupası mıydı?
0: Hatırlamıyorum. 2002 derdim ama.
1: 2002 derdin.
0: Sorsan hani uzman sorusulak 98 mi 2002 derdim. Dünkü karşılaşmada İngiltere maçı 22 şutla tamamlıyor. Kaçı ceza sahası dışından?
1: 22 şutun.
0: Evet.
1: 8'i.
0: İkisi.
1: İkisi.
0: 20'si ceza sahası içinden. Bu da acayip bir istatistik
1: bizim
0: bence.
1: Bizim tam tersi.
0: Birçok takımın tersi. Yani birçok takım rakip ceza sahasına girip bu kadar şut çekmekte zorlandı. İngiltere 20 şut ceza sahası. Tabii bazı pozisyonlar var böyle kombine. Hani Livakovic kurtarıyor, Seke'ni vuruyor. Seke

0: Guardiol gerçi son dönemde City'de pek oynayamadı ama bu takımın değişilmezi. Vuşkoviç de şu an transferin gözdesi genç stoperlerden biri. 2007 doğumlu bu oyuncu da. Önlerinde işte Pašalić, Sučić, Modrić gibi isimler. İki tane kanat beki Stanisic ve Perišić. Ama İngiltere'nin bu oyununa karşı pek işe yaramamış gibi gözüküyor bu savunma hattı.
1: Yani İngiltere özelinde ve diğer takımlar özelinde oyunculara tek tek göz atıldığında tabii çok önemli oyuncular kadroları oluşturuyor. Turnuvanın favori takımlarından bahsediyoruz. Fakat bireysel performansların da doğal olarak belli bir seviyede olması lazım. Şimdi ben dün ne yazık ki izleyemedim. İngiltere maçını kaçırdım. Şimdi ama benim baktığım sitedeki oyuncu puanlarına bakıyorum. Mesela İngiltere'nin orta saha merkezi ve ileri ucundaki oyuncuların Gordon dışındaki hepsi 7 puanı geçmiş. Bunların puanlamasında 7 ve üzeri iyi, bayağı iyi kabul ediliyor. İşte Harry Kane zaten 8.6 almış. Diyeceğim şu ki o beklenen performansı gösterdiği zaman oyuncular, hele bu kadar fazla kaliteli oyuncu bir araya gelip aynı karşılaşma içerisinde 5-6'sı beklenen performansı sergilediği zaman zaten bu takımların önünde durmak çok kolay değil. Gol atma konusunda, işte pozisyona girme konusunda, sen az önce söyledin, ceza sahası içerisinde işte şut çekme, topla buluşma, rakibi domine etme konusunda çok fazla bir şey yapamazsınız. Ama genel olarak o performansların uzağında kaldı favori takımlar. Mesela İspanya takımını izlerken, İspanya takımı da tek tek çok iyi oyunculardan oluşuyor ama Yeşilburun Adaları karşısında bireysel performans olarak ön plana çıkan bir İspanyol oyuncu görmedik. Yamal girdikten sonra biraz gördük ama mesela takımın santraforu Oyarzabal ilk 30 dakika topa değmemiş. Hani neredeyse skandal bir istatistik. Fransa takımında ilk yarıda mesela görmedik Fransa takımında ön plana çıkan oyuncu ama ikinci yarıda biraz kıpırdanınca bir anda iyi oynayan, iyi gözüken Senegal'e 3 gol birden attılar. Peki 3 golü nasıl attılar? Rakibi tamamen baskı altına alarak, hiç çıkarmayarak mı attılar? Yoksa iyi pas, iyi koşu ve iyi şutla mı attılar? Yani Mbappe'nin 3. golü ortada. Rabiot'un pası ortada, Olise'nin pası ortada, oradaki vuruş kaliteleri ortada paslarla buluştuğu anda. Almanya keza hareketli gözüktü, istekli gözüktü. Belki bireysel olarak bu takımların gerisinde yetenekler olarak düşünülebilir. Aslında pek öyle değil de hani oyuncuların mesela Musiala'nın sakatlığı, hala kendini bulamaması, net bir santrafor ya da ikna edici bir santraforlarının olmaması diyelim. Florian Wirtz'in yine istediği bir sezonu geçirememesi gibi şeylerle hani Almanya yetenek olarak biraz daha sanki geride diye düşünülüyor. Ama onlar biraz kıpırdanınca, tabii rakip de uygundu ama çok farklı bir galibiyet geldi. Bizim milli takımımız çok yetenekli bir milli takım. Orası kesin. Ama mesela bizim de ilk karşılaşmamızda ön plana çıkardığımız bir oyuncu pek olmadı. Pek göremedik. O yüzden bu işler, yani turnuva oynama işi, o beklentinin büyük olduğu oyuncuların da o performanslara yakın bir şeyler göstermesi lazım. Örnek Portekiz mesela. Dün şimdi Portekiz takımını izlerken mesela ben Leao'ya çok şaşırdım. Yani oyuna girdikten sonra girmese daha iyi dedirtti. Leao gibi bir adam. Beklenti normalde büyük değil mi Leao'dan? Ama yok gibi. Yani topa dokunması, top kayıpları, tercihleri hepsi neredeyse yanlıştı Leao'nun. İngiltere'de sanki favori takımlar içerisinde diğerlerinden böyle bir tık ayrıldı gibi oldu. Ama işte az önce sen de söyledin. Sonuçta şimdi izliyorsun Portekiz takımını. Evet, performanslar beklentinin altında. Orası kesin. Hatta buna belki Vitinha, Bruno Fernandes'i bile ekleyebilirsin. Nuno Mendes'i bile ekleyebilirsin. Yani baktığın zaman ben dün öyle çok iyi oynayan bir Portekiz'i görmedim açıkçası. Hı-hı. Ama diğer tarafta mesela Demokratik Kongo'da ben takımım diyor. Onu sana gösteriyor. Öyle olunca da işte aradaki o kalite farkı maçı çözemeyecekleri noktaya getiriyorlar. Bence bizde de biraz öyle oldu. Yani bizim Avustralya maçı da onun bir benzeri, bir yakın bir hikayeyle gerçekleşti. Beklentinin altında kalan yıldızlar, o yıldızlarla beraber takım oyununun yükselmesi.

0: Mesela diğer tarafta organize bir takım. İyi savunma yapabilen, zaman zaman dişini gösteren bir takım. Onlar istediğini aldılar, biz alamadık.
1: 7-52 ara baktı.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.57 saatlerimiz. Şimdi İngiltere maçını konuşuyorduk. Hırvatistan karşılaşması. Dün Doruk Keskin'in bir tweet'i önüme düştü sabah bakarken. Yine Harry Kane iki stoperin arasına girip oyun kurmuş. Bayern Münih'te zaman zaman yaptığı gibi. Hani adam için hani 9, sahte 9 oyun kurucu center for, pivot center for deniyor. Literatüre başka bir tanım kazandıracak gibi Harry Kane.
1: Ya izlemeye doyamadım. Bir oyuncu eğer hani futbolu seviyorsan, futbolu sevdiğin için izliyorsan, oyun görüşünün böylesine yüksek olan oyuncuları izlemek en büyük keyiflerden bir tanesi. Topu ayağına çok yakışıyor ve topu ayağına aldığı zaman ne yapacağını, kime pas vereceğini, o karar tercihlerinin hep doğru olması izlemeyi çok keyifli kılıyor. Yani o yüzden de benim zaten biliyorsun favori oyuncularımdan bir tanesi. Kevin De Bruyne de öyleydi. O biraz hani son dönemde performans olarak tabii eski halinin çok uzağında ama Kane o yüksek performansını devam ettiriyor. Gol vuruşları, penaltıları, yaptıkları daha ne yapsın adam? Müthiş bir oyuncu yani.
0: Aynen. Dün yine insanlar bayağı keyif almışlar Harry Kane'in oyunundan. Peki İngiltere milli takımı

0: numara olarak karşılaşmaya başladı. Kadro kalitesi olarak iki takım kıyaslandığında tartışmasız Portekiz çok daha ağır basan bir kadroya sahip. Dün teknik direktör Martinez'in sahaya sürdüğü 11 ön taraf gerçekten iyi. Yani önde Ronaldo var, takımın en golcüsü. Sağda Bernardo Silva biraz bizim Arda gibi. Tam kanat değil ama işte merkeze yakın oynamayı tercih etti. 10 numarada Bruno Fernandes, sol tarafta Pedro Neto. Merkezdeki ikili Paris Saint-Germain'in ikilisi Vitinha Neves. Bir bekte Nuno Mendes var Paris Saint-Germain'den. Diğer bekte João Cancelo var. O da ligin ikinci yarısını Barcelona'da çok iyi geçirdi. Stoper rotasyonu normalde Diaz'lı, Ruben Diaz'lı bir rotasyon bekleniyordu ama Diaz yoktu. Orada Araujo ve Veiga'yı tercih etti hoca. En zayıf gözüken halka oydu ama dünkü problem Portekiz'in stoper ikilisi değildi. Portekiz dün işin hücum tarafında Demokratik Kongo'yu aşmakta, pozisyon üretmekte zorlandı. Yoksa topa çok fazla sahip oldu. İlk yarı herhalde %80'e yakın bitti Portekiz'de yine. Vitinha'nın bir istatistiği paylaşıldı. Yani ilk yarıda Vitinha tek başına, tam rakamı söyleyeyim, 91 pas yapmış isabetli. Rakip Kongo'nun 98 isabetli pası var. Yani bir takım kadar pas yapmış ama neye yaradı derseniz o paslar, iki şut çekebildi. Portekiz ilk yarı boyunca bir tanesi Bruno Fernandes'i engellenen pozisyonu, diğeri de Neves'in attığı gol. Maçın ilk bölümünde geldi. O da güzel bir gol. Neves'in oradaki koşusu. Bizim milli takımın herhalde Avustralya önünde eksik yaptığı şeylerden biriydi. 8 numaradan o ceza sahası içi ekstra koşusu. Onu Neves iyi yaptı. Kafayla topu ağlara göndermeyi başardı. Ronaldo'nun önünden vurdu. Orada Portekiz'i öne geçirdi ama işte geri kalan bölümünde Demokratik Kongo'nun o anlayışını, o hattını kırmakta çok zorlandı Portekiz. Demokratik Kongo'da beşli bir hat geride. Önlerinde bir üçlü merkez. Ön tarafta da iki oyuncu var. Bakambu onlardan bir tanesi, yakından tanıdığımız. Diğeri de Vissa. O da hızlı, hareketli bir oyuncu. Yani çok hızlı hücuma çıkan, geride de çok fazla boşluk vermeyen bir Demokratik Kongo gördük. Dün herkes gibi ben de Kongo'nun kompakt oyunundan etkilendim. Zaten dün bir de maç öncesinde ilk 11'inin birçoğunun işte Premier Lig'den, Fransa Ligi'nden, Avrupa'nın iyi liglerinden oyuncuları kullanıyor şu anda Demokratik Kongo. Aslında belli bir altyapısı o açıdan var. Bunu bir takım kimyasıyla da birleştirince dün ortaya çok iyi bir kemik gibi takım çıkarmış Demokratik Kongo. Ve öyle yabana atılacak bir takım olmadığını dün net şekilde gösterdi. Yani bu takım ilk turda elenmeyebilir.
1: Evet. Grupta başka kimler vardı Portekiz'in grupta?
0: Portekiz'in grubunda işte Kolombiya ile Özbekistan var.
1: Kolombiya ile Özbekistan. Evet. Kolombiya maçı belirleyici olur. Kolombiya'dan da puan alabilirlerse zaten o zaman hayatta elenmezler. Çünkü Özbekistan karşısında olası bir galibiyette 5 puan yapar. Zaten hani grup ikinciliği bile düşünebilirsin belki duruma göre. Yerine göre 4 puan da yeterli olabilir. Sonuçta en güçlü takımla berabere kaldılar.
0: Evet. Portekiz'e mi geçmek istersin?
1: Yani Portekiz'le alakalı olarak işte az önce aslında söyledim. Yani dün Portekiz takımını izliyorsun. Evet, topa hakim. Fransa gibi topa hakim. İspanya gibi topa hakim. Pas. Evet, ağırlıklı olarak neredeyse hatasız pas yapıyorlar. Ama üçüncü bölgeye geldiğinde bu takımların tıkandığını gördük. Hepsi üretmekte ya da istediği kadar üretmekte zorluk yaşadılar. Baskıyı devam ettirmekte zorluk yaşadılar. Bunun da temel sebebi herhalde tempoyla alakalı. Topun çevrilme hızıyla alakalı. Aslında şu merkezden benim beklentim çok daha büyüktü. Yani Vitinha hepimiz gibi herkesin hayran olduğu, en çok beğendiği oyunculardan bir tanesi. Onun yanında zaten takım arkadaşı Neves var. Şimdi bu ikiliye mesela sorsam çoğu kişiye Brian Ruiz'i mi eklemek istersin? Mesela Bruno Fernandes'i mi desem?
0: Sen yine Brian Ruiz'i.
1: Ya işte anla, Fabian Ruiz'i mi eklesin desem? Kimi sorsam çoğu kişi Bruno Fernandes diyebilir. Dolayısıyla hani ciddi anlamda

0: çok etkileyici bir merkeze sahip Portekiz takımı. Bekler de öyle. Yani bekler için kim ne diyebilir? Cancelo bu takımın bir beki, diğer beki Semedo. Nuno Mendes zaten o da çok etkileyici bir bek oyuncusu. Bir tarafta Neto var, bir tarafta Bernardo Silva var. Bernardo Silva dediğin adam zaten hani direkt olarak kanat düşünmüyor kimse. Onun da merkeze ne kadar gelip katkı verdiğini, pas oyununa katılabildiğini, prese katılabildiğini herkes biliyor. İleride de Ronaldo'su var bu takımın. Peki neden böyle? Soruyorum sana. Portekiz neden böyle?
1: Bilmem.
0: Yani izlediğin zaman ne eksik Portekiz'de? Sen izledin, dün Portekiz'i izledin.
1: Pivot santrifor mu eksik? Ronaldo mu eksik? Yani Ronaldo'nun performansını ona mı getireceksin?
0: Yok yok, Ronaldo'nun performansını getirmeyeceğim. Hani tek tek baktığında sadece bak dikkat et, stoperleri söylemedim.
1: Ya bir eksik var muhakkak da Kongo da iyiydi baya.
0: Efendim?
1: Kongo da çok iyiydi.
0: Tamam, Kongo da iyiydi. Kongo da iyiydi ama Senegal de iyiydi. Fransa 3 gol attı. Senegal kötü müydü? Değildi. Hı-hı. Onlar da iyi oynadılar ama Fransa 3 gol attı onlara. Fransa da pek tempolu gözükmüyordu. Burada bireysel anlamda oyuncular hani çok yetenekli, çok da bir şey yapmak istiyorlar ama bireyselliğin bireyselliği var gibi gözüküyor Portekiz takımında. Yani mesela Fransa'da o çıkan iki pas gibi pas çıkmadı dün Portekiz milli takımında.
1: Halbuki sen hazırlık maçında Fransa için çok bireysel demiştin. Herkes kendini
0: evet,
1: oynuyor.
0: Evet,
1: demiştin.
0: Aynen. Aynen öyle. Öyle hatırladım gözüküyordu. Böyle. İşte Portekiz şimdi bana dün öyle gözüktü. Dün izlediğim
1: bencil
0: zaman.
1: Bencil mi oynadılar? Ha? Bencil mi oynadı Portekiz?
0: Ya bencil değil ama böyle nasıl söyleyeyim, hani o takımdaki eksik parçayı tanımlamak çok kolay değil. Ama sanki böyle birbiriyle çok yardımlaşmayan bir takım görüntüsü var. Bu kadar pasa rağmen. Hani top Neto'ya geldiği anda Neto çalımla birini mutlaka geçip hani o hareketi yapıp ondan sonra aksiyonu yapacak gibi gözüküyor. Hani mesela Neto karşısına rakibi aldığı zaman hareketlenen, koşan, Neto'nun pas atabileceği biri yok gibi. Ya da Neto'yu rahatlatacak biri yok gibi gözüküyor Portekiz takımını izlediğin zaman. Hani bekler var mesela, dün kanat oyuncularının beklerden yeteri kadar destek aldığını gördün mü? Mesela kanat geldi, verdi topu kanada, Cancelo'ya. Ondan sonra Cancelo yalnız kaldı. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Hani Cancelo bindirme yaptı, verdi önündeki oyuncuya, Bernardo'ya. Bernardo bu kez rakibiyle birebir kaldı. Hep sanki böyle tamam ben topu aldım, bir sağma solma döndüm, sana pası verdim, bakalım sen ne yapacaksın? Hani böyle bir koşu, birbirini rahatlatma, ikiye bir yapma gibi şeyler yoktu Portekiz takımında. O yüzden de bence çözmekte çok zorlandılar. İki kez işte hani Ronaldo'ya pozisyon hazırladılar. Ronaldo da onları atamayınca, iyi vuruşlar yapamayınca, belki bir tanesine dokunmasa Bruno Fernandes çok daha uygun bir pozisyonda vuracaktı. Olmadı. O pozisyonlarda olmayınca, ikinci yarıda bir de Conceição getirdi. Olmayınca da hani bütün karşılaşma boyunca atacağı gol ya duran topa bağlı ya da rakibin yapacağı savunma hatalarına bağlı bir takım gibi görürsün. Yani ortada bu az önce saydığımız mevcut kaliteye yakın hiç oyun yok. Hani böyle bir an da yok, bir parlama da yok oyunculardan. İşte Fransa onu yaptı mesela. O bir anda iki oyuncu parladı, iki pas, iki koşuyla işi bitirdi. O yüksek kalitenin bir yerde karşılığını verdi. Ama Portekiz açısından biraz daha sıkıntılı bir durum var gibi.
1: Evet, yani onların yıllardır aslında oyunu her zaman kalitesinin gerisinde kaldı. Yani bu sadece bu turnuvaya özel bir şey değil herhalde. Portekiz için genelde söylenen kadro kalitesine uygun bir oyunu olmadığı yönünde. Dün de ne ilk yarıda ne ikinci yarıda. İlk yarıda mesela bir kanadı merkez gibi kullandı. Bernardo'yu bizim Arda'yı kullandığımız gibi. Ama ikinci yarı bayağı kanat aldı hemen 46'da. Conceição girdi. Bernardo'nun da kartı vardı değil mi? O yüzden çıkardı herhalde. Doğru, bu kadar erken vardı. Bir dakikada. Hı. Belki transfer görüşmeleri falan ona da takmış olabilir hoca, bilemiyorum. Ama Conceição girdi. Net bir kanat oyuncusu. İşte Leao girdi ikinci yarının ilerleyen bölümünde Neto yerine, ama onların da çok etkili olabildiğini göremedik. Bekleri değiştirdi. Semedo birkaç bindirme yaptı aslında. Ama çıkardığı paslarda topu takım arkadaşıyla buluşturmakta o da zorlandı. O Ronaldo'nun az önce bahsettiğim vuruşta Semedo muydu pası veren oyuncu?
0: İlkinde mi?
1: Bruno Fernandes'e de gelse daha net olabilecek pozisyonda. Acaba?
0: Değildi galiba.
1: Değil miydi? Ama hani o değil dese bile çok fazla o da destek vermiyor.

0: çalıştı ön tarafta. Olmadı. Soldan Mendes'ten o katkı gelmedi. Vitinha'dan ileri doğru bir katkı gelmedi. Neves maçın başında vereceği katkıyı verdi ama da sonra ortalarda pek gözükmedi. Olmadı yani Portekiz için. Ronaldo da demiş maç sonu ifadesi var. Şöyle diyor. Bu akşam diyor hiçbir şey eksik değildi. Futbol böyle bir oyun. Kazanabilirdik de diyor, kaybedebilirdik de demiş. Mesela Ronaldo için hani dünkü oyun öyle eksik bir oyun değil mesela. Portekiz için öyle görmüş karşılaşmayı.
1: Yani toplam 7 şutu var Portekiz'in. Bütün maç boyunca. Bir isabetli şutu var. Büyük yakaladığı net bir fırsat yok. Gol beklentisi 0.65.
0: Ben bu açıklamayı şöyle okuyorum. Biz elimizden geleni yaptık ama rakip çok iyiydi. Hani rakip iyi bir maç çıkardı. Biz açamadık yani. Hani elimizden geleni yaptık, olmadı. Bazen de böyledir diyor. Futbol hani. Benim
1: Yani
0: anladığım o. Bu açıklama.
1: artı tabii şimdi demin değinmedim. Artı tabii yani santrafordan herhangi bir katkı almıyorlar. Dün Ronaldo maç boyunca topla kaç kere buluşabilmiş?
0: 25.
1: 25. Portekiz'de 90 dakika sahada kalan oyuncular içerisinde en az
0: Normal değil mi ama
1: topla buluşan
0: santrafor zaten en az topla buluşur.
1: %75 topa sahip oluyorsun maçta.
0: Hala bir gördük, Oyarzabal yarım saat dokunamadı. Hani Ronaldo'nun 25'i bence.
1: Ama o Oyarzabal, bu Ronaldo.
0: Ama dün Ronaldo'ya gene kadar Portekiz'deki problem Ronaldo'nun az topla buluşması mıydı sence?
1: Ronaldo da katkı vermiyor diyorum. Yani Ronaldo da oyunuyla Portekiz'i rahatlatan bir isim değil. Zaten profil olarak çok öyle bir oyuncu değil. Ama bu tarz karşılaşmalarda sonuçta Ronaldo'dan da beklersin daha fazla sorumluluk almasını, daha fazla topla buluşmasını, daha fazla bir şeyler yapmasını.
0: Mesela Ronaldo'dan ne bekliyorsun sen genel olarak? Yani
1: Şut
0: sorumluluk almak.
1: bekliyorum. Şut bekliyorum. Birebir bekliyorum. Ne bekleyeceğim Ronaldo'dan? Bugüne kadar yaptıklarını bekliyorum. Eğer hala bu takımın santraforuysa, orada oynuyorsa ve mesela şimdi İngiliz basınına baktım. Chris Sutton şeyi eleştirmiş. Roberto Martinez eleştirmiş. Sen demiş neden çıkarmadın Ronaldo'yu? Çünkü dün yani Ronaldo'nun günü değildi. Ama sen gittin Vitinha'yı çıkardın. Hani Ramos'u aldın. Anlıyorum, o cevap verebilir. Hani şey olarak iki tane santrafor tutuyorsun. Ama doğru değil demiş mesela, öyle bir eleştiride bulunmuş. İşte herkes tabii Ronaldo ve Ronaldo'nun takım üzerindeki etkisi üzerinden yorumlar yapmış. Klişe falan da bir şeyler söylemiş. Şimdi çok oraya girmeyeceğim. Ama neticede Ronaldo biraz daha ceza sahası çevresinde topla buluşup rakibi birebire zorlayıp şut denemesi yapabilir. Öyle bir şey yapmadı yani Ronaldo. Biraz daha böyle hani nasıl söyleyeyim? Böyle Icardi tarzı bir santrafor gibi artık gözüküyor.
0: Ama Ronaldo da mesela dün çok şut çekse bu sefer şey demeyecek miydin ya da insanlar demeyecek miydi? Çok bencil ya.
1: Ya sana da
0: Dün
1: bir
0: de
1: şey beğendiremiyoruz.
0: işte sana da beğendiremiyoruz.
1: Tamam ama yani Ronaldo
0: Yani
1: ne
0: dün
1: yaptı da sen
0: Ronaldo
1: Ronaldo'yu savunuyorsun? Ben onu anlamadım yani.
0: ben Ronaldo'yu savunmuyor
1: Yani
0: değilim.
1: Ronaldo, ben şey demedim, 15 tane şut çeksin demedim. Hiç
0: Hayır.
1: kimseye öyle bir şey demedim. Diyorum ki Ronaldo daha fazla şut çekebilirdi. Yani Ronaldo daha aktif olabilirdi. Ronaldo aktif miydi? Hayır. Ronaldo topla buluştu mu? Hayır. Peki Portekiz santraforundan katkı aldı mı? Hayır. Yani sen şimdi şey olarak diyorsun ki ben şut çekseydi diyorum. Sen diyorsun ki çok fazla şut çekseydi ne olurdu? Şut çekmedi ki.
0: Çekseydi ne olurdu demedim.
1: Görmedik ki.
0: Bu
1: Anladın
0: sefer
1: mı?
0: bencillik de itham edilir diyor.
1: Tamam ama
0: Oradan da şut mu çekilir?
1: bencillik olması için yapması gerekenden fazlasını ortaya koyması gerekir. Yani hani topu alır ayağına, ondan sonra pas vermesi gereken yerde çeker, şut atar Ronaldo. Öyle bir şey de yok ortada. Hani öyle bir deneme de yok Ronaldo'dan. Ronaldo dediğim gibi böyle Icardi tarzı ceza sahası içerisinde takım bana hazırlasın, ben de o topa dokunayım tarzı bir oyun oynadı. Öyle olduğu zaman zaten o kadar kalabalıkta topla buluşma ihtimalin de azalıyor. Zaten şey de yok, hareketlilik de yok Portekiz milli takımında. Öyle olunca da 25 kez topla buluşsun. Sonuçta topla buluşma alanını gördün mü Ronaldo'nun? Bak. Yani 6 tanesi ceza sahası içerisinde santrafor topla buluştuğu noktada. Diğerlerinde neredeyse çok şeyde almış topu. Yani rakip yarı alanda sol tarafta çok etkisiz bir yerde topla buluşmuş. Ama oradan işte herhangi bir şey çıkmıyor doğal olarak da.
0: İşte top alamadığında da adam işte geriye gelip kenarlara gelip top almaya çalışmış. Sürekli de ceza sahası içinde beklememiş yani adam ne yapacak hani dünkü karşılaşma özelinde bilmiyorum Ronaldo konusunda bu kadar eleştiri de biraz ezbere geliyor bana.
1: Ezbere yani Mbappe kötü maç oynadı adam yani.
0: Ya tamam, zaten ben Ronaldo iyi maç oynadı diye bir

0: şey demiyorum ama Ronaldo üzerinden okunabilecek bir maç mı, ona çok emin değilim diyorum. Yani sen Mbappe'den iki gol atıyor övüyorsun. Mbappe de yaptığı şey ceza sahası içindeki o koşular. Mbappe olanları bulabildi. Ronaldo'ya olan gelmedi Kongo'da mesela. Kongo karşılaşmasında. Hani Ronaldo mesela koşu atabilecekken atmadı mı? Hani müsait alan vardı, Ronaldo atmadı mı? Mbappe gibi de topla buluşamadı.
1: Gördü mü bir koşu?
0: İşte öyle bir alan var mıydı diyorum ben de. Öyle bir organizasyon yaratabildi mi? Hani o lise gibi bir pas atan oyuncu çıktı mı? Öyle bir alan oldu mu diyorum. Yani maç özelinden bakarsan evet, yani Ronaldo Mbappe'nin gerisine kaldı. 25 topla buluşmuş. Kötü bir maç diyebilirsin ama santrforların da her şeyi tek başına onların üzerine okunmaz bence.
1: Santrforun katkısı konuşulur.
0: Ali abi.
1: Santrforun katkısı konuşulur. Santrafor katkı verdi mi? Veremedi mi? Santraforunu topla buluşturamayan takım konuşulur.
0: Sen onu diyorum.
1: Tamam. Ama santrafor da konuşulur doğal olarak.
0: Tamam,
1: Ronaldo
0: konuşulur.
1: İki kez topla buluştu mu? İki kez buluştu sadece. İstediği vuruşları yapamadı.
0: Evet.
1: Ama burada bahsettiğimiz isim sıradan bir oyuncu değil ki. Sen Ronaldo'dan bahsediyorsun. Dün golü atsa 6 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olacakmış. Çünkü Messi'nin bir tane turnuvada değil mi? Golü yok. O yüzden tek oyuncu olacak. Yani bahsettiğimiz oyuncu Ronaldo olduğu için oyun doğal olarak Ronaldo üzerinden de okunabilir. Yani Ronaldo ne yaptı, ne yapmadı. Sen Mbappe'yi hani çok bence basite indirgedin. Hani gol attı, gol attı ama Mbappe onları yaptı işte. Onları yapabildiğin zaman varsın futbolda. Yapamadığın zaman da eleştirilirsin. Bu iş böyle.
0: Tamam. Sonuç olarak ama sonuca göre yorum oluyor o zaman bu da.
1: Tabii yani sonuca göre yorum olacak.
0: Ama
1: yani
0: diyorum
1: Ronaldo abi. Katkı verse, sonuçta Ronaldo katkı verse bugün herkes diyecekti ki gördü mü bak Ronaldo da hala
0: işte futbol ama öyle bir oyun öyle, tamam öyle, da tabii. Ama biz öyle demeyebiliriz yani.
1: Ama onu gördüğüne
0: yani.
1: Göre yani sonuçta o adamın yaptıkları skoru etkiliyor. Sen skora göre konuşuyor diyorsun da o adamın yaptıkları skoru etkileyen şey. Yani Messi onları yapmasa, maç berabere bitse o zaman tabii ki farklı konuşacaksın. Çünkü bir şey olmamış, bir aksiyon yok. O aksiyonu yapan adam kim? O aksiyonu yapan adam konuşulur yani. Sen Harry Kane'i neden konuşuyorsun? Adam aksiyonun içinde başarılı ve skoru değiştiriyor. Skoru değiştirdiği için sen onu konuşuyorsun. O performansı verecek beklentide olan oyuncular var. Beklediğimiz oyuncular var. Şimdi Portekiz milli takımına baktığın zaman da doğal olarak hani Ronaldo'nun olduğu herhangi bir takımda, sadece Portekiz takımı da değil, onun performansı mercek altına alınır. Bugün bizim milli takımda maç bittikten sonra kim konuşulur? Arda Güler konuşulur önce, sonra Kenan konuşulur. Çünkü en büyük iki yıldız o. Onların yaptığı ya da yapamadığı zaten senin takım olarak sonucunu belirliyor. Ha, diğer oyuncular ekstra katkı verir. Biri çok iyi günündedir, takım olarak çok iyisindedir, ayrı. Ama iş aynı zamanda bireysel performans işi. Bireysel performans düşük olduğu zaman takım skoru alamıyor. Sen de ona göre konuşuyorsun doğal olarak. Neye göre konuşacaksın yani, öyle değil mi?
0: Tamam, ben şöyle özetleyeyim. Dünkü maç benim nazarımda Ronaldo üzerinden okunacak bir maç değildi. Hani Ronaldo'ya gelene kadar Neto'dan, Neves'ten, Vitinha'dan, Bruno Fernandes'den, Bernardo Silva'dan okunması gereken bir maç olduğunu düşünüyorum. Dünkü maç özelinde. 8-17 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.22 saatlerimiz dinleyici mesajlarıyla devam edeyim bu bölüme. Zeki Durmaz demiş ki, İzmir'den yazıyor. Ronaldo bence forvet değil, kanat oynamalı. Top rakip üstüne gidip tehlike yaratmalı. Topu sırtı dönük almak onun işi değil. Forvet oynayarak Ronaldo da bu eleştirilere çanak tutuyor demiş. Sonra Bruno Fernandes'e sallamış dinleyicimiz. Portekiz'in egosu en yüksek, gereksiz oyuncusu, ne yaptığını kendi bile bilmiyor demiş. Bruno Fernandes'e de bu kadar sallanacak bir durum yok ortada. Yani Ronaldo'yu savunayım diye Fernandes'i gömmek de doğru değil. Fernandes de bu sezon Premier Lig'de asist rekorunu kırdı. O da çok çok iyi bir oyuncu. Ronaldo konusunda tabii o kariyerine kanat olarak başladı. Yıllar içerisinde santrfora doğru evrildi. Mbappe de aynı şekilde. Mbappe'nin ilk Dünya Kupası'nı hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama Mbappe o zaman sağ kanat oynuyordu Dünya Kupası'nda. Fransa milli takımında. 4-4-2 düzeni, solda Matuidi, sağda Mbappe. İleride herhalde Giroud ve Griezmann.

0: vardı. İşte Monaco'da ilk çıktığında Paris Saint-Germain'de kanat, sol kanattı Mbappe. Yıllar içerisinde o da merkeze geldi. Messi için de aynısı geçerli. Messi de bir sağ açık olarak başladı hayatına. Sonra tam santrfor olmadı belki ama merkez oyuncusuna dönüştü. Oluyor yani, böyle değişimler oluyor. Ronaldo evet çok pivot santrfor oynamaya uygun bir profil değil. Ama işte onu doğru zamanda topla buluşturduğunda o golleri de yapabilecek oyuncu. Kariyerinde boşuna 950-60 küsür gol atmadı Cristiano Ronaldo. Sonuçta onun da belli başlı meziyetleri var. O yüzden hani Messi'den farklı, biraz daha takıma ihtiyaç duyan bir oyuncu Cristiano Ronaldo. Tek başına Messi gibi o golleri artık bu yaşında yaratamıyor. Messi o açıdan çok özel. Zaten Messi o yüzden benim nazarımda da, birçok kişinin nazarında da dünyanın en iyi oyuncusu. Ronaldo belki en iyi golcülerden biri olarak anılacak, şüphe yok. Saygı duymak lazım ama Messi gibi bir oyuncu olmadığı zaten aşikar. Bir başka mesaj Aykut Ezer'den gelmiş. O da işin özü demiş. Biri topu ayağına bekledi, diğeri gitti topu aldı, sürdü demiş. Mbappe ile herhalde Ronaldo'yu kıyaslıyor diye anlıyorum bu mesajdan. Bir de benim için son bir haftada söylediklerine gerçekten ne kadar inanıyor demiş. Montella'dan başladık, Ronaldo ile bitirdik demiş. İzmir'den Cemalettin, o da ne Ronaldo'ymuş be diyor. Ali Bey de Mertelam'ı uzlaştıramadı ortak noktada demiş. Ronaldo'nun genel konuda biz Ali abiyle uzlaşıyoruz yani Messi Ronaldo tartışmasında da. Dünkü maç özelinde ben Ali abiyle uzlaşmadım. Mehmet Ünlü, o da her seferinde söylüyorum, Mert Adam'ın genel yapısı böyle, herkesin eleştirdiği bir noktada o muhalif olmayı daha çok tercih ediyor, diğer açıdan bakmaya çalışıyor. Burada eleştirenler de kendi açısından farklı bakabilir yani, burada sadece benim üzerimden okumayabilirsiniz, onu da söyleyeyim Mehmet Ünlü'ye de diğerlerine de.
1: Ronaldo büyük turnuvalarda 10 maçtır gol atamıyormuş, 10 maç olmuş.
0: Evet, istatistik benim önümde açık. Attığı en son golde galiba penaltıdan atmış o golü de. Dünya Kupası'na, geçen Dünya Kupası'na ilk maçta penaltıdan bir gol atıyor. Messi de 35 yaşından sonra 16 golün 10'unu atmış. Şu anda o konuda Ronaldo'dan önde gözüküyor.
1: Mesela Krişi'nin söylediği sözler, az önce değinmedim de şimdi değineyim. O da enteresan, belki farklı bir bakış açısı açar. Diyor ki Ronaldo'nun süperstar olması, o statüde olması, takım arkadaşlarının oyununu şeyde, ne derler, bilinç altında etkiliyor diyebilir demiş. Bilinç altında takım arkadaşlarının oyununu etkiliyor demiş. O da şöyle söylüyor, sebebi şu. Mesela diyor, Concesano'nun pozisyonunda eğer orada Ronaldo'yu görmese, Ronaldo gibi ağır bir figür, hani bir efsaneyi görmese, belki Concesano kaleye şut çekerdi diyor. Ama orada Ronaldo'ya pas vermek zorunda hissediyor diyor ve Ronaldo'ya topu atıyor diyor. Ben de diyor, Arsenal ve Manchester City'de bazı oyuncularla bunu yaşadım diyor. Bir oyuncunun o kadar önemli olduğunu hissediyorsunuz ki bilinçsizce yani, ya da istemeden işte bilinç altında o topu ona verme zorunluluğu hissediyorsunuz diyor. Bu da enteresan bir bakış açısı.
0: Doğru, mantıklı. Peki Messi de yok mu bu? Messi'nin takım arkadaşları
1: var ama Messi hala yapabiliyor iş. Fark orada. Yani Messi topu aldığı zaman Messi bitirebiliyor hala. Ronaldo bitiremiyor. Öyle.
0: Peki.
1: Ronaldo'nun elini ayağına bulaştırdı, kaç tane top gördük. Arada çok büyük fark var şu an. İki oyuncunun topu kullanma, çektiği şutlar, karar tercihleri arasında. Yani Messi sadece yaş almış gibi gözüküyor. Yani Messi o patlayıcı driplingini belki çok daha fazla yapmıyor. Ama Messi top ayağına geldiği zaman Messi'de değişen hiçbir şey yok. Şut kalitesinde. Attığı şutları gördün. Ronaldo öyle değil.
0: Ama bu yaşına özel bir şey değil. 5 yıl önce de aynı durum yok muydu? Ronaldo'ya karşı takım arkadaşları iyi döneminde de pas vermek ihtiyacı hissediyorlardı. Hissediyorlardı. Şu anda hissediyorlar. Normal yani.
1: Şu anda
0: yani
1: da hissediyorlar. Yani bu klişenin söylediği ama mantıklı. Doğrudur canım. İçinde bir şey var.
0: Kendinizi yerine koyun yani oyuncuların. Siz ama de öyle hissedersiniz.
1: İşte biri bitirip biri bitiremiyorken o zaman problem oluyor tabii.

0: Portekiz'le ilgili bir notum daha vardı. Ronaldo son 10 maçta gol atamadı dedin. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda bu arada benim söylediğim. 33 şut çekmiş bu dönemde. 11 isabet bulmuş ama gol çıkaramamış. Dün isabeti de yoktu Cristiano Ronaldo'nun. Dün o da tarihe geçti bir şekilde. 41 yaş 132 günlükle Dünya Kupaları tarihinde kaleciler haricinde bir maça ilk 11'de çıkan en yaşlı oyuncu olmayı başarmış Cristiano Ronaldo.
1: Kaleciler haricinde en yaşlı oyuncu.
0: Evet, ilk 11 çıkan. Dünya Kupası'nda bir maça ilk 11 başlayan en yaşlı oyuncu olmuş. Orada El Hadari galiba Mısır'da 45 yaşta Ronaldo'nun bu rekoru kırması için 2030'daki Dünya Kupası'nda da ilk 11'de başlaması gerekiyor. O kırılması çok imkansız bir rekor.
1: Aa, çok güzel bir şey yapmışlar. Mert. Eyvah eyvah. Birden 48'e kadar ilk karşılaşmalardan sonra Dünya Kupası'na çıkan takımları sıralamışlar.
0: Birden ne kadar?
1: 48'e kadar performans olarak. Hı hı. Of, iyi değil mi?
0: Nerede bu?
1: BBC'de. Nerede olacak? Çok iyi. Bizi arıyorum şu an. Sence kaçıncı basamaktayızdır? 48 takım arasında BBC bizi performans olarak kaçıncı basamağa koymuştur?
0: 43.
1: Yok canım, o kadar da değil. 31. basamaktayız.
0: 31.
1: 31'e koymuşlar.
0: En kötü, en iyi?
1: En kötü takım tahmin edersin.
0: Kura çağı.
1: Aynen. Onu en kötüye koymuşlar. En iyi için kim dersin? Ya da kim dersiniz? Hani herkes bir şekilde izledi, bir şekilde dinledi takımları. Bir şeyler gördü, bir şeyler düşünüyor, bir fikri var. 48 takıma şöyle bir bakınca en iyi futbol...
0: Amerika.
1: Amerika mı? Bakayım birkaç mesaj gelsin. Ondan sonra...
0: Yani son sıra kura çağırsa ilk sıra Almanya'da olabilir tabii, o mantıkla da. Herhalde Almanya olsa sormazdın diye düşünüyorum.
1: Yok, Almanya...
0: Almanya harici bir cevap vermek istedim. Yok. Aklıma ABD geldi.
1: Evet, birkaç mesaj gelsin bakalım dinleyicilerden. En çok beğendikleri takım kim oldu Dünya Kupası'ndaki 48 takım içerisinde? Ondan sonra devam edelim.
0: Ronaldo ile ilgili bir istatistik daha vereyim. O da Dünya Kupası kariyerinde en az 80 dakika oyunda kalıp topla en az buluştuğu maçı Kongo karşısında oynamış 25 kez. Az önce Ali abi bahsetti. Sonra merak ettim, Mbappe kaç kez topla buluşmuş Senegal önünde diye. 37 kez o topla buluşmuş. Ceza sahası içinde de Ronaldo'dan bir fazla topla buluşmuş. Kylian Mbappe 7 kez ama o 7 buluşmanın birinde de sağ çaprazdan golü attı. Diğeri de ceza sahası dışından son bölümde gelmişti. Dün Demokratik Kongo'dan Mukao dedi ki, dürüst olmak gerekirse Ronaldo için özel bir planımız yoktu. Çünkü artık eskisi gibi olmadığını biliyoruz. Şimdi biraz daha yaşlı. Yine de futbol tarihinin en iyilerinden biri. Ona saygımız sonsuz demiş karşılaşma sonundaki röportajında. Roberto Martinez de Ronaldo'nun çıkmamasıyla ilgili yapılan eleştiriler herhalde sorulmuş kendisine. Gol atmanız gereken bir maçta futbol tarihinin en iyi golcüsünü oyundan çıkarmak mantıklı değil diyerek
1: sanki başka zaman çıkarabiliyormuş gibi hocamız
0: savundu. Bu da anlaşılabilir. Çıkaramaması çok normal yani. Ronaldo gibi bir oyuncuyu. Abi git, çıkar bakayım. Git Portekiz mi takım başında da çıkarabiliyorsan çıkar. Burada eleştirmek kolay.
1: Ben 11'e koymam ya. Ha, Mert Elam. Ben Portekiz milli takımıyla sözleşmeyi imzalarken Ronaldo'yu artık tamam, gönderin derim milli takımdan. Yoksa ben gelmem derim.
0: Tamam.
1: Ne işin var Ronaldo'lu Portekiz milli takımında?
0: Aynen.
1: Deli gibi. Bak ne oluyor? Senin de bütün kararlarını eleştiriyorlar doğal olarak. Hı-hı. Çünkü bekliyor, bir şey bekliyor işte. Bak Chris Hutton da direkt oradan almış yani. Diyor ki sen teknik direktörlük yapmıyorsun diyor. Bu takımın başında. Bununla da uğraşıyorsun işte. Yani Portekiz milli takımının teknik direktörü Roberto Martinez değil. Şu an herhangi bir teknik adam olsa aynı şeyleri yaşayacak. Hiçbir şey yok. Şansı yok.
0: Evet, cevapları alalım. Sonra reklama gideceğim ben.
1: Cevaplar senin önünde de var.
0: Hayır. Yani İngiltere, İspanya falan yazılmış. Fransa yazılmış. Fas yazılmış.
1: Şimdi sen... şu

0: Öyle. Doğru cevabı şey 1 Ekim yazmış. Onu bende yok da.
1: Bir dinleyicimiz Ali abi bence Japonya demiş. İspanya diyen var. Fransa
0: Trolle
1: diyen var. Fas denmiş. İsveç, Fransa, Norveç, İngiltere. En çok İngiltere'yi beğendim. Norveç, Fransa, Fas, Almanya, Arjantin, Fas ve Japonya, İngiltere, açık ara Fas, müthiş takım. Yalnız Fas'ın 30. dakikadan sonra 90. dakikaya kadar Brezilya karşısında şut olmadığını biliyorsunuz değil mi?
0: ben de duymadım.
1: 30 ile 90 arası şutları yok. Yani çok iyi başladılar, iyi oynadılar ama Vinicius'un golünden sonra aslında hücum anlamında Fas neredeyse hiçbir şey yapmadı. Onu da söyleyelim. Araya gidelim. 8.34 saatimiz değil mi? Aradan sonra ben söyleyeyim BBC'nin ilk 48 takım sıralamasını.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.39 saatlerimiz. BBC bir sıralama yapmış Dünya Kupası ilk karşılaşmaları sonrasında. Bakalım ilk sırada kim var, tahmin edebilmiş miyiz doğru?
1: Ona geçeceğim hemen. Yalnız Panama'nın yediği golü gördünüz mü? Son dakikada aslında atak yapan Panama, sol taraftan bir bindirme, o yarım alanda bir orta, kötü bir orta, kimseye değmeden top açılıyor, onun devamında kontradan gol yiyorlar.
0: Ha, ben başını görmedim.
1: 90 artı 5'te kontradan gol yiyip Dünya Kupası'nda mağlup olmuşlar. Tabii bayağı acı olmuş yedikleri gol. Arada onu da izledim, merak ettim. Evet, bakayım şöyle bir. 1 Fransa, 2 İngiltere, 3 Almanya demiş bir dinleyici. Onun dışında Arjantin cevapları var birkaç tane. İlk sıraya Fransa'yı koymuşlar.
0: Fransa mı? Hayal kırıklığı oldu.
1: Turnuva öncesindeki beklentileri fazlasıyla karşıladılar. İkinci yarı muhteşem bir performans sergilediler. Her pozisyonda güçlüydüler ve ilk sırayı aldılar diyor.
0: Tamam, saygı duyalım.
1: İkinci sırada İngiltere. 4 gol attık. Daha fazlasını atabilirdik. BBC olunca böyle yazmışlar. Harry Kane önderliğinde harika bir hücum performansı sergiledik. Savunmada endişelerimiz oldu demiş. Hı hı. Üçüncü basamak Arjantin. Lionel Messi'ye ve onun varlığıyla, dehasıyla yükselen bir takıma sahipler. Bu bile ilk üçte yer almak için yeterli demişler. Almanya. Dünya Kupası'nın açılış maçında 7 gol atan bir takım ya da herhangi bir takım, rakibin kalitesine bakılmaksızın göz ardı edilemez demişler. Amerika.
0: Nihayet.
1: 5. basamakta. İstiyorsan yaz editöre.
0: Yani görevine son verilebilir bu editörün. Öyle hissettim.
1: info@bbc.com. Paraguay'ı kusursuz bir performansla ezdiler ve seyirci desteğini fazlasıyla arkalarına aldılar. İlk 5'e sürpriz bir giriş yaptılar demiş. 6. basamak Norveç. 7. basamak Kolombiya. 8 Fas. İlk 20 dakika Brezilya'yı ezici şekilde yenecek gibiydiler. Sonra ikinci yarıda beraberliğe razı olmuş gözüktüler demiş. Ama daha fazlası var bu takımda diye eklemişler. 9 Brezilya. 10 İsveç.
0: 5 gol attı onlar da sonuçta. Doğru.
1: Evet. İlk 10 bu şekilde. BBC'nin değerlendirmesi. Fransa, İngiltere, Arjantin.
0: Japonya kaç?
1: Almanya, Amerika, Norveç, Kolombiya, Fas, Brezilya, İsveç. Japonya 15. basamakta. Çok mücadele ettiler ya ligden kurtarabilmek için. Bu etkileyici demişler. Ama her zaman sürpriz potansiyeli olan bir takımdan daha fazlasını bekliyorduk diye eklemişler. Portekiz'i 21. basamağa koymuşlar. Cristiano Ronaldo sahipler. Bunu bir dakika, nasıl çevirmek lazım? Bir saniye. Şuna bir bakayım. Sen çevir bunu Mert ya, ben çevirmeyeyim. Ronaldo ile alakalı olarak tam şimdi ben sanki şey yapıyorum diye bakacaklar. Ne demek istemiş tam olarak, burada bana bir anlatsana. 21. basamak.
0: Hala Ronaldo'ya sahipler. Her şeyin merkezinde olmak isteyen bir oyuncunun
1: yükü altında eziliyorlar gibi bir şey değil mi?
0: Yani evet öyle bir şey. Tam şimdi birebir bir çeviri yapalım da, evet, ne hali o. Evet.
1: Ben bir şey demiyorum. Bu BBC'nin yorumu.
0: Tamam.
1: BBC yazmış. Ben demedim yani. Portekiz'le ilgili iki cümle yazmışlar. Böyle yazmışlar. Ben bir şey demiyorum.
0: Sen hiç demezsin zaten.
1: BBC dedi bu.
0: Tamam.
1: Okudun işte ben. Ben yazmadım. BBC yazıyor.
0: Tamam.
1: Bakayım şöyle en kötü takımlara da bakayım. En kötü takımlarda. Curaçao.
0: Tunus vardır herhalde.
1: Tunus var. Panama. Paraguay. Mesela Paraguay bizim rakibimiz. 45. basamakta yazmışlar Paraguay'ı. Defansif anlamda felaketti demiş izlemesi Paraguay'ı. Katar, Güney Afrika mesela 43, halbuki Güney Afrika'da en kötü performanslardan birini ortaya koydu. En kötü Avrupalı Çekya gözüküyor. 41. basamağa yerleştirmişler. Evet, en iyiler ve en kötüler ilk karşılaşmaların ardından BBC'ye göre bu. Senin en iyin kimdi?
0: Amerika.
1: Amerika'yı.
0: İlk aklıma gelen, bilmiyorum detaylı tabii düşünmedim de, Amerika geldi ilk.
1: Yani ben oyun olarak düşünürsek Amerika ve Almanya derdim. İngiltere'yi izleyemedim ne yazık ki. İkinci yarıda çok övüyorlar herkesin dediği gibi. Ama Amerika ve Almanya derdim. Sonra 30 dakikalık Fas derdim. Herhalde ben de o şekilde bir liste yapardım. Fransa ve yani İngiltere'yi tekrar kenara koyuyorum. Fransa ve Arjantin için çok aynı şeyleri söylemem. Yani bir anda böyle hani maçlar aslında ilk yarılar bayağı kötü oynanmışken bir anda bir parlama, bir yıldız şeyiyle beraber, kalitesiyle beraber farklı kazandılar ama hani 90 dakikanın geneline bakıldığında açıkçası Almanya ve Amerika benim ilk maçlarda iki favorim olurdu.
0: Peki dünkü maçları da konuştuk. Milli takımdan bir haberle devam edeyim. Milli takım da San Jose Park'taki ilk antrenmanını bu sabaha karşı gerçekleştirmiş. Dikkat çeken not olarak Milliyet'ten okuyorum, büyük ihtimal bir ajanstan aldı onlar da. 15 dakikalık bölümü açık basına yapılmış. Montella bu esnada Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ile özel olarak görüşmüş. Birebir görüşmeler yapmış. Kerem ilk maça ilk 11'de başlamıştı. İkinci maça da 11'de başlamasını beklediğim isimlerden biri. Yunus da ikinci yarı, ikinci değişiklik olarak oyuna girmişti. Şimdi bu karşılaşmada Montella'nın ilk 11 bazında bir veya birden fazla değişiklik yapabileceği düşünülüyor. Yunus da tabii ki burada akla gelen ilk isimlerden biri. İlk maçtaki değişikliklere bakınca yani Kenan ilk giren oyuncuydu. Onun zaten 11'e dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Diğer aday da Yunus Akgün olabilir. Özel olarak bir görüşme yapılmış oyuncuyla. Tabii bu görüşme yapılması demek illa 11'de oynayacağı anlamına da gelmiyor tabii ki. Oyuncunun özel bir durumu olabilir, bir sıkıntısı olabilir. Son durumunu öğrenmek istiyordur Montella. O yüzden de görüşü olabilir. Çünkü Yunus'un az önce Saka için söylediğim şey, Yunus örneğini orada da vermiştim. Yunus'ta da var. Sağlık durumuyla alakalı bazı endişeler var. Oyuncunun ağrıları oluyor. Tam performansta olmayabiliyor 90 dakikaya çıkarma konusunda. Belki onun üzerine bir sohbet olabilir. Bizim şimdi sıradaki maçımız Paraguay karşılaşması. Cumartesi sabahı 6'da oynayacağız. Yarın gece de son antrenmanımızı yapacağız karşılaşma öncesinde. Fatih Duran milli takımı yakından takip eden isimlerden biri dün demiş ki Paraguay maçında 11'de iki oyuncu değişikliği bekliyorum. Bir de mevki değişikliği bekliyorum. Yani toplamda 3 değişiklik bekliyorum diye bir tweet atmış.
1: Arda Güler merkezi o zaman.
0: O aklıma tabii ilk gelen şeydi. İkinci de Haluk Ürekli'nin ilk maçın faturası Zeki Çelik'e kesildi sözünden sonra acaba Ferdi'yi sağ beke atıp Eren'i sol tarafa atar mı? Ya da Mert'i direkt, tabii Zeki'nin yerine Mert'i de kullanabilir.

0: onu yapar mı diye de düşündüm değişiklik olarak. Aklıma o da geldi. İkinci olarak. İlk olarak senin dediğin tabii. Direkt olarak düşünülüyor. Ama Haluk Rekin o tweetini gördüğüm için bu da aklıma geldi. O tweeti görmesem gelmezdi. Ama bakalım Montella'nın kafasında birkaç değişiklik var. İşte biri zaten Kenan olacağı kesin.
1: Montella için çok radikal değil mi?
0: Hangisi?
1: Ferdi'yi sağ bek alıp Eren'i başlatmak.
0: İşte bilmiyorum yani aklıma geldi. Belki de hiç düşünmüyor bile. Bu benim şey yapmam. Belki direkt Mert'i alacak. Zeki'yi çıkarıp Ferdi ile sol bekte devam edecek. Olabilir. Ferdi milli takımda sağ bek oynattı mı ona bakmak lazım.
1: Belki oynatmıştır hani duruma göre.
0: Çok oynatmadığını düşünüyorum ama.
1: Sakatlıklara göre belki oynamıştır. Hani Ferdi sağ bek oynamaz kimse demez de.
0: Ferdi çünkü Brighton'da sağ çıktı oynadı. Sağ bekte oynadı. Sol bek oynuyor.
1: Zeki'nin yalnız mesela fatura kesilmesini gerektiren bir performansı var mıydı sence?
0: Bence yoktu.
1: Bence de yoktu. Hani Zeki'ye çok dokunmayabilir diye düşünüyorum ben. Yani biraz daha arayışı ileri uçtaki doğru düzeni bulmak olabilir. Herhalde burada Kenan'la alakalı bence hiçbir şey yok. Soru işareti yok. Hani Kenan şu an takımla beraber zaten çalışıyor. İlk karşılaşmada da oyuna girdikten sonra etkiliydi. Kenan'ı sol öne yazabiliriz. Sol öne yazdığımız anda Arda'nın da merkeze gelmesi sanki kaçınılmaz. Öyle olduğu noktada işte ya Barış Alper'i Kerem'in yerine kaydırır. Sağ tarafa Yunus'u alır. Ya da şeyi kaydırır. Barış Alper'i sağ tarafa kaydırır. Kerem merkezde kalır. Kenan solda olur. Arda arkalarında olur. Savunmada da Orkun'u daha doğrusu merkezde de Orkun'u herhalde keser. Hakan'ı kesemeyeceğine göre. Hakan, İsmail, önlerinde Arda ve az önce saydığım ileri üçlüyle devam ederiz. Normal şartlarda milli takımın en ideal dizilişi kim sizce? Nasıl? Bence az önce benim saydığım. Yani Montella'nın herhalde en çok istediği oyuncular sağlıklıyken, oyuncuların herhangi bir problemi yokken büyük ihtimalle o da hani Kenan, Barış Alper, Kerem, arkalarında Arda, işte İsmail Yüksek, Hakan diye düşünüyordur diye tahmin ediyorum. Şu an onu yapabiliyor. En azından başlangıçta yapabiliyor. Ama burada seninle birkaç gündür konuştuğumuz, anlattığımız bir şey var. O da şu, Paraguay maçının da kaybedilmemesi gerekiyor. Hele yarın akşam Amerika Avustralya'dan puan alırsa, biz Paraguay'ı kaybettiğimiz anda turnuvaya veda ediyoruz. Acayip bir duruma geleceğiz ne yazık ki stres anlamında. Dolayısıyla merkezde tekrar bir 3 oyuncuyu bırakma ihtimali, sen söyledin bunu, Montella'dan görebiliriz. Herhalde bu az önce saydığımız muhtemel 11'in önündeki tek engel bu olur. Bence başka bir şey olmaz. Yani Orkun, İsmail, Hakan'ı bozmama sebebi işte Paraguay maçı en kötü bir puanla kapatılması gereken bir karşılaşma olduğu için öyle yapabilir. Onu yaparsa ne olur? Onu yaparsa da o zaman Arda gene kesin sağ tarafta kalır. Kenan sol tarafta olur. Barış Alper ya da Kerem adayı terk eder.
0: Bu Barış Alper için. Terk eder.
1: Efendim?
0: Bence Barış Alper.
1: Ya bilmiyorum onu. Ama bence başka bir şey yok. Pek başka bir ihtimal yok.
0: Ben az önce Eren sol bek, Ferdi sağ bek dedim. Ferdi Montella'nın göreve geldiği ilk 4 maçın 3'ünde sağ bek oynamış. Ama sonra da hiç tercih etmemiş. Yani 2023 yılı bahsettiğim 2023'ten sonra ne 24'te ne 25'te ne 26'da Ferdi'nin sağ bek oynadığı maç yok. Eren dememin sebeplerinden biri de Eren galiba takımın veri olarak en hızlı oyuncusu. Milli takımda geriye koşularda özellikle Eren gibi bir ismi sol tarafta tercih edebilir. Zeki de yavaş bir oyuncu değil tabii ki sağ tarafta ama Eren ondan çok daha hızlı bir oyuncu. Hatta yine o YouTube programlarında Abdülkerim'in de olduğu yayında ona da dalga geçiyorlardı. Abdülkerim sürekli hani Eren'in varlığında çok rahat. Çünkü Eren sürekli geriye koşup hızıyla birçok atağı kesebiliyor diye. Biz de büyük ihtimal yine önde oynarız. Ama geride böyle kontra yememek için de Eren gibi bir ismi

0: sol tarafta tercih edebilir diye düşünüyorum. Bakalım tabii, bu benim düşüncem. Montella ne düşünecek burada? Onu da maç günü öğrenmiş oluruz.
1: Birkaç dinleyici BBC bizim milli takımla alakalı ne yazmış diye sormuş. Bizi performans olarak 31. basamağa koymuşlar dedik. Şöyle bir kısa yorum yapmışlar. %70'in üzerinde topa sahip oldukları maçta Avustralya karşısında şok yaşadılar. 2002'deki dünya üçüncülüğünden sonra ilk maçta hayal ettikleri gibi bir dönüş olmadı denmiş.
0: Evet, BBC'nin yorumu bu şekilde. 8:53 saatlerimiz. Milli takımla ilgili haberlerden bahsediyorum demiştim. Sakatlık haberi yok milli takımla alakalı. Bu sevindirici. Kenan'la ilgili herhangi bir problem yok. Antrenmanda normal şekilde o da takımda çalışmalarını sürdürüyor. Sabahtan da bu fotoğraf karesi var antrenmanda. Bakalım. Haberler milli takımla ilgili şimdilik bunlar. Bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.59 saatlerimiz. Dün Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri yapıldı. Saat 13'te Fenerbahçe'nin rakibi, 14'te Beşiktaş'ın ve 15 sonrasında da Başakşehir'in rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlıyor. Rakibi de Polonya temsilcisi Górnik Zabrze oldu. Zayıf bir ekip Fenerbahçe'nin rakibi, ki diğer ihtimal Hearts'tı Fenerbahçe için. Daha da zayıf olan ya da öyle olduğu düşünülen ekip geldi Fenerbahçe'nin karşısına. Fenerbahçe için iki kura da zaten iyi olacaktı. Yalnız burada en zorlu kurayı Beşiktaş çekti. Avrupa Ligi'nden Beşiktaş'ta ikinci eleme turundan başlıyor. Orada da rakibi Danimarka ekibi Midtjylland oldu son yıllarda. Hatta belki son 10 yıl demek lazım. Farklı bir yönetim anlayışıyla yönetiliyorlar. Avrupa'da öyle yıldızlarla bezeli bir takım değil, kendi yıldızını yaratan bir anlayışa sahip Midtjylland. İşin biraz daha istatistik tarafına önem veren, dün Önder Özen de bahsetmiş, önde baskı yapan, atletik, fizik kalitesi her zaman yüksek olan bir takım Midtjylland. Yani bizim takımlarımıza karşı aslında istemediğimiz tarzda oynayan ekiplerden bir tanesi oldu. Geçen yıl onlar da Avrupa Ligi'nde çok önemli işler yaptılar. Lig aşamasını çok iyi bir noktada bitirdiler. Eleme turlarında da belli bir noktaya kadar getirip orada da Nottingham'a elenmişlerdi. Orada da aslında kazanabilirlerdi turu da çok rahat şekilde. Böyle bir takım Beşiktaş'ın ikinci eleme turundaki rakibi oldu. Beşiktaş'ın son dönemdeki görüntüsü, eleme maçlarındaki performansı geçen hatırlayın çok kötüydü. Yani geçti turu geçerken bile Beşiktaş oralarda dahi eleştirilecek çok sayıda malzeme veriyordu. Lig performansı keza öyle. O yüzden şu andan bakınca Beşiktaş'ın bu turdaki işinin pek kolay olmadığı gözüküyor. Ama işin bence iyi tarafı, futbol her zaman gözüktüğü gibi olmayabiliyor. Sonuçta yeni bir hoca geldi. Vincenzo Italiano, yeni bir dönem, yeni bir heyecan, belki yeni transferler takıma katılacak ve Beşiktaş da tabii ki bu turu geçmeye çalışacak, elinden geleni yapacak. Ben dün öğlen söylediğimi bugün tekrar etmekte fayda görüyorum. Bu kağıt üzerinde çok zor gözüken eşleşme Beşiktaş için bir itici güçlü olabilir eğer buradan turu geçmeyi başarabilirse Beşiktaş. Sonuçta çok güçlü bir rakibi elemek de belli bir kredi sağlar. Hem İtalyan'a hem takıma hem futbolculara. Sonuçta futbolcuların bir kısmının da kredisi sezon içinde azalmıştı. Onlar belki tekrar kendilerini bulurlar. İtalyan'a için dediğin gibi önemli bir eşleşme olacak. O da ilk etapta belki böyle zorlu bir rakip çektiği için mutsuz olmuştur şüphesiz. Yani hiç Beşiktaş'ın ben kuradan memnun olduğunu düşünmüyorum. Çok da normal. Ben de bir futbol sever olarak, bir Türk vatandaşı olarak benim de hoşuma gitmedi ama her kriz bir fırsat. Bunu da Beşiktaş bu eşleşmeyi de bir fırsata çevirebilir. Bu çevirebilecek güce ve potansiyele sahip bir camia sonuçta Beşiktaş camiası da. O yüzden çok karamsar olmaya da gerek yok. Bakalım o gün geldiğinde Beşiktaş hangi seviyede olacak, hangi takımda çıkacak ve nasıl oynayacak, bunlar karşılaşmayı ve turu belirleyecek etkenler olacaktır.
1: Yani bence bütün bu söylediklerimiz aslında bir anlamda kendi içinde biraz da üzücü. Bütün bu söylediklerimiz. Yani sonuçta Danimarka Ligi'nden bir takımdan bahsediyoruz. Bir tarafta biz varız. Milyonlarca euro harcayan bir ülke. Futbola yatıp kalkan bir ülke. Bir tarafta Danimarka var. Ama o taraf daha doğru planlamayı yapabildiği için, daha organize olduğu için, daha mantıklı kararlar verebildiği için bugün eşleşmede herkes böyle ortadan konuşuyor işte. Zor. İşte çok kolay bir takım değil. Beşiktaş elenebilir. Zaten Konferans Ligi daha Beşiktaş için daha uygun. Yani Beşiktaş Avrupa Ligi'nin elemesinin ikinci turundaki rakibi karşısında bu durumda. Yani bu biraz üzücü. Hatta biraz değil, üzücü. Burada Beşiktaş 5 büyüklükten bir takımın 3.'süyle 4.'süyle eşleşmedi. Danimarka ülke sıralamasında nerede? Ülke puanında. Ona bakabilir misin?
0: Ha, sen yani, bilmiyor muydun?
1: Bilmiyorum ben. Yani Beşiktaş bu kadar
0: 13.
1: Biz 9.
0: Geçen yılı öyle bitirmişiz yani. Yeni evet. Döneme bir bakmadım da geçen yılı bitirdiğimiz böyle.
1: Aynen.
0: Yeni dönemde de aynı, bu sene de aynı.
1: İşte neden böyle? Beşiktaş yanlış seçimler yaptığı için, milyonlarca eurosunu hatalı harcadığı için ve bugün bu durumda. Kimse kusura bakmasın. Sen diyorsun ki işte Beşiktaş'ın bir fırsatı olabilir. Evet, olabilir. Ama Beşiktaş'ın fırsat olması için Beşiktaş'ın gene yapboza girmemesi gerekir. Beşiktaş yapboza girdiği anda, hani gene yepyeni bir takımla çıkarsan bundan bir ay sonra, değil mi, yaklaşık olarak?
0: Evet.
1: Bir ay sonra zaten pek bir şansın olmaz. Yani Mitrulen değil, Lozan'ı da geçemedin. Kusura bakma ama. Ortada böyle üzücü, acı bir tablo var. Hani dün konuştuk işte, baktık takıma, şeyi söyledik. Ne derler? Yaptıklarını, ettiklerini söyledik. Ama sonra aklıma bu geldi. Bu beni biraz daha açıkçası üzdü. Önder Özen diyor ki, olasılıklar arasında en mesafeli durduğumuz ekip çıktı. Normal şartlarda kendi liginde açık ara şampiyon olabilecek bir takım. Ama sürpriz şekilde şampiyonluğu verdiler. Rakibe nefes aldırmamak üzere baskı yapan, pres kabiliyeti yüksek, atletik ve dinamik bir takım. Avrupa'da ciddi bir çıkışı var. Zorlu bir kura.

0: evladımız. Bizim takımımızda doğmuş büyümüş bir insan. Ya tabii ki şans vereceğiz yani. Benfica'ya elendiğimiz maçta, yarı final, UEFA'da yarı final oynadığımız maçta bu takım nasıl top oynadı yani? Yani bizim Aykut Kocaman'ın başına gelen kimin başına geldi yani? Tam takımı düzeltti, Avrupa çapında bir takım yaptı, şike süreci başladı. Ya yeter artık ya, lütfen ya, şu Aykut Kocaman istemeyen insanların artık sıkıldık, yıldık yani. Bir de federasyon başkanlığı seçimleriyle ilgili abi, Saffet Sancak'tı falan diyorsunuz da yani...
1: Niye Saffet Sancak'tı diyorum biliyor musun? Şimdi 3 büyük kulüplerde oynamış, camiaların ve taraftarın sevdiği bir isimden dolayı diyorum. Ben siyasi anlamda sana söylemiyorum. Futbolculuk anlamında sana söylüyorum. Şimdi Şenol Hoca'yı getirsen olmaz. Fatih Hoca'yı getirsen olmaz. Doğru mu?
0: Evet,
1: camialar doğru. Anlamında. Ama Saffet Sancak'lı tarzı isim camiaların sevdiği bir isim anlamında. Mesela Mustafa Denizli, doğru mu? Mustafa Hoca da evet, birçok takımlarda başarılar imza atmış. Mesela Mustafa Hoca da sevilen ama tabii şu an yaş itibariyle çok zor da onu anlatmaya çalıştım sevgili Ayhan.
0: Şimdi abi bizim bir federasyon başkanlığı seçimlerimizde bir servet yardımcı olayı oldu. Servet yardımcı değil mi? Doğru hatırlıyorum abi. Son anda evlilikten çekilen...
1: Çekildi. Evet doğru söylüyorsun.
0: Çekildi. Ya kimse bunu bir araştırmadı yani. Bu adam niye çekildi? Niye bu adamı ne oldu ne bitti kimse söylemedi ki abi. Yani herkesin istediği bir aday tabii ki Saffet Sancak'tı.
1: Ben ama bizler de aptal değiliz ama... neden çekildiğini biliyoruz.
0: Yani tabii ki yani işte olmuyor işte abi. Yani bu ülkede bazı şeyler düzelecekmiş gibi de gözükmüyor. Özellikle futbol abi yani bilmiyorum. Hayırlısı olsun inşallah. Çok teşekkür ederim abi.
1: Kendine çok iyi bak, görüşmek üzere sevgili kardeşim. Evet, saatler 10.27. Son bir dinleyici alacağız, ondan sonra bu kısmı kapatacağız. Günaydın Aygün ve Fatih Terim açıklaması tarihsel olarak görüyorum. Milli takım bütün maçları bitten sonra o zaman eleştiririz. Konya'dan Mustafa selamlar demiş. O kısım da enteresan ya. Yani bir kere biraz eleştire tahammülümüz olması gerekiyor. Ya hatırlıyor musunuz? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ne dedi? Ya kulüp başkanları da özgürce konuşabilir dedi. Bu cezaları mezar anlayamıyorum. Koltuğa oturduğun ertesi günü kendisini eleştirenlere inanılmaz para cezaları verdi. Abi ne var o koltukta bilmiyorum. Yani Riva'da o iki koltuğu değiştirmek lazım. Yani rahat mı koltuk, yani nasıl bir koltuk bilmiyorum ama oraya oturan değişiyor. MHK Başkanı'nın koltuğu zaten o bırakmıyor koltuğu. 23 Nisan'larda bile yapışmış vaziyette. Gelmediği zaman odayı kilitliyor kimse girmesin diye. Ama TFF Başkanı'nın koltuğunu değiştirmek lazım ya. Söylemleriyle yaptıkları arasında inanılmaz bir çelişkiler var. Son dinleyicimiz günaydın.
2: Günaydın.
1: Acaba bana da Amerika'dan cevap verir mi TFF Başkanı ya? Bunu söyledim diye. Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
2: Gaziantep'ten Adem.
1: Adem Bey hoş geldiniz. Amerika'dan cevap verir mi bana Sayın TFF Başkanı bunları söyledim diye?
2: Ben vereyim abi cevabı. Abi senin oturduğun koltukta ne var?
1: Ne var abi?
2: Niye oturuyorsun? Hayır, niye oturuyorsun abi? Hayır git adaylarını koysana.
1: Nereye aday olacağım?
2: Kaç sefer söyledim. Federasyon başkanlığına adaylarını koy abi. Bak geçen sefer de söyledim. Mehmet Büyükekşi'de de söyledim. Hacı Osmanoğlu'nda da söyledim. Yani ondan önce dedim abi. Abi
1: beni federasyona toplantılara çağırmıyorlar ki, federasyon toplantılarında bile yasaklıyım ben. Bu tepkilerin şeylerin dile getirdiğimden dolayı. Çağırırlar mı sence beni? Alırlar mı oraya beni? Ben Riva'ya giremem. Büyük ihtimal Riva'ya girsem bile sağda solda fotoğraflarım vardır. Bu adam almayın içeri diye. Sokmayın abi, diye. Jandarmaya bile resimlerimi vermişlerdir.
2: Abi şimdi dil sivri olursa bir de batıyorsa seni almazlar.
1: Maalesef.
2: Yani almazlar seni oraya. Şimdi az önce arkadaşlar dinledim de hani hocadan
1: Aykut hocadan işte.
2: Aykut hocadan bilmiyorum yani denenmişi deniyoruz ama bu saatten sonra şu gelse alt liglerden bu gelse üst liglerden artık Fenerbahçe'nin yapacağı tek şey var. Oturmuş bir kadro var. Bozulmamış bir halde. Tabii gidecek olanlar var. Yerine gelecek olanlar var. Aslında ben yerine gelecek olanlar demeyeyim de birkaç tane takviye olacak. Ondan sonra o takım o şekilde yine devam edecek. Bir orta sahamız zaten sabit. Doğru mu?
1: Doğru.
2: Bir orta sahayı bozmadıktan sonra ileriye iki tane forvet dişli, güzel. Savunmaya da bir tane alırsak bize yeter. Bu kadar para harcamanın hiçbir anlamı yok. Zaten takımın yanılmıyorsan borcu da var.
1: Var. Borcu olmayan kulüp çok az.
2: Aygın abi şunu söyleyeceğim. Biz neden devşirme

0: Milli takımı neden devşirmeye getirmiyoruz? Bir
1: daha önce getirdik. Ağır eleler, nobreler vardı daha önceden biliyorsun.
0: Şimdi forvetimiz yok diye yakınıyoruz. Abi, bizim hiç mi devşirme oyuncularımız yok? Var. Hani ben şöyle bakıyorum. Senegal'e bakıyorum. Abi Senegal'da oynuyor. Kardeş Fransa'da oynuyor. Efendim Gana'ya bakıyorum. Kardeşi Gana'da oynuyor. Kardeşi, büyük abisi Almanya'da oynuyor. Şimdi Almanya, İspanya, Fransa bunlar oynatıyor da biz neden oynatmıyoruz? Anladım. Ondan sonra diyoruz ki forvetimiz yok, defansımız yok, orta sahamız yok. İnşallah Paraguay maçını da böyle bir güzel bir konuşma yaparız. Ondan sonra bir Amerika galibiyetine gelip şeyden de çıkarız. Çok şey var söyleyecek de abi. Peki. Saygılar.
1: Saygı benden Adem, kendine çok iyi bak. Antep'e sevgiler, saygılar. Mustafa Yiğit'in mesajını okuyayım, ondan sonra oraya gidelim. Bu çok güzel mesaj çünkü ve önemli bir mesaj. Bizi dinleyenler özellikle dikkat etmesi gereken mesaj. Cumartesi günü inşallah galip geleceğiz. İnancımız tam ama bir konuda uyarıda bulunmak istiyorum. Nacizane, maçtan 2 saat sonra çocuklarımızın üniversite sınavı var. Galibiyet sevincimizi sessiz yapalım demiş. Bu uyarıdan dolayı çok teşekkürler sevgili Mustafa Yiğit. Bunu yarın da devam ettirmemiz lazım. Dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü çocuklarımızın geleceği bu sınavlarla maalesef biliyorsunuz. Ondan dolayı sevincimizi yaşayalım ama dediği gibi 2 saat sonra da üniversite sınavı var. Çocuklar çok önemli bir sınava girecekler. Yıllarca çalışan evlatlarımız maalesef 3-5 saat içerisinde kaderlerini belirleyecekler. Ondan dolayı biraz daha dikkat etmemizde fayda var diyelim. Kısa bir araya gidelim.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.

0: Evet, birazdan mesaj okuyacağız. Sonra sevgili Fatih Demirkol'a bağlanacağız. Çok fazla mesaj var. Çünkü Aygün ve merhaba, ismim Ozan ben. TFF Başkanı'nın bu Ali Kıran baş gezen tarzı hareketten hiç beğenmiyorum. Karşıda konuşulan Fatih Terim. Ya orada gene aynı şeyi söylüyorum ya. Bir şekilde Türkiye Futbol Federasyonu'na o yazı yanlış gönderilmiş gibi geliyor. Hala ben anlamış değilim. O kısmı çözemedim ben hala. Fatih Terim bir nevi Türk futbolunun patronu gibi bir şeydir kendisi. Hani kendisinin Türk futbolu ilgili ne kadar katkısı var ya da geçmişi Fatih Terim'e bu şekilde cevap veriyor. Ama maalesef futbolun içinden gelmeyen adamlar bu gibi koltuklar oturduğu için bu durumlar oluşuyor demiş. Teşekkürler demiş. Sevgili Ozan kardeşimize sevgilerimizi iletelim. Günaydın Aygün Özbek, senin hafızan iyi değil galiba ya da tarafsız değilsin. Melih Mahmutoğlu'nun Dursun Özbek'e saygısı yapma. Doğru söylüyorsun. Ama bak, o konu farklı bir konu. Aziz Yıldırım'ın da Sayın Dursun Özbek'le ilgili söylediği cümle. Burada neyse. Ne demek istedim sen anladın da. Sevgili kardeşim, kamer kardeşim, ama burada da haklısın. Aziz Yıldırım da ya, bu konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamalar var. Onu da tekrar söyleyelim. Evet, şu an attığımızda Haber Global Televizyonları Spor Yayınları Koordinatörü sevgili Fatih Demirkol var. Fatih, yayınımıza hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Günaydın Fatih. Milli takımdan başlayalım istersen sevgili Fatih.
1: Olur.
0: Maalesef istediğimiz bir sonuçla başlayamadık. Ama baktığımız zaman çok önemli takımlar da istedikleri sonuçlara başlayamama, sonra da bir bakıyorsun finalde kupayı da getiriyor. Milli takımı sence milli takımda neler yanlış yapıldı sevgili Fatih Demirkol?
1: Bir kere net olarak gördüğümüz şey şuydu: hazır değillerdi. Yani ilk maça hiç hazır değillerdi. Avustralya ile ilgili sanki yeterince hazırlık yapılmamış gibiydi. Bunları söyleyebiliriz ama bu dünyanın sonu değil. Biz her şeyi çok böyle tepede yaşadığımız için, her şeyi zirvede yaşadığımız için bu tarz konularda ya çok üzülüyoruz, tamam bitti bu iş, dönsünler geri diyoruz, ya kazansaydık mesela kupayı alır mıyız diye soracaktık. Yani arası yok bize.
0: Evet, evet.
1: Dolayısıyla ilk maç, zaten futbolcular da söylüyorlar, beklenenin çok uzağında bir performans, gerek teknik direktör gerek futbolcu performansları beklentilerin çok uzağındaydı. Bu nedenle biz istediğimiz sonucu alamadık. Ama ikinci maçta ilk karşılaşmanın bize kazandırdığı deneyimlerle, tecrübeyle, duygusal anlamdaki reaksiyonla ben her şeyin çok farklı olacağını ve millilerin çok rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum.
0: Yani tabii inanılmaz da bir sosyal medyada da futbolculara yönelik tabii ki çok aşırı tepkiler de vardı. Büyük ihtimalle onlar da zaten sosyal medyada bunları da görüyorlar. Bu da tabii futbolcuları biraz olumsuz yönde etkiliyordur gibime geliyor.
1: Şimdi sosyal medya konusunda ya bence şöyle bir şey olmak zorunda artık. Bilmiyorum Aygün abi, sen ne düşünüyorsun? Özellikle göz önündeki insanlar, ya senin için de geçerli bu. Ne bileyim futbolcu için de, sanatçı için de geçerli. Medya okur yazarlığı diye bir şey vardı. Bunu sosyal medya okur yazarlığı diye değiştirip göz önünde bulunan ve performans sergileyen herkese bu konuyla ilgili uzmanların bir şekilde müdahale etmesi, ders vermesi ya da yardım etmesi gerektiğini düşünüyorum artık. Çünkü hepimiz aynı noktadayız. Bir şey söylüyorsun, bir yayın yapıyorsun, bir performans sergiliyorsun. Bir anda insanlardan inanılmaz iyi ya da inanılmaz kötü tepkiler alıyoruz.
0: Ya şimdi senin, bak araya gireyim, araya gireyim. Senin yapmış olduğun yorumlar çok farklı noktalara götürüyor konuşmalarını. Evet. Yani çünkü sen sevgili Aykut Kocaman'a çok yakın bir isimsin. Ama sen kendi düşünceni söylüyorsun. Sen kendi düşünceni söylediğin zaman insanlar Aykut Kocaman da böyle düşünüyor diyerek, doğru mu?
1: Evet.
0: Çok farklı tweetler atarak seni biraz daha şey yapmaya çalışıyorlar, yıpratmaya çalışıyorlar. Biraz daha yumuşattım tabii, yıpratmaya çalışıyorlar. Ne diyorsun? Tamam. Bu da çok önemli çünkü.
1: Ya işte bundan bahsediyorum. Sonuç itibarıyla başka bir yer adreslendiği için. Ben bugün yönetimde ne oluyor biliyor musunuz diye anlatsam, muhtemelen işte Aziz Yıldırım böyle düşünüyor diye bu çıkacak ortaya.
0: Aynen.
1: Dolayısıyla işimizi yapmamıza da izin vermiyorlar. Doğru dürüst bildiğimizi söylememiz ya da düşüncemizi söylememiz de mümkün olmuyor. Çünkü benim düşüncem olarak kalsa sorun değil. Fatih Demirkol böyle düşünüyor. Hoşunuza gider, tebrik edersiniz. Hoşunuza gitmez, ya yok ben öyle düşünmüyorum dersiniz, konu kapanır normalde. Ama bizim ülkede öyle olmuyor. Bu Fatih Demirkol'un düşüncesi değil diye bir adreslendiriliyor. Aynen. Al başına belayı. Ondan sonra toplaması çok zor oluyor. Dolayısıyla benim mesleğimi yapan birçok insan da hep dilini ısırarak konuşmak zorunda kalıyor. Bildiğini söyleyemiyor. Aldığı haberi veremiyor. Çünkü bunun adreslendiği nokta çok büyük bir sarsıntıya sebep olunca bu sefer sizin ilişkileriniz de bozuluyor. O yüzden bu medya okuryazarlığı ya da sosyal medya okuryazarlığı meselesi çok ciddi bir mesele aslında. Futbol dünyasında da şu var. Ben yıllarca futbolcularla çalışırken şunu gördüm. Kendisi çok meraklı oluyor futbolcuların. İşte bizim hakkımızda ne demişler? Ya senin işin sosyal medyada senin hakkında ne yazıldığını öğrenmek değil. Senin işin işini en iyi şekilde yapmak. Futbol oynamak. Oraya tam anlamıyla konsantre olmak. Benim hakkımda ne söylemişler? Ne söylediyse söyledi. En sonunda öğrenirsin. Bakma şuna diyebilmek lazım. Artı bir de futbolcuların yakınları asıl sorun burada. Yani çoğu zaman futbolcu bakmamayı başarıyor. Ya da efendim bakıyor, eleştiriler var, kapatıyor. Ya olur böyle şeyler, ne hissediyor. Ama telefondan susmuyor. Annesi arıyor, babası arıyor. Annesi o söylenenleri duymuş, hastanelik olmuş, acile kaldırılmış, evet, babası ya kalp krizi geçirmiş falan olunca futbolcunun eli ayağına dolaşıyor ve işte eşiyle ilgili, işte çocuğuyla ilgili falan işler olunca artık konsantrasyonunu kaybediyor futbolcu. Samet Akaydın'ın cümlesi çok acı bir cümle. O kadar çok korkuyoruz ki artık hiçbir şey yapamıyoruz dedi. Yani şimdi bu yaptığımız doğru mu? Hani biz güya yorum yaparken sosyal medyadaki o yazan arkadaşlar, klavye delikanlıları, güya bu ülkeyi çok sevdikleri için öyle yorumlar yapıyorlar. Ama oradaki çocukları mahvettiniz. Şimdi ülkeye hizmet mi ettiniz? Ülke için mi yaptınız? Bu ülkeyi daha yukarı mı taşıdınız? Yok. İkinci konuda şu. Ben çok gördüm. Yani çok gördüm. Bu sosyal medyada çünkü tanımadığı, bilmediği, rüyasında göremeyeceği adamlar hakkında yorum yapan bu arkadaşlar kazara bir yerde karşı karşıya gelseler, o asıp kestiği, linç ettiği, hakaret ettiği, bazılarının küfrettiği adamla karşı karşıya gelse fotoğraf çektirmek için sıraya girecek. Her türlü yalakalığı da yapacak. Ama klavyede öyle olmuyor. Hatta biz bir keresinde şöyle bir şey yaşamıştık. Ne kadar vaktimiz var? Çok hızlı anlatayım onu.
0: Vaktimiz var Fatih'im. Tamam. Ben gerekirse cezalı vereceğim. Reklam paralarını sen rahat ol.
1: Eskişehir deplasmanı, otobüsle dönüyoruz. Ve berabere kalmışız. Yanımızdan araçlar geçiyor. Yani ben takım otobüsündeyim. Geçerken de tepki gösteriyorlar. İşte küfürler, hakaretler, camlardan çıkıyorlar futbolculara, hakaretler, küfürler, hakaretler. Özellikle bir tane araç sürekli otobüsün yanında. İşte polis onu dışarı atmaya çalışıyor ama tehlikeli de bir şekilde otobüse yaklaşıyor. Bütün konvoyun sağlığını, oradaki seyahatin güvenliğini tehdit ediyor falan. Muhtemelen alkollülerse sürekli küfrediyorlar, küfrediyorlar, küfür küfür falan bir yerde. Kafile normal şartlarda durmaz ama işte dediler ki bir nefes alalım, bir 5 dakika mola verelim, sonra devam edelim. Şeye girdik, bir dinlenme tesisine girdi Fenerbahçe kafilesi. Otobüsten aşağı indik. Ben de şeyle birlikteyim. Volkan Demirel, Bruno Alves, kim vardı yanımızda hatırlamıyorum, Selçuk falan, böyle en takımın sayılı olan futbolcularıyla birlikte şeye girdik. Dinlenme tesisine. Az önce küfredenler karşımıza çıktı. 4 tane delikanlı. Bir anda yüz yüze geldik. Volkan'ı, Selçuk'u, Alves'i görünce abim paşamızsın, kralımızsın, abi fotoğraf çektirebilir miyim? Volkan dedi ki ayıp olmuyor mu dedi ya. O kadar küfrettin. Abi yok biz değildik abi, olur mu öyle şey? Anladın mı? Bir kıvırmalar görmen lazım. Az önce 2 dakika önce delikanlıydınız. Yani atıyordunuz, kesiyordunuz. Ne oldu? Fotoğraf çektirmek için yalvardılar, yakardılar. Futbolcular da ayıp olmasın diye yine fotoğraf çektirdi ama yani yol boyunca küfrettiler. Orada karşı karşıya gelince yerlere yattılar. Şimdi genellikle bu oluyor. Sosyal medyada böyle aslan kesen, efendim delikanlılık taslayan, ne bileyim işte kendince racon kesen arkadaşları ben o bahsettiği kişilerin karşısında da görmek isterim aslında. Aynı tonda, aynı böyle şeyde, bıçkınlıkta bir görmek isterim aslında ama tabii zaten o bıçkınlıkta olsa orada yazmaz onu. Genellikle bu arkadaşlar karşı karşıya gelince dansöz gibi kıvırmaya da başlıyorlar. Ama yapacak da bir şey yok. O yüzden ciddiye almamak lazım.
0: Klavye delikanlıları diyoruz ya zaten. Evet, klavye delikanlıları diyoruz.
1: Onları ciddiye almamak lazım.
0: Fatih, evet. Bunları klavye delikanlıları diyoruz. Doğru söylüyorsun. Bunları mahkemeye veriyorsun. Ben yazmadım diyor. Anladın mı?
1: Yok, doğru. Yeğeni ya. Yeğeni kardeşim.
0: Yeğenim yazdı diyor. Açık kaldı diyor. Ondan dolayı geçmiş ona yazmış diyor. Benim elim değmedi diyor. Ben yazmadım diyen bir sürü insanlar var. Sonuna kadar katılıyorum sevgili. Fatih, bu şey dedin ya sen şimdi. Aklıma ne geldi biliyor musun sen onu konuşurken? Otobüsün yanına yaklaştı, küfür müfür ediyor falan filan da. Sen canlı yayında da Fenerbahçe'nin otobüsüne kurşunlandığı anda da sen canlı yayındaydın.
1: Ya şöyle,
0: yanlış hatırlamıyorum değil mi? Ben öyle hatırlıyorum.
1: Ben otobüsteydim. Ben
0: hayır, otobüste değil. Hayır, otobüste değil. Canlı yayında kurşun atıldığında da sen şeydeydin. Canlı yayın yapmıyor muydun? Ben
1: şöyle
0: mi yanlış
1: oldu,
0: hatırlıyorum?
1: Yok. İki kere oldu. İlkinde şöyle oldu. Yine bir Trabzon maçı çıktık ama Trabzon maçıydı o.
0: Trabzon maçıydı, doğru.
1: Ben canlı yayındaydım. Canlı yayındayken yana bir araç, beyaz bir araç geldi. Kafayı çevirdim. Adamın biri silah çıkarmış bize doğru, namluyu çevirmişti.
0: Doğru.
1: Yanımızda da polis arkadaşlar vardı. Yanımdaki canlı yayındayken yanımdaki emniyet müdürü arkadaş üstüme atlayıp yat silah var diye bağırmaya başladı.
0: Hmm.
1: Onu gördüm. Yattık ve patlamasını bekliyoruz artık. Yani patlayacak ve artık Allah korusun kime gelecek falan noktasındayız. Çünkü yandaki araçtan silah çıkaran bizim otobüse doğru namluyu çevirmişti. Artık nişan almaya çalışıyordu. O esnada işte ben canlı yayındaydım. İşte onu hayatınızda hiç tahayyül etmiyorsunuz ya, hayatınızda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşınca ne yapacağınızı da bilmiyorsunuz. Normalde telefonu kapat. Yani orada çünkü ne olacağı belli değil ve ne yapacağımızı şaşırdık yani. Herkes ama otobüste o esnada o dönem yönetici olan Sayın Ali Koç'la Sayın Nihat Özdemir de var. Onlar falan hep beraber yatırdılar bizi yani otobüste. Sonra polisten müdahale etti, aracın peşine düştüler. Ne tuhaf ki bulamadılar. Bulunamadı o araç. Neyse. Sonra havalimanına gittik ve biz canlı yayında yaşananları falan anlatırken o dönem yani olayı büyütmeyin ne alakası var falan diye bayağı da bir fırça yemişliğim de var. Sonra bundan yanlış hatırlamıyorsun bir yıl sonra olması lazım. Rize maçından dönerken bu kez canlı yayında değildim. Bu kez silah patladı. Hatta o dönem ilk o olayı yaşadığımda televizyonlarda yorum yapan çok değerli yorumcular ben bazıları şey demişlerdi. Ya şu cümleyi duydum çok kırılmıştım. Yani çok
0: abartıyor mu dediler? Ne dediler?
1: Abartıyor, şov yapıyor. Fatih Trabzonlu çekerse sıkar. Şimdi bu yorumu televizyonda yaptığın zaman
0: böyle bir şey yok
1: aslında
0: yani.
1: Bununla ilgili savcılığın
0: devreye girmesi lazım. Yani, söylüyorsun.
1: Ne demek istiyorsun sen diye. Ama o dönem bunu yaşadık. Bir yıl sonra da sıktılar zaten. Kimin olduğunu bilmiyoruz. İşte tekrar

0: Adalet Bakanımız konuyla ilgili açıklama yaptı. Olay tekrar açılacak.
1: Faili meçhul bütün dosyalar açılıyor. Doğru söylüyorsun.
0: Açılacak, evet. Doğru. Dolayısıyla yani böyle bu tür olaylar olmamalı. Hiçbir şekilde hiç kimseye bunlar yapılmamalı demek yerine böyle kendince sempatik görünmek, birilerine şirin görünmek için ne dediğini bilmeden konuşanlar da ekranlarda olunca ve konuşmaya da devam ettiklerinde maalesef bir araya varamıyoruz.
1: Bunlardan etkileniyor insanlar oluyor. Fatih. Bunlardan etkilenen insanlar da oluyor işte.
0: Evet, maalesef.
1: Bunların konuşmalarından etkilenip ona göre hareket eden insanlar da var. Sevgili Fatih Demirkol. İstersen kısa bir araya gidelim. 1-2 dakika sonra reklam aramız var değil mi Vedat? 1-2 dakika sonra bozmayalım şimdi. Kısa bir ara aradan sonra sevgili Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Fatih Demirkol'la Haber Global Televizyonu Spor Yayınları Koordinatörü sevgili Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam edecek. Tabii biraz milli takımı konuşmak istiyorum. Programın ikinci bölümünde Fenerbahçe ile ilgili çok da fazla sorular var. Hoca kısmı soruluyor. Birçok sorular var. Transferler soruluyor. Ama ikinci bölümde onu, yani saat 11'den sonraki kısımda onu yavaş yavaş geçeceğimi söyleyeyim. Sevgili Fatih, cumartesi hakikaten bizim açımızdan da kritik bir maça çıkacağız. Amerika maçı biraz daha sıkıntı olabilir. Bir 3 puan bize yetiyor aslında. Ne diyorsun cumartesi ile alakalı? Gene bütün milli Türkiye takım sokaklarda olacak. Bir de şunu tekrar söyleyeyim. Cumartesi günü üniversite sınavı varmış. Maç bittikten 2 saat sonra da mutlak surette bizi dinleyenlerden özellikle rica edelim. Kazanacağız inşallah. Sevincimiz kısa sürsün. Çünkü 2 saat sonra öğrenciler de çok önemli bir sınava çıkacaklar. Sevgili Fatih, söz sende tekrar.
0: Evet ya, bu konuda çok duyarlı olmak lazım. Geçen hafta da kızım liseye giriş sınavına girdi.
1: Ha.
0: Yani şöyle... Etrafta işte orada okul var ve veliler belli ki sınav için oradalar falan, ama şu kornaya basma işi bizde niye böyle bir şeyimiz var, huyumuz var bilmiyorum ama kornaya basmaya bayılıyoruz ülke olarak.
1: Evet, seviyoruz.
0: Bir türlü susturamadık maalesef vatandaşları, bir türlü kornaya basmaktan alıkoyamadık. Çocukları bayağı zor durumda bıraktılar. Şimdi üniversiteye girecek olan çocuklara lütfen anlayış göstersin bütün halkımız. Gerçekten de hayatları, onların hayatlarıyla ilgili çok kritik bir şey bu. Yani bu, ya bu sefer olmadı, bir dahakine bakarız falan
1: öyle
0: değil.
1: Bir
0: yani
1: şey değil.
0: Haftaya girince değil, bir kez giriyor bu çocuk. Bir kez. Ve bütün hayatının akışı değişiyor. O yüzden bütün halkımızdan anlayış rica edelim. Önce bunu söyleyelim. Diğer taraftan milli takımın ben Paraguay karşılaşması öncesinde çok daha kenetlendiğini ve çok daha motive olduğunu düşünüyorum. Zaten bundan önce de hatırlarsan işte içimizdeki İrlandalılar söylemiş. 2002 Dünya Kupası'nda ilk maç Brezilya'ya yenildik. İkinci maç Costa Rica ile beraber kaldık. Milli takım yerden yere vurulunca milli takımın içinde işte bizim düşmanlarımız var, onlara sahada cevap verelim anlamında düşman yaratma ve onlara cevap vermek için oynama gibi bir kültür gelişmişti. Sonraki dönemlerde bu farklı farklı versiyonlarla karşımıza çıktı. Yani orada tepki veren halkın milli takımın düşmanı olduğu şeklinde yorumlanıp futbolcuları bu şekilde motive etme tarzını seçmişlerdi o dönemki yöneticiler. Ya şimdi kimse kimsenin düşmanı falan değil. İnsanlar umut bağlıyorlar. Bu ülkeyi temsil eden çocuklardan iyi performans bekliyor. Onlar da vatan haini değil. Orada yeniliyorsa bile yapamadığı için, gerçekten gücü yetmediği için yapamıyor. Yoksa kimse kötü niyetle kötü sonuçlar almıyor. Bunların altını çizmek lazım. İki taraf da burada uçları yaşıyor. Yani milli takım yetkilileri sürekli düşman üretip üretilen düşmana saldırmak ve bunun üstünden futbolcuları motive etmek yolunu seçtiğinde bence hata yapıyor. Diğer tarafta da bir mağlubiyet olduğunda şu anda yaşadığımız gibi futbolculara çok ağır eleştiriler yapmak, hakaretler yapmak da yine yanlış. Yani bunlardan bir kurtulmamız lazım. Buradaki net olan şey şu: milli oyuncular ilk maç istediklerini çok uzağındaydı. İkinci maç için bence en iyisini yapacaklar. Bence çok iyi motive oldular. Yani teknik taktik konusu çok konuşuldu. Neden işte Kerem önde oynadı, neden biz işte forvetsiz oynadık konuları çok konuşuldu ama burada bir gerçek vardı bizim göz ardı ettiğimiz. Teknik direktör size şey diyebilir: sakın öne çıkmayın, gol de atmayın demez ya. Varsayalım dedi. Montella dedik, çocuklar gol istemiyor, sakın atmayın. Ya sen futbolcuyu bağlayamaz.